0: Mutlaka bir doktor kontrolünün yapılması gerekir.
1: Çocuklarda eğer burun akıntısı, burun kızarıklığı, gözlerde kızarıklık ve akıntı varsa bu bir de mevsimle tetikleniyorsa aynen. Mevsimsel olduğunu.
0: Aynen öyle. Mevsimsel alerjik rinit deme ihtimalimiz çok artıyor.
1: Şunu soracağım, daha çok hangi yaş grubunda görülüyor ve genetik yatkınlığı var mı? Yani hiçbir şey yapmasak kendi kendine geçer mi, ya da aileler hep öyle söylüyor, hani ya işte her mevsim oluyor ve geçiyor sonunda.
0: Yani şöyle bir şey var, mevsimsel alerjik rinitte genetik yatkınlık tabii ki ailede alerjik yapısı olanlarda görülebiliyor. Bunların avantajları genellikle okul öncesi, kreş dönemindeki çocuklarda görüyoruz ve okula başladıkları zaman giderek azalabiliyorlar. Genetik yatkınlığı daha çok biz alerjik rinit dediğimiz, hani tüm yıl boyunca gördüğümüz alerjik rinitlerde alerjik yatkınlık olabiliyor. Özellikle anne babada birisinde varsa çocukta olma ihtimali yüksek. Onlara işte mutlaka alerji testi yapıyoruz. Neye karşı hassasiyeti var, onları değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Bir de çok sosyal medyada çok paylaşılıyor. İşte çocuğun burnu temiz olsun. Bununla ilgili temizleme yöntemlerinden bahsediliyor. İşte şırıngayla temizleniyor, spreylerle temizleniyor. Alerjik rinit ve burun temizliği arasındaki ilişkiden de biraz bahsedelim mi?
0: Yani şöyle bir şey. Alerjik rinit burun mukozasının ödemi ve burun tıkanıklığıdır. Tabii ki sekresyonlar da tıkanıklığa sebep olur. En güzel temizleme yöntemi serum fizyolojik. Yani okyanus suyu dediğimiz. Genellikle enjektörle de olabilir. Bunlar şişelenmiş şekilde de olabilir. Sadece bizim önerimiz çocuk doktorları olarak, hani yeni yöntemler var, burnun bir tarafından sıkıp öbür tarafından akılması tarzında, hani bunu çocuk kendisi yapabiliyorsa öneriyoruz. Çünkü aile yaptığı zaman basıncı ayarlayamadığında kulaklar etkilenebiliyor. Yani hani okula giden bilinçli
1: küçük çocuklara
0: çok önermiyoruz. Sadece küçük çocuklara burnuna serum fizyolojik sıkalım, çok tıkalı olduğunda da aspiratörle çekme yöntemi, yani aspiratörün de çok uzun süre kullanılması, eğer basıncını fazla ayarlayamazsanız o da burun mukozasında ödem yapıp tıkanıklık yapabiliyor. Özellikle küçük bebeklerde. Çünkü serum fizyolojik dışında bir şey kullanamıyorsunuz küçük bebeklerde. Yapılan en çok hatalardan biri o. İşte doktorum çekiyorum ama bir şey gelmiyor. Çünkü zaten gelemez. Yani yapıyı bozuyorsunuz. O yüzden de hani ne diyoruz? İşte gece yatmadan sabah kalktığında çok tıkalı olduğunu hissettiğinizde aspiratörle çekebilirsiniz diyoruz. Ama büyük çocuklar o bir yerden sıkıp diğer yerden gelme olayını çok güzel yapıyorlar ve iyi sonuç alıyoruz. Oradaki mukozayı da rahatlatıyor olay. Çünkü sekresyonların orada birikmesi enfeksiyona meyil oluşturuyor. Evet. Yani alerjik rinitin üzerine bir enfeksiyon eklenmiş oluyor. Zaten hani en güzel şey burun temizliği. Yani hani o serum fizyolojik en iyisi. Okula giden büyük çocuk, bilinçli çocuklarda da burun temizliğini kendileri yapabilirler.
1: Peki bunun dışında biraz çevre düzeninden konuşalım. Mevsimsel bu şey, mesela polenlere yapabilecek bir şey yok. Çok salındığı saatlerde dışarı çıkmayın. Gerekirse maske takın diyoruz ama bunlar çok uygulanabilir
0: çocuklar
1: şeyler
0: değil. Uygun olmuyor. Yani hani çocukları zaten dışarı çıkma imkanları çok az olan bir ortamda yaşıyoruz ne yazık ki. Hani polenlerin ne zaman olacağı da belli olmadığı için hani çocuklara eğer siz koruyucu ilaçlar, dediğim gibi alerji ilaçları veya alerjik burun spreyi kullandığınızda semptomlar zaten çok fazla görünmüyor. Biz önlemini almış oluyoruz.
1: Peki gelelim evdeki düzeni. Bu benim çok önemsediğim bir şey. Çünkü pek çok kadın zamanının büyük bir kısmını evde temizliğe ayırdığını söylüyor. Ama aslında doğru düzgün temizlik yapmadığı ve alerjenlere sebep olan o tozları, toz yuvalarını, mayitleri temizleyemediği için çocuklarda ciddi şikayetler ortaya çıkıyor. Nasıl bir düzen kurmak lazım? Çocuğun sağlığı açısından evdeki düzen nasıl olmalı?
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Yün yorgan, yün battaniye, yün halı. Bunları minimuma indirmemiz gerekiyor. Özellikle çocuğun evde olmadığı dönem nerede temizlik yapmak gerekiyor. Temizlik yapar iken mutlaka camı havalandırmak gerekiyor. Yani en büyük yapılan hatalardan biri cam açılmadan veya havalandırma yapılmadan temizlik yapılıyor. Tekrar kendi yerine aynen ortama geri dönüyor. Mesela her gün mutlaka çocuğun bulunduğu ortam mutlaka süpürülmeli. Bunlar için özellikle alerjik çocuklar için alerjik süpürgeler var, alerjik halılar var. Ama evet, aynen. Ama bunlar hani tüm mevsim boyunca hani sürekli görülen çocuklar için, hani mevsimsel görülenler için bu kadar detaya çok girmeye gerek yok ama çocuk olmadığı zamanlarda ortamı havalandırarak ve günlük bir ufak bir temizlik bile yeterli gelebiliyor. Onun dışında kullanılan temizlikte kullanılan maddeler de olayı tetikleyebiliyor ne yazık ki. Hani temizlik yapacağım der ederken olayı daha da artırabiliyor. İşte çamaşır suları, hani kokulu çamaşır suları veya kokmasın diyerek kozmetikler, onlar olayı tetikleyebiliyor.
1: Bunlardan da rahatsız oluyor değil mi?
0: Tabii ki. Hani çocuklara verilen peluş oyuncaklar olayı tetikleyebiliyor. Her çocuğun bir uyku arkadaşı vardır. Evet. Ona sarılıp uyur ama alerjik bir yapısı varsa o esasında ev tozu akarlarının biriktiği bir yerdir. Onları çok tercih etmiyoruz. En önemli faktör, temizlikten bence önemli faktör, sigara. Evde kesinlikle sigara içilmemesi gerekiyor. Ailelerin yaptığı bir sorduğumuzda işte evde sigara yok, yok sigara içmiyoruz, biz balkona çıkıyoruz. Ama balkonda artık ev ne yazık ki. Doğal olarak da biz evi de hani diyorsak tabii dışarı çıkması gerekiyor. Son yapılan çalışmalar balkonda ev.
1: Ve üzerine siniyor doğal.
0: Yani sinme hani şey yapıyorlar işte, çok bazı dikkat ediyorlar. İşte biz üstümüzü çıkartıyoruz ama balkondasınız. Yani evde içmiş gibisiniz. Çocuğun yanında içmiş gibisiniz. Sigara çok önemli bir faktör. Bunun dışında eğer tabii ki tespit edilmiş bir alerjisi varsa, evde kedi, köpek, kuş gibi hani onlara karşı hassasiyeti olabilir çocukların. Hani onlar tespit edilmişse evden uzaklaştırılmasını öneriyorum. Yoksa. Onun dışında evcil hayvanların çok evden dışarı uzaklaştırılmasını da tercih etmiyorum. Yani genel temizliğimizi yapacağız. Çok böyle bazen genel temizlik yapmaya çalışırken abartılabiliyor da. Hani doğal olarak onlar hani işte ben temizliyorum, ediyorum ama kullanılanlar kozmetikler. Yani
1: kimyasal.
0: Aynen. Yani hani çocuğun işte her kıyafetini, her şeyini temizliyorum. İşte çamaşır sularını da yıkıyorum, şunları yıkıyorum. Hayır, doğal olanını, en güzeli doğal yöntemler.
1: Temizlik periyodunu belki arttırmak.
0: Her gün temizlik öneriyoruz. Her gün temizlik yapılmalı. Ama haftada bir genel temizlik yapılmalı. Hı hı. Yani hani her yere kadar detaylı, özellikle çocukların oyuncakları olsun, kitapları olsun. Hı hı. Hani genel temizliği haftada bir ama her gün ev bir temizlenmesi gerekiyor. Evet.
1: Bu noktada tabii çocuktaki belirtilerin azalması da doğru yolda olduklarını gösterecek.
0: Tabii ki şikayetlerin azalmış olması doğru yolda olduğunu gösterecek. Peki. Ama tedavisiz bırakamıyoruz. Yani özellikle saman nezlesi, mevsimsel alerjik rinitte.
1: Diyemiyoruz.
0: Evet, yani diyemiyoruz. Çünkü çocuklar dışarıdalar. Yani hani ister istemez polenlerle maruz kalıyorlar. Eve de kapatamayacağımıza göre biraz desteklemek gerekir tedavi konusunda.
1: Bir de ciddi bir huzursuzluk sebebi. İnsanın burnu tıkalıysa, nefes alamıyorsa bir yetişkin olarak biz bile rahat edemiyoruz. Çocuklar belki hani ifade eden var, yaş olarak edemeyen var. Ciddi bir huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık sebebi olabiliyor.
0: Yani zaten burnundan nefes alıp verdikleri için burnu tıkalı olan çocuk uyku düzeni olmuyor, beslenme düzeni olmuyor. Doğal olarak uyuyamayınca yarınki okul başarısı düşebiliyor. Yorgun hissediyor kendini sürekli. Çocuğun yaşam kalitesi bozuluyor. O yüzden de desteklemek gerekir.
1: Hatta yani mevsimsel olmayanın da belki büyüme gelişmenin bile olumsuz etkilendiğini söylüyoruz.
0: Tabii yani hani mesela geniz eti, bademcik ameliyatlarında özellikle aileler belki duymuştursunuz, derler ki işte ameliyat oldu, kilo aldım. Niçin kilo alıyor? Çünkü çocuk rahat nefes alıp verebiliyor gece. Aynı şekilde mevsimsel olmayan alerjik rinitlerde çocuk rahat nefes alıp veremediği için uyku kalitesi düştüğünden dolayı büyüme gelişmesi etkileniyor.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşürüz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Hülya'm Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, madem kurban yaklaşıyor, onunla ilgili olarak ön bilgi olması açısından sormam gereken bazı sorular var. Zayıf mesela, gözleri görmeyen bir hayvanı kurban olarak kesmek uygun mudur? Yani hani bunu niye kesebilir birisi, zayıf hayvanı? Biraz daha ucuzdur da ondan kesebilir. Yani ama uygun olur mu yani zayıfı tercih etmek?
1: Şimdi ben köydeyken babaannemin, annemin ve babam üçünün de koyunlar, keçileri vardı. Zekat hesabına ulaşmıyordu hayvan. Zekat hesabına ulaştırmıyorlardı ama kurban hesabına variklerdi. Allah rahmet eylesin. İnsan küçükken duyduğu şeyleri unutmuyor. Nenem rahmetli böyle. Benimki zayıf olmasın. Sırat köprüsünden geçirirken orada düşürüverir beni.
0: Beni taşıyamaz.
1: Beni taşıyamaz. Şöyle evet. Güçlü kuvvetli olsun. Zaten Allah Teala rızası için yapıyorsun bunu. En iyisini. En iyisini. Veren o. Veren o. Dolayısıyla fıkıh kitaplarında bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olup gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu ön ve arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz buyurmuş. Evet. Kurban olmaz buyurmuş.
0: Evet.
1: Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, burulmuş olan hayvanı kurban etmek caizdir. Şimdi o burulmuş olan, şehirde yaşayan bilmeyebilir de.
0: Kısırlaştırma mı? O nasıl bir şey?
1: Burulmak dedikleri, evet, kısırlaştırılıyor. Evet. Mesela en çok şeyde yapılıyor bu. Boğalıkta yapılıyor. Çünkü daha önce mesela öküz kanı, saban, ondan sonra toprağı ekip pişmekte kullanılıyor.
0: Yük hayvanı olarak kullanılıyor.
1: Çiftçilikte kullanılıyor. Eğer o danayı vurmazsan, kısırlaştırmazsan onu zapt edemezsin. Ne kanıya koşabilirsin, ne sabana koşabilirsin, ne de aynı şekilde onunla aynı şekilde ziraat yapabilirsin. Şeyi vermez yani sana. Sana ithal etmez.
0: Etmez.
1: Ama vurduğun zaman şey yapabiliyor. Kavga etmemesi için mesela diyelim ki birçok erkek koç. Baktın hani bir tanesini damızlık bırakıyorsun veya iki tanesini. Koyunun adedine göre bırakıyorsun. Gerisini vuruyorsun. Ondan sonra ona yiyecek vermek suretiyle semizleştirip satıyorsun onu. Evet. Eti için şey yapıyorsun.
0: Anladım.
1: Vurulmuş hayvan. Maksat o.
0: Vurulmuş hayvan da kurban oluyor yani.
1: Kurban oluyor.
0: Hocam, birkaç soru daha yöneltmek istiyorum ben. Mesela kurbanlık hayvanların erkeğini mi tercih etmek lazım, dişisini mi?
1: Mustafa Bey, kitaplarda deniyor ki dişi hayvan da erkek hayvan da kurban edilebilir. İkisi de edilebilir. Yani şimdi keçilerden diyelim. Keçiye erkeç veya teke erkeklerine. Keçi genelde şey için, dişi için dişi kullanılıyor. Için. Dişi için kullanılıyor. Öbürsüne erkeç deniyor, teke deniyor. Bunun ikisi de caizdir. Yani keçiyi de erkeci de ikisi
0: kesilebilir.
1: De, kesilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi, eşit ise koyun kesmek, sığır kesmekten daha sevaptır. Deniyor kitaplarda.
0: Evet. Yaş önemli mi? Yani hayvanın yaşı, burada neye dikkat etmek lazım?
1: Yaş önemli mi? Yaş önemli. Koyun ve keçi için kitaplarda buyuruyor ki bir yaşını. Yalnız orada bir istisna bildiriliyor. Koyun ve keçi de bildiriliyor bu. Ben hatırlıyorum. Bizim koyunumuz, keçimiz de olduğu için hatırlıyorum. Mustafa Bey, bazen koyun kedisi semiz, güçlü, kuvvetli. Yavrusu da öyle. Mesela o kuzuların arasına bakıyorsun. O sanki geçen sene doğmuş gibi. İri.
0: Hemen gözüküyor. Seçiliyor yani.
1: Hemen seçiliyor. Böyle anası gibi iri olan 6 aylık ama daha kuzu. 6 aylık ama bakınca ya diyorsun bu kuzu değil. Hatta kuzunun abisi de toklu derler. Tamam.
0: Evet. Toklu derler.
1: Toklu derler. Yani o noktaya gelmiş. Bu kurban ediliyor. Keçi de öyle. Keçi de öyle. Ama öbürlerinde
0: büyük hayvanlarda mesela.
1: Büyük hayvanlarda Devenin 5 yaşını geçmiş olması lazım. Sığırın da 2.
0: Kapak attı falan diyorlar. Onun erbabı biliyor artık.
1: Şimdi bizim Allah rahmet eylesin İsmail Yağcı abimiz vardı.
0: Evet.
1: Tarih sohbetleri de vardı falan.
0: Hala programımızın arkasında devam ediyor.
1: Devam ediyor. O uzun süre İhlas Vakfı'nın o kurban alım satım işlerinde de bayağı ihtisaslaşmıştı hayvanlar konusunda. Kapak konusunda, şey konusunda. Hatta bir gün geldi. Ya dedi, böyle dedi, sen dedi ben köy çocuğuyum falan deyip duruyorsun dedi. dedi kapak atmayı falan biliyor musun? Yok dedim İsmail abi, o kadar değil. Ben dedim sadece bakıyordum. ben bilmiyorum dedi. Nasıl oldu? O araştırmış Afyon'la falan. 2 yaşına geldiği zaman hayvanın o diş damaklarında

0: İnsanlar, herkes anlamıyor ki bunu. Anlaşılmayan da bir şey demek ki siz de anlamadığınıza göre.
1: Ya ben anlamıyordum. Annem babam da anlamadı.
0: Onlar da anlamamışlar. Hani köylü o işle hayvanla uğraşan insanlar o anlamamış yani.
1: Anlamamış.
0: Böyle durumlarda nasıl hareket edilir? Yani yavru çıkarsa o yavru ne olur?
1: Kesilen hayvandan çıkan yavru diri ise yiyebilmek için ayrıca kesmek lazım. Ölüyse yemesi caiz olmaz. Ölmüşse hayvan yemez. genelde ölü. Çünkü yavru canlı kalmış olsa sahibi bunu fark eder. Karnı büyüyecek hayvanın. Öyle büyüme olmuyor. Olsa bakıyor falan diyor ki tamam hamile kalmış hayvan ama hayvan kuzu teşekkür etmiş veya oğlak teşekkür etmiş, ondan sonra ölmüş içeride. Öldüğü için de büyümüyor. Bir müddet sonra sahip bakıyor. Bu diyor kısır. Bunu diyor kurban edebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Kestik bir yerde şak diye çıktı ya. Canlı da çıktı bir sefer. Onu bile yazmışlar. Canlı çıkarsa eğer yemek istiyorsan çünkü kaç aylıktır, yaşama şansı var mıdır yok mudur o da belli değil. Onu ancak hayvan yetiştiriciler bilir de şey yapıyorsan ayrıca kesmek lazım buyuruyor.
0: Hocam birkaç dakikamız var. İsterseniz o dakikaları da başka sorularla değerlendirelim. Mesela hatıra gelebilir. Hacca gidenler, haçla ilgili bir sürü bilgi vermiştiniz. Onlar oraya gidince işte 15 gün önceden, 20 gün önceden gidenler var. Mukim oluyorlar yani.
1: Tabii.
0: O zaman kurban haccı bayram kurbanı kesecekler.
1: Şimdi haccın vaciplerinden bir tanesi, haccın vaciplerinden orada kurban kesmek. Dinen zengin olduğu için de kurban kesmesi vacip. Hacca gitmiş, sizin de ifade ettiğiniz mukim olmuş. Mukim olduğu için haccın şartlarından olan o vacip kurbanı orada keser. Öbürüsünü dinen zengin olduğu için kendisine vacip olan kurbanını orada kesmesi şart değil. Telefon açar Türkiye'de.
0: Vekalet verir.
1: Vekaletle aynı şekilde keser. Yani iki tane kurban kesmiş olacak o.
0: Anladım. Peki kurbanlık hayvanları aldık biz. Yani tutma, saklama imkanımız da yok. Bahçemiz yok filan. Kendimiz de kesmek istiyoruz. Şartları zorladık. Acele ediyoruz. Bayram namazı kılmadan kessek olur mu?
1: Olmaz. Öğle namazı girmeden önce öğle namazı kılmaya benziyor. Çünkü kitaplarda açıkça kurbanlarını şehirde kesenlere bayram namazından sonra kesmek vacip olur. Bayram namazından evvel kesmeleri caiz değildir. Ve müddeti de Hanefi mezhebinde 3. günü güneş batıncaya kadar kesilebilir. Köylerde oturanlar kurbanlık hayvanlarını fecirden sonra bayram namazından önce de kesebilir. Bayramın 3. günü kesmek ise ihtiyatlı olur. Şimdi 2 senede ruhsat verilmiş.
0: Evet.
1: Ama şehirdeki ihtiyatlı davranacak.
0: Peki şehirdekileri belki daha çok ilgilendiriyor. Belli bir yerde kurbanlık satan insanlar var. Alıp eve de götüremiyoruz. Diyoruz ki işte şu hayvanı aldım, pazarlığını yaptık, parasını da verdik. O hayvan bizim oldu ama bayrama kadar sen burada bunu muhafaza et. Tamam, bir başkası da gidiyor ama böyle yüzlerce insan var. Birbirine karışsa demek istediğim o yani, sormak istediğim. Hayvanlar, aldıkları hayvanlar.
1: Oluyor da.
0: Olur yani, çok normal. Ne yapmak lazım?
1: Hele şimdi müşterek mesela danaya 7 kişi ortak oluyor falan.
0: Evet.
1: Bu dana değil de öbür danaya yazmışlar seni mesela. Sana bunu gösterdiler.
0: Öbür danaya.
1: Kitaplarda deniyor ki iki kimsenin kurbanı karışsa. Her birinin kendini sanarak kestiği kendi kurbanı olur. Başkasının koyununu gasp eden veya çalan canlı olan kıymetini sonradan dahi öderse kurban etmesi veya satması caiz olur. Şimdi tabii bizi izleyen ve dinleyen der ki ne diyorsun sen ya, çaldı bu, gasp etti. Bak ne buyuruyor. Çünkü kıymeti öderince gasp ettiği zaman mülkü olur.
0: Evet.
1: Gasp ediyor. Etmek günahına ayrıca tövbe etmesi lazım olur. Evet. Ondan kurtulmaz ama.
0: Bedelini öderse yani. Tabii ödemezse bedel. Zaten o gasp tabii. Artık. Hırsızlık malı haram.
1: Olmaz o.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: abdestli yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allah

0: Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük seferinde, Tebük'e yaklaştığı sırada, Eshab-ı Kirama, "Yarın kuşluk vaktinde Tebük'e ulaşacaksınız. Ben gelmeyince kimse elini suya dokunmasın," buyurdu. Oraya varınca gördüler ki, suyu gayet az akan bir çeşme vardı. Suya el sürmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O çeşmenin suyu ile mübarek ellerini ve yüzünü yıkadı. O anda çeşmenin suyu çoğaldı ve coşarak akmaya başladı. Bütün ordu istediği kadar su aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebele radıyallahu anh, "O kadar ömrün olur ki bu çeşmenin suyunun bostanlara aktığını görürsün," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük'e vardığı sırada Herakl'de Humus'a gelmişti. Orada bekleyip Resulullah'ın her türlü halini araştırıp öğrenmesi için bir kişi gönderdi. O şahıs gelip Resulullah'ın üstün ahlakına ve güzel hallerine şahit oldu. Mübarek gözlerindeki kırmızılığı, nübüvvet mührünü gördü. Sadaka kabul etmediğini öğrendi. Geri dönüp gördüklerini Herakl'e anlattı. Herakl bunları haber alınca kavmini topladı. Müslüman olmaya davet etti ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmalarını emretti. Kavmi Herakl'in bu sözlerini işitince silahlarını alıp hücuma kalkıştılar. Herakl'in oturduğu yerden kıpırdamaya mecali kalmadı. Binbir hileyle kavminin hücumunu zor yatıştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Halid bin Velid'i radıyallahu anh, Eshab'tan bir cemaat ile Tebük'ten Dûmetül Cendel'e gönderdi. Dûmetül Cendel'in reisi olan Ekidir Nasrani'ydi. Onun ile harp edeceklerdi. Halid bin Velid radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, biz düşman memleketindeyiz. Kuvvetimiz de çok az. Halimiz nice olur?" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O bir dağ sığırını avlamakla meşgul iken Allahü Teala seni ona karşı galip kılar," buyurdu. Halid bin Velid radıyallahu anh, mehtaplı bir gecede Ekidir'in hisarına ulaştı. Ekidir hanımıyla hisarın damında çalgı çaldırıp şarap içiyordu. Bir şarkıcı kadın da şarkı söylüyordu. Halid bin Velid radıyallahu anh bir yere gizlenmişti ve onları görüyordu. O sırada baktı ki iki dağ sığırı birbiriyle oynaşarak hisarın kapısına geldiler. Boynuzlarıyla kapıya vurdular. Şarkıcı kadın Ekidir'e olanları göstererek, "Hiç böyle av gördün mü? Onları kaçırma," dedi. Ekidir atının hazırlanmasına emretti. Yanına kardeşi Hassan'ı ve birkaç adamını alarak hisardan dışarı çıktı. Kadınlar da peşlerinden çıktı. Halid bin Velid radıyallahu anh üzerlerine hücum etti. Hassan'ı öldürdü. Ekidir'i esir aldı. Diğerleri kaçıp hisara girdiler. Tebük'te Beni Sa'd kabilesinden birkaç kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler. "Ya Resulallah, kabilemizin bir kuyusu var. Suyu gayet azdır. Kabilemize yetmiyor. O kuyunun suyunun fazlalaşması için Allahü Teala'ya dua etmenizi istemeye geldik. Böylece refahımız artsın. Düşmanlarımıza muhtaç olmaktan kurtulalım," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Birkaç tane küçük taş getiriniz," buyurdular. Üç tane çakıl taşı getirdiler ve mübarek eline verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o taşlara mübarek elini sürdü ve getiren kimseye geri verdi. Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek birer birer o kuyuya atınız buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu hem son derece çoğaldı hem de tatlandı. Böylece rahata kavuştular ve düşmanlarına karşı da galip geldiler.

0: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. yılı son haccının hutbesindeki sözlerinden, son nasihatlerinden biri, kadınlarınıza eziyet etmeyiniz. Onlar Allahü Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz olmuştur. İslamiyette evlenmek, bir kızı mes'ud etmek ibadettir ve bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Dinini bilen ve seven erkekler her hareketinde İslamiyete uyarak hem kendilerine hem de aile ve akrabalarına ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için kızını seven ve onun dünyada ve ahirette mes'ud olmasını isteyen, onu açık sokağa çıkarmamalı, dini ve ahlakı bozan televizyonları, radyoları dinlemesine ve böyle olan sinemalara ve topluluklara gitmesine mani olmalıdır. Müslüman olan kimse, kızını Müslüman ve salih kimselere vermelidir. Mal ve apartman ve mevki sahibi değil, din ve ahlak sahibi damat aramalıdır. Kızını kâfire veren kimsenin kendisi de kızı da kâfir olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse kızını fasıka, kötü kimseye verirse, Allahü Teala'nın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet edenlerin gideceği yer cehennemdir. Eşyâtül Lemaat'ta namazı geciktirmemeli babındaki hadis-i şerifte, ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı evvel vaktinde kıl. Hazırlanmış cenazenin namazını hemen kıl. Dul veya kızı küffü isteyince hemen evlendir. Yani namazını kılan ve günah işlemeyen ve nafakasını helalden kazanan birini bulunca hemen ona ver buyurdu. Tesvif, hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmaktır. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek, müsâreat olur. Hadis-i şerifte, ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızklarına ve yardımına kavuşunuz. Ve beş şey gelmeden evvel, beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini buyuruldu. Zekatını vermeyen ve malını ahiret yolunda sarf etmeyen kimse, fakir olunca çok pişman olur. Hadis-i şerifte, tesvif eden helak olur buyuruldu. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, helaya girdikten bir müddet sonra kapıyı vurarak hizmetçisini çağırır. Hizmetçi, taharet suyunu veya bezini hazırlamadığını sanıp koşarak gelir. Kapı arasından gömleğini uzatarak, al bunu falanca fakire hediye olarak götür deyince, efendim bunu heladan çıkınca emretseydiniz olmaz mıydı? Kendinize niçin böyle sıkıntı verdiniz? Der. Gömleğimi o fakire hediye etmek helada hatırıma geldi. Dışarı çıkıncaya kadar tesvif etseydim, şeytanın vesvese ederek bu hayırlı işi yapmaktan beni vazgeçirmesinden korktum, dedi.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul'umuzun Fatih ilçesinin Yavuz Selim semtinden veya Sultan Selim semtinden sesleniyorum. Bulunduğum yer Sultan Selim Camii'nin kıble tarafındaki haziresinde bulunan 4 tane kapalı türbeden birisidir. Önceki programlarda Sultan Selim Han'ın türbesiyle ilgili, hayatıyla ilgili bilgileri onun türbesinden verdik. Hemen yanında burada şimdi artık kayıtlarda yıkık türbe diye geçiyor. Ama inşallah bu yıkık türbe ibaresinin yakın bir zamanda artık Sultan Selim Han'ın türbesinin yanındaki güzel türbe, restore edilmiş türbe olarak yazılmasını göreceğiz. İhalesi yapılmış, her şeyi tamam, müteahhide yer teslimatı yapılmak üzere eli kulağında ve bu türbe inşallah seneye bu günlerde güzel bir halde üstü kapatılmış ve içinde yatan kimseye uygun bir hale getirilmiş olacak. Peki içinde yatan kimse kimdir diye soracaksınız, öyle ya, kimin türbesi burası? Burası Hafsa Sultan Türbesi diye geçiyor. Aslı bunun, düzeltmek lazım, Ayşe Hafsa Sultan. Sultan Selim Han'ın, Sultan Selim-i Evvel'in, şimdi biz ona Yavuz Sultan Selim diyoruz ama Yavuz ismi kendisi zamanında pek kullanılmamıştır efendim. Daha sonraki dönemde biraz da menfi bir ifade için Yavuz denmiştir Sultan Selim Han'a. Selim-i Evvel, Selim-i Sani, Selim-i Salis. Zaten üç tane Selim Han gelmiş. Bunlar böyle ifade edilirdi. Bu türbe 1894'te İstanbul'da çok büyük bir zelzele oldu. İstanbul'un büyük bir kısmı hakikaten yıkıldı. Birçok tarihi eserde ağır hasarlar meydana geldi. Başta bulunan 2. Abdülhamit Han bu zelzele zedelere elinden gelen her türlü yardımı yaptı. Hem kendi kesesinden, hem devlet kesesinden, hem de hamiyetperver olan, hali vakti yerinde zarar ziyanı az olan insanların yardımlarıyla kimseyi sokakta bırakmadı. 1894'lerdeki bu zelzelede, 94'teki bu zelzelede işte bu türbede yıkıldı. O gün bugün araya işte Birinci Dünya Harbi girdi. İttihat Terakki'nin idaredeki zafiyetleri eklendi. Arkasından İstiklal Harbi'nde askerimiz günlük tayinini bulamaz bir şekilde o güzel vatanımızı kurtarmak için elinden gelenleri yaptı ve bugünlere kadar geldik. Tabii bugünlere kadar gelişimizde o savaş dönemlerinin yaralarını sararken vakıf eserlere fazla bir vakit, hepsine vakit ayrılamadı. Bir kısmına ayrıldı. Hani bir söz vardır, ehemmi mühime tercih etmek. Ehem en mühim demektir. En mühim dururken mühime gidilmedi. En mühimden mühime doğru tamiratlar da, efendim, destekler de devam etti. Vakıflar İdaresi'nin elindeki kanunlar Cumhuriyet döneminde yetersiz kaldı. Vakıf eserlerinin korunmasında. Çünkü vakıf eserler sadece bu türbeler değil. Vakıfların dükkanları var. Akar getiren yerleri var. Bu yerlerde senelerdir basit kiralarla, böyle basit rakamdaki kiralarla oturan insanlar bir türlü kiranın artırılmasını istemediler. Peki aklı kesmiyor muydu komşusu 50 bin liraya otururken bir dükkanda, kendisi 5 bin liraya oturunca onu uyanıklık mı zannediyordu? Efendim, bunlar birer vakıf eseridir. Bu vakıf eserini yaptıranlar, bir vakfı kuranlar mutlaka vakfın şartlarını vakıf senedine yazarlar. O vakıf senedinde iki şart vardır. Bir, orada derc edilen, yazılan şartların yerine getirenlere bol bol dua var. O şartları çiğneyenlere, o şartları delik deşik edenlere de vakıf bedduası vardır. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu vakıf dua ve beddualarını birçok vakıf eserlerimize asıyorlar ki aman insanlar dikkat etsinler. Bugün kar etti gibi geliyor. 5 bin liraya orada otururken 50 bin liraya oturanın yanında oh yaşasın diye elini ovuşturuyor. Ama kendi de dahil herkes bu işin farkında. Bunu böyle yapmamalı. Nereden geldiği belli olmaz sillenin vakıf eserlerine riayet edilmediğinde öyle sille gelir ki efendim insan kendini toparlayamaz. Bu Ayşe Hafize Sultan veya Hafsa Sultan hanımefendi, Sultan Selim Han'ın, Selim-i Evvel'in, şu arkamdaki türbesi görünen zatın eşidir. Onunla beraber Trabzon'da Sancak Bey'i bulunduğu sırada eşi de beraberdi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ı orada dünyaya getirdi. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da annesidir. Muhteşem Süleyman'ın annesidir. Muhteşem 1. Selim Han'ın da eşidir. Ondan sonra Selim Han tahta geçtiğinde 8 senelik hükümdarlığında evinin yüzünü doğru düz görmedi efendim. Bu hanımefendi de Manisa'da Sancak Bey'i olan oğlunun yanında bulundu. Hayatı böyle geçti. Dünya firak dünyası derler efendim. Hep firakla geçti. Ve orada bir bugün Sultan Camii diye adı alınıyor ama hangi sultan, kaçıncı sultan, Sultan Ahmet midir, Sultan Murat mıdır? Bunlar geçmiyor. Sultan Camii. Ve Manisa bugün Türk turizminde çok önemli yeri olan illerimizin başında gelir. Başlarında gelir. Her sene Mesir şenlikleri yapar. Mesir bütün dünyaya örnek olacak hale gelmiştir. Onun kubbesinden Mesir macunu dağıtılır. İşte temelinde bu yıkık türbede yatan bu hanımefendi var efendim. Bu hanımefendi Manisa'da iken rahatsızlanmıştır ve Merkez Efendi'nin İstanbul'dan büyük bir alim, tıp adamı Manisa'ya gönderilmesini oğlundan rica etmiştir. Tabii padişah anaları padişaha oğlum diyemezlerdi. Padişah oğlum denir mi efendim? Devletin başı. Ama anne, o da onun oğlu, ona padişahım da diyemezdi. Annelik var ortada efendim. Ne oğlum diyebiliyor, ne padişahım diyebiliyor. Birine kanun mani, ötekine de süt emzirmiş, aralık mani. Buna çözümü şöyle bulmuş Osmanlı. Arslanım diye hitap ediyor. Ona arslanım, Merkez Efendi'yi Manisa'ya göndermem mümkün mü diyerek ricada bulundu ve Merkez Efendi de Manisa'ya geldi. Ve oradaki rahatsızlığına hakikaten bugün, belki bugün modern şartlarda biz Mesir macununu yapıyoruz işte, 41 çeşit baharat diyoruz ama Sipil Dağı'ndan gelen şifa lotlarında pek içinde olmadığını zannediyorum. Keşke organik hale dönsek bunu efendim. Bu macunu hakikaten organik olarak muhafaza etsek Türkiye için bir hazinedir efendim. Bunun patenti falan da alınması lazım. Belki de alınmıştır, bilmiyorum. Merkez Efendi orada gittiğinde bir tıp medresesi kurdu. Bugün Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlı olarak orası bazı ufak tefek etkinliklerin yapıldığı bir yer halinde ve Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğü orayı çok güzel muhafaza etmekte efendim. Çok da iyi bakmış. Büyük bir külliye yaptırmış. Hamamı hala çalışıyor efendim. Bu hanımefendinin yaptırdığı hamam orada koca külliye kurmuş efendim. Asparayla mı kurulur bu? İşte yıkık türbede. Olsun. Gene ziyaretçisi var ya efendim. Üzerine bir mermer koymuşlar. Mermer çok sonraları konmuş. Buradan yazısı okunmuyor. Siz öbür taraftan şimdi o yazıları göreceksiniz efendim. Son dönemin yazılarıyla Yavuz Selim'in diye ifade etmişler. Burada açığı veriyorlar. Çünkü Osmanlı döneminde Yavuz Selim'in ibaresi pek kullanılmaz efendim. Selim-i Evvel'in eşi demesi lazımdı. Oradaki o ibare, ha diyor, bu daha sonradan bir hayırsever iyi niyetiyle, ya belli olsun işte burada bir taş var ama kimin taşıdır diye. Ayşe Hafsa Sultan'ın Osmanlı devlet idaresinde çok önemli bir yeri var efendim. İlk defa Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında ilk defa Valide Sultan unvanıyla devlet hizmeti yüklenen hanımefendi efendim. O zamana kadar Valide Sultanlar var, yani padişahın annesine Valide Sultan deniyor. Ama Valide Sultanlık diye devlet yönetiminde bir idari mekanizma yok. İşte bu hanımefendiyle o başladı. İlk Valide Sultanlığı fiilen yapan Gülbahar Hatun'dur. Gülbahar Hatun da kendi öz oğlu olmayan 2. Bayezid Han zamanında, 2. Bayezid Han sultan olmadan önce validesi Sitte Hatun vefat etti. Bu hanımefendi buna üvey oğlum demedi, baktı, özendi. Padişah da olsa, padişah hanımı da olsa efendim, üveylik, özlük padişahla değişir mi efendim? Yani şefkatli olan şefkat gösterir. Şefkatli olmayan da kim olursa olsun atar gider. Onunla ilgilendi, eğitimiyle ilgilendi. Şehzadeliği sırasında Amasya'da yanında kaldı. Böyle tam bir annelik yaptı. Başa geçince de işte 2. Beyaz Han zamanındaki fiili valide sultanlığı yapan Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşi Gülbahar Hatun'dur. Resmi valide sultanlık ise daha sonraki bir dönemde Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra da, yani 3 kuşak geçtikten sonra Kanuni zamanında valide sultanlık görevini güzel bir şekilde ifa etmiştir. Peki kimdir valide sultanlık görevine? Padişahın işlerine karışır, harplere karar verir, sulhlere karar verir. Yok efendim, öyle değil. Şimdi Osmanlı'da sarayda bir devlet yönetimi var. Divan yeri denir. İkinci avluda Topkapı'da bunun yeri efendim. Devlet oradan yönetilir. Dünya oradan yönetilirdi. Evet, dünya oradan yönetilirdi. Sözümün manasını bilerek, bunu ağzımdan kaçmadı yani, bilerek söylüyorum. Harem bölümü ise padişahın eviydi. Bu evde yaşayanlar padişah, hanımı veya hanımları, kızları, oğlanları. Bu oğlanların içerisinde birisi müstakbel padişah. Belki ikisi, belki üçü. Abdülmecid Han'ın öyle sıradan çocukları padişah oldular efendim. Bunların her biri padişah olacakmışçasına çok güzel bir eğitimden geçirilirdi. Harem disiplini isterdi. Buradaki cariyeler oranın iç hizmetlerini yaparlar ve o cariyelerin de yönetimi için kalfalar vardı. Ama bu kalfaları da idare edecek olan valide sultan. Yani harem bölümünde Topkapı Sarayı'da bugün 400 odalı olduğu söyleniyor. Bir kısmı iki katlı, bir kısmı tek katlı bölümlerden meydana geliyor. Cariyeler mektebi var, şehzadeler mektebi var. Buranın yönetiminde tek sorumlu, tek amir valide sultanlar olurdu efendim. Padişah mı? Padişah haremde sığıntıydı efendim. Garip evlenecek olsa annesine danışmadan, annesinin rızasını almadan, onun emri olmadan evlenemezdi kimseyle efendim. Ya ben padişahım, getirin bakalım 3 tane evleneceğim, 5 tane. Yok efendim öyle şey. Valide sultan buna karar verirdi. Evet, evet. Cariyelerin tamamıyla yönetimi, evlendirilmesi, ev bak sahibi yapması. Çünkü cariyeler 30 yaşından sonra haremden çıkartılır, baş göz edilirdi ve bunun bütün masrafı da padişahtan çıkardı. Padişahın kendi cebinden çıkardı. Onları evlendirmesi, çeyizini dizmesi, efendim iyi bir ev hanımı oluncaya kadar her türlü desteğini kesmezdi. Zaman zaman da ona hediyeler gönderir idi. İşte Hafsa Sultan da her valide sultan gibi, kendinden sonra gelenleri de dahil ediyorum bu sözlerime, efendim padişahın harem kısmında, sarayda harem kısmında padişahın da üstünde bir yönetici gibiydi. Çünkü iktidar hanedanın ortak malıydı. Ama bu iktidarı temsil edecek olan padişahtı. Haremi temsil eden de valide sultandı. Her ne kadar padişah tek iktidarı temsil eden kimse olsa da hanedan üyelerinin hepsi bu iktidara ortaktı. Ama otobüsün şoförü bir olur efendim. 2 şoförlü olmaz. Şoför bir olacak. Efendim bu 14 yıl valide sultanlık yaptı hanımefendi. 14 yıl. Kanuni Sultan Süleyman Han zaman zaman istirham ederdi. Annesiyle oturur meşveret ederdi. Etmesin mi efendim? Biz bugün günlük işlerimizde devlette çalışırken, devlet adamlarımızın eşleri yanlarında seyahat ederlerken, devlete ait bir işi eşleriyle meşveret etmeleri yanlış mı? Yani sokaktaki insanla meşveret edeceksiniz ama bazı sır konuları, sokağa çıkmayacak konuyu, ya hanım böyle bir şey olacak ama nasıl yapalım, bu konuda senin fikrin ne diye sorulması gayet normal değil mi efendim? Bugün Amerika Başkanı'nın eşi dahi resmi temsil göreviyle dünyanın her tarafını dolaşıyor. Eski başkanların eşi bile dolaşıyor. Peki burada padişah annesiyle veya annesinin 14 sene sonra vefatıyla efendim kızı Mihrimah Sultan'la meşveret etmesini, babasını yönetirdi diyorlar. Oğlunu yönetirdi, babasını yönetirdi. Yanlış ve iftira efendim. Böylece biz Ayşe Hafsa Sultan olarak Manisa'daki Sultan Camii ibaresinin de değiştirilmesini Manisa'daki Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden, olmazsa Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinden istirham ediyoruz. Bu Sultanahmet Camii gibi, efendim Sultan Süleyman Camii gibi böyle bir sultan lafı konmuş ama hanım sultan mı, erkek sultan mı belli değil. Hiç olmazsa insanın adını tam söyleyelim efendim. Ayşe Hafsa Sultan Camii. külliyesi. Külliyesinin de bütün unsurları hemen hemen ayakta. Niye? İhlasla yaptırmış kadıncağız efendim. Efendim burada size yıkık ve açık bir türbeden Hafsa Sultan'ı anlatmaya çalıştık ama daha ziyade prensipleri vermeye çalıştım. Devam ediyoruz. Sultan Selim Camii'ndeki türbelere devam ediyoruz. Şehzade Türbesi var ama zamanımız yetmedi. Onu bundan sonraki programlarda inşallah. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Hendek Savaşı'na hazırlanıldığı günler. Mücahitler kazma kürek çukur kazar, geceli gündüzlü toprak taşırlar. Yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server herkesten fazla çalışır ve çok yorulurlar. Hazreti Cabir bir ara Efendimizin karınlarına taş bağladıklarını fark eder. Bunun tek sebebi olabilir. Açlık. Hazreti Cabir radıyallahu an. Cabir bin Abdullah Medine'de doğar. Babası Abdullah bin Amr, Mescid-i Kıbleteyn'in bulunduğu mevkiin yani Beni Seleme kabilesinin melikidir. Annesi Enise binti Aneme, Efendimiz'e inanmakla şereflenen şanslı hanımlardan biridir. Cabir bin Abdullah, cana yakın bir çocuktur. Onu herkes sever ama amcası başka sever. Yaşı küçük olmasına rağmen yanına alır, civar şehirleri gezerler. İşte Mekke'ye, Mecenne panayırına geldikleri günlerden birinde Mina kayalıklarından kalabalığa seslenen biri dikkatlerini çeker. Söz konusu mübelli, çok fasih konuşur. Elbisesi kardan beyazdır, siması nur gibi parlar. Hüzünlü görünür ama yüzünde güller açar. Sesi yumuşacıktır, çok bağırmaz ama onu herkes duyar. Bu sevimli davetçi ciddiye alınacak şeyler söyler. Ayı, güneşi, yıldızları yaratan ve yarattıklarına benzemeyen bir Allah'tan bahseder. O vardır, birdir, kullarını görür, duyar. Sonra insan hakkından, hayvan hakkından, anaya babaya hizmetten söz açar. Cabir bin Abdullah dikkat kesilir, vaktin nasıl aktığını anlayamaz. Sahi bu güzel çağrıya uymak için ne yapmalıdırlar? Sorusunun cevabını alamaz. Zira Kureyşli müşrikleri arsız arsız yaklaşır, onu ensesinden tutup kenara savururlar. "Hadi ufaklık işine, bu yalancıyı dinleme!" diye bağırırlar. Cabir tam "Hayır!" demeye hazırlanıyordur ki, amcası usulca elinden tutar, parmağını dudağına götürüp "Sus!" işareti yapar. Onlara bulaşmadan uzaklaşırlar. Arkalarından iğrenç naralar atılır. Alaylar, kahkahalar vesaire. Bir kuytuya çekilince Cabir amcasına sorar. Kimdi o? Adını bilmiyorum ama asil biri. Rahat bırakmadılar ki dinlesek. Sorma. Sen ne anladın? Ne anladın peki? Yeni bir dinden bahsediyor. Fuhşun, kumarın, faizin, yalanın olmadığı bir dinden. Ebeveyne hürmetten, mahlukata şefkatten... Bence doğru söylüyor. Bence de. Ama ne olursun sus artık. Kureyşlilerin arasındayız ve görüyorsun ki ondan hoşlanmıyorlar. Cabir radıyallahu anh'ın kalbine ılık ılık bir şeyler akar. Bu nasıl bir aşktır bilinmez. Çeşitli bahanelerle Ukaz, Ukda panayırlarına da koşar. Medine Mekke arası takriben 500 kilometredir ve gözleri hep onu arar. Hazreti Cabir Efendimizin Medine'ye hicretleriyle kuş olup uçar. Yüce Server'in eşiğinden ayrılmaz. Taşların, otların, ağaçların Resul-i Ekrem'e önünde eğildiklerine şahit olur. Verdikleri selamları duyar. Bedir Harbi'ne saka olarak katılır. Bu yüzden adını Eshab-ı Bedir arasına yazarlar. Genç mücahit Uhud Savaşı'nda da meydana çıkmak ister. Fakat alemlerin efendisi onu bir başka vazifeyle Medine'ye yollar. Hazreti Cabir bu zor muharebede babasını kaybedince... Uhud Savaşı'nda şehit düşen ilk sahabe, kanadı kırık kuşa döner. Geçim derdini omuzlamaya bakar. Halbuki rahmetli babasının gölgesi yetmiştir onlara. Şimdi 7 küçük kız eline bakar ve bir yaşlı ana. Nur içinde yatsın. Babasının bir hurma bahçesi kalır ama alacaklılar kapıya dayanır. Öde, öde, borç bitmez. El davuçta tek dirhem kalmaz. Müslümanlarla anlaşmak kolay olur ama Yahudiler geri adım atmazlar. Bizzat Efendimiz kefil olurlar. Yine de mühlet tanımazlar. Server-i kainat bu genç sahabeyi ferahlatmayı çok arzularlar ama o miktarda paraları bulunmaz. Olacak bu ya, o sene mahsul çok zayıftır. En namlı bahçelerden dişe dokunur bir şey çıkmaz. Efendimiz genç mücahide hurmalarını toplamasını söyler ve bizzat bahçeye gelip alacaklılarını çağır buyururlar. Cabir radıyallahu an hepsini çağırır. Efendimiz o ufacık öbekten ölçek ölçek verir ama biraz alma olmaz. Hazreti Ömer manalı manalı gülümser. Vallahi bunun böyle olacağı başından belliydi der. Sahabeler aşk ile şehadet söyler. Hem güler hem ağlarlar. Fakat genç sahabenin imtihanı sürer. Babasının ardından annesini de kaybeder. 7 küçük kız kalır mı başına? Evet, gençtir, yakışıklıdır ama o emsaliyle değil, himayeye muhtaç ve yaşlı bir dulla, Süheyl binti Mes'ud'la evlenir. Şu kızcağızların elbiselerini yıkasın, saçlarını tarasın der, annelik yapsın, yeter onlara. Efendimiz bunu duyunca çok duygulanırlar. İsabet ettin buyururlar. Hazreti Cabir bir sefer esnasında parasız kalır. Kimseden bir şey isteyemez. Devesini satılığa çıkarır. Efendimiz söz konusu deveyi satın alır ve hediye olarak yine ona bağışlar. O cılız deve nasıl güzelleşir, nasıl güçlenir anlatılamaz. Server-i kainat genç mücahidi ne bineksiz ne de parasız koyar. Hayır dua buyururlar. İşte tarihçiler o bereketli geceyi deve gecesi diye anarlar. Efendimiz bir gün Hazreti Abbas ve çocuklarını abası altına alır. Ey Allah'ım, Abbas'ı ve oğullarını bağışla ve mağfiret eyle. Öyle ki hiç günahlara kalmasın. Ya Rabbi, onu ve oğullarını afet ve belalardan koru diye dua buyururlar. Hazreti Abbas, Efendimizin amcası. Allah'ın Habibi 6 yaşlarındadır. Annesi Amine Hatun ve cariyeleri Ümmü Eymen'le Medine'ye giderler. Burada yaklaşık bir ay kalır, babaları Hazreti Abdullah'ın kabrini ziyaret ederler. Efendimiz de diğer çocuklar gibi Neccar kuyusunun önündeki havuzda yüzerler. İşte o arada bir Yahudi alimi sırtındaki nübüvvet mührünü görür. İsminin Ahmet olduğunu öğrenince çok heyecanlanır ve "Bu çocuk ahir zaman peygamberi olacak" diye bağırmaya başlar. Yahudiler adeta başlarını üşüşür ve büyük bir merakla onları sorguya çekerler. Amine Hatun yavrusuna bir zarar gelmesinden korkar. Kendini iyi hissetmemesine rağmen Mekke'ye dönmeye niyetlenirler. Tam Ebva denilen bir mevkiye gelmişlerdir ki dermanı kesilir. Biricik oğlunu karşısına alır ve "Eskir her yeni, ölür her yaşayan" diye başlayan nefis bir şiir söyler ki Efendimiz annelerini kaybedeceklerini hissederler. Ve öyle de olur. Çok geçmeden son nefeslerini verirler ki yaratılmışların en üstününü dünyaya getiren şanslı anne henüz 20'sindedirler. Ümmü Eymen yetimlerin incisini alır, dedesi Abdülmuttalib'in yanına bırakır. Efendimiz 2 yıl burada kalır. Evin küçük oğlu Abbas'a henüz 9 yaşındadır, çok iyi anlaşırlar. Abbas her ne kadar amca oluyorsa da Efendimiz'e akran ve arkadaş muamelesi yapar. Allah'ın Habibi de buna rağmen onu baba yarısı bilir, fevkalade hürmetkar davranırlar. Sonra dedesi Abdülmuttalib ölür ve ipi kopmuş tesbih gibi dağılırlar. Efendimiz Ebu Talip'le birlikte Şam'a, Basra'ya giderken Abbas becerikli bir tüccar olur. Genç yaşta altınla oynamaya başlar. Bir keresinde sevimli yeğenini de yanına alır, beraber Yemen'e dolanırlar. Resulullah Efendimizin doğruluğunu herkesten ziyade Abbas bilir. Gel gelelim İslam'ı tebliğ etmeye başladığında ne peki der ne de muhalefet eder. Fakat yeğenini koruyup kollamaktan vazgeçmez. Hatta Akabe biatında Medinelileri Müslüman olmaları hususunda cesaretlendirir ve Resulullah'ı koruyacaklarına dair söz vermelerini ister. Evet, görünüşte Kureyşliler arasındadır ama müminler gibi ellerini açar. Ya Rabbi, sen işitip görensin. Kardeşimin oğlunu sana emanet ediyorum diye yanık yanık dua eder. Abbas, babası Abdülmuttalip gibi Mescid-i Haram'a çok hürmet eder, kutlu binanın tamiratını üstlenir ve ziyaretçilere su dağıtmaktan büyük bir haz duyar. Bu vazifeyi Müslüman olduktan sonra da bırakmaz. Aradan yıllar geçer. Fahri Alem Medine'ye hicret buyururlar. Abbas Mekke'den ayrılmaz. Yine eskisi gibi alır, satar, işine bakar. Allah'ın Resulü münevver beldede cihanı aydınlatacak pırlantalar yetiştirir. Kıyamete kadar örnek olacak bir cemiyet kurarlar. Bu huzur Kureyşli müşrikleri çıldırtır, silahlanıp pusatlanıp saldırmaya kalkarlar. Abbas'a senin fikrin ne demez, zoraki peşlerine takarlar. Ve yol gelir Bedir'e çıkar. Abbas uzun boylu ve güçlü kuvvetlidir. Fevkalade bir muharip olmasına karşın savaşa karışmaz. Medinelilere zarar vermemek için kenarları tutar. Cenk kızışınca teslim olur, onu alıp getirir, esirlerin yanına koyarlar. Peygamber Efendimiz akrabalarına da diğerleri gibi davranır. Ey Abbas, kendin, kardeşinin oğlu Ukayl bin Ebu Talip ve Nevfel bin Haris için kurtuluş akçesi öde. Çünkü sen zenginsin buyururlar. Ya Resulallah, ben Müslümanım. Kureyşliler beni sefere zorladılar. Onu Allahu Teala bilir. Doğru söylüyorsan elbette ecrini verir. Ama biz zahire bakarız ki durum senin aleyhine görünüyor. Yanımda 800 dirhem vardı. Onu da ganimet olarak aldınız. Hiçbir şeyim kalmadı. Peki o altınlar? Hangi altınlar? Hani Mekke'den çıkacağın gün hanımına verdiğin altınlar. Ümmül Fadla, bu seferde başıma ne geleceğini bilmiyorum. Eğer bir felakete düçar olursam şu kadarı senindir, şu kadarı Fad, şu kadarı Abdullah, şu kadarı Ubeydullah, şu kadarı Kusem içindir demedim mi? İyi de biz bunları konuşurken yanımızda kimse yoktu ki, sahi bunu sana kim dedi? Allah-u Teala haber verdi. Sübhanallah. Desene aşikare kelime-i şehadet söylemenin vakti geldi. Hazreti Abbas Hulusi kalb ile iman eder. Fakat bunu müşriklerden gizlerler. Böylece hem Mekke'deki Müslümanlara kol kanat gerer, hem de şehirde olup bitenleri duyurup Medinelileri ikaz eder. Bir ara çok bunalır, münevver beldeye gelmek için izin ister Efendimiz. Senin cihadın Mekke'de, yerinde kalmaya devam et diye haber gönderirler.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir zaman gelir ki İslamiyet'e yapışmak elinde ateş tutmaktan daha güç olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz, irade-i cüziye nedir? Sevgili dinleyicilerimiz, akıl, din bilgilerinden bazılarını anlayamaz. Eğer anlasaydı, peygamberlere lüzum kalmazdı. İnsanların işlerini, hareketlerini de Allah-u Teala yaratmaktadır. İşleri zorla da yaptırmıyor. Zorla yaptırılan iş için hesaba çekmek de zulüm olur. Allah-u Teala zulüm yapmaz. İnsanların işlerinin bir titreme gibi cebren yapılmadığı da meydandadır. İnsanda tam ihtiyar ve tam cebir olmadığı için insanın hareketleri bu ikisinin arasında hasıl olmaktadır. Her şeyi ve insanların iyi kötü her işini Allah-u Teala yaratıyorsa da insanlara irade-i cüziye vermiştir. İrade-i cüziye insandan meydana gelir fakat insan bunu yarattı denilemez. Allah-u Teala insanın ihtiyari hareketini yaratmak için insanın iradesini sebep kılmıştır. Bu şart olmasa da yaratır fakat bu şartla, bu sebeple yaratması adetidir. Peygamberlerinde ve evliyasında bu adetini bozarak sebepsiz de yaratır. Yarattığı çok görülmüştür. İnsanın işleri ezeldeki takdirle meydana geliyorsa da, meydana gelmeleri için önce kul, irade-i cüziyesini kullanmalıdır. İşin yapılmasını ve yapılmamasını istemelidir. İnsanın işlerini Allah-u Teala'nın ezelde takdir etmesi demek, insanın neleri irade edeceğini bilmesi ve dilemesi demektir. Bunları levh-i mahfuzda yazmıştır. Böyle olduğu için kulun mecbur olması gerekmez. Takvimleri bir sene içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılmıştır. Güneş takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş takvime öyle yazıldı diye bilinen saatlerde doğup batmaz. Takvime yazılması güneşin doğmasına ve batmasına tesir etmez. İşte Allah-u Teala'nın da ezeli ilmiyle kulların kendi istekleriyle günah veya sevap işleyeceklerini bilmesi kulların işlerine cebri bir müdahale değildir. Bir kimse birisinin bir günde yapacağı şeyleri bilse ve bunları yapmasını irade etse ve hepsini bir kağıda yazsa bunları yapacak olan kimse o kimsenin mecburu olmaz. Yapacaklarımı biliyordun ve yapılmasını istedin, kağıda yazdın, o halde bunları sen yaptın diyemez. Çünkü bunları kendi iradesiyle ve kendisi yapmıştır. O kimsenin bildiği ve dilediği ve yazdığı için yapmamıştır. Allah-u Teala'nın ezelde bilmesi ve dilemesi, levh-i mahfuza yazması da insanları mecbur etmek olmaz. Evet, ezelde levh-i mahfuza yazmıştır. Kulun yapacağını bildiği için yapılmasını irade etmiştir. Allah-u Teala'nın ezeldeki bilgisi kulun kendi iradesiyle yapacağı işe bağlıdır. Kulun işi de Allah-u Teala'nın bu ilmi ve iradesiyle ve yaratmasıyla meydana gelmektedir. Kul iradesini kullanmazsa Allah-u Teala kulun iradesini kullanmayacağını ezelde bilir ve bildiği için irade etmez ve yaratmaz. İnsanların iradesi olmasaydı da, insanların işleri yalnız Allah-u Teala'nın iradesiyle yaratılsaydı, insanlar mecburdur denilirdi. İnsan irade-i cüziyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allah-u Teala hiç kimseye zorla günah işletmez. İnsan irade-i cüziye ile yaptığı işleri kendi yaratmıyor. Bu işlerin, hayrın ve şerrin yaratıcısı yalnız Allah-u Teala'dır. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, hayır ve şerrin yaratılmasında insanın iradesinin ve ihtiyarının da tesiri vardır. İnsan bir şey yapmak ister, Allah-u Teala da dilerse o şeyi yaratır. İnsanın iradesini, dilemesine kesb denir. Demek ki insanların yaptığı her hareket, her iş insanın kesbi ve Allah-u Teala'nın yaratmasıyladır.
adam öldürene kıyamette azap yapılması onu kesbettiği içindir. Cebriye denilen kimselerse insanın kesbini, iradesini inkar ederek insan istese de istemese de her hareketini, her işini Allah yaratır. İnsanın her işi ağaç yapraklarının rüzgardan sallanması gibidir. Her şeyi Allah zorla yaptırıyor. İnsan hiçbir şey yapamaz dediler. Böyle söylemek küfürdür. Elin ayağın titremesiyle irade ederek hareket ettirilmesi bir olur mu? Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki Allahü Teala onların yaptıklarının hepsini soracaktır. İsteyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İnkar edenlere cehennem ateşini hazırladık. Allahü Teala onlara zulmetmez. Onlar kendilerine zulmediyorlar. Değerli dinleyenler, Allahü Teala kerimdir, merhameti sonsuzdur. İnsanlara hep faydalı olan şeyleri yapabilecekleri kadar emretmiştir. Zararlı olanları yasak etmiştir. Bekara suresinin 286. ayetinde mealen Allahü Teala insanlara kolay yapacakları şeyleri emretti buyuruluyor. İnsanda irade bulunmadığını söyleyenler, kendilerine itaat etmeyenlere, sıkıntı verenlere niçin kızıyorlar? Oğullarını ve kızlarını niçin terbiye etmeye uğraşıyorlar? Kötü yola düşerlerse onlara niçin kızıyorlar? Niçin bunların iradesi yoktur, mecburdurlar diyerek hoş görmüyorlar? Herkes yaptığı kötülüğün cezasını görecektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbin elbette azap yapacaktır, ondan kurtuluş yoktur buyuruldu. Hayır, şer Allahü Teala'nın yaratmasıyladır. Sevap ve günah insanın irade-i cüziyesine bağlı kılınmıştır ki buna kesb denir. Kesb kuldan, yaratmak Allah'tandır. İki ayeti kerime meali. Allah insana iyilik ve kötülükleri öğretmek ve bu ikisinden birini tutmak için irade-i cüziye vermiştir. Zerre kadar iyilik ve kötülük yapan karşılığını görecektir. Allahü Teala insanlara zorla günah işletmez. Diyelim ki önümüzde iki tren var. Garda şunlar yazılıdır. Sağ yoldaki trene binen sonsuz mutluluk diyarı olan cennete gider. Soldaki trene binen sonsuz azap diyarı olan cehenneme gider. Sağ yoldan gidenin bazı şeyler yapması ve bazı şeylerden kaçması gerekir. Mesela namaz, oruç gibi dinin emirlerine uyması ve günahlardan sakınması gerekir. Soldan gidense yol boyu sıkıntı görmez. Onun için hiçbir yasak yoktur. Hiçbir şey yapmaya da mecbur değildir. Ama yol bitince sonsuz sıkıntılara maruz kalacaktır. Yolcu hür iradesiyle gideceği yerin biletini alır. İstediği trene biner.

irade cüziyesiyle azap diyarına giden kimsenin bu diyara tren seferi düzenlemeseydiniz biz de buraya gelmezdik diyerek tren işletmesini suçlaması doğru olmaz. Çünkü bu trene hiç kimse zorla bindirilmediği gibi üstelik binerken de yolda da son ana kadar gerekli ikazlar yapılmaktadır. Herkes kendi arzusuyla işlediği hayır ve şerrin karşılığını görecektir.

Şiirlerle Menkıbeler. Behaeddin-i Buhari, Kuddise sirruh. Şimdi ne yapayım? Behaeddin Buhari, vaktaki etti vefat, kıldılar namazını çok büyük bir cemaat. Sonra gidip yaptılar mezarına defnini ve bir talebesi de okudu telkinini. Abdülkadir adında bir kimseydi o zat. Gördüğü bir vakayı anlatır kendi bizzat. Der ki, defin eyledik Hacı Hazretlerini. Ben çok merak ederdim kabirdeki halini. Bir teveccüh eyledim onun nurlu kabrine. Allah'ın yardımı ile vakıf oldum haline. Baktım, kapı açıldı o kabre cennetten. Çok güzel iki huri içeri girdi hemen. Ona selam vererek dediler, efendim biz nice zamandan beri sizi beklemekteyiz. Yarattı Hak Teâlâ bizi sırf sizin için. Siz artık görmezsiniz bir şey fena ve çirkin. Hurilerin sözünü dinledi o büyük zat, lakin kendilerine etmedi hiç iltifat. Buyurdu, görmedikçe Rabbimin didarını, ahdettim görmemeye ondan gayrılarını. Ve beni sevenlere etmedikçe şefaat, meşgul olmayacağım kimseyle ben fakat. Bir başka talebesi gördü onu rüyada. Sordu ki, ne yapayım ölmeden bu dünyada? Buyurdu, son nefeste ne yapmak gerekirse, şimdi dahi onu yap, Allah de hiç değilse. Dedi ki, Allah demek son nefeste gerekir. Şimdi hayattayken ne yapmam lazım gelir? Buyurdu ki, evladım, o son nefes dediğin ne zaman gelecektir? Bu bapta var mı bilgin? O son nefes belki de bugündür, belki yarın. Sen şimdi Allah de ki, yarın olmaz fırsatın. Bir başkası rüyada görerek kendisini, arzu etti bir miktar nasihat etmesini. Buyurdu ki, dünyada işle istediğini, lakin bil her birinden hesap vereceğini. Her ne yapsan, melekler yazıyor birer birer. Mahşere geldiğinde sana arz edilirler. Ve hatta ey evladım, şunu bil ki muhakkak, seni günah işlerken görüyor Cenab-ı Hak. Kalbinden geçirdiğin şeyleri de pekala, en gizlisine kadar biliyor Hak Teâlâ. Haram ateş gibidir, günaha olma yakın. Aksi halde pişmanlık çok olur sana yarın. Hakiki dost Allah'tır, unutma onu bir an. Ve şiddetle hazer et her günah ve haramdan.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimse bütün peygamberlerin ibadetlerini yapsa, fakat üzerinde çok az bir kul hakkı bulunsa, onu ödemedikçe cennete giremez.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın 14 Mayıs Hürriyet ve Demokrasi Günü başlıklı makalesini sunuyorum. Yarın 14 Mayıs 1950 seçimlerinin 76. yıl dönümü. 14 Mayıs, Türkiye siyasi tarihi bakımından sıradan bir seçim tarihi değildir. Türkiye'de halkın ilk defa çok partili, yarışmacı, serbest ve adil bir seçimle iktidarı değiştirdiği gündür. Demokrat Parti'nin zaferiyle sonuçlanan bu seçim, tek parti döneminin kapanmasını ve modern Türkiye demokrasisinin fiilen doğuşunu temsil eder. Bu yüzden 14 Mayıs'ı sadece Demokrat Parti'nin veya Adnan Menderes'in zaferi olarak görmek eksik olur. Bu tarih, milletin devlet üzerindeki söz hakkını kazanmaya başladığı gündür. Türkiye'de Cumhuriyet 1923 ile özdeşleştirilmektedir. Ancak otantik Cumhuriyet fikri yalnızca bir devlet şekline değil, siyasi eşitliğe, halkın katılımına ve yöneticilerin vatandaş karşısındaki sorumluluğuna dayanır. Bu ölçüyle bakıldığında 1923 sonrasında kurulan düzenin gerçek anlamda bir cumhuriyet olduğu kolay kolay söylenemez. Zira o dönemde siyaset, vatandaşın serbest tercihiyle şekillenen çoğulcu bir alan olmaktan çok tek merkezli bir parti devlet yapısının kontrolündeydi. Tek parti dönemi, siyasi iktidarın halkın ne dediğinden uzak şekilde bir merkezde toplanması bakımından otoriteryen, devlet tarafından yeni bir insan ve yeni bir toplum ortaya çıkarma iddiasıyla toplumsal hayata derin müdahalelerde bulunması bakımından totaliteryen izler taşıyan bir projeydi. Vatandaşın inançları, kıyafeti, dili, gündelik hayatı, eğitim biçimi ve tarih algısı üzerinde devletin dönüştürücü eli sürekli hissedildi. Bu yüzden 14 Mayıs 1950 sadece bir hükümet değişikliği değildir. Vatandaşın bu tepeden inmeci totaliter projeye verdiği tarihi cevaptır. Tek parti döneminde çoğulculuk arayışları bastırıldı. 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1925'te kapatıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisi olarak kabul edilen bu parti, çoğulcu siyasetin erken ve önemli bir denemesiydi. 1930'daki Serbest Cumhuriyet Fırkası tecrübesi de aynı şekilde kısa ömürlü oldu. Halkın alternatif arayışı görünür hale gelir gelmez, sistem bu hareketi de taşıyamadı. Bu iki tecrübe, tek parti düzeninin halkın serbest siyasi tercihini kabullenmekte ne kadar zorlandığını gösterir. Türkiye'de 14 Mayıs 1950'de hayat bulan demokrasi bugüne kadar kesintisiz ve kusursuz işledi. Bürokratik vesayet, yüksek yargı müdahaleleri, askeri darbeler, muhtıralar ve parti kapatmalar demokrasi tarihimizin ağır kusurları olarak kayda geçti. 27 Mayıs 1960 darbesi ise sadece Demokrat Parti iktidarını devirmekle kalmadı, aynı zamanda 14 Mayıs ruhuna yönelik büyük bir saldırı oldu. 14 Mayıs iki ismi özellikle hatırlamayı gerektirir. Birincisi Adnan Menderes'tir. Menderes ve arkadaşları vatandaşın taleplerini siyasete taşıyan, devletin millet üzerindeki baskısını azaltmaya çalışan bir hareketin öncülüğünü yaptılar. İkincisi ise İsmet İnönü'dür. İnönü'nün tek parti şefi olarak rolü elbette tartışmaya açıktır fakat 1950 seçimini iptal etmemesi, seçim sonucunu tanıması ve iktidarı devretmesi Türkiye'nin demokrasiye barışçıl geçişine katkıda bulunan bir davranıştır. 14 Mayıs maalesef Türkiye'de hak ettiği ölçüde anılmamaktadır. Resmi Kemalist endokrinasyon ve yoğun propaganda bu tarihi geri plana itmekte, 1923'ü mutlak başlangıç, 1950'yi ise tarih bir olay gibi göstermektedir. Oysa Türkiye'de özgürlükçü ve demokratik bir tarih bilinci inşa edilecekse 14 Mayıs merkeze alınmalıdır. dindar muhafazakarların, liberallerin, demokratların ve CHP'nin günlük siyasetine karşı olup hala onun resmi tarih felsefesinin gölgesinde kalan çevrelerin bu konuda daha açık ve cesur davranması gerekir. 14 Mayıs 1950, Türkiye'de milletin sandık yoluyla iktidarı değiştirdiği, tek parti tahakkümünü gerilettiği ve modern demokratik sistemin kapısını açtığı gündür. Bu yüzden 14 Mayıs sadece geçmişin hatırası değil, geleceğin de pusulasıdır. 14 Mayıs Hürriyet ve Demokrasi Günü bütün milletimize kutlu olsun. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın 14 Mayıs Hürriyet ve Demokrasi Günü başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in Türkiye'nin batıya rağmen sanayileşme başarısı başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103 yıllık tarihinde sanayileşme mücadelemiz yalnızca bir kalkınma tercihi değil, aynı zamanda jeopolitik bir bağımsızlık hamlesidir. İlginçtir ki bu mücadele büyük ölçüde Batı'nın ve özellikle Atlantik İttifakı'nın lideri Amerika Birleşik Devletleri'nin 1940 ile 1980 arası Türkiye'ye biçtiği ve bir ölçüde dayattığı tarım ambarı ülke rolüne rağmen verilmiştir. 1927 tarihli sanayi teşvik kanunuyla başlayan süreç, genç cumhuriyetin üretim ekonomisine geçme iradesinin ilk güçlü adımıydı. Cumhuriyetimizin kurucu kadroları, siyasi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla korunabileceğini biliyordu. Bu nedenle demir yollarından şeker fabrikalarına, tekstilden demir çeliğe kadar geniş bir sanayi altyapısına yönelik fabrikalar birbiri ardına kuruldu. 1923 ile 2003 arası 80 yıllık dönemde Türkiye tam zorluk ve engellemelere rağmen Osmanlı'dan devraldığı 263 adet fabrika sayısını 12.800'e getirebildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde 2003 ile 2023 arası 20 yıllık dönemde ise fabrika sayısı 12.800'den 80.000'e yükseldi. Tarihi bir organize sanayi bölgesi yatırımı ve özel yatırım ihtisas bölgeleriyle dünyaya 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, 270 milyar dolar ihracat yapan bir ekonomiye dönüştü. Gayri safi yurt içi hasıla ise 238 milyar dolardan 22 yılda 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bile Türkiye, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Marshall Yardım Planı'nın bir parçası olmasına rağmen Türkiye'ye biçilen rol netti. ABD'nin Marshall Planı kapsamında Türkiye'ye traktör, biçer döver ve tarım ekipmanlarıyla birlikte askeri araçlar gönderilmesi aslında açık bir stratejik mesajdı. Türkiye sanayi devi değil, tarımsal üretici ve NATO'nun doğu kanadını koruyan bir cephe ülkesi olmalıydı. Ancak Türkiye bu role asla razı olmadı. Özellikle 1950'lerin ikinci yarısından itibaren ve 1960'larda hız kazanan sanayileşme hamleleri demir-çelik, alüminyum, rafineri ve petrokimya gibi ağır sanayi yatırımlarıyla şekillendi. Üstelik bu yatırımların önemli bir kısmı Sovyetler Birliği ile yapılan işbirlikleri sayesinde hayata geçirildi. İskenderun demir-çelik, Seydişehir alüminyum, Ali Ağa rafinerisi gibi stratejik tesisler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bağımsızlığın da sembolleriydi. Türkiye bu ambargoyu da yeni bir yerli üretim hamlesine dönüştürdü. 1970 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrası uygulanan silah ambargoları, savunma sanayimizin ilk atılımları adına gerçek başlangıç noktası oldu. Çıkarma gemilerinden zırhlı araçlara, elektronik harp sistemlerinden mühimmat üretimine kadar geniş bir yerli savunma kapasitesi oluştu. Bugünse söz konusu tarihsel çizgi, İHA'lar, SİHA'lar, balistik füze sistemleri, hava savunma platformları ve 5. 6. nesil savaş uçağı projeleriyle katlanarak Türkiye'nin NATO'nun ve bölgesinin caydırıcı gücüne dönüştürüyor. Kaan'dan Kızıl Elma'ya uzanan bu yol sadece savunma teknolojisi değil, aynı zamanda yüksek katma değerli ve uzun ufuklu bir teknoloji odaklı sanayi vizyonudur. 2000'li yıllarda Türkiye sanayileşmede yeniden büyük atılımlara yöneldi. Organize sanayi bölgelerinde tarihi bir artış yaşanırken ihracatımızın tabanı genişledi, çeşitlendi. Otomotivden beyaz eşyaya, makineden savunma sanayine kadar güçlü üretim kümeleri oluştu. Anadolu sermayesi üretimle ekonomi tarihimiz açısından çok değerli bir KOBİ devrimine imza attı. Ancak son 3 yılda sanayileşmedeki 20 yıllık tarihi başarı ve tablo alarm vermeye başladı. Yüksek finansman maliyetleri, kur enflasyon uyumsuzluğu, üretici ve ihracatçı firmalarımızı zorlayan kredi ve üretim maliyet şartları, yatırım iştahındaki zayıflama, Türkiye'yi ciddi bir sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya getirmiş durumda. Sanayi üretimindeki ivme kaybı, kapasite kullanımındaki düşüş ve yatırım ertelemeleri bu gerçeğe işaret ediyor. Türkiye'nin tarihsel tecrübesi nettir. Bu ülke kendisine birileri tarafından biçilen rolü reddedip özgün bir kalkınma ve sanayileşme başarısı ortaya koyduğunda rekor büyümeler gerçekleştirir. Sanayileşme sadece ekonomik değil, ülkemiz için stratejik ölçüde bir egemenlik meselesidir. Bunu 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde bilhassa son 20 yılda başarmış bir Türkiye'nin bugün yeniden üretimi merkeze alan güçlendirilmiş bir yeni nesil sanayi vizyonuna ihtiyacı vardır. Çünkü kalkınmanın da bağımsızlığın da gerçek göstergesi sanayinin üretim, istihdam ve ihracat başarısıdır. Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in Türkiye'nin batıya rağmen sanayileşme başarısı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in Özgür Özel'in çantacısı da gözaltında başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzluk operasyonu kapsamında belinde havluyla Ankara'da bir otelde belediye çalışanı sevgilisiyle basılan, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifade CHP'li Özgür Özel'in başını yakacak gibi görünüyor. Dün iki önemli gelişme daha yaşandı. Birincisi Özgür Özel'e çanta ve poşet içerisinde para verdiğini, hediyeler aldığını, makam aracının 170 bin dolara dizaynını yaptırdığını anlatan Özkan Yalım, yeniden etkin pişmanlık ifadesi vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bulunduğu Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. İkincisi Özkan Yalım'ın ifadesinde Özgür Özel'e verilmek üzere çanta içinde 1 milyon lirayı teslim ettiği çocukluk arkadaşı olan ve CHP Manisa İl Yöneticiliği de yapmış Manisa Belediye Başkanı Besim Dutlu'nun danışmanı Demirhan Gözaçan Manisa'da gözaltına alındı. Yolsuzluk yapmak ve rüşvet almakla suçlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 7 Mayıs 2026 tarihli ifadesinde Özgür Özel'le ilgili şunları anlatmıştı. Benim makam şoförüm olan Murat Altınkaya ile Özgür Özel'in makam şoförü olan Mehmet isimli şahıs zaten birbirlerini tanımaktadırlar. Bu karşılaşmadan sonra Murat Altınkaya Uşak'a geri döndüğünde Özgür Özel'in şoförü Mehmet isimli şahısla konuştuklarını, Mehmet isimli şahsın bana iletilmek üzere kendisine genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP'ye dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu bana iletti. Ben de Genel Başkan'dan bu yönde bir talimat iletildiği için kabul ettim ve her iki aracın da VIP'ye çevrilme işlemlerinin faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi. Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP'ye dönüşüm işlemleri için 170 bin euro artı KDV şeklinde bir ödeme yapıldığını hatırlıyorum. 2022 yılı içerisinde Özgür Özel'in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özgür Özel beni arayarak benden bir tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum. 2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin Türk lirası ve 1 milyon Türk lirası nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerine poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lira parayı Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim. Yukarıda detaylı olarak anlattığım şekilde ben paraları çanta ve poşet içerisinde nakit olarak teslim ettim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. Ben kurultay delegesi olduğum dönemde de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak onları ikna ettim ve bu hususta çalışmalar yaptım. Özgür Özel de parti içerisinde başka isimlerle birlikte 3. dönem milletvekili seçimlerinde 1. sıradan aday olmam yönünde çalışmışlardır. Bu ifadelerden sonra soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün Özgür Özel'e teslim edilmek üzere çanta içinde Özkan Yalım'dan 1 milyon lirayı alan Demirhan Gözaçan hakkında gözaltı kararı verdi. Demirhan Gözaçan'ın adı 2017 yılında verdiği ifadede Özgür Özel'in FETÖ'nün parlatılması olduğunu söyleyen eski örgüt üyesi Enes Uludemir'in ifadesinde de geçmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 2024'te 228.233 nolu soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2026 günü tanık sıfatıyla ifade veren Enes Uludemir, 2017'de verdiği ifadenin 2023 yılında kamuoyuna yansımasından sonra Özgür Özel'e çok yakın isimler tarafından tehdit edildiğini anlatmıştı. Tehditler nedeniyle Kırgızistan'a gittiğini söyleyen Uludemir, kendisini tehdit edenlerden birinin kısa süre önce vefat eden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, diğerini ise yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lirayı Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında çanta içerisinde nakit olarak teslim ettiğim dediği yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan olduğunu söyledi. Enes Uludemir video çekip ifadesini yalanlamasını istediklerini, bunun için para teklifinde bulunduklarını, kabul etmeyince önce kendisinin sonra da ailesi ve kızlarıyla tehdit edildiğini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem Özkan Yalım'ın hem de Enes Uludemir'in ifadelerinden sonra önce Demirhan Gözaçan'ın mal varlığına tedbir koydu, HTS ve baz çalışmalarıyla MASAK incelemesini tamamladıktan sonra gözaltı kararı verdi. Bu sıcak gelişmeler Özgür Özel'in etrafındaki çemberin daraldığını gösteriyor. Daha kötüsü CHP'nin başını ağrıtacak gibi. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Özgür Özel'in çantacısı da gözaltında başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Yusuf Alabarda'nın Gözetim ve İmha Devleti Modelleri başlıklı makalesini sunuyorum. Günümüz savaş meydanları artık sadece tankların ve tüfeklerin çarpıştığı alanlar değil, silikon çiplerin, devasa veri setlerinin ve soğukkanlı algoritmaların hüküm sürdüğü dijital arenalara dönüştü. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu konuya dair geçtiğimiz günlerde son derece dikkatle okunması gereken bir değerlendirme yaptı. Veri analizi devi Palantir'in İsrail ordusuyla yaptığı işbirliğini açıkça ilan etmesi, modern savaşın etik sınırlarını ve gözetim devleti kavramının vardığı korkunç boyutu bir kez daha gündeme taşıdı. Ancak bu sadece bir teknoloji tedariğinden ibaret değil. İnsan hayatının birer veri noktasına indirgendiği sefil, baskıcı, korku dolu ve insanlıktan uzaklaşmış bir hayata mahkum edildiği bir gerçekliği bizlere dayatan bir husus. İsrail ordusunun Gazze operasyonlarında kullandığı Hapsora ve Lavender gibi yapay zeka sistemleri eski usul harplerin pabucunu dama attı. Geleneksel istihbarat yöntemleriyle haftalar süren hedef belirleme süreci bu yazılımlar sayesinde dakikalara indi. Yapay zeka, telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları, uydu görüntüleri ve drone verilerini tarayarak devasa öldürme listeleri oluşturmaya devam ediyor. Buradaki en büyük tehlike bu sistemlerin verimlilik üzerine kurulu olmasıdır. Algoritma bir hedefi tespit ederken yanılma payını veya çevredeki sivil yoğunluğunu bir ahlaki ikilem olarak değil, bir istatistiksel değişken olarak görür ve merhametsizce katliamlara kapı açar. Hapsora gibi sistemler bir binayı hedef alırken içeride kaç sivilin ikincil hasar olarak öleceğini hesaplayıp bunu kuruyor. Bir kişinin şüpheli olarak işaretlenmesi için bazen sadece yanlış kişiyle telefonda konuşması veya belirli bir bölgede bulunması bile yeterli olabiliyor. Bu durumsa algoritmik infaz sürecini başlatıyor. Yapay zeka, geçmiş verilerdeki ön yargıları kopyalayarak belirli etnik veya dini grupları otomatik olarak tehdit kategorisine alıyor. Denetlenemeyen, şeffaf olmayan ve hesap sorulamayan bu yazılımlar savaş suçlarını olağanlaştırıyor. Bir düğmeye basan operatör, sorumluluğu algoritmanın sözde kusursuz hesaplamasına bırakırken, sahadaki gerçeklik parçalanmış bedenler ve yok edilen mahalleler oluyor. Yapay zeka destekli

savaş sistemleri savaşı daha hassas hale getirdiğini iddia etse de istatistikler tam tersini gösteriyor. Hedef sayısındaki geometrik artış kaçınılmaz olarak sivil kayıpların da katlanmasına yol açıyor. Teknoloji burada katliamı kolaylaştıran, hızlandıran ve en önemlisi de sıradanlaştıran bir araca dönüşüyor. Eğer uluslararası toplum Palantir gibi dev şirketlerin savaş makineleriyle olan bu ilişkisini ve yapay zekanın öldürme kararı vermesini sınırlandırmazsa insanlık onuru algoritmaların insafına terk edilmiş demektir. Bugün bir bölgede denenen bu gözetim ve imha devleti modelleri yarın tüm dünyanın maruz kalacağı yeni normalimiz olabilir. Veri analizi adı altında meşrulaştırılan bu süreç aslında modern teknolojinin eliyle yürütülen bir insanlık katliamıdır. Akşam gazetesinde Yusuf Alabarda'nın Gözetim ve İmha Devleti Modelleri başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Selma Savcı'nın Merhametimiz Niye Kalmadı başlıklı makalesini sunuyorum. Bir Anneler Günü'nü daha geride bıraktık. Annelerimiz bizlerin baş tacıdır. Yüce dinimiz İslam'da anneye ve babaya nasıl bir saygı konusunu her daim bizlere kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatmıştır. Ve yine alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadisi şerifinde buyurduğu gibi cennet annelerin ayakları altındadır. Bizim için en büyük rehberdir bu. Biliyorsunuz son dönemde maalesef sosyal medyanın etkisiyle binbir türlü paylaşımlara maruz kalıyoruz. Kötü anneler, iyi anneler figürleriyle iyice zihinlerimizin bulanmak istendiği bir sosyal medya işgaliyle karşı karşıyayız. Artık story atmak neredeyse herkesin sabah yataktan kalktıktan sonra yöneldiği bir hamleye dönüştü günümüzde. Şu an neredeyiz? İşte o gün yaşanan özel günle ilgili paylaşımlardan tutun da absürt yapılan eylemlere kadar birçok şeyi görmek zorunda kalıyoruz. Evet, Anneler Günü sonrasındaysa yine sosyal medyada kutsal annelik makamı için bile bin bir türlü rezil paylaşımlar gördük. İşte şiddete meyilli anne figürlerinden tutun da evlatlarını yolun ortasında tartaklayan annelere kadar. Hatırlar mısınız bilmem ama anne evlat ilişkisinde terlik kavramı bugünlerimize kadar gelen en saf ve en doğru zamanda annelerin en masumane uyarı silahıydı. Bugünse korktuğumuz şiddete meyilli bir toplum haline gelmemiz. Trafikte olanlar malumunuz, en ufak bir yol vermeme kavgasını anlamsız yükselişlerle birbirine giren kalabalıklar görüyoruz. Acaba merhametimiz mi azaldı dersiniz? Bence merhamet kavramının içini boşalttık. Çünkü özellikle çocuklarda merhamet doğuştan gelen bir yeti olmakla birlikte, sevgi dolu aile ortamı, empati eğitimi ve doğru yol rol modellik de geliştirilebilir. Yardımseverlik, nezaket ve duygusal zeka ile beslenen bu duygu, çocukların çevrelerine karşı duyarlı, vicdanlı bireyler olarak yetişmesini sağlar. Çekirdek olarak ailemizin bu denli durumlara getirilmek istenmesi ve merhamet duygusunun içinin boşaltılarak daha alt seviyelere getirilmesi de artık kabul edilemez bir hal almıştır. Düşünebiliyor musunuz? Sosyal medya dediğimiz ve artık hiçbir şeyimizin gizli kalmadığı mahremiyet alanlarımızın bile içinin tarumar edildiği bir dönemde merhametimizin de sorgulanması aslında en büyük ana problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet, rahmet Allah'ın temel sıfatlarından biri olarak sıkça vurgulanır. Rahmet kelimesi yüzden fazla yerde geçerken özellikle merhamet etmeyi tavsiye eden ayetlerse şunlardır. Beled suresi 17. ayet. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenler ve merhameti tavsiye edenlerden olmak. Araf suresi 156. ayet. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ali İmran suresi 159. ayet. Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.
Görüldüğü gibi bizlerin yaratıcısı olan Allahü Azimüşşan bile biz kullarına bu şekilde merhamet ve rahmetin ayrılmaz bir bütün olduğunu buyurmuştur. Netice itibariyle merhametli olmak zorundayız. Ama merhameti de tüm canlılara kuşkusuz göstermeliyiz. Ve yine tüm canlılar derken de yatak odalarında 4-5 köpek pozu verirken bir yandan da annelerini unutan bir zihniyete de dönüşmemek çok çok önemli. Bu ayırt etmeyi sadece görsel bir şova ya da sosyal medyada daha çok tık almak için bir yerlere sinyal çakmaya hiç gerek yok. Biz insanlar her ne olursa olsun ailemizi her daim ayakta tutmaya ve ailemizin büyüklerini sayarak hem dinimizin hem de insanlığımızın gereğini yapmak zorundayız. Velhasılı kelam, artık gelişen teknolojiler ve ilerleyen yılları da hesaba katarsak bir gün bu dünyadan da göç edeceğimiz gerçeği de masada dururken en azından merhamet kavramını tüm kılcal damarlarımıza işleterek örnek bir birey olarak iz bırakmak en temel önceliğimiz olmalıdır. Unutmayalım ki merhamet vicdanın sevgiyle buluştuğu noktadır. Vesselam. Yeni Akit gazetesinde Selma Savcı'nın "Merhametimiz Niye Kalmadı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın "Patili Anne Fetişizmi Kurumsallaşırsa" başlıklı makalesini sunuyorum. Sosyolojik bir cinnet halindeyiz. Yok yok, sekerat hali dersek daha doğru olur. Tek farkımız bizim gittiğimiz menzil ilahi değil, tam aksine bir gayya kuyusu. Öylesine ahlaki değerlerimiz yozlaştı ki suçun ve sapkınlığın normalleştiği bir çöküş evresindeyiz artık. Van'da henüz hayatının baharına bile girmemiş, sokağında güvenle koşturması gereken Hamza ve Emir Mete gibi masum çocukların başıboş köpek sürüleri tarafından parçalanarak can vermesi sadece bir asayiş zaafı değildir. Bu toprakların ruhuna sızmış derin bir sosyolojik çürümenin bir medeniyet kırılmasının en acı sinyalidir. Sahiden biz ne ara sokağında oyun oynayan bir çocuğun yaşama hakkını patili dost güzellemesi yapan bir avuç tuzu kurunun insafına ve lobisine terk ettik? Daha da acısı, biz hangi aralıkta patili anne gibi ucube, ontolojik bir sapma olan kavramı Türk aile yapısının ve İslam'ın annelik makamına eş değer tutmaya kalkan o hastalıklı ve karanlık zihniyetle tanışıp barıştık ve milli kuruluşlarımıza itinayla yerleştirdik? Sokaklarımız can dostu edebiyatının arkasına sığınan bir lobi tarafından adeta modern birer infaz arenasına dönüştürülmüş durumdadır. Van'da o masum yavruların bedenleri sokak itlerinin dişleri arasında paramparça edilirken lüks rezidansların balkonlarından, korunaklı bahçelerinden "onlar da can, dokunmayın" diye tweet atanların vicdanı ve gücü Anadolu'nun tozlu sokaklarında can veren bir çocuğun hayatından daha mı değerli ve etkilidir? Sokak güvenliği bir devletin vatandaşına borçlu olduğu en temel, en tartışmasız haktır. Ancak bugün köpek sürülerinin domine ettiği caddeler yoksul halkın çocukları için birer ölüm tuzağı haline gelmiştir. Anadolu'nun herhangi bir köşesinde dökülen her damla kan bu sorunu duyarlılık maskesiyle halı altına süpürenlerin, kısırlaştırma masalıyla milleti oyalayan yerel yönetimlerin yakasında asılı durmaktadır. İnsan canının bir hayvanın başıboş gezme hürriyeti kadar değer görmediği bir noktadayız artık. "Çocuk yapmayın, kedi köpek sahiplerin" telkinleri, Batı merkezli nüfus politikalarının dijital bir ambalajla ruhumuza zerk edilmesi projesidir. Kendi öz evladına ayıracak vakti, sabrı ve şefkati olmayan, alt kat komşusunun çocuğunun açlığından bir haber bir takım bireylerin mama markalarının sponsorluğunda annelik taslaması yapay bir simülasyondan ibarettir. Ancak bu simülasyonun bedelini plazalarda yaşayanlar değil, sokaktaki savunmasız çocuklar bizzat canıyla ödemektedir. Bir hayvanı sevmekle bir insanı yetiştirmeyi aynı kefeye koyan zihniyet, insanı eşrefi mahlukat makamından indirip nesneleştiren küresel bir projenin figüranı olma rolünü başarıyla oynamaktadır. En vahimi de devletin ve milletin sesi olması gereken TRT gibi kurumlarda görev yapan spikerlerin, ekran yüzlerinin bu ithal ve hastalıklı dili meşrulaştırma gayretidir.
Ekranlardan sarf edilen patili anne ifadeleri, reklam filmlerindeki köpek merkezli aile tabloları toplumun genetik kodlarıyla oynama mühendisliğidir. İslam sosyolojisi açısından mesele berraktır. İnsan eşrefi mahlukattır. İnsanın canı, malı ve nesli her türlü dünyevi kaygının üzerindedir. Sokakları güvensiz kılan bir tehdidi can dostu edebiyatıyla kutsamak, ilahi nizamın adaletine de fıtratın sesine de aykırıdır. Bir yanda evladının cenazesini bir çuvalda taşıyan babanın o tarifsiz acısı, diğer yanda köpeğine doğum günü partisi yapıp kendine anne dedirtenlerin şımarık eritizmi ve cehaleti. Türkiye'deki en tehlikeli sınıfsal ve kültürel ayrışma it üzerinden gerçekleşiyor. Hasılı maskeleri düşürme vaktidir. Hiçbir hayvanın hayat hakkı bir çocuğun gülüşünden, bir annenin feryadından daha kutsal değildir. Sosyal medya etkileşimi ve mama lobilerinin rantı uğruna insansız bir dünya hayali kuran bu seküler din, yıkılması gereken modern bir puttur ve acilen yıkılmalıdır. Bizim medeniyetimiz kuşlar için dahi vakıf kurmuş, hayvanlara eziyeti men etmiştir. Patili anne kavramı Türk kadınının asaletine, analık şerefine ve bu toprakların bin yıllık irfanına yapılmış bilinçli bir hakarettir. Bizim medeniyetimizde anne kavramı insan evladı doğurmuş kadınlar için kullanılıyor. Ve kavramı it bakıcılarına vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ve sokaklarımız, parklarımız, caddelerimiz, kırlarımız çocuklarımızındır. Lüks plazaların balkonlarından sokağa nizam verenlerin, insandan nefret edip hayvandan evlat devşirmeye çalışan anne olamayanların değil. Türkiye gazetesinde Meryem Aybike Sinan'ın "Patili anne fetişizmi kurumsallaşırsa" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Bülent Orakoğlu'nun Özal ve Uğur Mumcu suikastlarını araştıran savcı Uğur Tonik'in kızını kimler neden kaçırdı başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın iç ve dış konjonktür uygun olmamasına rağmen 13 Mart 1992'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte aylar süren çalışma ve araştırmalar sonucunda hazırlanan PKK terörünün bitirilmesi, Kürt sorununun çözümü konusunda genel hafta dahil olmak üzere siyasal ve sosyal çözümleri içeren öneri paketlerini sunması toplantının gergin geçmesine neden olmuştu. Kürt sorununu çözmek istemesi Özal ve yakın çalışma arkadaşlarının ölüm nedeni olmuştu. Özal 1988 yılında Anavatan Partisi Kongresi'nde Kartal Demirağ tarafından kendisine yapılan suikasttan yaralı olarak kurtulmuş, akabinde suikastın arkasındaki derin yapıyı Hiram Abbas ve savcı Uğur Tonik'in araştırmalarından tespit etmiş, ancak devlet içinde zafiyet oluşturabileceği ve darbe olabileceği endişesiyle soruşturmayı genişletememişti. Suikastı soruşturan eski savcı Uğur Tonik daha sonra mecliste kurulan Horzum Araştırma Komisyonu'na ve Turgut Özal'ın ölümünü soruşturan Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadelerde Afyon Daskırı'da 1974-77 seneleri arasında Ege'de meydana gelen sol hareketleri önlemek için bir kontrgerilla teşkilatı kurulduğunu, Kartal Demirağ'ında bu teşkilatın yetişmiş bir elemanı olduğunu tespit ettiklerini, Afyon'daki teşkilatın üzerine gidileceği bir sırada tahkikatın kesilmesi için o dönem devletin çok önemli bir biriminde görevli olan ve Pentagon destekli ve kontrolünde illegal kontrgerilla derin yapısının kuruluşunda görev alan komutanlardan biri olan Sabri 25oğlu'nun kızını kaçırttığı ve kendisini tehdit ettiğini açıklamıştı. O dönem Cumhurbaşkanı olan Özal, suikast olayının detayları kendisine ulaşınca 25oğlu'nu re'sen emekli etmişti. Özal, Uğur Mumcu'nun otosuna monte edilen bomba düzeyinin patlaması sonucu gerçekleştirilen bir suikastla hayatını kaybettiğini öğrendiğinde, kendisine olayı haber veren özel kalem müdürü Feyzi İşbaşarı'na gözleri yaşlı olarak "Eyvah, hedef yine benim, plan işliyor, artık bunları kimse durduramaz" dediği iddia edilmişti. Gaffar Okkan suikastı da tam bir bilgi kirliliğine dönüşmek üzereyken PKK terör örgütü militanlarından olup yakalanan ve itirafçı olan Yıldırım Beyler ve Abdülkadir Aygan, Okkan suikastının Diyarbakır 8. Anajet Üs ve 2. Taktik Hava Komutanlığı'nda görevli bazı FETÖ'cü subaylarca gerçekleştirildiğini itiraf ettiler.
Bilindiği gibi bu jet üssü 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan uçaklara yataklık etmişti. 15 Temmuz gecesi vatan haini Semih Terzi'yi Silopi'den getiren helikopterin inişine engel olunmadığı gibi hain Semih Terzi ve ekibinin üsse girilmesine izin verilmişti. Eğer Semih Terzi'nin Ankara'ya uçuşuna izin verilmeseydi devlet büyük bir riske girmeyecekti. Belki de Ömer Halis Demir şehit edilmeyecekti. Gaffar Okkan'a gerçekleştirilen suikastın ancak savaş eğitimi almış kapasitedeki FETÖ'cü askerlerce gerçekleştirildiği böylece ortaya çıkmış oldu. Sıra şimdi bu işin yüzleşmesinde sanırım. Levent Göktaş'ın Hablemitoğlu suikastında ölüm emrini veren için Hablemitoğlu suikastında ölüm emrini veren ikinci kişi olması nedeniyle yargıya teslim olmayarak kaçması suçlu olduğunun açık bir ikrarı olsa gerek. Ancak 34 kişinin hayatını kaybettiği kasa uçağını bir sabotajla düşürdüğü, Gaffar Okkan suikastının planlayarak gerçekleştirdiği iddia edilen Levent Göktaş'ın geçmişte hangi eylemlere karıştığının tespitini de elzem kılıyor sanırım. Yeni Şafak'ta Bülent Orakoğlu'nun Özal ve Uğur Mumcu

0: Тегерете FM.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
0: TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 29, Sure Mülk Suresi 1-30. Ayetler, Kalem Suresi 1-52. Ayetler, Sayfa 561-565.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Osman radıyallahu anh saydı adımlarını. Bir gün Hazreti Osman donatıp bir ziyafet, Allah'ın Resulünü evine etti davet. Dedi, ya Resulallah, acaba bizim eve teşrif eder misiniz bugün yemek yemeye? Teklifi kabul edip buyurdu ki o zaman, yemeğe tek beni mi çağırırsın ya Osman? Dedi ki, siz kimleri istiyorsanız şayet, onlar da davetlidir, eylesinler icabet. O gün Hazreti Osman pek çok seviniyordu. Zira Resulullah'a ziyafet veriyordu. Gaye sevindirmekti peygamberi esasen. Eshabın bundan başka gayesi yoktu zaten. Yola çıkıp giderken Hazreti Osman o gün tek tek adımlarını sayıyordu Resul'ün. Resul bunu fark edip sual etti o zaman. Niçin adımlarımı sayıyorsun ya Osman? Dedi, ya Resulallah, her bir adımınıza köle azat etmeyi düşündüm şanınıza. Hakikaten ne kadar kölesi varsa o gün, hepsini azat etti şerefine Resulün. Bir hadis-i şerifte yine Resul-i Ekrem, Hazreti Osman için buyurmuş idi ki hem, övünür her peygamber o gün bir ashabiyle, ben dahi övünürüm Osman bin Affan ile. Yine onun hakkında buyurdu ki, melekler nasıl ki benim ile övünürlerse eğer, övünürüm ben dahi Osman bin Affan ile, o cennette yanımdan ayrılmaz bir an bile. Yine bu

0: Buyurdular ki, nasıl ki her peygamber ashabından birini refik seçerse eğer, arkadaş edinirim ben de o gün Osman'ı, cennette benim ile geçer çoğu zamanı. Abdullah bin Mesud da şöyle rivayet eder. Bir gazada Resul'le bulunurduk beraber. İslam askerlerinin bittiği yiyecekleri, bir üzüntü kapladı bu sebepten elleri. Resulullah buyurdu, rahat olsun kalbiniz, size rızık gönderir gün batmadan Rabbiniz. Duydu Hazreti Osman Resul'den bunu o gün, düşündü ki, her sözü doğru çıkar Resul'ün. O böyle buyurduysa elbet gelir yerine. Ben vesile olayım bu rızkın teminine. Bu hayırlı iş için yollara oldu revan. 14 yük yiyecekle döndü akşam olmadan. Erzak yüklü deveyi sürdü gaza yerine. Yeniden kuvvet geldi İslam gazilerine. Resulullah sordu ki, ya Osman, bunlar nedir? Dedi, Resulullah'a Osman'dan hediyedir. Onun bu halisane gayretiyle yine, Resul'ün o sözü de gelmiş oldu yerine. O gün çok dua etti onun için o server. Buyurdu, ya İlahi, Osman'a çok ecir ver.
1: Değerli dinleyenler, yayımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Fudayl bin İyad rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, her kim dünyayı dost edinirse iki cihanın şerrini, kötülüğünü başına almış olur. Zira iki cihanın saadeti dünyayı sevmekte, felaketi de dünyayı sevip ona tapmaktadır buyuruyor Fudayl bin İyad rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler.
1: Buyurun.
3: Hocam, öncelikle eşim, çocuklarım ve kardeşlerim için sizden hayır dua istiyorum.
2: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, iki cihan saadet versin inşallah.
3: Allah razı olsun hocam. Hocam, biz kadınlar arasında gün yapıyoruz. Yalnız gününü önceden belirliyoruz. Kura çekiyoruz en baştan. Mesela ayın birinde banaysa ayın 20'sinde de başka birine gidiyoruz. Yani bu tarihleri önceden belirliyoruz. Bu günden gelen parayla hocam zekat verebilir miyim? Kurban kesebilir miyim? Bunu soracaktım ilk olarak. Peki, hocam. Ramazan'da hocam imsak vakti girmiş. Ben bunu bilmeden kendim su içtim. Eşim ve çocuklarım uyumuştu. Onları da uyandırıp onları da su verdim. Hocam, şimdi ben günü gününe tutacağım herhalde de eşim ve çocuklarımın durumu ne bu durumda? Onu bilemedim. Bir de hocam, gusül abdesti aldığımız yerde yani arada bir idrar kaçırmak gibi bir şey oluyor da bunun uygun olmadığını biliyorum hocam. Ne yapmamız gerekiyor?
2: Peki efendim.
3: Bir de hocam, gıybetten nasıl kurtulabilirim? Kendimi alamıyorum. Ufak da olsa yapıyorum. Çok rahatsızım bu durumda.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Ben önce dua istiyorum hocamdan. Çocuklarım bakalım.
2: Rabbim hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefese de iman selamet versin inşallah.
4: Allah Teala razı olsun hocam. Ben kurban hakkında soru söyleyecektim hocam. Kardeşimin 180 kadar hayvanı var.

0: Onun için dinini bilen seven, dini ölçü kabul eden erkek veya kız, ikisi de. Bunu efendim işte ya bu zamanda işte beş vakit namazını kılan erkek bulamıyorsun falan. Evlenme, farz değil, vacip değil. Ben böyle bir kız bulamadım falan. Sen de aynı şekilde arkadaş, mecbur değilsin yani. Tamam, mecbur değilsin. Bu bir ikisi. Efendim işte bulunmuyor bu zamanda. Ta çocukluğumdan itibaren hep duyardım bunu. Nenemler, annemler, yani o kuşağım ikisinde de duyardım ben. Arayan Mevlasında bulur, belasında bulur diye. Arayan Mevlasında bulur, belasını da bulur. Yani efendim şimdi kötüler çok, iyi hiç yok mu? Olur mu? Kıyamete kadar iyi olacak ama azaldı. Mesela Osmanlı Selçuk döneminde iyiler çoktu. Kötü yok muydu? Vardı. Ama hani açığa çıkamıyorlardı. Şimdi kötüler açıkta. Aleni zina, aleni içki, aleni aynı şekilde
1: soygun,
0: aleni hırsızlık. Hep böyle durumlarda Şehzade Şirazi Hazretleri'nin anlattığı o şey geliyor hatırıma. Hani hırsızın birisi gece hırsızlık yaparmış da Şehzade Şirazi Hazretleri Bostan Gülistan'da anlatıyor onu. Bir seferinde gündüz mecbur kalmış köye, şehre, kasabaya inmeye, ekmek alacak, yiyecek alacak, bakkala giriyor. Bir bakmış ki bakkalın kullandığı o kilogram, ondan sonra diğer gramlar eksik. Kendisi de hırsız olduğu için tanıyor falan. Dışarı çıkmış, diyor ki ya Rabbi diyor, vallahi ben gece çalıyorum. Bunlar güpegündüz diyor, gözümün içine baka baka yapıyor. Ya şimdi daha asırlar öncesinde yazılmış bu. Şimdi bakıyorsun adam hakikaten gözünün içine baka baka çalıyor. Yani iman olmayınca hayata gitmiş. Hani biraz önce Fuday bin Nihat Hazretleri'nin sözünü naklettik de. Şimdi hatta o sözleri naklederken bazen hatırıma gelmiyor diye geliyor Mustafa Bey. Ya biz sözleri naklediyoruz ama acaba onu dinleyip de idrak edebilen var mıdır? Vardır ama çok azdır. Çünkü anlayış, idrak giderek böyle yok olup gidiyor. Hakikaten giderek aynı şekilde yok olup gidiyor. Yani diyeceksiniz nereden anlıyorsunuz? Kendin de başında mesaj geliyor veyahut da mail geliyor, bir cevap yazıyorsun falan. Bir soru sormuş. Tekrar cevap yazıyor. Burada ne demek istedin? Ya. Bir de onun tercümesini yapacaksın. Bu insanlara siz Kur'an'dan öğrendiğinizi diyor. Tamam mı? Anlayışı kıt, idraki kıt. Yani doğru dürüst bir insanı yazdığını anlamaktan aciz olan bu insanlara sen Kur'an'a uy. Kur'an'daki aynı şekilde uy falan. Ondan sonra şöyle bakıyor, onu anlamıyor. Diyor ki İslamiyet'te bir şey yokmuş. Dedi, dilsiz olup gidiyor. Zaten tek kaynak Kur'an diye yola çıkanların hedefi, neticesi dinsizliktir. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyanlar kendilerini korur. İmanlarını muhafaza eder. Onu muhafaza ederse, son nefeste imanını kurtarırsa, efendim günahı, günahı ne kadar çok olursa olsun, hatta Şah Nakşibend Bahattin Vali Hazretleri'nin bir sözü naklediliyor kitaplarda. Günahınızın çok olmasına değil, öbür tarafa imanlı geçmeye bakın. Çünkü hele itikadı düzgünse, Allah-u Teala dilerse işte kabirde biraz azap eder, hemen abinin tabiriyle döverler, mahşerde bekletirler. Yani bitmezse cehennemde bir müddet kalır, sonra aynı şekilde gene cennete gider. Neticesi yine kurtuluştur. Ama ve lakin iman yoksa, iman yoksa. Efendim millalar vardı, arabalar vardı falan. İyi de arkadaşım, yani bütün bu şeylerle zaten ölünce hepsini burada bırakacak. Bunlar onu nereye götürüyor? Cehenneme götürüyor. Ya Fudal bin Nihat Hazretleri ne güzel olmuşlar. Efendim dünyaya muhabbet. Felaketin başıdır ya. İmam Rabbani Hazretleri de aynı şeyi söylüyor falan. Ne demek o dünya? Yani mal, mülk sevgisi. Allah-u Teala kalbi kendi sevgisi için yaratmış. Onun yarattığı mahlukatın sevgisi, mahlukatın hepsine. Kadın, erkek, ondan sonra mal, mülk, tarla, tapan, para, ne varsa. Bunların hepsi çörçöp diye nitelendirilmiş. Bunları kalbine soktuğun zaman, ondan sonra onu ele geçirmek için, bir kadını ele geçirmek için artık her haltı yersin. Ya da bir kadın bir erkeği ele geçirmek için her haltı yer. Ondan sonra bir makamı ele geçirmek için. Aha işte ya, her gün haberlerde bakıyorsun. İşte ben diyor belediye başkanı olmak için şu kadar para verdim. Öbürüsü diyor ki ben şunun için bu kadar para verdim. Açık açık ya. Açık artırmaya çıkmış yani bu tarif hepsini. Ya bazen insanın hatırına gelmiyor değil. Ya kaldır versinler beni.

0: üyeleri falan devlet memuru tayin etsinler, bilsinler falan yani. Adamlar oralar çiftlik kabul eder, yağmalıyorlar yani. Yani Allah Teala ya insan, eğer Allah Teala'ya iman yoksa bir kalpte, bunu ne durdurur? Hiçbir şey. Hiçbir şey. İşte gözünün içine baka baka aynı şekilde bu çalar alır götürür falan filan. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Tabii kalpte iman olmayınca haya, utanmak da olmaz. Ne bileyim, aynı şekilde insanlara merhamet de olmaz, acımak da olmaz, şefkat de olmaz, hizmet de olmaz. Yani geçenlerde vardı yine bir yaşlılar şey falan. Tabii bu yaşlı da acayip bir şey. O hale gelmiş, bakmamı da pırıncı küreği gibi boyuna lapır lapır lapır konuşuyor falan. Yani 3 kuruş para vermiş, aynı şekilde çok affedersin her türlü hizmetini yapacak gözüyle bakıyor falan. O da patlıyor falan. Zaten onda da din iman yok. O da onu pat diye ittiriyor. Aa, yaşlılara bu yapılır mı? İyi de o yaşlı o hale gelmiş, imansız olarak oraya geldiyse, onun da aynı şekilde çenesi düşük olur. Bır bır bır bır bır bır bır bır bır konuşur durur yani. Değil mi? Ya eskiden ben hatırlarım. Kadın olsun erkek olsun, bunlar aynı yatağa baş koymuşlar. Bunların da oğullar, kızlar falan var. Mesela diyelim ki çocuklar evlenmiş gitmiş, kadının kocası ölmüş. Hani evde halini şey yapıyorsa yapıyor, oğlu veya kızının yanında senelerce yaşıyor. O kadın değil miydi? Kadındı. Kayınvalide değil miydi? Kayınvalideydi. Aynı şekilde erkek de. O da aynı şekilde. Çünkü o olgunlukları var. Yani diyor ki benim bu oğlumun evi veya kızımın evi. Dolayısıyla buranın başı oğlumdur veya kızımdır ya da damadımdır. Ya onların koyduğu sisteme senin uyman lazım. Artık orada kalkıp da heriflenmenin, ondan sonra kaynalak yapmanın bir alemi yok. Bizim rahmetli oldu Mustafa Topçu, rahmetli vardı. Bir gün anlatıyor. Abi dedi, babamın dedi yaş aile ilerlemişti. Kendisi de vefat etti, Allah rahmet eylesin. Böyle dedi dizleri falan tutmuyor dedi. Annem yardım ediyor dedi. O haliyle dedi. Şeyde Anadolu'da bir tabir kullanırlar. Höykürüyor diye. Kullanır mısınız siz de bunu? Baktım dedi, arama höykürüyor. Demiş ki, baba neyine höykürüyorsun sen?
1: Ayakta duramıyorsun.
0: Ayakta duramıyorsun. O geçti eskiden. Geçti illa. Yani o kemal, o olgunluk olmayınca hala diyor ki benim ya,
1: yaş, olsun. Yaş yüzde olsa.
0: Şeyde mesela kitaplarda bir şey var. İnsan gençliğinde nefsin yaşlanınca da şöhretin esiri olurmuş. Şimdi ben bunu okuduğum zaman çocukluğuma döndüm. Diyeceksin, ne anlatacaksın yine? Şimdi otururlar böyle yaşlı adamlar ya. Ben askerdeyken bir gün binbaşı geldi. Binbaşı hiç takmadım. Tabii binbaşı bile işte sayın onbaşım nasıl yapalım bu işi diye bana sorardı. Ya ne adammış be.
1: Şöhret deyince öyle herkesin tanıdığı birisi olmak şart değil.
0: Şart değil.
1: Radyoya, televizyona çıkmaya gerek yok yani.
0: Gerek yok yani.
1: Bu da şöhret.
0: Bu da şöhret tabii. Adam diyor ki ben öyle adamım ki binbaşı bile gelir bana soru sorardı yani. Benim talimatım orduydu. Neredeyse.
1: Kıdemli üst çavuşum.
0: Ya.
1: Hem kıdemli hem üst.
0: Kadına bakıyorsun falan, sen beni gençliğimde görecektin. Köyün, kasabanın bütün erkekleri, bütün delikanlıları peşimde dolaşırdı. Ya biliyor musun onu? Allah Allah. Dedim hani şimdi tabii çocukken köyde böyle bunları duyduğum için kitapları, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca ana dedim. O kadar dedim ya, Ehl-i Sünnet alimleri insanı ne güzel anlamışlar, ne güzel tanıtmışlar. Yani gençliğinde nefsin, yaşlanınca da şöhretin esiri olur. Şöhretin esiri olur. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın, idrakini artırsın. Sonumuz da hayır eylesin. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh de hocasından duyarmışmış onu. Kendiler de buyurmuş. Ömrün de ölümün de hayırlısı. Ömrün de ölümün de. Ben bunu sözü duyduğum zaman Mustafa Bey, ortaokula gidiyordum. Ümmü Hatip'in orta kısmına gidiyordum. İşte aşağı yukarı şöyle o zaman dolmuş otobüs. Şimdi diyorlar, vasıta yok. Nasıl gidecek şey yok okula ya. Sırtımız, elimizde çanta. 20 dakika yayan giderdik okula gitmek için. 20-25 dakika. Bu normal. Hava kuru olduğu zaman, yağmur yağdığı zaman olur, kar yağdığı zaman olur.
1: Tabii yağmurda, karda trafik de olur.
0: Ya trafiğe boş ver zaten. Mecbursun o şeyi, yolu sokakların arasından geçmeyi. Oradan aynı şekilde giderdik falan. Bir seferinde böyle sonbahar veyahut da ilkbahar yaza doğru çıkışta evden çıktım. Sabah bir tane bir devlet hastanesi vardı. Onun önünde bir ana yol vardı. O ana yolun sonuna doğru yaklaşınca da işte İmat Okulu, Karma Ortaokul, Kız Lisesi falan, o kız öğretmen okulu falan vardı. Aynı bölgedeydi bunlar, bu saydığım okullar. Baktım adam birisi ölmüş. Araba çarpmış, yolun kenarına uzatmışlar. O zamanlarda bir tane bir gazete vardı. Magazin gazetesiydi. Çıplak kadın resimleri falan basarlardı falan. Boy boy basardı falan. Baktım öyle bir gazete bulmuşlar. Adamın üstünü örtmüşler, çıplak kadın resimleri. Daha çocuğum, buluğa erdim veya ermedim. O çağdayım. Ya Mustafa onu görünce, ya gayri ihtiyar içimden dedim, ya Rabbi bana böyle bir ölüm nasip etme. Çünkü o resimlerin bulunduğu yere rahmet meleği girmez, biliyor musun?
1: Adamın suçu ne?
0: Adam bir halt etti. Adamın yaşayışı berbat. Eğer adamın yaşayışı berbat olmasaydı o hale düşmezdi. Ondan sonra da hep derdim, ya Rabbi bana böyle bir ölüm nasip etme. Sonra da büyüklerden duyunca, ölümün de ömrün de hayırlısı diye, ölümün de ömrün de hayırlısı diye hep onu temenni ediyordum. Yani şimdi berbat bir şekilde, Allah-u Teala korusun. Ya şeyde annem anlatırdı. Annem emsali kızı varmış işte. Annemi görünce, annemin ismi Sıtıka. Şeyde Sıtık derlerdi. Şeyler, kendisinin yaşça büyük anne mevkiinde. İşte annesi yaşında şeyi görünce, annemi görünce, annem emsali ölmüş kızı, böyle sarılır ağlarmış. Böyle bir iki sefer anlatır ya, ilk anlattığında dedim, evlat hasretini sende mi giderir lan? Anne falan dedi. Yok oğlum dedi ya, ağlamasının sebebi bu değil dedi. Ya ne dedim. Dermiş ki sıttığım demiş, benim kızım mürted gitti. Ya mürted de demek ki belki dinleyicim imaz gitti yani. Müslümanlığı, Müslümanlığı reddetti. Müslümanlığı reddedene mürted denir. Müslümanlığı reddedene mürted denir. Hatta bir tane bir arkadaşım, birisi bir yerde çalışıyormuş, böyle onların bir müdürü varmış falan. Adam böyle şey, dinsiz, imansız birisi. Bu da hep mürted müdürüm, mürted müdürüm dermiş ona. Bir gün sormuş ya, demiş mürted müdürün ne demek mürted? Ya demiş, biz demiş böyle Avrupa görmüş aydın kimseler demiş mürted deriz, ha öyle mi demiş falan. Ve o işçiler kendi aralarında toplantıda demiş, mürted müdürünü de unutma ha diyor. Ne ahmak herif, tamam mı? Ahmak herif. İnsan bir gider lügata bakar, bu nedir ne değildir falan diye, değil mi? Şimdi orada annem anlatır da kadıncağız dedi, böyle içim yani ödemiş. İmansız gitti. Çaresi yok. Kadının imanı var. Ya şimdi bir de evlat, Mustafa Bey, biliyor musun? İnsanın annesi, babası, evladı böyle bir duruma düşüp de şey yapınca, bazen mesela dinleyicilerimizden işte evlatları için dua isteyenler oluyor. Kendileri de dua etsin. Çünkü anne babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Cenab-ı Hak tövbe nasip eder, hidayet nasip eder. Yani ölmeden önce rotasını düzeltir ve imanla giderse günahı ne kadar çok olursa olsun. Tokadı yer, dayağı yer, sonunda kurtulur.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların en iyisi ve en kötüsü. Bir insan, herkesin ne düşündüğünü anlasa, kaybolan şeylerin nerede olduğunu bilse, her ettiği dua kabul olsa, bu üstün haller Allah-u Teala'nın sevgisine alamet değildir. İtikadı düzgün mü? Haramlardan sakınıyor mu? Farzları, sünnetleri yapıyor mu? Yani dinimize uyuyor mu? İşte Allah-u Teala'nın sevgisine alamet budur. Yoksa üstün haller gösterene evliyadır denemez. Bu haller kafirlerde, kötülerde olursa istidraç denir. Müminlerde olursa keramet denir. Gerek istidraç, gerek keramet, her ikisi de riyazet, yani sıkıntı çekenlerde olur. Çekmeyenlerde de olabilir. Esas alim, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına göre hareket eder, fıkıh kitaplarına göre konuşur. Evliya zatsa, fıkıh kitapları yanında büyüklerinden gelen feyizlere, marifetlere göre konuşur. Zulüm ve işkenceyle ölen Müslüman, şehit olur ve cennete gider. Kafirler, işkenceyle de öldürülse şehit olmaz. Şehitlik ancak müminler içindir. Cennetin kapısı imandır, imanı olmayan cennete gitmez. Kur'an-ı Kerim'e kendi kendine manalar verene uymak, bunu dinlemek caiz değildir. Peygamber Efendimiz, kim Allah'ın kelamına kendi aklıyla kendine göre mana vermeye kalkarsa, kendi kafasından tefsir yaparsa o kafir olur buyuruyor. Kurtuluş yolu ehl-i sünnet alimlerinin yoludur. İmam Rabbani Hazretleri ehl-i sünnet yolundan kıl kadar ayrılan cehenneme gidecektir buyuruyor. Ehl-i sünnet alimlerinin yolundan kıl kadar ayrılan din adamlarına din hırsızı denir. Peygamber Efendimiz, insanların en iyisi alimlerin iyileridir. İnsanların en kötüsü de alimlerin kötüleridir buyuruyor. Alimlerin kötüleri kendi kendilerine fetva verenler, fikir yürütenlerdir. Dünyada en büyük nimet doğru imandır. Dolayısıyla kavuşulması en zor şey de doğru imandır, yani ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme gidecektir, itikadı düzgün olduğu için yalnız bir fırka kurtulacaktır. Bu kurtulanlar benim cemaatime ve sünnetime tabi olanlardır buyuruyor. Burada cemaat, eshab-ı kiram demektir. Sünnet sözü, yalnız olarak söylenildiği zaman İslamiyet'in bildirdiği her şey demektir. Ehl-i sünnet vel cemaat tabiri buradan gelmektedir. Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz buyuruyor. Doğru itikad, yani ehl-i sünnet itikadı çok önemlidir. Her şeyden önce bunu öğrenmeye çalışmalıdır. İtikadı bozuk olan biri, dinimizin bütün emirlerini yapsa ve yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikretse de, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Çünkü itikat bozukluğunu ancak cehennem ateşi temizler. Halbuki içki içen, dinin emirlerini yerine getirmeyen fasık birinin itikadı düzgünse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali vardır. Çünkü tövbe edebilir, şefaate kavuşabilir veya Cenab-ı Hak affedebilir. Fakat itikadı bozuk olan kimse, İtikadının bozukluğunu bilmediği için tövbe de etmez, o haliyle ölür. İnsanların hayırlısı, ilim öğrenen ve öğrendiğini öğretendir. Dinimizden bir kelime öğrenip bir başkasına da öğretmek, bin kere nafile hacca gitmekten daha çok sevaptır. Peygamber Efendimiz, yoldan çıkmış bir Müslümanı doğru yola kavuşturan cennette yanımdadır buyuruyor. Ancak dikkat edilecek husus şudur ki, dinimiz nakil dinidir. Kişi öğrendiğini öğretecektir, kendi anladığını değil. Sapık yollar akıl yürüterek yorum yapmak sebebiyle ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bunlar felakettedir. İlim nakli ve akli olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, yani nakle dayanan din ilimleri Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar nakil yoluyla öğrenilerek gelmiştir. Kendi görüşüne göre din öğretilmez. Maalesef bugün pek çok kişi dini konuları kendi görüşüne göre anlatıyor. Hem kendileri hem de onlara uyanlar cehenneme gidiyor. Böyle bir zamanda kurtulabilmek için Peygamber Efendimizin varisleri olan Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak şarttır. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin yaptığı bir işin dinimize uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa öğrenmesi gerekir. Eğer yapılan iş dinimize uygun değilse kişi günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah veya küfür muhakkak affolur. Tövbe etmezse dünyada veya ahirette cezasını çeker.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz hoşuma gitti. Yani yaptıkları sistem güzel. Sonunda bir şey söylemedim. Onu biz tekrar hatırlatalım. Öyle yapıyorlar diye biz suçlu zannediyoruz. Biz dedi gün yapıyoruz. Zaten günleri önceden dedi kurra ile tespit ettik. Yani bir kişiye parayı verip o kurra çekip vermiyor dedi. Çünkü o kumara girebiliyor. Bunlar öyle yapmıyor. Bu yaptıkları doğru. Kendilerini tebrik ederiz. Yani meseleyi iyi anlamışlar. O eve gittikleri zaman, mesela 5. sıradaki işte o hanıma gittikleri zaman, herkes veya 3. 1. baştan, diğerleri kaç kişi ise o evin hanımına o parayı hediye etsinler. Hediye ettim. O da getirirken, ona götürürken hediye etsin. Böylece hiçbir problem kalmaz. Peki bu şekilde gelen hediye geldi ya, bu şekilde gelen parayla dinleyicimiz diyor ki zekat verebilir miyim? Bu parayla kurban kesebilir miyim? Sadaka-i fıtır verebilir miyim? Hayır hasenat yapabilir miyim? Açtık biz hepsini. Hepsini yapabilir tabii. Çünkü insan ya çalışarak alnı teriyle kazandığı kendi mülkü olur veya miras yoluyla gelen kendisinin mülkü olur veya bu şekilde böyle hediye gelen onun mülkü olur. Mülkü üzerinde de tam tasarruf sahibidir.
1: İstediğini yapabilir.
2: Evet. Efendim, dinleyicimiz şeyi söylemedi, zamanını söylemedi. İmsaktan sonra dedi, ben dedi su içtim dedi. Çoluk çocuğu da kaldırdım dedi, onları da içirdim.
1: İmsak vakti dedi, sanki böyle ucu ucuna tam gelmiş gibi böyle bir şey anladım.
2: Şimdi ben mesela şimdi takvimi açtım. Önümde Türkiye takvim var. 26 Zilkade 1447. 13 Mayıs 2026 Çarşamba. İstanbul için imsak 3.37. 3.37. Sabah namazı 3.57. Yani 20 dakika sonra. Bu 20 dakika ihtiyattır. Şimdi mesela diyelim ki bu imsak 3.37 ya. Bu diyelim ki 3.40'da falan su içtiyse kurtarı tarafı var. Çünkü saadeti ebediyede bunun minimum noktası bildirilmiş. Yani minimum noktası bildirilmiş. O minimum noktaya göre o kurtarabilir. Ama öyle değil de mesela imsaktan sonra dediği 3.57'de
1: sabah namazı girdi artık.
2: Sabah namazı girdi. Orada yaptıysa kaza edecek. Peki öbürlerine diyor ben sonra içirdim. Ortaya bir anlatır. Ya böyle böyle oldu. Vakitte aynı şekilde yani çıkmışmış. Ben kaza ettim desin. Öbürler biz ne yapacağız ya falan. Ya işte hocaya sordum ya şeyse yani bilerek veya bilmeyerek bu şekilde olduğu zaman kaza etmek gerekir dendi. Kendilerine bıraksın. Siz de kaza edeceksiniz diye tepelerine binmesin. Çünkü ters tepebilir, reddedebilir. Çünkü zamanımızda pamuk ipliğiyle bağlı insanlar. Efendim, dinleyicimizin diğer bir suali, işte banyoda, evet yani banyoda, banyo yaptığın yerde böyle bir durum olmaması tavsiye edilmiş. Ama olmaz mı? İnsanın başına gelmez mi? Gelir. Fakat orada, yani su orada birikiyorsa onun içerisine yapmak uygun değil. Ama şimdi mesela lugar mı diyorlar, ne diyorlar mı?
1: Rögar.
2: Rögar var. Suyu şey yaptığınız, döktüğün zaman o onu alıp götürüyor. Yani böyle bir sıkıntılı zaman varsa, sıkıntılı bir zaman varsa onun mahsuru olmaz. Endişe etmesin o konuda da. Gelen dinleyicimiz diyor ki, gıybetten nasıl kurtulacağız? Şerinin ilacı olsa başına sürer diyorlar ya. Şimdi bu zamanki insanlar bizim gibi avam için, yani halk arasında bu deyim halinde atasözü olarak kullandı. Şerinin ilacı olsa başına sürer sözü. Hakikaten öyle. Efendim birisinin, hani hepimiz birbirimize benziyoruz. Dolayısıyla bu konuda yapılacak tek bir şey var. Büyüklerin kitaplarını ve hayattan çok okumak. İstihbara devam etmek, büyükleri vesile ederek dua etmek. Başka çaresi yok bunun. Böyle bir sihirli denek yok. Ha sen çok mu gibi, gel. Mustafa Toköz işte o şey var, akupunktur noktaları var. Gıybet noktasını vuracak. Tıp, bir daha bitti. Öyle miydi?
1: Evet. Tamam. Hayatta bir daha gıybet etmez.
2: Yok öyle bir şey. Öyle olmuş olsa ama ne kadar kolay olur değil mi? Benim aynı şekilde böyle suizan hastalığım var. Noktası neresi? Şurası. Gel. Tık. Abi de ayıp.
1: İnsan da televizyon kumandası gibi olsaymış değil mi? Her şeyin bir düğmesi var.
2: Allah.
1: Basıyorsunuz.
2: Fakat bu latife ama şey itibariyle tasavvuf büyükleri akupunktur noktalarını biliyor. Tamam. Eğer bunlar hayat okunur, kitaplar okunursa ve onların dediğine itibar edilirse, ha ilk başlangıçta mesela diyeyim %100 başarılı olamazsın. Ama baktın %99'a indirdin bu. Sonra 98'e, 97'ye, 96'ya, 90'a iner gelir. %50'ye indirdin. %50'nin altına inince artık sen iyi bir kimse durumuna geçiyorsun. Çünkü %52 gıybet etmiyorsun. %48 ediyorsun. Şey, artılar eksiler ne taraf fazlaysa o gide gide çoğalır. Mesela bunların doruk noktasına evliya-i kiramdır. Onlarda böyle bir şey olmaz. Hani İmam Hasan Übani Hazretleri'ne birisi gelmiş hem demiş falan, kimse daha ince gidip böyle böyle sizin aleyhinize konuşuyor. Hemen altın koymuş, bir tabakta helva götür demiş. Benim selamımı söyle. O bize sevaplarını göndermeye devam ederse biz de aynı şekilde şeyde ücretini arttırırız. Hem emir maruf yapıyor, hem de öbürsüne de aynı şekilde
1: vay falan diye başlamıyor lafa.
2: Demek
1: benim hakkımda.
2: Bir başka büyük de gelmiş de efendim falan, kimse böyle söylüyorsun hakkınızda. Sen onun yanında ne vardın? Beni demiş yemeğe davet etti. Ne ikram etti? Bunlar. Bu kadar yemeğe karnını sakladın da iki lafı saklayamadın mı diyor.
1: Yani getiren de suçlu yani.
2: Değil mi? Şimdi bu ve benzeri şekilde okuyunca bir gün gelir jeton düşer. Yani önce evet doğru ya falan filan der, kalbe inmez ama ısrar edilirse, samimiyetle devam edilirse ve bir gün bakarsın aynı şekilde bu illetten kurtulma imkanı söz konusu olur. Gelelim efendim son dinleyicimizin sualine. Kardeşimin dedi 80 hayvanı var dedi. Ben kendisine bir de adam
1: 180.
2: Var. 180 mi?
1: Evet.
2: Ha, 180 peki ya. Ne bileyim ben aynı şekilde 80 anladım da. Ben dedi adağı da var bunun dedi. Ben işte şey konuşurken dedim ki sen iki tane keseceksin dedim ama dedi. Bana itibar etmediler. Tabii onun soyadı ünlü değil ki. Niye itibar etsin?
1: Hoca değil ki.
2: Ya böyle durumlarda rahmetli bizim Yavuz Özgün vardı. Evet. TGRT Genel Müdürlüğü de yaptım, müessese müdürlüğü de yaptım. Bir gün o TGRT müdürlüğünde ondan şeyde Yalova'da yerler vardı ya. İkinci kızı, küçük kızı da evlenmemişmiş. Yemin etmiş kızcağız. Üç gün arka arka sonra unutacak. İki gün tutmuş, üçüncü gün mü Yalova'ya gidecekler falan. Yolda rahmetli Yavuz abi demiş ki gel demiş. Orada tutarsın, yolda ye demiş, tamam. Demiş baba olmaz. Kızım demiş üç gün işte demiş. İki gün burada tuttum, bir gün de orada tuttum ne olur. Kızcağız demiş ki, demiş baba demiş Osman amcayı bir sorsana bana. Tam Anadolu tipi bir insandı o. Rahmetli. Ondan sonra açtı. Ya dedi bunlar dedi benim sözümü dinlemiyor dedi. Ben buna dedim ki iki gün tutmuş işte. Burada ye yolda. Ondan sonra oraya gidince bir daha tutarsın. Yanlış dedim. Yanlış mı dedi? Çünkü yemin kefaret dedim. Arka arkaya 3 gün yapma ya dedi. Bir daha inanmazlar bana. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yemin kefareti oruç tutacaksa 3 gün arka arkaya tutacak. 3 gün arka tutacak. Adakta bulunmuşsa o ada yerine getirecek. Çünkü ada yerine getirenler diye metüsena ediliyor. Ve dinleyicimiz doğru söylemiş. Bu 180 hayvanın bulunması suretiyle buna kurban kesmek vacip. Bir. İki, ada da var, o da vacip. Yani iki tane hayvan kesecek.
1: Zekat vermek de vacip.
2: Zekat vermek de farz. Farz. Dolayısıyla iki hayvan kesmesi gerekir. Peki efendim bunları mesela İhlas Vakfı'na verebilir mi? Hem vacip hem alak ikisini beraber verebilir mi? Verebilir. Ama şey yaparız, bu birisi adak, birisi aynı şekilde
1: iki müstakil olarak hayvan değil de mesela iki hisseye de girebilir, değil mi?
2: Tabii tabii, bir dana, hatta mesela Mustafa abi diyelim ki kendisinin danası varsa,
1: belki satıyor da kurbanda,
2: ha, belki satıyordur, dananın bir tanesini ayırır, kendisine vacip olanı, adak olanı, hanımının da varsa ona vacip olanı, çocukların akikalarını kesmediyse, değil mi? Erkek çocuklar için ikişer tane, iki birine, iki birine oldu mu bitti. İki tane de çocuğu varsa, yani bir tane bütün aile için, hem belki ama adak var içerisinde, ha kesilir, yediye bölünür, biri ayrılır, o fakirlere verilir. Gerisi
1: kendileri yiyemez onu.
2: Ha, kendileri yiyemezler onu. Gerisini aynı şekilde kendileri yiyebilir.
1: Ben 180 dedim ama hani sizin dediğiniz de şey olabilir. 80 olsa da bu durum böyle değil mi?
2: Evet, böyle.
1: 80 hayvan olsa.
2: Evet, 80 hayvan olsa.
1: Zengin oluyor gene. Zengin oluyor, evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kabir ziyaretiyle alakalı sorumuz. Kabir ziyaret edilir mi öncelikle? Eğer edilirse ziyaret edene sevap var mıdır? Ve nelere dikkat etmek lazım ziyaret ederken?
2: Mustafa Bey, öncelikle tabii Medine-i Münevvere'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret buyurduğu zaman önce izin vermedi kabirleri ziyareti. Sonra Müslümanlar ayrı bir mezarlık, Müslümanlar oraya defnedilmeye başladı ve Müslümanların cenazeleri orada çoğaldı. Ondan sonra izin verdi.
1: Müslüman mezarlığı yoktu. O zaman, değil mi?
2: Onun çünkü için. O Müslüman olanların çoğunun annesi babası gayrimüslim mesela, müşrikti. Evet. İzin vermediler. Ona caiz değil. Hani Müslümanlar aynı şekilde defnettikten sonra Resulullah Efendimiz izin verdi. Hatta kadınlar için de önce izin vermedi, sonra onlara da izin verildi. Tabi orasını düğün yeri, park yeri haline getirmeme kaydı şartıyla, yani harama düşmeme kaydı şartıyla hanımların da aynı şekilde kabir ziyaretlerine izin verildi mi? Verildi. Çünkü İmam Bilgi Hazretleri Etfalül Müslümin kitabında Müslümanların kabirlerini ziyaret etmek sünnettir buyuruyor. Yani ibadettir. Sünnettir. İhya-i Ulum kitabında da İmam-ı Gazali Hazretleri ölümü hatırlamak ve ölüden ibret almak için kabir ziyaret etmek ve salihlerin, velilerin kabirlerinde bereketlenmek müstahaptır buyuruyor. Müstahap sünnet. Peygamber Efendimiz'in bildirdikleridir netice itibariyle. Ve yine kitaplarda anlatırken deniyor ki ibret almak için meyitin çürüdüğünü, yanaklarının, dudaklarının döküldüğünü, ağzından pis sular aktığını, karnının şişip patladığı, içine kurtların, böceklerin dolduğu düşünmeli. Peki böyle düşünce ne olur? İnsan eli ayağı buz keser. Bir gün ben de bu hale geleceğim. Onun için hayatta olan gidip böyle düşünmeli. Bu da gençti, delikanlıydı. Bir sürü istek ve arzular vardı. Dünyada işte genel müdür olmak istedi. Ya da çok zengin olmak istedi. Villa yapmak istedi falan. Ulaştı, ulaşamadı. Ama netice itibariyle buraya defnedildi. Biz işte İstanbul'da Fatih'te otururken Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin camisi var. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri de o caminin avlusunda metfun. Bizim evde orada yakındı. Her gün eve giderken görüyorduk. Yani türbesiyle karşı karşıya geliyorduk. Ve her görüşte de bu mübarek sultanın bir sözü var. Bir gün dünya haritasının önünü açmışlar. Şöyle bakmış. Bir kişiye çok ama demiş, iki kişiye de az. Dedim bu sözü söyleyen burada yatıyor şimdi. Evet, burada yatıyor. Yani bir kişiye çok ama iki kişiye az.
1: Birkaç metrekarelik bir yerde yatıyor,
2: evet,
1: yani.
2: Birkaç metrekarelik yerde orada yatıyor. Yani bu gözle bakıldığı zaman insan kendisine çek düzen verir. Kitaplarda da hasreten onu belirtiyorlar. İbret almak için meyitin çürüdüğü, yanaklarının döküldüğü, dudaklarının döküldüğü, ağzından pis suların aktığı, karnının şiştiği, patladığı, böceklerin üşüştüğü. Benim de başıma gelecek diyecek. Öyleyse yani orada o ızdıraba karşı hazırlıklı olmam lazım. Hazırı buradan götürmem lazım. Buradan hazırlıklı gidersem bunlar başıma gelmez. Hatem-i Esam Hazretleri buyuruyor ki kabristandan geçen kimse onları düşünmezse ve dua etmezse kendine ve onlara hıyanet etmiş olur. Hainlik etmiş olur buyuruyor. Hatem-i Esam Hazretleri. Erkeklerin kabir ziyaret etmeleri emrolundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretten kadınlara lanet etti. Sonradan izin verdi diyenler de vardır. Bazıları da mekruhtur dedi. Kadınların cenaze götürmeleri söz birliğiyle caiz değildir. Hazreti Fatıma radıyallahu anha Hazreti Hamza'nın kabrini her sene ziyaret eder, düzeltir, tamir ederdi. İzin verilmiş. Hadis-i şerifte ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. Hadi buyur şimdi. Ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını da ödemiş olur. Ne büyük müjde. Muhammed bin Vasi Hazretleri her cuma kabir ziyaretlerdi. Pazartesi günleri ziyaret etseniz daha iyi olmaz mı diye kendilerine sorduklarında, meyitler, ölüler cuma, perşembe ve cumartesi günleri kendilerini ziyaret edenleri tanır buyurmuş. İslam alimlerinin daha rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, cumartesi günü güneş doğmadan önce kabir ziyaret edeni meyit tanır. Bu cuma günün faziletini göstermektedir. İşte kitaplarda perşembe günü öğleden sonra veya ikinden sonra cumartesi öğleye kadar.
1: Bu süre içerisinde.
2: Evet. Yani kabrin başına gideni o meyit tanır buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin olan akrabasının ve sahab-ı kiramın kabirlerini ziyaret ederdi. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, bir müminin kabrini ziyaret ederken, bu annendir, babandır, teyzendir, dayındır, amcandır, halandır ziyaret derken veya bir arkadaşındır. Bir müminin kabrini ziyaret derken Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Allahümme inni es'elüke bi hurmeti Muhammed Aleyhisselam en la tuazzibe hazel meyyit derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar kaldırılır. Ne büyük müjde ya. Hadis-i şerif bu.
1: Tekrar edebilir misiniz?
2: Bir müminin kabrini ziyaret ederken, gittin bir Fatiha 11 ihlas okudun, hediye ettin. Ondan sonra da Allahümme inni es'elüke bi hurmeti Muhammed Aleyhisselam en la tuazzibe hazel meyyit derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur. Bu huzura doğru da tam ilmihalden diye bir nakiller yapılıyor. O tam ilmihal kitabının kabir ziyareti, Kur'an-ı Kerim okumak ve kabir ziyareti bahsi var. O bahiste bu hadis-i şerif zikrediliyor. Hani bizi izleyen ve dinleyenler nereden bulabiliriz diyebilirler. Evet. Yani internetten de mesela hakikatkitabi.com'dan girerek o kitabı indirebilirler. O kabir ziyareti.
1: Evet. Ezberlenebilecek bir şey yani.
2: Evet, kısadır.
1: Değil yani. Evet.
2: Hani eline yazar önce, anasının, babasının, arkadaşının imanlı gitmişse o kabirde yatan, bu dua okunursa Allahümme inni es'elüke bi hurmeti Muhammed Aleyhisselam enna tuazzibe haze meyit derse, hadis-i şerif bu, o meyitin azabı kıyamete kadar ref olur, kaldırılır buyuruyor. Çok büyük müjde. Şiratül İslam'da deniyor ki, sünnete uygun ziyaret yapmak için abdest alınır, iki rekat namaz kılıp sevabı meyitin ruhuna gönderilir. Kabristana gelince ve aleyküm selam denir. Veyahut da esselamu aleyküm ya tara kavmünün minin ve aleyküm selam denir. Bu biraz önce işte hadis-i şerifteki bahsedilen o dua okunur. Meyitin yüzüne karşı oturulur. Yasin-i şerif veya bildiği sureler okur. Tesbih okup meyit için dua eder. Ebul Kasım rahmetullahi aleyh, kabir yanında Kur'an-ı Kerim okununca meyit sesi işiterek rahat eder buyuruyor. Hadis-i şerifte bir kimse tanıdığının kabri yanından geçerken selam verirse meyit bunu tanır ve selamına da cevap verir. Hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhıma bunun için bir kabir yanından geçerken durup selam verirdi. İmam Nafi rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Ömer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabir yanına gelir. Esselamu alen nebi. Sonra esselamu ala ebi bekş. Esselamu ala ebi derdi. Çünkü Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğludur.
1: Evet.
2: Peygamber Efendimiz'e esselamu alen nebi. Ondan sonra Hazreti Ebubekir esselamu ala Ebubekir. Ondan sonra esselamu ala ebi. Ebi benim babam demek.
1: Baba. Allah, baba. Ey baba. Selamun aleyküm baba gibi.
2: Yani babacım diyor. Bu şekilde selam verirdi ve bunu diyor defalarca gördüm. Defalarca aynı şekilde gördüm. Yüzden fazla gördüm buyuruyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhya kitabında kabir ziyaret derken kıbleyi arkada bırakıp meyitin yüzüne karşı oturup selam vermek müstahaptır. Kabre el yüz sürülmez, öpülmez. Kıbleyi arkada bırakıp ayakta durmak eftaldir. Hadis-i şerifte bir kimse kabristandan geçerken 11 kere İhlas suresi okuyup sevabını meyitlere hediye ederse kendisine ölüler adedince sevap verilir. Kendisi de şeyli. Yani karlı ziyaretten okuyan da. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri de kabristana girince Fatiha, Kul Euzüler, İhlas surelerini okuyunuz, sevabını meyitlere gönderiniz, sevabı hepsine vasıl olur. Efendim 100 gram sevap oldu. Bunu mu taksim ederler? Hayır. Her birine 100'er gram 100'er gram verirler. Ve ne kadar orada meyit varsa o kadar da sana geri döner. Dolayısıyla kabirdekileri ziyaret edersek bizi de öldükten sonra aynı şekilde
1: ziyaret bulunur mu?
2: Elbette. Ha. Elbette muhakkak o. İbn Abidin de buyuruyor ki mevta, yani kabirde yatan ölü, cuma günü kabrini ziyaret edeni tanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sene Uhud dağındaki şehitleri ziyaret edip Esselamu aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar okurdu. Kabir ziyaret derken kabir üzerine oturmak, uyumak da mekruhtur. Mezarlık mezarlıktaki yolu kabirler üzerinde sonradan yapılmış zanneden kimse bu yoldan geçmez. Bir kabre Kur'an-ı Kerim okumak için yanındaki eski kabirlerin üstüne basmak ve oturmak icap ederse mekruh olmaz. Yeni kabir üzerine yine oturulmaz. Ha şimdi bazen böyle defin oluyor, bir bakıyorsun o mezarın üstüne oturuyor, şey yapıyor falan. Yani edep terbiye kalmamış. Merak etme, aynısı sana yapılır. Sen edepsiz davrandın ya. Sen de defnedildiği zaman gelirler, senin de aynı şekilde tepende öyle otururlar. Mezarlıktaki bir de mesela kitaplarda cani bir dikkat bilgiler verilmiş. Mezarlıktaki yeşil otları, dalları koparmak da mekruhtur. Kuru otları koparmak caizdir. Kabir üzerine çiçek ve ağaç dikmek kabirdekine faydalıdır, iyidir. Buna verilecek parayı namaz kılan fakire sadaka vermek daha iyidir buyuruyor.
1: Mezarlıkta meyve ağacı varsa yenir mi?
2: Evet, o konuda da kitaplarda bilgiler verilmiş. O bilgilerde deniyor ki eğer mesela sen tapulu almışsın, çevirmişsin, oraya meyve ağacı ekmişsin. Onun sana demişsin ki bu meyveden gelen geçen yesin. Vakfetmişsin yani. O zaman yenebiliyor. Çünkü o meyve kuşlar yedikçe, insanlar yedikçe sadaka sevabını da oradaki yatana hediye ediyorsun. Peki yeşillik iyidir buyuruyor. Onları koparmayın. Çünkü orada yeşillik bulunduğu müddetçe hayvanlara da, kuşlara da, böceklere de, insanlara da bir sürü faydası var. Fayda verdikçe sadaka sevabı hasıl oluyor. Dolayısıyla koparmamalıdır. Ama efendim işte biz başka şey ekeceğiz, onun için yeşillikleri çıkartıyoruz. O ayrı mesele. Yoksa koparmak uygun değildir deniyor efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden
4: hadis-i şerifte dua etmek ibadettir buyuruldu. Kabul olmazsa da sevap hasıl olur. Duanın kabul olması için şartlar vardır. Helal yemelidir. Haram lokma yiyenin duası 40 gün kabul olmaz. Dua ihtiyacı gideren, saadete kavuşturan kapının anahtarıdır. Bu anahtarın dişleri helal lokmadır. Giydiği de tip olmalıdır. Dua ederken kalp uyanık olmalı, kabul edileceğine inanmalıdır. Söylediğinden haberi olmayan gafilin duası kabul olmaz. Duadan evvel tövbe ve istiğfar etmelidir. Duanın kabulü için acele etmemelidir. Duaya devam etmeli, usanmamalıdır. Allahü Teala dua etmeyi ve dua edeni sever. Kabul ettiği halde istenileni vermeyi geciktirerek duanın ve sevabının çok olmasını ister. Duayı hiç olmazsa 7 kere tekrar etmelidir. Rahat ve huzur zamanlarında çok dua edenin, dert ve bela zamanlarındaki duaları çabuk kabul olur.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Sultanül Ulema Behaeddin Veled Hazretleri 3. Bölüm. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin babasıdır. Resulullah Efendimizin birinci halifesi olan Hazreti Ebubekr Sıddık'ın soyundandır. Belh şehrinde Hatiboğulları sülalesindendir. İsmi Muhammed Behaeddin'dir. Babası Hüseyin Hatibi, dedesinin ismi de Ahmet Hatibi'dir. 1151 Hicri 545'te doğdu. 1228 Hicri 625 veya 1231 Hicri 628'de Konya'da vefat etti. Annesi Harezmşah sultanlarından Alaüddin Muhammed Harezmşah'ın kızı Emetullah Hatun'dur. Behaeddin Veled Hazretleri sabah namazından sonra ikindi vaktine kadar talebelerine ilim öğretir, ikindiden sonra medresesine gelenlere marifetullah'tan, Allahü Teala'yı tanımaktan bahsederek irşad ederdi. nasihatlerinde ehli sünnet itikadını anlatır, bozuk fırkaların inanışlarını iyi

içindir. Gıybet, yalancıların meyvesi, fasıkların ziyafeti, kadınların sakızıdır. Cenab-ı Hak şu kimseleri sever. İffetli ve kalbi temiz olanı, elini fenalıktan men edeni, dilini gıybetten ve lüzumsuz sözden koruyanı, edep yerine sahip olanı, iyilik, ikram ve ihsana koşanı, daima Allahü Teala'yı hatırlayanı, affetmeyi seveni. Kişinin Rabbine kavuşması için onun uğrunda vücudundaki yağların eriyip ciğerlerinin parçalanması gerekir. Kalbin fani arzulara karşı meyletmemesi lazımdır. Ancak bu şekilde olduktan sonra aradan perdeler kalkar. Perde kalkınca da ilahi hitap duyulur ve levh-i mahfuzdaki işaretler okunur. Pek gizli manalar bile kendiliğinden çözülür. Ey talebelerim! Bizim yolumuzun esası, zaruri olan ile yetinmektir. Sonsuz saadeti arzu ediyorsanız, Allahü Teala'dan başkasına muhtaç olmamayı beğeniniz. Bu yola girenin gıdası, kanaat olmalı, ihlas ile gözyaşı akıtmalıdır. Kalbe, mahlukata karşı acıma duygusu gelinceye kadar oruç tutmalıdır. İşte o zaman insan, kalp huzuru ile ibadetlerini yapar. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini anlayıp ondan istifade edebilir. Tasavvuf yoluna girmiş olan talebelerin sermayesi muhabbet ve teslimiyettir. Muhalefeti bırakmalı, hocasının bütün emirlerini onun arzu ettiği şekilde yapmalıdır. Talebe hocasından müsaade almadan konuşmamalıdır. Eğer hocası orada hazır değilse, manevi olarak ondan izin istemelidir. Zira her bakımdan rehberi olan hocası, talebesinin bu gibi şeylere riayet ettiğini gördüğünde, onu çok sever, kısa zamanda hedefe ulaştırır. Bir kimse, dinimizin emir ve yasaklarına uymaz ise, benim öz oğlum dahi olsa, onu evlatlığıma kabul etmem. Her kim dinin emir ve yasaklarına uyar, ilmiyle amel ederse, en uzak memleketten bile olsa o benim evladımdır. Allahü Teala'ya muhabbet et ve muhabbete vesile ol ki yerdekiler ve göktekiler sana muhabbet etsin. Allahü Teala'ya itaat et ki İnsanlar ve cinler sana itaat etsin. Cenab-ı Hakk'a muhabbet ve itaat edene Allahü Teala ikramlarda, ihsanlarda bulunur. Denizler onun için donup sular ona yol olur. Hava emrine amade olur. Bir talebesine nasihatinde buyurdu ki: Uygun olmayan yerlere gitmekten çok sakın. Oralara girip çıkanlara da dikkat et. Müslüman kardeşinden yersiz bir şey görürsen, ona iyi muamele etmeye gayret et. İyi geçin. Onun durumuna düşmekten pek sakın. Senin en iyi, en yakın dostun, özü sözü doğru olandır. O böyle kaldığı müddetçe onu koru. Yine talebelerine şöyle buyurdu: Ey evlatlarım! Ömrünüz her geçen gün azalmakta, eceliniz yaklaşmaktadır. Bir gün bu üzerinde yaşadığınız dünya dürülecek, kıyamet kopacaktır. Her gün amel defterinizi hayırlı işlerle doldurmaya bakınız. Böyle yapanlara müjdeler olsun. Amel defterlerini yasaklardan kaçmayarak, günahlarla dolduranlara da yazıklar olsun. Vakitlerinizi israf etmeyiniz. Zamanlarınızı boşa geçirmeyip değerlendiriniz. Yoksa pişman olursunuz. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız, helalden yiyiniz ve Müslüman kardeşleriniz hakkında yersiz söz etmekten dil

0: elinizi tutunuz. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Konya'da bulunan Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, beylerinden Emir Musa'yı Larende'ye bey tayin etmişti. Emir Musa, Muhammed Behaeddin Veled Hazretlerine çok saygı gösterdi. Onun talebesi olmakla şereflendi. Onun için bir medrese yaptırarak 7 sene hizmetiyle şereflendi. Behaeddin Veled Hazretleri, oğlu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini, Seyyid Şerefeddin Semerkandi Lala Hazretlerinin kerimesi Gevher Hanım'la evlendirdi. Vefat eden hanımı Mü'mine Hatun ile oğlu Alaaddin'i Larende'ye defnetti. Emir Musa'yı çekemeyenler, Konya Sultanı Alaaddin Keykubat'a, Larende Bey'i Emir Musa, Sultanül Ulema Hazretlerini çok sevip, onun talebesi oldu. Ona olan aşırı muhabbetinden sizi unuttu, isminizi bile ağzına almaz oldu gibi pek çok iftiralarda bulundular. Alaaddin Keykubat, Emir Musa'ya bir mektup yazarak huzuruna çağırdı. Emir Musa da durumu hocasına bildirdiğinde, Sultanul Ulema, Sultan Alaaddin'e gidiniz, selamımı söyleyiniz, sorduklarına doğru cevap veriniz buyurdu. Emir Musa derhal yola çıkıp, Konya'da Alaaddin Keykubat'ın huzuruna çıktı. Sultan, ey Musa, işittiğime göre Sultanül Ulema'nın emrinden dışarı çıkmaz imişsin. Bizi ziyarete hiç gelmiyorsun. Yoksa bizi unuttun mu? Diye sitem edince, Emir Musa, Sultanül Ulema Muhammed Behaeddin Veled Hazretlerinin üstünlüğünü, keşif ve kerametlerini, İlimdeki yüksekliğini uzun uzun anlattı. Alimlere karşı aşırı sevgisi ve hürmeti olan Alaaddin Keykubat bu sözleri hayranlıkla dinledi ve "Ey Musa, Sultanül Ulema böyle büyük bir alim ve evliya bir zattı da bize daha önce niçin bildirmedin? Onu Konya'ya davet ediyorum. Bizler de feyz ve bereketlerine kavuşup mübarek elini öpmekle şereflenelim. Lütfen gidiniz. Bana vekaleten kusurumuzun affını isteyip, muhabbetimizin çokluğunu kendilerine arz ediniz. Lütfedip Konya'yı da şereflendirmelerini istirham ettiğimi zat-ı âlilerine bildiriniz." diye emir verdi. Emir Musa, Larende'ye gelip, hocasına durumu bildirdi. Sultanül Ulema Hazretleri, Müslümanın davetine icabet etmek lazımdır. Emri gereğince, bu daveti kabul edip hazırlandı. Konya'ya doğru yola çıktı. Sultan Alaaddin de, yanında vezirleri, kadıları, alimleri ve ileri gelen devlet erkanıyla, Behaeddin-i Veled'i istikbal etmeye, karşılamaya çıktılar. Behaeddin Veled Hazretlerine yaklaştıklarında, atlarından inip, yaya olarak huzurlarına vardılar. Büyük bir sevgiyle onu karşıladılar. El öpüp, hürmetle hal hatır sordular. Büyük bir tevazu ile, Behaeddin Veled Hazretlerinden af dilediler. Hep birlikte Konya'ya dönmeye başladılar. Bugünkü Mevlana Hazretlerinin türbesinin olduğu yere geldiklerinde, Sultanül Ulema Hazretleri, "Buradan, nesebimizin güzel kokuları geliyor," buyurarak oradaki bir bahçeyi işaret etti. Bunu işiten Alaaddin Keykubat, Sultanül Ulema Hazretlerine o bahçeyi hediye etti. Behaeddin Veled Hazretleri Konya'da bir medreseye yerleşti. Orada vaaz ve nasihat ederek insanların kurtulması, iki cihan saadetine kavuşması için çok çalıştı. Sultanül Ulema Muhammed Behaeddin Veled Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde buyurdu ki: "Zühd, yani dünyadan el çekmek, mal ve mülkün olmaması demek değildir. Zühd, kalbin dünyaya, mala bağlılığının olmamasıdır. Çünkü zahit, bazen insanların en zenginlerinden olabilir. Fakat buna rağmen o yine zahittir. Çünkü o, elinde bulunan mala, mülke ve servete itibar etmez. Onları hatırına bile getirmez. Onun için malın varlığıyla yokluğu arasında fark yoktur. Elinde bulunanı Allah yolunda harcamak ona çok kolay gelir. Bazı kimseler vardır. Çok fakir olmalarına rağmen zahit değillerdir. Hatta kalbi dünya sevgisiyle dolu olduğu için çok hırslıdır. Hırsından dünyaya doymak bilmez. Bundan dolayı zühd, malın olup olmamasına bağlı olmayıp, kalbin dünyaya itibar etmemesine, kıymet vermemesine bağlıdır. Haramlardan el çekmek ise elbette lazımdır. Haset, Allah-u Teâlâ'nın bir kuluna ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan çıkmasını istemek haset olmaz, gayret olur. İlmini mal, mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulümde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atleri ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemek de haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur, kendisi buna üzülür, bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusu ile haset ederse haset olur, haram olur. Bu hasedini sözleriyle, hareketleriyle belli ederse günahı daha çok olur. Hadis-i şerifte insan üç şeyden kurtulamaz: suizan, tayere, haset. Suizan edince buna uygun harekette bulunmayınız. Uğursuz zannettiğiniz şeyi Allah'a tevekkül ederek yapınız. Haset ettiğiniz kimseyi hiç incitmeyiniz buyuruldu. Hadis-i şerifte kalbe gelen kötü şey söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affolur buyuruldu. İnsanın kalbine küfre sebep olan bir düşünce gelince bundan üzülür ve hemen reddederse, bu kısa düşünce küfür olmaz. Farzı yapmamak veya bir haramı yapmak düşüncesi de böyledir. Fakat senelerce sonra kâfir olmaya karar verirse, hatta bunu bir şarta bağlasa dahi imansız olur. Senelerce sonra haram işlemeye niyet ederse, karar verirse, o anda günaha girer. Fakat haramı işlemenin günahı, işlemeye niyet etmekten daha büyüktür. Uçup, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Yaptığı ibadetlerin, iyiliklerin kıymetini bilerek, bunların elden gitmesini düşünerek korkmak, üzülmek uçup olmaz. Yahut bunların Allah-u Teâlâ'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek de uçup olmaz. Bunların Allah-u Teâlâ'dan gelen nimetler olduğunu düşünmeyerek, kendi yaptığını, kazandığını sanarak sevinmek, kendini beğenmek uçup olur. Ucbun zıddına minnet denir. Minnet, nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını, Allah-u Teâlâ'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Böyle düşünmek, uçup tehlikesi olduğu zaman farz olur. Diğer zamanlarda ise müstehaptır. İnsanı ucba sürükleyen sebeplerin başında cehalet ve gaflet gelmektedir. bu uçtan kurtulmak için her şeyin Allahü Teala'nın dilemesiyle ve yaratmasıyla meydana geldiğini ve akıl, ilim, ibadet etmek, mal ve mevki gibi kıymetli nimetlerin Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduklarını düşünmek lazımdır. Nimet insana faydalı olan, tatlı gelen şey demektir. Bütün nimetleri gönderen Allahü Teala'dır. Ondan başka yaratıcı ve gönderici yoktur. Ahiret olmasa dünyada mükafatlandırılamayan iyilikler, cezası çekilmeyen fenalıklar karşılıklarını göremeyeceklerdir. Bu ise haksızlık ve kusurdur. Utanma, haya, cehennemden kurtulmaya vesile olur. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Mühim işleri bugün yapmalı, mühim olmayanları yarına bırakmalıdır. Dinin esası, emaneti yerine vermek ve sözünde durmaktır. Hayır eken çok mahsul alır. Şer eken ise pişmanlık biçer. İnsanların en cömerdi, istenmeden veren, en asili de intikama gücü yeterken bağışlayandır. Mal insanın silahı gibidir. Yani insan sıhhatini, canını, dinini ve şerefini mal ile korur. İlmi olmayan bir beden, suyu olmayan şehre benzer. Borcundan bir kuruşu sahibine vermek, pek çok altın sadaka vermekten daha iyidir. Babanın çocuklarına ilim, ahlak ve sanat öğretmesi farzdır. Allahü Teala'yı seven, onun sevdiklerini de sever. Kibrin başlıca 7 sebebi vardır. İlim, ibadet, soy, güzellik, kuvvet, mal, mevki. Bunlar cahillerde bulunursa kibre sebep olur. Utanmaktan ve sıkılmaktan bahsedip de Allah'tan sıkılmayan kimseye ne kadar şaşılır. Dilini tutmak altın ve gümüşü tutmaktan daha zordur. Ana babaya itaat etmek, büyük günahlara kefarettir. Mal, ömrü huzur içinde geçirmek içindir. Yoksa, ömür mal ve şeref toplamak için değildir. Her gün helalinden alışveriş yapmak, geceleri nafile ibadet, gündüzleri oruçla geçirmekten daha sevimlidir. Bid'at ehline saygı göstermek, İslam'ın yıkılmasına yardım etmektir. Bu ise amelin boşa gitmesine sebep olur. 3 zümreye 3 şey çirkin düşer. 1. İdarecilere sertlik. 2. Alimlere mal sevdası. 3. Zenginlere ise cimriliktir. Vefatı. Sultanül Ulema Muhammed Behaeddin Veled Hazretleri bir gün hasta olup yattı. Alaeddin-i Keykubat ziyaretine gelip, "Efendim, inşallah tez zamanda sıhhate kavuşur da, devletimizin başına geçip tahta oturursunuz. O zaman zat-ı âlinizin hizmetiyle şereflenip, her ne murad ederseniz, bütün gücümüzle size yardımcı olmaya çalışırız. Böylece Rabbimizin ihsan edeceği nice ikramlara, ve gizli sırların keşfine nail oluruz inşallah." deyince Sultanül Ulema, "Biz artık bu hastalık sebebiyle bu fani dünyadan hakiki aleme göç ederiz. Fakat arkamızdan kısa zaman sonra siz de bize kavuşursunuz. İşte orada sizinle beraber oluruz." dedi. Bundan sonra helalleştiler. Bundan 3 gün sonra bir cuma günü öğleye doğru kelime-i şehadet getirerek çok sevdiği hakiki aleme kavuştu. Muhammed Behaeddin Veled Hazretlerinin vefatından sonra Alaeddin-i Keykubat günlerce ata binmedi, sarayında tahtına oturmadı. Kuru hasır üzerine oturarak taziye için gelenleri karşıladı. camilerde pek çok Kur'an-ı Kerim hatimleri yaptırıp, öksüz ve fakirleri doyurdu, üstlerini giydirdi. Hepsinden meydana gelen sevabı, hocası Sultanül Ulema Hazretlerine gönderdi. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır. Bugünkü konumuz, kalp kırmak, Kâbe'yi yıkmak gibidir. Müslüman, her bakımdan örnek insan demektir. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Sabredici, affedicidir. Her geçimsizlikte, sıkıntıda, kusuru kendisinde görür. Her işte Allah'ın rızasını düşünür. Kimseyle münakaşa etmez. Kalpleri Allah'ın evi bildiği için bir kalbi incitmekten çok korkar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanı haksız yere incitmek, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Konuşmaları ve hareketleriyle veya herhangi bir sebeple başkasının kalbini kıran kimse, dünyada huzursuz olduğu gibi, ahirette de bu günahı sebebiyle cehenneme atılır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde ümmetimin müflisi şu kimsedir ki, namaz, oruç ve diğer ibadetleriyle gelmiştir. Fakat birisine sövmüştür, birisine iftira etmiştir, birinin malını yemiştir, birinin kanını dökmüştür. Yaptığı bu zulümlere karşılık hak sahiplerine sevapları verilir. Sevapları bitince hak sahiplerinin günahlarını yüklenir ve cehenneme atılır. Her ne şekilde olursa olsun kalp kırmaktan son derece kaçmalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kalp Allahü Teala'nın komşusudur. Allahü Teala'ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mümin olsun, kafir olsun, hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. Çünkü kafir olan komşuyu da korumak lazımdır. Sakınınız, sakınınız, kalp kırmaktan pek sakınınız. Allahü Teala'yı en ziyade inciten şey küfürdür. Küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur. Çünkü Allahü Teala'ya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalptir. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın kullarıdır. Herhangi bir kimsenin kölesi dövülür, incitilirse onun efendisi elbette gücenir. Her şeyin, her insanın biricik maliki, sahibi olan Allahü Teala'nın şanını, büyüklüğünü düşünmelidir. Her Müslüman herkesin iyi olmasını ister. Kendisini kusurlu görür. Başkalarının kusursuz olmasını ister. Bunun için herkese iyiliği tavsiye eder. Bu tavsiyeyi hal ile de yapar. İslam'ın güzel ahlakına uyarak örnek olur. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kalbini kırmamak, malına, ırzına göz dikmemek, kanunlara karşı gelmemek Müslümanlık icabıdır. İslamiyeti, emirlerini, yasaklarını beğenmeyen kimseler, iyiyi, güzeli anlayamayan zavallılardır. Bunlara acımalı, anlayabilecekleri bir lisanla iyiyi, kötüyü ve güzeli, çirkini bildirmelidir. Kalp kıracak, fitne çıkaracak şeyler söylememelidir. Münakaşa etmek dostluğu giderir, düşmanların çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmamalı, dostla da düşmanla da tatlı konuşmalı, herkese güler yüzlü olmalıdır. Gıybet ederek, laf taşıyarak kalp kırmak fitneye sebep olur. Fitne ise büyük günahtır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, fitne çıkarmayınız. Sözle çıkarılan fitne, kılıçla olan fitne gibidir. Zalimlere, facirlere, insanları çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne, kılıçla yapılan fitneden daha zararlıdır. Dargın durmak da kalp kırılmasına sebep olur. Kendine zulmedeni affetmeli, bu sebeple ona karşılık vermemeli ve ona darılmamalıdır. Dargınsa hemen barışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminin mümine 3 günden fazla hicretmesi, yani dargın durması helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse sevapta ortak olurlar. Vermezse günah ona olur. Sana darılana git barış. Zulmedeni affet. Kötülük edene iyilik et. Kendimiz %100 haklı bile olsak, eğer karşımızdaki mümin özür dilemişse, özrünü kabul etmelidir. Çünkü hadis-i şerifte, Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur buyuruldu. Özrü kabul etmek ve kusurları affetmek Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Özür beyan eden Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek suizan olur. Müslümana suizansa caiz değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Haset etmeyiniz. Birbirinize düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Karşımızdaki insanı kendimizden aşağı görmek, kibirlenmek olur. Kibirse büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Allah-u Teala buyuruyor ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam. Önceki ümmetlerde kibir sahibi birisi eteklerini yerde sürüyerek yürürdü. Gayret-i ilahiyeye dokunarak yer bunu yuttu. Allah-u Teala tevadu üzere olmayı bana emreyledi. Hiçbiriniz hiçbir kimseye tekebbür etmeyiniz. Kalp kırıcılığı, geçimsizliği sebebiyle idare edilenlerden, zoraki ikram edilenlerden olmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada zararından korunmak için ikram olunandır. Kalp kırmaya sebep olan kötü huylardan biri de münakaşadır. Hadis-i şerifte, haklı bile olsa münakaşadan vazgeçmedikçe kişinin imanı tamam olmaz buyuruldu. Sert ve kırıcı konuşmaktan kaçmalıdır. Hadis-i şerifte, Allah-u Teala her zaman yumuşak söylemeyi sever buyuruldu. Her çeşit kötü huydan uzak durmalıdır. Hadis-i şerifte Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur buyuruldu. Kötü huyu bırakıp güzel huylu olmaya çalışmalıdır. Güzel huy nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikadı doğru olan Müslümanlar için buyurdu ki, kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır. Her çeşit kötülükten kaçarak iyi insan olmalıdır. İyi insan nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine hitaben, insanların en iyisi insanlara iyilik edendir, insanların en kötüsü insanlara zarar verendir buyurdu. O halde her Müslüman, İmanı düzelttikten sonra iyi insan olmaya, insanları sevindirmeye çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse bir mümin kardeşini sevindirse, Hak Teâlâ o kimsenin kalbini kıyamet gününde ferahlandırır. Her kim dünyada bir mümin kardeşinin işini görürse, Hak Teâlâ o kimsenin 70 işine kolaylık ihsan buyurur. O 70 işin 10 tanesi dünyada, 60 tanesi kıyamet günündedir. Bir kimse bir mümin kardeşinin aybını kapatırsa, Allahü Teâlâ o kimsenin bütün ayıplarını kıyamet günü kapatır. Hüsamettin Mankpuri Hazretleri buyuruyorlar ki, İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kalp kırmak haramdır. Ahmet Mekki Efendi çok mübarek bir kişi. İnsanları gafletten uyarmaktı sırf işi. Bir günde buyurdu ki, yaşamayın gafletle, zira ani geliyor ecel umumiyetle. Bilhassa kul hakkına edin ki çok riayet, mahşerde hak altından kurtuluş zordur gayet. Mesela haram olsa elbisenin düğmesi, o namazın insana olmaz bir faidesi. Üstümüzde kul hakkı olsa da yarım akçe, cennete giremeyiz onu ödemedikçe. Kul hakkını dünyada kolaydır eda etmek. Velakin ahirette çok çetindir ödemek. Zira o gün geçmiyor dünyadaki paralar, sevap ve günah ile ödenecek bu haklar. Yani sevabı varsa gider alacaklıya, yoksa onun günahı yükletilir borçluya. Bunun için dünyada muhakkak helallaşın, asla mahşer gününe borç alacak kalmasın. Haklı olsanız bile siz yine dileyin af, belli olmaz, belki de haklıdır karşı taraf. Zira mahşer yerinde nice alacaklılar hesapları ters dönüp sonunda borçlu çıkar. Dediler ki, efendim, izah buyurduğunuz kul hakları nelerden ibarettir bahusus? Cevaben buyurdu ki, kul hakkı denilince hatıra maddi haklar gelirse de ilk önce, bunlardan daha mühim haklar da var muhakkak. Mesela kul hakkıdır kalp kırmak, gönül yıkmak. Hatta insan Kabe'yi yıksa da 70 defa, kalp kırmanın yanında hafif kalır bu daha. İnsanın kimler ile varsa çok alakası, onlarla icap eder sık sık helallaşması. Mesela sıra ile zevcemiz, çocuğumuz, hısım akraba ile arkadaş ve komşumuz. Hepsinin ayrı ayrı üstümüzde hakkı var. Bunların içinde de en mühimi hanımlar. Eğer ki hanımını incitirse bir kişi, helallik almadıkça mahşerde zordur işi. Her gün evden çıkarken helallaşmak gerekir. Zira ölebiliriz. Eceller ani gelir. Dediler ki, efendim, Allah katında bir kul hangi vasıflarıyla olur iyi ve makbul? Buyurdu, mahir olsa bir kişi mesleğinde, sırf bununla bir kıymet kazanmaz hak indinde. Zeki ve kurnaz olmak, makam, mevki, müdürlük, hak indinde insana sağlamaz bir üstünlük. Kim fazla korkuyorsa Allahü Teala'dan, odur Allah indinde kıymeti fazla olan. Kim kazanmak isterse hak indinde itibar, takvaya sarılsın ki Rabbimiz buna bakar.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadı. O ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Bağımsızlık Sarayı'nda Tokayev'le baş başa görüşecek. Ardından mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. İki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki işbirliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bu kapsamda çeşitli alanlarda yeni işbirliği protokollerinin ve anlaşmaların imza altına alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamlamasının ardından Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan şehrine geçecek. Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.
8: Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade vermişti. O ifadenin detayları ortaya çıktı. Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiğini tekrarladı. Delegeleri iş verme şartıyla ikna ettiğini anlattı. Yalım'ın iddialarından biri de Veli Ağbaba ile ilgili otelde CHP'li kadın üyelerle kaldığını anlattı.
7: Yasak aşk ve yolsuzluk skandallarının merkezindeydi. İtirafçı başkan ikinci kez ifade verdi. Para trafiğini tek tek anlattı. Partisinin kendisini yalancı duruma düşürdüğünü söyledi.
9: Çocukluğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
7: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım geçtiğimiz günlerde itirafçı olmuştu.
10: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
7: Özkan Yalım kendi isteği üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda ikinci kez ifade verdi.
9: Aldım yanıma, canımdan çok sanırım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
7: Özkan Yalım'ın itiraflarında dikkat çeken bir isim vardı. O isim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin sık sık bahsettiği CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ydı. Paraları teslim aldığı iddia edilen Ağbaba'nın ismi bu kez otel skandalına karıştı.
11: Hatırlayamadığım bir doğu iline komisyon olarak ziyarete gitmiştik. Otele geçtikten sonra Veli Ağbaba bana viski almamı söyledi. Ben de viski alıp kendisine teslim ettim. Otelde kaldığımız odaya geçmek istedim. dedik. Bursa Parti Meclis Üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan'la Veli Ağbaba viskileri alarak Veli Ağbaba adına ayrılmış odaya gitti. Sonrasında Veli Ağbaba bana Özkan sana iyi akşamlar sen git dedi. Ben de ayrıldım.
7: Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiğini yineledi. 1 milyon lirayı nasıl teslim ettiğini anlattı.
11: Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle dedi. Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim.
7: Yalım'ın bir diğer itirafı kurultay dönemiyle ilgiliydi. Özgür Özel için oy topladığını söyledi. Karşılığında delegelere verilenleri itiraf etti.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık olarak 1200 delegesinden 600-700 arası delege ile bizzat telefonda görüşerek Özgür Özel'i desteklemelerini istedim. Bir kadın delege destek için iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istedi. Ben yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım.
7: Özkan Yalım'ın itirafları sonrası soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.
8: Ekrem İmamoğlu ve 3 sanığın yargılandığı casusluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluk halinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma Temmuz ayına ertelendi.
12: Casusluk davasında ara karar çıktı. İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğu devam edecek. Geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan hakkında dava açıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı ara mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanıkların mütalaya karşı savunmalarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. İmamoğlu'yla 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği duruşma 6 Temmuz'a ertelendi. Haklarında siyasal casusluk suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın İBB veri tabanındaki vatandaşlara ait bilgileri yurt dışına sızdırdıkları iddia edildi. 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı değerlendirmesine yer verilmişti.
8: Bolu Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturmasında 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Tanju Özcan'ın icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından her bir mağdura yönelik eylemi için ayrı ayrı toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
13: O zaman arkadaş hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan, biz vermeyiz demiyoruz.
7: Bolu Belediyesi iddianamesi hazır. Tanju Özcan'ın ayrı ayrı suçlardan toplam 263 yıla kadar hapsi isteniyor.
14: Gelin inceleyin bakalım. Bizim topladığımız kurbanlar nereye gidiyor? Tek tek hesabını vermeye hazırız.
7: Bolu Belediyesi'ne ilk operasyon 28 Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Yürütülen irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 19 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
15: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef.
7: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın müşteki kurumlar olarak yer aldığı 178 sayfalık iddianamede 41 mağdur ve 7'si tutuklu 19 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. Tutuklu Tanju Özcan'ın icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve 5072 sayılı vakıf ve dernekler kanununa muhalefet suçlarından 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar, diğer 18 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezalandırılması istenen iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede soruşturmanın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine başlatıldığı aktarıldı. Tanju Özcan'ın makamında zincir market temsilcileriyle toplantılar yaptığı, bazı firmalardan Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ ile reklam sözleşmesi imzalamalarının istendiği de yazıldı.
13: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
8: Görevinden uzaklaştırılan Gaziantep Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı. Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.
16: 2024 yılı Gazi Osman Paşa'mız için yeni başlangıçların ve yeni umutların yılı oldu.
12: Eski başkan hakkında iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan cezası istendi.
17: Bir tane Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin öğrenci yurdu yok.
12: Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bahçetepe ve 8 isim hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede şüpheli Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık ifadesinde Hakan Bahçetepe ile ilgili iddialarda bulunmuştu. Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'nin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe'ye başkan olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Başkan olduktan sonra araç defalarca istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Hali hazırda yakın çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir sözlerini kullanmıştı.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye için değil tüm bölge için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bakan Fidan, İsrail istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmayı bırakmalıdır dedi.
12: Katar'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Cezire televizyonuna kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, saldırgan politikalarıyla Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'i odadaki fil olarak nitelendirdi. Fidan, İsrail'in Türkiye için bir güvenlik tehdidi olup olmadığı sorusuna Suriye üzerinden cevap verdi.
11: İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin Türkiye'nin güvenlik kaygıları perspektifiyle sunulmaması veya bu kaygılarla özdeştirilmemesi gerektiğini çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bu eylemler Suriye adlı bir ulus devletin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal etmektedir ve orayı işgal etmektedir. Lübnan, Batı Şeria ve Gazze için olduğu gibi Suriye için de büyük bir ulusal güvenlik tehdidi.
18: For Syria.
12: Bakan Fidan, bölge ülkeleri ve Avrupa'yı bekleyen yeni mülteci dalgası tehdidine dikkat çekti.
17: Bence tüm Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler, Avrupalılar yani herkes bir araya gelmeli ve bu politikaya karşı durmalıdır. Çünkü hiç kimse Suriye'den çıkıp Avrupa dahil diğer tüm ülkelere yönelecek yeni ve ek bir mülteci akınını görmek istemez. İsrail, istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmayı bırakmalıdır.
12: Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yapımı devam eden Katar Türk Okulu'nun da inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
8: Bu kadar çok silahtan bahsettiğim için kusura bakmayın. Selçuk Bayraktar'ın Belçika Kraliçesi'ne yaptığı sunumda söylediği bu sözler gündem oldu. Bayraktar konuşmasına... Ama maalesef dünyanın ve yaptığımız işin talihsiz yanı bu diyerek devam et.
19: This has 40 kilograms of payload. 20 of the payload could be for radar detection and 20 warhead.
12: Önce dronların tüm özelliklerini anlattı. Selçuk Bayraktar'ın şu sözleri Belçika basınında gündem oldu.
19: I'm sorry to bother you with so many weapons. You know, so many weaponization details but
12: gerekçesini de açıkladı.
19: This is the unfortunate side of our world and business. And hope you don't, you know, hope you never use them.
12: Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçeyi Selçuk Bayraktar karşıladı. Tüm merkezi gezdirdi, bilgi verdi. Selçuk Bayraktar Belçika Kraliçesine sunum yaptı. Drone'ları ve özelliklerini anlattı.
19: Because they are in a sense also deterrents. One of the greatest deterrents. If you make enough of them, nobody will attack you. That's... I'm sorry to bother you with so many weapons. You know, so many weaponization details but
12: Bayraktar'ın bu sözlerine özellikle Belçika basınında geniş yer verildi, manşetlere taşındı.
19: This is the unfortunate side of our world and business.
8: Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bahar şenliğini karıştıran skandalla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Türk bayrağına saldıran 6 şüpheli tutuklandı.
7: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türk bayrağına çirkin saldırı yapılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. 6 Mayıs Çarşamba günü ODTÜ Bahar Şenliklerinin ilk gününde gerçekleştirilen o saldırının başrolünde DHKPC'nin sözde Ankara sorumlusu İlhan Kaya vardı. Kaya, Türk bayrağı açan ODTÜ'lü öğrencileri tehdit edip kavga çıkarmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık yeni bir açıklama yaptı. Eyleme karışan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli içinde yakalama kararı çıkarıldı. 1 şüpheli ise hala gözaltında.
8: Galatasaraylı futbolcu Torreira yumruklu saldırıya uğradı. Adliyeye sevk edilen şüpheli olayı kadın meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Galatasaraylı Torreira'ya yumruk attı. Yakalanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Olay Beyoğlu'ndaki AVM'de meydana geldi. Yusuf Yıldırım isimli şahıs Galatasaraylı futbolcuya yumruklu saldırı düzenledi. Torreira'nın şoförü Eray Saylan olayın büyümesini önledi. Saylan etkisiz hale getirdiği saldırganı yerde tekmeledi. Yusuf Yıldırım taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Saldırgan ifadesinde iletişimde olduğu İpek Birol'la Torreira'nın da ilgilendiği için yumruk attığını söyledi.
20: İpek Birol'a platonik olarak duygu beslemekteydim. Benden rahatsız olduğu için daha önceden hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. İpek Birol'un Torreira ile fotoğraflarını görmem sebebiyle Torreira'ya karşı nefret beslemeye başladım. Torreira'yı görür görmez yüzüne bir defa yumruk attım.
12: Olay öncesine ait fotoğraf da ortaya çıktı. Torreira bir hayranıyla fotoğraf çektirirken saldırganın arkada beklediği görüldü.
21: Bir erkekle fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkeğin yanıma doğru geldiğini gördüm. Onun da fotoğraf çektirmek istediğini düşündüm. Şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı. Ne olduğunu anlamadım. Neden saldırdı bilmiyorum.
12: Saldırganın sosyal medyadan Torreira'yı ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Şahsın kasten yaralamadan suç kaydı olduğu da tespit edildi. Torreira'ya saldıran şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Saldırganın tutuklanmasına karar verildi.
8: İstanbul'daki metroda Galatasaray taraftarı yaşlı bir adama saldırdı. Görüntüler üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. İki taraftara bir yıl spordan men cezası verildi.
12: İki Galatasaray taraftarı metroda yaşlı adamı darp etti. Şüpheliler gözaltına alındı. Antalya spor maçı öncesi alkollü Galatasaray taraftarları metroda küfürlü tezahürat yaptı. Sinirlenen bir kişi tepki gösterdi. (Gülüyor) metronun içi savaş alanına döndü. Yolcuların arasındaki bir kadın kavgayı oklavayla ayırmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İki taraftar yaşlı adamı tehdit etti. Saldırganlar tekme ve yumruklar attı. Yolcuların araya girmesiyle yaşlı adam kurtarıldı. İstanbul Emniyeti görüntüler üzerine harekete geçti. İki taraftarın kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İki şüpheliye 1 yıl spordan men cezası verildi.
8: Amerikan Savaş Bakanlığı'nın İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının adını çekiç operasyonu olarak belirlediği iddia edildi. Suudi Arabistan'ın İran'ı gizlice vurduğu iddiası ise bölgede tansiyonu daha da yükseltti.
12: ABD, İran hattında barış teklifleri karşılıksız kalırken Orta Doğu'da savaş tamtamları yeniden çalıyor. Amerikan basınına göre Pentagon, İran'a yönelik olası yeni saldırılar için operasyonun adını koydu bile.
1: Allahu Ekber, Nekilham!
12: Kulislerden yansıyan bilgilere göre ABD savunma yetkilileri 60 günlük kongre onay sürecine takılmamak ve bürokrasiyi aşmak için operasyonun adını çekiç olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu hamle Trump'ın ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı açıklamasının ardından Amerikan ordusunun her an yeniden düğmeye basabileceği şeklinde yorumlandı.

0: New York Times'in iddiasına göre İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinli tutukluları sistematik cinsel şiddet, darp ve aşağılamaya maruz bıraktı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları raporlarına dayandırılan iddialar dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
1: New York Times köşe yazarı Nicholas Kristof, İsrail gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin sistematik işkenceye maruz bırakıldığını yazdı. Filistinlilerin tecavüzüne karşı sessizlik başlıklı makalede Kristof, eski tutukluların ifadelerine ve uluslararası raporlara dikkat çekti. İddiaya göre İsrail askerleri Filistinli tutuklulara yönelik cinsel şiddet, ağır darp ve aşağılamayı bir yöntem haline getirdi. Kristof'un görüştüğü 14 eski tutuklu gözaltında tehdit, şiddet ve insanlık dışı muamele gördüklerini anlattı. Bazı tutuklular serbest bırakıldıktan sonra konuşmamaları için tehdit edildiklerini de öne sürdü. Makalede Birleşmiş Milletler'in yayımladığı raporlara da yer verildi. Raporda İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik cinsel işkence uyguladığı iddiaları dikkat çekti. İsrail makamlarındansa suçlamalara ilişkin kapsamlı bir açıklama gelmedi. Uluslararası kamuoyu şimdi ortaya atılan ağır iddialarla ilgili bağımsız soruşturma çağrılarını tartışıyor.
0: Orta Doğu'daki gerilimden dolayı piyasalar hareketli günler geçiriyor. Bakır fiyatları son 3 ayın zirvesini görerek rekor kırdı.
1: Altın ya da gümüş değil, bu kez rekor kıran bakır oldu.
2: Endüstriyel bir metal olduğu için sektörler fiziki olarak bunu alıyor ve işliyor.
1: Orta Doğu'daki savaş piyasalarda hareketlilikte oldukça etkili. Gerginliklerin küresel ekonomik aktivite üzerinde risk oluşturmasıyla bakır fiyatlarında geri çekilmeler görülmesine karşın fiyatlar tekrar toparlandı. Bakır fiyatları son 3 ayın rekorunu kırdı. Kırmızı metal ton başına 14.600 dolar seviyesini gördü. Fiyatlar son olarak Ocak ayında 14.500 dolara ulaştı.
3: Bir vatandaş olarak şimdi buraya geldim, kuyumcudan bakır alabilir miyim ben?
2: Alamazsınız. Kuyumcularda bakır satışı yok. Çünkü kuyumcuların işi değil, endüstriyel bir metal, rafinelerin işi.
1: Son zamanlarda dünya genelinde petrol tedarikinde yaşanan olumsuzlukların yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırması da bakır fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinin fosil yakıtlara ulaşımının sınırlı hale gelmesiyle bu ülkeler yenilenebilir enerji tarafına tekrar yoğunlaştı.
0: Galatasaray yarın görkemli bir törenle Şampiyonluk Kupası'nı kaldıracak. Sarı kırmızılılarda stadyumdaki kutlamaların bilet fiyatları belli oldu.
1: Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı kırmızılılar görkemli bir törenle kupasına kavuşacak. Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması Cuma günü stadyumda yapılacak. Galatasaray Lisesi'nde toplanacak futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu atacak. 19.05'te başlayacak organizasyonda drone ve havai fişek gösterileri yapılacak. Level C5'in de kutlamada sahneye çıkması bekleniyor. Galatasaray şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatlarını açıkladı. Saha içi paketi 19.050 lira, Doğu ve Batı alt tribünler 1905 lira, Doğu ve Batı üst tribünler 500 lira, Kuzey ve Güney kale arkası ise 190 lira 50 kuruş olarak satışa sunuldu. Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında gülümseten bir dil sürçmesi yaşadı.
4: Cuma günü stadyumumuzda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Ya bunda bir iş var yani şimdi.
1: Galatasaray'da kutlama hazırlıkları son süre sürüyor. Sarı kırmızılılarda sahaya dev bir sahne kuruldu.
0: Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un rakibi belli oldu. Trabzonspor, değerli izleyiciler, dün oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. Gençler Birliği 1-0 öne geçti 62'de ama 78'de Gençler Birliği kendi kalesine bir gol attı. 90+2'de de Muçi durumu 2-1 yaptı. Konyaspor'la Trabzonspor 22 Mayıs'ta final oynayacaklar, değerli izleyiciler.

Ejder. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başladı. 7 Haziran'da kurulacak olan sandıklarda iki aday yarışacak. Bir tarafta 20 yıllık Sarı Lacivertli Kulübe başkanlık yapan Aziz Yıldırım, diğer tarafta ise ünlü iş insanı Hakan Safi yer alıyor. Peki taraftarlara göre Fenerbahçe'yi hangi başkan şampiyon yapar? Teknik direktör kim olmalı? Bir bakalım.

0: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?
1: Aziz Yıldırım.
0: Neden?
1: Daha bilgili ve daha tecrübeli.
2: Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı Aykut Kocaman olduğu için Hakan Safi derdim.
3: Bana kalırsa Ali Şen Başkan, Fener şampiyonu. Aziz Başkan iyidir yani. Aziz Başkan iyidir. Maddi manevi çok şeyler harcadı. Ve bazı sıkıntılar da yaşadı kendisi. Ama Aziz Başkan'ın yani Fenerbahçe'ye yakışacağını düşünüyorum.
0: Teknik direktör kim olması lazım Fenerbahçe'de sizce?
4: Aziz Yıldırım.
0: Teknik direktör.
4: Başka bir şey yok.
5: Fenerbahçe bir kez daha başkanlık seçimine gidiyor. İki aday yarışıyor. Bir tarafta Hakan Safi, diğer tarafta ise Aziz Yıldırım.
6: Aziz Yıldırım yerini kimse tutamaz.
0: Peki yeni teknik direktör kim olmalı?
6: İsmail Kartal, başkasını tanımam.
7: Hakan Safi bence, çünkü daha vizyoner olduğunu düşünüyorum. Aykut, ya Aziz Yıldırım Aykut'u getireceği için hani o futbolu seyretmek istemiyorum.
0: Fenerbahçe başkanı olsan teknik direktör olarak kimi getirirsin?
8: Xavi'yi getiririm abi.
9: Benim baba adı Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım.
10: Şimdi çok tepki alacağım ama büyük ihtimal Aykut Kocaman diyeceğim.
0: İstiyor musunuz?
10: Ya ben istiyorum açıkçası. Yani onun kadrosuyla Arsenal'da şampiyon olmuştu.
0: Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olması lazım?
11: Faruk Eczanesi nerede?
12: Bence...
11: Faruk Eczanesi...
12: İsmail Kartal. Yok şey... Neydi? Adını...
11: Faruk Eczanesi.
0: Aykut Kocaman.
12: Yok hayır. İsmail vardı bir ara, hatırlıyorum.
0: İsmail Kartal.
12: İsmail Kartal değil mi?
0: Evet, İsmail Kartal.
13: İstanbul trafiğinde magandalıkta, kural tanımamazlıkta artık son noktaya gelindi. Bir sürücü yayaların geçiş hakkı varken dönülmez yoldan U dönüşü yaptı.
14: Nereye gidin dayı, nereye gidin? Ben nereye gidim ben?
15: Ne kural tanıdı ne yaya. Dönülmeyecek yola girdi. Karşıya geçen yayaları adeta hiçe saydı. İstanbul'da araçlar durdu. Yayalar tam adımını atmıştı ki bir sürücü kuralları içe saydı. Yasak noktadan U dönüşü yapmakla kalmadı, kendini uyaranlara bir de kornayla kafa tuttu.
14: Nereye gidin dayı, nereye gidin? Ben nereye gidim ben?
15: Önce kaldırıma çıktı, ardından tehlike saçarak yoluna devam etti. Facianın eşiğinden böyle dönüldü.
13: Ve bu saat dilimini tamamladık. Araya gidelim.
16: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
17: Tamam, geldi geldi.
18: Alevler büyüdü, yoğun duman yükseldi, yangın kısa sürede söndürüldü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arasöz, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın daha fazla alana yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Tırlar alev topuna dönüştü. Şoförlerse feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç kaza Bitlis'in Tatvan ilçesinde oldu. Kontrolden çıkan iki tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar bir anda alev aldı. Ekipler sevk edildi. Yapılan müdahalede tır şoförlerinin hayatını kaybettiği belirlendi.
16: Görüntüler Filipinlerin başkenti Manila'dan. Senato binasında akşam saatlerinde silah sesleri yankılandı. Binanın içinde büyük panik yaşanırken görgü tanıkları en az 10 el silah sesi duyulduğunu belirtti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yetkililer bina ve çevresindekilere saklanma çağrısı yaptı. Senato Başkanı Alan Peter Cayetano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız" dedi. Cayetano, 4 senatörün olay öncesinde düzenledikleri toplantı sırasında bir şey olacağı gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Bina güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Olay yerine gelen Filipinler İçişleri Bakanı John Vich Remulla, saldırganların kimliğinin bilinip bilinmediği sorusuna "bilmiyoruz" cevabını verdi. Saldırı girişiminde bulunan kişi ya da kişilerin kimliği ve gözaltına alınıp alınmadıysa açıklanmadı. Gerilim merkezindeki isimse eski emniyet müdürü ve mevcut senatör Ronald De La Rosa. De La Rosa, eski devlet başkanı Rodrigo Duterte dönemindeki uyuşturucuyla savaş operasyonlarında binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. De La Rosa hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. Senatör, tutuklanmasının an meselesi olduğunu belirterek destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
8: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
23: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
19: Reklamları dinlediniz.
24: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
25: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
26: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
19: Şimdi reklamlar.
20: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5.500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
27: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
13: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürt'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız. 14 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak. Ve İmamoğlu'nun casusluk davasında ara karar, Ekrem İmamoğlu ve 3 sanığın yargılandığı casusluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluk halinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma Temmuz ayına ertelendi. Ve ODTÜ'de Türk bayrağına saldırı skandalı, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bahar şenliğini karıştıran skandal olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Türk bayrağına saldıran 6 şüpheli tutuklandı. Ve Trump tarihi ziyaret için Çin'de, Amerika Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyareti başladı. Trump ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Masadaki önemli gündem maddesi ise İran savaşı olacak. Ve İsrail hapishanelerindeki işkence dünya basınında değerli izleyiciler. New York Times'ın yazarı değerli izleyiciler Nicholas Kristof, İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinli tutukları sistematik işkenceye, darbe ve aşağılamaya maruz bıraktı diye yazdı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları raporlarına dayandırılan bu iddialar dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Evet, önemli haberlerimiz var, hepsini size aktaracağız. Normal etiketiyle görüşlerinizi bize yazın, tweetleriniz ekrana gelsin. Başlayalım.
1: Orta Doğu'daki gerilimden dolayı piyasalar hareketli günler geçiriyor. Bakır fiyatları son 3 ayın zirvesini görerek rekor kırdı. Az sonra. Samsun'un Havza ilçesi felaketi yaşadı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak ilçede hayatı felç etti. Dereler taştı, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Az sonra. Eurovizyon sahnesinde İsrail krizi yaşandı. İsrail temsilcisi sahneye çıktı. Salon soykırımı durdurun sloganlarıyla yankılandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Kadına yönelik şiddetin en karanlık, en vahşi yüzlerinden biri gelecek ekranlarınıza maalesef. Bursa'da eski eşi tarafından katledilen Sevgi Yandık'ın son anları ortaya çıktı. Bir tarafta öl diye bağıran bir cani, diğer tarafta annesi bıçaklanırken ağlayan 3 yaşında bir çocuk.
2: Ağabeyine sarılırken ölüme değil bir ömre evet demişti. O gün kulağına fısıldanan o güzel dualar ne yazık ki bir parkın karanlığında yitip gitti. Sevgi, 3 yaşındaki evladının çığlıkları arasında katledildi. Bursa Yıldırım'da 27 Ağustos gecesiydi. Sevgi Yandık konuşalım diyen eski eşi Doğan Şendil'e güvendi. Yanına 3 yaşındaki çocuğunu da alıp parka gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan bu sakin yürüyüşün az sonra bir katliama dönüşeceğini kimse bilmiyordu. Parkta başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Gözü dönmüş cani, yanında getirdiği bıçağı defalarca eski eşine sapladı. Ama en acısı o anda yükselen seslerdi.

0: 27 yaşındaki Sevgi evladının çığlıkları arasında yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Daha önce de eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı öğrenilen kadından geriye yürek yakan bu görüntüler kaldı. Cinayeti işledikten sonra ise 3 yaşındaki çocuğunu da alıp yolda karşısına çıkan birinin kucağına verdi. Arkasına bile bakmadan kaçtı. Ancak daha sonra teslim oldu ve tutuklandı. Bugün davanın karar günü olması bekleniyordu. Ancak bir görgü tanığının gelmemesi nedeniyle mahkeme 8 Temmuz'a ertelendi. Şimdi bir yanda toprağa verilen 27 yaşında bir can, diğer yanda ömür boyu bu travmayla yaşayacak olan ve annesiz bırakılan 3 yaşında bir çocuk. Ailenin tek bir isteği var. En ağır ceza, en yüksek perdeden adalet.
1: Başkent'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaşan, ateş ederek korku salmaya çalışan sanal çetelere operasyon yapıldı. Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.
0: Sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yaptılar, vatandaşa korku salmaya çalıştılar. Ancak düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanal çeteleri mercek altına aldı. Bazı kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden sağa sola ateş açtıkları ve birbirlerine meydan okudukları tespit edildi. Şahıslar takibe alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı olarak farklı adreslere baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Yakalananların suç dosyası kabarıktı. Yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda sabıkaları vardı. Emniyet operasyonların bundan sonra da aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
1: İhlas Vakfı, güven, hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü vekaleten kurban organizasyonuyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu yılda kurban bağışları Türkiye'deki öğrencilerden Asya ve Afrika'daki mazlumlara kadar uzanan 5 ülkedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
2: Yani 2 yaşını doldurmamış hayvan asla ve kata, efendim çok gösterişli olsa bile, çok büyük olsa bile, çok kilolu olsa bile, efendim yarım ton gelse bile kurban olmaz. Bu hayvan muhakkak 2 yaşını doldurmuştur, bu hayvan kurban olur.
0: Güven, hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket eden İhlas Vakfı, paylaşmanın ve bereketin kapılarını araladı.
3: Yurt dışı hisse vekalet bedeli 5500 liradır. Yurt içi ise vekalet bedeli de 18 bin liradır efendim.
0: Her yıl olduğu gibi bu yılda İhlas Vakfı iyiliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olan vekaleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonlarını sürdürüyor. İki kıtada toplam 5 ülkede hayırseverlerin emanet ettiği kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
3: Yurt içinde yurtlarımızın bulunduğu illerde kurbanlarımızı kesiyoruz. Yurtlarımızda kalan binlerce öğrencimize yediriyoruz. Türkiye'de, yurt içinde.
0: Kurbanlar büyük bir hassasiyetle seçiliyor, özenle ve titizlikle kesiliyor. Ardından gerçek ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılarak bayram sevinci en uzak gönüllere kadar taşınıyor.
3: Yurt dışında ise Afrika'da ve Asya'da Kur'an-ı Kerim kurslarına ve diğer medreselere, oradaki fakire fukaraya, garibe gurabaya, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.
0: Hayırseverler 0212 451 49 çift 0 numaralı hattı arayarak vakıf görevlisine sözlü olarak vekalet verebiliyor. Ayrıca ihlasvakfı.org.tr adresindeki kurban bağışı sekmesinden vekalet metnini onaylayarak işlemlerini tamamlayabiliyor.
3: İlla vekalet verecek. Vekalet vermeden biz parayı tahsis etmiyoruz. Önce vekalet, sonra para diyoruz efendim.
1: Samsun'un Havza ilçesi felaketi yaşadı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak ilçede hayatı adeta felç etti. Dereler taştı, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. İlçede eğitime bir gün ara verildi. Onlarca araç ev ve iş yeri de sel nedeniyle hasar gördü.
4: Hayır. sağanak aniden bastırdı. 15 dakikalık o yağış felaketi yaşattı. Selde sürüklenen araçlar ve mahsur kalanlar, yaralananlar, ölümden dönenler, zarar gören evler, iş yerleri.
5: Böyle bir şey yok. Aniden yakalandık. Hiç haberimiz yok. Dükkan içinde kaldık. Rehin kaldık. Hiç haberimiz yok. Birdenbire bastı geldi. Kepçeler Allah razı olsun bizi kurtardılar. Hepsi gitti. Havza pek şu anda.
4: Meteorolojinin uyarılarının ardından Samsun'un Havza ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak hayatı adeta felç etti. Evleri, iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Afetten özellikle 4 mahalle etkilendi. Sel ve su baskınları sonrası belediyeler, itfaiye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri harekete geçti. Gece boyunca çalışma yapıldı. Selin etkili olduğu saatlerde can pazarı yaşandı. Bir kişi otomobilinde mahsur kaldı. Aracın üzerine çıkan bir kişi zorlukla hayata tutundu. Başka bir kişi de kamyonun üzerine sığındı. Ölümle burun buruna gelen vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.
6: Bayağı vardı abi yani. Bizim boyumuzu geçiyor. Neredeyse arabaları sürükleri götürdü. Her yağmur yağmasında buralar böyle oluyor abi. Yani hasar kaydımız da var yani.
4: Felaket sonrası ekipler tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Vatandaşlar da özel iş makineleriyle temizlik çalışmalarına yardım etti.
7: Havza Kaymakamlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyemizin, SASKİ'nin, AFAD'ın, Devlet Su İşleri'nin, Karayolları'nın ekipleri sahaya girdiler. Tüm ekiplerimiz Havza ilçesinde şu anda çalışıyorlar. Çok büyük geçmiş olsun. Toparlayacağız inşallah.
4: Öte yandan afet nedeniyle 12 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Felaketin ardından ilçede eğitime bir gün ara verildi. Felaketin boyutları ise gün ağarınca ortaya çıktı. İlçe drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Hacı Osman Deresi sel nedeniyle taşması sonrası yollar balçıkla kaplandı, moloz yığınları birikti. Sokaklarda takla atmış onlarca araç görülürken iş yerleri ve evlerde hasar meydana geldi. Bölgede çalışmaları takip eden jandarma ekipleri de çamurda 6.000 lira buldu. Büyük bir duyarlılık örneği gösteren ekipler parayı sahibine teslim edilmek üzere polise teslim etti. Bölgede temizlik ve tahliye çalışmaları ise sürüyor.
8: Çeşmekez'den göre mi abi?
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız dedi. Acil ve temel ihtiyaçlar için her iki ilde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi. Bakan Göktaş ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, afetten etkilenenlere psikososyal destek hizmeti verildiğini söyledi.
1: Ve Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Barajlar doldu, şehirleri su bastı. Kış ve bahar bereketli geçti. Baraj doluluk oranı %75'leri buldu. Eriyen karlar ve sağanak ise bazı illerde sele ulaştı diyor. Türkiye 7 ayda 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'ü gördü. Ancak şiddetli yağış ve eriyen karlar bazı bölgelerde sıkıntılara sebep oldu. Samsun'da 10 dakikalık sağanak yıkıma yol açtı. Çok sayıda araç hurdaya döndü. Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı. Bursa ve Şırnak'a sel vurdu. Gece kuşlarına uzmanlardan uyarı geldi. Gece geç yatan yorgun kalkıyor. Bu ruh halini de etkiliyor. Stres hormonları artıyor. Odaklanma ve duygu durumu bozulabiliyor. Uzmanlar bu yüzden kaliteli bir hayat için gece 23 ile sabah 5 saatler arasında uykuda olunmasını tavsiye ediyor.
9: Kaçta uyuyorsunuz?
10: 12-1.
9: Peki uzmanlar diyor ki 23 ile 5 arasını uykuda geçirmeniz lazım. Yoksa ruh sağlığınız etkileniyor.
10: Uykunu aldıktan sonra geç uyumanın bir önemi yok.
11: 11-12 arası uyuyorum. Yatış, uyanış saatleri çok önemli. Enerjik uyanıyorum zaten. Güne iyi başlıyorum.
9: Uzmanlar gece kuşlarını uyarıyor. Açık kalan zihin ertesi gün daha ağır çalışıyor. Bu da ruh halinize yansıyor.
12: Erken yatarım, sabah 6'da kalkarım. 11'de en geç yatarım. Kendimi dinç hissediyorum o zaman. Yürüyüşe gidiyorum.
13: Gece 11-12 arası uyuyorum.
9: O zaman dinleniyorsun.
10: Evet. 11'de yatağa girme saatim oluyor. 2 saat reels kaydırıyorum. Anca uykuya dalıyorum.
9: Gece erken yatağa girdiniz. Telefonu biraz kaydırıp öyle uyurum dediniz. İşte bu durum bütün uyku düzeninizi bozuyor.
10: 1-1.5 gibi uyuyoruz. 9.30 gibi uyanıyoruz.
9: Sabah nasıl uyanıyorsunuz?
10: Dinç.
9: Peki siz?
13: Ben biraz agresif uyanıyorum. Genel yapım herhalde.
9: Stres hormonlarınız yükseliyor. Sadece uykunuz değil, modunuz da etkileniyor.
14: Uzmanlar bir şeyler diyorsa doğrudur.
9: Depresyonda mısınız?
10: Yok.
9: Anksiyete?
10: Yok.
9: Stres?
10: Yok.
9: Ama geç uyuyorsunuz.
10: Evet.
9: Uzmanlar uykunun yalnızca dinlenmek değil, bakım onarım süreci olduğuna dikkat çekiyor. Gece 23 ile sabah 5 arası uyudunuz. Uyumadıysanız stres, anksiyete ve depresyonla baş başa kalabilirsiniz.
15: Kaçta uyuyorsunuz? 9-10 gibi yataktayım her zaman. Erken kalkarım. Gayet enerjim de yerinde olur.
9: Erken yatan zinde kalkıyor. Geç yatan ise bedelini zihin yorgunluğuyla ödüyor. Kaçta uyuyorsunuz gece?
16: 12'de. Mutsuz oluyorum. Yaşama sevinç mi olmuyor? Halsizlik oluyor.
1: Evet, saat başı denizleyici hatta 8'i 1 geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Xi Jinping'le görüşmek için Çin'e geldi denizleyiciler. 9 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanı Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Pekin'le önemli bir görüşme yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 günlük ziyaret bu. Ziyaretin gündemindeki ticaret, İran savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturulması bekleniyor. Amerikan onuruna vereceği devlet yemeğiyle son dereceye belirtiliyor görüşmenin. Trump'ın Cuma günü X ile birlikte katılacağı ikili çay toplantısı ve çalışma öğle yemeğinin ardından Washington'a dönmesi bekleniyor. Amerika Başkanı Donald Trump Çin ziyaretinde devlet başkanı Xi Jinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi. Çin Devlet Ajansı'nın haberine göre Xi görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada Amerika Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek gelecek için yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi. Tarihi zirve yaklaşık 3 saat sürdü. Tekrar edelim. Donald Trump'la Xi Jinping görüştüler. Pekin'de bir araya geldiler ve Xi görüşmenin ardından açıklamada Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konular tabii ki İran savaşı, Amerika ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş bunlardan biri. Yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi. Tarihi zirve yaklaşık tam 3 saat sürdü değerli izleyiciler.
17: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
18: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
19: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
20: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
21: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
22: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
23: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
24: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
25: Donuyoruz Yüksel abi.
24: Bu havada.
25: İnternette donuyoruz.
24: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
26: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
27: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
28: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değil sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM
3: Haber.
4: Evet değerli, görüntüleri geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Cennet Tapınağı'ndalar değerli izleyiciler. Tarihi Amerika-Çin zirvesi sona erdi. Çok önemli bir görüşmeydi. Niye? Çünkü Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları var. Mart ayından bu yana, hatta Şubat sonundan bu yana. Bu arada Çin'in müttefikleri Venezuela, yine Küba gibi ülkelere de Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı taarruzları oldu. Venezuela'da devlet başkanını tutukladı ve Maduro'yu. Küba'da bazı istekleri var Amerika'nın. O yüzden ve bir de bir yandan da İran'a yönelik saldırılar vardı ki İran Çin'in en büyük petrol tedarikçisi değerli izleyiciler. İran petrolünün %87'sini tek başına Çin alıyor. O yüzden de bu görüşme daha önce yapılacaktı. Nisan ayındaydı ama bir ay ertelenmişti ve o görüşme yapıldı değerli izleyiciler. 3 günlük bir görüşme bu. Devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Trump ve eşi Cennet Tapınağı'ndalar ve şu an Xi Jinping ile Donald Trump beraber fotoğraf veriyorlar değerli izleyiciler. Karşılıklı olarak yeni bir görüşme, yeni bir başlangıç olacak dedi. Donald Trump Amerika'nın en büyük şirketlerinin sahiplerini de götürdü değerli izleyiciler. Elon Musk'tan tutun da Tim Cook'a kadar, yani Amerika'da önde gelen en büyük silah ve teknoloji devlerinin sahipleri de Çin'e geldi. Orada da görüşmelik yapıyor. Çin bu işten Donald Trump bu işten herkes kazanacak. Karşılıklılık esasına göre hareket ediyoruz dedi. Biz kazanıyorsak Çin de kazanacak dedi değerli izleyiciler. Tabii bu arada İran savaşı ile ilgili de neler konuşuldu o da önemli. Çünkü bir yandan da İran'da Çin'in yakın müttefiki, az önce söylediğim gibi İran petrolünün %87'sini tek başına Çin alıyor. Bu görüşmelerde son derece önemli olduğunu görmek lazım değerli izleyiciler. Hakikaten önemli bir görüşme. Xi Jinping Amerika'nın önde gelen CEO'larıyla da görüşecek ki dünyanın en büyük şirketleri bunlar. Yani trilyon dolarlara varan, bazıları milyar dolar, bazıları trilyon dolarlık şirketler. Bunlarla bir araya gelecekler değerli izleyiciler. Trump ve Xi Jinping görüşmesi bu bakımdan önemli. Belki İran savaşını da bitirebilir veya Amerika'nın Küba'ya olan tacizlerini bitirebilir veya yeni bir dönemin kapısını açabilir değerli izleyiciler. Bu arada Xi Jinping Tayvan çözülmezse savaş olur diyor değerli izleyiciler, onu da söyleyelim. Yani savaş çıkar diyor. O konuda da Çin'in bir hassasiyeti var Tayvan konusunda, ama nasıl bir yol izleyecekler o henüz belli değil değerli izleyiciler. Tabii bu yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin de Çin'e biliyorsunuz tarifleri, yani vergileri vardı. Ekstradan Çin mallarına vergi koymuştu. Onlar da ticareti etkileyecek ve Çin mallarının Amerika'ya satışında problem yaratabilirdi. Bunlar da hepsi görüştü değerli izleyiciler. Bakın Xi Jinping Tayvan işi çözülmezse Amerika ile çatışma olur diyor. Çünkü Amerika bir yandan da Tayvan'ı ve etrafını silahlandırdığı da biliniyor. Guam Adası'nda Amerika'nın yaklaşık 150 milyar dolarlık silah sevkiyatı yaptığı Obama döneminden bu yana biliniyor değerli izleyiciler. O açıdan da bu meseleler son derece önemli. Evet, şu an görüyorsunuz Xi Jinping ile Donald Trump Cennet Tapınağı'nda değerli izleyiciler. Orada Cennet Tapınağı'nda görüşüp konuşmalarını yapıyorlar değerli izleyiciler. Dünyanın iki büyük gücü, Amerika süper gücü, dünyanın 30 trilyon dolarlık ekonomisiyle en büyüğü. Onun dışında peşinden de yine 12-13 trilyon dolarlık ekonomisiyle de Çin de dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve aynı zamanda 2 numaralı askeri gücü. 1 numarası Amerika, 2 numarası Çin değerli izleyiciler ve bu da bu görüşmede son derece önemli. Ne kadar geniş güvenlik önlemleri alındığını da hemen görüyorsunuz etrafta. yetkili önemli isimler var çünkü burada. Marco Rubio Dışişleri Bakanı var, büyük iş adamları var ve bir araya geldiler ve bu görüşmelerde karşılıklı olarak devam edecek değerli izleyiciler. 9 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanı Çin'e gitti ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüştü değerli izleyiciler. Aradaki soğuk rüzgarlar bitecek mi? Amerika İran'a olan saldırıları durduracak mı? Küba konusunda nasıl bir adım atacak? Bunları ne veya Tayvan konusu nasıl çözecek? Onu da hep beraber göreceğiz. Ama Trump ikili ilişkiler iyi olacak. Karşılıklı esasına dayalı güzel geleceğimiz olacak diyor değerli izleyiciler. Onu da hemen bir kez daha söyleyelim. Çin ile Amerika arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarının karşılıklı faydaya dayandığı ve kazan kazan ilişkisi olduğunu altını çizen Xi, ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler varsa eşit temelde istişare çözüm için tek seçenekli değerlendirmesinde bulundu. Xi, Tayvan sorunu ilişkin Tayvan boğazında barış ve istikrarın sürdürülmesinin Çin ile Amerika'nın en büyük ortak paydası olduğunu vurguladı. Değerli izleyiciler, tekrar edelim. Tayvan sorunu ilişkin Tayvan boğazında barış ve istikrarın sürdürülmesinin Çin ile Amerika'nın en büyük ortak paydası olduğunu vurguladı değerli izleyiciler. Önemli bir görüşme olduğunu da bir kez daha söyleyelim. Tarihi bir görüşme bu. 9 yıllardan sonra Donald Trump Xi Jinping ile görüşüyor değerli izleyiciler. Donald Trump da gördüğünüz gibi rakip değil, ortak olmalıyız. Yani beraber kazanmalıyız. Kazan kazan stratejisine dayanmalı. Karşılıklı faydaya dayanılmalı olarak bakılıyor değerli izleyiciler. Bu görüşme dünyanın gözü de bu görüşmede. Çünkü hem İran savaşını etkileyecek, hem Küba hem Venezuela, yani Asya, Avrupa, bütün dünyadaki karar siyasi gelişmeleri etkileyecek bir görüşme olduğunu bir kez daha söyleyelim değerli izleyiciler. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bu savaşı başlatmasının, saldırıları başlatmasının sebebi de İran'dan Çin'e giden petroldü. İran petrolünün tam neredeyse çoğunluğunu alıyor Çin. Buna da büyük ihtiyacı var. Bakalım nasıl bir anlaşmalar çıkacak burada, onu da göreceğiz. Şimdi bunlar perde arkasına henüz yansımadı ama az önce verdiğimiz başlıklar sadece ön başlıklar. Xi Jinping Tayvan meselesinin çözülmesini istiyor. Tayvan meselesi çözülmezse Amerika ile bir çatışma olur diyor ama Amerika da Tayvan'a destek vermeye devam ediyor. Bundan sonra destek verecek mi, göreceğiz. İran meselesinde Amerika ile İran bir anlaşmaya varır mı? İsrail saldırılarını durdurur mu? Bu da şimdilik bilinmiyor ama görüşmelerde ele alındığını varsayıyoruz. Ve yine Küba'da Çin ve Rusya'nın müttefiki, Amerika orada da rejimi değiştirmeyi düşünüyor. Taarruzları vardı. Nasıl biliyor izleyeceği de şimdilik bilinmiyor değerli izleyiciler. Ve yine aynı şekilde Venezuela'da da Amerika zaten Maduro'yu tutukladı. Amerika dedik az önce, Donald Trump sadece Amerika'nın değil dünyanın en büyük şirketlerinin patronlarını oraya götürdü Amerika'da. Kimi götürdü? Elon Musk, Tesla'nın, Space'in ve X'in sahibi. Tim Cook, Apple'ın CEO'su. Jensen Huang, Nvidia, yani dünyanın en büyük yapay zeka şirketi ve dünyanın en büyük şirketi durumunda. $4 trilyon değeri var değerli izleyiciler. Onun CEO'su Dina Powell, McCurk, Meta'nın yönetim kurulu üyesi Christiane Amann, Jim Anderson gibi önemli isimler var. Yine Visa'nın, o kullandığımız kredi kartlarının CEO'su Ryan McCarthy var değerli izleyiciler. Aerospace'in yönetim kurulu başkanı Henry Lawrence var. Mastercard'ın sahibi Michael Miebeck var. Yani Boeing'in yönetim kurulu başkanı Robert Kelly Orberg gibi isimler, hepsi bu ziyarette varlar değerli izleyiciler. Çinli meslektaşlarıyla veya orada da Çin devletiyle görüşmeler yapacaklar. Tarihi bir zirve olacak ve bu zirveden çıkan görüşmeler önemli. Xi Jinping de Amerika'nın bu üst düzey CEO'larıyla, patronlarıyla görüştü. Şimdi bu görüşmelerin yansımalarını önümüzdeki birkaç gün içerisinde Amerikan medyasında ve Çin medyasında daha detaylı da okuyabiliriz değerli izleyiciler. Hakikaten önemli bir gelişme olduğunu bir kez daha söyleyelim. Yarın da Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Xi Jinping'le görüşmesine de yine devam edecek ve bütün konular meseleye yatırılacak. Tabii şimdilik ılımlı geçiyor. Donald Trump'ın ortak olmalıyız, yani rakip değil. Yine Xi Jinping'in eğer sorunlar varsa bunlar eşit temelde çözülür. Yani kavganın kimseye faydası yok dedi. ticaret savaşlarının kazananı olmaz. O yüzden eşit temelden sorunumuzu çözebiliriz diyor. Belli ki hemen her konuda anlaşacaklar gibi görünüyorlar. Anlaşma kapısı yakın. Yalnız Tayvan meselesi hariç değerli izleyiciler. Tayvan meselesi konusunda Amerika'nın nasıl bir adım atacağı bilinmiyor ama Amerika Tayvan'ı silahlandırıyor. O konuda Tayvan Boğazı konusunda da Tayvan'ın yanında duruyor. Xi Jinping, yani Çin oralı değil, oranın kendi toprağı olduğunu düşünüyor. Eğer bu Tayvan meselesi çözülmezse Amerika ile çatışma çıkar diyor değerli izleyiciler. Bu arada görüşmelerde yaklaşık Xi Jinping ile Donald Trump arasında 2 saat sürdüğünü hatırlatalım. Donald Trump görüşmeler harika geçti diyor değerli izleyiciler. Söyleyelim, dünyanın merakla beklediği görüşmelerden bir tanesi buydu değerli izleyiciler. Bu arada Xi Jinping'in önemli bir açıklaması var. Bundan sonra Çin kapısı Amerikan şirketlerine açık olacak diyor. Yani Çin biliyorsunuz 1.4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'dan sonra. Orada bazı şirketler var, üretim yapıyorlar işte Apple gibi, ama daha büyük yatırımlar yapılacak mı? Xi Jinping bu kapıyı açtı ve Çin'in kapıları Amerikan şirketlerine açıktır, gelebilirler dedi değerli izleyiciler. Bu da muhtemelen dünya borsalarında önemli olacak diyelim. Bakın, ticaret zaten bu görüşmelerin temelinde bir ticaret var. Ticaret savaşının kazananı olmaz diyor Xi Jinping. O yüzden de Amerika ile Çin arasında yeni bir dönem başladı. Çin bütün kapılarını Amerikan şirketlerine açtı. Ve bütün görüşmeleri de sorunları da konuşarak çözeceğiz dedi. Yine aynı şekilde belki o vergiler konusunda Amerika'da bir geri adım atabilir değerli izleyiciler. Bunu da yine söyleyelim. Önemli bir görüşme. Çünkü Çin lideri Xi Jinping görüşmenin önemli bir kısmını Amerika'nın CEO'larına, Amerika'nın dev patronlarına ayırdı. Ve tabii İran için ne olacak? Esas mesele İran, Çin'in müttefiki. Xi Jinping ne istedi Trump'tan? Yani çatışmalar bitsin istiyor elbette ama nasıl olacak? Çünkü İran petrolüne Çin'in ihtiyacı var. Onu da %87'sini almaya devam ediyor değerli izleyiciler. Onu da yine söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük askeri gücü. Ondan sonra da Çin geliyor. Yine ekonomisi de öyle. Amerikan ekonomisi 30 trilyon dolarlık bir ekonomi. Yani gayri safisi 28-29 trilyon, borcu 36 trilyon. Çin'in de 13-14 trilyon dolarlık bir ekonomisi var değerli izleyiciler. Amerika'dan daha küçük nüfusa oranla. Teknolojik olarak Amerika biraz daha önde. Askeri anlamda, uzay konusunda Amerika daha önde. Ama az önce saydığım dev ekonomi şirketleri Mastercard, Visa, Aerospace, Boeing, Tesla, Apple, Meta, hepsi Instagram, hepsinin patronları, yönetim kurulu üyeleri de yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin'e gidip Xi Jinping'le görüştüler değerli izleyiciler. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Devasa bir görüşme oldu ve bunun da ekonomilere, dünyaya şimdilik yansıması son derece olumlu. Önemli önemli açıklamalar yapılıyor. Yapıcı açıklamalar yapılıyor. Olumlu bir hava veriliyor. İki lider de alttan almayı ve böyle işte savaşanın kazananı olmaz, barışalım, siz de kazanın, biz de kazanım anlayışını devam ettiriyorlar değerli izleyiciler. Ve bu da önemli bir görüşme olarak da devam ediyor değerli izleyiciler. Bütün dünyanın da merakla beklediği bir görüşme. Dediğimiz gibi bugün gün içerisinde veya yarın özellikle askeri konularda, Tayvan konusu, İran konusu, Küba konusunda nasıl adımlar atılacak, onu da hep beraber göreceğiz. Bu arada tabii Çin'in Avrupa'da da yatırımları var. Kanada Başbakanı McCarney, Çin'le ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Fransa'da Devlet Başkanı Macron, Çin Avrupa'ya daha fazla yatırım yapmalı diyordu. Bunların da nasıl olduğunu önümüzdeki günlerde yine hep beraber göreceğiz. Ama tabii Çin için de Amerika yani önemli bir ülke. Aynı şekilde Amerika için de Çin önemli bir ülke. Bu da bu görüşmelerde dünyaya bu şekilde yansıyacağını, olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz değerli izleyiciler. Özellikle Amerikan CEO'ları ile yaptığı görüşme Xi Jinping'in, oradan yansıyacak haberlerin de önemli olduğunu görebiliriz. İran savaşı belki bitebilir, Amerika ile barışabilir. Çünkü Çin'in İran üzerinde etkisi olduğu biliniyor. Yani İran'ın da anlaşmada masaya oturmak için İran'ın etkisi, Çin'in İran üzerinde etkisi olduğu da rahatlıkla biliniyor. Aynı şekilde bu ilişkiler Rusya ile ilişkileri de etkileyecektir. Çünkü Rusya da Çin'in müttefiki. Aynı zamanda şu an Ukrayna ile savaşı var. Oraya işgal girişimi var. O devam ediyor. Belki o savaşı da bitirebilir. Dün akşam Donald Trump, çünkü Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı da yakında bitecek diye bir açıklama yaptı. Gerçi Trump bu tür açıklamaları sürekli yapıyor ama belki bu görüşmeden eğer böyle bir hava çıktıysa veya böyle bir görüşme çıktıysa bu da yansımış olabilir. Çünkü Çin'in de yine Rusya üzerinde etkisi olduğu biliniyor. Elbette her dediğini yapacak değil Rusya ama iki büyük ülke olarak da yine karşılıklı olarak da görüşmeleri bu şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Amerika-Çin görüşmesiyle ilgili. Belçika Kraliçesi Matilde liderliğindeki heyet Ankara'da temaslarını sürdürüyor. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Franken, Türk savunma sanayisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Biz de ordumuzu yeni yeteneklerle güçlendirmeliyiz dedi. İki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek niyet mektubu imzalandı.
1: Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız.
3: Türkiye bizden çok ileride, biz de hızlanmalıyız dedi. Belçika ordusunun tıpkı Türk ordusu gibi insansız savaş teknolojisine uyum sağlaması gerektiğini belirtti. Belçika Savunma Bakanı Franken, Türk savunma sanayisinden övgüyle bahsetti.
1: Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız.
3: Belçika Kraliçesi Matilde 450 kişiyle Türkiye'ye adeta çıkarma yaptı. Heyet İstanbul temaslarının ardından Ankara'ya geçti. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.
5: Karan bitmiştir Yaşar!
3: Daha sonra savunma işbirliğini derinleştirecek adım atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Belçika Savunma Bakanlığı arasında niyet mektubu imzalandı. Heyetin ikinci durağı Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü etkinliği oldu. Belçikalı Savunma Bakanı Franken, Türk savunma sanayindeki atılıma övgü yağdırdı. Baykar ziyaretini hatırlattı. Yeni teknolojiler, inovasyon, Ar-Ge çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Türkiye'de 4000'den fazla şirketin savunma sanayisi için çalıştığına işaret etti. Brüksel'in de çok güçlü kabiliyetleri olduğunun altını çizdi. Bu ziyaret sayesinde resmileştirip duyuracakları pek çok gelişme olacağını dile getirdi.
4: Türkiye savunmada bizden çok ileride, Sabah gazetesinden getirelim. Baykar'da gördüklerinin akıl almaz olduğunu belirten Belçika Savunma Bakanı Franken'den Türk savunma sanayine büyük övgü. 3 yıl önce de Baykar'ı ziyaret etmiştim. Baykar'da gördüklerim, yeni teknolojiler, Ar-Ge çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almaz. O zaman da demiştim, Türkiye bizden çok ileride. Biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu modernize etmeliyiz diyor değerli izleyiciler. Türkiye'nin savunma sanayi gördüğünüz gibi herkesin dilinde. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çayalım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak açıkladı. Rizeliler ve üreticiler açıklanan fiyatlara ne dedi? Bir bakalım.
3: Rizeliler uzun zamandır yaş çay fiyatlarının açıklanmasını bekliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı beklenen haberi verdi. 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu.

0: Şimdi yaprakla ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
1: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Yavaş yavaş haftayı tamamlıyoruz. O beklenen görüşmenin de gerçekleştiğini söyleyelim. Amerika Başkanı ve Çin Devlet Başkanı
0: arasında. Çok yapıcı mesajlar verdiler. Dünyanın en büyük CEO'ları yani patronlar orada.
1: Evet.
0: Yani Çin'in de büyük patronları var. Tabii Çin'de devlet daha hakim ama Amerika'da demin saydığım bütün patronlar Çin'de.
1: Valla Amerika'da olan bütün şirketlerin herhalde CEO'ları orada diyebiliriz. Gerçekten büyük bir çıkartma yaptı. Ya burada tabii dünyanın beklediği bazı haberler var. Başta İran savaşı olmak üzere. Bakalım orada o alanda neler olacak? Çünkü gerçekten birazdan konuşacağız özellikle enerji fiyatlarını. Ki Amerika içerisinden de ekonomik veriler ve raporlar da gelmeye başladı. Yani durum kimse için pek de iyi değil. Fakat şimdi ilk yapılan açıklamalar siz de az önce bahsettiniz. Ilımlı. Umarız bu açıklamaların arkasında da dururlar.
0: Peki. Piyasalara bakalım o zaman.
1: Evet, döviz piyasalarıyla başlıyoruz. Dolara bakacağız öncelikle. 45 lira 42 kuruşta, euro 53 lira 34 kuruş. Gram altın cephesinde 6856 lirayı gördük. Borsa dün de kayıplarına devam etti. 14.598 puanla yeni haftaya başlayacak. Devam edecek olursak çeyrek altına da şöyle bir bakalım. 11.138 lira, yarım 22.276 lira da tam 44.416 lira. Ve devam ediyoruz kripto paralarla. Bitcoin 79.597 dolara geriledi. 81.000 doların üzerindeydi hatırlayacaksınız. Litecoin 57 dolar, Ethereum 2261 dolar, Ripple 1 dolar 43 cent. Tekrar yönü aşağı diyebiliriz kripto paraların.
0: Evet, konularımıza bir bakalım. Petrol stoklarında erime var. Kritik evet. Tarih Ekim ayı diyor. Nasıl gidiyor petrol işleri? Belki bu görüşmeyle biraz yoluna girer.
1: Yani umarız öyle olur. Şöyle bir baktığımızda esasında yani stratejik adımlar atıyor tabii ki ülkeler. Birbirlerine karşı uyguladıkları kozlar da var kullandıkları. Çin'in de en büyük kozu tabii ki İran meselesi Amerika'ya karşı. Bu Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kullandığı gibi Çin'in de kullandığını görüyoruz. Fakat tabii ki sıkıntı devam ederse Çin'i de etkileyecek bir durum olduğunu söyleyelim. Şimdi baktığımızda petrol stoklarında ciddi erimeler var. Kapasitenin giderek düştüğünü de görüyoruz. Hatta ilk projeksiyonlar o kadar kısa vadeli yapıldı ki yani bir ay devam ederse deniliyordu. 2-3 ayı kimse düşünmüyordu bile. Neredeyse yani 3 aya yaklaştık, onu da ifade edelim. Buradaki temel amaç tabii ki bu krizlerin çözülmesi, Hürmüz Boğazı'nın tekrar sevkiyata açılması. Çünkü şu an baktığımızda 12.8 milyon varillik bir kesinti var başladığı günden itibaren. Ciddi kullanım oranları vardı. Yavaş yavaş ülkeler artık bu kullanımlarını da kesintiye uğrattılar. Orada bir tasarruf tedbiri de alınıyor. Yani bu evet ayağını yorganına göre uzatma şeklinde algılansa da aslında üretimin yavaşlaması demek. Bu da çok yakın bir tarihte aslında biz bunu simüle ettik. Ne zaman? Pandemi döneminde. Ki oradaki kayıplardan çok daha fazla olacağını tahmin ediyor herkes. Bütün otoriteler hem enerji piyasasından hem de tabii ki teknoloji ve sanayi tarafından. Dolayısıyla baktığımızda dün bu görüşmeler öncesinde 105 dolar seviyelerine çekilmişti. Bu sabah tekrar 106 dolar seviyesini gördük. Yani orada 100 doların altına pek inmiyor. İnse bile çok kısa iniyor. Orada da gelen haberler tabii ki şekillendiriyor. Biraz daha itidalli adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan yani Çin'in de artık devreye girmesinin vaktinin geldiğini düşünüyorum ama o da tabii ki Tayvan konusunu masaya sürüyor. Ki işte bu görüşmelerin odağında da olduğunu biliyoruz. Bakalım ne olacak?
0: Şimdi elektrikli otomobillerde kilometreye değil batarya sağlığına bakılmalı diyor. Evet. Artık elektrikli otomobil daha çoğalıyor sürekli olarak. Her yerde şarj istasyonlarını da görüyoruz artık. Yani hayatın değişmez bir parçası olacak elektrikli araçlar ama dediği gibi batarya sağlığına bakılmalı da önemli uzmanlara göre.
1: Neden özellikle konuşuyoruz? Özellikle bu savaştan sonra elektrikli otomobile talebin çok daha fazla.

0: arttığını gördük. Hem enerji maliyetlerinden dolayı hem de işte bu yaşanan arz sıkıntıları, bunların zaman zaman yaşanabileceği algısı oluştu tüketicide. Dolayısıyla elektrikli araç talebinin yükseldiğini biliyoruz. Bizde mesela işte vergi açısından da biliyorsunuz destekleniyor. Bu anlamda da cazip olduğu için tercih ediliyor. Ama burada en büyük sıkıntı ikinci elde yaşanıyor. Uzmanlar uyarıyorlar. Evet, talep yoğun, bundan sonra da artarak devam edecek ama işte batarya sağlığından tutun da işte menzil mesafesine ve diğer aksama kadar birçok tetkiklerin yapılması gerekiyor. Hatta önceden ikinci el piyasası yoktu çok yeni girdiği için hayatımız, ama şimdi yavaş yavaş ikinci el piyasası da oluştu. Bununla ilgili konunun uzmanı ekspertizlerin olması gerektiğini belirtiyorlar. Yani piyasada hali hazırda Türkiye için konuşacak olursak var, ama onları da mutlaka dikkatli seçmek gerekiyor. Çünkü bu araçlar biliyorsunuz bataryaya dayalı araçlar. Batarya en önemli aksamını oluşturuyor. Orada bir yaşanan olumsuzluk, yani arabanın çöpe atılması demek. Dolayısıyla bu konuya ilişkin uyarıların özellikle şu son birkaç aya baktığımızda çok daha fazla ve yüksek sesle dile getirildiğini görüyoruz.
1: Peki, son olarak Fed raporu, Amerikalıların en büyük endişesi hala enflasyon diyor. Evet. Fiyat artışları Amerikalı yetişkinler arasında en yaygın mesele. %3.25, ama tabii diğer bazı, orada da gıda, kahve gibi şeylerin artışları devam ediyor.
0: Çok arttı. Yani enerji maliyetlerinin yıllıkta biliyorsunuz, dün de konuştuk, %28'lerin üzerinde arttığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan son enflasyon raporuyla, rakamıyla. Yani orada hatta son 3 aya baktığımızda aylık bazda da yüksek çıktığını söyleyelim enflasyonun. Hedef %2 idi, onun çok çok uzağında Amerika Birleşik Devletleri. FED'e bir baskısı vardı Donald Trump'ın, ama o baskı işte yaşanan son gelişmelerle birlikte pek de işe yaramayacak gibi görünüyor. Hatta FED'in Boston yetkilisi özellikle bundan sonraki dönemde en azından birkaç ay için hiçbir şekilde faiz indirimlerini konuşmayalım dedi. Hatta sabit tutması gerektiğini söyledi. Ki dünya şunu da konuşuyor, onu da ekleyelim hemen. Yani tıpkı pandemide olduğu gibi geç adım atılmasın. Merkez bankaları faiz artırımlarını da düşünmeye başladı esasında. Başta Avrupa Birliği olmak üzere. Dolayısıyla bir takım tedbirlerin mutlaka masada olması gerektiğini ve burada geç kalınmaması gerektiğini de söylüyorlar. Şimdi hane halkına baktığımızda evet bir bozulma var, ama bu bozulma yönetilebilir bir bozulma olduğu belirtiliyor. İşte orada biliyorsunuz bir soru soruluyor. $400'lık beklenmedik bir harcama kalemi çıkarsa panik olur musunuz şeklinde. Yani henüz o panik havasının olmadığını biliyoruz, ama bu savaş uzarsa olabilir diye de düşünülüyor.
1: Peki. Teşekkürler Yaprak. Sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
3: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanya.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
2: gücünde 5G. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
8: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
9: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
10: Buyurun.
11: Ben miyim?
10: Evet.
11: Hayırlı günler Osman dede.
12: Hayırlı günler efendim, buyurun.
11: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
9: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
13: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
14: Hadi hadi.
15: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
16: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
17: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
18: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
19: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
20: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz ya. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
13: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
21: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
22: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 14 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da değerli izleyiciler. Birazdan da protokol başlayacak. Oradan da son dakika gelişmeleri size aktaracağız. Erdoğan Kazakistan Türkiye yüksek düzeyli stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak. Amaç da bu arada Erdoğan açıkladı. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak. Ve Ekrem İmamoğlu'nun casusluk davasında ara karar çıktı değerli izleyiciler. Ekrem İmamoğlu ve 3 sanığın yargılandığı casusluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluk halinin devamını hükmetti. Bir sonraki duruşma Temmuz ayına ertelendi. Ve ODTÜ'de Türk bayrağına saldırı skandalı. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bahar şenliğini karıştıran skandal olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Türk bayrağına saldıran 6 şüpheli tutuklandı. Ve Trump Çin'de değerli izleyiciler sabahtan bu yana size aktardık. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Görüşme 2 saat sürdü. Amerika'nın en büyük CEO'ları vardı. O görüşmede Cennet Tapınağı'na gitti Trump'la Xi Jinping beraber. Ve bu arada hem İran hem Küba hem de Tayvan meseleleri masaya yatırıldı. Gelişmeler oradan nasıl yansırsa sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve İsrail hapishanelerindeki işkence dünya basınında New York Times'ın yazarı Nicholas Kristof değerli izleyiciler. İsrail'in gözaltı merkezlerinde Filistinlilere cinsel şiddet, darp ve aşağılamaya maruz bırakıldığını yazdı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları raporlarına dayandırılan iddialar da dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. Normal etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
1: Orta Doğu'daki gerilimden dolayı piyasalar hareketli günler geçiriyor. Bakır fiyatları son 3 ayın zirvesini görerek rekor kırdı. Az sonra. Samsun'un Havza ilçesi felaketi yaşadı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak ilçede hayatı felç etti. Dereler taştı, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Az sonra. Eurovizyon sahnesinde İsrail krizi yaşandı. İsrail temsilcisi sahneye çıktı, salon soykırımı durdurun sloganlarıyla yankılandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Sosyal medya şiddet içeren diziler ve oyun siteleri, bütün bunlar çocuklar arasında şiddet, zorbalama ve çeteleşmeye yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu, bıçak veya silah taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor.
2: Yani direkt böyle köpeklerle falan gelip birbirleriyle kavga ettiklerini falan gördüm. Sıkıştırıp haraç kestiklerini gördüm.
3: Okul yolu şiddet dolu. Evet, okullarda şiddet ve çeteleşme her geçen gün artıyor. Eğitim reformu girişiminin araştırmasına göre Türkiye'de her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu söylüyor.
4: Kardeşimizin, arkadaşlarımızın, çocukların okullarında hep bize geliyorlar yani. İşte abi böyle böyle durumlar var, bizi zorbalıyorlar. Hep kulağımıza geliyor bunlar yani.
5: Tabii ki gördüm. Mahalle okullarında genel olarak böyle toplaşıyorlar birkaç kişi, gençler. Böyle çoğunlukla birbirlerini dövüyorlar falan.
3: Raporun ortaya koyduğu rakamlar ise dikkat çekici. Son 9 yılda çocukların karıştığı cinayet vakaları %131 arttı. Uyuşturucu bağlantılı suçların artışı ise %119.
6: Gülistan'ın bile... Ne kadar zaman oldu şu anda görebiliyoruz bazı sonuçlarını. Kimler neyi ne kadar hızlı saklayabiliyor, kendilerini nasıl koruyorlar. Bu böyle giderse zaten hani Ahmet'te de gördüğümüz gibi olan tipler zaten daha çok artacak.
7: İş nasıl cinayete kadar gidiyor? Çocuk yetiştirilme tarzları artık çocukların ve ailelerin fazla şeyler yüklemesinden dolayı çocuklar her şeyi kendilerine mübah görebiliyorlar.
3: Çocuklar artık günün büyük bölümünü dijital dünyada geçiriyor. TÜİK verilerine göre 6 ile 15 yaş grubunun %91'i internet kullanıyor.
8: Böyle kavgalar vesaire daha çok liseliler arasında olan bir şey aslında. Ben öyle görüyorum yani.
3: Her 10 çocuktan 7'si dijital oyun oynuyor. %66'sı ise sosyal medyada aktif. Okulda başlayan tartışmalar ekranlara taşınıyor. Sosyal medyadaki gerilim ise yeniden sınıfa dönüyor.
9: Bir arkadaşım çok mağdur oldu bu konudan dolayı. Oyun oynuyordu. Biriyle küfürlü kavgaya giriştiler. Ondan sonra konumunu söyledi. Tabii geleceğini düşünmüyordu. Çocuk gelmiş, kapının önüne gelmiş. İşte zili falan çalmış. Böyle bir durum yaşamışlar yani.
0: 3 kişiden ikisi aile mutluluk kaynağım diyor ama aileler hızla küçülüyor. Sofradaki tabak sayısı her geçen gün azalıyor. Geniş aile tarihe karışı, yalnız yaşayanlar arttı. Hane başına fert sayısı da 3'e geriledi. Peki bu tabloyu halk nasıl değerlendiriyor? Haberimize bakalım.
10: Yalnız yaşıyor. Yalnız yaşamanın daha fazla avantajı var. Eskiden komşu komşunun külüne muhtaçtı. Şimdi komşu daha sakinlik istiyor.
11: Hasretle tanıyorum gerçekten. O Ramazan sofralarını, sahırları, akrabalarımız gelirdi.
12: Eskiden kalabalık aileler vardı. Sofraya tabaklar dizilir, çatal, bıçak sesleri salonda yankılanırdı. Şimdi ise bir evde yaşayan kişi sayısı 3'e kadar düştü. Tek başına yaşayanların oranı ise artış gösterdi. Sizce neden insanlar yalnızlığı tercih ediyor?
13: Özel hayatlarının daha rahat yaşayabilmek için.
14: Daha özgür takılmak içindir ya. Akşam belli bir saatte rahat çıkmak için, arkadaşlarını eve çağırmak için olabilir.
12: Türkiye'de geçtiğimiz yıl hane halkı sayısı 26 milyon 977 bin oldu. Son 10 yılda evlilikler azaldı. Aile tiplerinde belirgin bir dönüşüm yaşandı.
15: Gelişen teknolojiler ve vesaire, insanların eve kapanması, artık sosyalleşme durumunun bilgisayar başına dönmesi, bir sürü faktör var.
16: Ben yalnız yaşıyorum ama kalabalık ailede yaşasaydım çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
12: Tek çekirdek aile oranı %62'ye, geniş aile oranı ise %13'e düştü.
17: Kalabalık ailede de mutlu olunabilir, küçük bir ailede de mutlu olunabilir. Ailelerin dağıldığı ortada maddi sorunlar, anlaşmazlıklar, Z kuşağının fikir ayrılığı aileleri dağıtıyor diyebilirim.
12: Topluma göre en büyük mutluluk kaynağı %69'la aile. Ama tek başına yaşama oranı yaklaşık %21'e yükseldi.
18: Gençliğimin bir evresine kadar evet ailemle yaşamayı isterim ama daha sonrasında ayrı evde yaşamayı isterim. Evet. Belli bir yaştan sonra kendim ayrı eve çıkmak isterim.
19: Gelirler çok, bu sefer yalnızlık daha çok arttı. Kişiye karşı tahammülsüzlük arttı. Boşanmalar da o derece arttı.
12: Hanelerin %11'ini tek ebeveyn ve çocuktan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hanelerin yaklaşık %42'sinde ise 0-17 yaş grubundan en az bir çocuk bulunuyor.
20: Antakya'da yaşıyorum ve çoğu çocukları yanımda oturmasını, yaşamasını istiyorlar. Yani bu olmaması lazım.
0: Çorum'da bir pazarcı ürünü seçerek almak isteyene 150 TL, seçmeyene 100 TL dedi. Ceza gecikmedi. Pazarcının tezgahı süreli kapatıldı ama tartışma bitmedi.
21: Kaysin seçin! Vay vay vay vay!
22: Biz seçiyoruz, bize sıkıntı yok.
23: Seçmeyeceğizse 100 lira, seçeceğizse 150 lira.
24: Haksızlık olmaz böyle bir şey. O adam cahil adamdır. Domates 100 liraysa 100 liradır.
25: Seçeceğizse 150 lira, buyursun seçsin.
26: Çorum'da bir pazarcı aynı bu şekilde dizdi tezgahına ürünlerini. Evet. Dedi ki seçerseniz 150 lira, seçmezseniz 100 lira.
27: Seçersen 150.
26: Seçmezseniz 100 lira.
27: Yok, orayı tercih etme.
28: Sonra da insaf demek lazım yani.
29: Kızım bize enayi yerine koymaya çalışıyorlar.
30: Seçene 150, seçmeyene 100 lira. Çok yanlış bir hareket.
31: Yok, yine ben seçerek alırım.
26: 50 lira fazla verdiniz.
31: Olsun, yani yine seçerek alırım.
27: Almam. Ben gider başkasından alırım.
32: Seç baba, seç seç.
33: Ben de yetme be yaşı. Buyur abi, ekran harika.
26: Çorumlu pazarcının yöntemini eğer beğendiyseniz aman dikkat, çünkü o pazarcı hem belediyeyi hem zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Pazarcının tezgahı süreli olarak kapatıldı.
30: Çorum belediyesinin de her tezgah kapatması da çok yanlış bir şey.
0: Evet değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da Astana'da şu an gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntüler canlı değerli izleyiciler. Erdoğan Bağımsızlık Sarayı'na intikallerini tamamlaması gerekmektedir demişti değerli izleyiciler. Bağımsızlık Sarayı'na hareket edecek Erdoğan bugün değerli izleyiciler. Şu an Kazakistan'da ve orada Kasım Cömert Tokayev ile de ikili görüşme yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan değerli izleyiciler. Şu an Erdoğan Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılanıyor değerli izleyiciler. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından değerli izleyiciler. Erdoğan daha sonra Kazakistan'da ikili görüşmeler yapacak ve 6. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına katılacak değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an Erdoğan'ın Kazakistan'daki görüşmeleri bugün itibariyle başlıyor. Bağımsızlık Sarayı'nda Erdoğan resmi törenle karşılanıyor değerli izleyiciler. Saatlerimiz tam 8.56'yı gösteriyor. Erdoğan'ın karşılama töreni de bir yandan da başladı değerli izleyiciler, onu da söyleyelim. Daha sonra Erdoğan bu törenden sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Bağımsızlık Sarayı'nda görüşecek. Daha sonra da 6. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına katılacak Erdoğan ve burada anlaşmaların imzalanması ve basın toplantısı olacak değerli izleyiciler. Erdoğan yine daha sonra Kazakistan-Türkiye İş Forumu'na gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik ediyor. Değerli izleyiciler onu da hemen söyleyelim. Tabii bu arada yine bu görüşmelerde Erdoğan 15 milyar yani ticaret hacminin Kazakistan'la Türkiye arasında 15 milyar dolara çıkartılması da var değerli izleyiciler. Bunu da hemen eklemiş olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye adına yapacağı önemli görüşmelerden biri olduğunda söyleyelim değerli izleyiciler. Türkiye ile Kazakistan arasında 2 saatlik bir fark var. Şu an 2 saat önde Kazakistan Türkiye'de. Saatler orada 11'e geliyor. Türkiye'de 9'a geliyor değerli izleyiciler. Evet görüntüleri görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı evet değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü görüntüler bunlar. Rasim Tokayev tarafından karşılanmıştı. Resmi karşılama töreni bu. Birazdan Bağımsızlık Sarayı'na hareket edecek Erdoğan. Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılanacağını da söyleyelim değerli izleyiciler. Türkiye devletler açısından Türkiye bölgenin de en güçlü ülkesi olarak da önemli bir ülke. Evet Erdoğan şu an değerli izleyiciler gördüğünüz gibi canlı görüntüler Rasim Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda karşılandı değerli izleyiciler. Ve buradaki görüşmelere katılıyor Erdoğan. 6. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına da katılacak ve burada bir konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Değerli izleyiciler, Türkiye açısından Kazakistan çok önemli bir ülke. Hem müttefik olarak hem de Türkiye Cumhuriyetleri olarak da yakın ilişki içerisinde olduğumuz ülkelerden bir tanesi. Ticaret hacmimiz her geçen gün gelişiyor. Kazakistan da yine her geçen gün büyüyor. Yani ekonomik anlamda da büyüyor. Yatırımlar da artıyor. Bunu da hemen eklemiş olalım değerli izleyiciler. Evet Erdoğan mevkidaşı Rasim Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılanıyor değerli izleyiciler. Şu an karşılama töreni yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün geldi Kazakistan'a. Görüşmeler bugün devam edecek. Konuşmalar yapılacak. Erdoğan Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nda konuşacak değerli izleyiciler. Bunu da söyleyelim. Tabii bu arada yapay zeka da artık çağımızın en önemli gerçeği. Yapay zeka Erdoğan Alem AI yapay zeka uluslararası merkezini de ziyaret edecek burada. Bugün saat Erdoğan'ın 3.15 gibi o burayı da ziyaret etmesi bekleniyor değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi Erdoğan resmi törenle karşılanıyor şu an Bağımsızlık Sarayı'nda değerli izleyiciler. Kazak askerleri de görüyorsunuz. Evet Erdoğan şu an geliyor değerli izleyiciler. Yanında da Tokayev var. Gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyetlerinin en önemli ülkelerinden biri Kazakistan. Türkiye ile de çok yakın ilişkileri var. İlişkilerimiz var Kazakistan'la. Evet değerli izleyiciler tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kazakistan'a geldi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da. Şu an Tokayev tarafından, Rasim Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılanıyor. Gördüğünüz gibi Bağımsızlık Sarayı'nda Kazak askerler tarafından saygı duruşunda bulunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılmasını ve ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini söylemişti değerli izleyiciler. Şu an Bağımsızlık Sarayı'nda Erdoğan resmi törenle karşılanıyor. Erdoğan Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nun kapanış töreninde de bir konuşma yapacak değerli izleyiciler. Ve ikili ilişkiler, ikili görüşmeler yine devam edecek. Dünya tabii bir yandan zor durumdan, zor zamanlardan da geçiyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Donald Trump'la görüştüler. Bugün görüşme 2 saat sürdü. Erdoğan da Kazakistan'da görüşüyor.

0: Evet, İstiklal Marşı'mızı dinledik. Şu anda da Kazakistan İstiklal Marşı'nı dinliyoruz değerli izleyiciler. Görüşmeler devam ediyor. Hemen tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslar kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda Tokayev ile Rasim Cömert Tokayev ile başa baş görüşecek. Ardından mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. İki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak, adımlar da ele alınacak. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında daha önce belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki işbirliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında olacak. Bu kapsamda çeşitli alanlarda yeni işbirliği protokollerinin ve anlaşmalarının imza altına alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarının tamamlanmasının ardından Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan şehrine geçecek. Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine de eşlik edecek değerli izleyiciler. Hem siyasi görüşme hem de ekonomik görüşme olarak değerlendirilebiliriz. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı bu ve Bağımsızlık Sarayı'nda Rasim Tokayev ile Erdoğan birazdan baş başa görüşecek değerli izleyiciler. Şu an Bağımsızlık Sarayı'nda Erdoğan resmi törenle karşılanıyor. Biraz öncesi İstiklal Marşımız okundu. Şu anda da Kazakistan İstiklal Marşı'nın okunması da, onların milli marşının okunması da bitti değerli izleyiciler. Evet, Erdoğan'la Tokayev şu an askerleri, Kazak askerleri selamlayacaklar. Gördüğünüz gibi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle şu an Bağımsızlık Sarayı'nda karşılanma töreni devam ediyor değerli izleyiciler. Birazdan Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. İki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik adımlar da atılacak burada. Ticaret hacmi 15 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu yönde de enerji alanında işbirliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında olacak. Kazakistan Türkiye'nin hem yakın bir dostu hem de Türkiye Cumhuriyetleri olarak da yakın işbirliği içerisinde olduğumuz ülkelerden biri değerli izleyiciler. Yeni işbirliği protokolleri ve anlaşmaları da yine imza altına alınacak. Erdoğan Aslan'daki temaslarını tamamladıktan sonra Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan şehrine gidecek ve burada Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine eşlik edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, şu an Türkiye heyetinde görüyorsunuz, Milli Eğitim Bakanı orada Yusuf Tekin. Değerli izleyiciler, yine Erdoğan yine aynı şekilde, Burhanettin Duran orada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan orada, değerli izleyiciler Binali Yıldırım orada, bazı milletvekilleri orada gördüğünüz gibi. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili, o da orada. Değerli izleyiciler, AK Parti geniş bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş bir heyetle bu görüşmelere geldi değerli izleyiciler. Onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim değerli izleyiciler. Önemli bir haber. Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade vermişti. O ifadenin detayları ortaya çıktı. Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiğini tekrarladı. Delegeleri iş verme şartıyla ikna ettiğini anlattı. Yalım'ın iddialarından biri de Veli Ağbaba ile ilgili otelde CHP'li kadın üyelerle kaldığını anlattı.
1: Yasak aşk ve yolsuzluk skandallarının merkezindeydi. İtirafçı başkan ikinci kez ifade verdi. Para trafiğini tek tek anlattı. Partisinin kendisini yalancı duruma düşürdüğünü söyledi.
2: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım geçtiğimiz günlerde itirafçı olmuştu.
3: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığını duydum.
1: Özkan Yalım kendi isteği üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda ikinci kez ifade verdi.
4: Aldım yanıma, canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
1: Özkan Yalım'ın itiraflarında dikkat çeken bir isim vardı. O isim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğenoğlu Gökhan Böceğin sık sık bahsettiği CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ydı. Paraları teslim aldığı iddia edilen Ağbaba'nın ismi bu kez otel skandalına karıştı.
5: Hatırlayamadığım bir doğu iline komisyon olarak ziyarete gitmiştik. Otele geçtikten sonra Veli Ağbaba bana viski almamı söyledi. Ben de viski alıp kendisine teslim ettim. Otelde kaldığımız odaya geçmek istedik. Bursa Parti Meclis Üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan'la Veli Ağbaba viskileri alarak Veli Ağbaba adına ayrılmış odaya gitti. Sonrasında Veli Ağbaba bana Özkan sana iyi akşamlar sen git dedi. Ben de ayrıldım.
1: Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiğini yineledi. 1 milyon lirayı nasıl teslim ettiğini anlattı.
5: Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle dedi. Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim.
1: Yalım'ın bir diğer itirafı kurultay dönemiyle ilgiliydi. Özgür Özel için oy topladığını söyledi. Karşılığında delegelere verilenleri itiraf etti.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık olarak 1200 delegesinden 600-700 arası delege ile bizzat telefonda görüşerek Özgür Özel'i desteklemelerini istedim. Bir kadın delege destek için iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istedi. Ben yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım.
1: Özkan Yalım'ın itirafları sonrası soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.
0: Ekrem İmamoğlu ve Üçsan'ın yargılandığı casusluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluk halinin devamını hükmetti. Bir sonraki duruşma Temmuz ayına ertelendi.
6: Buyurun, öyle. Casusluk davasında ara karar çıktı. İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğu devam edecek. Geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan hakkında dava açıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı ara mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanıkların mütalaya karşı savunmalarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. İmamoğlu'yla 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği duruşma 6 Temmuz'a ertelendi. Haklarında siyasal casusluk suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın İBB veri tabanındaki vatandaşlara ait bilgileri yurt dışına sızdırdıkları iddia edildi.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 4. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Tam bir çöküş dönemi yaşayan Bizans'ta imparator esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuş, daha sonra da ölü halde bulunmuştur. Albay Fedon, imparatoru Aristo'nun öldürdüğünü iddia etmektedir. Aristo denilen kişi aslında Aydos Kalesi Fatihi Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'den başkası değildir. Karaca Gazi uzun bir zaman Bizans'ta muhafız alayında kalır. Fakat oradaki görevinin sona ermesiyle birlikte Bizans'ı gizlice terk eder. Diğer yandan Bizans İmparatoru Karaca Gazi'nin cezalandırılması, yakalanıp ölü veya diri ele geçirilmesi için kurnazlığıyla meşhur albay Fedon'u görevlendirir. Fedon tebliğli kıyafet ederek Anadolu'ya geçer ve Karaca Gazi'nin bulunduğu çiftliğe ulaşır. Ancak burada Orhan Bey'in oğlu Halil'in bulunduğunu öğrenince çocuğu kaçırmaya karar verir ve kaçırır.
1: İşte istediğiniz gibi üstü kapalı, altlı bir araba.
2: Teşekkür ederim Rum kardeşim. Hadi çocuğum, bin bakalım arabaya.
3: Beni babama götüreceğini söylemiştin.
2: Götüreceğim. Yol uzun, at üzerinde gidemeyiz. Bin bakayım, bin hadi, bin.
3: Peki.
1: Bu çocuk şimdi Orhan Bey'in oğlu mu?
2: Evet, sakın kimseye bundan söz etme. Onu Bizans'a götüreceğim.
1: Aman, Meryem Ana bizi korusun. Orhan Gazi duyarsa ikimizin de derisini yüzer.
2: Sen ağzını sıkı tutarsan hiçbir şey olmaz.
1: Merak etme, derimi yüzseler söylemem.
2: Güzel, şimdi hemen hareket etmeliyim.
1: Karaca Gazi'nin yanındaydı bu çocuk. Eğer o duyarsa hemen peşine düşebilir. Kısa zamanda yolda yakalar seni.
2: Biliyorum. Onlar beni o yollarda arayıp dursunlar, ben Samsun'a gidip oradan deniz yoluyla Bizans'a ulaşacağım.

0: Ah, ne oldu Karaca Gazi yiğidim? Halil'i bulamadın mı yoksa?
1: Hayır Hatice. Aramadığım yer kalmadı ama ne Halil'den ne de onu kaçıran hayduttan en küçük bir iz bile bulamadım.
0: Peki ya diğerleri?
1: Bilmiyorum. Aramaya gidenler henüz gelmedi. Dua edelim de onlar bulmuş olsunlar.
0: Ya bulamazlarsa? Ya öldürürlerse? O zaman nasıl hesap veririz Orhan Bey'imize?
1: Kaçıranın Halil'i öldüreceğini sanmam. Öldürecek olsaydı kaçırmazdı.
0: Yani böyle olduğundan emin misin?
1: Evet eminim. Neden kaçırdığına gelince, daha önce de söylediğim gibi beyimize karşı Halil'i koz olarak kullanıp Osmanlıların Bizans'ı sıkıştırmasını durdurmak istiyorlar.
0: Adamlar geliyor. Allah'ım, ne olur inşallah Halil'i bulmuşlardır.
1: Hoş geldin İbrahim.
2: Sen bir şey bulabildin mi beyim?
1: Hayır. Ya siz?
2: Hayır. Aramadığımız yer kalmadı. Yakın köyleri, mezraları, hanları, çalı diplerini bile aradık. Ama ne Halil'i ne de şüpheli birini gören olmamış.
1: Anlayamıyorum. Halil'i kaçıranla aramızda en fazla 2 saatlik mesafe vardı. Onu Bizans yolunda mutlaka görmem gerekirdi.
2: Peki ya Bizans yoluyla gitmedilerse beyim?
1: Anlamadım.
2: Sen çocuğu kaçıran kişinin mutlaka bir Bizanslı olduğunu ve onu Bizans'a götüreceğini söyledin. Bakalım öyle mi?
1: Ne demek istiyorsun İbrahim? Çocuğu başka kim kaçırabilir ki? Bu yörede bizlerin, Orhan Bey'imizin tek bir düşmanı bile yoktur.
2: Biz en iyisi Halil'in kaçırılmasından Orhan Bey'imizi haberdar edelim.
1: Zamanı gelince onu da yapacağız. Ama şimdi kendi imkanlarımızla çocuğu bulmaya çalışmak zorundayız. Her ihtimali de değerlendirmeliyiz.
2: Ne gibi bir ihtimal olabilir ki? Bu civar, Eskişehir, Bursa, İzmit'e kadar, orası da dahil Osmanlı topraklarına katılmış. Ancak bir ihtimal içimizde Müslüman gibi görünen Rum azınlıkla. Olursa onların bu işte Bizans casuslarına yardımı olabilir.
1: Evet. Benim de aklıma aynı şey geliyor.
2: Beyim. Eğer bu önceden planlanmış bir şeyse, çocuğu kaçıranlar Osmanlıların hükümran olduğu topraklara götürmeyecektir.
1: Yani doğu yönünden denize ulaşacak, oradan da Bizans'a gidecektir mi demek istiyorsun?
2: Evet. Bu akla daha yatkın geliyor.
1: Evet. Olabilir. Eğer öyleyse çok zaman kaybettik demektir. Ama namussuz haydut kim bilir hangi yoldadır şu anda.
0: Bu da ne demek oluyor? Yani Halil gitti gider mi demek istiyorsunuz? Eğer böyle olursa ben Sultan Ana'ya ne derim, nasıl izah ederim ha?
1: Dur dur, bu kadar umutsuz olma Hatice. Onu kimin neden kaçırdığını bilmiyorum. Ama yemin ederim ki Halil'i bulup getirmeden geri dönmeyeceğim.

0: gündür yoldayız. Hala babama varamadık. Babam çok mu uzakta?
1: Sen hiç deniz gördün mü Halil?
0: Hayır, deniz nedir?
1: İçinde balıkların bulunduğu, gemilerin yüzdüğü, uçsuz bucaksız bir su.
0: Su mu?
1: Evet, çok büyük bir tuzlu su. Onun üzerinde kayıklarla, gemilerle dolaşılır. Bir yerden bir yere gidilebilir.
0: O deniz dediğin yere de gidecek miyiz?
1: Gideceğiz. Yarın Samsun'da olacağız. Oradan deniz yoluyla Midye'ye geçeceğiz.
0: Midye dediğin nerede?
1: Boğazın öteki tarafında.
0: Babam orada mı bekliyor beni?
1: Evet.

0: Orhan Bey'imize oğlu Halil'in kaçırıldığını bildirdim.
1: Ne dedi? Kızmadı mı sana?
0: Biraz düşündü. Sonra da bu işi sana havale ettim. Çocuğu bul ve getir dedi.
1: Madem öyle de daha ne bekliyorsun? Bir şeyler yapsana. Aradan kocaman bir hafta geçti.
0: Biliyorum sultanım ama biraz daha beklemek zorundayım.
1: Neyi bekleyeceksin?
0: Halil'i kaçırandan haber bekleyeceğim. Durup dururken kaçırmadı ya Halil'i. Herhalde karşılığında bir şey isteyecektir o namussuz. İşte o zaman da...
1: Peki ya kaçırandan haber gelmezse?
0: İşte o zaman dünya kazan ben kepçe arayacağım Halil'i. Beyime söz verdim.
1: Yani koskoca dünyada Halil'i mi arayacaksın?
0: Hayır güzelim, sözün gelişi öyle söyledim. Elbette Bizans'ta arayacağım Halil'i.
1: Bizanslılardan neden bu kadar şüpheleniyorsun?
0: Şüphelenmekte pek çok sebep var. Bizanslılar görünüşte Orhan Gazi ile sulh taraftarı görünse de el altından tam tersine pek çok şey yapıyorlar. İmparator Ioannis kilisenin aksine Katolik mezhebinden ve Ortodoks mezhebine geçmek istiyor. Osmanlılarla yaptığı anlaşmanın aksine gizliden Benediktlilere yardım ediyor. Tabii bu arada Orhan Gazi'nin çocuğunu kaçırarak rehin tutacak veya bilmediğimiz başka bir şey için kullanacaktır.
1: Yani çocuğu İmparator Ioannis mi kaçırttı?
0: Öyle olduğunu sanıyorum. Eğer Halil'i kaçıran sıradan bir eşkıya ise birkaç güne kalmaz benden fidye ister. Eğer bir haber çıkmazsa işte o zaman bu işte Bizans'ın parmağı olduğu ortaya çıkacak. O zaman da Halil'i bulmak için oraya gideceğim.
2: Dini bütün Patrik Hazretlerinin el yazısını tanırım. Bu mektubu o yazmış. Sizin için ne yapabilirim?
3: Babamı istiyorum. Babam nerede?
4: Rahat dur çocuk. Birazdan babanı göreceksin.
3: Şimdi görmek istiyorum.
4: Muhterem rahip efendi, çocuğu misafir odasına, babasının yanına gönderir misiniz?
2: Elbette. Rahip Ernesto, küçük misafirimizi götürür misiniz?
5: Tabii efendim. Gel yavrum, gidelim.
3: Babamın yanına mı?
5: Evet.
2: Evet, sizi dinliyorum bayım.
4: Bu çocuğu büyük bir dikkatle muhafaza etmenizi istiyorum. Hiç dışarı çıkartmayacaksınız. Kendisini hoş tutacaksınız.
2: Bu çocuk kimdir?
4: Adı Leon'dur. Kendisi Halil de dese ona Leon diye seslenmenizi istiyorum. Bundan başkaca da bir bilgi veremem.
2: Halil adı Osmanlı ismi ama. Bir Osmanlı çocuğuna neden bir Bizanslı'nın ismini veriyorsunuz? Madem ki bu çocuğu burada saklayacağız, bunları bilmem gerekiyor.
4: Kusura bakmayın muhterem başrahip ama bu devlet sırrıdır. Fazlasını söyleyemem. Onun hakkında ne yapacağınız konusunda bir hafta ya da 10 gün içinde dini bütün Bizans patriğinden emir alacaksınız. Ona sizin özel ilacınızla geçmişini unutturacak yeni kişilik vereceksiniz.
3: Yalancılar, pisler! Hani babam buradaydı?
4: Yüzbaşı Andrea, General Phoebus makamında mı?
6: Makamında ama siz kimsiniz?
4: Beni tanıyamadın mı yüzbaşı?
6: İsa aşkına, Albay Fedon, nedir bu halin? Sizi zahire tüccarı sandım.
4: Öyle gerekiyordu. Ben generalin yanına giriyorum.
6: Tabii girin efendim.
4: Generalim.
7: Evet. Fedon, nedir bu halin? Neden zahire tüccarı kılığına girdin?
4: Bir Osmanlı'ya rastlamak korkusundan generalim.
7: Osmanlı casusunu kaçırmaya gitmemiş miydin?
4: Evet ama bundan daha önemli bir iş yaptım.
7: Ne yaptın Fedon?
4: Biliyorsun, Osmanlıların beyi Orhan Gazi, ölen imparatorun kızı Theodora ile evlidir.
7: Evet biliyorum.
4: Orhan Gazi'nin Theodora'dan doğma Halil adında 4 yaşında bir oğlu vardır.
7: Ne olmuş varsa?
4: Ben Karaca Gazi'yi öldürmek veya kaçırmak için Eskişehir'e gittiğimde bu çocuğun onun yanında kaldığını anlayınca plan değişikliği yaptım.
7: Ne yaptın peki?
4: Orhan Gazi'nin oğlunu kaçırmaya karar verdim ve kaçırdım.
7: Sen ne diyorsun?
4: Evet. Bu çocuk bugün Bizans tahtının veliahtıdır da aynı zamanda. Onu kaçırıp emniyetli bir yere sakladım. Kendisine de dedesinin adı olan Leon adını verdim.
7: Çok büyük bir iş başarmışsın Fedon. Peki bu çocuk nerede şimdi?
4: Midye Manastırı'nda. Kendisini manastırın papazına teslim ettim. Çocuğa özel kür uygulanacak. Geçmişini unutturmaya ve yeni bir kişilik vermeye çalışılacak.
7: Ama Aristo'yu, yani Karaca Gazi'yi öldürmemekle hiç iyi etmedin.
4: Bana inanın generalim. Çocuğu kaçırmakla bir taşla 10 kuş vurmuş olacağız.
7: Neden?
4: Birincisi, Orhan Gazi'nin çocuğunu kaçırmakla ona içten bir darbe vurmuş olacağız. İkincisi, bizim Aristo dediğimiz Karaca Gazi denilen Osmanlı casusundan da intikamımızı almış olacağız.
7: Birinciyi anladık da ikincisi nasıl olacak?
4: Gayet açık. Hepimiz göreceğiz. Aristo dediğimiz bu Osmanlı casusu kendisine emanet edilen beyin oğlunu kurtarmak için en kısa zamanda Bizans'ta olacaktır.
7: Nereden biliyorsun buraya geleceğini?
4: Osmanlılar kendilerine emanet edilen bir şeyi canı pahasına korurlar. Hele bu emanet bir Osmanlı beyinin emaneti olunca daha da önem kazanır.
7: Öyle mi dersin?
4: Evet. Artık o Bizans'a geldikten sonra kendisini yakalamak ve kafasını gövdesinden ayırmak size kalmış bir iş.
7: Çok kesin konuşuyorsun.
4: Kesinden de öte. Hatta ben onun şu anda Bizans'a gelmiş olacağından bile endişeliyim. Tedbirli kıyafet etmemin sebebi de bu.
7: Evet, düşündükçe doğru bir iş yaptığını anlıyorum Fedon. İmparator henüz bekar. Başına bir iş gelecek olursa Bizans karışır. Bir tahtın veliahtsız kalmasıysa çok tehlikeli bir şey. Bu çocuk 4 yaşında mı demiştin?
4: Evet. Papazlar ona mükemmel bir terbiye verebilir. Özel bir şerbetle hafıza değişimi de yapacaklardı. Böylece çocuk geçmişini net hatırlayamayacak. Bir de vaftiz edilince mesele kalmaz. Böylece geçmişini, Osmanlı dilini kısa bir zamanda unutacağından zerre kadar şüphem yoktur.
7: Nasıl bir çocuk bu?
4: Topaç gibi. Gayet de zeki.
7: Aklım o kadar karıştı ki. Neyse, hadi saraya gidelim. İmparatora durumu bildirelim. Bizans'a yapmış olduğun bu büyük hizmetin mükafatını bir an önce görmelisin Fedon.
4: Beni mazur görün generalim. Aristo beni gördüğü anda bu işi benim yapmış olduğumu hemen anlar. Bu yüzden kendisi yakalanıp idam edilmeden ortaya çıkmak istemiyorum. Bir manastıra çekilerek sonucu orada bekleyeceğim. Siz imparatora durumu anlatırsınız.
7: Anladığım kadarıyla Aristo Takma adlı bu Osmanlı seni oldukça korkutmuş.
4: Onun Bizans'a geldiğine ya da gelmek üzere bulunduğuna yemin edebilirim. Ondan her türlü kötülüğü bekleyebilirsiniz. Ancak böylesine kızgın olması onun aleyhinedir. Kendisini kolayca belli eder. Bu da yakalanmasını kolaylaştırır. Ancak onu yakalar yakalamaz hemen öldürmelisiniz. Bu adama ne zindan ne de zincir fayda vermez bilesiniz.
7: Onu elbette layık olduğu cezaya çarptıracağız. İmparatoru öldüren bir kimseye merhamet edilemez. Bir şeye ihtiyacın var mı?
4: Hiç param kalmadı efendim.
7: Hemen yarın manastıra gönderirim.
4: Sağ olun.
0: Demek Fedon Aristo'yu öldürmek yerine Osmanlı Sultanı Orhan Bey'in çocuğunu kaçırmış, öyle mi?
7: Evet haşmetli imparatorum. Fedon böyle yaparak bence can düşmanımız Osmanlı'ya çok büyük bir darbe indirmiş.
0: Peki Osmanlılar çocuğun peşine düşmezler mi? Orhan Bey bunun altında kalır mı?
7: Elbette peşini bırakmaz. Ama biz bunun için Aristo Takma adlı Osmanlı casusunun geleceğini tahmin ediyoruz Haşmet Mehap.
0: Eğer dediğin gibi gelirse hemen yakalayıp cezasını verin onun.
7: Bütün Osmanlılar gibi ölüme meydan okuyan bir tip. Üstelik çok da zeki biri.
0: Ne diyorsun?
7: Evet Haşmet Mehap. Her çeşit silahı kullanmakta eşi yoktur diyebilirim. Çok iyi at biner. Tek başına 10 silahşoru, hatta daha fazlasını alt edebilecek kuvvet ve çevikliktedir. Havsalamızın alamayacağı kadar da cüretkar.
0: Ne kadar yüksek meziyetler varsa hepsini saydın, döktün general.
7: Maalesef bütün Osmanlılarda bu gibi özelliklerin bulunduğuna çoğumuz şahit olduk.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamıza Recep bizimle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden onun selamıyla geldik yayına. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz dinleyicilerimize. Yağmur da var İstanbul'da, dün akşamdan itibaren ara ara şiddetini arttıran bir yağmur var. Dışarı çıkacaksanız hava hem serin hem yağmurlu. Tedbirli olmakta fayda var. Bakacağız hava durumuna, meteorolojinin bazı valiliklerin illerle ilgili uyarıları var. Onları da göreceğiz birlikte. Bugün Perşembe ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Ve Dünya Sağlık Sistemi için, Dünya Sağlık Eğitimi için vazgeçilmez, çok önemli merkez noktası bir ismi İbn Sina'yı konuşacağız. Bugün aynı zamanda Dünya Eczacılar Günü. Sağlıkla ilgili hemen her problemde yanımızda olan, bazen doktora giderken uğradığımız, bazen doktor dönüşü uğradığımız, bazen sadece merhaba demek için kapısını çaldığımız, bazen biraz sohbet etmek istediğimiz, bazen danıştığımız, ilaçlarımızı aldığımız nokta eczacılar. Eskiden daha aktiftiler, kendi ilaçlarını kendileri yapan kişilerdi ama şimdi artık hazır preparatları satan kişiler eczacılar. Ama yine de bir doktor gibi, onun kadar olmasa da elbette, ama bir doktor gibi ürünler, etken maddeleri, kullanımları ile ilgili bilgi sahibiler. Benim de eczacı çok arkadaşım var. Hepsine buradan selamlar gönderiyorum. Günlerini tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Biz de bugün biraz sağlık sisteminden konuşalım istedik aslında. Bugün Eczacılar Günü olması sebebiyle. Dünyada hem teşhisin hem de tedavinin konuşulduğu her yerde merkez İbn Sina'ya, Avicenna'ya kadar gidiyor. Neden İbn Sina dünya tıbbında böyle merkez bir noktada? Aslında beraber onu da anlayacağız. Üstelik İbn Sina sadece teşhis koyan değil, aynı zamanda tedavi için kendi ilaçlarını hazırlayan birisi. Yani hem bir doktor hem de bir eczacı. Eskiden öyleydi. Doktorlar kendi ilaçlarını da kendileri hazırlardı. Bazen çok ehil eczacılara, ilaç karıştıranlara, hazırlayanlara yönlendirirlerdi. Detaylarını ikinci bölümde birlikte konuşacağız.

Şöyle bir İstanbul trafiğine bakalım. %71'lik bir yoğunluk var. Kaza araç arızaları var. Özellikle şu anda Avrupa yakasında pek çok noktada trafik yavaşlamış durumda. Kazalardan bir tanesi bizim size hep önerdiğimiz sahil yolunda. O yüzden şu anda diğer yerlerde kaza varsa sahile döneyim diyenlere bir kaza haberi de Ataköy-Bakırköy yönünden ve geriye doğru Florya'ya kadar varan neredeyse bir yoğunluk söz konusu. Bir diğer kaza Beylikdüzü'nden Büyükçekmece yönüne sağ şeritte. Bu da geriye doğru şu anda Avcılar'a varan bir trafik yoğunluğu oluşturmuş. Yine Avcılar Büyükçekmece istikametindeki bu kaza dışında Büyükçekmece'den yine aşağı doğru sahil Albatros'a inişte bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Avcılar Küçükçekmece arasında da bugün yoğun akıcı bir trafik var. Sahile dönecek olanlar için kaza var. Dediğim gibi E5'te devam edecek olanlar için Yeni Bosna yoğun, Şirin Evler yoğun. Arkasından Mertel'de bir yoğunluk var. Bugün Cevizli Bağ'da dahil olmak üzere bu güzergahta trafik oldukça yoğun görünüyor. Hatta köprü istikametinde de yine özellikle köprüye yaklaştığınızda artan bir trafik var. Gelelim TEM'e. TEM'de bugün Firuzköy-Isparta Kule arasında her zamanki trafik var, öyle söyleyelim. Bugün bir diğer kaza bildirimi de TEM Metris'te bağlantı yolu otogar yönünde sağ şeritte. İki şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yine özellikle bağlantı yolundan gelen, Esenler'den gelen yoğun bir trafik söz konusu. Köprü istikametinde TEM'de ilerleyecek olanlar için de Hasansa-Herantepe trafiği var. Hatırlatalım. Bugün Avrasya Tüneli için bir hatırlatmamız var sevgili dinleyiciler. Şu saatleri değil ama gece saatlerini ilgilendiriyor. İki yönlü olarak geçişler kapatılıyor. Gece 0:30-5:30 arasında bir çalışma var. Dolayısıyla bu güzergahta da yolu kullanmaya imkan yok. Hatırlatalım, köprüleri kullanacaksınız. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında şu anda trafik yoğunluğu özellikle köprü güzergahlarında artmış durumda. Bugün Kartal'dan başlayan bir E5 trafiği var Uzunçayır'a kadar. TEM'deki trafik Sancaktepe'yi aşmış, Sultanbeyli'ye gelmiş durumda Ataşehir'den. Buradan 1. köprü istikametine devam ediyor. Ümraniye yoğun, Ümraniye'ye Sancaktepe'den gelen güzergahın da yoğun olduğunu söyleyelim. Yine Çekmeköy bağlantısı yoğun şu an itibariyle. 2. köprü güzergahında olanlar Ataşehir'i geçer geçmez trafiğin içine girecekler ve Avrupa yakasına kadar da bu trafik devam edecek. 1. köprüyü kullananlar için yine Çamlıca Altunizade trafiği dikkat çekiyor şu anda. O trafik artık neredeyse vazgeçilmezimiz gibi, öyle söyleyelim. Her yerde trafik bitse de, her yer rahatlasa da o noktadaki trafik asla bitmiyor. Küçükyıl-Bostancı arasında da bugün trafik yoğunluğu var. Küçükyıl'dan başlayan bu trafik köprü girişine kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli'nde Göztepe Tünel arasında bir yoğunluk söz konusu. %71 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda nasıl bir hava var? Dışarıda yağmur var, gök gürültülü, sağanak yağış. Sabah saatlerinde daha etkili, öğleden sonra etkisini kaybedecek ama pazar pazartesi günü İstanbul'da hava yine yağmurlu. Bugün 17 dereceye kadar düşecek sıcaklık. Şu anda mesela 13 derece. Dün bu saatlerde neredeyse 19 derecelik bir sıcaklık vardı. Aşağı yukarı 6 derecelik bir serinleme söz konusu. Rüzgar güneyden kuzeye döndü. Bu rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi 1-2 gün daha devam edecek. Cumartesi bir güneye dönecek ama sonra pazar pazartesi yeniden kuzeyli yönlerden rüzgar alacağız. Bugün Marmara'nın güneyi, Ege'nin içleri, Karadeniz'in Orta Karadeniz'e dahil olmak üzere neredeyse büyük bir kısmı, İç Anadolu bölgesinde birkaç il hariç, yine Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu kuvvetli yağışlar, dün de söylemiştik size, bazı illerde uyarılar yapılmasına yol açtı sevgili dinleyiciler. Ona da harita üzerinden bakacağız. Şimdi önce bir başkente geçelim, bakalım Ankara için size ne söyleyeceğiz. Sonra diğer illeri de görelim. Ankara'da da bugün yağmur var. Yağmur öğleden sonra kuvvetini arttıracak. Saat 21'e kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Yağmur yarın da devam edecek. Cumartesi günü hava açacak ama pazar pazartesi Ankara'da yine yağmur var. Sıcaklık bugün en yüksek 24 dereceyi görecek ama yarın 17 dereceye, cumartesi günü 20 dereceye düşecek. Ankara'da da yine 6-7 derecelik bir serinleme söz konusu. Bu önümüzdeki 5-6 gün batıdan başlamak üzere sıcaklıkların düşeceğini meteoroloji söylemişti zaten. Bu yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Bu tahmin diyelim.
gerçekleşmeye başladı. İzmir'deyiz, 21 derece sıcaklık. Gün içinde 24 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de 30'lu derecelere kadar yaklaşmıştı. Bugün 23 dereceyi görecek. Yağmur orada da etkili. Yarın ara verecek ama cumartesi, pazar İzmir'de yağmur var ve hafta boyunca sıcaklıkta aşağı yukarı bu değerlerde. Hafta sonu güneyli rüzgarlarla biraz yükselecek. Pazartesi itibariyle hava yeniden serinleyecek. Şimdi şöyle bir harita üzerinden bakalım. Bugünün haritası. Dün de söylemiştim size. Bugün Türkiye genelinde yağış almayan yerleri söyleyeyim size. Bugün Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ve Kilis'te yağmur yok. Onun dışında bütün Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağışlar var. Özellikle İç Anadolu bölgesi, Marmara'nın güneyi, Ege'nin içleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzeyi, Akdeniz'in doğusu, buralarda yağış kuvvetli. Yine Karadeniz'de yağış özellikle Giresun'a kadar çok kuvvetli. Dikkatli olun lütfen. Valiliklerden uyarılar geliyor. Özellikle sel, hortum, yağmur anında etkisini arttıran rüzgar atakları. Dün akşam babam geldi. Diyor ki ya rüzgar diyor doğudan esiyor, batıdan esiyor, sonra kuzeyden esiyor, sonra güneyden esiyor. Yani artık bir girdaba dönmüş gibi, o kadar birden etkisini arttıran bir rüzgar oldu İstanbul'da. Hakikaten insanı şaşırtıyor. Yani nereden esiyor kısmını cevaplayamadım. Baba rüzgar, hava soğumuş galiba dedim. Oo, bir rüzgar var dedi, her yerden esiyor. Öyle gerçekten. Şu anda da aslında bu saydığımız iller haricinde Türkiye genelinde hava durumunu en iyi tanımlayacak olan durum bu galiba. Yarın Mayıs ayının ortası, Cuma günü, haftanın son çalışma günü, Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgesinin şöyle bir bakalım, sadece Eskişehir hariç tamamı, Akdeniz'in doğusu, Ege'nin içleri ve güneyi yağmur alacak. Marmara'da yarın hava biraz açık. İzmir yağmur almayacak, Muğla yağmur almayacak ama onun dışında yine yağmurluyuz. Ve cumartesi itibariyle yine Ege'nin kıyılarından başlamak üzere içeride Denizli'ye ulaşacak. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse doğuda 1/3'ünü kapsayacak bir yağış söz konusu. Pazar günü ise sevgili dinleyiciler, yine batıdan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğiz. Ve bu bizi pazartesi gününe de özellikle Türkiye'nin kuzeyi ve doğusunda yağmurla yeni haftaya getirecek. 18 Mayıs, bakın artık Mayıs'ın yarısını neredeyse geride bırakıyoruz. Hava böyle bir ısınır gibi oldu birkaç derece ama yine serinledi. Sonrası aslında bayrama yakın taraflar, belki de işte biraz tatil planlayanlar için, misafirliğe gidecek olanlar için, kurban kesecek olanlar için biraz da bayramda hava nasıl olacak sorusu var. Ama onun için henüz erken, o raporlar henüz çıkmadı. Rapor çıktığında elbette ki sizinle paylaşacağız. Biz de o raporları büyük bir merakla bekliyoruz.

Ben yeniliklere kapalı bir insanım diyen bir insan yalan söylüyor. Çünkü bedenimizin tamamı 7 yılda bir bütün hücreleriyle yenileniyor. Bütün hücrelerimiz 7 yıl içinde tamamen yenileniyor. Yani aynaya baktığınızda gördüğünüz beden 7 yıl önceki beden değil. Bir yenilenmenin içinde bu inanılmaz bir hızla gerçekleşiyor. Vücudumuzda 1 milisaniye içinde 100 bin hücre ölüyor ve yerine yenisi geliyor. Bu yenilenme çok kıymetli. Yerine yenisi gelmediğinde aslında problem başlıyor. Her gece, her sabah bir yeniden temizlik, bir yeniden hücrelenme içine giriyoruz. Her 7 yılda bir sevgili dinleyiciler, tırnağımızdan saçımıza kadar tamamen yenileniyoruz. İç organlarımız, oradaki o hücreler, hepsini işin içine katın. Aslında bu bize güzel bir haber de verecek. Yenileniyorsak eğer hastalıklara yenilmeyebiliriz. Bedenimizin aslında daha iyi çalışmak için yaptığı bir şey bu. Yani eskimiş bir şeyi atıyor, yerine yenisini koyuyor. Bir yenilenme içine girmek, ben kendimi daha iyi hissetmek istiyorum demek için aynaya bakmak ve evet ben 7 yıl önceki ben değilim artık, değiştim demek lazım. Ve bu değişimi sadece bedenimizde değil, duygularımızda da hissetmek lazım. Bazı organlar mesela diyoruz ki ya artık burada geri dönüş olmaz. Bazı organlar kendini tamir edebilir. Mesela karaciğer, mesela böbrek. Mesela bir böbreği alınıyor kişinin, kalan böbrek biraz daha büyüyerek, yani gelişimini devam ettirerek. Düşünsenize, ileri yaşta birisi, böbreğin bir stabil hali var. Yıllarca koruduğu bir boyutu var. Ama diğer böbrek azalıp onun iş yükü arttığında kendini büyütüyor ve onun da görevini üstlenerek bedenin atıklarını hasarsız, ona zarar vermeyecek şekilde dışarıya ulaştırmaya çalışıyor. Demek ki bu değişim aslında bize ilham vermeli. Bu ilham kelimesi çok çok güzel bir kelime. Yani deseler ki seni en çok mutlu eden şey nedir? Bu ilham kelimesinin altını doldurmaktır herhalde. Birilerine ilham vermek. Birilerine baktığınızda ondan etkilenerek başka bir şey yapmak. Kıskanmaktan bahsetmiyorum. Yani kıskanmak duygusu insanı hem karşı tarafı hem sizi aşağı doğru çeken bir şey. Ama onun yaptığı güzel bir şeyi görüp ben de bunu yapabilirim demek. Ben de bunu yapabilirim demek. O bunu yapmış. Ben de bunu yapabilirim. O duvarı boyamış. Ben üstüne çiçek çizebilirim mesela. Aynı şeyi yapmak zorunda değiliz. O raf yapmış, ben üstüne kapak da yapabilirim, böylece içi tozlanmaz. O bir şey yapmış, ben kendimi geliştirebilirim. Bu kendini geliştirme kısmının peşinde olmak lazım. O merak duygusu, o ne yapabilirim, nasıl daha iyi olabilir, nasıl daha güzel olabilir, nasıl daha insani olabilir, nasıl daha kolay olabilir. Bu sadece kendimiz için değil, bizden sonra gelenler için de bir yol haritası. İşte o ilham vermek böyle bir şey. Birinin yaptığı bir şeyi yazıyorsunuz, görüyorsunuz, okuyorsunuz, seyrediyorsunuz. Sonra o sizin kafanızı bir pencere açıyor, bir kapı aralıyor. Diyorsunuz ki o duygu belki de alakasız bir şey. Mesela ben şimdi dedim ki o raf yapmış, ben rafa kapak yapabilirim mesela. Ama o raf yapmış, ben rafın üzerine konacak bir şey hayal edebilirim. İnsan böyle bir şey. Baktığınızda birisini kıskanmak yerine o güzel şeyi kendi içinizde nasıl güzel şeyler üretebilirim duygusuna çevirmek lazım. Bu hem sizi hem karşı tarafı yüceltecek bir duygu olur.

0: bugün Dünya Eczacılar Günü ama aynı zamanda Dünya Çiftçiler Günü. Nasıl unutalım çiftçilerimizi? Onlar ekiyorlar, biçiyorlar. Çok büyük bir emekle, toprağa çok büyük bir saygıyla ondan aldıklarını bizimle paylaşıyorlar. Tabii ki bunun karşılığında para kazanıyorlar. Yani biz de bedava çalışmıyoruz yaptığımız işi. Şu anda radyoda çalışıyorsam ben bir emek veriyorum, karşılığını alıyorum. Sonra gidiyorum çiftçinin ürettiği domatesi, biberi alıyorum. Onların yaptığı peyniri alıyorum, sütü alıyorum ve kahvaltı ediyorum mesela. Ben çalışmasam, o çalışmasa, üretmese bu zincir bir yerden kırılır, döngü bozulur. Dolayısıyla hepimiz çalışacağız. Yapabileceğimiz en iyi işi yapacağız. Onlar da yapabileceği en iyi işi yapıyorlar. Şimdi ben Dünya Çiftçiler Günü'nde tarım arazilerinin böyle saçma sapan görüntülerle konteyner şehirlere dönüşmesine bir dokunmak istiyorum. Yani burada elbette ki artık tarım arazisi ya da orman arazisi vasfını kaybetmiş yerler imara açılabilir. Burada biraz ölçülü davranmak lazım. Hepimizin böyle bir hobi diye başlayan böyle bir bahçe sevgimiz var. Benim de var. Allah'ım olsa keşke bahçeli bir evim, kenarına böyle küçücük bir bostan gibi bir şey yapabilsem. Yani şöyle söyleyeyim size. Salatalıkları yukarı doğru uzasınlar diye hangi teknikle asmam gerektiğini bile videoda izliyorum, görüyorum. Ay yapabiliyor muyum, yapamıyorum, o ayrı bir şey. Uygulama alanım yok. Ama görüyorum, yani hevesim var, öyle söyleyeyim. En azından iyi bir başlangıç. Ama bu demek değil ki bir çiftçinin doğru düzgün tarım yapıp dünya kadar ürün alacağı yerlerde ben çiftçicilik mi desek oynayayım. Hakikaten o ayrı bir şey. Kendimize ait tabii ki bahçemiz varsa. Ben çok istiyorum. Bahçe saksı bile olur. Defaatle saksıda domates yetiştirme çabasındayım. Bu sene de yapacağım. Vazgeçmiyorum. Vazgeçmek benim kitabımda yok. Asla denemeye devam edeceğim. Yeni yöntemler. Bu defa kovanın içine yapıp yukarıdan aşağı asarak domatesleri büyüteceğim. Bakalım, paylaşacağım fotoğrafı. Öyle kaşlar yukarıya. Yapacağım, deneyeceğim, bakalım olur olur, olmazsa ne yapalım, olmazsa yeşil yapraklarına dokunur, o domates kokusunu içimize çeker, ondan da mutlu oluruz. Ben mesela bugün kurbanlık hayvanlar gelmiş çalıştığımız şirketin yanına, kurulmuş alan, hayvanlar orada, sabah oradan geçerken onları gördüm, inanılmaz bir mutluluktu gerçekten. Toprak insanı mutlu ediyor, çiftçilerin de günü kutlu olsun diyelim. İzin isteyelim kısa bir ara, sonra sağlık konuşmak üzere burada olacağız. İbn Sina bugünkü konumuz.
1: Şimdi reklamlar. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
0: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
4: aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
6: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Tamam geldi geldi.
1: Alevler büyüdü, yoğun duman yükseldi, yangın kısa sürede söndürüldü. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arasöz, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın daha fazla alana yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Tırlar alev topuna dönüştü. Şoförlerse feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç kaza Bitlis'in Tatvan ilçesinde oldu. Kontrolden çıkan iki tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar bir anda alev aldı. Ekipler sevk edildi. Yapılan müdahalede tır şoförlerinin hayatını kaybettiği belirlendi.
2: Görüntüler Filipinlerin başkenti Manila'dan. Senato binasında akşam saatlerinde silah sesleri yankılandı. Binanın içinde büyük panik yaşanırken görgü tanıkları en az 10 el silah sesi duyulduğunu belirtti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yetkililer bina ve çevresindekilere saklanma çağrısı yaptı. Senato Başkanı Alan Peter Cayetano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız." dedi. Cayetano, 4 senatörün olay öncesinde düzenledikleri toplantı sırasında bir şey olacağı gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Bina güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Olay yerine gelen Filipinler İçişleri Bakanı John Vich Remulla saldırganların kimliğinin bilinip bilinmediği sorusuna "bilmiyoruz" cevabını verdi. Saldırı girişiminde bulunan kişi ya da kişilerin kimliği ve gözaltına alınıp alınmadıysa açıklanmadı. Gerilim merkezindeki isimse eski emniyet müdürü ve mevcut senatör Ronald De La Rosa.
3: Ang pagbibigay ba ng...
2: De La Rosa, eski devlet başkanı Rodrigo Duterte dönemindeki uyuşturucuyla savaş operasyonlarında binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. De La Rosa hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. Senatör tutuklanmasının an meselesi olduğunu belirterek destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Malzemesi su borusu, mühendisi ise baba Şefkati. Parası yetmedi belki ama yüreği yetti. Nalbur'dan aldığı borularla kızına dünyaları verdi.
4: Dışa doğru değil.
2: Baba ben de koşacağım. Minik Lila'nın bu cümlesi babası Sadık Yalçınkaya için bir bıçak darbesinden farksızdı. Parkta koşan yaşıtlarını görüp özenen ama serebral palsi nedeniyle adımları yarım kalan Lina için babası kolları sıvadı.
5: Dedim bunu su borusundan ben neden yapmayayım? Sonradan su borusundan yaptım. Lina da yürüdü. Evde de yürüdü. Çok iyi oldu.
2: Piyasadaki yürüme cihazları binlerce lira. 3 metrelik su borusu ve 4 dirsek aldı. 500 liraya kızına özel bir yürüme bariyeri tasarladı.
5: Parka getiremiyorum. Şimdi çok üstüyü bazen getiriyorum. Çünkü niye? Çocuklar koşuyor. Baba, abi, abi. Peşlerine koşacakmış. Ben de koşacağım diyor. Bu sefer siz duygusal olarak yıkılıyorsunuz.
2: Ancak ailenin derdi sadece hastalıkla değil. İddialarına göre 2023 yılında prematüre doğan Lina'nın yoğun bakımda geçirdiği beyin kanaması kendilerinden gizlendi.
6: Bu çocuk dedi yoğun bakımda 2 kere dedi beyin kanaması geçirmiş. Biz tabii ki o anda hayatımızın şokunu yaşadık. Beynimizden kaynar sular döküldü.
2: Olay şimdi yargıda. Hastane kusuru reddederek durumun erken doğuma bağlı olduğunu savunuyor. Bilirkişi raporları ise Adli Tıp Kurumu yolunda. Lina'nın tamamen yürüyebilmesi için 2 milyon 850 bin liralık bir kök hücre tedavisi gerekiyor. Aile şimdi valilik onaylı kampanya için gün sayıyor.

0: Şarkılarıyla bir nesli büyüttüler. Sahnede yıllarını devirdiler ama meğer bir eksikleri varmış. Almayı unuttukları diploma. Gece yolcuları, onlar sahnenin tozunu yutmuş, yıllarını şarkılara adamış bir grup. Edirne Trakya Üniversitesi'ndeydiler. Konser veriyorlardı. Ancak konserin tam ortasında müzik sustu, alkışın rengi değişti. Çünkü o sahnede sadece iki rock yıldızı değil, aslında diplomalarını almayı unutmuş iki makine mühendisi duruyordu. Yıllar önce sıralarında dirsek çürüttükleri Trakya Üniversitesi onlara unutamayacakları bir sürpriz hazırlamıştı.
1: Sizlerin huzurunuzda kendilerine diplomalarını da takdim etmek istiyoruz.
0: Yıllarca arşivde bekleyen o diplomalar sahnede sahiplerini buldu. Eczacılık Fakültesi Dekanı Elvan Bakar sahneye çıktı. Rötarlı mezunlara belgelerini teslim etti.
2: Bravo Edis! Çepini fırlat, çepini fırlat!
0: Duygu dolu anlar yaşandı, eski anılar canlandı. Onlar artık solistliğin yanında birer mühendis.
3: Silahlar çekildi, kurşunlar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavganın görüntüleri 2 yıl sonra ortaya çıktı. Olay 2024 yılının Haziran ayında Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan tartışma saniyeler içinde çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmanın ortasında kalan 6 kişi yaralanmıştı. O dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açıldığı, çevredekilerin panik içinde kaçıştığı korku dolu dakikalar kameralara yansıdı. Olayın ardından 8 kişi hakim karşısına çıktı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Ş.K. isimli sanık 32 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başka bir sanıksa 7 yıl 22 gün hapis cezası aldı.
4: TGRT FM Haber.
5: Reklamlar.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var
7: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Nihancayla kılçık koy.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün İbn Sina'yı konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Hem Doğu hem Batı tıbbının merkez noktası. Şu anda tıpla ilgili bildiğimiz her şeyin aslında kaynağı, başlangıç noktası gibi düşünülebilir.
1: Evet, universal bir şahsiyet. Yani tarihte böyle şahsiyetler var. Sadece tıpta değil, belki felsefeden musikiye kadar pek çok bilgi disiplininde İbn Sina namlı bir şahsiyet, ama tıp dendi mi akla bütün dünyada, yani sadece Şark dünyasında, İslam dünyasında değil, bütün dünyada ilk akla gelen kişilerden bir tanesidir İbn Sina.
0: Bizim açımızdan da İbn Sina önemli. Bir kere tabii hani Batı dünyasının hakkını teslim ederek bir Müslüman bilim adamının tıbbın temeli olduğunu ifade etmesi çok önemli bir şey.
1: Evet, yani İbn Sina Türk İslam kültürü içinde yetişmiş bir şahsiyet. Yani İslam dünyası içinde yetişmiş. Yani kazandığı ne varsa bunu İslam Türk medeniyetine borçludur. Burada İslam medeniyeti dediğimiz, Müslümanların İslamiyet'in zuhurundan sonra hadiselere hurafelerden uzak, bir yandan naklin, yani dinin, ama bir yandan da aklın perspektifinde bakma geleneğini koymaları, böylece bir manada eski filozofların bir cihetini, eski filozoflar nakli değil aklı ön planda tutarlardı. Zaman içinde biliyorsunuz filozofların yolu da terk edildi. Nakil zaten unutuldu, yani dinler unutuldu. Akıl da terk edildi. Dünyayı hurafeler kapladı. İslamiyet'in zuhuruyla İslamiyet bir yandan nakle, yani vahye, bir yandan insan aklına emniyet verdi. Bunun hasıl ettiği serbestlik vasatında, ortamında alimler zuhur ettiler, ilimler zuhur etti. Şimdi insanlar İslam medeniyetinin zuhuru hakkında çok da bilgi sahibi değiller. Yani her şey İslamiyet'in oradaki insanlara dinamik bir hava vermesi ve bununla fetihler yapmasıyla izah ediliyor. Evet, doğru. Fetihler zenginlik demektir, dinamizm demektir. Yeni memleketler, yeni insanlar demektir. Bu insanların bildiklerinin birbirine aktarılması demektir. Evet. İkincisi, Müslümanların, yani İslam İmparatorluğundan bahsediyoruz. Yani bir ucu Atlas Okyanusu'nda, bir ucu Çin içlerinde. Burada yaşanan bir istikrar ve emniyet vasatı var. Şimdi ilim, sanat böyle bir vasatta gelişir. Bir memlekette emniyet yoksa, istikrar yoksa, insanlar yarın ne olacağından emin değillerse o memlekette ilim olmaz. İnsanlar ilimle meşgul olmazlar. Sanatla şimdi meşgul olmazlar.
0: Tabii enteresan bir şekilde İslamiyet ve bilim birbirinin zıttıymış gibi bir hava estiriliyor şu anda. Yani evet. Müslüman sanki bilime yatkın değildir, araştırmaz, merak etmez, öğrenmez. Ama eskiden böyle değilmiş. Tabii bir sürü şart bir araya gelmiş. Şimdi İbn Sina'nın hayatının üstünden geçerken de o kilometre taşlarını değerlendirirken, biraz önce sizin söylediğiniz noktaların ne kadar önemli olduğu daha da net ortaya çıkacak. Huzur var, barış var ve Türklerin yönetimi altında gerçekleşiyor bunlar.
1: Evet, önce Arapların, arkasından Türklerin İslam coğrafyasına hakim olması üzerine muazzam. Şimdi insanlar bugün anlamayabilirler. Şimdi mesela buradan çıkıyorsunuz, bulunduğunuz şehirden arabanıza biniyorsunuz veya otobüse, tayyareye, trene biniyorsunuz. Yüzlerce, binlerce kilometre ötede bir şehre gidiyorsunuz, iniyorsunuz, çantalarınızı alıyorsunuz, orada bir otele veya akrabanıza, arkadaşınıza gidiyorsunuz.
0: Böyle bir vasat. Hiç kimseyi tanımasanız bile o şehre gidebiliyorsunuz. Bile.
1: Şimdi bu bir emniyet vasatıdır. Şimdi tarihte öyle zamanlar oldu ki insanlar bulunduğu şehirden, hatta köyden dışarı çıkamıyorlar. Böyle bir insan ticaret yapamaz. İlimle meşgul olamaz.
0: Sanat yapsa kimin haberi olacak, yapamaz. Ne yapacak?
1: Ortam müsaitliği şartlar mı? Onun için bu büyük bir kıymet. İkincisi, bu sizin söylediğiniz bize de mekteplerde öğretilen ve empoze edilen bir bilgidir. İslamiyet, sadece İslamiyet değil, bütün dinler ilim ve sanatın önündeki inkişafı engeller. Çünkü insanlara bazı dogmaları empoze eder. Bu dogmalar İnsanların müfekkiresini, yani düşünce yapısını tahdit eder. İnsanlar düşünemezler, düşünmekten kaçınırlar. Düşünenler de baskıyla ezilir ve dolayısıyla ilim, fen ve sanat inkişaf etmez derler. Hatta ticareti de buna katarlar. Çünkü dinlerin bir takım yasakları var. Peki bunu doğru olması için o dinlerin bunun hilafına bazı hükümlerin olması lazım. Yani sizin evet sözünüz doğru. Dinler hakikaten ilim, ticaret ve sanatı engelleyici hükümler getirmiş. Baktığımız zaman dinleri az çok biliyoruz. Bugün Hristiyanlık ve Yahudilik bazı dejenerasyonlara ve deformasyonlara uğramış olsa bile özünü biliyoruz. İslamiyet zaten bir dejenerasyona ve kısmen dejenerasyona ve deformasyona uğramış ama özü duruyor. Yani bir takım malum bidat fırkaları ortaya çıkmış. Onları kastediyorum. Özü duruyor ve insanlar
0: yoksa
1: bunun özünü
0: değişmeyen
1: yani özü aynen duruyor İslamiyet'in. Yani şunlar şöyle anlamış, bunlar böyle anlamış, bu bir şey ifade etmiyor. İslamiyet'in özü Kur'an, sünnet ve onun oradan bu zamana gelen gelenek biliniyor. Biraz tarih yakınlığı sebebiyle, biraz Müslümanların bu mirasa sahip çıkmaları sebebiyle bu mirası biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim hiç değiştirilmemiş. Nereden biliyorsunuz? İnsanlar, binlerce insan her sene hacda bir araya geliyorlar. Bu Kur'an okuyorlar. Birisi Kur'an-ı Kerim'i değiştirse diğerleri itiraz etmez mi? Hop ne oluyorsun?
0: Kur'an-ı Kerim böyle değil, böyle bir şey yok.
1: Böyle bir şey olmamış hiçbir zaman. Ki bir insanın dini değiştirmesi için ilk yapacağı şey mukaddes kitaba müdahale
0: edilir. Bir de tabii yazılı bir şeyden bahsediyoruz yani.
1: Düşünün daha Hazreti Peygamber zamanında yazıya geçmiş bir dinden bahsediyoruz. Diğer dinlerin mesela Zerdüşt dininin, Brahma dininin dini metinleri çok sonradan yazılmıştır. Orijinaldir veya değildir, burasını bilemiyoruz. Aynı şey Yahudi ya daha sonra Musevi ve İsevi dini için de caridir. Bugün Yahudilerin ve Hristiyanların elindeki metinler peygamberlerinden çok sonra kaleme alınmıştır. Yine dediğim gibi orijinaldir değildir, bilemiyoruz. Bir kısmının orijinal olduğunu, bir kısmının olmadığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor zaten anladığımızda. Ve bunun üzerinde çalışan ilim adamlarının sözü bu. Gerek Yahudi gerek Hristiyan ilim adamları diyorlar ki bugün Yahudi ve Hristiyanların dini metinleri, asli dini metinleri tahriflere uğramıştır. Yani insan eliyle yazılmıştır.
0: Tarihleri de belli zaten.
1: Evet.
0: Yani
1: bunlar hepsi bulundu, bilindi. Evet. Evet. Şimdi dinlerin metinlerinde insanı bilimden uzaklaştıran, bilimden men eden bir şey yok. Bilakis insanları bilim yapmaya teşvik ediyor ki, çünkü bütün dinlerin esası Allah'ı tanımak, onu bilmek ve ona hakkıyla kulluk etmek olduğuna göre insanları Allah'ı tanımaya sevk eden bütün yolları dinler teşvik ediyor. Bunlardan bir tanesi de tabiatı, insan anatomisini bilmektir. Bu da ilimle olur. Bütün dinler böyledir. Nitekim Avrupa'da da o bilim adamlarının çoğu Pascal'ler falan hep din adamıdır. Yani manastırların, kiliselerin tozlu, rutubetli mahzenlerinde o ilimler yapılmış, buluşlar yapılmıştır. Ve onun dışında Avrupa'da Rönesans ve aydınlanma çağını gerçekleştiren bilim adamlarının pek çoğu dindar kişilerdir. Ve en azından inançlı kişilerdir. Aynı şey İslamiyet için de caridir. Dinler içine girmiş bazı hamsofu kabayobazlar zaman içinde dinin idaresini veya cemiyetin dini işlerin idaresini eline geçirmiş olabilir. Bunlar dinin hilafında sözler söylemiş ve insanları bu tarafa sevk etmiş olabilir. Bu dine mal edilemez. Pozitivistlerin en büyük hatası veya bilerek yaptıkları bir şey, dinlerin o dinle alakası olmayan ama dindar görünen o kesimin sloganlarını dinmiş gibi anlayıp bugünkü modern zihniyetle onu mukayese edip onu mağlup edip bunu haklı çıkarmasıdır.
0: Onlar da aslında dinin özünü anlamaya yönelik bir şey yapmıyorlar.
1: Yapmıyorlar.
0: Değil mi? Evet. Yani madem ki bilim insanısınız ve bir şeyin özü önemli, onu da merak edip gerçeğini araştırmayı seçmiyorlar.
1: Maalesef zamanımızda böyle bir problem var. Şimdi insanlar dini meselelerle uğraşmayı bir tabu kabul ediyorlar. Yani ben dindar bir insan değilim, ben inançlı bir insan değilim. O ayrı bir meseledir. İlim ayrı bir meseledir. Siz bir cemiyette yaşıyorsunuz ve bu cemiyetin kahir ekseriyeti Müslüman. Veya bu cemiyetin kahir ekseriyeti Hristiyan. Veya bu memlekette Hristiyanlar ve Müslümanlar beraber yaşıyorlar. Siz bu bir fenomen, yani bir şeyniyet, bir gerçeklik, bu realite. Siz bunu yok sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Bana ne dinden kardeşim diyebilir misiniz? Hayır, insanların hayatını bu tanzim ediyor. Büyük insanların hayatını tanzim eden en mühim amillerden, etkenlerden biri dindir. O zaman dinleri bilmek mecburiyetindesiniz. Dindar olup olmamak sizin meselenizdir. Onun için mesela din kültürü dersi çok lüzumlu bir derstir.
0: Ama
1: din dersi değil. Çünkü din dersi isteğe bağlıdır. Ama din kültürünü herkesin bilmesi lazımdır. Bu din kültürü üzerindeki münakaşaları ben anlamış değilim.
0: Ama en gereksiz gibi görülen ders de olur.
1: Bana sorarsanız en gerekli derslerden bir tanesidir.
0: Zaten onu gereksiz gördüğümüz için toplumda şimdi neden bu kadar çok şiddet var, neden bu kadar kabayız, neden bu kadar saygısızız, neden üretmiyoruz, evet, neden hırsızlık çoğaldı, neden zina çoğaldı, neden insanlar birbirinin malına mülküne göz dikiyor.
1: Evet.
0: Bu soruların hepsinin cevabı çocuklukta maalesef
1: şimdi ailelerin çocuklarına, dini terbiye vermemeleri bir problem. Ama bu dersin adı zaten din kültürü. Yani insanların bunu bilmek mecburiyetindedirler. Bu cemiyette yaşayan insanlar. Adı üstünde din kültürü. Dini bilmediğiniz zaman dinle alakalı bir mevzuyla karşılaştığınız zaman ister pazarlamacı olun ister idareci olun fark etmiyor. Bunu bilmeniz icap ediyor. Ondan sonra işte bizim gazete yazarları gibi bu sene Hac Kurban Bayramı'na rast geldi gibi saçma sapan sözler söylenebilir. Veya bizim yara entelektüellerimiz gibi Tevrat'tan veya Yunan mitolojisinden misallerle fikirlerini desteklerler. Halbuki o bizim mukaddes kitabımızda da vardır. Bizim kültürümüzde de vardır. Komik duruma düşerler. Tamam Yunan mitolojisini bilmek veya Hristiyan Holy Bible kitabı mukaddesinde geçen kıssaları bilmek güzel de yani Müslümansan veya Türksen veya içinde yaşadığın kültürün esaslarını bilmeyip de bunlardan misal getirince insana biraz Mevlana'dan değil de Çin atasözünden getirsen komik olur yani. Entelektüel demezler böyle adama.
0: Toplumun içinde değiller maalesef. Evet. Dışında ve yukarıdan baktıklarında sonuç maalesef sözünü ettiğiniz gibi bazen ironik durumları ortaya çıkartıyor. Şimdi tekrar İbn Sina'ya döneceğim. Belki de dünyada bilim insanlarının doğuda ve batıda üzerinde mutabık oldukları, evet, dehasına, bilimine, öngörüsüne, araştırmalarına, yazdığı kitaplara en fazla saygı duyulan isimlerden, evet, ortak isimlerden, evet, bir tanesi.
1: İbn Sina'dır. İslam Alimleri Ansiklopedisi'nde ben yazı heyetinde bulundum ve bazı maddeler yazdım. O maddeleri yazarken bazı şeyler gördüm. O benim ufkumu çok değiştirdi, hadiselere bakışımı çok değiştirdi. Tabii yazarken isimler tespit ediyorsunuz. Bu buraya girer mi girmez mi? Yani ehemmiyetli biri mi değil mi? Bir kere bunu ortaya koysun. Çünkü binlerce milyonlarca ismi bir ansiklopediye koyamazsınız. İkincisi hakkında bilgi var mı yok mu? Bilgi yoksa koyamazsınız. Üçüncüsü münakaşalı bir şahsiyet mi değil mi? Yani İslam alimleri kategorisine girer mi girmez mi? Bunları düşünüyorsunuz. Şimdi bunlara baktığınız zaman bu bilginlere tefsir denilen İslami ilimlerle meşgul olmuş, hadis denilen İslami ilimle meşgul olmuş, fıkıhla, tasavvufla meşgul olmuş. Aynı zamanda bakıyorsunuz astronomiye dair eserleri var, matematiğe dair eserleri var, tıbba dair eserleri var. Yani hatta bazısına bakıyorsunuz bugün fen dersleri dediğimiz pozitif ilimlerde muazzam eser vermiş. Yani bu bir din bilgini mi, fen bilgini mi ayırt edemiyorsunuz.
0: Hatta Da Vinci ile çok karşılaştırılır dünya tarihinde. Evet. Benzer bir şey var
1: benzer
0: sanki
1: bir şahsiyet
0: değil mi?
1: Şimdi demek ki bir kere zaten din ilimleriyle fen ilimleri birbirinden ayrılamıyor. Çünkü ilmin disiplini aynıdır. Yani ihtisaslaşma tamam zamanımızın icabıdır ama bütün ilimlerin yani bilginin elde edilme yolu bir kere aynıdır. Yani bütün ilimler için aynıdır. Binaenaleyh siz o yolu biliyorsanız o vasıtalara ulaşarak bir yandan siz bir dini bilgide de mahir olursunuz. Bir fen bilgisinde de mahir olursunuz.
0: Peki o zaman şimdi mesela bilim insanlarını biz uzmanlaşma başlığı altında belli bir alana itiyoruz.
1: İtiyoruz, hapsediyoruz.
0: Evet. Diyoruz ki ya hukukta uzman olacaksın, evet, ya tıpta uzman olacaksın.
1: Tarihte, fizikte.
0: Astrolojide, hmm, ya işte fizikte, kimyada. Ama ben eski bilim insanlarına bakıyorum. Bunların pek çoğu ile ilgili araştırma yapmışlar. Üstelik de kaynağa ulaşmak gibi çok ciddi problemleri varken, üstelik de teknoloji gibi şimdi hayatımızı kolaylaştıran, bilim insanlarına zaman kazandıran çok ciddi bir silahları yokken, yani mikroskop yokken hücreyi tarif, evet, etmişler. Ya da hastalığın nasıl oluştuğunu anlatmışlar. Bütün bu, üstelik de ortalama insan ömrü zannettiğimiz kadar da şimdiki kadar uzun değilken.
1: İbn Sina 57 yıl yaşamış. Bugün için çok genç bir ölüm.
0: Tabii şimdi 57 çok, yaşında geriye, evet, dönük bir dikili taşı, evet, ağacı olmayan insanlar
1: var. Hayata yeni başlayan insanlar var. 50 yaşına gelmiş hala daha hayat kurmayı düşünenler var. Şimdi dediğim gibi ihtisaslaşma bir zaruret zamanımızda. Evet fen ilimleri belki o zaman o kadar inkişaf etmediği için fizikti, kimyaydı, biyolojiydi, astronomiydi belki bir arada mütalaa edilebiliyordu ama ilmin esası aynıdır, değişen bir şey yoktur. Yani tamam bir takım buluşlarla bazı şeyler ilave edilmiştir ama tekmili sınahsına at telahuk efkar iledir. Yani fikirlerin peş peşe eklenmesiyle deneylerin, müşahedelerin ilim inkişaf eder ama ilmin özü hep aynıdır. Hep aynıdır, değişen bir şey yoktur. O 100.000 yıl önce de aynıydı, 100.000 yıl sonra da aynı olacak. Ama o keşiflerle onun dalları, türevleri arttırılabilir. Onun için bu bilginler hepsinde mahir olmuşlar. Yani bunlara tıptan da ama dediğim gibi iş bölümü yapmışlar gayet tabii olarak. Hepsi bir şeyde tanınmış. Şimdi İbn Sina denince akla mesela tıp gelir. Ama İbn Sina'nın eserlerine baktığımız zaman 200'e yakın eseri var. Çoğu günümüze intikal etmiş. Felsefeden, musikiye, fıkıhtan yani dini bilgilerden tıbba kadar pek çok eseri var. Yani mantık üzerine eserleri var. Demek ki çok yönlü insanlar. Bunlara hezarfen deniyor. Bütün alimler böyle değil ama içlerinde bazıları var ki işte bunlardan bir tanesi de İbn Sina'dır. Böyle tanınıyor. Şimdi Leonardo da Vinci'ye benzetirler.
0: Evet. Şimdi insan beyni...
1: Fakat onu bunun yanında biraz hayalperest bulurlar. Yani makineler daha farklı bir kişiliği var. Daha farklı bir çalışma. İbn Sina daha oturaklı bir adam. Daha ayakları yere basan bir adam.
0: Şimdi 2+2=4. Bu bilinen bir gerçek, matematiğin kabul ettiği gerçeklerden bir tanesi. Ama bazı insanların beyninin çalışma biçimi, sağ ve sol lobu birlikte kullanarak 2+2=5'e ulaşmalarına yol açmış. Evet. Bu gerçekten çok az insana nasip olacak bir şey. Yani vücudunun, beyninin iki tarafını eşit kullanabilmek, onlardan elde ettiği güçle yeni bir şeyler üretebilmek. İşte, belki İbn Sina'yı o kategoride görmek lazım.
1: İbn Sina'nın çok zeki, çok zeki bir insan olduğunda herkes müttefiktir. Kendi de zaten hayatını yazdığı için ve başkaları da hayatını yazdığı, İbn Sina'nın hayatına dair biraz tenakuzlu da olsa çok malumata sahibiz. İbn Sina kimdir?
0: Hangi dönemden bahsediyoruz?
1: Herkes bilir ama 11. asırda dünyaya gelmiş. 980 senesi dünyaya gelişi. 57 yıl yaşadığına göre 1037'de de vefat etmiştir. Daha Selçuklu Devleti dünyada yok. Yani Samanoğullarının son zamanları, Gaznelilerin ilk zamanları. Yani İslam coğrafyasında. Bulunduğu coğrafya Türkistan. İbn Sina onun tanındığı isimdir esas. Ebu Ali diye biliniyor. İbn Sina ile diye meşhur olmuştur. Şimdi Buharalı. Buhara şehrinden. Buhara o zaman bir ilim merkezi, kültür merkezi.
0: Ne enteresan değil mi? Şimdiki haline bir bakın.
1: Tabii şaşılacak işler. Ona ne diyorsunuz ki? Onun gibi pek çok şehirler bugün toprak altındadır. Bazısının harabeleri var. Merv gibi, Rey gibi. Bazılarının harabeleri bile yok. Özgenç gibi yok ortada, yani yok öyle bir şehir, kalmamış. Çok enteresan. Buhara yine bir kültür merkezi ama nerede o zamanki Buhara, nerede şimdiki Buhara? Buhara'nın Efşene köyünde dünyaya gelmiş Tacik bir aileden. Milliyeti hususunda çok çeşitli spekülasyonlar vardır. Bizim resmi tarihimize göre Türktür ama Tacik olduğu çok kuvvetli bir rivayettir. Farsça konuşuyordu, Arapça iyi konuşuyordu. Türkçe de biliyordu. Çünkü o devirde o mıntıkada Türkler ve Tacikler, Müslüman iki ırk bir arada yaşıyorlardı. Ve hükümet o zaman, hükümette Türkler sayıca fazla idiler.
0: Yani yönetim aslında bir Türk yönetimi.
1: Türklerdeydi, evet. Hı hı. Samanoğulları Abbasi valisiyken zaman içinde istiklalini kazanmış. Enteresan devletler. Abbasi İmparatorluğu çok geniş. Zaman içinde biliyorsunuz her bir vali müstakil hükümdar olmuş. Yine halifeye bağlı ama aslında müstakil bir hükümdar. Bu mıntıka Samanoğulları'nın, Saman değil tabii, biz mekteplerde falan Saman derler. Saman'la alakası yok. Saman zenginlik demektir Farsça. Samanoğulları hakikaten ben gidip gördüğüm zaman Samanoğulları'ndan kalma, ki çok eski devir. Yani eserlerde aşırı süsten ziyade statik harikalıklar var. Mesela depreme karşı dayanıklılık, kubbenin çökmesini engelleyecek.
0: Bilim var yani.
1: Bilim var, evet. Ben onu mesela...
0: Demek ki zenginlik bilinmiş.
1: İsmail Samani'nin türbesi mesela mütevazi bir türbedir. Fakat türbeye girdiğiniz zaman hiçbir türbede görmediğiniz bir ihtişam var türbede. Kubbenin o kenarların duruşu, taşların yerine konuşu, enteresan bir ihtişamlı bir devir. O devirde gelmiş İbn Sina ve o bu devlette vazife almış. İbn Sina'nın çok zeki olduğunu söyledik ama sadece zekası değil onu İbn Sina yapan, babası. Çok entelektüel bir aileye mensup. Yani babası her ilimle meşgul olan ve alimlerle görüşmeyi seven, biraz da serbest fikirli. Hatta o serbest fikirliliği sebebiyle İbn Sina'nın Şii olduğu da iddia edilmiştir. Babası zamanın pek çok düşünürüyle, alimiyle görüşür, Şiilerle de görüşürmüş. O mıntıkada Şiiler var ve güçlü. İsmailiye Şiası denilen batınilik, yani bugün işte Hasan Sabbah diye tanınan aşırı Şiilerle, ki onlar çok serbest düşüncelidirler. İslam dünyasında en aşırı düşünceli olanlar onlardır. Aşırı düşünceleri dini metinlerin herkesin anlayamayacağı batıni metafizik manası olduğunu kabul etmeleri, ki belki de İbn Sina'da bu metafiziğe aşırı düşkünlük, hatta metafizik telakkisinin kurucusu kabul ediliyor İbn Sina, fizik ötesi, belki de o babasının sohbetlerinden. Ama şunu biliyoruz ki ne İbn Sina ne babası Şii'ydi. Bazıları bunu iddia etmişlerdir ama propagandalar oluyor malum, o bizdendir hikayesi. İbn Sina Şii değildir. Nereden biliyoruz? İbn Sina'nın kitaplarının hiçbirisinde Şii akidesi bilinen bir akidedir. Ne İsmailiye Şiasının ne Caferiye Şiasına dair akidelere rastlanıyor. İbn Sina Sünni bir ailede yetişmiştir. Zaten o zamanki Hanefi fakihlerinden fıkıh dersi alması bunu gösteriyor. Yani Hanefidir, Hanefidir. Tacik zaten, Tacikler Hanefidir. Türk de olsa, Tacik de olsa Şii değil. Belki tesir görmüş olabilir veya Şiilere tesir etmiş olabilir. Çok o entelektüel bir vasatta büyümesine rağmen İbn Sina'nın daha 12-13 yaşında hasta tedavi etmesi ve 18 yaşında Samanoğullarına vezir olması enteresan bir hadisedir.
0: 18 yaşında.
1: Tıp o zamanki meşhur alimlerden ders alıyor. Buhara'ya dedim ya, eğitim o zaman şey merkezi, kültür merkezi. İran hududu. İran'da da alimler var. Ve hatta İbn Sina kendisi biraz da kibirlidir İbn Sina. İbn Sina'nın en mühim kişi şahsiyet hususiyetlerinden bir tanesi kendini aşırı derecede beğenmiş olması. Böyle egoizm derecesinde ve inanılmaz hırçınlığıdır. Muhtemelen kibrinden gelen, herkesle tartışan, işte zekanın, farklı zekanın ve meydana getirdiği kendini beğenmişti. Kendini beğenmişti, meydana getirdiği hırçınlık. Bütün herkes ittifakla İbn Sina'nın böyle bir şahsiyet olduğunu
0: gerçekten
1: söyler.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Hırçın, kibirli, egoist bir insandı derler. Diyor ki ben daha 18 yaşındayken bütün ilimleri öğrendim. Ondan sonra okuduklarımın hepsi onu teyit içindi. Yeni bir şey öğrenmedim. Ölene kadar o bilgi, yani kemale gelmişti.
0: 18 yaşında ne biliyorsan.
1: Kemale gelmişti benim bilgim diyor. 18 yaşındayken ben onları kitap okuyarak çok öğrenmiş. Hocalardan çok şey öğrenmiş ama hocaların istikametinde pek çok kitap okumuş.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şaşıracaktır. Hani İbn Sina profiline kibir hiç yakışmaz bizim kafamızdaki İbn Sina'ya. Onu biraz açmak gerekir mi acaba, yanlış anlaşılmasın?
1: Şimdi ilim sahiplerinde kibir olur. Hatta derler ki ilim sahiplerini iki tehlike bekliyor. Bunlardan bir tanesi kibir, gurur, kendini beğenmek. Yani düşünün, siz biliyorsunuz, başkaları bilmiyor. Ve çok az insan bilir. Çok kişi bilmez. Bu insana bir kibir verir. Hatta Hazreti Ali diyor ki kibir caiz olsaydı alimlere yakışırdı. Yani sen kimsin de kibirleniyorsun? Yani ama ilim öyle değil. Fakat bu da caiz değil. Yani alimin de böyle olmaması lazım. İkincisi de zenginlere ve makam sahiplerine yakın olmak, o da bir tehlikedir. Bir müddet sonra biliyorsunuz ilimden uzaklaşır. Bilgileri onların istediği gibi tahrif eder. Onun için gerek kibir gerek zenginlere ve makam sahiplerine yaklaşmak alimleri bekleyen iki büyük tehlike. Şimdi bu da kaçınılmaz tabii. Çünkü dediğim gibi bilen kişi de kibir oluyor. Hatta derler ki eski hocalardan bir tanesi kendine ne sorsa kitaba bakıyormuş. Oğlu demiş, baba utanıyorum, en basit soruda bile kitaba bakıyorsun. Demiş, evladım ben de biliyorum bunların hepsini ama kitaba bakmazsam gururuma pay vermiş olurum. Yine yani gururlanırım, bak ben her şeyi biliyorum. Adamlar der ki kitap gibi falan. Onun için bilgi sahiplerinin en büyük tehdit bu. İkincisi de makam. İbn Sina dediğim gibi hakikaten öyle. Şimdi İbn Sina diyor ki ben 18 yaşındaki her şeyi öğrendim. Hadi be, öyle şey olur mu diyemiyoruz çünkü hakikaten öyle. Hakikaten öyle, eserleri
0: ortada. Hakkını teslim etmek lazım,
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Yani genç yaşından beri yani düşünün, hocası sayılan Farabi'ye Üstad-ı Sani demişler Aristo'dan sonra. Buna da Şeyh-i Rüyesa demişler. Reislerin şeyhi. Yani İbn Sina İslam dünyasında böyle bilinmiş yani. Farabi'yi bile geçmiş. İkincisi de İbn Sina hayatı boyunca hep sponsor altında yaşamıştır. Zengin bir ailenin çocuğu değil. Hep hükümdarlar, vezirler, mesela Samanoğulları devletinde, arkasından Harezm beylerinde, daha sonra Büveyhoğulların himayesinde yaşamış. Devlet adamlığı yapmış, vezirlik yapmış.
0: Bu ona çalışma alanı oluşturmuş ekonomik olarak.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Rahatlık, ekonomik hürriyet, hasımlarının, hasetçileri karşı bir teminat. Olma. Vezirin şeyin yanında, bir sultanın yanında olunca bu tabii onun çok daha kolay üretmesine, öğrenmesine, öğrendiklerini yaymasına vesile olmuş. Samanoğullarının yanında olması bir dönüm noktasıdır. Buradaki muazzam kütüphaneden, evet, istifade etti. Bu kütüphanedeki bütün kitapları okudu ve ezber

0: de o zaman ezber bir metottur. Zaten onun için ezberlemek nedir ki? Yani bir okudun, bir kere de ezberleyen adamlar öyle bunlar. Evet. Ve arkasından derler ki kütüphane yandı. İblisine ayaktı dediler. Kendisinden sonra hiç kimse bunları okuyup da bu ilimlere sahip olmasın diye orta çağın en zengin kütüphanelerden birisi olduğu söylenir. Samanoğlu adı da üstünde. Saman zengin demek. Samanoğulların kütüphanesinin Buhara'da dünyanın en zengin kütüphanelerden birisi olduğu rivayet edilir. İbn Sina'ya böyle bir töhmet atılmıştır. Yani kütüphaneyi o yaktı diye bunu bilmemiz mümkün değil. Arkasından Samanoğulları devleti inkıraza yani çöküşe uğrayınca o havalideki mahalli beyler, mesela Harzem beyleri, tıp var ya tıp, hastaları iyiletme var ya, beyler, prensler, prensesler, sultanlar hasta olmuyor mu, oluyorlar, onları tedavi edince kulunç hastalığı, romatizma tedavi ediyor ve dile benden ne dilersen Harzem Sarayı'nda itibar görüyor. Orası küçük bir beyliktir Harzem Beyliği. Şöhretini duyan Gazneli Mesut.
1: Ama burada büyük büyük başarıları da var yani, yazdığı tabii kitaplara bakıyoruz. Yani
0: zaten bu tıbbın, anlattığımız zamanda
1: tıbbın şu anda modern tıbbın esasını oluşturacak iki kitaptan bahsediyoruz.
0: Evet. Bu zaman zarfında zaten felsefe, efendim felsefenin çeşitli sahaları, ahlak felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, bu sahaların hepsinde çalışmaları var. Küçük de olsa çalışmaları var ve esaslı çalışmaları var. Ama onu en çok tanıtan tıp üzerinde çalışmalarıdır. Bu devirlerde yazmış. Arkasından Gazne Devleti kurulunca Gazne hükümdarı Mesut, arkasından Mahmut onu davet etmişler memleketlerine. Gitmek istememiş. Bu gitmek istememe hususunda çeşitli rivayetler var. Emin olmadığı için gitmedi. Çünkü bazı fikriyatı sebebiyle Gazneli Mahmut'un kendisini taziklerde bulunacağından korktu deniyor. Bilemiyoruz. Onun için ondan sonraki hayatı biraz sıkıntılı olmuştur. Yani Gaznelilerin elinden kurtulmak için Büveyhoğulları'na sığındı. Büveyhoğulları İran, Irak tarafında hüküm süren Abbasi Devleti'nin valilerindendir. Şiidirler. İşte biraz da İbn Sina'ya Şii töhmetin atılmasının sebebi bu. Orada üstünü kabul gördü. Orada vezirlik yaptı uzun zaman. Hekimbaşılık yaptı. Ve Büveyhoğulları zamanında mükerrem ve müreffeh, rahat bir şekilde izzet ikram görerek yaşadı. Yani aynı zamanda devlet adamıdır. Çok gaddar, çok zalim olduğu söylenir. Gözünü yani ağlatmadığı insan yoktur derler tarihler. Hiç sevilmeyen bir insan.
1: İbn Sina.
0: Evet, devlet adamlığında. Hı. İşte böyle adamlar biraz da şeyli olmuyor. Yani böyle opsiyonel olmuyor. Yani ilim adamları biraz düz oluyor. Yani böyledir. Doğrusu bu. Yani diyorlar. Ve çok can yaktığı için hiç sevilmeyen bir şahsiyet. Seferlere katılıyor. Bir seferde hastalanıyor. Hemedan'a giderlerken hastalanıyor yolda. Kendi kendini tedavi ediyor. Yanında da stajyerleri var. Bir müddet tedavide biraz aşırı gidiyor. Hastalığı artıyor. Hatta arada bayılıyor. Bağırsakları temizleme onun en mühim tedavilerinden bir tanesi oydu. Stajyerlerine ilaç tarif ederken stajyeri biraz fazla koyuyor ilacı bilmeden. Bir rivayette de zehirlemiştir. Ve ölümün ucundan dönüyor. Yani öldü ölecek derken kurtuluyor. Yani böyle şeyler de yaşıyor. Ve Hemedan'da ama kurtulamıyor hastalıktan, vefat ediyor. Şimdi orada da gene antır parantez, İbn Sina'nın şahsiyetiyle alakalı pek de belki tasvip edilmeyecek bir teferruat var. Kadınlara çok düşkünmüş. Gayrimeşru münasebet olarak düşünmeyin. Kadınlara çok düşkünmüş ve derler bünyesi muazzam yıpranmış. Doktorlar demişler ki senin bu hastalıklarının sebebi bu. Kadınlara olan aşırı düşkünlüğün. Buna mani ol. Demiş ki ben ömrü azize, ömrü lezizi tercih ederim. Yani uzun bir ömür yaşamaktansa tatlı bir ömür yaşamayı tercih ederim demiş ve vefat etmiş. Bütün kitaplarda bu yazar. Yani İbn Sina'nın kişiliği ve hayatı onun bıraktığı miras ve tesir kadar parlak değil. Değişik. Ama
1: demek ki kitaplarındaki bilime odaklanmamız lazım.
0: Evet, evet. Şimdi İbn Sina'nın iki cihetinden bahsetmek istiyorum. Dinleyicilerimizi en azından tenvir etmek, aydınlatmak cihetiyle. Birincisi felsefi cihet, ikincisi tıbbi ciheti. Şimdi dünyada onun en çok tanınması tıbbi cihetiyle olmuştur. Çünkü yazmış olduğu eserler yıllarca Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Yani vefatından epey sonra Avrupa'da tanındı. Kitapları Avrupa dillerine çevrildi. Tıp fakültelerinde okutuldu. Fransa'da Montpellier Fakültesi'nde İbn Sina kürsüsü kuruldu. Avicenna derler ona Avrupalılar ismini. Yani İbn Rüşd, Averroes ve İbn Sina'yı, Avicenna'yı bilmeyen yoktur Avrupa'da. Yani ilimle meşgul olan, ilim tarihiyle meşgul, başkaları da vardır ama
1: özellikle İspanya'da değil mi?
0: Evet, muhakkak bilinir bunlar. Bu ikisi mutlaka bilinir. İbn Sina Averroes'ten, yani İbn Rüşd'ten farklı olarak bütün Avrupa'da tanınmıştır. Averroes daha çok İtalya ve İspanya'da tanınırken İbn Sina bütün dünyada tanınmıştır. Bu böyle bir başka bilgin yoktur dünyada. Bir de tıp olduğu için tıp herkesin ihtiyacı olan bir bilgidir. Ve bu yazmış olduğu eserler aktualitesini uzun zaman korumuştur. Tedavülden kalkması da yanlış olduğundan değil, daha kolay, daha anlaşılır bir şekilde tıp tahsili başladığı için İbn Sina'nın kitapları artık ağır kitaplar olarak rafa kaldırılmıştır.
1: Ne var bu kitapların içinde?
0: Ne var? Şimdi El Kanun Fit Tıp kitabı, bir de Eşşifa kitabı. Şifa kitabı adı şifa olmakla beraber içinde hem tıptan, hem felsefeden, hem fenden bahseden bir kitaptır. Ama El Kanun Fit Tıp kitabı muazzam bir kitaptır. 5 kısım. Ben onun yazma nüshalarını gördüm, Arapçasını. 5 kısım. İşte tıptan bahsediyor, tedaviden bahsediyor. Gerek
1: kendisi Arapça mı yazmış?
0: Kendisi Arapça yazmış. Ondan sonra ilim dili o zaman. Hastalıklardan bahsediyor. Anatomiden bahsediyor. İlaçlardan bahsediyor. Ve yan etkiler ve ilaç sonrasından bahsediyor. Bu cihetle mühim. Şimdi ben tıp tarihçisi değilim. Bu işin mütehassısı değilim ama bildiğim kadarıyla şunlar var. Mesela yenilik olarak. Bir kere mikrobu biliyor ve cinnülma der ona, su perisi. Hastalıkları su perilerinin yaptığını anlatıyor. Yani görülmeyen, gözle görülmeyen bunlar yapar diyor. Aynı bizim bugün anladığımız gibi mikropların bulaşmasından, hastalıkları buna göre tasnif ediyor. Bununla bulaşan, bulaşmayan hastalıklar diye tasnif ediyor. Bu enteresan. Hastalıkların ciddi anatomik yapısını ortaya koyuyor. Neden oluyor bu hastalık? Nasıl? Ne gibi sendromlar meydana getiriyor? Birbirlerinden farkı ne ve nasıl tedavi edilir? Tedavilerinde çok makul ilaçlar. Onu mesela dünyada anesteziyi ilk defa makul şekilde kullanan İbn Sina olmuş. Alkolün içine
1: yapmış mı ameliyatı?
0: Tabii. Sarı sabır koyuyor. Bir ot daha var, onu koyuyor. Bu muazzam bir antiseptik ve zaten bütün dünyada antiseptik. Ondan sonra onu biraz afyon koyuyor. Onunla o geliştirilmiştir. Yani anestezinin de kurucusu İbn Sina denilebilir. Mesela akıl hastalıkları hususunda bugün modern tıbbın kabul ettiği ayrımı o yapıyor. İnsanlarda nevrozlar ve psikozlar vardır. Bir de böyle fobiler gibi hastalıklar vardır diyor. Mesela homoseksüellik hakkında beyanları var. Bunların bir kısmı doğuştan meydana gelir. Bir kısmı sonradan bazı seksüel travmalarla meydana gelir diyor. Ve Freud'u biz onda okuyoruz. Freud'un yazmış olduğu, söylemiş olduğu pek çok şeyi İbn Sina tartışmış.
1: Peki o zaman şimdi ki bilim insanlarının da aslında eserlerinde ya da düşüncelerinde ondan izler var.
0: Çok izler var. Ben İbn Sina burada yanılmıştır diyen tıp şeysi görmedim. Dediğim gibi ihtisasım yok ama hepsi söyledikleri doğrudur. Şöyle yorumlanırsa daha da doğru olur demişler. İbn Sina bir kere bu cihetle muazzam bir ekol kurmuştur. Yani ilaçlar, hastalıklar, tedavi, akıl hastalarının tedavi edilmesi, bunların yayılması, genetik intikaller insanı hayrette bırakıyor. Yani bunun üzerine yapılmış olan etütler insanı hayrette bırakıyor. Ve Avrupalı bilim tarihçileri de diyorlar ki yani İbn Sina olmadan dünya ilim tarihi, hele hele tıp tarihi yazılamaz. Avrupa tıbbı hakkında hiçbir şey söylenemez. Onun için İbn Sina muazzam bir popülaritesi olan bir kimse. İkinci bir husus İbn Sina ile alakalı onun filozofluğudur. Çok üzerinde konuşan ve hatta İbn Sina deyince herkesin aklına gelen filozofluğudur. İbn Sina Aristo yolunun takipçilerindendir, meşşailerdendir. Aristo felsefesine bağlıdır. Niye meşşai? Meşşia yürüyenler demek. Aristo talebelerini ayakta ders vermiş, yürüyerek. Çünkü o sporun, hareketin de ehemmiyetini bildiği için, o zamanlarda yapılmıyor malum, yürüyerek ders verilmiş. Onun için meşşailer yürüyenler demektir. Ama Aristo'dan ziyade Eflatun'a daha çok bağlı. Her ikisinin felsefesini birleştirmiş. Hocası Farabi. Farabi çok tanınan bir şahsiyet. Farabi Şii'dir. Onun için İslam dünyasında itikat olarak çok tasvip edilmez. Yani başka şeyleri tamam ama başka eserleri, mesela El Medinetül Fadıla diye bir kitabı vardır Farabi'nin. Üstadı Sani derler Aristo'dan sonra. Thomas More'un Ütopya kitabı oradan alınmadır. Bütün Avrupa'ya tesir olmuş. Farabi çok tanınan bilinen birisi. Ama mesela İbn Sina'nın Farabi'den farkı ne? Farabi Yunan felsefecilerin kitaplarını ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci tercümelerinden okumuştu. Bu tercümelerin her birisinin içine bir şeyler karıştırılmış. Bilhassa Hristiyanların yaptığı tercümelerde hakikat ortadan kalkmıştı. İbn Sina o felsefecilerin eserlerini orijinalinden okudu. İbn Sina yapan da biraz bu. Bu kitabın da orijinaline, bunun da önceki nüshasını diyerek bilginin temeline gitmeye çalışmış. Bu onu ön plana çıkartmış. Filozofide, felsefede İbn Sina'nın İslam alimleri tarafından tenkit edilen tarafı mesela doktorluğu değil, filozofi tarafıdır. Şimdi filozofi biliyorsunuz aklın muhakemenin neticesini ortaya koyan bir disiplin. Niye varız? Eşya niye var? Evren niye var? Biz niye varız? Her şeyin sebebini araştırır. Bu hususta İbn Sina'nın çok ciddi eserleri vardır ve bu eserler felsefe bizatihi zararlı değildir. Hatta felsefe bizatihi faydalıdır. İnsanlara doğru düşünmeyi öğretir. Felsefedeki problem dinin nakille anlaşılacak kısımlarında felsefe yapmak yanlıştır. Onun için mesela İslam felsefesi tabiri tasvip edilmez. Çünkü İslamiyet bir dindir. İslam, ama mesela din felsefesi olur. Din felsefesi ne demektir? Din niçin var? Dinde ne bulunmalıdır? Dinin fonksiyonu nedir? Dinin bunları, bu mesela din felsefesidir. Mesela bunu ortaya koymuş.
1: Ama İslamiyet niçin var sorusunu sormuyor.
0: Cevabını vermiş. Mesela İslamiyet insanlar niçin yaratıldı? Bunun cevabını veriyor Kur'an-ı Kerim. Filozoflar bunu kafa yormaya çalışmışlar. Bazen Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberin sözleriyle bir gelmişler, bazen ters düşmüşler. İmam Gazali, ki o da meşhur bir alimdir. O da, yani ya bana atmayın, hep din bilgini olarak bilinir ama onun da fen bilgileri üzerine eserleri var. Dil üzerine eserleri var, tarih üzerine eserleri var, edebiyat üzerine eserleri var. Ve en çok filozoflarla alakalı yazılarından tanınır. İmam Gazali bu İbn Sina, Farabi gibi filozofları esas alarak, tabii Kindiler falan da var, esas alarak felsefecilerin yanılgılarına dair bir eser yazmıştır. Bu arada felsefecilerin, gerek Aristo, Eflatun, Sokrates'in, gerek onların takipçisi olan Farabi ve İbn Sina ve Kindi gibilerin 20 kadar meselede yanıldıklarını, bu 20 yanlışının 3 tanesinin küfre düşürücü olduğunu, 27 tanesinin sapkınlık olduğunu ispatlamış. Bu belki çok teferruattır ama alemin kıdemi. Yani felsefeciler diyor ki alem de Tanrı gibi başı sonu olmayan bir şeydir diyor. Neden? Çünkü Allah yarattı. Allah'ın yaratması onun sıfatı olduğuna göre o da ezeli olması lazım, ebedi olması lazım. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Burada akli bir çıkarım yapmışlar. Fakat dine
1: çünkü
0: uymuyor.
1: Sınırı var.
0: Sınırı var. Allah'ın bütün sıfatlarının tecellisi sınırlıdır. Şu anda benim konuşmam da Allah'ın yaratmasıyladır. Başladığımız zaman belli, bitirdiğimiz zaman belli. Bu Allah'a, özüne zarar vermez. Allah cüzleri bilmez. Bir de haşrı cismani reddederler. Yani insanlar öldükten sonra bedenleriyle değil ruhlarıyla dirilecektir deniyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim bedenle dirileceklerini söylüyor. Bu üç hususta İslam inancının dışında diğer 17 meselede de yanlış fikirleri olduğunu İmam Gazali söylüyor. Hatta İmam Gazali'yi filozof derler. İmam Gazali bunları okuyarak bir filozof kadar bilgi kazanmıştır. Bu sebeple İbn Sina ve Farabi'nin, dediğim gibi, dini meselelerde sadece İslam coğrafyasında tenkit edildiğini biliyoruz. Bu da ayrı bir şeyi gösteriyor. İslam coğrafyasında böyle insanlar çıkıyor, kitap yazabiliyor, fikirlerini anlatabiliyor ve onlara bir şey olmuyor. Yani Sünni liderler bunlara bir şey yapmıyorlar. Çünkü İslamiyet'te fikir hürriyeti vardır. Siz bugünkü moda tabirle eyleme dönüştürmediğiniz müddetçe, başkalarını tazik etmediğiniz müddetçe, onların mukaddesatını hakaret etmediğiniz müddetçe ilmi olarak istediğinize inanabilirsiniz. İstediğinizin propagandasını yapabilirsiniz İslam dünyasında. Bu sebeple mesela İbn Sina'ya dokunulmamış. İmam Gazali onu tenkit etmiş. İmam Gazali'yi tenkit edenler olmuş. İmam Gazali tekrar onlara cevap vermiş. Yani bu İslam bugün bile insanların Avrupa'daki dünyanın en gelişmiş demokrasilerinde bile olmayan bir serbest düşünce ve tenkit vasatının İslam coğrafyasında, Orta Çağ'da Şark'ta biz mevcut olduğunu görüyoruz.
1: Aslında işte bu o dönemde yazılanların neden hala etkili olduğunu, işte neden hala felsefede, tıp tarihinde bu kadar okutulduğunu ve modern tıbbın ya da modern felsefenin, modern tarihin nasıl temeli oluşturduğunu
0: gösteriyor.
1: Şimdi gelelim yine İbn-i Sina'nın eserlerine, özellikle de tıp eserlerine. Önce Avrupa'da tıp okullarında okutulmaya başlanmış. Ondan sonra farklı dillere çevrilmiş ve günümüze kadar da hala hangi tıp kitabı yazılırsa yazılsın temelini, o çalışmanın temelini yine İbn Sina'nın kitaplarında buluyoruz.
0: Evet. Yani kendisi 980'de doğdu. Doğup 57 yıl yaşadı. 1037'de vefat etmiş. Haçlı seferlerinden itibaren İslam dünyası ile Avrupa dünyası arasında önce kanlı, ondan sonra tatlı sert, ondan sonra bir barış vasatı teşekkül etti. Bu zaman zarfında İslam dünyasına az da olsa Avrupa'dan gelenler oldu. İslam dünyasından da az da olsa ticaret veya seyahat maksatlarıyla gidenler oldu. Ve İbn Sina'nın eserleri Suriye ve Endülüs üzerinden Avrupa'ya geçti. Latince'ye tercüme edildi. Bir kısmı Yunanca'ya tercüme edildi. Sonra Avrupa dillerine tercüme edildi. 16. asırda, yani 1500'lü yıllarda artık İbn Sina'yı Avrupa'da duymayan, tanımayan bilim adamı yoktu. Ve o asırda matbaanın da yardımıyla İbn Sina'nın bu eserleri, ki tercümelerinde bazı problemler olduğu söylenir. Ben bunu tespit edebilecek ehliyete sahip değilim ama yazarlar İbn Sina'nın eserlerinin orijinallerinin tercümelerinde bazı değişikliklere uğradığını söylüyorlar. Bu kolay bir şey değildir. Bir lisanı başka bir lisana tercüme etmek kolay değildir. En iyi tercümeyi iki lisanı da ana dili olanlar yapabilir, ki böyle insan dünyada çok azdır.
1: Hatta öyle anlatılır ki bir takım özellikle Endülüs'e mahsus bir takım renklerin nasıl elde edildiğinin bile bu kitaptan çıkartıldığı.
0: Şimdi tıp kitabı deyince biz sadece doktorluk olarak düşünmeyeceksin. Çünkü içinde eczacılığa dair bahisler de çoktur. Ve bu eczacılığa dair bahislerde bakıyorsunuz İbn Sina kimya bilgisini konuşturuyor.
1: Evet. Ve bir bitkinin kabuğunu ya da bir hayvanın kabuğunu
0: bundan diyor, şu bitkiden şu ilacı alırsınız diyor. Şu şuna yarar, bu buna yarar. Şundan şu kadar, işte boyalarda kullanılan bitkiler, hayvan kabukları.
1: O zamana kadar Avrupa'da bilinmeyen renklerden
0: Avrupa'da bilinmiyordu. Pek çok renk Avrupa'da bilinmiyordu. İthal ediliyordu İslam dünyasına ve çok pahalıya. Mesela bunların en başında mor renk geliyordu.
1: Lila renk.
0: Mor renk fevkalade pahalıydı. Mor rengin elde edildiği böcek çok nadir bulunuyordu. Akdeniz kıyılarında bulunuyordu. Ve tabii bunun elde edilmesi de uzun ameliyeler gerektirdiği için mor renk çok pahalıydı. Ve zaten Roma imparatorları mor renk giyerdi. Başkaları mor renk giymezdi. Bu bir imtiyazdı. Zaten giyemezdi. Roma imparatoru İstanbul fethinde mor ayakkabılarından tanındı. İmparator olduğunu anladılar. Düşünün, yani başkası mor giyemeyeceği için. Porfirogenitor mor içine doğmuş diye Roma prenslerine verilen isimdir. Ondan sonra mavi gelir. Mavi renkte aynı şekilde fevkalade zor elde edilen bir renktir. Üçüncüsü kırmızıdır. Yani üçüncü derecede zor. Kırmızı denilen bir böcekten elde ediliyor. Bu biraz daha fazla bulunuyor. Ama diğerleri çok az bulunuyor. Mavi ve morun elde edildiği. Onun için Rönesans devrindeki tablolara baktığınız zaman soylu ve zengin insanlar hep mor, mavi elbiselerle tasvir edilmiştir. Bir Rönesans resminde bir kadının veya bir soylunun mor veya maviyle tasvir edildiğini görürseniz anlayın ki o zengin birisi. Sarıyla tasvir edildiğini görürseniz o fakir birisidir. Hancıdır, çiftçidir ama mutlak değil bu. Ama sanat tarihi kitaplarında ben okumuşum. Bu renklerden bunu anlıyoruz diyorlar. Şimdi İbn Sina'nın eserinde bunun bile ipuçları vardır. Evet. Yani ilaç bahislerini anlatırken dediğim gibi, yani morfini, en ideal morfini onun yazdığını, onun yazdığı söyleniyor.
1: Bunlar hep bitkisel kökenli. Hep şu bitkisel, andaki bak, sentetik ilaçlardan bahsetmiyoruz.
0: Sentetik ilaç yapma imkanı yok ama tamamı hayvanlardan ve bitkilerden elde edilen ilaçlardır.
1: Şimdi reddedilen fitoterapinin aslında.
0: Evet. O görüyoruz. Zaten farmakoloji bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen ilaçların biliyorsunuz sentetik olarak imal edilmesi ve yoğunlaştırılması üzerine kurulmuştur. Yani onun aslını kuran zaten onlardır. Sonra İbn-i Sina'da şunu da görüyoruz. İbn-i Sina zamane bilim adamları gibi sadece fiziğe, yani pozitif ilme bağlı kalmamış. Dediğim gibi metafiziğin de kurucusudur. Ruhun varlığı, ruhun tecellileri, bunun üzerine Tabi bundan çok meşgul olması mesela o dini sapkınlıklarına da sebep olmuş. Mesela olamaz diyor, Cebrail gelip de peygamberimize böyle bir şey anlatamaz diyor. Vahiy var tabi, Kur'an-ı Kerim haktır diyor. Ama o diyor parapsişik bir şekilde kalbe gelen ilhamla olmuştur diyor. Şimdi İbn-i Sina'yı biraz da temize çıkaralım. Vefat etmeden evvel hastayken tövbe ettiği, bütün yaptığı günahlara, zarar verdiği kimselerin imkan olduğu kadar bulup tazmin Helal. Ettirdiği, helalleştirdiği, hatta tellallar bağırttığı, mallarının tamamını, çok zengindi. Yani pozisyon itibariyle, hırsız falan değil, vezir çünkü. Seferlere katılıyor, ganimetler alıyor. Doktor, yani insanların hayatını kurtarıyorsunuz. Yani,
1: ne, dile benden ne dilersen durumu. Dile benden ne
0: gayet tabii olarak. Çok zengin, servetini dağıttığı, 3 gün boyunca her 3 günde bir hatim indirdiği, bunlar da kitaplarda anlatılıyor. Yani bu da İbn-i Sina için bir hüsnüzan vesilesidir. Yani demek ki yaptığı iyilikler, almış olduğu dualar ona sebebiyet verdi. Yani şunu demek istiyorum. İşte hastaneleri falan. Mesela 1000. doğum yılında bütün dünyada İbn-i Sina yılıydı, 980. Pullar basıldı, konferanslar verildi, paralar basıldı. Sadece bizde değil. Hatta bizimkiler şaşırdılar. Bütün dünyada nereden biliyorlar İbn-i Sina'yı? Biz biliyoruz çocukluğumuzdan beri. Hani İslam kültürü, hani bizde bir de Türk deniyor falan. Ama Avrupalıların hatta bizde bir hastane yapıldı Ankara'da, adını verdiler. Yani yeni yeni insanlar dünya çapında bir bilgin olduğunu anladılar. Ama şunu hiç unutmamak lazım. İbn-i Sina, İbn-i Sina yapan Türk İslam medeniyetidir.
1: Evet, onun içinde beslendiği, büyüdüğü, fırsat verilmesi, fırsat bulduğu
0: böyle,
1: medeniyet.
0: Böyle zeki ve kabiliyetli bir insana fırsat verilmesi, hani babasıyladan itibaren yetiştirilmesi, mesela genç yaşta sen gençsin, toysun, anlamasın dememiş, hekimbaşı ve vezir yapmışlar. İşte ve gencecik
1: liyakata,
0: bir ömrüne
1: o dönemde verilen değeri gösteriyor.
0: Liyakat çok miyim? Basit bir insan halbuki, yani aile olarak, ve o da bunun hakkını vermiş.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür görüşmek ederim. Üzere.

0: şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Da şekillenecek. Her vesileyle vurguladığım gibi fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcılarımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.

0: Evet, tekrardan hoş geldiniz. Her zamanki hatırlatmamı yapacağım. Enflasyon raporunu değerlendirmek üzere buradayız. Sorularınızı bu çerçevede tutmanızı rica edeceğim. Hem zaman yönetimi hem de mümkün olduğu kadar çok katılımcıya söz vermek amacıyla herkesten tek soru alacağım. Yanıtladıktan sonra bir sonraki soruya geçeceğim. Sorularınızla başlayabiliriz. Buyurun.
1: Teşekkür ederim soru sormaya fırsat verdiğiniz için. Benim sorum enflasyon beklentilerindeki bozulmaya yapılmayan vurgu hakkında. Hem burada genelde biz görseliniz olur de piyasanın, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerine yönelik böyle bir görseli ben göremedim. PPK'nın son basın duyurusunda da enflasyon beklentilerindeki büyük bozulmaya pek yer vermediğinizi görüyorum. Hani bu bilinçli bir tercih mi? Arkasında nasıl bir iletişim stratejisi yatıyor? Teşekkürler.
0: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sunumumuzda vardı enflasyon bölümünün son yansısı. Yani oradan tekrar bakabilirsiniz. Sunumda gösterdim. Hem piyasa katılımcıları, hem reel sektör, hem de hane halkı beklentileri. Ama sizin için tekrar özetleyeyim. Son döneme baktığımızda burada artışa baktığımızda en çok artışın hane halkı beklentilerinde olduğunu görüyoruz. 2,8 puanlık bir burada bozulma söz konusu. Reel sektörde daha sınırlı, 1 puanın altında 0,8 puanlık bir artış. Enflasyon beklentilerinde 12 aylık beklentilerden burada bahsediyorum. Piyasa katılımcıları da 1,2 puanlık. Onların beklentileri bozuldu, 12 aylık beklentileri. Bu gerçekleşmeler geçmiş deneyimlerle uyumlu. Özellikle hane halkı tarafında daha önce birçok kez de vurguladığımız gibi ki bir ya da iki önceki enflasyon raporunda bu konuda bir kutu da yayınlamıştık. Bu beklentiler daha çok gıda ve kira gibi çok hissedilen, yakından hissedilen kalemlerdeki enflasyon üzerinden şekilleniyor. Son dönemde özellikle gıda fiyatlarında çok yüksek artışlar gördük. Sunumumda da gösterdiğim gibi sebze fiyatlarında çift haneli aylık enflasyon gördük birçok ayda son dönemde. İlk 4 ayda taze meyve ve sebze fiyatları %57'lik bir artış gösterdi. Bunun hissedilen enflasyon üzerine etkisi ve dolayısıyla da hane halkı beklentilerine yansıması oluyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da hane halkı beklentilerinin en çok bozulan kesim olması makul. Diğer bozulma da kısa vadede enflasyon gerçekleşmelerinde gerçekleşecek olan bozulmayı yansıtıyor. Enerji fiyatları kaynaklı, bir miktar da gıda kaynaklı enflasyon bir süre daha en azından kısa vadede enflasyonist baskılar devam edecek. Bu beklentiler bunu yansıtıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim için orta vadeli enflasyon görünümü oldukça önemli. Burada da her zaman iki faktörün aslında öne çıktığını vurguluyoruz. Bunlardan bir tanesi ve her zaman vurguladığımız, tüm iletişimlerimizde vurguladığımız, sunumumuzda da gösterdiğimiz bir şekilde gösterdiğimiz üzere enflasyon beklentileri. Enflasyon gerçekleşmeleri beklentilerin üzerinde olduğunda enflasyon beklentileri bozuluyor ve bu orta vadeli görünümü bozma potansiyeli taşıyan bir risk unsuru. Bu birinci etki orta vadeli görünüm üzerine. Diğeri ise son dönem yaşanan gelişmelerin ekonomik aktivite üzerinden orta vadeli görünüme, enflasyon görünüme etkisi.
2: Evet, tabii ki önemli bir sunumdu. Yılın ikinci enflasyon raporu olduğunu söyleyelim. Sayın Fatih Karahan'ın az önce açıkladığı, ama savaşın başlamasından sonra da ilk enflasyon raporu. Neden savaşı baz alarak yorumlamak istedim? Çünkü savaş sonrası tahminler de biraz değişti. Çünkü ilk enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %15 ile 21 aralığındaydı. Şimdi savaş sonrasında 26'ya güncellendiğini görüyoruz. Ara hedef %24'te, fakat burada bir kriter çok önemli ki konuşmasında da değindi Sayın Karahan. Yani tamamıyla şu anki koşulları göz önünde bulundurarak ve yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yaptığımız bir öngörü bu dedi. Rapor hazırlanırken bunlara dikkat ettik dedi ama yılın ikinci yarısında bambaşka bir tablo çıkar. Her şey normale dönmeye başlar, savaş biter. Sonrasında tabii ki enerji fiyatları da düşeceği için, maliyetlerde de bir düşüş yaşanacağı için başka bir tablo da ortaya çıkabilir diyor. Zaten şunun altını hemen çizelim. Merkez Bankası özellikle toplantı bazlı hareket ediyor. Yani her ay bütün verileri dikkate alıyor. Onları bir inceleyip sık dokuyor diyelim amiyane tabirle. Onun neticesinde para politikası kurulu toplantısında bir karar veriyor. Ve benzer hassasiyetinin de bu açıklamasında da olduğunu görüyorum ben açıkçası. Diğer taraftan tabii ki %5'lik bir hedef var. O hedefin halen korunduğunu da söylüyor Sayın Karahan. İşte kredi büyümelerine vurgu yaptığı mevduat faizleri keza yine gündemindeydi. Ve her konuşmasında, bu konuşmasında da dikkatimi çekti. Gelişen şartlara ve koşullara göre sıkı para politikasının korunacağını biz anlıyoruz.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 22, İzmir 21, Bursa 17, Konya 24, Afyon 21, Denizli 23, Antalya 21, Adana 25, Zonguldak 15, Samsun 17, Trabzon 24, Kayseri 22, Erzurum 16, Gaziantep 23, Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 29 derece.

0: Yol durumu.
1: Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Gizli reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, saadetlerin başı. İmam-ı Rabbani ki çok büyük bir evliya zat, bir gence mektup yazıp eyledi çok nasihat. Buyurdu ki, ey yavrum, kıyamet yakın oldu. Bid'atlerin zulmeti her tarafı doldurdu. Bir kahraman lazım ki yok etsin bid'atleri ve çıkarsın ortaya kaybolan sünnetleri. Onun sünnetlerinin nurları olmaz ise doğruya, hidayete kavuşamaz hiç kimse. O yüce peygamberin izinde olmadıkça cehennemden kurtulmak mümkün olmaz açıkça. Ona uyulmaksızın bu yolda ilerlenmez. Allah'ın rızası ve sevgisi ele geçmez. Saadete kavuşmak istiyorsa bir kişi, o Resul'e uyarak yapmalıdır her işi. Görünen, görünmeyen nimet ve saadetler, o yüce peygamberi sevmekle ele geçer. Bu yolda yükselmenin ölçüsü bu sevgidir. Bu sevgi çoğaldıkça daha çok nimet gelir. Sevgili Habibini yarattı Hak Teâlâ, mahlukatın hepsinden daha yüksek ve âlâ. O, insin en iyisi ve en sevimlisidir. Her iyilik ve hayır onda cem edilmiştir. Sahabenin cümlesi ona aşık oldular. Onun sevgisi için ortaya baş koydular. Nur saçan cemalini bir defa görmek hatta onlar için en büyük lezzet oldu hayatta. Onu her şeylerinden daha fazla sevdiler. Hatta onun uğrunda can feda eylediler. Onu sevenleri de çok sevdiler gönülden. Birbirlerini dahi çok sevdiler bu yüzden. Onun üstünlüğünü idrak edemeyenler, onun güzelliğini o gün göremeyenler, sevmek saadetine kavuşamayanlarla asla uyuşamayıp savaştılar onlarla. Bu halis sevgiyle o yüksek sahabiler Rabbin sevgisine ve rızasına erdiler. Yükselip insanların en üstün, en iyisi ve en şereflileri oldular her birisi. Zira dostları sevip düşmanları sevmemek bütün ibadetlerin başı ve mühimdir pek. Rabbimi seviyorum diyor ise bir kimse, Eshab-ı kiram gibi olmalı öyleyse. Hem seven, sevdiğinin sevdiğini de sever. Onun düşmanlarına o da düşmanlık eder. Bu sevgi ve düşmanlık hiç elinde değildir. Hatta o, bu hususta sanki deli gibidir. Nitekim, bir kimseye deli denmezse eğer, imanı kamil olmaz buyurmuştur büyükler. Her kimde bu delilik eğer mevcut değilse, bu hakiki sevgiden mahrum olur o kimse. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Zünnun-u Misri rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki, öyle birisiyle dostluk kur ki senin değişmenle o değişmesin, buyuruyor Zünnun-u Misri rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyuruz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler hocam. Nasılsın hocam?
1: Dinliyoruz efendim, buyurun.
2: Hocam, bizim kız Sivas'ta köy evinde rahmetli kaynım bir ceviz dikmiş. Onlar da gitmiyordu ya, biz senelerdir gittik, büyüttük bizim tarafta. Şimdi onlar, sizin hakkınız yok diyorlar. Babam dikmiş onu diyorlar, oğullanlar.
1: Sizin tarafta mı ceviz?
2: Ceviz bizim tarafta ama... Bizim diyorlar, bizim babam diktesinin hakkınız yok diyorlar. Bizde bir iki kilo, bir kilo kadar var dibinden şeyden, bizim adam toplamışmış. Getirdik, kaç ay duruyor, ben de koruyorum. Eyle dediler ya, dedim haram olur diye. Size danışmak istedim hocam, ne yapmamız lazım.
1: Tamam efendim.
0: Peki, başka sorunuz var mı efendim?
2: Yok hocam, sağ ol, Allah razı olsun.
0: Teşekkürler,
2: hayırlı günler. Hayırlı günler, sağ ol.
0: Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler, hayırlı günler hocam. Bir hatim şerifim var. Hatim şerifim var.
1: Bir yani. Hatim kaydettik efendim.
3: Evet, evet. Hocam, ben çocuklarım yanına gittiğimde ne kadar gideceğim belli olmuyor, ne kadar kalacağım seferi olaraktan. Bazen 15 gün oluyor, bazen 15 günden fazla kalıyor. Maliki'yi taklit ediyorum. Bu durumda ben mutim mi kılmalıyım, seferi mi kılmalıyım? Çünkü günü belirsiz çıkıyorum giderken. Hocam, bir de tilavet secdesini yaparken kazaya kalarak mı niyet edeyim? İlk kazaya. Yoksa normal mi?
1: Tamam efendim.
3: Ha, bir de torun hakika kesilir mi? Torun için.
1: Tamam efendim.
3: Allah Teala razı olsun. Amin. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin.
1: Hepimize
3: hocam.
1: İnşallah.
0: Teşekkürler, hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz, bu arada da çok yaygındır. Kitaplarda zaten yazılmış, hükmü bildirilmiş. Ben gelmişim senin bahçeye. Senden izin falan almamışım. Oraya şeftali dikmişim, ceviz dikmişim. Sen de yani diğer meyve ve meyveler olması sebebiyle de hani şey yapmamışsın. Yani kendin diktin, kendin olarak bahçede görüyorsun veya orada aynı şekilde bir şeftali çekirdeği düşmüştür, bitmiştir. Yani senin tarlanda. Dolayısıyla senin mülkün bu. Ben hak iddia edemem orada. Veya şeyler var mesela, böyle sınır tarlalar var. Anadolu'da yaygındır, bizim de vardı öyle. Sen kalkmışsın aynı şekilde benim tarlaya bir ceviz ekmişsin kıyısına. Ama benim tarlada. Bana söylememişsin, benden izin almamışsın. Sonra ceviz büyümüş. Ha, ben görmüşüm, abi ceviz fidanı çıkmış burada falan. Ben de itina ile onu büyütmüşüm. Budamışım, yetiştirmişim. Ceviz vermeye başladı. Onu ben ektiydim. Benim hakkım, sana haram. Yok ya.
0: Kime sordun da ektin?
1: Kime sordun? Benim tarlamda. Benim tarlamda. Şöyle olsa, ya komşu, benim burada aynı şekilde şeyim yok. Şu ceviz, biz şey yaptık falan, sizin tarlaya eksek falan. Ha, ben isim verdim. Getirdi, ekti. Ha, büyüdü. Ceviz verdi. O ceviz bizimdi. Ama benim tarlada. Çünkü benim tarlanın mineralleri onu büyüttü. O sebep oldu.
0: Benim mülkümde.
1: Ha, benim mülkümde. Gene senin hakkın yok. Ha, sen bildiğin için. İşte bu böyle verdi. Ha arkadaş. Ücretini verirsin. Veyahut da bu ağacı söker götürürsün dersin. O kadar yaparsın. Başka yok. Dolayısıyla bu dinleyicimiz şimdi elindeki ceviz yiyebilir mi? Yiyebilir tabii. Onun herhangi mahsuru söz konusu değil. Hatta Usta abi kitaplarda çok enteresan kâli bir dikkat bilgiler verilmiş. Benim kendi köyümde, doğup büyüdüğüm köyde de şeyde dağ köyü olduğu için şeyde bu sulak araziler tabirini kullanırlardı. İki tane dere geçer onun kenarlarında falan. Bazen mesela tarlanın ortasında bizim de vardı öyle. Pınar çıkar yani su çıkar. Başka yerlerde bak su kimsenin malı değil. Fakat adamın tarlasının ortasında bu kuyu da olabilir.
4: Kuyu açtırmış da olabilir.
1: Evet. Ya su zaten Allah-u Teala'nın ya.
4: Allah'ın suyu.
1: Allah'ın suyu. Benim ekili arazime veya bahçeme, tarlama benden izinsiz kimse giremez. O suyu da alamaz. O suyu da alamaz. Efendim su Allah-u Teala'nın ya, su kimsenin hakkı değil. Amenna, doğrudur. Yani bu hüküm de yazılmış kitaplara. Sen git dereden doldur götür, kimse sana bir şey diyemez. Ama benim tarlamın içindeki kuyudan veyahut da aynı şekilde pınardan benim topraklarım çiğneyerek veya ekiliyse arazim onun üzerine basarak geçme hakkına sahip değilsin. Peki ben havadan gitsem yukarıdan hortum uzatıp oradan su çeksem yapabilirsen yap. Tamam. Yapabilirsen yap. Bana mani olamazsın. Suyu veren Allah-u Teala'dır. Tamam. Bana zarar vermediği müddetçe yani oradan çekebilirsen çek.
4: Adam oraya kuyu açtıysa masraflı tabii.
1: Tabii masraflı.
4: Yapmış oluyor. Bir sürü tesisat düşüyor.
1: Gerçi mesela o tip şeyler şimdi devlet çok kere sulama kanalları falan yaptı ya. Ondan sonra yer altına borular döşedi falan. Devlet çoğunu böyle yerlerde kontrol altına aldı. Barajlar yapmak suretiyle falan kontrol altına aldı. Dolayısıyla eskisi gibi bu şekilde böyle paldır küldür giremesin. Ama şeyde olabiliyor. Nerede olabiliyor? Mesela bizim oralarda şeyde kırlarda falan da böyle dağ olduğu için yamaçlarında pınarlar oluyor. Adamın orada kır tarlasıdır. Bostan ekilmiyor. Ama ortada pınar var. Çoktur öyle. Adam ekini ekmiş. Pınarda ekinin ortasında kalmış yani. Tamam mı? Orada gene giremezsin oraya. Ya suyu çok güzel şuradan alıversek falan filan. Yok. Ancak tarla sahibinin izin vermesiyle şey yapabilirsin. Hatta paldır küldür gitsen adamın ekinini essen şey yapmışsan yani adam dava etse kanunen bile hak sahibidir. Şer'an zaten hak sahibidir. Dolayısıyla yani burada bu cevizi bunlar kullanabilir. Şeyde bile yazıyor. Mesela diyelim ki sen bahçene kiraz ekmişsin. Benim bahçede senin yanında oluversin ya yani benim bahçede şey yap böyle ters bakma.
4: Siz küçük olan.
1: Ha küçük olan. Seninki büyük tabii.
4: Benim büyük.
1: Tabii.
4: Ağa yama.
1: Diyelim ki kirazın bir dalı bu tarafa uzandı. Yani efendim hava boşluğu benim hakkım değilmiş. Ya sen onu keseceksin. Kendin kesersin.
4: O tarafa uzanan kısmını.
1: Evet. Ben de tarafa uzan. Veya ben keserim. Efendim kesmedi. Bu tarafa uzamış gelmiş. Kirazlar veriyor. Yani benim bahçede. Kökü sende olmasına rağmen, dal bu tarafta olmasına rağmen der ki bunları topla. Adam toplamıyor. Artık onun izin verip vermemesi artık önemli değil. Niye? Sen teklif ettin ya. O dalda kirazların hepsini toplayabilirsin. Yahut da dedi ki ya komşu dedi ya. Yani eğer sana aşağıda ekili arazine falan ektiğin bostanlara falan bir zararı yoksa o dal yani

0: sitenin bir bloğun arkasında bir bahçe, ceviz ağacı var. Oradakiler sahip çıkıyor, bizim değil senin.
1: Bizim bloğun arkasında.
0: Hatta tek kişi sahipleniyor, diğerlerine de değil. Diğerlerine değil. Ya senin değil arkadaşım ya. Orası onunla aittir. Yani senin bloğun arkasında olmuş olsa bile de diğer blokta oturan birisi de ancak site yönetmeni izniyle toplayabilirsin, izniyle alabilirsin. Çünkü orada herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Tabii kul hakkı unutulmuş. Allah rahmet eylesin. Emel abiler bir gün hocamıza dedi, arz ettim dedi. Sık sık tekrar ettiği bir şey vardı hocamızın dedi. Diye anlattılardı Emel abiler. İşte kendi hocalarından için Efendi Hazretleri diyorlar ya onlar. Bir kısmı Efendi Hazretleri, bir kısmı da Efendi Baba diye hitap ederlermiş. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ne. İşte 20-30 sene İstanbul camilerinde imanı İslam'ı anlattı. Anlayan 3-5'i geçmedi. Bir gün dedi sordum dedi mübareklere. Efendim bu sizin hazırladığınız herkese lazım olan iman kitabında iman İslam anlatılıyor. Yani bir kimse otursa bir gecede bitirir o kitabı. Hatta birkaç gece ısrar etti, çok yerini ezberler bile. Buyurmuşlar ki siz bilgiyi mi kastettiniz kardeşim buyuruyorlar. Evet, oradaki bilgi. O kalbe girmedikçe, hayatına geçmedikçe, kul hakkının ne menem bir şey olduğunu anlayan bir kimse akşam evine gittiği zaman ayağını uzatıp yatamaz buyurmuşlar. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Şimdi kulak tabii ya falan. Ne yaparım canım aynı şekilde. O da helal ediversin ya falan. Şimdi öyle bir kıymet vermek, değer vermek, ondan sonra ehemmiyet vermek o kalkmış. Öyle bir şey söz konusu değil. Mesela adam gidiyor bir bahçenin kenarından geçerken veya tabii diyelim ki kavun tarlasının kenarında gördü kavunu, durduruyor arabayı, alıyor falan. Niye aldı? Can bu yenmek için aynı şekilde ekilmiş.
1: Tabii göz ki. Hakkı.
0: Göz hakkı. Uydurup söylüyor falan.
1: Şimdi ben de sana o göz hakkını.
0: Haramdır, günahtır ya. Haramdır, günahtır. Şimdi mesela efendim zaman değişti, zaman değişmedi, insan değişti. Bak şimdi bir şey anlatılır. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretlerinin babası Sabit rahmetullahi aleyh. Gençliğinde daha evlenmemiş. Bir gün işte o coğrafyada şeyler, sulak bir yer, bahçeler falan da var, dere akıyor. Bir gün derede abdest almak için deren şey yapıyor, bakıyor ki su bir elmayı sürükleyip getiriyor. Gayri ihtiyar, daha genç delikanlı, elmayı görünce alıyor, yıkıyor, ısırıyor. Isırınca tabi yutuyor da, birden diyor ki ya bir dakika diyor ya, tamam diyor, elmayı diyor aynı şekilde su getirdin ama diyor bunun bir sahibi vardır. Elmayı eline alıyor, ısını alıyor falan, suyu takip ediyor. Bakıyor ki bir bahçenin ortasından geçiyor dere.
1: Elma bahçesinin
0: içinden geçiyor. Ondan sonra doğru gidiyor, sahibini buluyor. Diyor ki efendim diyor, bu elma sizin bahçeye mi ait? Bahçe sahibi şöyle bakıyor. Dur bakalım diyor, bu gençte ne dereceye kadar falan. Evet diyor, bizim bahçe. Efendim diyor, çok özür dilerim diyor. Yani diyor, düşmüş dereye, su sürüklemiş, ben de abdest alacaktım. Isırdım birden diyor, yuttum, hakkını helal etmek için geldim falan diyor. Peki helal etmem için dediğim şartları yapar mısın diyor. Diyor ki ne istersen diyor. Bir sene diyor bana bedava hizmet edeceksin diyor. Bir düşünüyor. Ya bir sene çabuk geçer diyor ya. Ahirette diyor hani bir lokma haram için diyor azap görmektense kabul diyor falan. Ama diyor bir sene hizmet ettikten sonra diyor bir de benim bir kızım var diyor. Gözleri görmez, kulakla işitmez, dili de söylemez, ayakları da topal, elleri de çolak diyor. Onu da alacaksın. Şimdi ya düşünüyor ediyor. Ya diyorsun 40-50 sene. Yani buna ben sabretsem ebedi saadet söz konusu öbür taraftan. Kabul diyor ona da. Bir sene bitiyor. Ondan sonra kızını hiç göstermiyor ama. Kızını hiç göstermiyor. Ondan sonra nikah hakkı yapılıyor. Zifafa kapıyı bir şarkı yok. Bak, ay parçası gibi ayakta. Gören, işiten, konuşan bir kız. Birden kapıyı çek. Kapatma gel diyor.

0: babam diyor gözü ama dedi, dili lal dedi, kulağı işitmez dedi, eli çolak dedi, ayağı da topal dedi değil mi? Evet evet öyle dedi. Ben ömrümde hiç harama bakmadım, bunun için ama dedi. Ben yalan demedim, dedikodu yapmadım, gıybet etmedim, bunun için dedi, dili lal dedi. Ben haram dinlemedim dedi, bunun için kulağı sağır dedi. Elimle harama uzatmadım bir şeyi, eli çolak dedi. Haram bir yere gitmedim, onun için dedi,
1: topal dedi.
0: Topal dedi. Ben dedi senin hanımınım. İşte bu baba bu anneden İmam Hazreti Hazretleri dünyaya geldi. Şimdi efendim mübalağalı. Ya mübalağalı mübalağalı aldatılsa bile de ortada bir gerçek var. Ortada bir gerçek var. Buna benzer bir şey daha var mesela. Abdullah Mübarek Hazretleri'nin babası. İsmi Mübarek onun da. İşte şehirlerini istila etmişler, köylü olarak şey yapıyorlar, Mervi Kadısı'nı şey yapıyor falan, oradan hizmet ediyor falan. Genç. Bir gün Mervi Kadısı bakıyor bunu, çok ihlaslı, salih. Bir de bir kızı var. Diyor ki ya benim kızımı diyor işte isteyenler var diyor, karar veremiyorum kime vereceğimi diyor, sen ne dersin diyor. Ben diyor alim değilim, bilmem diyor. Yahudiler nesebe bakar, Hristiyanlar ekonomik durumuna bakar. Ama Peygamber Efendimiz de dinini bilene verin siz. Öyle.
1: Ben bunu bilirim.
0: Ben bunu bilirim diyor falan. Bunun üzerine diyor ki ben diyor kızımı sana versem kabul eder misin? diyor ki ben haddimi bilirim. Ben vereyim siz merhukatısınız diyor. Olmaz falan diyor. Vereyim ki siz razı olsanız bile hanımınız kızınız razı olur. Orasını bırak diyor ki diyor. Hanımına diyor ki ben karışmam diyor. Kız da diyor ki baba sen ne dersin? Neyse şey yapıyorlar. Kendini bir kulübesi var. Evleniyor. Götürüyor oraya. İki hafta sonra işte kızın annesi bir ziyaret ediyor falan. Bakmış zifaf olmamış. Hemen geliyor kocasına diyor ki ya verdin diyor bir hizmetçi parçasına diyor kızımıza nazm ediyor ne ediyor bu falan filan. Ondan sonra Mervi Kadısı diyor ki ya böyle böyle evet diyor olmadı niye diyor. Diyor ki Kadı Efendi özür dilerim ama diyor sen kadısın diyor devletin bir yerinde diyor vazifelisin. Ola ki diyor sana gelen hediyelerin içerisinde diyor haram karışmış olanlar olabilir sen de bunu ayıramamışsındır kızına yedirmişsindir. Ben Rabbimden salih bir evlat murat ettim. Bunun için öğrendiğime göre diyor haram lokma 40 günde temizlenirmiş. Ben diyor gidiyorum her gün alın terimle çalışıyorum helal lokma yediriyorum diyor hanımıma. 40 gün olmadan da diyor zifaf olmayacak. Ondan da Abdullah Mübarek Hazretleri dünyaya geliyor ya.
1: Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların kötülemesinden korkmak. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanacağımızı peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bu kitaplara uygun yaşarsa, dünyada rahat ve huzur içinde olur. Mesela bir eczanede yüzlerce faydalı ilaç vardır. Her ilacın kutusunda tarifnamesi vardır. İlacı tarifeye uygun kullanan faydasını görür. Tarifeye uymayan ilaçtan zarar görür. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uygun yaşayan bu nimetlerden fayda görür. Allah-u Teala'nın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği bu nimetleri göremeyenler veya gördükleri halde kendileri gibi aciz olan insanların kınamasından, ayıplamasından korkarak reddeden, inkar edenler, dünyada huzurlu olamadıkları gibi ahiretteki ebedi saadetten de mahrum kalmaktadırlar. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i kendileri gibi görüp inanmamış, karşı koymuşlar ve bunun içinde bu nimetlerden mahrum kalmışlardır. Nitekim Tegabün suresinin 6. ayetinde mealen "Bizim gibi bir insan mı bize yol gösterecek?" diyerek kafir oldular ve Furkan suresinin 7. ayetinde mealen "Bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yiyor ve sokaklarda dolaşıyor" dediler buyurularak müşriklerin bu hali bildirilmektedir. İnsanların kötülemelerinden, çekiştirmelerinden ve ayıplamalarından üzülmek, çekinmek ve bu sebeple Allah-u Teala'yı ve O'nun gönderdiği peygamberi, dini reddetmek, kalp hastalıklarındandır. Zaten insanı inkara, küfre sürükleyen sebeplerin başında insanlardan utanmak, başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmak gelmektedir. Ebu Talib'in hayattayken iman edememesinin sebebi, insanların ayıplamasından korkması, çekinmesiydi. Ebu Talib, Hazreti Ali'nin babası, Resulullah Efendimiz'in de amcasıydı. Resulullah Efendimiz'in peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların kötüleyeceklerinden korkarak ve ayıplayacaklarını düşünerek iman edemedi. Ebu Talib ölüm döşeğindeyken, Resulullah Efendimiz yanına gelerek, "Ey amcam, sana şefaat edebilmem için la ilahe illallah söyle" buyurunca, "Ey kardeşimin oğlu, doğru söylediğini biliyorum. Lakin ölüm korkusuyla imana geldi denilmesini istemem" cevabını vermiştir. Başka bir rivayete göre, Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri Ebu Talib'in yanına gelerek, "Sen bizim emirimizsin. Sözlerin başımızın üzerindedir. Fakat senden sonra Muhammed'le aramızda düşmanlığın devam edeceğinden korkuyoruz. Ona söyle, dinimizi kötülemesin" dediler. Ebu Talip de Resulullah Efendimiz'i yanına çağırıp işittiklerini söyledi. Resulullah Efendimiz'in onlarla sulh yapmayacağını anlayınca, Müslüman olacağı anlaşılacak bazı şeyler söyledi. Bunları işitince amcasının iman etmesini istedi. Ebu Talip de, "İşitenler bana dil uzatacaklarından korkmasaydım, iman ederdim, seni sevindirirdim" dedi. Evet, Ebu Talip iman etmeden öldü. Ancak Allah-u Teala Resulullah Efendimiz'e bir ikram olarak, o mahzun olmasın diye, kendisini hep gözeten ve koruyan amcasını daha sonra diriltti ve iman ederek tekrar vefat etti. Netice olarak, İnsanların kötülemelerinden ve ayıplamalarından korkmaya karşı ilaç olarak şöyle düşünmelidir. Kötülemeleri doğruysa ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar. bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri kendisinden nasihat isteyen Halife Harun Reşit Hazretlerine hitaben buyuruyor ki, doğruluktan ayrılma. Yoksa idare ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsin isteğine göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sakın. Biri ahiretle, diğeri dünyanla ilgili iki işle karşılaştığın zaman ahiret işini tercih et. Çünkü dünya fani, ahiret bakidir. Allah korkusuyla titre, Allah'ın emirlerinde insanlara farklı muamele yapma. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta hiçbir kınayıcının kötülemesinden korkma.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ikinci ve son dinleyicimizin sualler vardı. Dedi, çocuklarımın yanına gidince dedi, ne kadar kalacağım belli olmuyor dedi. Böyle durumlarda nasıl hareket etme lazım? Böyle durumlarda saadet-i ebediyede buyuruyor ki, yani kesin değilse bu kim kılmalı? Seferi mi olurum, mukim mi olurum, böyle tereddütlüyse mukim kılmam.
1: 10 gün mü kalırım, 20 gün mü derken o zaman o mukim kılmak lazım.
2: Mukim kılmak gerekiyor. Efendim, dinleyicimiz mesela Kur'an-ı Kerim okudum dedi. Secde ayeti geçti dedi. O anda kalkamadık, edemedik falan. Bunlar kaza mıdır? Kaza değil. Çünkü onların belli bir zamanı yok. Boş kaldı sende. Peki nasıl niyet edeceğim? Diyelim Kur'an-ı Kerim bitirdiğinde 14 tane secde ayeti var. Evla olanın hemen secde ayeti okunur, Kur'an-ı Kerim kapat, yüksek okup secde yap, devam etmek. Ama bazen yaş ilerleyince falan da kalkamıyorsun, edemiyorsun veya da rahatsızsın. Sonra yapılabilir mi? Yapılabilir. Dolayısıyla kazaya kalmadı. O vakit içerisinde bunu eda etme şartı yok. Yani namaz gibi değil. Peki ne yapacağız o zaman? En son okuduğum secde ayetinin tilavet secdesini yapmaya, niyet ettim. En son okuduğum secde ayetinin tilavet secdesini yapmaya diye niyet ederek kaç tane, 3 tane, 5 tane bu şekilde yapılır. Veyahut da ilk diye de denebilir. İlk okuduğum secde ayetinin tilavet secdesini yapmaya diye niyet ederek.
1: Hepsine ayrı ayrı niyet edecek değil mi?
2: Evet evet, hepsine
1: müstakil ayrı ayrı.
2: Müstakil edecek. Toptan değil. Onu da hatırlattığın iyi oldu. Efendim, gelelim. Bir babaanne, bir anneanne, bir dede torunu için hakika kesebilir mi? Hakikayı babanın, çünkü evlat nimetidir netice itibariyle, onu şükretmesi gerekir. Ama dede de aynı şekilde ata yarısıdır. Baba izin veriyorsa, tabii izin veriyorsa, yani dede de aynı şekilde torunu için hakkı kesebilir. Veya babanın o taraklarda bezi yoksa, var ya şimdi böyle Şam babaları çok. Bize küçükken öğretilerdi Şam babası diye. Tamam, ne demekse bilmiyorum Şam babası bu. Öyle bir deyim olarak kullanıyordu. Eğreti, yani işe yaramaz manasında kullanıyorlardı onu. Dolayısıyla ne hakikası ya falan filan diyor. Allah Teala korusun ya. Şimdi bak, yapmamak ayrı bir şey Mustafa Bey. Ama sünneti inkar küfür olur, biliyor musun? Dalga geçmek, alay etmek küfür olur. Hocam zaten sünnet bir filan. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptı. Tavsiye etti. Ve hakika çocuğu belalardan, hastalıklardan muhafaza eder mealinde. Hadis-i şerifler, kitaplarda var. Sen Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yaptığı herhangi bir şeyi beğenmez, alay eder, dalga geçer, inkar edersen küfür olur. İmanı gider. Çünkü kiminle dalga geçtin? Kime alay etti Peygamber Efendimiz'i? Peki bu sadece orada kalır mı? Bu sabir çok enteresan o. Peygamber Efendimiz'in varisi olan ehl-i sünnet alimleriyle dalga geçmek, onların kitaplarını beğenmemek, yazdıklarını hatta almak ve hatta aynı şekilde bu yanlış yazmış diyerek itham etmek tehlikeye sokar. Küfür olur yani. Diyeceksin efendim, çok kestirbatır hayır, ben değil. Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor bunu. Mesela İmam Birgibi Hazretleri Muhammed bin Kutlut'un İhkâ Hazretleri kitaplarında, yani ehl-i sünnet alemine veya evliya-i kirama hakaret etmek, afat kelimesini kullanmışlar.
1: Daha ihtiyatlı.
2: İhtiyatlı kelime kullanmışlar. Ama o afat, şimdi biz bir masadayız ya, masanın şurada duruyor. Burada duruyor. Afat dedikleri bu.
1: Kenarında.
2: Kenarında.
1: Sıfır noktasında.
2: Ha, desen gidecek adam yani.
1: Uçuruma.
2: Uçuruma. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri çok açık, net ifade ediyor. Eshab-ı kiramdan başlıyor. Eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in. Bunlardan herhangi birisini. Ve Peygamber varisi olan ehl-i sünnet tabi'in. Bunlar diyor kimin talebesi, kimin varisi? Peygamber Efendimiz'in. Sen dalga geçince kime gider bu diyor. Mucize aleyhissalatü vesselam. Onu, kimin varisi ise
1: ona gider.
2: Ona gider. E peki Peygamber Efendimiz'e gidince ne olur? Kafir olur. Peygamber Efendimiz'e de kalmaz. Peygamber Efendimiz beğenmemek, Allah-u Teala'yı beğenmemek olur. Küfürdür diyor. Tamam. Benim de hoşuma gidiyor. Ha. Güzel anlatmışım bari. Allah-u Teala rahmet eylesin. Konya'da metul bulunan Sadettin Konevi Hazretleri'nin üstadıdır, şeyhidir. Aynı zamanda üvey babasıdır Muhyiddin Arabi Hazretleri. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hali hayattayken işte bir sebepten dolayı kabul buyurmuşlar, sormuşlardı nelerdesiniz kardeşim diye. Konya'da deyince ya kardeşim buyurdular, Muhyiddin Arabi Hazretleri Sadreddin Konevi Hazretleri'nin üvey babası ve aynı zamanda mürşidi buyurdular. Vehhabiler Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne de Sadreddin Konevi Hazretleri'ne de haşa kafir diyorlar. Çünkü evliya-i kiram o gözle bakıyorlar ya, kendileri kafir olmuş, din diye bir şey kalmamış zaten adamlarda. Tokatlanıp duruyorlar Allah-u Teala korusun. Hatta adamlar devlet kurdu falan diyor da, şimdiki işte Amerikan başkanı, daha önceki dönemde başkan olduğu zaman adam açık açık söyledi ya, Suud kralına, hem de kral, sultan değil de adama kral diyorlar. Kafirler kullanır kral kelimesini zaten, layıkını bulmuşlar yani. Dedim ki lan kral, biz olmazsa sen 20 gün bile orada oturamazsın dedim. Adam geliyor böyle, size selah satayım falan, alıp götürüyor. Diyor ki petrol paralarını diyor Amerika'nın şu bankasına koyuyor, sonra o bankayı iflas ettiriyorlar. Aa diyor, sizin 30 binler diyor gitti diyor, çünkü bankayı iflas etti falan. Yok. Tam köleler yani. Lafa geliyor falan, konuşuyor falan. Türkiye'de de onlar uşaklar var. 3-5 kuruş bunlara riyal, dolar veriyorlar. Köle oluyor yani 3-5 kuruş için. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza eylesin inşallah Teala. Şimdi ağızlarını açamıyorlar. Eskisi gibi daha böyle zart zurt ediyorlardı falan da. Şimdi baktılar ki İsrail'in de ondan sonra Amerika'nın da bunlar kölesi. Tamam mı? Bir sürü aynı şekilde yanlış işleri çıktı falan. Ya PKK'ya mesela silah gönderiyordu. Amerika parasını onlardan alıyordu.
1: Tabii. Birleşik Arap Emirlikleri'nden.
2: Öyleydi.
1: Şimdi Türkiye'ye yanaşmaya çalışıyorlar. Paçaları tutuştu.
2: Evet. Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın, sonumuz daha iyi eylesin. Hani konu bu dinleyicimizin işte torunum akika keser.
1: Anne kesemez
2: mi? Anne de keser. Babaanne keser, anneanne keser, dede keser. Hala da teyze, amca bile aynı şekilde. Mesela çocuğun babası vefat etmiştir. Ya ben kesivereyim yeğenime dedi mesela amcası veya dayısı. Yahut da teyzesi, halası olur. Yahut da hani şimdi şeylerde eskiden oluyordu, şimdi pek olmuyor da. Seyitlerde de oluyordu falan. Enteresan şeyler oluyordu. Rahmetli Mehmet Said Arvas abi, bizim Mehmet Arvas abinin
1: yeğen
2: değil. Mehmet Said Said Arvas abi
1: Vehbi abi.
2: Doğru söyledin. Yeğeni. Vehbi abi yaşça küçük. Rahmetli Mehmet Said Arvas abi bizim dayı der. Bizim dayı yaşça büyük. Öyle durumlar da olabiliyor. Evet, bazen olabiliyor. Yani lafı şuraya getireceğim. Diyelim ki öyle bir evlilik olmuştur. Sonra başka birisiyle de evlenmiştir falan. Mesela abisi kocaman olmuştur, şey yapmıştır falan. Yani abisi de çocuğun abisi de ya kardeşi için akika kesebilir mi? Kesebilir mi? Mahsuru söz konusu değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Evet. Gören ne?
6: Polise zorluk çıkaran şüpheliler gözaltına alındı.
7: Kolum bırak. Kolum bırak. Kolum bırak. Kolum bırak.
8: Kolum bırak.
7: Kolum bırak.
8: Allah Allah.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama öncesinde başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Malum bugün Perşembe Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık olan basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Öne çıkan başlıklardan birisi mavi vatan vurgusu, menfaatlerimiz koruyacağız denildi yapılan açıklamada. Bilindiği üzere özellikle ülkemizin denizlerdeki egemenlik haklarının korunması amacıyla daha da güçlendirilmesi amacıyla AK Parti'nin bir teklif hazırladığı haberi gündeme gelmişti. İşte tam da bunların konuşulduğu dönemde bir kez daha bakanlık tarafından da mavi vatan vurgusunda bulunuldu. Detayları birazdan Aleyna Doğan Ankara'dan aktaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları devam ediyor. Hem ikili ilişkiler hem bölgesel gelişmeler noktasında önemli bir görüşme. Birazdan bu ziyaretten yansıyanları da sizlerle paylaşacağız. Ve dünyanın gözünü çevirdiği zirve. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmelerine devam ediyor. Ziyaret başlamıştı hatırlayacaksınız ama o ziyaretten yansıyan önemli gelişmeler var. Başlıklardan bir tanesi Tayvan meselesiydi. Tayvan meselesi noktasında Xi dedi ki eğer yeterince iyi anlaşılmazsa, doğru çözülmezse bir çatışma çıkabilir iki ülke arasında. Ama o zirveden yansıyan açıklama sadece bununla ilgili değil. Ekranımıza da yansıtmıştık. ABD ve Çin'in İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda anlaştıkları haberi son derece önemli. Çünkü bu anlaşma özellikle Trump döndükten sonra ABD-İran savaşına ne şekilde yansıyacak sorusu şimdi akıllarda sevgili izleyiciler. Evet, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis soruşturması operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Nedir son detaylar, ne aşamada soruşturma, birazdan muhabirimiz Hanifi Bayar bizlerle paylaşıyor olacak sevgili izleyiciler. Ve CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen bir operasyon var. Sıcak bir gelişme o da. Evet, hem bu başlıklar hem güne yansıyan diğer gelişmelerin detaylarıyla gün ortası başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli başlıklar ele alındı. Biraz önce başlarken söylediğimiz özellikle mavi vatan başlığıyla beraber hangi konular ele alındı? Ankara'ya dönelim. Muhabirimiz Aleyna Doğan detayları aktaracak.
1: Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere denizlerdeki stratejik gücünü güvence altına almak üzere Mavi Vatan yasası hazırlığında. Milli Savunma Bakanlığı da bu kapsamda haftalık basın bilgilendirme toplantısında kanun çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu çalışmaları askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahse konu olan kanun metnine ilişkin nihai çalışmalarsa ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir denildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir vurgusunu yaptı Mavi Vatan yasası ile ilgili. Bu kapsamda yeni yasayla birlikte Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz karasularının 12 deniz mili olduğu kanun maddesi haline gelecek. Ege'de de karasuları 6 mil olarak kayıt altına geçmiş olacak. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında Belçika Kraliçesi Matilde ve ekibinin 450 kişilik ekibinin Türkiye'ye çıkarması vardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta ayın 10'una başlamıştı. İstanbul ziyaretinin ardından dün de Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirilmişti Matilde ve ekibi tarafından. Dün de önemli ve kritik temaslar oldu tabii ki. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Belçika Savunma Bakanı Franschken bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Türkiye ile Belçika arasında da önemli anlaşmalar imzalandı. Özellikle de savunma alanında aslında ilk kez 60'a yakın bir işbirliği söz konusu. 60'a yakın bir projenin imzalandığı bilgisini paylaşalım. Milli Savunma Bakanlığı da resmi ziyarete ilişkin bir açıklaması oldu. Küresel ve bölgesel güvenlik ortamında yaşanan son gelişmeler dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha da önemli hale getirmiştir. Bu çerçevede Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanında işbirliği imkanları ele alınmıştır denildi. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubu ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik de karşılıklı irade teyit edilmiştir vurgusu yapıldı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de terörle mücadelesi devam ediyor. Hudutlarımızda yasa dışı geçişe izin verilmiyor. Son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahsın yakalandığı, 1 Ocak tarihinden itibaren de hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanlarının sayısı da 2944 olarak kayıtlara geçtiği açıklandı Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında.
0: Çok teşekkür ediyoruz Aleyna Doğan'a aktardığı önemli detaylar için. Şimdi yine sıcak bir gelişmenin detaylarına bakacağız. Adana merkezli yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla başlatılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonu düzenlendiğini aktardı. Muhabirimiz Hanifi Bayar son detayları aktaracak.
2: Yasa dışı bahisle mücadele devam ediyor. Hatırlayacaksınız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada bir dizi operasyon gerçekleştirilmişti. Bugünün erken saatlerinde ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yasa dışı bahis operasyonu tam 21 ilde gerçekleşti ve 198 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çeken bir isim de yer aldı. Kendisi 24 saat önce X hesabında yasa dışı bahis çeteleri çökecek şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı ve şu dakikalarda Adana'ya götürülüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul'da evinde gözaltına alındı. Tam 21 ilde 228 adrese sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 198 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis memuru ve 4 de avukat yer alıyor. Ayrıca soruşturmanın şöyle bir geneline baktığımızda operasyonun merkezinde yasa dışı bahis yöntemiyle elde edilen gelirlerin banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal post cihazları, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlıklar üzerinden aklanması yer aldı. Bu kapsamda yine mahkeme kararıyla 3 elektronik para kuruluşuna ve Adana'daki 3 kuyumcuya kayyum tedbiri uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç, 3 tekneye de el kondu. Yine sabah saatlerindeki bu soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kumar içerikli 8500 internet sitesine erişim engeli getirildi mahkeme kararıyla. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi. Yine Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soruşturmayla ilgili yapmış olduğu açıklamada şunu söyledi: ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir dedi. X hesabında yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma devam ediyor. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltında, onunla birlikte toplam 198 kişi Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Önümüzdeki saatler yeni gelişmelere gebe gibi duruyor. Bizler tüm gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz muhabirimiz Hanifi Bayar'a da bu operasyonun detaylarına yönelik tüm yeni notları bizlerle paylaştı. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısında konuştu. Kazakistan'la işbirliğimiz artacak dedi. Önümüzdeki dönemin el birliğiyle Türk yüzyılı olacağının da mesajını verdi.
3: Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
0: Evet, dünyanın gözünü çevirdiği Çin'deki zirve. ABD Başkanı Trump'ın Çin temasları başladı. Tabii ABD-İran savaşı devam ederken bu ziyaretin gerçekleşiyor olması önemli ama dün de söylemiştik, belki bu ziyaretin ana omurgasını, ana eksenini oluşturmuyor ama o görüşmeden yansıyan önemli başlıklar var. Hem Tayvan meselesine ilişkin hem İran meselesine ilişkin sevgili izleyiciler. Bir bakalım kimler neler dedi ama en son sıcak açıklamayla ben başlayayım. Sevgili izleyiciler, evet, ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Xi Jinping, Çin devlet başkanı, Trump, birlikte harika bir geleceğimiz olacak. Ve diyor ki Xi, 2026'yı tarihsel bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız. Şimdi bunlar tabii o görüşmeden yansıyan son derece diplomatik önemli açıklamalar. Ama hem Tayvan meselesine ilişkin şunu söylemiş olalım, son derece önemli. Dedi ki Xi, tabii bu görüşmenin temelini oluşturuyor aslında. Dedi ki eğer Tayvan meselesi doğru çözülmezse, doğru bir yöntemle çözülmezse iki ülke arasında bir çatışma olabilir dedi. Sonra dönelim İran meselesine. Yansıyan başlık şu: Trump ve Xi'nin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda anlaştığı meselesi. İki ülke liderinin de bu konuda ortak bir kanıya vardığı meselesi. Tabii bu şu açıdan son derece önemli. Acaba hem Hürmüz noktasında bir anlaşma, hem nükleer meselesinde iki ülkenin anlaşması, Trump döndükten sonra ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarını başlatır, çok daha şiddetli bir şekilde devam eder mi, etmez mi sorusunu bir kez daha haklı olarak akıllara getirdi. Tukididis tuzağı bu önemli sevgili izleyiciler. Şu aslında Xi Jinping'in bu tuzağa atıfta bulunması açısından ne demek istiyoruz? Yükselen bir gücün mevcut süper gücü tehdit etmeye başlamasıyla iki taraf arasındaki gerilimin savaşa dönüşme riskini anlatan bir teori. Yani tam olarak şu anda ABD ve Çin arasında yaşananları anlatan bir teoriden söz ediyor. Özellikle Xi, Çin lideri Xi'nin atıfta bulunduğu bu teori. Şimdi başlıkları halinde aktardık, bir detaylara bakalım. Sonrasında da değerli bir konuğumuzla konuşmaya başlayalım bu ziyaret.

0: Çin'in başkenti Pekin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. ...15 saatlik yolculuğun ardından çarşamba gününü dinlenerek geçiren Trump... ...ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider heyetler arası görüşme öncesinde kısa açıklamalarda bulundu. Trump Xi ile kişisel ilişkisini övdü. Görüşmesinin önemine vurgu yaptı.
1: Gerçekten görüşmelerimizi büyük bir heyecanla bekliyorum. Büyük bir görüşme olacak. Bunun belki de gelmiş geçmiş en büyük zirve olduğunu söyleyenler var. Bunun gibisini hiç hatırlamıyorlar. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar başka hiçbir şeyden söz etmiyor.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de uzlaşı mesajı verdi. Rakip değil, ortak olmalıyız dedi.
2: Her zaman Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak çıkarların farklılıklardan daha fazla olduğuna inandım. Birinin başarısı diğeri için de bir fırsattır ve ikili ilişkilerin istikrarlı olması dünya için de olumludur. Rakip değil, ortak olalım.
0: İki liderin kameralar karşısında verdiği mesajlar ılımlıydı. Ancak Çin Devlet Televizyonu görüşmenin basına kapalı kısmında konuşulan zorlu meseleleri izleyicilerine aktardı.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 22, İzmir 21, Bursa 17, Konya 24, Afyon 21, Denizli 23, Antalya 21, Adana 25, Zonguldak 15, Samsun 17, Trabzon 24, Kayseri 22, Erzurum 16, Gaziantep 23, Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 29 derece.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Merhaba sevgili dinleyiciler. Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas. Ahmet Hilmi Kaya var efendim. Ahmet Hilmi Kaya bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve telefon hattımızda Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar efendim Doktor İsmail Kapan var. Sayın Kapan merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
9: Merhaba, iyi yayınlar tabii.
8: Evet, şimdi tabii sıcağı sıcağına bizi çok ilgilendiren bir konu. Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı vardı. Mavi Vatan'a vurgu yapıldı.
9: Evet.
8: Bu çok önemli. Öbür tarafta tabii medyada biliyorsunuz İsrail Güney Kıbrıs'ı işgal mi ediyor haberleri de haberlerinden sonra bu açıklamalar geldi. Tamam, mutat bir toplantı ama özellikle tekrar bu haberlerden sonra Mavi Vatan'a efendim dikkat çekilmesi çok önemli. Mavi Vatan'ı biraz anlatır mısınız? Ya da İsrail'in Güney Kıbrıs'taki hedefi ne olabilir efendim?
9: Şimdi İsrail her zaman kendi boyundan büyük zıplıyor maalesef. Batıl diyelim, muharref Tevrat.
8: Evet.
9: Taki bir hükümden güya referans alarak işte büyük İsrail'i kurma, efendim vaat edilmiş toprakları geri alıp ona hükümranlık kurma falan.
8: Tabii.
9: Yani
8: böyle bir hedefi var yani. Evet.
9: Nil'den Fırat'a kadar çeşitli şekilde tarifler var. Tabii. Çeşitli söylentiler, iddialar var ama eylemler var en çok. İsrail'in büyük güçlerin himayesi altında, başlangıçta İngiltere, daha sonra Amerika'nın koltuğu altında boyundan büyük işler yaptığı maalesef bugüne
8: bunlara
9: kadar
8: güvenerek aslında bu adımları atıyor değil mi efendim?
9: Evet, bu adımları atıyor ve her seferinde bu güçler tarafından korunduğu için bedel ödemedi bugüne kadar İsrail.
8: Evet.
9: Son olarak tabii Gazze'de soykırım suçu ayyuka çıkınca ve Birleşmiş Milletler son bir şeyle, daha doğrusu Uluslararası Adalet Divanı devreye girince, Uluslararası Ceza Mahkemesi bu suçu tespit edip tutuklama kararları verince,
8: evet,
9: İsrail'in dünyadaki imajı değişmeye başladı. Yani bugüne kadar algı operasyonlarla yerleştirilen şey şu anda İsrail'in sandıktaki çirkin yüzünü ortaya koymaya artık mani olamıyor.
8: Bütün dünyaya aynı zamanda tabii.
9: Dolayısıyla her tarafta bir tepki var. İsrail için giderek sıkıntılı günler daha fazla olacak ama şu anda hala yine Amerika'nın tam desteğiyle efendim Filistin topraklarında, Lübnan'da, Evet. Daha önce Suriye'de, şimdi Suriye'nin bir kısmında ve Yemen'de ve başka yerlerde, hatta işte Irak'ta filan gizli üsler kurmak suretiyle yeni fitneler çıkarma peşinde. Bu arada Yunanistan'la birlikte çeşitli atraksiyonlara girişiyor İsrail uzun zamandan beri, uzun yıllardan beri. Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi,
8: evet,
9: bugüne kadar İsrail'e haddinden fazla şey sundu. Kendi çapında fırsat ve imkan sundu. İsrail de bunu sonuna kadar kullanıyor.
8: Evet efendim.
9: Şimdi tabii bu gelişmeler Türkiye'yi tabii olarak rahatsız ediyor. Ve zaten Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de öteden beri mevcut olan problemler var. Çözülememiş problemler var. Kıta sahanlığı olsun, karasular olsun, münhasır ekonomik bölge olsun. Efendim, deniz ve genel olarak mavi vatanla ilgili çözüm bekleyen meseleler var.
8: Evet.
9: Bu noktada kara sularının genişliği konusunda en fazla sıcak hadiselerin yaşandığı bir alan. İşte malum iddialaşı falan oluyor ya.
8: Evet.
9: Şimdi Yunanistan uluslararası hükümlere aykırı olarak Ege'de kendince bir düzen kurmak istiyor.
8: Evet.
9: Türkiye'de buna müsaade etmediğini, etmeyeceğini her fırsatta ortaya koyuyor.
8: Evet.
9: Şimdi 1982'de yapılan bir düzenleme vardı deniz hukuku ile ilgili.
8: Evet.
9: Türkiye'nin yaptığı kara suları ile ilgili. Onun devamında şimdi kendi haklarını garanti altına alacak, ileride oldu bittilere mahal vermeyecek, uluslararası düzene de uygun bir yaklaşımla Türkiye bir adım atıyor. Bir kanuni düzenleme yapıyor.
8: Evet.
9: Kara suları konusunda, kara sularının genişliği konusunda.
8: Nedir o? Yani bir komşu ülkeler mi? Mesela Mısır'la, Afrika'yla?
9: Şimdi daha önce Libya'yla bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yapıldı.
8: Evet.
9: Deniz yetkilendirme alanı sözleşmesi. Bunu başka ülkelerle de yapmak istiyor ama bugüne kadar tabii Suriye problemli olduğu için bu meselelere henüz bakamadı.
8: Evet.
9: Mısır, Amerika, İsrail baskısı altında başka adımlar atma yoluna gitti Libya meselesinden dolayı. Ama tabii şimdi Mısır'da bir görüş değişikliği var.
8: Evet.
9: Türkiye tezlerine
8: daha yakın gibi.
9: Daha yakın gibi bir tavır söz konusu.
8: Suriye'de öyle sanıyorum.
9: Suriye daha uygun bir ortamda aslında ama Suriye'nin diğer iç meseleleri var. Sırasıyla tabii bu problemleri çöze gelmesi lazım.
8: Bir de Rusya sanki sıcak denizlere indi yani artık Suriye üzerinden şeyde Akdeniz'de zaten.
9: Evet, o fırsat verildi şeye ama Rusya'nın gelişi başka bir şey. Burada tamamen sınır komşusu Doğu Akdeniz'de komşu olan, sınır olan devletler arasındaki meselelerden bahsediyoruz.
8: Evet, bravo.
9: Bilhassa münhasır ekonomik bölge konusunda yapılacak ikili anlaşmalar çok önemli.
8: Tabii.
9: Şimdi diğer taraftan Yunanistan kara sularıyla hava hattı, fır hattı, serbest uçuş hattının genişliğini birbirinden farklı tutuyor. Bu uluslararası ilkelere aykırı.
8: Evet.
9: Dolayısıyla Türkiye bu konuda Yunanistan'ı Uluslararası Adalet Divanı'na davet ettiği halde karşılık veremiyor çünkü haksız konumda.
8: Doğru.
9: Ama Türkiye Yunanistan'ın bu konudaki yanlış adımlarına müsaade etmeyeceğini her fırsatta çok etkili biçimde dile getiriyor ve eylem olarak da ortaya koyuyor. İddialaşı örneğini vermiştim.
8: Evet, tabii.
9: Şimdi bu noktada Türkiye bir hazırlık yapıyor. Dediğim gibi bu uluslararası hukuka tamamen uygun bir düzenleme ama evet, Türkiye'nin menfaatlerini vurgulayan, çevreleyen, koruyan bir düzenleme olacak.
8: Evet efendim. Bu da önemli, bu açıklamalar.
9: Bu konuyla ilgili önümüzdeki dönemlerde daha çok şeylere, beyanlara, tartışmalara şahit olabiliriz.
8: Doğru. Ama yani Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü toplantısında
9: bu Türkiye'nin kararlılığını ilan ediyorlar.
8: İlan ediyorlar, evet. Onu vurguluyorlar.
9: Yani Yunanistan'ın yanlış yapmaması lazım. Bugüne kadar birçok yanlışı oldu. Türkiye hep olgunlukla, sabırla karşıladı.
8: Evet.
9: Ama bir noktadan sonra yani tolere edilemeyecek adımların atılması durumunda mutlaka karşısında çok etkili bir hamle gelir.
8: Evet. Şimdi efendim bir başka soru da tabii biliyorsunuz Trump şeyde Çin'de.
9: Evet.
8: ABD Başkanı Trump ikinci kez tabii Çin'e gidiyor. Bir birinci iktidarında herhalde.
9: Evet, 2017 yılında gitmişti. Şimdi, birinci başkanlık döneminde.
8: Evet.
9: 8,5 yıllık bir aradan sonra yeniden
8: Çin'de.
9: Çin'de şimdi. Evet. Ama kendi selefi Joe Biden gitmemişti mesela.
8: Joe Biden'ın gitmemesi ne anlama geliyor? Yani acaba neyi savundu ya da bizim bilmediğimiz?
9: Demokratların Çin politikasıyla ilgili tamamen ve Çin'i bir yerde fazla önemsemediğini de
8: ihsas
9: etmek isteyen aslında fiili durum öyle değil ama görünürde öyle bir algı yerleştirmek şeyi niyeti olduğu da aşikar.
8: Ama Çin biliyorsunuz yükselen değer yani ülkeler
9: yükselen
8: arasında.
9: Yükselen güç ondan hiç tereddüt yok öyle ve mi? Bu yükselmesi de Amerika'yı haklı olarak ciddi ciddi endişelendiriyor. Amerika Çin'i önce yavaşlatmaya çalışıyor.
8: Evet.
9: Yavaşlatamadığı noktadan itibaren artık bütün imkanlarıyla durdurmaya çalışacak. Burada bu durdurma faaliyeti ya da teşebbüsü nasıl gerçekleşecek? Yani mesele ticari rekabetle, anlaşmalarla, diplomasiyle bir sonuca bağlanacak mı? Yoksa bir sıcak çatışma kaçınılmaz mı olacak? Şimdi
8: O Tayvan meselesinde ama onu açık açık söylüyor, ikaz ediyorlar. Yani Tayvan, siz Tayvan'a silah verirseniz...
9: Evet.
8: Evet.
9: Tayvan, Atabey, Amerika ile Çin arasındaki en önemli problemlerden bir tanesi. Ama tek problem değil. Esas olan Asya Pasifik'te yükselen güç olarak Çin'in dünya rekabetinde Amerika'yı giderek baskılaması, köşeye sıkıştırması.
8: Evet.
9: Çin çünkü üretim gücü olarak şu anda çok ileri safhada. Teknolojide hala Amerika'nın gerisinde ama teknolojiyi de hızla geliştiriyor. Dolayısıyla evet. Çok uzak olmayan bir gelecekte her yönüyle Amerika'yı sollamış bir süper güç olarak Çin'in sahnede yer alması kaçınılmaz görünüyor.
8: Bir tek eksiği sanıyorum şey yok, petrol yok.
9: Petrol yok ama petrolden daha kıymetli şeyleri de var. Nadir toprak elementleri konusunda Çin biliyorsunuz dünyanın bir numarası.
8: Evet.
9: Dolayısıyla evet enerji tedariki konusunda zaten bugünkü kavgaların asıl önemli sebebi bu. Yani Çin'in en fazla petrol ithal ettiği Venezuela'yı ve İran'ı bu şekilde hedef alan Amerika'ya karşı Çin'in bir tavır belirlemesi.
8: Evet.
9: Bunu aslında çok böyle okkalı laflarla da ortaya koymuş bulunuyor.
8: Evet.
9: Mesela Xi Jinping diyor ki Trump'a rakip değil ortak olalım diyor.
8: Evet.
9: Çin ile Amerika'nın herhangi birinin efendim başarısı diğeri için de fırsat kapısı olabilir diyor.
8: Kazan
9: yani
8: diyor.
9: Diplomasiyi öne çıkarıyor ama devamında mesela özellikle Tayvan konusunda bu meselenin doğru şekilde ele alınması gerektiğini hatırlatıyor. Aksi takdirde Çin ile Amerika ilişkileri çok tehlikeli durumlara girebilir diyor. Bu ne demek? Bu çatışma kaçınılmaz olur demek. Yani diplomasideki yorumu bunun budur.
8: Doğru.
9: Dolayısıyla bunu Amerika ne kadar göze alabilir? Ama Çin mesela... Yani Formosa Adası dediğimiz Tayvan bugün milliyetçi Çin eski tabiriyle kıta Çin'in ayrılmaz bir parçası.
8: Bir ada gibi duruyor.
9: Bu komünizm ideolojisi sebebiyle bir bölünme hası oldu. 1911'de efendim Çin'de hanedanlık Qing hanedanlığı yıkıldıktan sonra Cumhuriyet yönetimi kuruldu. Daha sonra da bu Cumhuriyet yönetimi komünistlerle milliyetçilerin mücadele alanı haline geldi.
8: Evet.
9: 1949'da efendim milliyetçi Çin kıta Çin'inden kaçarak Formosa Adası'na sığındı. Ve 1971 yılına kadar aslında Çin'in resmi temsilcisi Birleşmiş Milletler'de şeydi, Tayvan'dı. Milliyetçi Çin'di.
8: Evet.
9: Fakat daha sonra dengeler değişti. Komünist Çin, Çin'in temsilcisi olarak kabul edildi. Veto yetkisi de ona verildi.
8: Evet.
9: Böylece bugünkü düzenin temelleri atılmış oldu.
8: Evet. Onun için Çin Tayvan'da kendine ait hissediyor ya da daha doğrusu kabul ediyor.
9: Hissetmesi eksik ifade olur. Zaten kabul ediyor. Çin'in bir unsurudur. Yani evet. Çin'in bir parçasıdır. Kıta Çin'in parçasıdır.
8: Evet.
9: Dolayısıyla ondan vazgeçmesi zaten bugüne kadar Tayvan gerçek manada bir devlet statüsünde de olmadı yani. Geçici olarak o milliyetçi Çin'in efendim Birleşmiş Milletler'de bir muhatap alınması bir parantezdir.

0: almalısın. Zaten bu son şeyde de Xi Jinping'in cümlesinde var.
1: Evet.
0: Tayvan konusu doğru biçimde ele alınmalı. Aksi halde iki ülkenin ilişkilerini çok tehlikeli bir noktaya götürür diyor.
1: Evet.
0: Daha bundan açık söylenemez yani.
1: Doğru.
0: Herhalde evet. Bu mesajı Amerika almıştır. Aldığı da şuradan belli. Trump'a Tayvan meselesinin gündeme gelip gelmediği sorulmuş. Sessiz geçiştirmiş.
1: Evet.
0: Yani cevap vermemiş. Evet veya hayır. Ve Amerikan kaynakları da gündeme gelmediğini iddia ediyor. Ama tam aksine Çin kaynakları bu meselenin son derece gerilimli bir şekilde masaya getirdiğini ifade ediyor.
1: Evet.
0: Yani doğru. Tayvan meselesinin gündeme gelmemesi mümkün değil.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla burada nihai noktada çatışma dahil her şeyi göze almış olan Çin'e karşı Amerika dikkatli davranmak zorunda olacaktır.
1: Peki şimdi efendim tabii son dakika haberleri de geliyor. Biliyorsunuz ABD, İsrail, Çin savaşı, İran savaşı evet şimdi durdu ama bu konuda da tabii Trump, ABD, Çin arasında İran konusunda anlaştı haberleri geliyor. Yani İran nükleer silah edinmeyecek konusunda anlaşıldı. İki ülke anlaşıldı.
0: Yani
1: anlaştılar herhalde barış kapıda efendim.
0: Şöyle tabii bu açıklama var ama bu açıklama henüz iddia seviyesinde.
1: Evet. Yani
0: bu konuda resmi bir açıklama yok.
1: Doğru.
0: Bu Amerika'nın yaklaşımı belki temennisi. Yani Çin ama İran'la 20 yıllığına 400 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı daha önce. Bu
1: evet.
0: Önemli bir şey.
1: Tabii.
0: Ve İran'ın ihraç ettiği petrolün %40'ından fazlasını Çin ithal ediyor. Şimdi bu savaşla birlikte Çin'in enerji tedariki konusunda büyük problemler söz konusu.
1: Evet.
0: Gerek Venezuela gerek İran. Çünkü zaten şöyle de bir yorum var. Bu doğru yani aslında. Amerika İran meselesi üzerinden aslında Çin'i kuşatmak istiyor.
1: Bir yani, de öyle bir iddia var. Yani karadan kuşatmak istiyor.
0: Yani bu başlangıçta Trump iktidara gelir gelmez Panama kanalı hamlesiyle bir niyetini belli etti.
1: Ha.
0: Daha sonra Venezuela'ya çöktü. Şimdi İran'a aynı şekilde. İran'la sözde başka meselelerden dolayı nükleer falan ama nükleerden ziyade Çin'in enerji tedarik yollarını kesme, kontrol etme, Çin'i bu şekilde efendim bir nevi çevreleme, avlukaya alma,
1: evet.
0: Çin'i yavaşlatma dediğimiz hadise zaten bu şekilde ancak olabilir.
1: Bu tür adımlarla yani Çin, şey yapılabilir.
0: Çin enerji tedarik edemezse nasıl üretim yapacak?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu Çin'in görmemesi de mümkün değil. O noktada yani Çin kendi hayat damarına basılması durumunda vereceği refleks çok daha farklı olur.
1: O zaman yani Çin İran Amerika barışını isteyebilir mi? Özellikle
0: yani bu şartlara
1: Hürmüz
0: bağlı.
1: Hürmüz Boğazı'nın efendim açık kalması adına söylüyorum.
0: Şöyle daha önce biliyorsunuz Trump davet etti Güney Kore'yi, Japonya'yı,
1: evet.
0: Hindistan'ı ve hatta Çin'i. Dedi ki gelin bu körfezde yardımcı olun, bu Hürmüz Boğazı açık kalsın. Ama hiçbirisi yanaşmadı, gelmedi. Hatta Avrupa devletlerine de bu teklifi yaptı. Avrupa devletleri sırasıyla İngiltere, Fransa dedi ki bu bizim savaşımız değil, buna katılmayız dediler ve katılmadılar.
1: Evet.
0: Yani bu noktada Trump'ın talepleri havada kaldı ve Trump çok büyük sıkıntıya girdi. Şu anda da aslında en büyük sıkıntısı o. Yani bu İran savaşından önce Hürmüz diye bir problem yoktu, Hürmüz Boğazı diye.
1: Evet.
0: Oysa dünya petrol ticaretinin ve sıvılaştırılmış doğal gaz efendim ticaretinin %20'si buradan gerçekleşiyor.
1: Evet.
0: Yani dünyayı büyük bir enerji dar boğazına sokacak bir problem söz konusu.
1: Evet.
0: Ve bu konuda limitler giderek de tükeniyor.
1: Evet.
0: Limitler giderek tükeniyor. Eğer gerçekçi bir çözüm bulunmazsa yani Amerika benim dediğim olacak diye ısrar etmeye kalkışırsa orada büyük sıkıntılar çıkar.

0: Ama Çin'in teklifini mesela değerlendirirse, hani rakip değil ortak olalım gibi.
1: Evet.
0: Kazan kazan noktasında anlaşabilirlerse tabii ki gelişmeler farklı bir seyir izler o zaman.
1: Anladım. Şimdi efendim biraz da iç gündeme dönelim. Bizim malum haliniz, ama ondan önce son olarak en çok tartışılan konulardan bir tanesi, biliyorsunuz İran hem bayi hem komşu Arap ülkelerini şey yaptı, taciz etti, özellikle vurdu, dedi ki
0: sizde, üstleri
1: var.
0: Evet.
1: Fakat bu arada tabii Netanyahu bayi ziyaret etmiş, yani evet. Öyle bir şey çıktı ortaya ve tabii bayi de bu savaşa katılmış aslında, bazı noktaları vurmuş iddiaları var.
0: Birleşik Arap Emirlikleri çok uzun zamandan beri İsrail ile doğrudan ve güçlü ilişkiler içerisinde. Bunu gizli olarak bir müddet
1: götürdüler.
0: Ama daha sonra açığa çıktı ve şu sırada da bu gizliliği bir nevi artık geride bırakmış durumdalar. Çünkü şartlar başka türlü teşekkül ediyor. Körfez ülkeleri tabii son İran savaşında büyük zarar gördü.
1: Evet.
0: Çünkü İran orada Amerikan üslerini vurdu.
1: Tabii.
0: Efendim, Amerikan üslerine ev sahipliği yaptıkları için o şeylerin de hedeflerini vurdu.
1: Hedef haline geldiler.
0: Körfez
1: evet.
0: ülkelerinin altyapılar dahil önemli.
1: Turizmini baltaladı en azından.
0: Evet.
1: Evet.
0: Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri büyük zarar gördü bu noktada. Onlar da Amerika'nın teşvikiyle ve cesaretlendirmesiyle karşılık verdiler.
1: Evet, yani, Trump hiç böyle üzülmüş gibi ya da siz niye katılıyorsunuz falan demedi zaten.
0: Bilakis tam aksine katılmasını istiyor. Çünkü Araplarla İranlıları çatıştırmak onların menfaati nedir? Özellikle
1: yani bir Sünni Şii şeyi gibi, çatışması gibi.
0: Özellikle İsrail'in istediğidir bu bu durum. Yani. Evet. Ama öteden beri zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin yumuşak karnı olduğu için şimdi Körfez'deki ülkelerin her birinin bir zaafı var.
1: Evet.
0: Korunak olmadan bunların kendi başına ayakta durması, o zenginliği muhafaza etmesi falan mümkün değil.
1: Evet.
0: Petrol gelirinden aslan payını Batı dünyası, başta Amerika olmak üzere İngiltere'si, Fransa'sı vesaire alarak evet. onlara bir nevi komisyonla yetinme şeyini veriyorlar.
1: Evet.
0: İmkanını veriyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Körfez ülkeleri bağımsız bir politika geliştirme, kendi menfaatleri doğrultusunda kendilerine göre bir politika meydana getirip onu uygulama şansına sahip değiller.
1: Evet.
0: Bunu en iyi bilen Amerika ve İsrail olduğu için onlar da karşı taraftan başka stratejiler geliştiriyorlar ve bu noktaya da gelinmiş oldu aslında günümüzde.
1: Evet.
0: Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'de farklı bir konuma girdi. Suudi Arabistan'la da aralarında bir şey var. Bir giderek olumsuzlaşan bir rekabet var.
1: Evet.
0: Yemen'de karşı karşıya geldiler.
1: Doğru.
0: Ve Birleşik Arap Emirlikleri geri adım attı.
1: Evet.
0: Efendim, yani orada problemler maalesef giderek büyüyecek gibi görünüyor. Çünkü İsrail oralarda savaşı devam ettirerek
1: evet.
0: kendi politikalarını yürütmeye çalışacak, çalışıyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla evet. orada bir sıkıntı var, yeni bir sıkıntı.
1: Evet, şimdi efendim biraz da iç gündeme bakarsak, biliyorsunuz yani Mustafa Testici ile Ahmet Türk arasında,
0: evet.
1: Büyük Birlik Partisi lideriyle Testici şey arasında, Ahmet Türk arasında bir polemik yaşandı bu Ahmet spor kutlamalarında.
0: Evet.
1: Bir cümle sarf etti. Kürdistan kelimesini kullandı.
0: Evet.
1: Ahmet Türk o da dedi ki istismar etmeyin Kürtleri.
0: Evet.
1: Testici ona hatta dedi ki terör sevici dedi Ahmet Bey. Kelimesini, cümlesini kullandı evet. o istismardan dolayı. Tabii Ahmet Türk de açıkladı zaten. Dedi ki ya burada yani farklı toplulukta insanlar da var. Komşularımız, akrabalarımız da var. Süryaniler var, Araplar var, Türkmenler var, Kürtler var. Ben de böyle bir cümle kullandım. Aslında bunlar var derken bir de Kürdistan demesi, yani o da sadece Kürtlerin yaşamadığı, aslında kendini çürütüyor.
0: Evet.
1: Ama eski bir politikacı tabii, bu kısır tartışmaya ne dersiniz? Yani bu kelimeyi bu Kürdistan şeyini istismar etmemek lazım
0: şimdi,
1: bence. Buyur.
0: Ahmet Türk'ten beklenen şey bu noktada aklı selimle hareket etmesi.
1: Ağabeylik yapmak lazım.
0: Yani şimdi bir tarafta militan ağzıyla konuşan politikacılar var. Bir taraftan da akil adam pozisyonunda kabul edilen ve ona göre itibar gösterilen. Mesela Sayın Bahçeli'nin Ahmet Türk'e karşı olan tavırları çok farklı.
1: Doğru.
0: Şimdi oradan bir beklenti var. Ama Ahmet Türk zaman zaman akıntıya kapılarak yaşından, tecrübesinden beklenmeyen hal ve hareketlerde de bulunabiliyor. Yani orada her ne kadar bir toprak parçası şeyine dönüştürmeden kültürel bağlamda ifade etmeye çalıştığını dile getirse de bu çok inandırıcı olmuyor. Yani altından niyet sırıtıyor çünkü.
1: Yani o kesimin, daha doğrusu PKK'nın bu cümleyi, bu kelimeyi kullandığını biliyoruz ama kendisi de söylüyor. Zaten burada diyor Araplar var, Kürtler var, Türkmenler var, Süryaniler var diyor. Evet.
0: Yani Türkiye bir imparatorluk bakiyesi.
1: Tabii.
0: Atabey, sadece bir tek ırk, bir tek etnik grup yok.
1: Tabii.
0: Bu gerçeği, yani bu gerçeğin şuurunda olarak ve bu gerçeği bir aslında avantaj gibi değerlendirerek hareket etmek lazım.
1: Doğru.
0: Yani orada Ahmet Spor'u başka bir şey, dünyanın efendim futbol takımıymış gibi sunmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok.
1: Evet efendim.
0: Lüzumsuz tartışmalara sebep oluyor. Çünkü bu terörsüz Türkiye sürecinde daha çok yapıcı konuşma, aradaki kırgınlıkları mümkün mertebe tolere etmek, efendim geride bırakma, ileriye bakma. Bu noktada daha dikkatli bir uslup geliştirme, bir yeni dil inşa etme gayretleri olması lazım.
1: Evet efendim.
0: Birlik bütünlüğü Türkiye bu şekilde sağlayacak.
1: Doğru.
0: Ayrıcalıklı veya ayrılık başlarını çekerek bir yere varlamayacağı 50 senedir görüldü zaten.
1: Tabii. Şimdi efendim CHP'yi konuşalım. Valla konuşmaktan da edemiyoruz. Çünkü bu sabah Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var yine.
0: Evet.
1: Bir de tabii bütün bu efendim mesela parayı bahçe duvarına koydum diyen bir Özkan Yalın var, Uşak Belediye Başkanı.
0: Yalın, evet.
1: Öbür tarafta mesela Oğul Böcek diyor, parayı CHP'de efendim Veli Ağababa'nın adamına verdim diyor.
0: Evet.
1: Böyle bu söylemler var. Gün boyu dün yani Özgür Özel istifa edecek ya da istifasını bekleyenler var diyelim. Öbür tarafta Butlan geliyor.
0: Butlan.
1: Evet, Butlan geliyor artık diyenler de çok. Hani o çıktı ya da geliyor diyenler, çok kesin konuşanlar da var. Hatta bu aralar CHP Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılabilir. Yani suç odağı haline, böyle rüşvet, işte adam kayırma, rüşvet alma, para alma, para verme gibi. Bunlar önemli. Ne dersiniz bu CHP'deki tartışmalara? Şimdi, hakikaten bir konuşalım.
0: Şimdi bunları. CHP'de tabii iki boyutlu bir durum söz konusu. Bir, bugüne kadar yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma, kamuyu zarara sokma, para aklama, nepotizm vesaire, bu suçlardan yargılanan ve halen içeride bulunan büyükşehir belediye başkanları da dahil bazı.
1: Evet.
0: 20 tane başkan var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işte efendim Bursa Belediye Başkanı, Antalya Belediye Başkanı, bunlar büyükşehir belediye başkanları.
1: Evet.
0: Zeydan Karalar vardı Adana, o tahliye edildi. Efendim diğer taraftan il ve ilçe başkanlarından toplam 20 kişi içeride.
1: Evet.
0: Bugüne kadar 18 tane belediye başkanı da kendi partisinden, CHP'den istifa etti. Bunun 16 tanesi AK Parti'ye geçti. Yani AK Parti'nin bu kadar CHP'den transfer alması görülmüş bir şey değil şimdiye kadar.
1: Mesela Özlem Çerçi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal.
0: Son olarak.
1: Bunlar değil mi efendim? En son Burcu Hanım geçti. Renkli şeyler yani. Onu demek istiyorum. Hanımlar ve yıllardır CHP'de, aileleri CHP'li. Bunlar geçiyorlar. Evet.
0: Tabii onu belirtmek lazım. Şimdi Özlem Çerçi Aydın'da iki dönem milletvekilliği yapmış ve dört dönem belediye başkanlığını kazanmış önemli bir politikacı. Aynı şekilde Burcu Köksal dört dönem milletvekilliği yapmış, grup başkan vekilliği yapmış. İki dönemde belediye başkanlığını kazanmış yine önemli bir politikacı.
1: Ve dün hemşerileri tarafından miting bir alanı gibiydi karşılandı. Evet. Yani Afyonkarahisarlılar adeta Burcu Köksal'ı yani bağrına dönüşü, bastı. Ciddi bir kalabalık vardı. Evet.
0: Dönüşüm muhteşem oldu filan derler ya.
1: Evet.
0: Şöyle tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yerelde iktidara gelmekle övünüyordu ama son iki senedeki iki buçuk senedeki performansı bunu desteklemiyor. Yani 31 Mart 2024'te mahalli seçimler oldu değil mi efendim?
1: Evet tabii.
0: Üzerinden iki seneden biraz fazla zaman geçti. Bu zaman zarfında deminki verdiğimiz örneklerin de çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğu üzere CHP başaramadı. Yani kırık not aldı çok. Hizmet, halka hizmette. Evet. Özellikle yerel yönetimlerde birebir halkla her gün muhatap olan belediyelerin ifa etmesi gereken hizmetleri var. Bunları yapmadığı vakit orada sıkıntı var demektir.
1: Evet.
0: Şimdi rüşvet, yolsuzluk, irtikap, işte nepotizm, aklınıza ne gelirse.
1: Evet.
0: Mesela Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olarak yargılandığı bir dava var. 414 tane sanık var o davada.
1: Evet.
0: Ve 4000 küsur sayfalık iddianame var. Ek iddianameler hariç.
1: Tabii.
0: Şimdi buralardaki iddialar, bilgiler, belgeler son derece düşündürücü. Siz sorunuzda ifade ettiniz. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın efendim ifadesi işte parayı şu şekilde 1 milyonunu tabii şu adamına verdim. 200 binini götürüp evinin bahçesinin duvarına koydum. Aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek bizden diyor 30 milyon lira istendi. Kim istiyor bunu? Veli Ağbaba nasıl istiyor? Özgür iddiaya göre Özgür Özel'in talimatıyla. Ve esnaftan para toplanıyor bunun üzerine.
1: Evet.
0: Bunun döviz olarak karşılığı yaklaşık 900 bin avro imiş. Ondan sonra bunu bilgi verince şeye 1 milyona tamamla da getir demiş.
1: Ha.
0: Şeyin ifadesine göre
1: Gökhan Bey. 1 milyon avro evet o öyle diyor.
0: 1 milyon avroyu çuvala çantaya neyse koyuyor. X-ray'den de geçirerek Ankara'nın yolunu tutuyor. Partinin merkezinde genel merkezinde kendisini karşılıyorlar. Teyit için bütün bunlar Gökhan Böcek'in ifadesindeki
1: tabii,
0: şeyler.
1: Tabii.
0: Bu cümleler
1: doğru,
0: bana ait değil.
1: Evet.
0: Efendim ek iddiana, ek ifadesinde var bunlar. Orada işte kendisini karşılıyorlar. Teyit için Veli Ağbaba aranıyor. Tamam filanca seni karşılayan adama efendim
1: parayı
0: teslim
1: ver
0: et diyor. Ve o da orada teslim ettiğini beyan ediyor. Bunlar tabii Atabey çok yani korkunç şeyler.
1: Evet.
0: Yani bugüne kadar bir parti başkanına bu çapta bu kadar fazla itham bulunduğunu ben şahsen hatırlamıyorum. Yani 40 küsür meslek hayatımızda.
1: tuhaf bir
0: tamam,
1: şey.
0: Tamam geçmişte de bazıları hakkında bazı iddialar gündeme geldi ama gerek onların açıklamaları, savunma refleksleri, karşı hareketleri, gerek yapılan yargılamalar, şunlar bunlar tabii farklı sonuçlara doğru gitti. Şimdi
1: evet,
0: burada çok vahim iddialar var ve burada partinin hani kapatılıp kapatılmayacağı bile telaffuz ediliyor.
1: Tabii.
0: Şimdi biliyorsunuz siyasi partilerin mali işleri Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Gelir ve giderleri Anayasa evet, Mahkemesi tarafından denetlenir. Bu yetki anayasanın 69. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu incelemelerinde Sayıştay'dan teknik destek alır. Yani onun raporlarını alır ve o raporlara göre denetim yapar. Dolayısıyla böyle bir şey de gündeme gelebilir. Partinin
1: tabii mali konuşuluyor
0: yönünün
1: bu da,
0: evet, denetlenmesi noktasında.
1: Çok yaşayın efendim. İyi yaşayın. Maşallah.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Sayın Kapan. Evet.
0: Efendim
1: yani,
0: burada yani yeni bir durumla söz konusu.
1: Evet.
0: Karşı karşıya Cumhuriyet tabii, Halk Partisi bir parti tüzel kişiliği olarak Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir denetimi karşısında durumu nasıl olur? Bir bu var. İkincisi olarak CHP yönetimine yönelik iddialar, ithamlar. Yani bu para pul meselesi.
1: Tabii.
0: Kimisi kurultay için toplandı diyor. Evet. Bu para, kimisi işte belediye seçimlerinde katkı olsun diyor. Kimisi de başka şey söylüyor. Tabii itiraflar var. Yani çok sayıda itirafçı var. Son olarak işte Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan, evet, Böcek, efendim, bir de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım.
1: Tabii.
0: Onlar itirafçı noktasında ek ifadeler verdiler. Son derece sıkıntılı bir durum Cumhuriyet Halk Partisi için, Atabey.
1: Evet, maalesef.
0: Yani Özgür Özel'in son zamanlardaki öfkesinin kaynağı biraz da bu şeylerden geliyor.
1: Olanlı, evet. Tabii.
0: Yani bir partiyi yönetmek, hele bir ana muhalefet partisini yönetmek, ki bu parti 100 yıllık bir parti ise ve
1: tabii
0: Cumhuriyet'in işte kurucusu olduğunu iddia ediyorsa o zamandan beri, en azından Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte siyaset sahnesine çıkan bir parti.
1: Tabii.
0: Yani bu partinin böyle bir duruma düşmesi, böyle bir yönetim zaafı ve efendim nasıl diyelim, ilkeler bazında, heh, efendim orta direğin bel vermesi,
1: tabii,
0: çok vahim bir durumdur.
1: Vahim.
0: Bakalım
1: bir
0: önemli sonuçları olabilir bunun.
1: Doğru. Peki Sayın Kapan, çok teşekkür ederim bugün için efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi
1: sağ yayınlar. Olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan'a bugün için çok teşekkür ediyoruz. Ve bize tanınan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. İyi günler diliyorum efendim.
2: Şimdi reklamlar. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: TGRT FM Haber. Öğrendiği ve müşterileri doğru koridora kadar götürebildiği belirtiliyor. Robotun saatlik maliyeti ise yaklaşık 1.70 euro. Bu da onu mağazanın en ucuz çalışanı yapıyor.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sürüyor. Az önce ekranlara da getirdik. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir önemli nişan takdim edildi. Kısa da bir konuşma yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temaslarını konuşacağız. Türkiye Gazetesi dış politika yazarı Sevil Nuriyeva yayın konuğumuz. Merhabalar Sevil Hanım, İstanbul'dan selamlar.
1: Aleykümselam, Astana'dan selamlar size de.
0: Çok teşekkürler. Şimdi son derece önemli ziyaret elbette, hem ekonomik ilişkiler hem iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması açısından neler yansıyor, sizden dinlemek isteriz. Siz de takip ediyorsunuz bu önemli temasları.
1: Gülden Hanım, bu ilişkilerin, bu ziyaretin çok önemli olduğunu şu açıdan analiz etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Küresel sistemde değişim süreciyle karşı karşıyayız ve yeni ittifakların, hani Orta Asya ile, Türkistan ile, Türkiye arasındaki ilişkilerin, tarihi bağın ve bu kültürel bağın anlamlandırdığımızda bir de ek olarak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda dünyada yeni ittifaklar ve yeni işbirlikleri söz konusu ve Türkiye'nin yıllardır Türkistan coğrafyasına yönelik bütün politikalarının ne kadar akıllıca olduğunu bugünkü bu toplantıdan da anlayabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle sanayide, teknolojide, ticarette ve buna da artı yine savunma sanayisinde Türkistan coğrafyasıyla birliktelik konseptinin aslında bugün yansımasını görebiliyoruz. Kazakistan uzun yıllardır zaten Türkiye ve Kazakistan arasında derin bağlar oluşmuştu. Bu zaten milli hafızadır, tarihi hafızadır. Bunu hepimiz biliyoruz ama fiili duruma geçirme konusunda, yani fiili olarak bunu artık işlevsel hale getirmede Sayın Cumhurbaşkanı'nın son yıllardaki politikalarının çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Kazakistan'da Türkiye'nin profiline, Türkiye'nin gücüne, Türkiye'nin geldiği konuma ciddi anlamda bir karşılık var, saygınlık var ve giderek Kazakistan'da kendi milli çıkarları noktasında, karşılıklı çıkarlar noktasında Türkiye ile işbirliğini önemsiyor. Burada biz mesela 15 milyarlık ticari hacmi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyara kaldırılmasına dair, yükseltilmesine dair anlaşma söz konusu. Ama bunun yanı sıra Türkiye'nin Kazakistan arasında önümüzdeki süreçte daha genişletilmiş, zaten 6. genişletilmiş stratejik toplantı, biliyorsunuz. Evet. Üst düzey stratejik toplantı. Bunun da anlamı şudur. Türkiye, Kazakistan ister coğrafyanın kendi dengeleri açısından, ister de başından itibaren söylediğim gibi küresel sistemdeki değişim dönüşüm noktayı nazarından Türkiye'nin Kazakistan'a, Kazakistan'ın da Türkiye'ye bundan sonra daha fazla ilgi ve etki alanına girmiş olacak. Bunu hep beraber görmüş olacağız. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettiği, evet, nişanın da aslında manevi ve çok siyasi bir mesajı vardı. Hoca Ahmet Yesevi'nin tabii ki bütün Türkistan için, Türk milli hafızası için ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Fakat onun ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir ödülün, madalyanın takdim edilmesi, nişanın takdim edilmesi Kazakistan tarihi açısından da önem arz ediyor. Bu ilişkilerin boyutuna dair de bize işaret vermektedir. Dolayısıyla hani şunu anlatmak istiyorum. Sıkça verilen bir nişan değil. Sayın Cumhurbaşkanımız sevilen bir isimdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye'nin geldiği konumun Kazakistan'da çok kıymeti vardı, karşılığı vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da son yıllarda özellikle Kazakistan üzerine çalışmalarını, o Türkistan'ın tamamına yönelik çalışmalarının ne kadar öngörülü bir politika olduğunu, yani tekrar etmek istiyorum, bu asırlardır bu ilişkiler vardır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani son 100 yılındaki kuruluşundan bu taraftaki 100 yılındaki hikayeye baktığımızda, 90'lardan sonraki ilişki ağına baktığımızda, ki ben yazıda da, bugünkü yazıda da ona atıfta bulunmuşum, FETÖ'nün oradaki varlığı aslında Türkiye görünümlü bir varlıktı ama esasında Türkiye namına çalışmalar söz konusu değildi. Bunu biz 15 Temmuz'da anlamış olduk. 15 Temmuz sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın tamamen Türkistan coğrafyasında kurgulamak istediği projenin, fikrin, aklın ve benim de tabirimce mefkurenin bugün bu nişanla esasında yansımasını görmüş olduk. Olayın çok doğru yere geldiğinin açıkçası şahidiyiz.
0: Sevil Hanım, şunu da sorayım. Siz aslında bütün çok önemli noktaların üstünden hassasiyetle geçtiniz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Türk yüzyılı mesajı çok önemli. Bir son olarak bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Ardından yavaş yavaş noktalayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk yüzyılı konsepti zaten Türkiye'nin yeni yüzyıl projeksiyonunun dışarıyla stratejik anlamda, dışarıyla bağlantılı, yani dışarıyla dediğim Türkiye'nin kültür coğrafyasıyla, gönül coğrafyasıyla bağlantılı kısmıdır. Dolayısıyla Türk yüzyılı işareti, şimdiki bu çok kutuplu dünya sistemine entegrasyon konusunda da, yeni kurulacak sistemin içinde varoluş konusunda da Türk yüzyılının yerini anlamlandırıyor. Bunun da Türk Birliği'yle mümkün olacağına dair işaret veriyor. Zaten Türkistan şehrinde de, Kazakistan Türkistan şehrinde de gerçekleştirilecek Türk Devletler Teşkilatı liderlerinin toplantısında da biz bunun yansımasını tekraren görmüş olacağız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Sevil Nuriye ve sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere bir kez
1: teşekkür
0: daha.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Evet, devam edelim sevgili izleyiciler. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 33'ü belediye görevlisi 60 kişi hakkında yakalama kararı verilirken 23 şüpheli gözaltına alındı. Belediyenin Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile şüphelilerin evlerinde uzun süren aramalar yapıldı.
2: Kiralamalarda yapılan usulsüzlükler, mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, fatura bedelinden fazla alınan ödemeler, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 33'ünün belediye görevlisi olduğu öğrenildi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında belediyenin özel kalem müdürü ve iki başkan yardımcısı da bulunuyor.
3: Şehrimizin geleceğine de yön verecek, ışık tutacaktır.
2: Belediyeye yönelik operasyon devam ettiği sırada Başkan Ahmet Ataç ise Eskişehir Sempozyumuna katıldı. Ataç operasyonla ilgili açıklama yapmadı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde ve şüphelilerin evlerinde uzun süren aramalar yaptı. Şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına el konuldu. Adreslerdeki incelemeler sürüyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyonla ilgili açıklama yaptı. Yolsuzluk operasyonunun şikayet ve ihbarlar üzerine düzenlendiği belirtildi. Dosyada MASAK, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve emniyet raporlarıyla HTS baz kayıtları yer aldı. Şüphelilere de zimmet, evrakta sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlamaları yöneltildi.
0: Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Futbol yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı da İstanbul'da gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis, telikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında futbol yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı da yer aldı. Kütahyalı, sabah saat 06.30 sularında İstanbul'daki ikametinde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, delirler neticesinde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır dedi. Gürlek paylaşımda operasyonla milletin huzuruna ve ekonomiye kasteden katmanlı suç organizasyonuna ağır darbe indirildiğini de vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Karadeniz milletvekilleriyle bir araya geldi. Gürlek toplantıda uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
4: Özellikle bölgemizin sorunlarını bizzat sizden dinlemek çok önemli.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek Karadeniz milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündemde yasa dışı bahis vardı.
4: Yani Türkiye'de özellikle burada sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımdan suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesap gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayan suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz.
2: Gürlek uyuşturucuyla mücadeleye de ayrı bir parantez açtı. Uyuşturucudan ceza alanların şartlı salıverilme öncesi rehabilite edildiklerini anlattı.
4: Özellikle uyuşturucudan hüküm alan birisinin dışarı çıkmadan önce yani denetimli serbestliğe ayrılmadan önce 6 aydan itibaren cezaevinde mutlaka artık ıslaha başlıyor.
2: Mahkum tedavi süreci bitip idari gözlem kurulu olumlu rapor verdikten sonra dışarı çıkacak.
4: Bu konuda örnek cezaevi kurduk. Artık burada tedavi olacak, rehabilite olacak, testler verecek. Yani idari gözlem kurulu şartlı salıvermesine karar verecek.
0: İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Personelin sınav, atama ve görev sürelerine ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi.
5: İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İlçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yayınlanan yönetmeliğe göre 111 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı emrine tahsis edilen ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü kadrosu ile ilgili mevzuata eklenmiş oldu. Bakanlığa tahsis edilen yeni kadro unvanlarının nitelikleri belirlenerek ilgili madde hükümlerine dahil oldu. Böylece bu kadroların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında ilan edilebilmesine imkan sağlandı. Mühendis ve avukatlara şube müdürü kadrosuna başvuru hakkı tanındı.
6: İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz. Sayın Tokayev'le birlikte hitap edeceğimiz Türk-Kazak İş Forumu vesilesiyle İş insanlarımız arasında inşallah yeni işbirliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli basın mensupları, enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almata'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettik. O zor dönemde Kazak kardeşlerimizin ve Kazakistan devletinin maddi manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'in Nur Dağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz bu okulumuzda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım. Değerli basın mensupları, yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacağız. Kazakistan'ın Türk dünyasının bütünleşmesine en başından bu yana yaptığı değerli katkılar için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı şekilde değerlendirdik. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetine sergiledikleri müstesna misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Kazak kardeşlerimize sağlık, esenlik ve refah dileklerimi gönderiyorum. Köp rahmet.
0: Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana'da önemli temaslarda bulunuyor. Hem anlaşmalar imzalandı, az önce bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye-Kazakistan işbirliği büyüyor dedi, ortaklığımız son derece önemli dedi. İki önemli vurgusu vardı. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edecek olmasından memnuniyet duyuyoruz dedi. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızdan dilde fikirde işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız açıklamasını yaptı. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce yaptığı konuşmasında. Ve devam edelim. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bahar şenliğini karıştıran skandal olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Türk bayrağına saldıran 6 şüpheli tutuklandı.
5: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türk bayrağına çirkin saldırı yapılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. 6 Mayıs çarşamba günü ODTÜ Bahar Şenliklerinin ilk gününde gerçekleştirilen o saldırının başrolünde DHKPC'nin sözde Ankara sorumlusu İlhan Kaya vardı. Kaya, Türk bayrağı açan ODTÜ'lü öğrencileri tehdit edip kavga çıkarmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık yeni bir açıklama yaptı. Eyleme karışan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli içinde yakalama kararı çıkarıldı. 1 şüpheli ise hala gözaltında.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Orta Doğu'daki savaş ve artan petrol fiyatlarının enflasyonu etkisi nedeniyle tahminler güncellendi. Ara hedef %24'e, yıl sonu enflasyon tahmini %26'ya yükseltildi.
7: Dolayısıyla savaşın bir belirsizlik bulutu eşliğinde dezenflasyon görünümünü etkilediği şu günlerde de kararlılığımızdan taviz vermediğimizin altını çizmek istiyorum. Şubat ayı sonunda başlayan savaş ile keskin bir şekilde artan enerji fiyatları yüksek düzeyini koruyor. 2026 yılına ait enflasyon tahminleri de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yukarı yönlü güncellendi. Bir önceki rapor dönemi ile kıyasladığımızda enflasyon beklentilerinin arzu ettiğimiz ölçüde gerilemediğini görüyoruz. Beklentiler halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
0: Adalet Bakanlığı konkordat uygulamasını kötüye kullananlara karşı harekete geçti. Yeni yönetmelik yayımlandı. Buna göre şeffaflık artacak, denetimler güçlenecek, finansal raporlar belli standartlara göre hazırlanacak.
2: Kimi şirketler gücü olduğu halde borcunu ödemek istemiyor, icra takiplerini durdurmak için konkordato ilan ediyor. Bu süreci mal varlığını üçüncü kişilere aktarmak için kullanan bile çıkıyor. İstismarı önlemek için konkordatoda yeni şartlar getirildi.
8: Biraz zorluklar var, biraz son zamanlar şartlar, yani ekonomik şartlar falan zorluyor da Ama inşallah üstesinden geleceğiz.
2: Adalet Bakanlığı yeni yönetmeliği devreye girdi. Konkordato başvurularında sunulan mali tablolara ve denetim raporlarına daha sıkı kurallar getirildi. Finansal raporlamaya bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerle diğer borçlular da dahil edildi.
9: Yeni marka kurmak hem zahmetli hem de o markayı oturtmak, o markanın ismini duyurmak bayağı bir zahmet.
2: Bağımsız denetime tabi büyük ölçekli şirketler artık Türkiye muhasebe standartlarını kullanacak. Orta ölçekli işletmeler özel standartlara göre raporlama yapacak. Küçük ölçekli borçlularsa vergi usul kanunu hükümlerine tabi olacak. Tartışmaya yol açan mali tablo uyuşmazlıklarının önüne geçilecek. Mahkemeye bilgi akışı da hızlanacak. Borçluyla bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşme, kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumuna 60 yerine 30 günde iletilecek. Mahkeme yazı işleri müdürlükleri de raporları gecikmeden ilgili kurumlara iletecek.
0: Abi şöyle bırak ben bakarım. Başkentte sürücülerin sık sık duyduğu o cümle bu kez polis takibine takıldı. Korsan otoparkçılara operasyon yapıldı. 32 değnekçi gözaltına alındı.
10: Yol boyu otopark ücreti 200 lira dayı. Araç istediği kadar da kalabilir gün boyu. Aracına da herhangi bir zarar gelmez.
2: Aracı için park yeri arayan vatandaşa yer gösterip para istiyorlardı. Bunu da sözde otopark görevlisi olarak yapıyorlardı. Ancak hiçbir resmi izinleri yoktu.
11: Park edeceğim de yer arıyordum.
12: He. Yer var sıkıntı yok yerde. 150 lira baba.
13: İnsanları rahatsız ediyorlardı. Zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlardı.
2: Başkentte sürücülerden para isteyen korsan otoparkçılar polisten kaçamadı.
14: Eskiden yol kenarlarına araba çekip müşteriden para alanlar vardı. Şimdi artık öyle bir şey kalmadı.
2: Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri halk arasında değnekçi olarak bilinen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Cadde cadde yapılan uygulamalarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracınıza göz kulak oluyoruz diyerek sürücülerden para istediği belirlendi. Vatandaşlarsa operasyon sonrası sokakların daha sakin olduğunu söyledi.
15: Biz gayet memnunuz. Bu şekilde devam etmesini de isteriz.
0: Hatay'da 7 yaşındaki bir çocuk sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu. Kameralara yansıyan o korku dolu anların ardından çocuk travma yaşadı. Anne ise yetkililere çağrıda bulundu.
2: Daha 7 yaşındaydı. Belki sadece oyun oynayacak, belki de ekmek almaya gidiyordu. Ama birkaç saniye içinde yaşadığı korku hafızasına kazındı.
16: Çocuğum çok etkilendi. Gerçekten travma yaşadı. Ben yemek yapıyordum o esnada, mutfaktaydım. Ağlayarak eve geldi.
2: Hatay'ın Erzin ilçesinde küçük Yiğit Mert Kocagül sokakta yürüdüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Panik içinde kaçmaya başlayan çocuk canını son anda kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük çocuğun korkuyla kaçtığı anlar saniye saniye görüldü. O günden sonra 7 yaşındaki Yiğit'in psikolojisi etkilendi.
16: Gerçekten çok kötü bir olay yaşadık. Çocuğum da öyle. Sabaha kadar uyuyamadı, ağladı. Okula gitmek istemediğini söyledi.
2: Ailesi durumdan endişeli. Başıboş köpekler için çözüm istiyor.
16: Olayla ilgili yetkililerin bir adım atmasını istiyoruz. Bir koruma altına alsınlar, bir barınağa koysunlar, bir aşılasınlar, bir müdahale olsun, bir adım atılsın. Biz bunu istiyoruz.
0: Evet, gelelim dünyanın takip ettiği Trump-Xi görüşmesine. Şu dakikalarda da her iki lider bir açıklama yapıyor. Xi Jinping açıklamasını bitirdi. Şimdi Trump kürsüde bir akşam yemeği veriliyor Trump'ın onuruna. Önce şunu bir aktarayım sevgili izleyiciler. Xi dedi ki bugün Trump'la derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunduk. Xi'nin açıklaması bu ama Trump'ın da çok benzer bir açıklaması var. Son derece pozitif ve verimli bir görüşme yaptık dedi. Şu an itibariyle iki lider de anlaşılıyor o ki bu görüşmeden son derece memnun. Bilindiği üzere bir önceki saatte sizlerle paylaşmıştık. İran meselesi üzerinde, Tayvan meselesi üzerinde önemli aslında adımların atılmasına açılan bir yol olduğu şeklinde değerlendirmeler var. Bu ziyaret şimdi Amerika'dan Çin'e ziyaretlere bir bakalım istedik sevgili izleyiciler. Trump'ın bu ziyareti yaklaşık 8,5-9 yılın ardından gerçekleşen bir ziyaret. Özellikle şöyle bir dönemde gerçekleşiyor olması son derece önemli. Evet, Bu ziyaretin temel ayağını İran meselesi oluşturmuyor. Elbette Tayvan var, ticaret var, ekonomi var ama uzun bir aradan sonra gerçekleşen ziyaret. İlk ziyaret Amerikan tarihinde 1972'de Başkan Richard Nixon tarafından gerçekleşmiş. Ardından Gerald Ford 1975'te Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmiş. Sonra Ronald Reagan 1984'te ABD'den Çin'e ziyaret gerçekleştiren Amerikan Başkanı. George W. Bush 1989'da hemen 5 yıl sonra Ronald Reagan'ın ardından. Clinton 1998'de gerçekleşmiş. Sonra George Bush dönemine geldiğimizde sevgili izleyiciler aslında epeyce sık ziyaretler gerçekleşmiş. ABD'den Çin'e George W. Bush döneminde 2001'de, 2002'de, 2005'te ve Pekin Olimpiyatlarının yapıldığı 2008 yılında belki de ABD'den Çin'e gerçekleşen ziyaretlerden en öne çıkanı George W. Bush zamanında çok sık aralıklarla gerçekleşmesinin öne çıktığını görüyoruz. Sonra Barack Obama yine 2008, 2016, 2009 ve 2014'te ziyaret gerçekleşmiş ve Trump 2017'de APEC zirvesine ve şu anda 2026'da da evet gerçekleştirdiği Çin temasları son derece önemli. Hemen bir dönelim. Trump şu dakikalarda konuşma yapıyor.
17: Kandang了孔子的《论语》，而今天在美国最高法院建筑物的门前，可以说有一个雕刻，这个雕刻就是为了向中国的这一名古代的圣人进行致敬。

George Washington dönemini anlatıyor. Trump yaptığı konuşmada şu dakika itibariyle. Çinli bir yetkili içinde halk içindeki bir kahraman ifadesini kullandı.

0: And across the centuries, this mutual
1: relationship
0: that reflected the tremendous talent and potential of our two people has helped lay the railroad tracks that connected our Atlantic coast to the Pacific. American travelers to China helped spread.
2: İki halkın da sahip olduğu yetenek ve bilgenin temsili olarak gelişti. İki ülke arasındaki ilişkileri tasvir ederken bahsediyor Trump bu tanımdan. İki ülke arasında seyahat eden insanlar Çin Büyükelçisi'nin talebi üzerine Başkan Theodore Roosevelt'in de sağladığı finansman üzerine Çin Lua Üniversitesi'nde kullanıldı. Ve bu da Başkan Xi'nin mezun olduğu üniversite. Şu anda Çin tarafı.

0: Bu sevdiği gibi o da Çinlilerin getirdiği yemek kültürünü sevmişti.
1: This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for...
0: Aile ve ülke sevgisi üzerine kurulu. İşte bu değerler üzerinden daha büyük bir refah, işbirliği ve mutluluk işbirliği kurabiliriz. Çocuklarımız için bir barış getirebiliriz. Dünyanın bu bölgesi özel bir bölge.

Değerli seyirciler, devam edelim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başladı. 7 Haziran'da kurulacak olan sandıklarda iki aday yarışacak. Bir tarafta 20 yıl Sarı Lacivertli Kulübe başkanlık yapan Aziz Yıldırım, diğer tarafta ünlü iş insanı Hakan Safi yer alıyor. Peki taraftara göre Fenerbahçe'yi hangi başkan şampiyon yapar? Teknik direktör kim olmalı?

0: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?
1: Aziz Yıldırım.
0: Neden?
1: Daha bilgili ve daha tecrübeli.
2: Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı Aykut Kocaman olduğu için Hakan Safi derdim.
3: Bana kalırsa Ali Şen Başkan, Fener şampiyon. Aziz Başkan iyidir yani. Aziz Başkan iyidir. Maddi manevi çok şeyler harcadı. Ve bazı sıkıntılar da yaşadı kendisi. Ama Aziz Başkan'ın yani Fenerbahçe'ye yakışacağını düşünüyorum.
0: Teknik direktör kim olması lazım Fenerbahçe'de sizce?
4: Aziz Yıldırım.
0: Teknik direktör.
4: Başka bir şey yok.
5: Fenerbahçe bir kez daha başkanlık seçimine gidiyor. İki aday yarışıyor. Bir tarafta Hakan Safi, diğer tarafta ise Aziz Yıldırım.
6: Aziz Yıldırım yerini kimse tutamaz.
0: Peki yeni teknik direktör kim olmalı?
6: İsmail Kartal, başkasını tanımam.
7: Hakan Safi bence, çünkü daha vizyoner olduğunu düşünüyorum. Aykut, ya Aziz Yıldırım Aykut'u getireceği için hani o futbolu seyretmek istemiyorum.
0: Fenerbahçe başkanı olsan teknik direktör olarak kimi getirirsin?
8: Xavi'yi getiririm abi.
9: Benim baba adı Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım.
10: Şimdi çok tepki alacağım ama büyük ihtimal Aykut Kocaman diyeceğim.
0: İstiyor musunuz?
10: Ya ben istiyorum açıkçası. Yani onun kadrosuyla Arsenal'da şampiyon olmuştu.
0: Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olması lazım?
11: Faruk Eczanesi nerede?
12: Bence
11: Faruk Eczanesi
12: İsmail Kartal. Yok şey adını
11: Faruk Eczanesi.
0: Aykut Kocaman.
12: Yok hayır. İsmail vardı bir ara, hatırlıyorum.
0: İsmail Kartal.
12: İsmail Kartal değil mi?
0: Evet, İsmail Kartal.
13: Ve bu haberle birlikte noktalıyoruz. Yarın saat 12'de gün ortasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
14: TGRT FM Haber.
15: Hava durumu.
16: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 22, İzmir 21, Bursa 17, Konya 24, Afyon 21, Denizli 23, Antalya 21, Adana 25, Zonguldak

0: Yol durumu. Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreleri arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Toplu taşıma araçlarına binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM Haber.
1: Her yerde kayıp olarak aranıyordu. 11 saat sonra evinin damında bulundu. Acı haber hastaneden geldi. Yürekleri dağlayan olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Büyük Yenice mahallesinde yaşandı. 5 yaşındaki Miraç İdikurt 13 Mayıs'ta öğle saatlerinde evinden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Çocuklarını bulamayan aile ise 112'ye haber verdi. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve onlarca gönüllü arazide saatlerce küçük Miraç'ı aradı. Ancak 5 yaşındaki çocuk 11 saat sonra evinin damında hareketsiz halde bulundu. O anlarda büyük panik yaşandı. Vatandaşlar park halindeki araçları yoldan çekti. Hastaneye kaldırılan küçük Miraç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümündeki detaysa yürekleri sızlattı. İlk belirlemelere göre evin damında elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Meksika'nın başkenti Mexico City'de ana şebekenin su borusu patladı. Başkentin en kalabalık bölgelerinden Iztapalapala'da sokaklar kısa sürede sular altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde suyun metrelerce havaya fışkırdığı görüldü. Sızıntı saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Fransa'nın simgesi Eiffel Kulesi bu kez tarihi bir açık artırmayla gündemde. Kulenin orijinal spiral merdivenlerinden bir bölüm Paris'te satışa çıkarılıyor. 1889 yılında inşa edilen kuleden sökülen 14 basamaklı spiral merdiven bölümü 21 Mayıs'ta Paris'te satışa sunulacak. Yaklaşık 2 metre 74 santimetre yüksekliğindeki tarihi parçanın ağırlığı ise 1.4 ton. Uzmanlar merdivenin 120 bin ile 150 bin euro arasında alıcı bulmasını bekliyor. Eiffel Kulesi yönetimi 1983 yılında kuleyi modernize etmek için eski merdivenleri sökerek parçalar halinde satışa çıkarmıştı. Daha önce satışa çıkarılan bazı parçalarsa rekor fiyatlara alıcı bulmuştu.

0: Ekipler dur ihtarı yaptı ancak o dinlemedi. Bu hatası oldukça pahalıya mal oldu.
1: Ben sizi kaç kilometredir kovalıyorum?
2: Biliyorum. Sonra ben de şey söyleyeceğim. Benim kovaladığınızı biliyorum.
1: Evet. Bilmiyorum.
0: Görüntüler Bursa'dan. Turgut Alp Mahallesi'nde denetim yapan ekipler şüphelendikleri bir sürücüye dur ihtarı yaptı. Ancak şüpheli ayağını gaz pedalından çekmedi, kovalamaca başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan araç park halindeki cipe çarptı. Kaza sonrası kadın sürücü polis ekipleri... Kural tanımaz sürücüye rekor ceza geldi. Dur ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 550 bin lira ceza kesildi. Araçsa 60 gün süreyle trafikten men edildi.
3: Servus, ich bin der Roboter und helfe dir beim Suchen. Was brauchst?
0: Almanya'nın Pocking kentindeki bir yapı markette alışveriş yapanları artık insansı bir robot karşılıyor. Shorty isimli Çin yapımı robot müşterilere ürünlerin yerini gösteriyor ve mağaza içinde yönlendirme yapıyor. Avusturya aksanıyla konuşan robot, "Merhaba, size yardımcı olabilirim, ne lazım?" diyerek müşterilerle ilgileniyor. Tablet taşıyan ve mağaza çalışanı gibi giydirilen Shorty, Nisan ayından bu yana test ediliyor. Robotun mağazanın kat planını öğrendiği ve müşterileri doğru koridora kadar götürebildiği belirtiliyor. Robotun saatlik maliyeti ise yaklaşık 1.70 euro. Bu da onu mağazanın en ucuz çalışanı yapıyor.

0: bilim kurgu filmlerindeki sahneler artık gerçeğe dönüşüyor. Çinli robotik şirketi Unitree, dünyanın ilk seri üretime uygun insanlı mekanik kostümünü tanıttı. Dev robotun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şirketin yayınladığı görüntülerde robotun iki ayak üzerinde yürüyebildiği ve saniyeler içinde dört ayaklı moda geçebildiği görüldü. Yaklaşık 500 kilogram sınıfındaki dev mecha bir insan tarafından içeriden kontrol ediliyor. Robotun engebeli arazilerde ilerleyebildiği, merdiven çıkabildiği ve yüksek denge kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. Tanıtım videosunda cihazın bir duvarı parçalayabildiği anlar da dikkat çekti. Uzmanlara göre bu teknoloji robotik sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
1: Ay adamlar,
0: önce vurdu, sonra başında intikam nöbeti tuttu.

0: Görüntüler Denizli Pamukkale'den. Sokaktaki sessizliği önce silah sesleri ardından soğukkanlı bir bekleyiş bozdu. Nuri Tülübaşlı tam 2,5 yıl önce Durmuş Erek'le kavga etmiş ve bu kavga sonrasında cezaevine girmişti. Hapis hayatı öfkesini dindirmeye yetmedi.
1: Sibel abla gir dükkana. Diyor? Dükkana gir bu var.
2: Durmuş ne nerede diyor.
0: Cezaevinden çıkar çıkmaz dükkanını bastı. Tüfeğini ateşledi. Hasmını bacağından yaraladı. Ama kaçmadı. Başında bekledi. Kimseyi de yaklaştırmadı.
3: Ay adam ben Ali'yi.
0: Yaralı hastaneye saldırgan tekrar emniyete götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski eşini ve kızını katletmişti. Aile vahşetinde karar çıktı. Katil müebbet hapse mahkum edildi. Olay Kasım 2023'te Muğla'da meydana gelmişti. Irina Divizova ve 15 yaşındaki kızı Diana Divizova'nın cansız bedenleri yol kenarındaki uçurumda bulunmuştu. Cinayetin ardından yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan şüpheli Andrei Kusteviç, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık kameralardaki kişinin kendisi olmadığını iddia edip beraatini istedi. Ancak mahkeme heyeti hiçbir indirim uygulamadan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık avukatı Ebru Çınar Kuvvetse dosyadaki tarih çelişkilerini öne sürerek karara itiraz edeceklerini açıkladı. Kaldırımda yürüyordu. Kafasına bir anda cam parçası düştü. Talihsiz adam ölümün eşiğinden döndü. Olayın adresi İstanbul Beyoğlu. Kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine nereden koptuğu bilinmeyen cam parçası düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran adam büyük bir acıyla başını tuttu. Kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar yetişti. Yaralı adamı kaldırıma taşıyan vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın kafasına çok sayıda dikiş atıldığı öğrenildi. O dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
4: Sokakta yürüyen 11 yaşındaki çocuk başıboş...
0: Araç takla attı, ortalığı birbirine kattı.
4: 11 yaşındaki çocuk...
0: İstanbul'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkarak takla attı. O anlar yan yoldaki aracın kamerasına yansıdı.
4: Çıkışı sokakta yürüyen 11 yaşındaki çocuk başıboş...
0: Aracın çarptığı ağaç yola savruldu. Sürücü trafik tabelasına çarparak durabildi.
4: 11 yaşındaki çocuk...
0: Karşı önden gelen araçlar da kazayı kıl payı atlattı.
4: Sokakta yürüyen 11
0: İsviçre'de düzenlenen açık artırmada göz kamaştıran bir satış gerçekleşti. Dünyanın en büyük canlı mavi yeşil elmaslarından biri olarak gösterilen Ocean Dream rekor fiyata satıldı. 5,5 karat yaklaşık 17 milyon dolara alıcı buldu. Bu aynı türdeki taşlar için açık artırma tarihindeki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. 1990'lı yıllarda Orta Afrika'da bulunan üçgen kesimli elmasın ön satış tahminlerini rahatlıkla aştığı belirtildi. Christie's yetkilileri taşın yaklaşık 20 dakikada alıcı bulduğunu açıkladı. Uzmanlar nadir renkli elmaslara olan küresel ilginin her geçen gün arttığını söylüyor. Dikkatsizlik bir kazaya daha neden oldu. Kontrolden çıkan araç refüje uçtu, kullanılamaz hale geldi. Kaza Amasya'da yaşandı. Taşova istikametine ilerleyen otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Akdağ Tüneli çıkışında önce trafik levhasına sonra da bariyere çarparak refüje uçtu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün yaralandığı kazada otomobilde ise büyük çapta hasar meydana geldi.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 22, İzmir 21, Bursa 17, Konya 24, Afyon 21, Denizli 23, Antalya 21, Adana 25, Zonguldak 15, Samsun 17, Trabzon 24, Kayseri 22, Erzurum 16, Gaziantep 23, Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 29 derece.

0: Yol durumu.
1: Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreleri arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Egele Tefam'dan herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Benim ailemde buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili İbrahim Macit var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. İki bölümden oluşuyor bugün programımız. İlk bölümde stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. İkinci bölümde de stüdyomuzda bir konuğumuz var sevgili dinleyenler, ama ikinci bölümde hukuk konuşacağız. İlk bölümde ise bugün yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yine İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
0: Bir adım daha yaklaşıyoruz artık bu hafta, evet, itibariyle çok bayrama. Az kaldı. Çok az bir zamanımız, evet, kaldı. Dinleyicilerimizi bilgilendirmek de istiyoruz. Hemen ben programımızın başında bir telefon hatırlatayım. Tabii. Mahmut abi, siz de eğer izin verirseniz. Çünkü dinleyicilerimiz bazen böyle tam o sırada dinlerken sizi vekalet vermek istiyoruz diyenler, evet, var. 0212 alan koduyla 451-49-0 0212-451-49-0 ne oldu telefonlardan. Biz konuşurken, sohbet ederken sizler de vekaletinizi verebilirsiniz. Kurban Bayramı yaklaşıyor dedik. Önce kurban fiyatlarını öğrenelim. En merak edilen kurban bedelini öğrenelim.
1: Tabii. Efendim, büyükbaş hayvan hisse vekalet bedeli yurt dışı için 5.500 lira, yurt içi için ise 18.000 lira efendim. Hı hı. Yani yurt dışında Asya'da ve Afrika'da iki kıtada kesiyoruz. Her iki kıtadaki ülkeler için 5.500 lira TL fiyatımız. Evet efendim.
0: Peki o zaman hangi ülkelerde kesiyoruz,
1: tabii,
0: kurbanlarımızı? Hemen onu anlatalım.
1: Afrika'da Çat'ta kesiyoruz, Uganda'da kesiyoruz, Somali'de kesiyoruz. Asya'da ise Afganistan'da ve Hindistan'da kesiyoruz efendim. Yurt içinde Türkiye'de ise 34 tane yurdumuz var. 34 yurdumuzun bulunduğu şehirlerde kesiyoruz.
0: İllerde kesiyoruz, evet, sevgili dinleyenler. Bunu böyle programımızın başında söylemiş olalım ki sizlerin de kafasında bir soru işareti kalmasın. Çok daha uygunla tabii ki bu bedellerin altına yapan yerler vardı, ama dikkatli olmakta fayda olduğunu söyleyelim. Çünkü tabii, İhlas Vakfı bu konuyla ilgili gerçekten çalışıyor sevgili dinleyenler. Hayvanların seçilmesinden kesilmesine, evet, bütün aşamalarda başında duran,
1: evet,
0: vekillerimiz var. Evet. Doğru mu söyledim Mahmut abi?
1: Doğru söylediniz. Arkadaşlarımızın mesela Çad'a gidecek olan arkadaşlarımız gittiler. Şu an Çad'dalar. Çünkü en çok hayvanı orada keseceğiz. Hı hı. 2000 civarı hayvan orada keseceğiz. Efendim, yani 2000 hayvan 14.000 vekalet demek. Hani bir tanesi 7'ye kadar hissi oluyor ya büyükbaş hayvan. Efendim, kurbanlarımızı ayırttırmıştık. Şimdi seçiyorlar. Ama şöyle seçiyorlar, yani gözden bakıp da seçme şeklinde değil.
0: Seçmek var, seçmek var.
1: Evet.
0: Bakmak var, görmek var derler ya.
1: Kontrol ediyorlar. Nasıl kontrol ediyorlar? Her hayvanın ağzını açarak kapak atmış mı atmamış mı diye bakıyorlar. Ha, kapak atmak ne demek? Kapak açmak ne demek? Anadolu'da öyle derler. Onu soracaksınız. Dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Şöyle, büyükbaş hayvan 2 yaşını geçmişse kurban olur. 2 yaşını geçmemiş hayvan isterse yarım ton gelsin, isterse 900 kilo gelsin, isterse 1 ton gelsin, kurban edemezsin. Eğer kapağını atmamışsa, kapağını açmamışsa. Ne demek kapak atmak, kapak açmak? Şu demek, Allah-u Teala büyükbaş hayvanı öyle yaratmış ki 2 yaşını doldurduğu zaman büyükbaş hayvanın ağzında ön taraftaki alt çenede ön tarafta 2 tane dişi vardır. En öndeki 2 diş. O 2 diş süt dişi düşer, yerine kazma gibi büyük 2 diş çıkar. Eğer bu süt dişleri dökülmüş, yeni 2 dişi çıkmışsa, büyük yani, diğerlerinden büyük olur onlar. Kazma gibi, hani ot otlaması için Allah-u Teala onları da öyle yaratmış, büyük yaratmış yani. Efendim, çıkmışsa o hayvan kapak atmıştır, 2 yaşını doldurmuştur. Her hayvanın tek tek ağzını açarak kapak atmış mı atmamış mı, yani 2 yaşını doldurmuş mu doldurmamış mı, bunu kontrol ediyorlar. Bir. İkincisi, büyükbaş hayvan kuyruğu kopuk ise kurban olmaz efendim. Kuyruğu kopuk mu değil mi, bunu kontrol ediyorlar. Elleriyle mesela böyle gözüne
0: görüyor mu görmüyor mu
1: diye böyle elleriyle şey yapıyorlar, yelpaze yapıyorlar. Eğer hayvan refleks verirse, gözünü kırparsa, kapatırsa, ha bu kör değil diyorlar. Refleks vermiyorsa kör diyorlar. O, bu da kurban olmaz diyorlar. Hı hı. Efendim başka, mesela topalsa, yürüyemeyecek vaziyetteyse bu hayvan da kurban olmaz. Bu şekilde kontrol ediyorlar ve bunlara küpe takıyorlar, ayrı küpe. Veyahut da boyayla işaretliyorlar Hande Hanım. Niye işaretliyorlar? İşte bunlar bizim kurbanımız. İhlas yazılı küpeyi de kulağına takıyorlar. Bu şekilde şey çıkma, kapak atmamış hayvan çıkarsa, ki çıkıyor, %20 kapak atmamış hayvan çıkıyor. Bizi ayırdıkları sürüden çıkıyor ha bu. Efendim bunları alın, bunları değiştirin, bunlar yerine bize kapak atmış hayvan getirin diyorlar. Yani bunu muhakkak her gittiğimiz ülkede yapıyoruz.
0: Hassasiyetle.
1: Evet. Ve düşünün efendim, sadece çata giden arkadaşların uçak biletlerinin ne kadar tuttuğunu ben size söylesem hayret edersiniz. Yani o kadar pahalı. Yani uçak biletleri de çok pahalandı. Bu böyle masraflara rağmen muhakkak iki sefer gönderiyoruz, kontrol ettiriyoruz hayvanları. Yani vatandaşımızın gönlü rahat olsun. Yani bizim dinimize göre hangi şartlara haiz olması gerekiyorsa kurbanlık hayvan, o vasıflardaki hayvanı seçiyoruz ve onu kurban ediyoruz efendim. Yani diğerleri buna dikkat ediyorlar mı etmiyorlar mı? Yani bizim o almadığımız hayvanları, yani başkalarının biz aldığını müşahede ettik, gördük. Gördük maalesef. Olmaz ama kurban. Olmaz. Çünkü bu vekaletname bizim boynumuzun borcu, bizim sırtımızda yük, bizim sırtımızda emanet. Yani bu toprağın üstü varsa altı da var. Öyle değil mi? Her şeyin hesabını vereceğiz. Yani vatandaşın emanetini doğru bir şekilde yerine getirmek lazım. Yoksa yerine getiremedikten sonra niye alıyorsun o vekaleti? Dolayısıyla bu hassasiyetlere riayet ederek kurbanımızı kesiyoruz. Sonra şunu da size arz edeyim Hande Hanım. Mesela vekalet meselesi var. Vekalet meselesi var. Şimdi Osman Ünlü Hoca'nın bir dinleyicisi anlatmış. Osman Hoca onu bazı programlarında söylüyorlar. Şimdi vatandaşın birisi çadıra girmiş, bir teşekkülün, isim vermeyeyim, bir teşekkülün çadırına. Hı hı. Efendim mesela kurban vekaleti vermeye geldim filan demiş. Tamam amca gel demişler filan. Gelmiş, işte kaydetmişler, parasını da ödemiş. Efendim tamam amca demişler, hayırlı mübarek olsun, selametle demişler. Evladım demiş, hani benden vekalet almadınız ki. Yahu demiş, işte bu çadır demiş, kurban vekaleti alınan yerdir. Sen bu çadıra girdin ya,
0: vekalet
1: verildi manasına gelir demiş. Efendim demişler yani ona, halbuki böyle olmaz. Eğer kendiniz kesecekseniz tamam, vekaletsiz kesebilirsiniz, becerebiliyorsanız. Ama bir başkası vasıtasıyla kestirecekseniz veyahut da kendiniz kesemeyip kasapta bile kestirseniz,
0: ona bile vekalet vermeniz
1: kasaba
0: gerekir.
1: Vekalet vereceksiniz. Vekaletsiz olmaz. Ki bu kurban, ibadet, yenilecek, hani sadece yemek için kestirdiğim bir hayvan değil. Efendim ne yapıyoruz? Muhakkak vekalet vatandaştan alıyoruz. Mesela bizim web sitemiz var. Sizin şu an bilgisayarınız açık olmuş olsa girseniz İhlas Vakfı web sitesine, bağış yap sekmesine tıklayıp kurban sekmesine tıkladığınızda efendim orada hayvanı seçiyorsunuz. Hangi hayvanı kurban etmek istiyorsunuz? Vacip mi? Efendim adak mı? Akika mı? Bunlar hep yazıyor. Sevgili peygamberimizin ruhu için mi kesmek istiyorsunuz? Niçin kesmek istiyorsunuz? Hepsi yazıyor. Efendim tıkladığınız zaman o vacip kurbanını seçtiğiniz mesela, tıkladığınızda karşınıza bir vekalet formu çıkıyor. Bu vekalet formunda okuyup vekaleti veriyorsunuz. Ve orada efendim işaretliyorsunuz vekaleti verdiğinize dair. Vacip olan, orada şu yazıyor: vacip olan bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, yetini derisini dilediği kimseye vermeye, bu hususlarda başkalarını da umum vekil tayin etmeye. Efendim işte bizim kurban kesmeye gidecek arkadaşlarımızın isimleri var, ekip başlarının isimleri var orada. Uganda'ya gidecek, Çad'a gidecek, Somali'ye gidecek, Afganistan'a gidecek, Hindistan'a gidecek arkadaşlarımızın isimleri var. O isimleri okuyor tek tek. Bunları münferide, bunları münferiden umum vekil tayin ettim diyor. İşaretliyor. Vekaleti verdi. Ama iş daha bitmedi. Bir de parasını vermesi lazım. Ondan sonra bu vekaleti verince, işaretleyince para yatırma sekmesi geliyor. Orada parasını ödüyor. Ya havale yoluyla ödüyor, ya kredi kartı yoluyla ödüyor. İkisi de var. Hı hı. Efendim ödemeyi gerçekleştiriyor. Yani şunu demek istiyorum: biz vekaleti almadan internette bile, web sistemimizde bile
0: ödemeye geçemiyoruz mesela.
1: Evet, ödemeyi almıyoruz yani. Bu önemli vekalet. Yani biz yoksa parayı hemen alırız, vekalet olsa da olur, olmasa da olur deriz. Allah korusun, böyle bir şey yok. Yani evet efendim, vekaleti alıyoruz. Ondan sonra parayı, efendim, para ödemesini yaptırtırıyoruz. Hatta telefonla dahi aradıklarında, vakfımızın telefonunu söyleyeyim mi tekrar? 0212-451-49-0, 0212-451-49-0. Tabii arkadaşlara, yani bizi arayanlara söyleyip tekrar ettirmek zor olduğu için orada da şöyle yapıyoruz. Yani telefona çıkan arkadaşlarımız şöyle okuyorlar, söylüyorlar. Şimdi amca, teyze, kim çıktıysa işte şeye, arayan kimse, bağışçımız, ona diyor ki ben şimdi sana soracağım diyor, vekalet almak için. Sen kabul ettim dersen vekaleti vermiş oluyorsun diyor. Efendim, ve başlıyor: sen vacip kurbanını mı keseceksin, soruyor ona. Evet, ben kendi vacip kurbanımı keseceğim, vacip bayram kurbanımı keseceğim diyor kadıncağız veya amca, adamcağız öyle diyor. Tamam, bizim arkadaş diyor ki vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini, iliğini, kemiğini dilediği yere vermeye, bu hususlarda başkalarını da umum vekil tayin etmeye yetkili olmak üzere falanı umum vekil tayin ettim mi? Kabul o da ediyor. Diyor ki tayin ettim, kabul ettim dediği anda vekalet vermiş oluyor. Ondan sonra diyor ki amcacığım, ablacığım, teyzeciğim, her neyse, ben sizin vekaletinizi aldım, kaydettim de buraya, adını soyadını da zaten soruyor, kaydettim de, ama şimdi sizin parayı yatırmanız lazım. Bu beni aradığınız cep telefon numarasına vakfımızın IBAN numarasını gönderiyorum ben diyor. Oraya lütfen 5500 lira yatırın diyor. Eğer kontrol ediyor, yatırmışsa, sistemden bakıyor. Efendim, onu artık vekalete alınmıştır, işi bitmiştir amcanın. O kurban muhakkak kesilecektir. Kesilecek. Sistem böyle çalışıyor. Yani önce vekalet, sonra para. Yani aslında vekaleti almadan gereken parayı almıyoruz. Anladım. Efendim, sistem böyle çalışıyor. Evet efendim.
0: Peki Mahmut abi, kurban kesmesek de fakirlere versek bu parayı olur mu?
1: Efendim, şöyle ilk girişte zaten arz ettim ben dinleyicilerime ve sizlere. Şöyle, kurban kesmek ibadettir, vaciptir. Vacip. Ha, sevgili peygamberimiz nasıl tatbik etmişse, nasıl yapmışsa, bizim de o şekilde yapmamız lazım. Mesela sevgili peygamberimiz veda haccında, kitaplarda öyle yazıyor, 100 tane kurban götürdü. 100 tane kurbanlık götürdü. Bu 100 kurbanın 63'ünü kendisi kesti diye kitaplarda yazıyor. Ondan sonra bıçağı Hazreti Ali Efendimiz'e verdi. Hazreti Ali Efendimiz devam etti, yüze tamamladı. Onu vekil etti yani sevgili peygamberimiz. Şimdi peygamberimiz bizzat kesmiş. Daha önce kurban bayramlarında da hep kesmiş. Yani bu bir ibadettir. Nasıl tarif edilmişse, nasıl yapılacağı bize bildirilmişse bizim o şekilde yapmamız lazım. Kesilecekse bunu kesmemiz lazım. Kan akıtılmadan olmaz. Kan aktı mı işte kurban ibadeti yerine geldi demektir. Bu çok önemli. Dağlar kadar dolusu altını sadaka olarak dağıtsa o keseceği vacip kurbanın sevabına ulaşamaz. O kadar sevap kazanamaz. Yani vacip ibadetini efendim vacip olan ibadeti yapmanın sevabı dağlar kadar altın dağıtmaktan daha sevap Allah indinde. Allah bunu böyle emretmiş ve bu şekilde kabul edeceğini bildirmiş. Onun için muhakkak kesmek lazım efendim. Kesmeden olmaz.
0: Yani kalkıp işte bazen böyle söyleyen kişiler oluyor. Yok canım ben verdim zaten bağışladım. Bir fakire yedirdim içirdim diyenleri duyuyoruz. Onları da böyle bilgilendirmiş olalım.
1: Öyle şey olur mu? Olur. Mesela şimdi askerde komutan size dese ki oğlum şu mesafede 100 metre koş gel dese. Askerde inadına komutanın gösterdiği mesafede değil de tam aksi istikamette koşsa gelse dese ki komutanım ben efendim 1000 metre koştum geldim bu tarafa hani siz 100 metre koş dediniz ya. Komutan ne der, kızmaz mı askerine? Yavrum ben o tarafa koş demedim ki sana, bu tarafa koş dedin. Yani benden ne aferin bekliyorsun? Yazıklar olsun sana, emri dinlemedin der, kızar yani. Allah-u Teala emrediyor ya. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin yaptığı gibi yapın buyuruyor. Biz onun yaptığı gibi yapmamız lazım. İşte öyle yapıyoruz. Yani kurbanı keseceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Başka bir çıkar yolu yok. Yapmayan günaha girer. Hasislerin en kötüsüdür buyuruyor sevgili peygamberimiz. Vacip olduğu halde, üzerine vacip olduğu halde kurbanını kesmeyen hasislerin en kötüsüdür buyuruyor. Allah korusun ya. O hasislerin en kötüsü olmak kötü bir şey ya. Allah muhafaza etsin hepimizi. Bu yüz karalığından muhafaza etsin yevmi kıyamette, ahirette. Hepimiz yüz akıyla çıkalım inşallah oraya. Yani çok bir şey değil ki 5500 lira ya. 5500 lira. Sadaka vereceksen başka şekilde ver. O ayrı. Sonra o verdiğin kurbanın etini zaten biz garibe kurabaya efendim gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Sen hem kurban kesme sevabı kazanıyorsun vacip, hem de sadaka sevabı kazanıyorsun. Eti dağıtıyoruz, sadaka da veriyorsun yani. Daha ne istiyorsun?
0: Doğru. 0212 alan koduyla 49 çift 0.
1: Evet efendim.
0: 0212 451 49 çift 0. Biraz önce de anlattığımız gibi basit bir şekilde zaten halledebiliyorsunuz, vekaletinizi verebiliyorsunuz sevgili dinleyenler. Peki Mahmut Kemal abi, fakir olanlar da kesebilir mi? Şimdi vacip olan kurban dinen tabii, zengin olması tabii gerekiyor vesaire vesaire. Bunların tabii hepsini zaten tabii geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Sürekli evet de konuşuyoruz ama evet, ben fakirim ama kesmek istiyorum.
1: Gayet kolay. Elbette kesersin. Eğer paran varsa, para temin edebiliyorsan kesebilirsin. Şimdi efendim meşhur bir mevlid vardır. Mevlid-i Şerif kasidesi derler. Süleyman Çelebi Hazretleri yazmış mevlid kasidesini. Efendime söyleyeyim. Orada çok güzel beyitler var. Bir beyti söylemek istiyorum. Orada diyor ki Süleyman Çelebi, daha tıfıl iken der idi ümmeti ümmeti, sen kocaldın terk edersin sünneti. Bu ne demek biliyor musun? Manasını söyleyeyim bugünkü Türkçemizde. Daha tıfıl iken, tıfıl çocuk demek. Şişli Etfal Hastanesi vardır. Hı hı. Etfal tıfılın çoğuludur. Hmm. Çocuk hastanesi orası yani. Sultan Ablamtan yaptırmış. Daha tıfıl iken, çocuk iken der idi ümmeti ümmeti. Şimdi sevgili peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri annesi Amine annemizden dünyaya geldiği zaman doğuma yardım eden Abdurrahman İbni Avf'ın annesi varmış. Bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri annesinden doğduğu zaman dudakları depreşiyor. Peki. Kulak vermiş. Ne diyor acaba diye. Şöyle kulak vermiş. Kulak verdim diyor. fasih bir lisanla der idi ki, ümmeti, ümmeti. Yani benim ümmetimin halin olacak ya Rabbi. Yani böyle diyor Resulullah Efendimiz. Sen kocaldın diyor. Süleyman Çelebi de nasihat ediyor bize. Sen ihtiyarladın, yaşlandın, saçların ağardı, toprağa yaklaştın. Efendime söyleyeyim, terk edersin sünneti. Peygamber Efendimizin yaptığını terk edersin diyor. Bu nasıl iş diyor, anladınız mı? Şimdi sevgili peygamberimiz iki kurban keserdi. Birini kendi için keserdi, birini de ümmeti için keserdi. Ümmeti kim? Biziz işte. Biz günahkar ümmetleriyiz onun. Yahu o bizim için kurban kesiyordu ise, kesiyor ise, tamam üzerine vacip olmayabilir. Yani zenginlik ölçüsüne sahip değilsindir. 5500 lira sen de sevgili peygamberimizin ruhu için ver bir kurban hisse, ruhu için kes. Öyle değil mi? Ne olacak? Yevmi kıyamette sana şefaat eder. Seni azap melekleri alıp götürürken veyahut da mizanda, terazide sevapların, günahların tartılırken bir bakacaksın ki Allah Allah, günahlarım ağır basıyor. Efendim bir göreceksin ki sevgili peygamberimizin ruhuna hediye edilmek üzere kestiğin kurbanın sevabı öbür sevaphanesine kondu ve sevaphanesi ağır geldi. Gittin cennete. Yani böyle güzel imkanlar var, böyle güzel sevap kazanmak imkanı var. 5500 liraya neler kazanıyorsun? Bir düşünse insan, sevgili peygamberimizin ruhu için kessin. Ne olacak aleyhissalatü vesselam? Öl değil mi? Sevaba girer.
0: Peki bir hanede bir kişinin kesmesi yeterli olur mu?
1: Efendim olmaz. Efendim ev mükellef değildir. Şahıslar mükelleftir. Nasıl efendim oruç herkese farzsa, o evin içindeki herkese farz değil mi oruç?
0: Farz.
1: Yani akil bali ise, yetişmiş insan ise onun ne yapması lazım? Oruç tutması lazım. Bir özrü yoksa, herhangi bir özrü yoksa muhakkak oruç tutması lazım. Namaz farzın üzerine.
0: Lazım.
1: Efendim kurban da vaciptir. Kime? Zenginlere. Kadın da zengin olabilir, erkek de zengin olabilir. Siz şimdi bir hanımefendisiniz, öyle değil mi? Siz zengin olamaz mısınız? Elbette olur, olabilirsiniz. Efendim sizin beyiniz zengin olamaz mı? Elbette olabilir. Beyiniz de zenginse, siz de zenginseniz her ikinizin de kesmesi lazım. İkinize de vacip.
0: Vacip.
1: Bu sene ben keseyim, ertesi gün sen kes. Ertesi sene sen kes. Böyle bir şey yok. Efendim Müslüm, evimize hiç olmazsa bir kurban girsin filan filan. Sen kes, ağır gelir, haşa. Allah-u Teala'nın emri hiçbir zaman için ağır gelmez. Efendim yahu kes kesebildiğin kadar, çocukların vardır, akika derler,
0: vardır.
1: Akikasını kesmemişsindir. Çocuğun devamlı oynuyordur sokakta, evde, yere düşüyor, dizini kanatıyor, kolunu kanatıyor, kaşını yarıyor. Yani çocuk bu, koşuyor filan değil mi, takılıyor, düşüyor filan. Yahu kes akikasını. Efendim buyuruyor ki, kanı çocuğun kanına, eti kanı, yani çocuğun kanı, kurbanın kanı çocuğun kanına, eti çocuğun etine, efendim mesela kemiği çocuğun kemiğine denk gelir, muhafaza eder Allah-u Teala diye buyuruluyor. Kes işte akikanı kesmemişse. 5500 liraya kes. Ne güzel. Ya kendin hasta oluyorsun, yaşlısın mesela. Ya senin kurban akikanı annen baban kesti mi, kesmedi mi? Kesmemişler ise sen kendi akikanı kes ya. Ne olacak ki? Kes. Allah-u Teala sana sıhhat versin, afiyet versin, kesilmemişse. Sıhhat, afiyet versin. Sıhhatli yaşa, kalan ömrünü sıhhatli geçir. Yani şey çok, sebep çok.
0: Çok.
1: Sevaba girebilmek için, sevap kazanmak için yurt dışında kesiliyor. Yurt dışındaki garibe, gurabaya, efendim, gerçek ihtiyaç sahiplerine dağılıyor işte et ya.
0: Bazen de dinleyicilerimiz ya da işte etrafımızdakiler şöyle söylüyor, işte ta dünyanın bir ucunda kesilecek, ben gözümün önünde kesilsin, görmek isterim diyorlar.
1: Evet.
0: Böyle bir imkanımız olacak mı? Oraya verdik vekaletimiz.
1: Elbette
0: gitti.
1: Var. Neden? Çünkü efendim kurban vekaleti verilirken ve kesilirken ki videosunu biz çekiyoruz, videoyu çekiyoruz. Kurban bayramından sonra efendim bize kurban vekaleti verenlere gönderiyoruz. Gözüyle de görüyor efendim. Yani muhakkak biz videosunu bize kurban bağışı yapan, vekaletini veren efendim izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin cep telefonları da gönderiyoruz.
0: Hemen anında olmuyor tabii ki, bunu bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Çünkü oralarda internet çekmesi vesaire, WhatsApp'tan göndermek bunlar biraz daha uzun müddet olabilir. Bayramdan sonra içleri rahat olsun. Öyle. Kendi verdikleri vekaletin kurbanını mutlaka ki videosunu izleyecekler. İsteyenler.
1: Hem de annesiyle babasıyla izlesin, çoluğuyla çocuğuyla izlesin. Hatta ben izleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum. Mesela 45 yaşında, 50 yaşında efendim anneleri sağdır, babaları sağdır, çocukları vardır efendime söyleyeyim 50 yaşında. Şimdi şey yapabilirler mesela efendim annesinden annesinin kurbanını alabilirler. Vekalet onlardan alıp bize verebilirler. Efendim babasından vekalet alıp bize verebilirler. Hatta dedesinin sağ ise onlardan da alıp verebilirler. Efendim hanımının kendisinin efendim kurbanlarında koyarlar. Böylece mesela 7'ye tamamladılar mı? Bir hayvanın tamamı annesinin, babasının, kendisinin yani kendi atlarına kesilecek olan kurban olmuş olur. Böylece 7'sini birden tek bir videoda kendilerine göndeririz. Annesinin, babasını çağırarak, yanlarına giderek çoluğuyla çocuğuyla beraber o videoyu izleyebilirler efendim. Yani efendim şu an geçen gün gördüm bir yerde ilan, diyor ki büyük demek ki çok besli bir hayvana ortak şey yapıyor. O 30 bin liradan başlıyor büyükbaş hissesi, 50 bin liraya çıkıyor. Yahu 50 bin lira bizim şey daha ucuz, 5500 çarpı 7 ne yapar? 48 bin ya, yok. 7 kere 5
0: 35.
1: 38.500. Bizimki daha ucuz ha. Bir hissesi 50 bin lira. Düşünebiliyor musunuz? 40 bin lira, 45 bin lira böylesi var. Ya ver işte İhlas Vakfı'na, yurt dışında kesilsin. 7 tane hisse birden gir. Efendime söyleyeyim. Yani tırlarla çekilemeyecek sevaba kavuş, o ağırlıkta sevaba kavuş yani. Ne olacak ki ya? Allah Allah.
0: Telefon numaramızı hatırlatalım mı?
1: Evet efendim, çok iyi olur.
0: 0212 alan koduyla
1: 451 49 00. Evet,
0: 0212 alan koduyla 451 49 00. Bir kez daha söyleyelim, 0212 451 49 00. Ya da online bağış yapmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Belki internet ellerinin altında, hemen www.ihlasvakfi.org.tr adresinden de bağışlarınızı, vekaletlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu seneki sloganımız her kurban yetimlere bayram.
1: Evet efendim.
0: Çok da güzel olmuş. Çok da güzel bir afişi var. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Estağfurullah,
0: sizlere.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Her zaman
1: lütfettiniz,
0: bekleriz.
1: Çağırdınız, sağ olun,
0: ne
1: var
0: demek,
1: olun.
0: Her zaman bekleriz. Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı sevgili dinleyenler. 0212 451 49 çift sıfırdan hemen kurban vekaletlerinizi verebilirsiniz. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Reklamların ardından hukuk konuşacağız. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Burası TGRT FM. Şimdi reklamlar.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
10: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
11: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
12: Çok güzel olsaydı. Kendi, kendi, kendi!
9: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kısa bir aranın ardından devam ediyor programımız. İlk bölümde anons etmiştik sevgili dinleyenler. Hukuk konuşacağız her perşembe olduğu gibi. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
3: Biz de teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
4: Efendim ilk konumuz vekalet görevinin kötüye kullanılması davası. Şimdi vekil asil gibidir ama bazen vekil bu görevini kötüye kullanabilir. Bu şekliyle elindeki taşınmazın böyle uçup gitmesine diyeyim şahit olup mağdur olanlar çoktur. Bu bağlamda vekalet görevinin kötüye kullanılması davası nedir, nasıl açılır, ne sebeple açılır veya da davada kötüye kullanım neye işaret eder, davayı kim açar, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir taşınmazın malik adına, onun sahibi adına işlem yapma yetkisi verilen vekil tarafından üçüncü kişiye, bir başkasına devredildiğini sonradan öğrenmek sadece hukuki değil, ailevi, ekonomik de çok ciddi sıkıntılar doğurur. O yüzden kime vekalet verildiğini veya da bunun süresini, kapsamını iyi tespit etmek lazım. Şu anda hatırıma gelmişken, daha önce birisine vekalet verdik ama ya onu da iptal etmemiz lazım, o da açıkta kaldı veya da artık iş bitti, onu iptal edelim gibi hatırınıza gelirse, artık e-devlette kişiler bütün vermiş oldukları vekaleti görebiliyorlar. Oradan da vekil ettiklerini azledebiliyorlar. Yani o vekaleti iptal edebiliyorlar. Onu da ifade edelim. Şimdi bazen miras bırakanın yaşlılığı, hastalığı veya da yakın çevresine o duyduğu güven nedeniyle vekaletname verir. Hayatının son döneminde veya da artık kendisinin işleri takip etmesiyle ilgili bir zorluk, sıkıntı, meşakkat olduğu ahvalde birisine bir vekaletname verebilir. İşte bunun kötüye kullanıldığı durumda diyelim, taşınmaz devredildiyse bir dava açılması lazım. Normalde genel şablon nedir? Tapu iptal ve tescil davası. Yani bu yanlışlıkla bizim istemediğimiz şekliyle devredilen kişinin üzerine olan tapu iptal edilsin ve hakkı olan tekrar eski gerçek sahibine iade edilip onun adına tescil edilsin. Bu genel tanım, yani tapu iptal ve tescil davası. Ama bunun türleri var. Daha önceden anlattık, işte muris muvazaası sebebiyle olabilir veya da kişinin iradesi ciddi sakatlanmıştır, korkuyla, baskıyla, tehditle gidip imza atmış olabilir. Her çeşit tapu iptal ve tescil davası açılabilir. İşte bunlardan birisi de vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası. Bu dava görünüşte tabii geçerli bir vekalet ilişkisine dayanılarak bir taşınmazın devri var ortada. Ama vekil o sadakat ve özen borcuna aykırı bir biçimde bu devri gerçekleştirmiş. İşte böyle bir durumda gündeme gelir. Genelde de sıkıntı şuradan çıkar. Yani tapu müdürlüğünde işlem usulen tamamlanmıştır. Hiçbir eksiklik yoktur. Resmi senet düzenlenmiştir. Vekaletname de ilk bakışta geçerlidir. Ama işlem o vekalet verenin gerçek iradesini yansıtmıyor olabilir. Bu tutarla veya da satış yapılıp yapılmamasıyla ilgili olabilir. Ama vekalet veren gerçekten o taşınmazın satışını istiyor muydu? Veya da satış yapılmasına muvaffakati var mıydı? Bu noktada verilen vekalet kötüye mi kullanıldı? İşte tam bu noktada ortaya çıkar bu dava. Peki bu dava nedir? Şimdi vekil kendisine verilen yetkiyi şeklen değil, esasında o vekalet verenin yararına, onun talimatlarına, o iradeye uygun biçimde kullanması icap eder. Hatta zorunluluktur. Bu

0: Uşar Kanunu'nda vekilin sadakat ve özen yükümlülüğü başlığında ele alınır. Yani bu yükümlülük eğer ihlal edilerek taşınmaz devredilmişse, o zaman malik veya da şartları varsa mirasçıları ne yapar? İşte bu davayı açar. Yani tapu kaydının iptali ve gerçek hak sahibinin adına tescil için. Şimdi burada tek mesele esasında vekaletnamenin varlığı da değil. Yani geniş yetkili bir vekaletnamenin bulunması o taşınmazı devredebilme imkanını her zaman vermez. Zaten taşınmaz devriyle ilgili şimdi gidip notere bir vekalet vermek istediğiniz zaman fotoğrafın falan da verilmesi lazım. Yani satış yetkisi diyelim ki verildi ama öyle bir bu vekalet kötüye kullanıldı ki 5 milyonluk bir yer 1 milyona verildi. Yani bedelin çok altında devredildi veya da bedel hiç ödenmedi. Tuttu eşine dostuna ailesinden birisine vekil devretti. Taşınmazı biraz önce de ifade ettim. Birinci dereceden yakınlarından birine veya da yakınına işte devretti. Açık bir şekliyle o devir malikin aleyhine oldu. İşte böyle bir durumda kötüye kullanım demektir bu. Yani miras uyuşmazlıklarında bu çok olur. Yani muhrisin sağlığında verdiği bir vekaletname var. O yapılan devir daha sonra mirasçılar tarafından sorgulanır. Ya benim babamın adına böyle bir yer vardı ama şimdi bakıyoruz yok. Demek ki bunu birisine devretti. Nasıl devretti? Yaşlıydı zaten, tapuya da gitmiş olamaz. Aa, vekaletname vermiş. Peki bu vekaletname gerçekten o vefat eden babanın iradesine uygun şekliyle mi? Yani çok düşük bedelli veya da vekilin kendi birinci derecede yakınlarından birisine mi geçirildi? İşte bunun o kontrolü yapılır, sorgulanır. Bu bağlamda da her aile içi devir tabii düşük bedelli diye hukuka aykırı da sayılmaz. Yani aileden birine pekala pozitif ayrımcılık yapıp çok düşük bedelle satabilir ama mahkeme bunu somut olayı bir bütün halinde ele alıp değerlendirir. Peki hangi durumlar kötüye kullanıma işaret eder? Şimdi bazı göstergeler var. Bunun en klasik basit örneği taşınmazı değerinin çok altında satması. Yani siz birisine vekalet veriyorsunuz. Ev vekil kendi malı olsa satmayacağı tutara gidiyor başkasına satıyor. Satış bedeli banka kaydıyla doğrulanamıyor. Yani para gelmiş gibi ama aslında yok. Vekil ile alıcı arasında bir yakın akrabalık var. Biraz önce söyledim, tutuyor çok yakın birisine devrediyor. Veya da çıkar ilişkisi var aralarında devrettiğiyle. İşlem tarihinde vekalet veren diyelim ki ileri derecede hasta veya da çok yaşlı. İradesini açıklayamayacak zayıflıkta. İşte bunlar da hep o vekaletin sağlığını sıkıntıya sokan durumlar. Vekalet verenin satıştan hiç haberi yok hatta. Öyle bir durum ki vekalet vermiş sonra geçmiş köyüne, orada yaşıyor veya da yurt dışında ama geldiğinde Türkiye'ye bir vekalet vermiş ama satıştan hiç haber yok. Veya da maalesef oluyor. Yakın zamanda bir tiyatrocunun da arkadaşına güvenip verdiği parayla onu müteahhite hiç vermediği, kendi bir ev beklerken aslında hiç müteahhite ödeme yapılmadığı için ev sahibi olamadığı gibi bir şey de medyaya yansıdı ya. İşte bunlardan birisi de bu satış bedelinin ona ulaşmaması. Yani malik vekalet veriyor, o vekalet kapsamında satış yapılıyor ama bedel hiç ulaşmıyor. Burada da bir vekaleti kötüye kullanım çok açık var. Veya da birden fazla böyle şüpheli devir yapılmış aynı gün içerisinde. Taşınmazı hatta kendi üzerine veya da yakın çevresine geçirmesi. Bütün bunlar neye işaret? İşte vekalet görevinin kötüye kullanılmasına işaret. Dava, yani bu noktada açılacak dava çoğu zaman tek bir belgeyle değil de delillerin bir araya gelmesiyle de ispat edilir. O yüzden vekil gerçekten hakkıyla o vekalet verenin borçlarını ödemek, bakım giderlerini karşılamak diyelim veya da açık talimatı kapsamında satış işlemini yapması lazım. Mahkemede bunun hukuki görünümüne veya da işlemin öncesine sonrasına böyle bütün boyutuyla ele alıp bakar, buna göre de kararını verir. Peki davayı kim açar? Çok net. Taşınmaz adına kayıtlı ya bir kişinin vekalet verdi birisine, bu vekalet kapsamında mülkiyeti kaybetti o kişi. Çünkü satış yetkisini de vermişti vekalette. İşte öncelikle bu davayı açacak kişi odur. Yani vekalet veren iradesine aykırı bir süreç işlemiş. Peki vefat etti. oldu ya, vekaleti verdi, satış yapıldı, sonra vefat etti. O zaman kim açacak davayı? Pekala, bu vefat ettiyse o taşınma üzerinde, taşınmaz artık ortada olmadığı için mirasçıların bir hak kaybı var. İşte taşınmaz üzerindeki hak kaybı yaşayan mirasçılar da demek ki belli şartlarda bu davayı açabilirler. Şimdi Muris'in sağlığında yapılan şüpheli devirlerde mirasçılar çoğu zaman hem vekalet görevini kötüye kullandılar, hem de bu bir mal kaçırma, Muris muvazası gerekçeleriyle bu davayı açarlar. Yani hangisi daha doğru bir yol olur? Tabii ki bunu dosyanın içeriği belirler. En sık açılan Muris muvazası. Yani mirasçının mal kaçırmak için, miras bırakanın mal kaçırmak için bir satış yaptığı veya da görünenden farklı bir işlem olduğu yönünde bir tablo varsa Muris muvazası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açılır. Ama bu anlattığımız vekaletnamenin kötüye kullanılması, o vekalet görevinin kötüye kullanılması durumu varsa, o zaman da bu sebeple tapu iptal ve tescil davası açılır efendim. Yani hukuki nitelendirme o içeriğe göre, dosyanın kapsamına göre yapılır. Peki davayı açtınız, iş bitiyor mu? Hayır. İspat etmeniz lazım. Genel kural neydi? Müddeyi iddiasını ispatla mükellef. Siz eğer hukuki olarak bir hususu ileriye sürüyorsanız, o zaman bunu ispat edeceksiniz. Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle de eğer bu tapu iptal ve tescil davasını açtıysanız delilleriniz sağlam olacak. Çünkü bu bir delil yönetimi davası. Yani mahkeme o resmi belgede her şey gerçek. Hiçbir şey usule aykırı değil. Vekaletname gerçek, satış yapılmış, iş bitmiş, ama mahkeme neye bakacak? O resmi belgelerin arkasındaki gerçek iradeyi araştıracak. Bu nedenle vekaletnamenin o kapsamı veya da tapu işlem belgeleri, satışa yönelik banka kayıtları, varsa tanık anlatımları, sağlık raporu, o mesajlaşmalar diyelim, noterden gönderilen ihtarname, onların hepsi de bir önem taşır ve bunların hepsi mahkemede dikkate alınır. Şimdi en temel olan esasında o satış bedelinin gerçekten ödenip ödenmediği. Yani burada fiili gerçek bir satış var mı? Kritik olan nokta bu. Yani tapuda bedel yazıyor ama bu bedel yazması tek başına yeterli kabul edilmez. Para kimden çıktı, kime ulaştı, işlem tarihiyle uyumlu mu? Bu arada yine hatırıma gelmişken ifade edeyim. Kısa bir süre sonra artık taşınmaz satışı da araç satışı gibi güvenli ödeme sistemiyle yapılacak. Bu açıdan bakıldığında bu usulsüzlüklerin veya da paranın
1: önüne geçilmiş
0: olacak. Evet, başkasının eline geçmesi veya da ben eksik aldım, tam aldım, para sahteydi, farklı bütün itirazların önüne geçilmiş olacak. Şu anda bir kimse aracını satmak istediği zaman ne yapıyor?
1: Elden veriyor parasını.
0: Aksine güvenli ödeme sistemiyle bir sistem üzerinden ödemeyi yapıyor. Ve hiçbir mağduriyet ortada yok. Yani para ortak bir noktada beklerken resmi süreçte bir engel görmeyen noter onay verince satışa, hesaba hemen geçiyor. Yani evet, satıcının hesabına para
1: zaten
0: geçiyor.
1: Zaten kredi vesaire işlemleri varsa bankalardan da ortak bir şekilde aktarılıyor hesaplar.
0: Doğru, işte taşınmazda da artık bu güvenli ödeme sistemine geçilince
1: aslında
0: bu
1: öncelikli olarak taşınmaza gelmesi lazımdı gibi.
0: Bu biraz daha kapsamlı ya. Evet. O açıdan buna daha sonra geçilmiş olacak. Bu yıl bitmeden bu da evet, başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi dediğim gibi paranın hangi hesaptan çıktığı, kime ulaştığı, işlem tarihleriyle uyumlu olup olmadığı, bunların hepsi incelenir. Mesela bedel hiç ödenmemiş veya da çok sembolik bir düzeyde kalmış. Yani işlem görünür de satış, ama çok net bir tablo var, o da ne? Vekil görevini kötüye kullanmış. O yüzden bu iddia güçlenir. Yani siz bunu ispat noktasında ileriye sürebilirsiniz. Bazen sağlık durumu da ifade ettiğim gibi etkilidir. Yani vekalet veren diyelim ki demans hastası. Ağır bir hastalığı var veya da ileri yaşa bağlı bir hafıza kaybı var, bilişsel zayıflık diyorlar ya, o var veya da yoğun bakım gibi bir süreç geçirmiş, bakıyorsunuz verdiği vekaletname tam o tarihe denk geliyor. Şimdi burada bir iradenin sakatlanması var, yani iradesi etkilenmiş olabilir, vekalet ilişkisinin o kullanım biçimini doğrudan tartışmalı hale getirir.
1: Kötüye
0: bu
1: kullanım olabilir.
0: Tabii, hatta burada verdiğimiz örneklerde direkt bir o vekaletin sağlamlığı tartışmalı hale gelir.
1: Peki sağlığında vermiş ve sonradan hastalanmış bir kişiyi?
0: O zaman tabii ki sıkıntı yok. Hı hı. Burada verdiğimiz örnekte yoğun bakımda diyelim. Veya da ağır bir hastalık geçiriyor. Tam bu sırada vekalet verilmiş. Evet. Burada da dikkatli olmak lazım ama dediğiniz de önemli. Yani her yaşlılık veya hastalık hali de işlemi kendiliğinden geçersiz hale getirmez. Siz hasta olup daha sonra vekaleti bu hastalık sürecinden önce vermişseniz bunda bir sıkıntı yok. Sonradan da iyileşmiş, herhangi bir beis yok. Yani bütün vekaletle yapılan satışlarda vekalet görevine aykırı bir durum var denilmesi zaten mümkün değil. Şu anda ortalama yapılan her 10 satıştan belki 6'sı zaten vekaletle yapılıyor. O yüzden bu önemli bir kolaylık sağlıyor. Başta da ifade ettik, giriş cümlesiydi, vekil asil gibidir. Her açıdan vekil asilin yapacağı her şeyi yetkisi kapsamında zaten yapabilir. Burada anlattığımız husus işte bu vekaletin kötüye kullanılması meselesi. Yani birisine kefil olmakla mağdur olmak nasılsa birisine vekalet verip tabii o vesileyle mağdur olmak da olabilir. Şimdi bu tür davalarda en kritik noktalardan birisi de o taşınmazı devralan kişi var ya, onun da iyi niyetli olup olmadığı önem arz ediyor. Tabii yani hani dedik ya, mahkeme vekalet görevinin kötüye kullanılması sebebiyle açılan bir tapu iptal ve tescil davasında her şeye bakar diye, burada bakılan noktalardan birisi de üçüncü kişi. Bir de gerçekten üçüncü kişi kötü niyetliyse, burada bir ortada kumpas olduğu diyeyim veya da bir birlikte bir aykırılık veya da mağduriyet oluşturma amacı olduğu çok belli. Eğer alıcı vekilin yetkisini vekalet verene zarar verecek biçimde kullandığını biliyorsa, üçüncü kişi, yani taşınmazı satın alan da gerçekten burada bir düzenbazlık olduğunu, o vekalet görevinin uygun olmayan şekliyle kullanıldığını veya da vekalet görevinin kötüye kullanıldığını biliyorsa, makul olarak bilebilecek durumdaysa, yani çok basit, beşlik bir yeri bire satıyor. Hemen diyor parayı alayım, ben de kendime bu parayı kullanayım, bu vekalet verene de parayı vermeyeyim. Üçüncü kişinin iyi niyetli olduğundan bahsedilir mi burada? Hayır, çünkü beşlik yeri bire alan bir kişinin makul olarak bunu bilebilecek durumda olduğu kabul edilir. O yüzden de açılacak tapu itbel ve tescil talebi daha güçlü hale gelir. Ama gerçekten iyi niyetliyse alıcı, o zaman o uyuşmazlığın sonucu tabii ki aynı şekilde neticelenmez. Mesela alıcı vekilin eşi, çocuğu, kardeşi veya da ortağı, ticari ortağı ise, o zaman o iyi niyet meselesi daha sıkı denetlenir. Veya da biraz önce örneklerini verdik, taşınmazın değerinin açık biçimde altında devralıyor. O zaman yine alıcının o iyi niyet meselesine bakılır. Yani hukuk, Hande Hanım, sadece resmi yetki belgesine bakmaz. Çok temel, sık kullanılan bir kavram vardır, hayatın olağan akışı diye. Yani makul bir kişinin şüphe duyması gereken bir işlemde tamamen iyi niyetli olduğunu ileriye sürmek kolay değil. O yüzden meseleye bütünüyle bakıp burada normal şartlarda bu işlem olur muydu? Hayatın olağan akışında diyelim, normal şartlar altında diyelim. Eğer olmazsa burada bir kötü niyet durumu da olabilir. Peki davayı kim açar, nasıl ispatlanır veya da ne durumlarda bu vekalet görevi kötüye kullanılmış sayılır? Örneklerde açıkladık. Şimdi görevli ve yetkili mahkemeyi, süreyi ve süreci biraz daha açalım, sonra bitirelim efendim. Çok net, bu davalar kural olarak taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Çünkü taşınmazın aynına ilişkin bir dava olduğu zaman nasıl ki taşınmazın bulunduğu yerde açılır, burada da aynı şekliyle bu davalar taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülür. Tabii ki tapu siciline ilişkin bir uyuşmazlık olduğu için o yetki de önem arz ediyor. Yani davanın nerede açılacağı, o yüzden doğru yerde açmak lazım. Vekalet veren artık o taşınmazın bulunduğu yerde oturmuyor. Oturduğu yerde, yani taşınmaz Manisa'da, kendisi Samsun'da. Samsun'dan davayı açabilir mi? Hayır. O yüzden genel kural, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu davanın açılması lazım. Bu da önemli bir nokta. Dava açılırken tabii sadece o tapu kaydının iptali değil, aynı zamanda o taşınmazın tekraren el değiştirmesinin önüne geçmek için tedbir de istemek lazım. Zaten genelde tapu iptal ve tescil davalarında bu tedbir talep edilir. Mahkemede ya ben bu davayı sonuca erdirene kadar bir başkasının eline geçmesin, ben bunun satışına yönelik bir engel koyayım diyerek tedbiri işler. O yüzden dava açarken demek ki bu ihtiyati tedbir de istenmelidir. Çünkü taşınmaz dava devam ederken yeniden el değiştirmesin, orada davalı sayısı artmasın veya da işin içine bir başka birisi girmesin. Her şüpheli devir o davanın açıldığında kazanılacağı manasına tabii ki gelmez. Yani hayatın olağan akışı dediğimiz normal şartlar altında bir vekaletin kötüye kullanılması durumu varsa o zaman bu davanın kazanılması olur. Bu nedenle kapanış cümlemiz olsun. Vekalet verirken bilhassa süreye, o vekaletin kapsamına çok dikkat etmek lazım. Yani bir kimsenin şu anda aranızın olması sebebiyle onu vekil etmeniz, yarın aranızın bozulmayacağı ve o vekaletin artık bir olmaması gerektiği manasına gelmez. Yani gün geçer, denge değişir ve o vekaleti vermeklikle ilgili bir pişmanlık olur. O yüzden birinci noktada süre çok önemli. Vekaletin süresiz olmamasına dikkat etmek lazım. Bize bile avukatları olduğumuz ahvalde müvekkiller vekaletname verirken süre koyabiliyorlar. Bir diğeri de vekaletin içeriğinin ne olduğuna dikkat etmek lazım. Kapsamına, o vekaletname ile neler yapılabilir? Tabii. Yani genel olarak adıma kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisindeki taşınmazların satışına yönelik olarak alışıyor, vekil ettim. Tabii vesaire. Bu çok iddialı, çok geniş. O yüzden bir demek ki süre, iki vekaletin içeriğine dikkat etmek lazım. Bugünkü anlatım konumuz vekaletin kötüye kullanılması sebebiyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarıydı. Kişinin gerçek iradesine aykırı, vekaletnamenin ruhuna diyelim, aykırı bir satışla vekalet kötüye kullanıldıysa o zaman bu dava açılabilir. Nerede? Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Cüneyt Gülcan bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM Haber.
5: Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
6: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Köksal'a tam destek mesajı verdi.
5: Onlar ne yaparsa yapsın, biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
6: Genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı saflarına katan AK Parti'de keyifler yerinde.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Burcu Köksal'a tam destek verdi. Köksal'a hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyledi. Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını, ailenin birlik ve beraberliğine her daim önem verdiklerini vurguladı.
8: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
6: AK Parti kaynakları toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın moralinin çok yüksek olduğunu, toplantının samimi ve enerjik bir atmosferde geçtiğini kaydetti. Ayrıca önümüzdeki günlerde katılımların süreceğini belirtti. Öte yandan toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Karabük'te devlet hastanesi yok iddiası da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için eksiklerin bir an önce giderilmesi talimatı verdi. Yapımı süren hastanelere ödeneklerin artırılması kararı alındı. Erdoğan, teşkilata çalışmaları için teşekkür etti. Yaz dönemi için saha hazırlıklarını hızla tamamlamalarını istedi.
5: Biz AK Parti olarak yegane hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz.
9: Bir taraftan da sıcak gelişmeler yaşanıyor hemen arkamda. 54 kişi ve 54 tekne Gazze'ye doğru harekete gidiyor. Şu an itibariyle görüntüler Marmaris'ten ekranlara geliyor. İsrail ablukasını kırmak için oluşturuluyor biliyorsunuz. Küresel Sumut filosu 54 teknesiyle Marmaris'ten Gazze için Akdeniz'e açılmaya hazırlar. Görüntüler ekranda. Gazze'deki hukuksuz ablukayı sivil inisiyatifle delmeye hedefliyor biliyorsunuz. Küresel Sumut filosu nihai kararını da Marmaris'te ilan etti. Özgürlük filosu koalisyonuyla güçleri birleştiren filo, gıda ve tıbbi malzemelerden oluşan yardımları Gazze kıyılarına ulaştırmak üzere yola çıkıyor. Görüntüler canlı olarak Marmaris'ten ekranlarınıza geliyor. 54 teknesiyle Marmaris'ten açılacak. İsrail ablukasını kırmak tek hedef ve Marmaris'ten Gazze için Akdeniz'e açılmaya hazır. Filolardaki en son hazırlıklarda yapılmış durumda. Özellikle gıda ve tıbbi malzemelerden oluşan yardımlar da Gazze kıyılarına ulaştırılacak. Onlar da tamamıyla istiflenmiş durumda. Amaç İsrail ablukasını kırmak. Gündeme dönelim. İtirafçı olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinden para istediğini söylemişti. Yalım'la Özel'in para yazışmalarına ulaşıldı. Öte yandan Yalım'ın ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
6: İtirafçı olmuş Özgür Özel'in kendisinden para istediğini ileri sürmüştü. O yazışmalara ulaşıldı. Mesajlar tek tek ortaya çıktı.
0: Duygu'yu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Duygu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
6: Özkan Yalım.
10: Aldım yanıma canımdan çok sağlam. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
6: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde itirafçı olmuştu.
11: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
6: Özkan Yalım'ın itiraflarında en çarpıcı başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgiliydi. Yalım ifadesinde Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini ileri sürmüştü.
12: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
6: CHP tarafından o iddialar yalanlansa da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yazışmaları olduğu iddia edilen mesajlara ulaşıldı. O mesajlarda Özgür Özel Yalım'a sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım ifadelerini kullanmıştı. Parayı mavi valizin içerisine koymasını istemişti.
13: Biz milliyiz, biz, ben Uşaklıyım.
6: Öte yandan bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.
9: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu vardı. 33'ü belediye görevlisi 60 kişi hakkında yakalama kararı verilirken 23 şüpheli gözaltına alındı. Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile şüphelilerin evlerinde uzun süren aramalar yapıldı.
6: Kiralamalarda yapılan usulsüzlükler, mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, fatura bedelinden fazla alınan ödemeler, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 33'ünün belediye görevlisi olduğu öğrenildi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında belediyenin özel kalem müdürü ve iki başkan yardımcısı da bulunuyor. Belediyeye yönelik operasyon devam ettiği sırada Başkan Ahmet Ataç sayesinde Eskişehir Sempozyumu'na katıldı. Ataç operasyonla ilgili açıklama yapmadı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde ve şüphelilerin evlerinde uzun süren aramalar yaptı. Şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına el konuldu. Adreslerdeki incelemeler sürüyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyonla ilgili açıklama yaptı. Yolsuzluk operasyonunun şikayet ve ihbarlar üzerine düzenlendiği belirtildi. Dosyada MASAK, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve emniyet raporlarıyla HTS baz kayıtları yer aldı. Şüphelilere de zimmet, evrakta sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlamaları yöneltildi.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz milletvekilleriyle bir araya geldi. Gürlek toplantıda uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
14: Özellikle bölgemizin sorunlarını bizzat sizden dinlemek çok önemli.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündemde yasa dışı bahis vardı.
14: Yani Türkiye'de özellikle burada sıkıntı maalesef yasa dışı bahis. Oynayan bakımdan suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesap gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayan suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz.
6: Gürlek uyuşturucuyla mücadeleye de ayrı bir parantez açtı. Uyuşturucudan ceza alanların şartlı salıverilme öncesi rehabilite edildiklerini anlattı.
14: Özellikle uyuşturucudan hüküm alan birisinin dışarı çıkmadan önce yani denetimli serbestliğe ayrılmadan önce 6 aydan itibaren cezaevinde mutlaka artık ıslaha başlıyor.
6: Mahkum tedavi süreci bitip idari gözlem kurulu olumlu rapor verdikten sonra dışarı çıkacak.
14: Bu konuda örnek cezaevi kurduk. Artık burada tedavi olacak, rehabilite olacak, testler verecek. Yani idari gözlem kurulu şartlı salıvermesine karar verecek.
9: Adana merkezi yasa dışı bahis soruşturmasında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul'da gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı. Kütahyalı sabah saat 6.30 sularında İstanbul'daki ikametgahında gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Gürlek açıklamasında deliller neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır dedi. Gürlek paylaşımında operasyonla milletin huzuruna ve ekonomiye kasteden katmanlı suç organizasyonuna ağır darbe indirildiğini vurguladı. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bahar şenliğini karıştıran skandal olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Türk bayrağına saldıran 6 şüpheli tutuklandı.
15: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türk bayrağına çirkin saldırı yapılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. 6 Mayıs Çarşamba günü ODTÜ Bahar Şenliklerinin ilk gününde gerçekleştirilen o saldırının başrolünde DHKPC'nin sözde Ankara sorumlusu İlhan Kaya vardı. Kaya, Türk bayrağı açan ODTÜ'lü öğrencileri tehdit edip kavga çıkarmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık yeni bir açıklama yaptı. Eyleme karışan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
4: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 9-20, Ankara 8-18, İzmir 13-23, Bursa 9-21, Konya 8-19, Afyon 8-18, Denizli 11-22, Antalya 14-24, Adana 16-25, Zonguldak 12-15, Samsun 12-16, Trabzon 11-15, Kayseri 8-14, Erzurum 5-12, Gaziantep 11-20, Diyarbakır 12-21 ve Şanlıurfa 14-22 derece.

0: Yol durumu. Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, saadetlerin başı. İmam-ı Rabbani ki çok büyük bir evliya zat, bir gence mektup yazıp eyledi çok nasihat. Buyurdu ki, ey yavrum, kıyamet yakın oldu. Bid'atlerin zulmeti her tarafı doldurdu. Bir kahraman lazım ki yok etsin bid'atleri ve çıkarsın ortaya kaybolan sünnetleri. Onun sünnetlerinin nurları olmaz ise doğruya, hidayete kavuşamaz hiç kimse. O yüce peygamberin izinde olmadıkça cehennemden kurtulmak mümkün olmaz açıkça. Ona uyulmaksızın bu yolda ilerlenmez. Allah'ın rızası ve sevgisi ele geçmez. Saadete kavuşmak istiyorsa bir kişi, o Resul'e uyarak yapmalıdır her işi. Görünen, görünmeyen nimet ve saadetler, o yüce peygamberi sevmekle ele geçer. Bu yolda yükselmenin ölçüsü bu sevgidir. Bu sevgi çoğaldıkça daha çok nimet gelir. Sevgili Habibini yarattı Hak Teâlâ, mahlukatın hepsinden daha yüksek ve âlâ. O, insin en iyisi ve en sevimlisidir. Her iyilik ve hayır onda cem edilmiştir. Sahabenin cümlesi ona aşık oldular. Onun sevgisi için ortaya baş koydular. Nur saçan cemalini bir defa görmek hatta onlar için en büyük lezzet oldu hayatta. Onu her şeylerinden daha fazla sevdiler. Hatta onun uğrunda can feda eylediler. Onu sevenleri de çok sevdiler gönülden. Birbirlerini dahi çok sevdiler bu yüzden. Onun üstünlüğünü idrak edemeyenler, onun güzelliğini o gün göremeyenler, sevmek saadetine kavuşamayanlarla asla uyuşamayıp savaştılar onlarla. Bu halis sevgiyle o yüksek sahabiler Rabbin sevgisine ve rızasına erdiler. Yükselip insanların en üstün, en iyisi ve en şereflileri oldular her birisi. Zira dostları sevip düşmanları sevmemek bütün ibadetlerin başı ve mühimdir pek. Rabbimi seviyorum diyor ise bir kimse, Eshab-ı kiram gibi olmalı öyleyse. Hem seven, sevdiğinin sevdiğini de sever. Onun düşmanlarına o da düşmanlık eder. Bu sevgi ve düşmanlık hiç elinde değildir. Hatta o, bu hususta sanki deli gibidir. Nitekim, bir kimseye deli denmezse eğer, imanı kamil olmaz buyurmuştur büyükler. Her kimde bu delilik eğer mevcut değilse, bu hakiki sevgiden mahrum olur o kimse. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Cenun-u Misri rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki, öyle birisiyle dostluk kur ki senin değişmenle o değişmesin, buyuruyor Cenun-u Misri rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler hocam. Nasılsın hocam?
1: Dinliyoruz yani, efendim, buyurun.
2: Hocam, bizim kız Sivas'ta köy evinde rahmetli kaynım bir ceviz dikmiş. Onlar da gitmiyordu ya, biz senelerdir gittik, büyüttük bizim tarafta. Şimdi onlar, sizin hakkınız yok diyorlar, babam dikmiş onu diyorlar, oğlanlar.
1: Sizin tarafta mı ceviz?
2: Ceviz bizim tarafta ama... Bizim diyorlar, bizim babam diktesinin hakkınız yok diyorlar. Bizde bir kilo kadar var dibinden, şeyden, bizim adam toplamışmış. Getirdik, kaç ay duruyor, ben de koruyorum, öyle dediler ya, dedim haram olur diye. Size danışmak istedim hocam, ne yapmamız lazım.
1: Tamam efendim.
0: Peki, başka sorunuz var mı efendim?
2: Yok hocam, sağ ol, Allah razı olsun.
0: Teşekkürler,
2: hayırlı günler. Hayırlı günler, sağ ol.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler, hayırlı günler hocam. Bir hatim şerifim var.
1: Bir hatim kaydettik efendim.
3: Evet, hocam, ben çocuklarım yanına gittiğimde ne kadar gideceğim belli olmuyor, ne kadar kalacağım seferi olaraktan. Bazen 15 gün oluyor, bazen 15 günden fazla kalıyor. Maliki'yi taklit ediyorum. Bu durumda ben mutim mi kılmalıyım, seferi mi kılmalıyım? Çünkü günü belirsiz çıkıyorum giderken. Hocam, bir de tilavet secdesini yaparken kazaya kalarak mı niyet edeyim? İlk kazaya. Yoksa normal mi?
1: Tamam efendim.
3: Ha, bir de torun hakika kesilir mi? Için.
1: Tamam efendim.
3: Allah Teala razı olsun. Amin. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin.
1: Hepinize inşallah.
0: Teşekkürler, hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz bu arada da çok yaygındır. Kitaplarda zaten yazılmış, hükmü bildirilmiş. Ben gelmişim senin bahçeye, senden izin falan almamışım. Oraya şeftali dikmişim, ceviz dikmişim. Sen de yani diğer meyve ve meyveler olması sebebiyle de hani şey yapmamışsın. Yani kendin diktin, kendin olarak bahçede görüyorsun veya orada aynı şekilde bir şeftali çekirdeği düşmüştü, bitmiştir. Şey yapıyorsun. Yani senin tarlanda. Dolayısıyla senin mülkün bu. Ben hak iddia edemem orada. Veya şeyler var mesela, böyle sınır tarlalar var. Anadolu'da yaygındır, bizim de vardı öyle. Sen kalkmışsın aynı şekilde benim tarlaya bir ceviz ekmişsin kıyısına. Ama benim tarlada. Bana söylememişsin, benden izin almamışsın. Sonra ceviz büyümüş. Ha, ben görmüşüm, abi ceviz fidanı çıkmış burada falan. Ben de itina ile onu büyütmüşüm, budamışım, yetiştirmişim. Ceviz vermeye başladı. Onu ben ektirdim. Benim hakkım, sana haram. Yok ya.
0: Kime sordun da ektin?
1: Kime sordun? Benim tarlamda. Benim tarlamda. Şöyle olsa, ya komşu, benim burada aynı şekilde şeyim yok, şu ceviz biz şey yaptık falan, siz tarlaya eksek falan. Ha, ben izin verdim. Getirdi, ekti. Ha, büyüdü, ceviz verdi. O ceviz bizimdi. Ama benim tarlada. Çünkü benim tarlanın mineralleri onu büyüttü. O sebep oldu.
0: Benim mülkümde.
1: Ha, benim mülkümde. Gene senin hakkın yok. Ha, sen bildiğin için işte bu böyle verdi. Ha arkadaş, ücretini verirsin. Veyahut da bu ağacı söker götürürsün dersin. O kadar yaparsın. Başka yok. Dolayısıyla bu dinleyicimiz şimdi elindeki cevizi yiyebilir mi? Yiyebilir tabii. Onun herhangi mahsuru söz konusu değil. Hatta Mustafa abi kitaplarda çok enteresan cari bir dikkat bilgiler verilmiş. Benim kendi köyümde, doğup büyüdüğüm köyde de dağ köyü olduğu için bu sulak araziler tabirini kullanırlardı. İki tane dere geçer onun kenarlarında falan. Bazen mesela tarlanın ortasında bizim de vardı öyle. Pınar çıkar yani su çıkar. Başka yerlerde bak su kimsenin malı değil. Fakat adamın tarlasının ortasında bu kuyu da olabilir.
4: Kuyu açtırmış da olabilir.
1: Evet. Ya su zaten Allah-u Teala'nın ya. Allah'ın suyu. Benim ekili arazime veya bahçeme, tarlama benden izinsiz kimse giremez. O suyu da alamazsın. O suyu da alamazsın. Efendim su Allah-u Teala'nın ya, su kimsenin hakkı değil. Amenna ha, doğrudur. Yani bu hüküm de yazılmış kitaplara. Sen git dereden doldur götür, kimse sana bir şey diyemez. Ama benim tarlamın içindeki kuyudan veya da aynı şekilde pınardan benim topraklarım çiğneyerek veya ekiliyse arazim onun üzerine basarak geçme hakkına sahip değilsin. Peki ben havadan gitsem yukarıdan hortum uzatıp oradan su çeksem yapabilirsen yap. Tamam. Yapabilirsen yap. Bana mani olamazsın. Suyu veren Allah-u Teala'dır. Tamam. Bana zarar vermediği müddetçe yani oradan çekebilirsen çek.
4: Adam oraya kuyu açtığında masraflı tabii.
1: Tabii masraflı.
4: Yapmış oluyor. Bir sürü tesisat düşüyor.
1: Gerçi mesela o tip şeyler şimdi devlet çok kere sulama kanalları falan yaptı ya. Ondan sonra yer altına borular döşedi falan. Devlet çoğunu böyle yerlerde kontrol altına aldı. Barajlar yapmak suretiyle falan kontrol altına aldı. Dolayısıyla eskisi gibi bu şekilde böyle paldır küldür giremesin. Ama şeyde olabiliyor. Nerede olabiliyor? Mesela bizim oralarda şeyde kırlarda falan da böyle dağ olduğu için yamaçlarında pınarlar oluyor. Adamın orada kır tarlasıdır. Bostan ekilmiyor. Ama ortada pınar var. Çoktur öyle. Adam ekini ekmiş. Pınarda ekinin ortasında kalmış yani. Tamam mı? Orada gene giremezsin oraya. Ya suyu çok güzel şuradan alıversek falan filan yok. Ancak tarla sahibinin izin vermesiyle şey yapabilirsin. Hatta paldır küldür gitsen adamın ekinini essen şey yapmışsan yani adam dava etse kanunen bile hak sahibidir. Şer'an zaten hak sahibidir. Dolayısıyla yani burada bu cevizi bunlar kullanabilir. Şeyde bile yazıyor. Mesela diyelim ki sen bahçene kiraz ekmişsin. Benim bahçede senin yanında ya. Oluversin yani benim bahçede. Şey yap, böyle ters bakma.
4: Siz küçük olan.
1: Ha küçük olan. Seninki büyük tabii. Benim büyük. Tabii.
4: Ay aman.
1: Diyelim ki kirazın bir dalı bu tarafa uzandı. Yani efendim hava boşluğu benim hakkım değilmiş. Ya sen onu keseceksin. Kendin kesersin.
4: O tarafa uzanan kısmını.
1: Evet. Benden tarafa uzan. Veya ben keserim. Efendim kesmedi. Bu tarafa uzamış gelmiş. Kirazlar veriyor. Yani benim bahçede. Kökü sende olmasına rağmen, dal bu tarafta olmasına rağmen der ki bunları topla. Adam toplamıyor. Artık onun izin verip vermemesi artık önemli değil. Niye? Sen teklif ettin ya. O dalda kirazların hepsini toplayabilirsin. Yahut da dedi ki ya komşu dedi ya. Yani eğer sana aşağıda ekili arazine falan ektiğin bostanlara falan bir zararı yoksa o dal yani ağaç çok güzel gözüküyor. Kesmeyeyim. O daldaki meyveler senin olsun. Dedi. Çok iyi. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sulaması bakımı sana ait. Meyvesi bana ait. Hoş bir şey değil mi?
4: Toplamasını da yaparız isterseniz.
1: Toplaması derken yemesine de beraber yaparız deyiverirsin. Şimdi gider kirazlar elden. Yani yazılmadık bir şey bırakmamışlar. Dolayısıyla bu benimdir. Ha bir de şeye getirelim de. Şimdi siteler var. Hani bizim oturduğumuz yerde bir site. Mesela bazı her sitede olmuyor da İhlas'ın yaptırdığı siteler geniş alan üzerinde, bilhassa Marmara 1 ve Marmara 2. Mesela bir site
4: meyve ağaçları falan
1: meyve ağaçlar var. Sitenin bir bloğun arkasında bir bahçe, ceviz ağacı var. Oradakiler sahip çıkıyor bu bizim. Değil senin.
4: Bizim bloğun arkasında.
1: Hatta tek kişi sahipleniyor. Diğerlerine de değil. Diğerlerine değil. Ya senin değil arkadaşım ya. Orası onunla aittir. Yani senin bloğun arkasında olmuş olsa bile de diğer blokta oturan birisi de ancak site yönetmeni izniyle toplayabilirsin. İzniyle alabilirsin. Çünkü orada herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Tabii kul hakkı unutulmuş. Allah rahmet eylesin. Emel abiler bir gün hocamıza dedi, arz ettim dedi. Sık sık tekrar ettiği bir şey vardı hocamızın dedi. Diye anlattılar da Emel abiler. İşte kendi hocalarından için Efendi Hazretleri diyorlar ya onlar. Bir kısmı Efendi Hazretleri, bir kısmı da Efendi Baba diye hitap ederlermiş. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretlerine. İşte 20-30 sene İstanbul camilerinde imanı İslam'ı anlattı. Anlayan 3-5'i geçmedi. Bir gün dedi sordum dedi mübareklere. Efendim bu sizin hazırladığınız herkese lazım olan iman kitabında iman İslam anlatılıyor. Yani bir kimse otursa bir gecede bitirir o kitabı. Hatta birkaç gece ısrar etti çok yerini ezberler bile. Buyurmuşlar ki siz bilgiyi mi kastettiniz kardeşim buyuruyorlar. Evet oradaki bilgi. O kalbe girmedikçe, hayatına geçmedikçe kul hakkının ne menem bir şey olduğunu anlayan bir kimse akşam evine gittiği zaman ayağını uzatıp yatamaz buyurmuşlar. Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh. Şimdi kulak tabii ya falan. Ne yaparım canım aynı şekilde. O da helal ediversin ya falan. Şimdi öyle bir kıymet vermek, değer vermek, ondan sonra ehemmiyet vermek o kalkmış. Öyle bir şey söz konusu değil. Mesela adam gidiyor bir bahçenin kenarından geçerken veya tabii diyelim ki kavun tarlasının kenarında gördü kavunu durduruyor arabaya alıyor falan. Niye aldı? Canım bu yenmek için aynı şekilde ekilmiş.
4: Tabii göz ki. Hakkı.
1: Göz hakkı. Uydurup söylüyor falan.
4: Şimdi ben de sana o göz hakkını...
1: Haramdır, günahtır ya. Haramdır, günahtır. Şimdi mesela, efendim zaman değişti. Zaman değişmedi, insan değişti. Bak şimdi, bir şey anlatılır. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretlerinin babası Sabit. Rahmetullahi aleyh. Gençliğinde daha evlenmemiş. Bir gün işte o coğrafyada şeyler, sulak bir yer, bahçeler falan da var, dere akıyor. Bir gün derede abdest almak için deren şey yapıyor. Bakıyor ki su bir elmayı sürükleyip getiriyor. Gayri ihtiyar, daha genç delikanlı, elmayı görünce alıyor, yıkıyor, ısırıyor. Isırınca tabii yutuyor da. Birden diyor ki ya bir dakika diyor ya. Tamam diyor, elmayı diyor aynı şekilde

0: bir düşünüyor. Ya bir sene çabuk geçer diyor ya. Ahirette diyor hani bir lokma haram için diyor. Azap görmektense kabul diyor falan. Ama diyor bir sene hizmet ettikten sonra diyor. Bir de benim bir kızım var diyor. Gözleri görmez, kulakları işitmez, dili de söylemez. Ayakları da topal, elleri de çolak diyor. Onu da alacaksın. Şimdi ya düşünüyor ediyor. Ya diyorsun 40-50 sene. Yani buna ben sabretsem ebedi saadet söz konusu öbür taraftan. Kabul diyor ona da. Bir sene bitiyor. Ondan sonra kızını hiç göstermiyor ama. Kızını hiç göstermiyor. Ondan sonra nikah hakkı yapılıyor. Zifafa kapıyı bir şey yapıyor. Bak, ay parçası gibi ayakta. Gören, işiten, konuşan bir kız. Birden kapıyı çek. Kapatma, kapatma geldi. Babam diyor gözü ama dedi. Dili lal dedi. Kulağı işitmez dedi. Eli çolak dedi. Ayağı da topal dedi değil mi? Evet evet öyle dedi. Ben ömrümde hiç harama bakmadım. Bunun için ama dedi. Ben yalan demedim, dedikodu yapmadım, gıybet etmedim. Bunun için dedi, dili lal dedi. Ben haram dinlemedim dedi. Bunun için kulağı sağır dedi. Elimle harama uzatmadım bir şeyi. Eli çolak dedi. Haram bir yere gitmedim. Onun için dedi.
1: Topal dedi.
0: Topal dedi. Ben dedi senin hanımınım. İşte bu baba, bu anneden İmam Hazreti Mübarek Hazretleri dünyaya geldi. Şimdi efendim mübalağalı. Ya mübalağalı mübalağalı aldatılsa bile de ortada bir gerçek var. Ortada bir gerçek var. Buna benzer bir şey daha var mesela. Abdullah Mübarek Hazretleri'nin babası. İsmi Mübarek onun da. İşte şehirlerini istila etmişler. Köylü olarak şey yapıyorlar. Mervi Kadısı'nın şey yapıyor falan. Oradan hizmet ediyor falan. Genç. Bir gün Mervi Kadısı bakıyor bunu. Çok ihlaslı, salih. Bir de bir kızı var. Diyor ki ya benim kızımı diyor işte isteyenler var diyor. Karar veremiyorum kime vereceğimi diyor. Sen ne dersin diyor. Ben diyor alim değilim bilmem diyor. İşte Yahudiler nesebe bakar. Hristiyanlar ekonomik durumuna bakar. Ama Peygamber Efendimiz de dinini bilene verin siz. Öyle.
1: Ben bunu bilirim
0: diyor falan. Bunun üzerine diyor ki ben diyor kızımı sana versem kabul eder misin? diyor ki ben haddimi bilirim. Ben köleyim siz merhukatısınız diyor. Olmaz falan diyor. Benim ki siz razı olsanız bile hanımınız kızınız razı olur mu? Orasını bırak diyor ki diyor hanımına diyor ki ben karışmam diyor. Kız da diyor ki baba sen ne dersin? Neyse şey yapıyorlar. Kendini bir kulübesi var. Evleniyor. Götürüyor oraya. İki hafta sonra işte kızın annesi bir ziyaret ediyor falan. Bakmış zifaf olmamış. Hemen geliyor kocasına diyor ki ya verdin diyor bir hizmetçi parçasına diyor. Kızımıza nazm ediyor. Ne ediyor bu falan filan. Ondan sonra Mervi kadısı diyor ki ya böyle. Evet diyor olmadı. Niye diyor. Diyor ki kadı efendi özür dilerim ama diyor sen kadısın diyor. Devletin bir yerinde diyor vazifelisin. Ola ki diyor sana gelen hediyelerin içerisinde diyor haram karışmış olanlar olabilir. Sen de bunu ayıramamışsındır. Kızına yedirmişsindir. Ben Rabbimden salih bir evlat murat ettim. Bunun için öğrendiğime göre diyor haram lokma 40 günde temizlenirmiş. Ben diyor gidiyorum her gün alın terimle çalışıyorum. Helal lokma yediriyorum diyor hanımıma. 40 gün olmadan da diyor zifap olmayacak. Ondan da Abdullah Mübarek Hazretleri dünyaya gelir ya.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların kötülemesinden korkmak. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanacağımızı peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bu kitaplara uygun yaşarsa dünyada rahat ve huzur içinde olur. Mesela bir eczanede yüzlerce faydalı ilaç vardır.

0: Her ilacın kutusunda tarifnamesi vardır. İlacı tarifeye uygun kullanan faydasını görür. Tarifeye uymayan ilaçtan zarar görür. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uygun yaşayan bu nimetlerden fayda görür. Allah-u Teala'nın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği bu nimetleri göremeyenler veya gördükleri halde kendileri gibi aciz olan insanların kınamasından, ayıplamasından korkarak reddeden, inkar edenler, dünyada huzurlu olamadıkları gibi ahiretteki ebedi saadetten de mahrum kalmaktadırlar. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i kendileri gibi görüp inanmamış, karşı koymuşlar ve bunun içinde bu nimetlerden mahrum kalmışlardır. Nitekim Tegabün suresinin 6. ayetinde mealen "Bizim gibi bir insan mı bize yol gösterecek?" diyerek kafir oldular ve Furkan suresinin 7. ayetinde mealen "Bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yiyor ve sokaklarda dolaşıyor" dediler buyurularak müşriklerin bu hali bildirilmektedir. İnsanların kötülemelerinden, çekiştirmelerinden ve ayıplamalarından üzülmek, çekinmek ve bu sebeple Allahü Teala'yı ve onun gönderdiği peygamberi, dini reddetmek kalp hastalıklarındandır. Zaten insanı inkara, küfre sürükleyen sebeplerin başında insanlardan utanmak, başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmak gelmektedir. Ebu Talib'in hayattayken iman edememesinin sebebi, insanların ayıplamasından korkması, çekinmesiydi. Ebu Talib, Hazreti Ali'nin babası, Resulullah Efendimiz'in de amcasıydı. Resulullah Efendimiz'in peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların kötüleyeceklerinden korkarak ve ayıplayacaklarını düşünerek iman edemedi. Ebu Talib ölüm döşeğindeyken, Resulullah Efendimiz yanına gelerek, "Ey amcam, sana şefaat edebilmem için la ilahe illallah söyle" buyurunca, "Ey kardeşimin oğlu, doğru söylediğini biliyorum. Lakin ölüm korkusuyla imana geldi denilmesini istemem" cevabını vermiştir. Başka bir rivayete göre, Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri Ebu Talib'in yanına gelerek, "Sen bizim emirimizsin. Sözlerin başımızın üzerindedir. Fakat senden sonra Muhammed'le aramızda düşmanlığın devam edeceğinden korkuyoruz. Ona söyle, dinimizi kötülemesin" dediler. Ebu Talip de Resulullah Efendimiz'i yanına çağırıp işittiklerini söyledi. Resulullah Efendimiz'in onlarla sulh yapmayacağını anlayınca Müslüman olacağı anlaşılacak bazı şeyler söyledi. Bunları işitince amcasının iman etmesini istedi. Ebu Talip de "işitenler bana dil uzatacaklarından korkmasaydım, iman ederdim, seni sevindirirdim" dedi. Evet, Ebu Talip iman etmeden öldü. Ancak Allahü Teala Resulullah Efendimiz'e bir ikram olarak o mahzun olmasın diye kendisini hep gözeten ve koruyan amcasını daha sonra diriltti ve iman ederek tekrar vefat etti. Netice olarak İnsanların kötülemelerinden ve ayıplamalarından korkmaya karşı ilaç olarak şöyle düşünmelidir. Kötülemeleri doğruysa ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar. Bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri kendisinden nasihat isteyen Halife Harun Reşit Hazretlerine hitaben buyuruyor ki, "Doğruluktan ayrılma. Yoksa idare ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsin isteğine göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sakın. Biri ahiretle, diğeri dünyanla ilgili iki işle karşılaştığın zaman ahiret işini tercih et. Çünkü dünya fani, ahiret bakidir. Allah korkusuyla titre, Allah'ın emirlerinde insanlara farklı muamele yapma. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta hiçbir kınayıcının kötülemesinden korkma."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, ikinci ve son dinleyicimizin sualler vardı. Dedi, çocuklarımın yanına gidince dedi, ne kadar kalacağım belli olmuyor dedi. Böyle durumlarda nasıl hareket etme lazım? Böyle durumlarda saadet-i ebediyede buyuruyor ki, yani kesin değilse bu kim kılmalı? Seferi mi olurum, bu kim mi olurum? Böyle tereddütlüyse bu kim kılmalı?
1: 10 gün mü kalırım, 20 gün mü derken o zaman o bu kim kılmak lazım?
2: Bu kim kılmak gerekiyor. Efendim, dinleyicimiz mesela Kur'an-ı Kerim okudum dedi. Secde ayeti geçti dedi. O anda kalkamadık, edemedik falan. Bunlar kaza mıdır? Kaza değil. Çünkü onların belli bir zamanı yok. Boş kaldı sende. Peki nasıl niyet edeceğim? Diyelim Kur'an-ı Kerim bitirdiğinde 14 tane secde ayeti var. Evla olanın hemen secde ayeti okunur, okunur. Kur'an-ı Kerim kapatıp yüksek okup secde yap, devam etmek. Ama bazen yaş ilerleyince falan da kalkamıyorsun, edemiyorsun veya da rahatsızsın. Sonra yapılabilir mi? Yapılabilir. Dolayısıyla kazaya kalmadı. O vakit içerisinde bunu eda etme şartı yok. Yani namaz gibi değil. Peki ne yapacağız o zaman? En son okuduğum secde ayetinin tilave secdesini yapmaya. En son okuduğum secde ayetinin tilave secdesini yapmaya niyet ettim. En son okuduğum secde ayetinin tilave secdesini yapmaya diye niyet ederek kaç tane, 3 tane, 5 tane bu şekilde yapılır. Veyahut da ilk diye de denebilir. İlk okuduğum secde ayetinin tilave secdesini yapmaya diye niyet ederek.
1: Hepsine ayrı ayrı niyet edecek değil mi?
2: Evet evet, hepsine
1: müstakil ayrı ayrı.
2: Müstakil edecek. Toptan değil. Onu da hatırlattığın iyi oldu. Efendim, gelelim. Bir babaanne, bir anneanne, bir dede torunu için akika kesebilir mi? Akikayı babanın, çünkü evlat nimetidir netice itibariyle, onu şükretmesi gerekir. Ama dede de aynı şekilde ata yarısıdır. Baba izin veriyorsa, tabii izin veriyorsa, yani dede de aynı şekilde torunu için akika kesebilir. Veya babanın o taraklarda bezi yoksa, var ya şimdi böyle Şam babaları çok. Bize küçükken öğretilerdi Şam babası. Tamam, ne demekse biliyorum Şam babası bu. Öyle bir deyim olarak kullanıyordu. Eğreti, yani işe yaramaz manasında kullanıyorlardı onu. Dolayısıyla ne hakikası ya falan filan diyor. Allah Teala korusun ya. Şimdi bak, yapmamak ayrı bir şey Mustafa Bey. Ama sünneti inkar küfür olur, biliyor musun? Dalga geçmek, alay etmek küfür olur. Hocam zaten sünnet bir falan. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptı. Tavsiye etti. Ve hakika çocuğu belalardan, hastalıklardan muhafaza eder mealinde. Hadis-i şerifler kitaplarda var. Sen Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yaptığı herhangi bir şeyi beğenmez, alay eder, dalga geçer, inkar edersen küfür olur. İmanı gider. Çünkü kiminle dalga geçtin? Kime alay ettin Peygamber Efendimiz'i? Peki bu sadece orada kalır mı? Bu sabir çok enteresan o. Peygamber Efendimiz'in varisi olan ehl-i sünnet alimleriyle dalga geçmek, onların kitaplarını beğenmemek, yazdıklarını hafife almak ve hatta aynı şekilde bu yanlış yazmış diyerek itham etmek tehlikeye sokar. Küfür olur yani. Diyeceksin efendim çok kestirip atıp, hayır ben değil. Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor bunu. Mesela İmam Birgibi Hazretleri, Muhammed bin Kutlut'un İki Hazretleri kitaplarında, yani ehl-i sünnet alimine veya evliya-i kirama hakaret etmek, afat kelimesini kullanmışlar.
1: Daha ihtiyatlı.
2: İhtiyatlı kelime kullanmışlar. Ama o afat, şimdi biz bir masadayız ya, masanız şurada duruyor. Buradadır. Afat dedikleri bu.
1: Kenarında. Sıfır noktasında.
2: Ha, desen gidecek adam yani.
1: Uçuruma.
2: Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri çok açık, net ifade ediyor. Eshab-ı Kiram'dan başlıyor. Eshab-ı Kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in. Bunlardan herhangi birisi. Ve Peygamber varisi olan ehl-i sünnet alimler. Bunlar diyor kimin talebesi, kimin varisi? Peygamber Efendimiz'in. Sen dalga geçince kime gider bu diyor. Mucize Aleyhisselatü Vesselam. Kimin varisi ise
1: ona gider.
2: Ona gider. Peki Peygamber Efendimiz'e gidince ne olur? kafir olur. Peygamber Efendimiz'e de kalmaz. Peygamber Efendimiz beğenmemek, Allah-u Teala'yı beğenmemek olur. Küfürdür diyor. Tamam. Benim de hoşuma gidiyor ama güzel anlatmışım bari. Allah-u Teala rahmet eylesin. Şeyi Konya'da metum olan Saadettin Konevi Hazretleri'nin üstadıdır, şeyhidir. Aynı zamanda üvey babasıdır Muhyiddin Arabi Hazretleri. Hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hali hayattayken işte bir sebepten dolayı kabul buyurmuşlar, sormuşlardı nelerdesiniz kardeşim diye. Konya'da deyince ya kardeşim buyurdular. Muhyiddin Arabi Hazretleri Saadettin Konevi Hazretleri'nin üvey babası ve aynı zamanda mürşidi buyurdular. Vehhabiler Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne de Saadettin Konevi Hazretleri'ne de haşa kafir diyorlar. Çünkü Evliya-i Kiram'a o gözle bakıyorlar ya. Kendileri kafir olmuş, din diye bir şey kalmamış zaten adamlarda. Tokatlanıp duruyorlar Allah-u Teala korusun. Hatta adamlar devlet kurdu falan diyor da şimdiki işte Amerikan başkanı, daha önceki dönemde başkan olduğu zaman adam açık açık söyledi ya. Suud kralına, hem de kral. Sultan değil de adama kral diyorlar. Kafirler kullanır kral kelimesini zaten. Layıkını bulmuşlar yani. Dedim ki lan kral, biz olmazsa sen 20 gün bile orada oturamazsın dedim. Adam geliyor böyle size silah satayım falan. Alıp götürüyor. Diyor ki petrol paralarını diyor Amerika'nın şu bankasına koyun. Koyuyor sonra o bankayı iflas ettiriyorlar. Aa diyor sizin 30 milyar diyor gitti diyor. Çünkü bankayı iflas etti falan. Yok. Tam köleler yani. Lafa geliyor falan konuşuyor falan. Türkiye'de de onlar uşaklar var. 3-5 kuruş bunlara riyal, dolar veriyorlar. Köle oluyor yani 3-5 kuruş için. Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin inşallah Teala. Şimdi ağızlarını açamıyorlar. Eskisi gibi daha böyle zart zurt ediyorlardı falan da. Şimdi baktılar ki İsrail'in de ondan sonra Amerika'nın da bunlar kölesi. Tamam mı? Bir sürü aynı şekilde yanlış işleri çıktı falan. Ya PKK'ya mesela silah gönderiyordu. Amerika parasını onlardan alıyordu.
0: Tabii.
2: Öyleydi.
0: Şimdi Türkiye'ye yanaşmaya çalışıyorlar. Paçaları tutuştu.
2: Evet. Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın. Sonumuz daha hayır eylesin. Hani konu bu dinleyicimizin işte torunum hakika keser.
0: Anne kesemez mi?
2: Anne de keser. Babaanne de keser, anneanne keser, dede keser. Hala dayı, teyze, amca bile aynı şekilde. Mesela çocuğun babası vefat etmiştir. Ya ben kesivereyim yeğenime dedi mesela amcası veya dayısı. Yahut da teyzesi, halası olur. Yahut da hani şimdi şeylerde eskiden oluyordu, şimdi pek olmuyor da. Seyitlerde de oluyordu falan. Enteresan şeyler oluyordu. Rahmetli Mehmet Sait Arvas abi, bizim Mehbe Arvas abinin yeğen değil. Mehmet Sait Arvas abi
0: Vehbi abi
2: doğru söyledin, yeğeni. Vehbi abi yaşça küçük. Rahmetli Mehmet Sait Arvas abi bizim dayı derdi. Bizim dayı yaşça büyük. Öyle durumlar da olabiliyor. Evet, bazen olabiliyor. Yani lafı şuraya getireceğim. Diyelim ki öyle bir evlilik olmuştur. Sonra başka birisiyle de evlenmiştir falan. Mesela abisi kocaman olmuştur, şey yapmıştır falan. Yani abisi de, çocuğun abisi de ya kardeşi için hakika kesebilir mi? Kesebilir mi? Mahsuru söz konusu değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sabahları uykusuz mu kalkıyorsunuz? Sebebi gece uykunuzun sık bölünmesi ve derin uykuya geçememek olabilir. Derin uyku vücudun dinlenmesi sırasında kendini tamir etmesi için çok önemlidir. Derin ve rahat uyuyamıyorsanız uyku rutini oluşturun, gündüz değil gece uyuyun, yatma saatine yakın egzersiz yapmayın, uyku hijyeni sağlayın, uykunun gelmesini yatakta beklemeyin, yatmadan önce yediklerinize dikkat edin.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
8: Bugün sizlere HPV'li
9: belli yöntemler var.
8: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
9: Doğum sonrası yapılan...
8: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
9: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
7: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
8: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
9: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
10: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
11: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinledim.

0: ithalatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Türk dünyası için yeni köprüler kurma kararlılığı mesajı verdi.
0: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
1: Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde gözlemci olarak temsil edilmesinden memnuniyet duyduklarını da söyledi.
0: Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
2: Büyük emeklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Hoca Ahmet Yesevi nişanına layık görülmüştür.
1: Tokayev ayrıca Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Erdoğan, Kazakistan tarafından ihdas edilen nişanın takdim edildiği ilk isim oldu.
2: 2024 yılının Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde gelecek okulun temelleri atıldı.
1: Öte yandan iki lider 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan tarafından Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde inşa edilen Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışını yaptı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da Dombra sürpriziyle karşılandı. Astana'da çocuk orkestrasının çaldığı ezgiler renkli anlara sahne oldu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi için gittiği Kazakistan'da özel bir sürprizle karşılandı. Başkent Astana'daki Nursultan Nazarbayev Havalimanı'nda çocuklardan oluşan orkestra, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Dombra şarkısını çaldı. Renkli görüntülerin yaşandığı karşılamada Erdoğan orkestrayı dikkatle dinledi. Çocuk korosunun Dombra şarkısını ustalıkla çalması ise dikkatlerden kaçmadı.

0: Çocuk korosunu Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte izledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Pekin ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. İki lider kameraların önünde ılımlı mesajlar verse de görüşmede İran Savaşı ve Tayvan gibi zorlu konular ele alındı.

0: Çin'in başkenti Pekin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. ...15 saatlik yolculuğun ardından çarşamba gününü dinlenerek geçiren Trump... ...ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider heyetler arası görüşme öncesinde kısa açıklamalarda bulundu. Trump, Xi ile kişisel ilişkisini övdü. Görüşmesinin önemine vurgu yaptı.
1: Gerçekten görüşmelerimizi büyük bir heyecanla bekliyorum. Büyük bir görüşme olacak. Bunun belki de gelmiş geçmiş en büyük zirve olduğunu söyleyenler var. Bunun gibisini hiç hatırlamıyorlar. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar başka hiçbir şeyden söz etmiyor.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de uzlaşı mesajı verdi. Rakip değil, ortak olmalıyız dedi.
2: Her zaman

0: Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak çıkarların farklılıklardan daha fazla olduğuna inandım. Birinin başarısı diğeri için de bir fırsattır ve ikili ilişkilerin istikrarlı olması dünya için de olumludur. Rakip değil, ortak olalım.
1: İki liderin kameralar karşısında verdiği mesajlar ılımlıydı. Ancak Çin Devlet Televizyonu görüşmenin basına kapalı kısmında konuşulan zorlu meseleleri izleyicilerine aktardı. Buna göre iki lider İran Savaşı hakkında görüş alışverişi yaptı. Trump'ın İran Savaşı'nı sona erdirmeye yardımcı olmak için Çin'i ikna edip edemediği ise şimdilik belirsiz. İran'ın en büyük petrol alıcısı olan Çin'in Tahran üzerinde büyük etkisi bulunuyor. Çin Devlet Televizyonu ayrıca iki liderin Rusya-Ukrayna savaşını da görüştüğünü bildirdi. Kulis bilgilerine göre Xi'nin Trump'a verdiği en sert mesaj Tayvan'la ilgiliydi. Çin lideri ABD'nin Tayvan meselesine yanlış bir yaklaşım göstermesi halinde iki ülke ilişkilerinin son derece tehlikeli bir noktaya geleceği uyarısında bulundu. Beyaz Saray kaynakları ise Çin devlet medyasının tam tersi yönünde açıklamalar yaptı. ABD'li bir yetkili görüşmede Tayvan meselesinin görüşülmediğini belirtti. Beyaz Saray, ABD ve Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Açıklamada ayrıca tarafların İran'ın nükleer silaha asla sahip olamayacağı konusunda da anlaştığı iddia edildi. İki lider görüşmelerin ardından Pekin'deki Cennet Tapınağı'na geçti. Gazetecilerin görüşmelerin nasıl geçtiğini sorduğu ABD Başkanı soruyu geçiştirmeyi tercih etti. Xi Jinping, Donald Trump'ın şerefine bir akşam yemeği verdi. İki lider işbirliği mesajlarını burada da sürdürdü. Donald Trump, Xi Jinping'i 24 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne davet ettiğini duyurdu.
2: Türkiye, başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için Mavi Vatan Yasası çıkaracak. Milli Savunma Bakanlığı yasayla deniz yetki alanlarındaki sorumlulukların belirleneceğini belirtti. İç hukuk mevzuatındaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa olarak niteledi.
3: Mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler.
1: Türkiye Mavi Vatan Yasası çıkaracak. Deyim yerinde ise denizde oyunun kurallarını yazacak. Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz karasularını genişletme hayallerine bu yasayla darbe vuracak. O yasaya Milli Savunma Bakanlığı'ndan tam destek geldi.
4: Denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliği. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündem Mavi Vatan Yasası'ydı. O yasayla Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularının 12 deniz mili olduğu kanun maddesi haline gelecek. Ege'de ise karasuları 6 mil olarak kayıt altına alınacak. Bakanlık askeri, teknik, akademik ve hukuki katılım ve katkı sağlandığını açıkladı.
5: Bugün ise bu caydırıcı güç unsurlarından bir tanesi de Mavi Vatan'dır.
1: Öte yandan Belçika Kraliçesi Matilde 450 kişilik ekibiyle Türkiye'ye adeta çıkarma yaptı. İki ülke arasında savunma işbirliği resmileşti.
6: Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız.
1: Savunma alanında Belçika ile 60'a yakın projede mutabakata varıldı. Milli Savunma Bakanlığı savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir vurgusu yaptı.
2: MHP'de görevden alma depremi sürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Malatya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın il başkanlığına Turgay Şengörül'ün atandığını açıkladı.
7: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
8: Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyük kurultay öncesi teşkilat yapılanmaları sürüyor. Bu kez Malatya İl Teşkilatı görevden alındı.
9: Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey.
1: MHP'de ilçe ve il kongreleri yaza kadar tamamlanacak. 7 Mart 2027'de 15. olağan büyük kurultay yapılacak. İşte bu önemli sürecin arifesinde teşkilatlardaki deprem sürüyor.
8: Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, İntikam gibi kavramlar çok bize göre çok yabancıdır.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Malatya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
10: Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengön'ün atanmıştır.
1: MHP'de İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl ve Gaziantep il teşkilatları feshedilmişti.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 9-20, Ankara 8-18, İzmir 13-23, Bursa 9-21, Konya 8-19, Afyon 8-18, Denizli 11-22, Antalya 14-24, Adana 16-25, Zonguldak 12-15, Samsun 12-16, Trabzon 11-15, Kayseri 8-14, Erzurum 5-12, Gaziantep 11-20, Diyarbakır 12-21 ve Şanlıurfa 14-22 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim Kazakistan'da 13 farklı anlaşmaya imza attıklarını söylüyor. Şu anda Türkiye Kazakistan İş Forumu'nda hitap ediyorlar. TGRT Haber'le ortak yayına geçiyoruz.
4: Karma Ekonomik Komisyon toplantısında kabul ettiğimiz kapsamlı eylem planı ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. İnşallah bu hususlarda önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum. Değerli dostlar, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımıyla Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarın Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Türkistan'da Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesini gerçekleştireceğiz. Zirvenin ana temasının yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini çok isabetli ve anlamlı bulduğumuzu ifade ediyorum. Enerji bahsinde hidrokarbon alanlarının işletilmesinden nakliyesine, kritik madenlerin keşfine kadar geniş bir yelpazede işbirliği fırsatlarını da bugün aziz kardeşimle istişare ettik. Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Değerli iş insanlarımız, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divanı hikmetinden süzülen şu sözü sizlere burada hatırlatmak isterim. Yola çıkan ahir muradına erişir. Liderler olarak biz bu yolun üzerinde ayağınıza takılan, elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz. Yatırım yapacaksınız, üreteceksiniz, ihraç edeceksiniz, istihdam sağlayacaksınız, iki ülke ekonomisine katkı sunacaksınız. El ele, omuz omuza vereceğiz, hep beraber bıkmadan, usanmadan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim sizlerden beklentimiz sadece ekonomik değil, insani kazanımları da esas alan projelere öncülük etmenizdir. İnsana yapılan yatırım en büyük, en kalıcı yatırımdır. Ortak geleceğimizin nişanelerinden olan ve kurulduğundan bu yana 100 bin mezun veren Türk Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne desteklerinizi artırmanızı beklettiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken aziz kardeşim Tokayev'in şahsında Kazak kardeşlerimizin yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın Kazak halkına, Türk İslam dünyasına ve tüm insanlığa huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 10 yıllardır Türk şirketlerine güvenen Kazak kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyor. Değerli iş insanlarımıza çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Tekrar görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Yaptı iş adamlarıyla, hem Türk iş adamlarıyla hem Kazak iş adamlarıyla önemli sözler sarf etti. Ticaret hacminin arttırılması gerektiğini ifade etti.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Max

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Efendim saatlerimiz 16'yı 25-26 dakika geçiyor ve bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe efendim. Bir Dünya Dönerken programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas. İbrahim Macit mi var efendim bugün ana kumanda masamızda? Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün tabii Milli Savunma Bakanlığı'nda önemli bir açıklama geldi. Mavi vatan yasası geliyor efendim. 12 mil diyoruz. Yunanistan 6 milde ısrar ediyor. Bu bir defa bir yasalaşacak bu. Bu çok önemli. Mavi vatan yasası sevgili dinleyiciler. Böyle bir gerçeklik var. Öbür tarafta efendim Eskişehir CHP Tepebaşı Belediyesi'ne de İkisi başkan, yardımcısı 23 kişi gözaltına alındı. Böyle bir operasyon var. Onu da sizlerle paylaşalım. Evet, Xi Jinping ve Trump anlaştılar. Bunlar tabii henüz doğrulanmadı. Çin bir şey söylüyor. Amerika medyası farklı bir şey söylüyor. Ne demişler biliyor musunuz? Bölüşelim, ölüşelim demişler. Şey yapalım demişler, ortak olalım, ortaklaşa bundan sonra çalışalım, Tayvan benim olsun, İran senin olsun demişler. Amerika bunu kabul eder mi bilemiyorum, ya da Çin bunu kabul eder mi, ama Tayvan üzerinde cümleler kesin, silah vermeyin, bir çatışmaya sebebiyet vermeyin gibi bir ikazı var Xi Jinping'in efendim, Çin devlet başkanının Trump'a, Amerikan başkanına. Böyle bir haber de var. Ne diyor şair Ozan efendim? Parsel parsel eylemişler dünyayı. Maalesef bunlar Tayland senin, İran senin, Tayland benim, bakalım demişler mi dememişler mi, ama yani ateş olmadığı yerden de duman çıkmaz, ben sana söyleyeyim. Efendim bizim bir gündemimiz var. Çok korktuk. Yıllarca hep böyle korak geçti ya. Korak korak korak. Şimdi barajlar %100 veya %70 oranında doldu efendim. Ya çok güzel bu. Ama karların erimesi ve ani sağanak Samsun'da 10 dakikada efendim felakete yol açtı vallahi. Bir ton araç pelt oldu neredeyse efendim. Hordaya döndü. Bursa ve Şırnak'ta da sel vardı. Sel vurdu bu iki efendim şeyimizi de, ilimizi de. Neyse yani sevgili dinleyiciler, bu arada Rasim Ozan Kütahyalı, yazar, çizer, yorumcu, 21 ilde yasa dışı bahis operasyonda o da gözaltına alındı. Onu da sizlerle paylaşalım. Bunlar renkli haberlerdi. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Telefon hattımızda dinleyicimiz varsa hemen alalım efendim. Herkes olsun bundan sonra telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
1: Ataoğlu Bey güzel yayında olsun. Gurbetçi Mehmet efendim.
0: Mehmet Bey merhaba, çok teşekkür ederim efendim. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz efendim. Gurbette ne var efendim?
1: Ataoğlu Bey bizim bugün burada resmi tatil günü 14 Mayıs.
0: 14 Mayıs'ta yani ne olmuş abi?
1: Pazar günü gibi her taraf. Yani her taraf bugün pazar günü gibi, sadece pastaneler işte kahveler açık. Geri taraflar hepsi kapalı.
0: 14 Mayıs 14 Mayıs'ta ne olmuştu abi ya? Avrupa niye tatil burada yapıyor?
1: Bizim Berlin burası tatil. Himmelfahrt diyorlar. Yani babalığa günü gibi yani. Adamların günüymüş bugün. Öyle söylüyorlar.
0: Adamların günü. Kadınların günü değil. Anaların günü değil. Değil mi abi bugün?
1: Annelerin günü zaten 10 Mayıs'ta da. 4 ha. Gün sonra da onun
0: yapıyor. Bu da babaların günü. Hay hay abicim. Peki.
1: 14 Mayıs. Ataullah Bey bence önce Burcu Köksal'ı tebrik ediyorum. Yeni görevde başarılar diliyorum. Doğru bir karar seçimi yaptı.
0: Evet.
1: Zaten onunla inkılaplara bağlı oluyor. Sonra otel odalarında yakalanıyorlar. Bari salonda yakalansalar ne olacak? Zaten bunların evleri yok mu? Evlere gitmiyorlar mı? Tatil mi yapıyorlar? Herhalde uykuları geldi bunların.
0: Ha. Yani abi ya şimdi de AK Parti'ye geçti tabii Burcu Hanım ama tabii. Yani o partide işte bakın Tayyip Bey şimdi Kazakistan'da 13 anlaşmaya efendim imza attı. Beraber çalışacak bilmeyi falan.
1: Evet.
0: CHP daha renkli bana göre ama kimse bana inanmıyor. Tabii bizden geçti o hayatlar. Abi gece hayatı var. Yani gece kulübü var, güzel oteller var. Tabii aşk var, para var. Yani AK Parti biraz sıkıcı geliyor ama buna rağmen Burcu Hanım demek ki AK Parti'yi tercih etti. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun abi.
1: Ataullah Bey şimdi hakemler biliyorsunuz Dünya Kupası 12 mi 11 Haziran'da start alacak. Tam 104 maç oynanacak 39 gün. 39 gün demek 5-4 gün. Hatalar mı? Şimdi hakemler mesela hatalı olabilir, futbolcu olabilir, söylemiştiniz.
0: Bu sesiniz gibi. Niye gidip geliyor? Alo, sesiniz niye gidip geliyor efendim? Telefon acizesiyle hatalı konuşmuyor muyuz? Bir konumunuzu değiştirin efendim. Alo?
1: Şöyle gideyim ben. Pencereye doğru gideyim. Hatalı mı? Şimdi nasıl?
0: Ha, fena değil. Bak sesi. Cama doğru git abi. O orada kal abi. Bak güzel orası. Tamam. Pozisyon güzel. Buyurunuz efendim.
1: Şöyle Atalık Bey, hakemlerimizin böyle sezon yanlışlıkları, hataları olabilir. Benim de yanlışlıklar hepimizin hatası. Hatasız gol olmaz demiş
0: Orhan'ın burada. Hatasız gol olmaz. Evet abi.
1: Hatalanma sebebi diyor değil mi Atalık Bey? Şimdi bunu mesela bazı... Evet. Davulla elinde Atalık Bey bakıyorlar. Şimdi bizim takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Kanada, Meksika ve Birleşik Devletleri. Bakıyorlar hakemlerin. Bir iki tane hakemimiz gitse bunlar iyi olacak. Tamam biz koca sezonu bir hafta kaldı tamamımız ama... Benim için de çok iyi geçiyor Talat Bey. Gitsinler. Yani birkaç hakemimiz gitsin bizim yani.
0: Girsin değil mi ama özellikle?
1: Tabii ya maçları yönetsinler. Mesela biz şu an zannederim D grubundayız. Ha. Paraguay, Amerika ve Avustralya. Çünkü saat farkı olacak belki bizim için. Hı. Ama ne yapalım öyle idare edeceğiz. Sahura kalktık.
0: Galiba gibi. Seçmediler herhalde bizimkileri ya. Onun zamanı geçmedi mi?
1: Galiba Talat Bey ya. Ben çok üzüldüm. Belki bir değişiklik. Belki bir değişiklik olur ya.
0: FIFA bastırsın diyorsun. En azından belki bir değişiklik olur.
1: Tabii ya bizim hakemler de görsünler. Zaten evet. Bizim burada eski Atalap Bey hakemler çıkıyordu. Şimdi onların takımları bizim takım oynuyordu. O düşüyordu. O kalkıyordu. Ona devam diyordu. Ona sarı kart gösteriyordu. Hmm. Bizim yıllar önce Atalap Bey Berlin'de burada en azından 20-25'e yakın takımımız vardı. 10 tane belki takımımız var. Gerisi ligden çekildi. Hep bunların yüzünden. Peki. Tamam hakemlerin hatası olsa 5 parmağın 5'i biri değil ki. Çünkü erken kalkan gol alır demişler ya.
0: Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz gurbete, Berlin'e efendim. Sevgiler, selamlar. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, iyi günler. Hayırlı
0: İyi
2: yayınlar.
0: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Bursa'dan Efendi ben.
0: Efendi Bey hoş geldiniz. Sizi dinliyorum efendim.
2: Az önce internetten bir haber okudum da Türkiye Gazetesi de paylaşmıştı. Muğla'da bir meyhane açılıyor ve meyhane dualarla açılıyor açıkçası.
0: Kim açmış efendim meyhaneyi dualarla efendim?
2: Yani sahibini bilmiyorum da açılırken açılışta dualar okunmuş. Ondan evet. Sonra Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da katılmış. Hı. O da bol ve bereketli kazançlar dileyerek şeyini açmışlar.
0: Çok güzel. Yani gece kulübü değil mi efendim?
2: Aynen.
0: Vay
2: yani
0: be.
2: Ata Bey diyecek söz bulamıyorum gerçekten. Hani dini değer bu kadar yozlaştırılır. Anlatabildim evet. mi? Yani bugün...
0: Dini değerler yozlaşmaz. Adamlar yozlaşmış. Kültürleri... Yani,

0: Ya daha değineceğim.
1: Hemen efendim.
0: Şimdi bugün dünya önceden dünyada yapılıyordu, farklı ülkelerde yapılıyordu. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de de geliyor. Bir akım varmış böyle. Hı. Sokakta dans etme akımı Atabey.
1: Ha.
0: Yani kadınlar böyle olduğu gibi işte fenomen dedikleri, affedersin artık ağzımda.
1: Hanımefendiler efendim, fenomenler evet. Yani ama onların sonu da çok kötü oluyor. Birçok kişiyi kandırdılar biliyorsun. Bunları kandırdılar. Ölenler var. Bir tuhaf acılar çekiyorlar. Evet.
0: Evet. Geçen İzmir'de bu olay yaşandı. Bir tane fenomen trafiğin ortasında arabasını durduruyor. Ve arabasının önünde affedersiniz yarı çıplak şey yapıyor. Tabii. Yarı çıplak dans edip şeye atıyor. TikTok'a atıyor. Bunu da akımı devam ettirmek için, katılmak için yapıyor. Ve buna da 40 bin lira para cezası kesiyorlar.
1: Ha.
0: Ya bugün para cezası dediğiniz yani o fenomenin tabiri caizse bir tıklanmasının değeridir yani, anlatabildim mi? Bunlar için para cezasının bir şeyi yok. Çok bir yaptırımı yok yani. Bir caydırıcılığı yok.
1: Trafiği alt üst etmiş efendi ama.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Yani, olmaz öyle bir şey yani.
0: Aynen öyle. Bu tür şeyler için çok farklı önlemler
1: alınması lazım. Abi Tepecik'te yani, eskiden bir göbek atarlardı. Tepeciğin ortasında trafik karışırdı. Bir anda bizim esmer vatandaşımız oraya çıkardı, bir iki tane hatun falan, orada bir iki müzisyen falan. Aman bir göbek atarlardı Tepecik, trafik alt üst olurdu ya. Demek ki bu Alsancak'ta yaptı ya da nerede yaptı acaba? Konak'ta bir yerlerde yapmıştır bu ya.
0: Yani İzmir diye okudum. Tam böyle semtini şey yapamadım.
1: Anladım. Yani şeydi, Konak'ta olabilir. Bak Konak'taki o döner var ya, o şey de olabilir.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir toplum birilerini hani fenomen haline getirmişse biraz da o toplum kendisini sorgulaması lazım. Tabii. Yani bu ülkede göbek sallanılarak fenomen haline gelmiş insanlar var. Bunu da bu toplum yapıyor yani, beğenerek, takip ederek.
1: Kendimiz yapıyoruz abi. Evet. Bu insanlar aramızdan çıkıyor. Doğru söylüyorsun efendim ya.
0: İşte yani biraz da yani toplumun kalitesini bu fenomenler ortaya çıkartıyor demek gerekiyor açıkçası.
1: Cidden sadece fenomenler değil, toplumun önünde olan birçok şey var. Mesela bunların başında politikacılar gelir değil mi? Onlar da aramızda çıkıyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Ya.
0: Yani işte biraz toplum olarak hani bir silkelenmemiz lazım, bir kendime gelmemiz lazım. Neye,
1: bizim
0: ne kadar değer
1: var,
0: veriyoruz?
1: Adetlerimiz
0: aynen
1: var,
0: öyle.
1: Kültürümüz var, anlayışımız, inancımız var. Bu kadar mı yabancılaştık kendimizde canım?
0: Aynen öyle. Böyle bir rahatsızlığım vardı, sizin aracılığınızla ben dile getirdim.
1: Efendi Bey, sen yeter ki bu rahatsızları dillendir, biz seni bekliyoruz. Müthiş sosyolojik saptamaların, tespitlerin var. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler, hayırlı yayınlar.
1: Hayırlı günler diliyorum efendim. Gözlemlerini bizlerle paylaştı. Beğenin ya da beğenmeyin. Olmuş mu oluyor işte. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var mı? Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim. Alo. Buyurun.
2: Masalar, ben İzmir'den sonucu Ahmet.
1: Ahmet Bey nasılsınız?
2: Hamdolsun yaradan abi, sizi sormalı.
1: Sesin çıkmıyor Ahmet Bey. Kim sesini kesti?
2: Abi Allah aşkına bizim sesimizi kesen yok. Bizim sesimiz.
1: Ne bileyim yani, Fenerbahçe bu sene şampiyon olmaz, gelecek sene olur abi. Önümüzdeki maçlara ve dönemlere bakacağız. Bu kadar üzülme ya.
2: Yok abi ben üzülmem ya. Galatasaray 14 sene olmadı. Beşiktaş 15 sene olmadı. Ha.
1: Doğru, bravo.
2: Ama şurada abi şöyle bir şey biz kaçırıyoruz. Adalet, eşitliği dağlayamazsan 14 yıl yani bir sene bile beklesen adaletsiz olduğu zaman insanlar itiraz eder. Şimdi demin bir arkadaş konuşuyordu. İki konuşmacı önceydi galiba. Diyor ki bizim diyor Avrupa'da niye hakemimiz yok? Sence neden yok abi? Sen bir şey olarak hani sen de spor sever.
1: Ahmet bu soruyu bilmiyorum.
2: Abi ben
1: bilmediğim taraftan için sorma bana şimdi.
2: Yok abi bence biliyorsun.
1: Çok kıymetli hakemlerimiz var efendim. Tabii bu konuda da çok ciddi çalışmalar var, hakemlerimiz var ama kıskanıyorlar bizi Ahmet, olabilir.
2: Abi neyimizi kıskansınlar Allah'ın seversen. Hakemi dövülen biziz. Sahasından takım çekilen biziz. Yani her türlü şey bizde yani, adaletsizlik bizde. Yani bizim neyimizi kıskansınlar, neyimizi çekemesinler. Yani gerçekten abi yanlış anlamayan bizim hakemlerimiz
1: dünya çapında. Ama kıymetleri bilinmiyor.
2: Abi

0: yapmıyorlar. Hata yapmıyorlar, kötü niyetli, art niyetli. Çünkü tepeden bir yerlerden abi talimat alıyor. Bu açık ve net yani. Şimdi en basit bir örnek vereyim abi. A pozisyonunda sarı kart verirken B pozisyonunda vermezsen sana ne derler bunu? Açık net diyor. Yani 100 tane futbol severim, 100'ü de bu sarı kart ve kırmızı kart diyorsa, ikisine de ayrı ayrı karar veriyorsan sen bunun altında ne ararsın abi? Evet. Yani bunda ben art niyet ararım. Yani eşitlik, adaleti kaybı. 10 yılda 6 kez şampiyon olmuş takım çıkmış diye hakkımız yeniyor. Ya ne hakkın yeniyor abi sen? Yani kaç kere şampiyon olmak istiyorsun? 10 yılda 10 defa mı şampiyon olmak istiyorsun yani? Şimdi artık bak kutlamalarında bile abi dikkat ediyorsan belki şey geçiyor yani. Sönük geçiyor. Çünkü insanları artık bıktırdılar. Gerçekten taraf tutmakla bıktırdılar. Bir spor bankanı çıkıp da en büyük cimbom, şampiyon cimbom derse sizce burada adalet sağlanır mı yani? Şey, bence adaleti kaybettik.
1: Ama Galatasaray'da bir açılış vardı. O havayla herhalde kendini
0: abi kaptırırsa. O yanlışlıkla içindekini dışarıya vurdu.
1: Ne diyorsun?
0: İçindekini dışarıya vurdu, sonra da toparlayamaz. Yok dedi, voleybol takımını kutladım falan filan. Ya abi bizi çocuk değiliz ya. Hepimiz yani bugün 40-50-60 yaşlarda insanlarız yani. Eğri oturan doğru mu kaşan yani. Gerçekten abi bu siyaset futbolu elinden çekmedikçe biz bu daha kötü yerlere gideceğiz yani. Gerçekten daha kötü yerlere gideceğiz yani.
1: Fenerbahçe şeyi nasıl, başkan adaylarını nasıl buluyorsun?
0: Abi işte
1: Ankara'nın mesela, adayı kim sence?
0: Abi mesela Saadettin Saran çok iyi bir başkandı. Ama ona da itibar suikastı yaptılar. O adamın niye harcadılar? Yani neden harcadılar? Çok iyi gidiyordu. İyi başladık. Yani şimdi bir Aziz Yıldırım'la Hakan Safi kaldı. Ben yani şahsen Aziz Yıldırım gelmesini istemiyorum yani. Ben diyorum Hakan Safi yani gelmeyen biri gelse artık bir değişiklik olsa diyeceğim ama kim gelirse gelsin yani Fener'in Marcos Dalí abi tekrar aynı şekilde devam ediyor. Biliyorum bu takımdan ne istiyorlar bir türlü çözemiyorum. Yani bak şunu da geçen gün Instagram'da bir şey sosyal medyada gördüm abi. 4 tane şampiyonluk kaybetmişiz. Hepsinde de yani bir penaltı verirse, bir pozisyonda bir hareket doğru verirse 4 tane şampiyonluk gelecekmiş. 4'ünde kaybetmişiz.
1: Doğru yani verirse. Anladım. Yani aynen, hepsinden bir penaltı verirse dedin, sonra düzgün cümleyi düzeltin. Doğru verirse dedin. Evet,
0: abi şimdi mesela diyelim Bursa ile yarışıyoruz. Bursa şampiyon oluyor. Başakşehir ile yarışıyoruz. Başakşehir şampiyon oluyor. Başakşehir Avrupa'ya gidiyor, diyorlar ki koskoca Türkiye'de bu takım nasıl şampiyon olmuş?
1: Evet.
0: Nasıl şampiyon olmuş abi? Bir sormak lazım.
1: Bunu Başakşehir de fena değil ama yani.
0: Abi Başakşehir şampiyon oldu sen Allah'ın sesi. Avrupa'da ne yaptı ya?
1: Evet.
0: Hiçbir şey yapamadı. Adam Avrupa'da sordular yani bu takım nasıl şampiyon oldu?
1: Mesela
0: yani.
1: Samsun Spor bu sene müthişti ya.
0: Samsun evet abi. Yani ufak tefek şeylerimiz çıkışlar.
1: Konya Spor.
0: Yani, sürekli olsa futbolumuz daha iyi gider. Abi şimdi mesela İngiltere'ye baksan en alttaki takım şampiyonluğa oynayabiliyor. Şimdi bizim en alttaki takıma bakıyorsun. Hani şey gibi ruhu gitmiş bir insan gibi yani ölü gibi yani bir varlık
1: yok, gösteremiyorlar.
0: Yok
1: bizde
0: yani.
1: De bu sene birkaç takım iyi şey yaptı. İpi gösterdi. Işte bizim Samsun mesela Konya böyle birkaç şey var. Ahmet Beyciğim.
0: Hatta olabi. Bir iki takımla olmaz bu iş. En alttakinden en üsttekine kadar kıyasaya bir mücadele olacak. O zaman biz Avrupa'yla mücadele edelim. Şu anda bak bir tane takımla gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. Tekstil UEFA'ya gidiyor. Yani bir varlık gösteremiyoruz yani. Bak mesela
1: hakkı alim var.
0: 75 milyon liraya bir tane forvet alıyoruz ama Avrupa Ligi'nde bir şey yapamıyoruz yani. Bu da var yani. Gidip 5 tane yiyip 4 tane yiyip geliyoruz yani.
1: Allah'ım yani efendim.
0: Şey yok, istikrar yok.
1: Peki teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey size ve İzmir'e sevgi, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim. Ahmet istikrar yok. Doğru söylüyor. Buyurunuz efendim.
2: Acıyorum halimize. Vah vah vah. Selamünaleyküm. Çok çok hayırlı günler.
1: Aleyküm selam. Murat Bey siz misiniz?
2: Evet efendim.
1: Benim evet sevgili dinleyiciler telefonda muhalefet Murat Bey var. Buyursunlar efendim.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor Allah'ın izniyle inşallah.
1: İnşallah. Rabbim nicelerini erdirsin efendim. Kavuştursun.
2: Amin. Ben karar verdim. Kurbanımı Bolu Belediyesi'nde vereceğim.
1: ne diyorsun ya?
2: Öyle diyordu.
1: Çok güzel.
2: İBB diyordu ya.
1: Abi kesmiyorlar sonra için. Bak ben gazetelerin yabancısı şey yalancısı.
2: Kesiyorlar abi ya.
1: Kesmemişler ya.
2: Alır mı abi? Şeyi de diyordu ki İBB fitre ve zekatlarınızı verebileceğiniz en güzel yer İBB'dir. Verin ekleme gitmez yabana diyordular.
1: Ha ya.
2: Yani en nihayetinde tabii bu işin.
1: Verin bizim uşağı da.
2: Evet.
1: Sen Karadenizli misin?
2: Vermiştim. Elhamdülillah.
1: Hah, yani siz Karadenizler. Bizim Uşak'tır da diye.
2: Hiç abi, çok şükür biz öyle bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Hani olanların oldu da benim ve ailemin olmadı yani, çok şükür. Biz uşağa vermiyoruz abi. Biz doğru gördüğümüze veriyoruz. Hiç
1: Karadeniz'in partisi olmaz da mı? Bizim uşağı olunca yeter ya.
2: Abi bak, ben bunu her zaman oturup muhabbete...
1: Seni iyi kızdırıyorum ama, çünkü güzel konuşuyorsun. Yok, seni kızdırınca benim muhalefetin ortaya çıkıyor.
2: Evet, benim derim çocuğum dahi yanlış yapıyorsa... Eğer benim evladım dahi yanlış yapıyorsa, bu devlete zerre kadar zarar veriyorsa, fakirin, fukaranın, yetimin hakkını gasp ediyorsa, yiyorsa, Cenab-ı Allah diyorum ona en ağır cezayı versin dünyada. En ağır musibetleri versin.
1: Öbür tarafa gitmeden arınsın diyorsun. Anladım.
2: Yok yani, ben de göreyim diyorum yani. Ben de rahatlayayım diyorum. Çünkü hiç bizim öyle şeyimiz yoktur. Yani taraf tutmamız, haksızın yanında durmamız hiçbir zaman yoktur. Ki şimdi söyleyeceğim şey de ona bağlayacağım. Kurban kesmeyi düşünüyordum abi. Araştırıyorum. 40 bin lira, 45 bin lira, 50 bin lira. Tek hisse kesecektim abi. Baktım olacak gibi değil. Bir kardeşimiz vardı burada. Afrika'da çalışıyor. Bir derneği vardı. Adını unuttum. Tanıdığım, bildiğim, emin olduğum bir insan. Bir hesapladım abi. 2 tane dana kesiyorum abi Afrika'da.
1: Aslanım benim. 45 liraya mı?
2: Evet, 2 tane dana kesiyorum abi. Ve dedim ki kardeşim, dedi abi, dedi sana, dedi hani böyle burada şu anda gidiyor yani, herhalde birkaç gün içerisinde o da gidecek organizasyonla beraber.
1: Yurt dışı biraz dedi, ucuz tabii canım. Birçok vakıf, dernek de, Mehmetçik Vakfı da, Kızılay da alıyor, evet. Biraz fiyatı zaten düşürmüş, çok ciddi ucuzlamışlar, evet.
2: Bir de diyor ki abi, oranın diyor yani şeyleri, hayvanları diyor, sen diyor buradaki hayvanlar gibi değil diyor. Buradaki hayvanlar 800 kilo, 1000 kilo geliyor diyor.
1: Tabii evet.
2: Zayıf diyor yani, cılız diyor oradakiler. Doğru, belki diyor yani şey değil ama. Ya dedim tamam, dedim olsun dedim. Madem ki dedim, ben dedim tek kendime dedim kesecektim dedim 45 liraya dedim. Bir tane dana dedim bana, bir tane dedim dana dedim hanımın adına dedim, sana dedim bağışlıyorum dedim.
1: Bitti.
2: Her dedim fakir fukara yesin, bir tane dedim biz et yemeyelim, ne olur dedim, ölecek miyiz dedim yani.
1: Yok.
2: En nihayetinde yani Türkiye'deki bu kurban piyasasındaki bu rakamları uçuran insanları protesto etmek amacıyla, bu da Allah'ın bir lütfu herhalde, Afrika'ya gönderiyorum kardeşim. Afrika'daki insanlar.
1: Alternatifimiz var peki.
2: Var abi, çok şükür. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Şeyi çok merakla bekliyorum, bu mutlak butlan davasını. Artı bu Özgür Özel'in, hani diyorum ya, merakla bekliyorum ne zaman ona dokunacak zurnanın ucu böyle. Onu da çok bekliyorum. Ve eminim
1: ben,
2: ki...
1: Heybe'deki Turp kimdir bilmiyorum abi. Demek ki
2: Cumhurbaşkanı'nın kulağına gitmiş abi. Az kaldı abi. Az patlayacak yani. Yani böyle artık hani balonu şişirirsin bir yere kadar dayanma noktası vardır artık. Ondan sonra şişmez patlar ya. Bu da aynı oraya geliyor yani. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ihtimalle, ben tahmin ediyorum, kendi asıl hani içindeki eski kadroları, yani bu gerçek Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelenler, çakmaları değil. Herhalde onlar da biraz baskı yapacak. Ben öyle tahmin ediyorum ki Özgür Özel de istifa edecek. Ve ortalık çok kötü karışacak. Bu sefer herkes heybesindeki her şeyi dökecek ortaya. İmamoğlu'nun da ne olduğu ortaya çıkacak. Özgür Özel'in de ne olduğu ortaya çıkacak. Hani bu yandaş böyle sözcü gözcü Halk TV'deki gazetecilerin, Hikmet İla Uğur muydu neydi? Bir şey var, bir tane adam var, bir tane bir kadın vardı. Ayşe Gül müdür nedir?
1: Evet.
2: Onların
1: tabii.
2: Özellikle isimlerini şey yapmıyorum. Ben ara sıra şey yap görünce
1: gerek
2: deli oluyorum yani.
1: Evet, yani meslektaşlarımız tabii.
2: Ama eyvallah meslekler. Ben kendi oğluma yanlış yapıyorsa Allah en ağır şekilde cezalandırsın diyorsam, o benim için hiç önemli değil. Allah hepten yanlış yapanın, meslektaşım da olsa, benim şeyim de olsa, babamın oğlu da olsa, hiç yani müsaakını versin diyeyim.
1: Peki.
2: Ben ağır konuşmayayım. Yani bekleyin diyorum, çok güzel şeyler olacak. Hani diyordu ya İmamoğlu, sloganı vardı, her şey çok güzel olacak. Emin olun her şey çok güzel olacak. Çok güzel bütün pislikler ortaya patlayacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi belki gerçek kimliğini, gerçek sahiplerini bulacak diyorum. İnşallah merakla ve şiddetle bekliyorum. Kurbanlarınızı da ziyan etmeyin diyorum. Allah'a emanet olun.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım telefon hattımızdaki dinleyicimiz kim? Hemen alalım efendim. Buyursunlar.
3: Alo, merhaba.
1: Merhaba efendim. Hoş geldiniz Müberra Hanım.
3: Hoş bulduktum. Ben katılamadım. Samsunlulara geçmiş olsun.
1: Haya.
3: Çok bütün marketler su altında kalmış. Maalesef çok üzüldüm. Ya. Araçlar.
1: 10 dakika yağmış ya. 10 dakika o sağanak, evet. Samsun'u hakikaten 10 dakikalık sağanak felakete yol açmış.
3: Allah barajlarımızı afatsız doldursun. Atallah Amin. Bey.
1: Yani şimdi, ondan sonra Bursa'mız tabii, Şırnak'ımız da selden etkilenmiş.
3: Evet, şimdi çiftçiler günümüzde kutlu olsun.
1: Evet. Bugün çiftçiler günümüz değil mi efendim? Bugün tabii, evet. Çiftçiler günü, bravo.
3: Evet, çiftçiler günü. Meyhanede dua eden, meyhaneyi açmak için dua edenlerin de duaları kabul olmasın inşallah.
1: Allah hidayet versin efendim.
3: Yani kardeşim, sen ne için dua ediyorsun ya?
1: Evet.
3: Sen alkol alınan yere dua ediyorsun. Bu ne biçim iştir ya?
1: Ya.
3: Ataullah Bey.
1: Evet. Peki.
3: Yani bu Eskişehir Belediye Başkanları da işte gözaltına alınmış.
1: Evet. Tepebaşı Belediyesi'nde bir 23 gözaltı var. Belediye başkan yardımcıları var. Evet. Oradan ne olacak onu bilemiyorum tabii. Bu arada şimdi, ünlü gazeteci, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı da sabah gözaltına alındı. Orada da bir yani bu bahis konusu var ya.
3: Evet.
1: Sen de hep söylerdin bu bahisçilere operasyon. Demek ki devlet takip etti, tespit etti. Şimdi o bahis konusuna da ciddi operasyonlar var.
3: Bahis konusunu takip etsinler. Bir, hal yasası kanunun çıkarsınlar.
1: İki, bekliyoruz efendim.
3: Evet, bekliyoruz. Şimdi şimdi haya, meyhane için dua edenlerde edep haya var mıdır acaba?
1: Ya bilmiyorum, bence olmaması lazım yani.
3: Yani haya iman, iman cennet, hayasızlık cefa, cefa da cehennem dedik ya.
1: Ya.
3: Evet.
1: Nereden Hatta çıktı? Allah. Evet. Peki efendim.
3: Yani
1: biraz karıştı. Yani mesela şimdi dilim varmak istemiyor. Bir partinin genel başkanı, ileri gelenleri gittiler. Vefat eden bir abilerinin kabrinde gördün yani. Önlerinde işte alkol vesaire falan. Ya öyle ziyaret edilmez ki. Kabir ziyaretinin bir adabı var bizim kültürümüzde.
3: Yani ben kardeşim, bunu bazı CHP'lere...
1: Çok karıştırıyorlar, biliyor musun?
3: Evet. CHP'lilere sordum da yapılmaz öyle bir şey diyorlar. Yapılmış.
1: Yapılmış. Bir de şey var, hanımefendi de tepki gösterdi. Yani Kamer Genç Bey'in hanımı, kardeşim dedi, bu ne ya dedi. O da duymuş tabii, görmüş, gitmiş bakmış falan.
3: Yani bu ne?
1: Böyle bir şey olmaz takımlar dedi, ayıp ya dedi yani. İnsan Mehter abisini takımı böyle mi ziyaret eder?
3: Evet, Mehter takımına sırtını dön. Ya. Kamer Genç'in mezarında içki iç. Ondan sonra sen gel milletin gönlüne gir. Yani bunu herkes kabul etse, muhafazakar dindarlar hiç kabul etmez.
1: Ya git meyhaneyi duayla aç. Nasıl oluyor bunlar?
3: Yani nasıl oluyor bu işler?
1: Tuhaf şeyler. Bu millet kültürüne dönsün bence. Anhanelerimizi bilsinler, öğrensinler ya.
3: Yani ben hiçbir zaman bağnazlığa karşıyım.
1: Ya gayet tabii canım. Yani.
3: Aydın bir insan olarak,
1: evet,
3: değerlerimizi unutmamalıyız Ataullah
1: Bey. Evet, bravo.
3: Ben hiçbir zaman kötü bir şekilde yorum yapmıyorum.
1: Doğru.
3: Peki, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Mübera Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Efendim, bir dinleyicimiz var sanıyorum. Öyle mi? Reklama gidiyoruz. Sıkıştık reklama. Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam var. Gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
4: Burası TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu, senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz, değil mi?
8: Binaenaleyh kılçık.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 5646, bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz, günü ve gündemi beraber konuşuyoruz. Efendim gündemle ilgili, günle ilgili, bizimle ilgili ne varsa konuşuyoruz vallahi. Ne yalan söyleyeyim yani. Evet, telefonlarımız 0212 454 5646. Duydunuz zilin sesini efendim. Ve telefon hattımızda dinleyicimiz varsa sevgili İbrahim, hemen gönderin efendim, bekletmeyelim. Buyursunlar efendim. Alo.
1: İyi günler.
0: İyi günler efendim, buyursunlar.
1: Bir saniye, bu radyoyu da kapatayım şimdi, bir saniye.
0: Peki efendim, siz bilirsiniz.
1: Kardeşim hayırlı günler.
0: Hayırlı günler efendim, kiminle görüşüyoruz?
1: Trabzon'dan Hamit Yazıcı.
0: Hamit Bey, hoş geldiniz.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Kardeşim, her şeyden bahsediyorlar, siyasetten, oradan, buradan, ama bu emeklinin derdi ne olacak, bu emeklinin hali, bundan hiç kimse bahsettiği yok.
0: Vallahi 6 aydır bahsediyoruz emekliyi, dün de yarım saat bahsettik.
1: Hayır ama ben dinliyorum, ben her gün burada...
0: Yok, şimdi ben de sana söyleyeyim, bak yarın... Dün en az yarım saat emekliden bahsetti. Emekliler de aradılar, konuştular. Çok teşekkür edelim. İyi günler diliyorum efendim. İnkar etmek, yalan söylemek hiç kimseye yakışmaz. Bak kayıtlar burada. Dün yarım saatten fazla bunları konuştuk. Her gün de konuşmanın bir anlamı yok zaten. Efendim buyurun. Aynı şeyleri değil mi efendim? Buyursunlar.
2: Abi selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Lide oradan Yusuf.
0: Yusuf Bey merhaba.
2: Emeklinin halini konuşmayan bir kimse var mı?
0: Efendim hiç gerek yok. Siz de devam ettirmeyin. Gündeme dönelim efendim. Yahu kaç senedir konuşuyoruz. Her gün konuşuyoruz.
2: Adama ben cevap veriyorum yani.
0: Adama cevap verme. Hiç gerek yok. Biz gerekeni söyledik. Adam bize az daha iftira atıyordu. Düzelttik efendim. Sen dün radyo dinledin mi?
2: Nasıl?
0: Sen dün radyo dinledin mi?
2: Dinledim, her gün
0: dinledim. En az yarım saat konuştuk, 10 tane dinleyiciyle konuştuk.
2: Ya ben bak hele medya kritiği, ondan sonra Taksim Meydanı, bu ondan sonra şeylerini dinlerim ben bütün ya.
0: Bugüne dönersek bugün aklınızda ne var efendim?
2: Bugün aklımda anladığım bu dua meselesi var.
0: Dua meselesi.
2: Dua meselesi, evet. Bazı anladın, din adamları çıkarttığı zaman anladın, adamlar anladın, horozu anladın, kurban olarak sen şey yaptı.
0: Horozu geçmişte kurban, onu diyenler de oldu efendim.
2: Ha, öyle proft bir de, proft.
0: Kurban yoktur ondan, diyenler de var.
2: Kurban yok diyenler de.
0: Tabii o hocalara, o sözüm ona, o hocalara devamında bugün bile ondan, kurban yoktur diyenler de var.
2: Bir zamanlar Yaşar Nur vardı.
0: Yani daha neler var neler mesela, evet.
2: Şey etmeden, gerçi hocam öyledir. Ben geberdim.
0: Yaşar Nuri, evet. Yaşar Nuri'ler bitmez efendim.
2: Beyaz var.
0: Beyaz, evet.
2: Sonra son zamanda bir tane daha bir çıktı.
0: Kaşı beyaz, beyaz. Gördüm. Efendim o horuzcuydu o.
2: O horuz işte, horuzdan anladın, kurban olur demedi mi? Bir de anladın, Yaşar Nuri de ben Kur'an'a göre Müslümanım demedi mi?
0: Hah.
2: Ben bu, ya Kur'an'da anladınız lan, namazın tarifi yok.
0: Kur'an ona gelmemiş, Peygamber Efendimiz'e gelmiş. O da bizimle paylaşmış yaşantısıyla, ortaya koyduklarıyla, ibadetleriyle, hadis-i şerifleriyle, tamam?
2: Orada
0: yani yeni bir şey söyleyecek halleri yok. Her şeyi söylemişler.
2: Hadis onlarda yok.
0: Anladım.
2: Sadece Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman onlar.
0: Ama hadis-i şerif ve ayet-i kerim şimdi ayetler ve hadisler nastır efendim.
2: Ya şimdi tamam, orucu tutulun ve şeyde şart koşulmuş oruç İslam'da, ama nasıl tutulacağını Peygamber Efendimiz bize onu öğretmiş.
0: Evet.
2: Onun varisleri bize onu öğretmiş.
0: İyi ki yıllarca Peygamber Efendimiz yaşamışlar İslamiyet'i. Ya. Biz de ondan öğreniyoruz. Eğer yaşamamış olsalardı her şeyi inkar edeceklerdi.
2: Aynen öyle yani. Ashab-ı kiram efendilerimiz, anladın mı? Nasıl hareketli yapmışlar, neleri yapmışlar.
0: Tabii.
2: Kimden almışlar bu dersi? Tabii. Peygamber Efendimiz'den almış. Evet. Peygamber Efendimiz'den almış. Cenab-ı Hak'tan almış. Hep dünyaya anladın mı, bunu yaydılar.
0: Evet.
2: Biz anladın mı, zırcahil değil.
0: Anladın mı?
2: İşkili yeri anladın şeyine kadar. Doğru mu eğri mi onda iyice bildiğimiz yok. Var mı öyle bir şey onu da iyice şeyden. Türkiye Gazetesi yazmış koya ben okusa söylerdim Cem Küçük Sabahı.
0: Yok Türkiye Gazetesi'nde yok da portalında gördüm diyor. Bilmiyorum tabii lazım. Yani evet.
2: İnsan anladım ya şimdi hiçbir din gerçek din adamı kalkıp da içki masasında dua etmez ben bilemiyorum.
0: İçki masası değil de açılışında.
2: Açılışı
0: evet.
2: Tamam olsun içki masası değil.
0: Yani evet. Bir yani gece kulübünün açılışında dua etmişler eski bir din adamı ya da işte imam efendi evet.
2: Bir de anladın mı bak bugünlerde yağmur Cenab-ı Hak tarafından çok yerde anladın mı afata yol açıyor.
0: Evet.
2: Dünyanın her tarafında.
0: Evet.
2: Bir de diyorlar ki bak dünya nasıl kopacak? Dünya işte böyle kopacak. Dünyanın anladın mı çivisi çıktı dediler. Çivisi mivisi çıkmadı. Bak bir anda 10 dakikanın içinde Cenab-ı Hak ne yapıyordu? Bir dakikanın içinde. 10 dakikada.
0: Evet.
2: Buna iman edeceksin, inanacaksınız. Allah'tan geldi diyeceksiniz.
0: Peki.
2: Başka bir çaresi yok. Bir de şu Hakan'ın, ben onun peşindeyim yine. O şeysini.
0: Hakan kim efendim? Hakan Bayrakçı.
2: Hakan Bayrakçı. Yani onun anladığını şeyler nerede yaptıysa o şeyi bir açıklasınlar da ben de bir dinleyeyim ya. Kurban olayım ya.
0: Anladım efendim.
2: Bugün akşam herhalde şey var Taksim Meydanı Gümüş yine vardır orada.
0: Evet.
2: Bir de bu şey var özel hayat.
0: Özel ama hayat adam, nedir efendim?
2: Ama
0: Aile hayatı.
2: Şey savcıya anladın adam yazdırtmış bunu tutanağa geçeceksiniz demiş. Bu özel hayatta şunlar da vardır diye. Özel hayatta geçirmiş. Herkes girmiyor biliyorlar hepsi de biliyor.
0: Anladım efendim.
2: Akşam medya kritikte o bir tane İbrahim Usmuydu neydi o vardı. Ama aklamak için adama neler söylüyor ya.
0: Özel hayatta dağınıklık kötü be. Tamam biraz derli toplu aile olmak var yani biraz abi, özel hayatta ama çok çok dağıldık be abi.
2: Şimdi fazla uzatıyorum. O adamın gelirken giderken uçakta otelinde gazinosunda anladın mı gününüzü gün ettiniz.
0: Hı.
2: Bugün de anladın adam inanılır bir adam değil. Doğru bir adam değil. Ne demek doğru bir adam değil ya?
0: Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz size. Öksürük başladı beyefendi de. Ve telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Nasılsın Atallah abi?
0: Teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Nurullah Bey siz nasılsınız?
3: Abi Allah'a şükür.
0: Buyurun efendim.
3: Çok iyiyim. Bahçedeyim. Böyle bir arı sesi olmaz abi.
0: Ne diyorsunuz? Bahçede ne yapıyorsunuz efendim? Hava çok güzel. Doğadasınız, bahçedesiniz. Tabiat güzel. Evet.
3: Arılar. Yani ben hiç bu kadar arı görmedim. Şöyle çiçekleri döllüyorlar abi.
0: Yani maşallah arı bu sene iyi mi diyorsun? Bal bereketli mi olacak abi?
3: Hayır abi. Bal değil. Ağaçları döllüyor ya bu doğal arılar.
0: Ha.
3: Elma ağaçlarının, kiraz ağaçlarının böyle çevresinde böyle diye dönüyorlar. Her tarafı döllüyorlar.
0: Abi çok güzel değil mi? Yani meyve de bol olacak.
3: Meyveden işte meyveyi arı döllemezse arı olmazsa zaten meyve olmaz. O çiçeğe.
0: Ondan sonra o çiçekleri bizim kovana taşıyacaklar. İnşallah evet. Sonbaharda iyi bal yeriz abi.
3: İnşallah abi. Abi müsaade edersen iki konudan bahsedeceğim.
0: Peki efendim. Yağmur yok değil mi Sivas'ta? Dün bugün bir şey yağmadı.
3: Akşamdan beri yağıyordu. Öğleden önce biraz açtı. Şu an iyi gibi.
0: Yani bir sel felaket falan yok yani.
3: Yok öyle.
0: İyi elhamdülillah ya.
3: Evet abi.
0: Evet efendim buyursunlar.
3: Biraz önce bir dinleyicimiz emekli konusundan bahsedilmiyor.
0: Abi biz dün bile yarım saat konuştuk. Vallahi artık ben de bıktım. Çok istiyorum. Evet. Konuşmakla da bir şey hallediyor muyuz? Ama sürekli gündemde. Bize az daha iftira atıyordu konuşmuyorsunuz ya dün yarım saat 5-6 tane dinleyicimiz konuştu tamam işte yani sesimizi duyurduk abi yani.
3: Abi ben de konuştum yani onu söylemek istedim.
0: Abi
3: yani
0: canım sen de şahitsin abi.
3: Evet abi ben de o konuyu konuştum ben. Haksızlık yapıyor da bu konuyu aslında devletimizin yani çözmeyecek bir durumu yok yani Türkiye'nin bütçesine bir yük olacak bir konu değil bu ya.
0: Çok yani büyük yok yolu çok. 45 yaşında 43 yaşında.
3: Yok onu demiyorum abi.
0: Şu anda 3 milyon küsür insanımız emekli ya.
3: Evet. Abi o emekli de şimdi devletin bütçesinde bir pay değil bu aslında. Yani şöyle anlatırsam.
0: Devlet sana, sadece emekliye mi versin abi?
3: Yok, emekliye değil abi. Şimdi bak, devletin bir yıllık gideri şu. Geçen yılki gideri şey abi, 151 milyar TL. Devletin yani SSK olarak geliri de 108 milyon TL. Arada bir 40 milyon TL'lik bir açık var. Bunu da hazineden, bu 40 milyon TL de 1 milyar dolara falan denk geliyor. Hazineden aktarılıyor. Fakat hazineye giren para 1 trilyon 640 milyar dolar. Hı hı. Yani binde 640'ta biri. Şimdi bunun gibi bir, yani bir 1 milyar dolar daha mesela oraya aktarılsa, yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir para falan değil abi.
0: Çok büyük para. Neden yani, biliyor musun?
3: Evet abi.
0: Devlet TOKİ'lerden tutun. Yani öbür tarafta zaten kaç vilayet yaptıklarını biliyoruz. 13 vilayet yaptılar. İlçeleri, köyleri bilmiyoruz. Şimdi Türkiye çapında 500 bin konut daha yapılıyor. Sırf evet, kiracıyı biraz rahatlamak adına, rahatlatmak adına. Öbür tarafta tarımdan tutun hayvancılığa, barajdan tutun efendime söyleyeyim ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya hakikaten çok ciddi harcamalar var. Mutlaka devlet planlama teşkilatı bunları hesaplıyorlardır ki bunun kitabını biliyorlardır. Ama yani benim de gönlümden geçiyor. Keşke senin dediğin gibi olsa, bilemiyorum, herhalde olsa verirler. Nurullah Bey ne dersin?
3: Abi müsaade edersen, yani bu muhalefetin istismarını falan ben olsam ellerinden alırım ya. Yani bu kadar büyük bir bütçede devlet bu payı ayırır yani.
0: Ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben de sana bir şey söyleyeyim. AK Partililer konuşmuyor. İlçe ilçe, il il dolaşsınlar. Belediye işçileri hiçbirisi memnun değil ya. Adam yarı buçuk maaş alıyor, çeyrek maaş alıyor. Ay içinde bölüm bölüm maaş alıyor. Bazıları iki aydır maaş almıyorlar. Her yerde kazan kaynıyor. Ama AK Parti ya da AK Parti seçmeni bunu dillendirmiyor. Şimdi muhalefet diyor ki efendim biz maaş verdik. Verdiniz de ama veremiyorsunuz. Yani belediye çalışanının ya da işçisinin maaşını veremeyen adam 3,5 milyonu geçen bir emeklinin maaşına nasıl ve ne kadar zam yaparsa ödeyebilir. Şöyle ödeyebilirler, yani verebilirsin ama gidersin IMF'den borçlanırsın, şuradan buradan borçlanırsın, yüksek faizler ödersin. Evet, bu hükümet de borçlanıyor ama borcun şeyi de bir yere kadar abi, verirsiniz borçlanırsınız, borçla efendim verirsiniz, borçla efendim şey yaparsınız, faiz ödersiniz, böyle de bir kısır döngü var yani. Bak mesela bugün Merkez Bankası Başkanı konuştu, bu senenin sonunda şeyi, enflasyonu %26 olarak tahmin ediyoruz, halbuki biz tekli rakamlara inecektik ama savaş var, konjektör değişti. Ya.
3: Evet abi.
0: Yani Nurullah Bey sen bilirsin, CHP bunları söyleyebilir ama bir CHP'liye ya da CHP'li yetkiliye, kardeşim belediyelerdeki belediyelerde çalışan memur ve işçilerin maaşlarını düzenli ödüyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Demek lazım abi.
3: Abi bu emekliyi istismar ediyorlar. İşte bu mevzuyu konuşturmamak açısından söyledim ben.
0: Ya çok teşekkür ederim.
3: Yani.
0: İstismar ediyorlar. Evet abi.
3: İstismar ediyorlar. Bunun evet, önüne geçmek için söyledim. Bir de çok kısa bu Ozan Kütahyalı falan.
0: Vallahi doğru söylüyorsun. Ha bugün 20 bin lira alan emeklinin maaşını 30 bin liraya çıkarsan gene yetmedi derler. 40'a çıkarın derler. Doğru ya efendim, 40'a çıkarmak lazım derler. Yani bu
3: işte,
0: istek bitmez. Şekilde... Doğru söylüyorsun.
3: Yani de işte ne bileyim, bu konuşulmasın diye istiyorum ben. Ben konuşulmasından rahatsızım. Yani
0: abi bunlar
3: gelmesin diye.
0: Bunlar konuşulacak. Bunların da konuşulması lazım zaten. Mesela ben bugün bir yerde bir sanatçıyla denk geldim. Hakikaten sinemada, dizilerde oynamış, sunuculuk yapan, böyle hani tabiri caizse moda deyimle modern bir hanımefendi. Yahu Ata dedi, ben bugün değil de dedi epeydir dedi bir şey anladım dedi. Bu belediyeleri dedi AK Parti daha iyi yönetiyordu. Ben AK Parti'nin reklamını yapmıyorum. Çok daha iyi yönetiyordu. Biz çok daha rahat ediyorduk dedi. Şu anda evet, yönetilemiyor diyor dedi. Bilhassa bu son 2-3 senedir dedi. Tıkandı her taraf dedi. Kadının
3: abi,
0: tespiti bu.
3: Işte, ben de
0: ve bu kadın ne biliyor musun? Ben gene bir CHP'ye oy vereceğim diyor. Niye? Ben Tayyip Bey'i sevmiyorum diyor.
3: Ya o başka abi, ben o manada demiyorum yani.
0: Ya senin için öyle demiyorum ama Böyle yani olanlar efendim, aynı zamanda fakir fukara edebiyatı da yapıyor. Efendim emekli maaşlarına da bu kadar olsun efendim, bu kadar alsın diyorlar. Samimi bir şekilde karşılıklı konuşuyoruz Nurullah Bey. Efendim abi, mikrofon senin, buyurun efendim.
3: Abi bir de Ozan Kütahyalı meselesi var.
0: Evet.
3: Bu şeyleri almışlar. Bu güzel bir şey abi. Bu çok büyük şey var orada. Yani kara paranın atlanması meselesi var. Bu bahis yolu üzerinden.
0: Bahis
3: çok,
0: evet.
3: Bahis yolu üzerinden çok büyük bir kara para atlanmasından bahsediliyor. İşte milyar dolarlardan bahsediliyor.
0: Tabii.
3: O bu konuyu yani devletimizin el atması, bu temizlenme çok güzel bir şey.
0: Arınma bu, değil mi?
3: Tabii arınma devletimizin. Yani bunu, bu insanları temizlenmesi ve bu yolun, çünkü çok çoluğu çocuğu şeyi falan burada çok istismar ediyorlar
0: maalesef
3: abi.
0: Maalesef liseliği bile istismar ettiler. Harçlıklarını efendim bu yolda maalesef kaybettiler.
3: Abi bilinmedik bir yere giriyorsun, benim önüme bile çıkıyor işte hemen.
0: Nurullah Bey aman rica ederim, sen de buna meyletme, tamahlık yapma.
3: Allah göstermesin.
0: Gözünü
3: ya,
0: seveyim ya, elindeki avucunu avucundakini kaybetmeyesin.
3: Bilmem ne bonus diyor falan filan. Devletimizin bu mevzulara el atması güzel bir şey. O yönlerde de bu internet sitelerine falan da dikkat ederlerse ben teşekkür ediyorum abi.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim Sivas'a. İyi günler diliyorum efendim, buyurun. Alo.
3: Ben teşekkür ediyorum abi.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Sivas'a. Buyurun efendim.
4: Efendim buyurun. Alo.
0: Buyurun efendim.
4: Hayırlı işler efendim.
3: Teşekkür ediyorum abi.
0: Alo.
4: Mehmet Aykut ben abicim, İstanbul İstoç'tan arıyorum. Geçen aramıştım ben size.
0: Mehmet Bey bir radyo mu açık?
4: Alo.
0: Efendim radyonuz mu açık? Radyonuzu kapatır mısınız Mehmet Bey? Telefonla
4: evet,
0: görüşelim. Radyoyu kıstın mı efendim?
4: Kıstım şu anda abi.
0: Ha, çok teşekkür ederim. Buyursunlar efendim, sizi peki, dinliyoruz. Ne
4: abi,
0: iş yapıyorsunuz efendim?
4: Bugün yani konunun bir konu var mı?
0: Efendim?
4: Bir konumuz var mı? Televizyon şov, radyonun konu var mı yani?
0: Efendim konu var? Gündem. Gündemi konuşuyoruz.
4: Tamam, ben o zaman şöyle yapayım. Başka bir konu söyleyeyim abi, müsaade ederseniz.
0: Buyurun efendim.
4: Şimdi bu camilerde biliyorsunuz cami çok, cemaat yok.
0: Evet.
4: Devlet Baba her yere yine cami yapıyor. Hı. Benim rahmetli amcam eski
0: Allah şey, rahmet etsin.
4: Amcam şunu dedi. Oğlum dedi ya, bunlar eski Osmanlı Devleti'nin son ayları gibi dedi. Son yılları gibi dedi. Devlet o her yere cami yapıyor bunlar dedi ya. Bunların dedi, ne olacağı belli değil. Yani olmaz öyle şey bir şey ama amcama dediğini söylüyorum. Abi öyle bir şey var yani. Camide cemaat yok, mezunu var. Cami imamı var. Ama cemaat yok abi. Yani bu cemaatleri doldurma yoluna bakmak lazım.
0: Nasıl dolduracağız efendim?
4: İşte abi bunun çözümünü bulmamız lazım. Ben ama şöyle bir şey söylemek istiyorum aslında. İlkokulu, anaokulu giden çocuklarımızı bizim buranın dini eğitimi anaokulundan vermek lazım. Yani artık dini eğitimi şöyle değil de seçmeli değil de zorunlu hale getirmek lazım abi. Çocuk caminin avlusunda oturuyor, namaza gelmiyor çocuk yani.
0: Evet. Baba anne de bunu bilmiyor.
4: Abi baba annem anne.
0: Babasını annesini izliyor. Bakıyor ki onlarda da bir şey yok. Evet.
4: Aynen abi. Şimdi şöyle bir şey var abi. Bir de yazın Kur'an kursu açıyorlar. Çocuklar okuldan çıkmış. Sen depiyorsun Kur'an kursunu. Çocuklar kaçıyor. Ondan sonra bazı cemaatleri kaptırıyorsun çocuklar. Cemaatlerden sonra da çocuklar Kur'an okumuyor. Daha camide gelmiyor. Yani ben üzülüyorum ya. Bu camiler gidiyoruz akşama. Hiçbir tane genç çocuk yok. Ha, bırak. Şey yok yani, 30 yaş altında insan sayılıyor ya, yok yani.
0: Evet.
4: Bu konuyu ben de hani kendimden işleyeyim dedim abi ya.
0: Anladım efendim. Evet. Bu da çok konuşuluyor yani, bu da önemli bir gündem maddesi yani. Canım milli abi, ve manevi değerlerimizi yaşamıyoruz, yaşatmıyoruz. Evet.
4: Yok, aynı abi.
0: Peki efendim.
4: Şimdi diyelim ki 2026-2027 ilkokul sezonunda, anaokulu sezonunda dini eğitimi çocuklar anaokuldan başlatmak lazım abi. Anaokuldan başlatmadığı müddetçe lise sonuna kadar bu çocuklara lise sonuna kadar veya ortaokul sonuna kadar çocuklar peygamberi, Kur'an-ı Kerim'i abdest alma, namaz kılmasını, yani camiden kaçma, cami gelme, bunu öğretmemiz lazım. Yoksa yeni nesil abi yok ya vallahi camiler var ya. Garip ya camiler biliyor musun abi ya?
0: Evet. Peki efendim.
4: Abi çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz. İbrahim Bey dinleyicimiz var mı efendim? Hemen alalım. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
5: Selamünaleyküm Atalı abi.
0: Vaaleyküm selam efendim.
5: Abi ben İstanbul'dan Erol.
0: Erol Bey merhaba. Buyursunlar efendim.
5: Abi sesine kurban ya. Atalı abi.
0: Buyur canım.
5: Hani diyoruz abi. Belediyeleri maaşı ödeyemiyoruz diyoruz da abi.
0: Delegelerin mi emeklilerin mi efendim?
5: Yok belediyeler abi.
0: Ha belediyelerin evet.
5: Abi belediyeler şişti şişti. Bu seçim kampanyaları var ya abi. Bu emmemin oğlu, bu halamın oğlu, bu dayımın oğlu, bu teyzemin oğlu, bu bibimin oğlu abi. Heh. Dolduruyorlar, dolduruyorlar abi. Tamam mı abi?
0: He.
5: Ödeyemiyorlar.
0: Ondan abi. Dolayı mı sıkıntı çekiyorlar?
5: Yani abi ya, kurban oldum abi.
0: Ödemediğin, bunlar, yani maaşını ödemediğin elemanı niye alıyorsun?
5: Heh.
0: Bir de abi. Tabii delegelerin, büyük kongre delegelerinin akrabalarını, damadını ya da kızını, oğlunu da alıyorlar. Evet.
5: Bir de pangas hazırlıyorlar abi mesela tamam böyle 1 Mayıs'ta şunu. Kadro isterik, kadro isterik, kadro isterik bir eylem abi. Ha. Al başına bela abi. Çık işinden nasıl çıkarsan abi. O yüzden kadroyu aldık mı abi? Eğerse kebap yat abi çayırda.
0: Ha. Yani...
5: Abi hani diyor ki vatandaş diyor ki abi 7000 günüm var, 8000 günüm var, 9000 günüm. Lan oğlum daha ne güzel işte. Tıkır tıkır skordan yatıyor. Tıkır tıkır maaşını alıyor, çalışıyor. İnan var ya Atıl abi. Valla babalığını çekeyim abi. 5500 günü doldurana kadar göbeğim patladı. Abi 55 yaşındayım.
0: Ya Erol ben bir gün Sultanahmet'teydim. 3 tane abi. Turist. 2 kadın bir de şey. Tercüman evet, da böyle babacan bir çocuk. Dedim evet, bir abi. Sorsana ya bunlar emekli mi? Emekli üçü evet. De. Ama evet, böyle abi. Biraz da piri fani ama biraz daha evet, dinç duyuyor. Yani yürüyorlar. Evet, benim abi. Gibi biraz dinç kalmışlar.
5: Evet abi.
0: Ya abi. Neyse. Dedim ki nasıl geliyorlar bu kadar geziyorlar daha sonra nereye gidecekler hedeflerinde Çin de varmış. Abi emekli tabii bir 62 yaşında emekli olmuşlar. Ondan sonra iki yere daha da bunlar prim yatırıyorlarmış. İki tane sivil yere de. Efendim şimdi bizim sigortalar var ya abi emeklilik evet, sigortaları.
5: Aynen. Efendim
0: oraya da prim yatırmışlar. Bu üç yerden emekli olmuşlar. Buradan aldıkları parayla. Dünyayı gezeceklermiş abi.
5: Buyur abi.
0: Ya abi, biz de 45 yine. Yaşında emekli oluyoruz abi. Maaş da yok zaten buyur az abi. İşe yaramıyor.
5: Buyur abi. Lan ne verdin oğlum derse zaten senin sağlık giderlerin yani. Senin
0: tabii.
5: Lan dua ettim o ya.
0: Öbür tarafta eski emekliler de maalesef onlar da şikayetçi haklı olarak. Ya bunları emekli ettiniz buraya verdiniz bizim maaşları bizde de bir şey yok. Evet.
5: Abi var ya iyi bir reform olmasa.
0: Reform değil mi abi? Valla
5: reform şart abi.
0: Ha?
5: Tek kalem abi kırılmayacak abi. Kırılmayacak abi anladın mı?
0: Ha?
5: Abi memur da diyelim ki memur oluyor abi başımıza bel oluyor. O da çıkıyor abi maaşın geçmişim. Lan oğlum bolluk içinde yaşıyoruz lan. Bolluk içinde altınız, arabanız mı isten, evlerim isten, senelik iznim isten, tahsillerim isten. Türkiye'de bayram bitmez. Yat yat yat yat. Ben senenin 12 ay çalıştım vallahi Atullah abi.
0: Maşallah.
5: Çek ya Atullah abi. Babanın cehinde Antalya'ya gitmiş bul değilim abi ya.
0: Hiç Antalya'ya gitmedin mi? Akdeniz vallahi sularına kendini bırakmadın mı abi?
5: Vallahi bırakamadım abi. Hayatı yaşıyorum ya. Urbanım da abi. Evet ben şöyle diyorum. Yine de Rabbime...
0: Seni Murdoğan'a götüreyim mi bu sene? Bir hafta İnşallah. Sonu gidip gelelim 3 gün ya Murdoğan'da.
5: İnşallah. Seni canını yerim ben abi. Vallahi Allah'ım. Allah bize hayırlı ömürler versin.
0: Sağ ol. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Peki. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler telefon hattımızdaki dinleyicimiz de geliyor. Böyle takılıyoruz da birbirlerimize. Buyursunlar efendim. Muhabbet Kallavi. Efendim buyurun.
6: İyi günler.
0: Çok iyi günler diliyorum efendim.
6: İsmim Adnan Kır. Ordu'dan arıyorum da. Atallah Bey. Deminki arkadaş işte SGK'nın gelirlerinin 150 milyar olduğunu, çekilerinin 110 milyar olduğunu, arada 40 milyar falan gibi bir 1 milyar dolar gibi bir aradan bahsetti. Ya bu adam hesap bilmiyor herhalde. 16 milyon, 17 milyon sadece şeyimiz var, emeklimiz var. Ya bunlar 20 milyon lira alsa orta, hiç yani en düşükten alsa 340 milyar ediyor.
0: O son dönemde yaptığımız 3 küsür milyon emekliye göre herhalde hesapladı.
6: Öyle bir şey var. Ya ne var? SGK'nın bir kere Yani şu andaki aylık sadece ortalama 30 milyon lira falan olsa aylık gideri 510 milyar lira. Yıllık 5 kat şey yapıyor. 5 trilyon bilmem 6 trilyon lira falan ediyor. Yani o anlamda 6 trilyon tabii dolar diye neyse yani. Bütçem öyle bir saçmaladı ki. Yani sen diyor ki efendim 1 milyar verse işte Türkiye'nin 1 trilyon 600 milyar dolar diye geliri var diyor. Bunun binde birini verse diyor işte insanlar da. Yani ne alakası var yani? İşte aşağı yukarı neredeyse 6 ne diyelim eski hesaba göre kat trilyon mu diyelim? Şey diyelim veya 600 kat neyse. Sonuçta aylık bizim sadece SGK'nın maaş verdiği maaş ortalama 510, 520, 530 milyar, 550 milyar TL. Yıllık ne yapıyor? Artık kaç trilyon ediyorsa. Orada saçmalıyorlar yani böyle bilmeden hesap konuşuyorlar. Zaten devletin yani bu anlamda Türkiye efendim gelirleri devleti şu kadar. Devletin 1 milyar 600 milyon dolar diyelim ki Türkiye'nin gayri safi milli hasılası var ama ya devlete gelen burada vergi ne kadar onu kimse bilmiyor. Zaten 1 milyar 600 1 trilyon 600 milyar dolar denilen gayri safi milli hasılamız bizim. Biz insanların işte yapmış olduğu bütün mal ve hizmetlerin toplamı. Buradan devlet ne kadar vergi alıyor? Diyelim ki farz et ki oradan devlet 3 trilyon vergi alıyor. Ya devletin bir de gideri var da bir sürü. Memuru var, bilmem nesi var, şuyu var, buyu var. Hiç hesap etmiyorlar ha. Devlet sana her sene açık vermiyor mu cari açık? Sürekli
0: evet,
6: açık
0: veriyor.
6: Hem cari açık veriyor, yani şey olarak cari açık veriyor. Niye? Çünkü devletin gelirleriyle, yapacak olduğu yatırımlarla insanlara ne iş bulabiliyor, ne aş bulabiliyor, ne gelecek olan diyelim ki her sene doğan diyelim ki veya her sene okula katılan öğrencisine o dershane yapabiliyor. Yani mecburen ne yapıyor? Her sene diyelim ki bütçesi 10 milyonsa mesela 8 milyonu gelir 2 milyon da açığı var yani. Ne yapıyor? Sürekli borç alıyor oradan buradan neyse şey yapıyor. Yani millet sanır ki bizim denk bütçemiz var diyelim. Denk bütçeyi bir tek bu ülkede kim yaptı? Erbakan Hoca yaptı. Onun da kafasını koparttılar yani. Denk bütçe ne demek? Kardeşim ben kendi yağımla kavrulacağım, kimseden de borç almayacağım demek. Öyle değil mi?
0: Evet o bazı derneklerin, odaların o havuzdaki ya da faizdeki duran bankalardaki paralarını bir havuzda toparlanmaya çalıştı. Evet.
6: Bak, bu
0: faiz ödemeden faydalanalım dediler ama.
6: Atallah Bey faiz şey havuzda toplama olayı ayrı bir şey, denk bütçe ayrı bir şey. Denk bütçe şu demek. Arkadaş ben denk bütçe yapıyorum, borç almayacağım, büyümeyeceğim. Yani borçla büyümeyeceğim. Ben önce kendi yağımla kavrulacağım. Eğer ileride artım olursa büyüyeceğim gibi. Bu ne demektir? O zaman da bankalar diyor ki kardeşim bizim elimizde bu kadar para var. Biz bu parayı kime satacağız? Sen nasıl denk bütçe yaparsın? Ya illa borç alacaksın bizden. Faizle borç vereceğiz sana. Bunu öyle yapınca ne oldu? Bu sefer tabii farklı. Bir de havuz olayında şu oldu. Devletin bir kurumu diyelim ki artısı var. Öbür kurumunun eksisi var. Çünkü bankadan faizle para alıyor. Öbürü de bankaya yatırıyor. Hiç orada para değersiz deniyor yani. Ne yapıyor devlet ne dedi? Ben bunu havuza alacağım. Fazla gelir olanı dedi mesela. Koyacağım bu havuza. İhtiyaç olan bu havuzdan parasını çekecek. Ben faize para almayacağım dedi. Ha sen öyle mi yaparsın? Vay anasını ya. Evet. Sonuçta bu ülkenin yani bazı gerçeklerini gerçekten yani biz haber alıyoruz ya. Hepimiz şöyle. Vay anasını ya. Demek Atallah. Vay anasını bu Atallah beyvara ne şey yürek yakan ne şey yere bakan falan. Arkadaşlar. Bir haber aldığın zaman bir araştır onu ya. Bir bak bakalım ya doğru mu yanlış mı? Ya ne diyor ayet-i kerimede? Size bir fasık haber getirdiği zaman diyor onu araştırın bakın diyor da sonuçta bir haber yayılıyor. Hemen herkes oraya hop diyor atlıyor. Ondan sonra ortalık rezil rüsva oluyor. Ondan sonra temizleyebilirsen arkadaş ya. Böyle bir rezillik var mı? İnsan bir önce bir durur ya bir bakar diyor habere ya. Ya bu böyle bir cahil bir şey olduk yani ne bileyim. Acayip bir toplum olduk. Ne günahtan korkuyoruz, ne iftiradan korkuyoruz, ne Allah'tan korkuyoruz, ne bilmem kuldan utanıyoruz. Yani Türkiye'de var ha, her şeyi olursun diyorlar, bir tek rezil olmazsın diyorlar yani. Böyle bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz efendim ordumuza.
6: Allah Bey, hayırlı günler, Allah'a emanet.
0: Size de efendim, hayırlı günler diliyorum efendim. Evet, dinleyicimizi hemen alalım. Ondan sonra reklam mı var sevgili İbrahim? Reklama gidip geleceğiz ama önce dinleyicimizi dinleyelim tamam, efendim. Buyurun. Buyurun efendim.
7: Alo.
0: Buyurun efendim.
7: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkür ederim. Radyonuzu kapattınız mı efendim?
7: Evet.
0: Ha buyurunuz, kiminle görüşüyorum efendim?
7: Ben Furkan.
0: Furkan Bey buyurun, Furkan. Sizi dinliyoruz efendim. İstanbul'dan mı Furkan Bey?
7: İstanbul Ümraniye'den.
0: Buyurun efendim.
7: Ben bu ülkemizde yaşanan sokak hayvanlarına yapılan eziyetler, kötü davranma olsun.
0: Evet.
7: Bunlar hakkında konuşmak istiyorum.
0: Tabii biraz. Buyurun efendim.
7: Yani marketlerin, evlerin, sokak aralarında başka bir yerlerde köşelere koyulan sokak hayvanları için yapılan evlerin tekmeleyen, mamalara zarar veren, sularını doldurmayan insanlara bir yaptırım yapılması gerekiyor. Bir ceza kesilmesi gerekiyor. Öyle düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi bu hayvanları tabii bir yuvaya kavuşturmak mümkün. O yasa çıktı biliyorsunuz. Belediyeler böyle açık güzel hem yuvaları olsun hem yaşam alanları olsun. Aynı zamanda mamaları ve şey de olsun tabii. Ne diyorlar aşıları da yapılsın diye. Çok uğraştı ama yani bazı belediyeler hala ayak sürüyorlar. O sokak hayvanlarının bazıları da tabii saldırgan oldu, saldırıyor. Efendim bazı çocuklar mesela hayatını kaybedenler oldu. Acı durumlar tabii bunlar. Ama o hayvanlarımızı başıboş bırakmamak lazım. Hayvansever olarak onları sahipleneceğiz. Bahçemizde bakacağız. Ya da olmadı ne yapacağız? Bunlar belediyeler dediğim gibi böyle güzel yuvalar yapacak, açık parklar yapacak. Orada bakmaya devam edeceğiz. Veteriner evet, hekimleri evet. olacak, ilaçları, aşıları olacak. Sokakta çok perişan haldeler ya.
7: Kesinlikle öyle katılıyorum. Evet, şeyleri gördükten
0: biz
7: sonra
0: biz tabii kendimizi biraz böyle avutuyoruz. Hafif böyle bir mama su bırakıyoruz. Mesela yaz geldi yani o kuşlar, börtü, böcek hakikaten su bırakmak lazım ama işte asıl hayvan yani sokak köpekleri ya da kedileri diyoruz ya. Avrupa'da, evet. Batı'da böyle bir tabir yok. Hepsi ya sahiplidir ya da parklarda yaşatılıyor, yuvalarında yaşatılıyor.
7: Ya yani. Ben Hollanda'ya gittim, Almanya'ya gittim. Yani oralarda da var, sokak hayvanları var, yok değil.
0: Öyle mi? Sokakta gördünüz
7: var,
0: mü?
7: Olmaz olur mu ya?
0: Ay ben hiç rastlamadım ya. Almanya'da mı rastladınız siz?
7: Olmaz olur mu?
0: Allah Allah.
7: Kediler, kuşlar...
0: Evet onlar böyle genelde bahçeli yerlerde ya da sahipliler yani bir sahipleri var onların.
7: Sahipsiz olanları da var.
0: Allah Allah.
7: Yani bizim ne hikmetse bizim bu ülkemizde, Türkiye'mizde, İstanbul'umuzda bunlar çok tuhaf karşılanıyor anlamadım.
0: İşte saldırgan ya. Yani çocuklara ya da insanlara ya saldırıyorlar. Bu insanların tepkisine şey yapıyor, neden oluyor.
7: Ya bilmiyorum. Ege'de böyle bir şey yok mesela. Ege'de çok gidip geliyorum.
0: Yani işte hakikaten... Çok...
7: Ege'de bir tane hayvanın şöyle kafasına vurduğunu bir insan görse kıyamet kopar.
0: Tabii o kesin öyle. Ama dediğim gibi yani hayvanları böyle sokağa bıraktığınızda hani sevgisiz kalınca, şefkatsiz kalınca, hasta olunca, bir de aç olunca o çöplüklerde şurada burada sanki vahşileşiyorlar o hayvanlar böyle kurt gibi. Mesela o çocukları böyle parçalıyorlar ya insanlara saldırıyorlar ya. O çok evet, kötü. Yani. Mutlaka bunları sahip bunlara sahip çıkmak lazım.
7: Küçüklükten beri.
0: Evet.
7: Çocuğa kötü davranırsan o çocuk ileride sana da
0: o da saldırgan olur diyorsun. Evet
7: saldırgan olur sen.
0: Yani
7: yavru bir kediyi, yavru bir köpeği seversen, okşarsan sana gösterir sevgisini.
0: Evet. Ama İşte çok böyle çok aç kalırsa, çok bir ilaç kalırsa, çok bakımsız kalırsa farklı tepkiler verebiliyor. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Reklama gitmek zorundayız. Çok memnun oldum. Her zaman bekliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler reklama sıkıştık. Kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46.
8: Burası TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
10: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
13: lazım. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat yaz etkinliklerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz uçurtma şenliğinde eğlence dolu bir gün, ikramlar ve sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Hasbahçe Stadı'nda 16 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de gerçekleştirilecek uçurtma şenliğinde çocuklarımızın heyecanına ortak olmaya tüm ailelerimizi bekliyoruz. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
15: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
16: Best Allianz. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Mutfakların vazgeçilmez yardımcılarından blenderları temizlemek epey yorucudur. Fakat çok pratik bir yolla bunun üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Bunun için blenderın yarısına kadar ılık su doldurun ve çalıştırın. İçindeki tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz. Yemek yaparken çelik tencereniz yandıysa sakın üzülmeyin. Tencerenizi yeniden pırıl pırıl yapabilirsiniz. Bunun için bir tatlı kaşığı karbonat ve bir fincan sirkeyi tencerenizde kaynatın. Hem üzerine işleyen kara lekeler çıkacak hem de tencereniz tertemiz olacaktır.
5: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele kılçık hocam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Çocuklar bayılıyor gül sandık ezmesi.
13: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
14: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat Yaz etkinliklerimiz kapsamında Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanlarını ağırlıyor. Gelenekten geleceğe kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Hasbahçe Güreş Sahası'nda 17 Mayıs Pazar günü saat 10'da başlayıp gün boyu sürecek yağlı güreş müsabakalarına tüm İstanbullular davetlidir. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart

0: Smart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
3: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
4: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
5: Çok güzel olsaydı. Kendi, kendi, kendi!
2: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212-621-0065.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 5646, günü gündemi ve bize dair olanını konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Sizlere mikrofon uzatıyoruz. 0212 454 5646. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz efendim. Bekliyoruz. Sanıyorum dinleyicimiz var ama telefonumuz çok müsait efendim bu reklam aralığından sonra. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Hayırlı günler, hayırlı gün kazançlarınız olsun.
2: Size de efendim, kiminle görüşüyoruz?
3: Ben İstanbul Pendik'ten Veysel Ziya Uygun.
2: Veysel Bey hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Sizin işler de iyidir inşallah.
3: Hoş bulduk. Ne iş yapıyorum? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir havayolu şirketinin ulaşım biriminde çalışıyorum.
2: Hayırlı olsun efendim.
3: Sağ olun.
2: Radyonuzu biraz kısarsanız sesimiz yansımasın. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
3: Şimdi hocam ben kendimce ve duyduklarımdan yola çıkarak önümüz Kurban Bayramı, kendimce bir yorumda bulunmak istiyorum. Şimdi efendim, Kurban bayramlarında genellikle çok meşhurdur. Kurban pazarlarında insanlar alacağı kurban için satıcıyla pazarlık yapar.
2: Evet.
3: Bu çok uzar. Satıcının dediği fiyatla alıcının vereceği fiyat arasında genelde çok büyük fark olur. Ben şunu biliyorum. Yanlışsa düzeltin beni lütfen. Şimdi efendim, kurban vazifenizi yerine getirmeniz için İslamiyet'te belirli kurallar vardır. Nedir bu? İşte küçükbaş hayvanlarda hayvanın 1 yaşında olması, büyükbaş hayvanlarda hayvanın en az 2 yaşında olması gerekir. Ve üstüne basarak söylüyorum, dinleyen insanlar da bir araştırsın. Ben yanlış da biliyor olabilirim, onu da söyleyeyim.
2: Evet.
3: Pazarlık sünnettir diye bir laf vardır ya efendim. Hayır efendim, pazarlık sünnet değildir. Pazarlık caizdir sadece. Ben böyle biliyorum. Böyle
2: siz
3: böyle
2: ilahiyat mezunu musunuz?
3: Hayır, ben ortaokul mezunuyum.
2: Peygamber Efendimiz'in hayatını okudunuz mu?
3: Ya okudum elimden geldiği kadar.
2: Abi çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Evet, sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler. Pazarlık yapmayacaksınız diyor. Pazarlıksız olur mu efendim? En azından şunu diyeceksiniz. Yani bunu adam diyor ya 10 lira diyor. Bunu bana 10 liraya sattınız mı demek lazım. Adam evet abi 10 liraya sattım desin ya. Öyle şey olur mu efendim? Bundan tart, şundan tart ya da şu kurban kaç para? İşte şu kadar efendim al gel. Olmaz, öyle bir şey olmaz ya. Bey ve şıra meselesi var. Bunu bilmek için orayı iyi etüt etmek lazım, okumak lazım. Ayrıca bunu Osman Ünlü hocamıza da saat 11 bülteninden sonra ki İslam ve Toplum programında söyleyin, o size açıklayacak. Ama bu genel kültür, yani alışveriş bilgisi. Bu alışveriş bilgisini çok güzel bilmeyen, etüt yapmayan her Müslüman bey ve şıra meselesini bilmiyorsa... Faiz sadece bankada değil efendim, alışveriş sırasında da sizin boynunuza biner. Bu arkadaş da ben böyle bir şey inanmıyorum diyor. Allah muhafaza, bu çok tehlikeli. Yani neyse, fazla şey yapmayayım. Osman hocam yarın size bilgi verir efendim. Alo.
4: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz.
4: İzmir'den Dilaver.
2: Buyursunlar Dilaver Bey.
4: Ataullah abi, şimdi ben bu... Hayvan severlere takmış durumdayım.
2: Hayvan severler efendim.
4: 90'lardan beri sizin ve benim yaşım.
2: Şimdi hayvan severler mi, mama severler mi?
4: Ben hayvan sever olarak bakıyorum abi.
2: Evet.
4: Ben şimdi her birinin gözüne baktığımda hiçbirinde bakın, mahallemde olan komşumda da, İş yerinde olan arkadaşımda da.
2: Mama dükkanları evet, çok fazlalaştı abi. Ciddi bir şekilde mama satılıyor ve sokaklara serpiştiriliyor efendim.
4: Televizyonda şov yapan o hayvanseverlerin de gözüne baktığımda devre insan sevgisi görmüyorum onlarda. Ha. Böyle olduğu zaman
2: Patili anneler ya da pati anneler.
4: hiçbirisi ben hayvan severim diye çıkmasın ortaya. Sadece kendi nefislerini seviyorlar. Sadece ve sadece kendi nefislerini seviyorlar.
2: Aa.
4: Diyebilirim ki ben hayvanın içine doğdum. Ben beni bildim bileli ben koyunda güttüm, inekte güttüm. Köpeklerimiz de oldu, yüzlerce tavuğumuz, 50'nin üzerinde kazımız olduğu zaman da bilirim. İzmir'de yaşamıştınız. Ayakkabıcılar sesini biliyorsunuz otoyolun kenarında. Otoyolun kenarında o ayakkabıcılar sesinin hemen altındaki mahallede oturuyordum. Neredeyse orada doğdum büyüdüm. 79'da oraya geldik. Biz geldiğimizde 13. ev bizimdi. Elektriğimiz, suyumuz yok. Suyumuzu bu bir alkol fabrikası bize veriyordu. El arabasıyla evimize taşıyordu. O ineklere el arabasıyla su getiriyordu. Hiçbiri benim o çocukluğumu bilmeden, görmeden hayvan sevgisinden bahsetmesin. Sokak saldırılarına gelince bu nefsini seven hayvan severler var ya, bu sokaktaki hayvanların saldırılarının sebepleri onlardır. Onlardır. O az önceki arkadaş, o Van'da parçalanan zavallı çocuğun babasına...
2: Van'ın Özalp ilçesinde, evet. Ha, bravo. Orada belediye çalışanı görevini yapmamış daha doğrusu. Şey altında olan hayvanları serbest bırakmış ya da kapıyı açık bırakmış, hayvanlar köye dalmış abi.
4: Abi şimdi o hayvan severi söylüyorum işte, Ege'de de görüyorum, bir hayvana biri el kaldırdığında kıyamet kopuyor. O çocuğun babası bir el kaldırsın hayvana, hadi sen kıyameti kopar, seni göreyim bakayım.
2: Peki.
4: Yahu arkadaş, insana değer vermeyen hiç kimse çıkıp da ben hayvan seviyorum demesin. Bakın ben şoförüm. Damperli tır şoförlüğü yapıyorum. Bu şoför olduğum hasedi ve iş yerinde yemek bize verilme ihtimali yok. Çünkü her an yemeğe toplanamadığımız için parası veriliyor. Biz de evimizden götürüp toplanıp yiyoruz. Dün soframızda sofra kurulmuş, ben geç kaldım. Bir kedimiz var. Biz sofrayı kurduğumuzda yanımıza gelen iki tane de köpeğimiz var. Kedi sofranın başında bekliyor. Beni bir gördü. Sofrayı bıraktı, hayvan bana koştu. Arkadaşım öyle diyor. Bak gördün mü? Kimin ona ekmek vereceğini biliyor. Şimdi ben de hayvan ıslahının da insan ıslahı gibi gerekli olduğunu düşünüyorum ve yapmışlığım da çoktu.
2: Ya şöyle bir şey ama o. Yani sokaklara mama bırakmakla siz hayvansever olamıyorsunuz. Orada bir ticaretim aygıtı halindesiniz. Aynen. Farkında bile değilsiniz. Evet.
4: Köpeğim vardı Atolla Bey.
2: Evet.
4: Isırırdı. Yani tabii yaralamaya değil ama oynarken biraz sert basardı. Ben ne yapardım biliyor musunuz? Ya derdim o hayvana zarar vermek değil. Hafiften işaret parmağımı kıvırıp baş parmağıma dayayıp burnuna tık. Hafiften böyle canını yakacak. Yaptığı yanlışlığını anlasın. Yaptığının yanlış olduğunu.
2: Peki efendim.
4: Mesela kedinin sudan kaçmasını yıkarken, kaçmasını önlemek için koyarsın bir sehpanın üzerine. Büyü tutun da atlar hayvan. Onu geri oraya koyup hafiften kulaklarından asılırsın.
2: Peki.
4: Bir daha atlar. Gene kaldırırsın. Emin olun üçüncüyü hafiften kulağına asılıp canını yaktığında buradan gidersem gene kulağımı çekecek. O evet. Da sırasının altında durur. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var. Bu arada Yücel Turan da geldi. Yücel Turan da sürdürüyoruz programımızı. Buyurunuz efendim.
0: Bu arada Yücel Turan da
2: geldi.
0: Alo.
2: Buyursunlar efendim.
0: Alo, selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
0: Efendim ben Manisa'dan arıyorum.
2: Buyurun efendim.
0: Biraz önce Karadeniz'den bir arkadaşın konuşmasına %100 katılıyorum. Yani hani kendinden örnek verip de dedi ki yani kendi evladım da olsa yanlış dememiz gerekiyor dedi. Ben SSK hakkında konuşacaktım.
2: Konuşuyoruz. Dün evet, de seninle evet. Konuştuk. Evet. Ben özellikle mesela ne yapmıştım? Bir kaydım bulunmuştu değil mi?
0: Hayır.
2: Hanımınızın kaydı mı bulunmuştu?
0: Hayır. Ben
2: hanımınız emekli oldu mu?
0: Şu an günleri sigortadan doldu.
2: Niye sigorta emekli olmuyor?
0: Yaşını beklemek için yaş dolmadı diye.
2: Bir de senin esnaflık şeyin var değil mi? Hayır, çiftçilik hayır, sigortan
0: ben...
2: var.
0: Hayır ben ayrı emekli olmak zorunda çalışıyorum Atalla Bey. Benim ayrı. Ama hanımın yaşın dolunca emekli olursun, günün doldu sigortadan dediler.
2: Niye emekli olamadı?
0: Biz hani köye gittik de tekrar köyde, hani şehirden köye taşındık ya, biz ziraat odasına muhakkak kaydımız oluyor, aynı hani pandemide iğne aşı olmadı.
2: Evet, kaydınızı yaptırdınız. Evet, ziraat odası, evet, bir vatandaş geldi burada çiftçilik yapacak.
0: Atabey, yani çiftçiysen çiftçilik yapacaksın, iyi kötü bir tarla ekip biçeceksen ziraat odasına kayıt yapmak zorundasın yani.
2: Yaptın oradan kaydını.
0: Evet evet, oradan bize Bağkur borcu çıkıyor. Heh. Yani 60 yaşında bir bayana tekrar 1 trilyon lira Bağkur borcu çıksa o kadın onu ödeyebilir mi?
2: Niye sen kapatmadınız sigortada... abi siz o Bağkur şeyini?
0: Hayır ya sen çiftçisin, kapatılmıyor zaten. Senin öyle bir şeyin yok.
2: Evet.
0: Şimdi de benim
2: borcunuzu da ödemediniz, priminizi de ödemediniz.
0: Hayır,
2: açık çıktı.
0: Hayır efendim, senin borcu, senin şimdi karşılığına çıkıyor senin borç.
2: Tamam.
0: Sen sigortadan günün dolmuş. 60 yaşında tekrar senin çalışıp da bu 1 trilyonu ödeyip de ama yine emekli olma şansın yok.
2: Abi yani tamam da.
0: Atabey kısacası.
2: Ya gene beni dinlemiyorsun. Evet, abi sen Bağkurlusun, Bağkurlu. Ondan dolayı senden para istiyorlar. Değil mi?
0: Hayır efendim, ben
2: abi yarın yarın Allah rızası için bir ara da biz bir öğrenelim seni. Bağkur borcun çıkmış ortaya abi. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar ya. Bağkur borcu çıkıyor. Hayır değilim. Kendin diyor, ben kayıt yaptım. Sevgili dinleyiciler, bitiriyoruz programı. Sürçülisan ettiysek affoluna. İyi akşamlar diliyoruz.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un "Yaparsa CHP yapar" başlıklı makalesini sunuyorum. İtirafçı olan CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade vermiş. Diyor ki, 2023 yılı Eylül ayında o zaman CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'in evinin olduğu yere aracımla gittim. Yanımda şu an Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı olan ve siyaseten eskiden beri arkadaşım olan Halil Arslan vardı. İkimiz benim aracımla Özgür Özel'in evine yaklaşınca ben WhatsApp üzerinden Özgür Özel'i aradım. Kendisine 200 bin lira parayı getirdiğimi, paranın poşet içerisinde olduğunu söyledim. Benim o gün yanımda bulunan telefonlarıma takılı hatların numaraları 0532 nokta nokta nokta ve 0532 nokta nokta nokta numaralı hatlardır. Bu numaraların baz kayıtlarının kontrol edilmesi sonrasında doğru söylediğim ispatlanacaktır. Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrar para istedi. Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli İl Başkanlığı'nda kurultay delegelerini ziyaret ettiği 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim. 13 Ekim 2023 tarihinde bir gün önce yani telefonumda Özgür Özel yeni NOS'u kendi veya danışmanı olarak kayıtlı numaralan Özgür Özel'in şahsi numarasıdır bu. Bana mesaj atarak "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir. 14 Ekim günü ben Özgür Özel'le WhatsApp üzerinden irtibata geçtim. Kendisine 1 milyon lira para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana "Demirhan'la hallet" dedi. Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Demirhan göz açan benim olduğum yere Özgür Özel'e ait araçla geldi. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli İl Başkanlığı'nın bulunduğu konumdur. Sonrasında bu para verme konusunda Halil Aslan'ı da bilgisi vardır. Demirhan Gözaçan isimli şahıs Özgür Özel'in çok yakınında tuttuğu, sağ kolu gibi gördüğü ve uzun süredir birlikte olduğu güvenli bir şahıstır, güvendiği bir şahıstır. Ben toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit parayı Özgür Özel'e verdiğime ilişkin detaylı şekilde ve samimi olarak beyanda bulundum. CHP yetkilileri tarafından bu gerçeği saklamak ve beni yalancı çıkarmak için söylemlerde bulunulduğunu da öğrendim. Samimi bir şekilde ikrarda bulunuyorum. Olay bu şekilde yaşanmıştır. CHP'li bir başka belediye başkanı, tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek de 2024 mahalli seçimleri öncesi dönen rüşvet çarkını anlattı. Babasının kendisini genel merkezden arayıp para isterlerse mutlaka ver dediğini, nitekim CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde olduğunu söyleyerek kendisinden babasının adaylığı karşılığında 1 milyon avro istediğini, 10-15 gün içerisinde bu parayı esnaftan ve Antalya'daki iş adamlarından toplayarak CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim ettiğini anlattı. CHP her zamanki gibi bunu yalanlasa da eski başkan Muhittin Böcek'le gelini Zuhal Böcek'te verdikleri ifadelerde Gökhan Böcek'in anlattıklarını doğruladı. CHP'li belediyelerde ortaya çıkan işte böyle akla hayale gelmedik skandalları, itirafları şaşkınlıkla izliyoruz aylardır. Tuhaf olan şu ki normalde dibe vurması gereken böyle bir partinin oy oranı anketlerde iktidara yakın çıkıyor. Peki bu nasıl olabiliyor? %20-25 seviyesinde seyreden yeminli CHP seçmeni için ne olsa fark etmez. Maalesef bunu kabullendik. Bütün Türkiye'yi talan edeceklerini, milleti perişan edeceklerini, Türkiye'yi parçalayacaklarını bilseler yine umursamazlar. Lakin ana omurgaya eklenen %8'in üzerinde bir seçmenin ortaya çıkan bütün rezilliklere rağmen CHP'den kopmaması ilginç. Ekonomik şartlar bunun bahanesi olamaz. Memlekette başka parti mi yok? Geriye bir tek algı operasyonlarının etkisi kalıyor. İşte bu ülkemiz adına büyük sıkıntı. Demek ki bir kesim ya gördüklerine inanmıyor yahut gördüklerinin doğru olduğunu bildiği halde CHP'de kalmaya ikna ediliyor. Nitekim Genel Başkan Özgür Özel'in son açıklamalarına baktığımızda da CHP'nin bu yöndeki profesyonelliğini görüyoruz. Önce yalan dedikleri CHP Genel Merkezi tarafından ödendiğini söyledikleri 170 bin avroluk yaklaşık 8 milyon lira VIP makam aracı teşrifatının bütün belgeleri ortaya dökülüp tutuklu Uşak Belediye Başkanı belediye kasasından ben ödedim deyince Özgür Bey ağız değiştirdi. Ne dedi? Ha bunu hazine yardımından partim ödemiş, ha belediye ödemiş. Ne fark eder? Aynı şekilde CHP'li İBB'den fonlandığı ortaya çıkan sözüm ona gazeteciler de hep bir ağızdan aynı cümleleri kurmaya başladı. Muhittin Böceğin adaylığı karşılığında oğlundan alınan 1 milyon avro için de aynı yola başvurdular. Bu adaylık karşılığı bütün partilerin aldığı bağışmış. E bunda ne varmış? Oysa partilere bağışın bir sınırı var. 2024'teki üst sınır 351 bin liraymış. Bu da resmi hesaptan olur, valizle genel merkeze nakit döviz taşıyarak değil. Ayrıca paranın kaynağının da belli olması lazım. Milletten zorla toplanan rüşvet ve haraçla bağış olmaz. Tıpkı İstanbul İl Başkanlığı binasını almak için toplanmıştı dedikleri para kulesindeki banknotlar gibi. CHP'de böylesi akla ziyan işler dönüyor, bizzat genel başkanın adının da karıştığı. Bunu söyleyince bu defa da diyorlar ki AK Partili belediyelerde hiçbir problem yok. Onlara niye operasyon yapılmıyor? Daha önce yazdık, tekrar etmeyeyim. Rüşvete, irtikap suçuna bulaşan kaç AK Partili başkan görevden uzaklaştırıldı, hapis cezası aldı. Üstelik sadece belediyelerde değil, devletin kurumlarında kaç operasyon ve gözaltı yapıldı, partiye ve iktidara yakın birçok isim çeşitli suçlardan tutuklandı. Muhalefet bugüne kadar görevdeki hangi belediye başkanıyla ilgili hangi suçu belgeleriyle ortaya koydu da onlara dokunulmadı? O belediyelerde sizin meclis üyeleriniz yok mu? Var. Madem bir suç varsa niye belgelerini ortaya serip kamuoyunun önüne bunlarla çıkmıyorsunuz? Eğer iddia ettiğiniz gibi bir suç varsa ve siz bunları ortaya sermiyorsanız o zaman ne düşünürüz? Demek ki o suça da iştirak ediyorsunuz. Bunlar laga luga, hakikatse şu, bugüne kadar hangi AK Partili belediye başkanının kendi özel inşaat firmasına para aktardığı ortaya çıktı? Hangi AK Partili başkanın şahsi firmasının genel müdürü parti binası almak için toplandığı iddia edilen para kulesini sayarken görüntülendi? Hangi AK Partili belediye başkanının babasına bizzat rüşvet paralarının teslim edildiği itiraf edildi? Hangi AK Partili belediye başkanının firmaları 5 yılda yüzlerce gayrimenkulün sahibi oldu? Bugüne dek hangi partili belediye, AK Partili belediye başkanı otelde belediye çalışanı görünen sevgilisiyle basıldı? Bugüne değin hangi AK Partili belediye başkanının sevgililerine hiç işe girmeden maaş ödettiği tespit edildi? Hangi AK Partili başkanın sahibi olduğu pavyonda görevli çalışanların maaşlarını belediyeye ödettiği? Hangi belediye başkanının babasına bir aylık kirası bedelince koskoca tarihi binanın verildiği gündeme geldi? Hangi AK Partili başkanın karısının oğlunun ruhsat izni karşılığında zorla alınan villalarda oturduğu itiraf edildi? Bugüne kadar hangi partinin pavyon kapısında delegelere para dağıtarak kongre yaptığı görüldü? Hangi partinin delegelere belediyenin yaptığı konutları rüşvet olarak verdiğini gördük bugüne kadar? Daha da utanç verici olanı, bugüne kadar hangi parti genel başkanının rüşvet dağıtmak için belediye başkanından gelecek 200 bin liraya tenezzül ettiğini, bir belediye başkanına siyah poşette para getirtip kapısının önüne gizlice koydurduğuna şahit olduk? Hiç. Bunları sadece AK Parti değil, hiçbir parti ya da parti genel başkanı yapmadı bugüne kadar. Yaparsa bir tek CHP yapar. Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un "Yaparsa CHP yapar" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Hakkı Öcal'ın "Yine mi evlere kapanmak" başlıklı makalesini sunuyorum. Başladı yine reyting uğruna mı, normal bir can korkusuyla mı, bir sebeple tüm dünyada hantavirüs alarmı manşetleri, özel yayınlar, telaştan dili dolanan muhabirlerin feryadı. Aman yanlış anlamayın ne olur. Bu satırların yazarı da kendi muhabirlik editörlük günlerinde çok telaş etti. Milleti telaşa veren çok yazılar yazdı, başlıklar attı. Habercinin görevi budur, uyarmak. Uyarı önceden yapılırsa işe yarar. Sonradan uyarı diye bir şey olmaz. İş işten geçtikten sonra diye güzel sözlerimiz vardır. Peki ne diyorsun o zaman? Şunu diyorum. Son pandemiden sonra 2 yıl evlere kapanıp işsizliğin, enflasyonun, üretim düşüşünün zirve yaptığı o korkunç 2 yıldan sonra daha temkinli olalım diyorum. Eskilerin "ehem mühimme merecahtır" diye bir sözü vardır. En önemli, önemliye tercih edilir mealinde. Ya hep ya hiç değil. Durumun gerektirdiği yolu bulmak, önlem alırken sorunun gerektirdiği ölçüyü kaçırmamak. Hantavirüs kemirgenlerden bulaşan bir hastalık imiş. Enfekte olmuş fare, sıçan, sincap, kunduz veya kirpinin dışkısına basarak, hasta hayvan tarafından ısırılarak ya da hastalığı kapmış kişinin soluduğu havayı soluyarak bulaşıyor. İspanya'nın Kanarya Adaları'nın en büyüğü Tenerife'de gün batımı izleyen turistlerin virüsü adadan gemiye taşıdıkları ve oradan yayıldığı belirlendi. Tedavisi var ama tedavi edilmezse ciddi solunum yetmezliğine yol açıyor, ölümcül olabiliyor. Hantavirüs veya Covid-19 kadar tehlikeli, hatta bazen daha da tehlikeli olan bir diğer virüsse komplo teorisi adıyla bilinir. Şaka bir yana virüs bir aracının hücreleri içinde çoğalabilen bulaşıcı bir ajan diye tanımlanıyorsa, ana akım görüş ve kanıtları reddederek önemli trajik olayları güçlü ve gizli aktörler tarafından kötü niyetli bir planla yapıldığını iddia eden her anlatı da o kadar tehlikeli olabilir. Bu sosyal virüs biyolojik kardeşleri gibi tehdit edici durumlara sebep olabilir. Oluyor da. Tamam, 2019-21 dönemini atlattık. Tıbbi dernek ve kuruluşların rakamlarına göre dünyada 22 milyon, Türkiye'de 264 bin kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklamaları sonradan dünyada 7 milyon, Türkiye'de 57 bin kişi olarak düzeltildi. Ki hala bu rakamlar korona salgını sırasında ölen kişi sayısı olarak veriliyor, çünkü Türkiye dahil salgına karşı alınan o aşırı tedbir döneminde virüsün bulaştığı ve ölüme sebep olduğu vaka sayısı tam belirlenemedi. Aşırı tedbir sırasında ifadesi çok kişiye "şimdi konuşması kolay" dedirtebilecektir. Doğrudur. Komplo teorisi virüsü de bu noktada işe karışıyor. 2019-21 sonrası yapılan araştırmalar ortada en az 2 tür komplo teorisi olduğunu gösterdi. Covid-19'un bir biyolojik silah veya tümüyle bir aldatmaca ve kasıtlı abartma olduğu iddiaları, salgına karşı aşının kasten etkisiz imal edildiği inancı. Hangi anlatının gerçek, hangisinin gerçeği gizlemek için çıkartılmış sis perdesi olduğunu anlamak çok zor. Ama bilime, araştırmaya ve siyasal sorumluluğunu müdrik, vatandaşın hayatını hatayla zora sokmanın bir bedeli olacağını anlamış, buna göre davranan bir idare doğruyu bulmayı sağlayabiliyor. Bilim insanlarının, araştırmacıların ve kamu yöneticilerinin de insan olduğunu akıldan çıkartmadan, korona pandemisinin oluşturduğu enflasyonun, yatırım durgunluğunun ve işsizliğin kötü etkilerinin hala devam ettiğini unutmadan. Biraz duygusal bir mesel vardır. Adamı asmaya götürüyorlarmış, son sözünü sormuşlar. "Bu bana çok iyi bir ders oldu" demiş adam. Evet, korona pandemisi herkese, bütün uluslara iyi bir ders olmuş olmalı. Evlere kapanmakla Covid kurban sayılarının daha fazla artmasını önledik. Ama bunu üretimi düşürmeden, işsizliği artırmadan, okulların mezun sayılarının ve eğitim kalitesini azaltmadan nasıl sağlanacağını da öğrenmiş olmalıyız. En önemlisi telaşla değil, düşünüp taşınarak hareket etmek. Covid elimizi yıkamak, yüzümüze maske takmak, insanlara mesafeli durmak gibi bunu da öğretmiş olmalı. Milliyet gazetesinde Hakkı Öcal'ın "Yine mi evlere kapanmak?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın "Hürmüz krizinde Amerika-Çin dengesi mümkün mü?" başlıklı makalesini sunuyorum. Trump'ın Pekin ziyareti ilk bakışta klasik bir ABD-Çin zirvesi gibi görünüyor. Ticaret savaşları, yapay zeka rekabeti, Tayvan, nadir elementler, çip teknolojileri, bütün bunlar masada. Ancak bu kez zirvenin esas gündeminde Hürmüz krizi var. İran savaşı uzadıkça Orta Doğu'yu kuşatan kriz artık bölgesel olmaktan çıkarak doğrudan küresel ekonomik dengeyi etkileyen bir meseleye dönüştü. Bugün savaşın askeri hedefleri aşılmış durumda. İlk günlerde masadaki başlıklar nükleer tesisler, füze kapasitesi ve rejim değişikliğiydi. İran'ın stratejik teslimiyetini isteyen Trump'ın evdeki hesabı çarşıya uymadı. Şimdi Pekin'den görüşmenin merkezinde Hürmüz olduğunu öğreniyoruz. Boğaz'daki geçişlerin ciddi biçimde azalması, enerji fiyatlarının yükselmesi ve küresel lojistik zincirinin baskı altına girmesi Amerika liderliğini ekonomik sonuçlarla yüzleşmeye zorluyor. Bu nedenle Trump'ın Çin ziyareti sadece ticaret gündemiyle okunamaz. Asıl mesele Hürmüz üzerinden oluşan kültürel, küresel baskının nasıl yönetileceği. Trump'ın Çin'e giderken verdiği mesajlar da bunu gösteriyor. Bir yandan Çin'in yardımına ihtiyacımız yok diyor, diğer yandan Pekin'den İran üzerindeki etkisini kullanmasını bekliyor. Bu çelişki aslında Trump'ın içinde bulunduğu sıkışmayı yansıtıyor. Çünkü ABD İran'ı tamamen teslim alamadı. Hürmüz'ü ablukaya alarak krizi daha da katmanlı hale getirdi. Avrupa'dan beklediği desteği göremedi. Şimdi savaşı yönetebilmek için Çin'i tamamen karşısına almadan yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Pekin açısından da tablo kolay değil. Çin bugün İran petrolünün en büyük alıcısı konumunda. Hürmüz'de yaşanan her daralma Çin'in enerji güvenliğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Çin savaşın uzamasını istemiyor. Ancak aynı Çin Amerika'nın kurduğu baskı rejiminin parçası olmayı da kabul etmiyor. İran'ın Xi Jinping'in Körfez güvenlik planına destek vermesi de bu nedenle önemli. Çünkü Pekin sorunu Amerika merkezli bir güvenlik anlayışıyla değil, çok taraflı bir denge sistemiyle çözmek istiyor. Hürmüz'de yeni bir denge kurulabilir mi? Teorik olarak evet. Çünkü 3 aktör de krizden zarar görüyor. İran ekonomik baskı altında. Çin enerji güvenliği konusunda baskı hissediyor. Trump ise savaşın maliyetinin Amerikan iç siyasetinde oluşturduğu baskıyla karşı karşıya. Trump artık ideolojik sertlikten çok anlaşma yapabilen lider görüntüsüne ihtiyaç duyuyor. Özellikle yaklaşan ara seçimler düşünüldüğünde ekonomik baskının büyümesi Beyaz Saray açısından riskler üretiyor. Ancak bu dengenin önünde büyük engeller var. Hürmüz artık egemenlik ve statü meselesi haline geldi. Amerika eski serbest geçiş rejimine dönmek istiyor. İran'sa zararsız geçiş rejimi isteyerek Boğaz geçişini ücretlendirmek istiyor. Diğer mesele taraflar arasındaki güvensizlik çok yüksek. Trump baskıyı artırarak müzakere istiyor. İran'sa abluka sürerken masaya dönmenin teslimiyet görüntüsü vereceğini düşünüyor. Bu nedenle diplomasi tamamen çökmese bile sürekli askıda kalıyor. Müzakerelerin önündeki en büyük engelse İsrail faktörü. Çünkü sahadaki her yeni gerilim, özellikle Lübnan ve Irak cephesinde yaşanacak bir tırmanma, Hürmüz üzerinden kurulabilecek ekonomik dengeyi de bozabilir. Bu nedenle denizlerdeki krizle sahadaki çatışma birbirinden bağımsız değil. Hürmüz krizi Amerika-Çin rekabetinin yeni rekabet alanına dönüştüğü nokta oldu. İran savaşı başladığında mesele daha çok Amerika-İran hattında okunuyordu. Şimdi ise enerji akışı, tanker güvenliği, Çin'in İran petrolüne bağımlılığı ve küresel tedarik zinciri nedeniyle kriz doğrudan büyük güç dengesiyle birleşiyor. Bu yüzden Trump'ın Pekin ziyareti sıradan bir diplomatik ziyaret değil. Trump, İran'ı teslim alsaydı seyahati başka bir anlama gelecekti. Ancak bugün Hürmüz düğümünü çözemeyen bir Trump var. Trump ve Xi, Hürmüz krizi üzerinden geçici bir denge kurabilecek mi? Yoksa İran savaşı, Amerika-Çin rekabetinin yeni jeoekonomik cephesine mi dönüşecek? Şimdilik yeni bir düzen kurmaktan ziyade küresel ticareti ayakta tutabilecek geçici bir denge arayacaklar. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Hürmüz krizinde ABD-Çin dengesi mümkün mü? Başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir jip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağıyla yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.
9: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
11: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
14: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat yaz etkinliklerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz uçurtma şenliğinde eğlence dolu bir gün, ikramlar ve sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Hasbahçe Stadı'nda 16 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de gerçekleştirilecek uçurtma şenliğinde çocuklarımızın heyecanına ortak olmaya tüm ailelerimizi bekliyoruz. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
15: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Oğuzhan Bilgin'in Türkiye'nin Sessiz Demografik Çöküşü başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye bugün geleceğini doğrudan tehdit eden sessiz bir krizle karşı karşıya. Demografik çöküş. Bugün Türkiye'nin doğurganlık hızının, nüfusu yaşlanan ve demografik kriz yaşadığı söylenen birçok Batı Avrupa ülkesinin bile altına düştüğü görülüyor. Oysa nüfus meselesi sadece rakamlardan ibaret değildir. Nüfus üretimdir, ordudur, emektir, dinamizmdir, kültürel devamlılıktır ve jeopolitik güçtür. Tarih boyunca yükselen toplumların ortak özelliklerinden biri genç ve dinamik nüfus yapıları olmuştur. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Paşa nüfusu erimiş Türk milletini yeniden ayağa kaldırmak için 5 çocuk politikası uygulamıştır. Çünkü imparatorluğumuzun çöküşünün en önemli sebeplerinden birinin nüfusun erimesi olduğunu bizzat görmüştür. Bugün bu mesele çoğu zaman son derece yüzeysel sözlerle ele alınıyor. En kolaycı yorumsa doğurganlıktaki düşüşü yalnızca hayat pahalılığına bağlamak oluyor. Elbette ekonomik şartların etkisi var, ancak mesele sadece ekonomi olsaydı yüksek gelir gruplarının daha fazla çocuk sahibi olması gerekirdi. Oysa tam tersini görüyoruz. Ayrıca Türkiye'nin ekonomik iyimserliği güçlü olduğu 2000'lerin sonu ve 2010'lu yıllarda da doğurganlık oranları düşmeye devam ediyordu. Çünkü mesele büyük oranda ekonomik değil, esas olarak sosyolojiktir. Türkiye artık büyük ölçüde şehirleşmiş bir toplumdur. Şehirleşme ise beraberinde bireyselleşmeyi, küçülen haneleri, yalnızlaşmayı ve aile yapısındaki dönüşümü getiriyor. Modern şehir hayatı insanı büyük aileden koparıyor, çekirdek aileyi küçültüyor ve tek kişilik haneleri normalleştiriyor. Bu aşırı bireyselleşmiş insan tipi ise giderek daha fazla şekilde evliliği bir yük, çocuk sahibi olmayı ise özgürlüğü sınırlayan bir sorumluluk olarak görmeye başlıyor. Evlerin küçülmesi de buna eşlik ediyor. Evlilik yaşının yükselmesi, boşanma oranlarının artması ve ilişkilerin kırılganlaşması da doğurganlığı doğrudan etkiliyor. İnsanlar artık önemli oranda ekonomik sebeplerle değil, psikolojik güvensizlik nedeniyle aile kurmaktan kaçınıyor. Çünkü modern toplum bireye sürekli kendini gerçekleştir, özgürlüğünü koru, sorumluluk alma, önce kendini düşün diyen bir kültür üretiyor. Kadının çalışma hayatına daha fazla katılması da bu dönüşümün önemli parçalarından biri. Burada yapılması gereken şey kadınların kamusal hayata katılımını engellemek değil, annelikle çalışma hayatını uyumlu hale getirecek sosyal politikaları güçlendirmektir. Kreşlerin yaygınlaşması, annelik izinlerinin geliştirilmesi ve aile dostu çalışma modellerinin kurulması bu yüzden kritik önemdedir. Fakat bütün bunların ötesinde asıl konuşulması gereken ve hiç konuşulmayan mesele Batı'nın küreselci, siyonist kültürel hegemonyasıdır. Bugün dünyada çocuksuzluk, ailesizlik, bağımsızlık, köksüzlük, cinsiyetsizlik, milliyetsizlik, dinsizlik ve hatta devletsizlik fikri küresel popüler kültür üzerinden normalleştiriliyor. Dizilerden sosyal medya akımlarına, doğum kontrol kampanyalarından influencer kültürüne kadar uzanan geniş bir alanda aidiyetlerden arınmış, yalnız yaşayan, tüketen ama bağ kurmayan insan modeli idealize ediliyor. Ailede gelenek, millet ve uzun vadeli sorumluluk fikri eski, baskıcı veya geri kalmış gösterilirken yalnızlık ve çocuksuzluk modern bir statü göstergesi gibi sunuluyor. Özellikle çok çocuk sahibi olmayı köylülükle, cehaletle ve başarısızlıkla özdeşleştiren küresel dil yıllardır sistematik biçimde yeniden üretiliyor. Dolayısıyla mesele sadece doğurganlık değildir. Mesele bir medeniyetin devam edip etmeyeceği meselesidir. Çünkü nüfusunu kaybeden milletler zamanla ekonomik güçlerini, kültürel hafızalarını, özgüvenlerini, coğrafyayı tutma kapasitesini ve tarih sahnesindeki ağırlıklarını kaybederler. Demografik çöküş aslında bir milletin geleceğe dair iddiasını kaybetmeye başlamasıdır.
Akşam gazetesinde Oğuzhan Bilgin'in Türkiye'nin sessiz demografik çöküşü başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Batı'ya efendilik kompleksinden arınma daveti başlıklı makalesini sunuyorum. Dışarıda Amerika-İsrail saldırganlığı, içeride CHP eksenli yolsuzluk iddiaları gündemi zehirlediği için başımızı kaldırdık.

Şöyle diyebiliriz. Son 500 yılda deniz yollarının ele geçirilmesiyle batının küçük ülkeleri bile dünyanın onlarca ülkesini yüzyıllar boyunca sömürge yaptı ve bütün kaynaklarını batıya taşıdı. Ana mesele sadece yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sömürülmesi değildi. Çok daha vahim olan zihinlerin sömürgeleştirilmesiydi. Geçen yüzyılda birçok ülke sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş mücadelesi verdi ve bağımsız oldu. Ancak zihinlerin sömürgeleştirilmesi sürdü ve bu diğerlerinden çok daha iz bırakan bir tehlikeydi. İşte İstanbul'da düzenlenen Dünya Sömürgesizleşme Forumu bu derin tehlikeye karşı atılmış küresel çaptaki bir adımdı. Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen foruma katılanlar, bilginin tek merkezli üretimine karşı çıkarak İstanbul'u sembolik olarak doğuyla batı, geçmişle gelecek, yerelle küresel arasında kurucu bir temas alanı olarak konumlandırdı. Bu hedefi de en net ve çarpıcı biçimde açış konuşmasını yapan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak belirledi. Bugün sömürgeci aklın kullanıma geldiği meşruiyet ruhsatlarını geçersiz kılma zamanı. Zira dünyamız alarm veriyor. İhtiyaç duyduğumuz beyaz adamın yükünün karşısına reaktif bir şekilde siyah adamın yükünü koymak değil. Zira bir mantığı tersine çevirmek onu aşmak değil, yıkılmak istenen hiyerarşinin mimarisinin içinde kalmaya devam etmektir. Olması gereken bu mantığın terk edilmesidir. Forumun ev sahiplerinden Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan da insanlığı yine bir yüzleşmeye çağırıyordu. Sömürgecilik topraklarla birlikte zihinleri de işgal eder. Bu nedenle dekolonizasyon insanların kendi zihniyle, kendi kabulleriyle yüzleşmesini gerektirir. Foruma İngiltere'den Çin'e, Güney Afrika'dan Güney Amerika'ya üniversitelerden akademisyenler, aydınlar ve entelektüeller katıldı. Son 3 günde İstanbul ve Atatürk Kültür Merkezi gerçekten küresel çapta bir foruma imza attı. Şu isimlerin İstanbul'da buluşması Türkiye'nin sadece enerji veya lojistiğin değil yeni siyasetin de merkezi olduğunun işareti. Katılan isimlerden sadece birkaçını buraya aktarıyorum. Kolonyal teorinin dünyaca tanınan kurucu ismi Walter Mignolo, 20. yüzyılın en etkili siyasi düşünürlerinden Frantz Fanon'un kızı ve uluslararası hukuk uzmanı Mireille Fanon Mendes France, siyaset bilimci ve yazar Ann Norton, teorisyen ve sosyolog Salman Said, Filistinli düşünür Münir Faseh, Malezyalı sosyal bilimci Said Farid Alatas, tarihçi Halil Berktay, İngiliz yazar Afua Hirsch, siyaset bilimci Şener Aktürk, antropolog ve sosyolog Nadia Ebu Zahra, fizik felsefecisi Enis Toko ve İranlı yönetmen Mecid Mecidi. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün Batı'ya efendilik kompleksinden arınma daveti başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Salih Uyan'ın Kapatıyoruz başlıklı makalesini sunuyorum. Bir video seyrettim. Birkaç aile bir eve toplanmışlar. Herkes aynı renk giyinmiş. Aşırı samimi görünüyorlar. Kadınlar sırayla kocalarının aldıkları hediye paketlerini açıyorlar. Abartılı ve zoraki kahkahalar ardı ardına patlıyor. Hediyeyi açan kadın aşkım ya diye bağırıp kocasının kollarını atılıyor. Birbirlerine değişik şakalar yapıyorlar. Mesela adam başka bir adamın karısının yüzüne portakal kabuğu sıkıyor. Kadın gülerek adamı kovalıyor. Laubalilik paçalardan akıyor. Herkesin eli ayağı ayrı oynuyor. Halının üzerine bırakılmış küçük çocuklar ağlaşıyor. İyi de sana ne kardeşim, millet eğleniyor işte, sen niye rahatsız oluyorsun? Niye rahatsız olduğumu anlatayım. Bu tip sahneler normalleştikçe doz artıyor. Etkileşimi artırmak için birbirimizin eşine

birden sarılıp tepkilerini ölçtük başlığıyla videolar yayınlıyorlar. Bunu da gördük maalesef. Rezaletin son perdesi diyeceğim ama alkış sürdükçe oyuna devam ediyorlar. Bu tablonun adı sosyalleşme olamaz. Herkesin birbirinin eşiyle, hediyesiyle, yatak odası sırrıyla içi dışlı olduğu bu laubalilik senfonisi toplumsal bir patolojidir. Bazı dükkanların önüne kocaman kapatıyoruz yazarlar. Niye? Son malları satıyoruz ve her şey çok ucuz imajı vermek için. Bu videolar da ona benziyor. Her şeyde tenzilat var. Kalitede, değerlerde, eğlence anlayışında. Ne var ne yok zararına veriyorlar. Pek kapanacakları da yok. Açıldıkça açılıyorlar. Ama biz çok samimiyiz. Ayrımız gayrımız yok. Eğleniyoruz ve bunu paylaşıyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Ailenin ayrısı gayrısı olur. Olmazsa zaten aile olmaz. Çünkü aile kapalı devre çalışan bir sistemdir ve omurgası gizliliktir. Dış dünyaya karşı sınırlarını ne kadar kalın çizerse o kadar güçlenir. Sınırların bu denli gevşediği, herkesin birbirinin hayatına fütursuzca daldığı bir yapıda aile kavramından söz edilemez. Mahrem ve namahrem kelimeleri dilimizden çekip giderse kişisel verileri koruma kanunu sadece veriyi korur, insanı düzeltemez. Modern dilde mahremin yerini alan gizlilik kelimesi yalnızca teknik bir güvenceye işaret eder. Gizlilik ihlal edilebilir bir açıktır. Mahremiyet ise yıkılmaması gereken bir kale. İnsan onurunun en derindeki katmanıdır. Modernite bu onuru teknik bir ayara indirgeyerek derinliğini yok etti. Namahrem de aynı akıbete uğradı. Bir pusulayı andıran bu kavram, insana nerede durması, nereye bakmaması, neye el uzatmaması gerektiğini hatırlatırdı. Modern dünya mesafeyi de bir engel saydı ve şeffaflık adına onu da feda etti. Netice olarak mahrem ve namahrem kavramları arasındaki o ince ve zayıf çizgiyi sildik. Her şeyin görünür ve erişilebilir olduğu bir şeffaflık hapishanesine mahkum olduk. Her şeyin açıkta olduğu yerde ne hicap kaldığı ne de o hicabın doğurduğu derin estetik. Mahremiyetin olmadığı yerde asalet barınamaz. Aileyi bir panayıra, eşleri birer sergi nesnesine dönüştüren bu zihniyet, en büyük darbeyi o halının üzerinde ağlaşan çocuklara vurmaktadır. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hepimize hayırlı olsun. Ancak şu anki haliyle belgeyi okuduğumuzda ahlaki kaygıların nüfusu artırma kaygısının gölgesinde kaldığını görüyoruz. İnşallah sadece doğurganlık üzerinde durulmaz. Aile yapısındaki bu kırılganlık da fark edilir. Çünkü nüfusun sayısal gücü ancak ailenin manevi dokusuyla birleştiğinde gerçek bir vizyona dönüşür. Türkiye Gazetesi'nde Salih Uyan'ın "Kapatıyoruz" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat Yaz etkinliklerimiz kapsamında Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanlarını ağırlıyor. Gelenekten geleceğe kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Hasbahçe Güreş Sahası'nda 17 Mayıs Pazar günü saat 10'da başlayıp gün boyu sürecek yağlı güreş müsabakalarına tüm İstanbullular davetlidir. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
6: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
7: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
8: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
9: Çok güzel olsaydı. Haydi!
6: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Anakarası'nın kıta sahanlığındadır. Ayrıca bir kıta sahanlığı olan adalar değildir. O nedenle bu adaların ne müstakil bir kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgesi olabilir, ne Yunanistan bir takımada devletidir. Hı hı. O zaman biz diyoruz ki, benim bu çizdiğim haritada diyoruz ki, biz Yunanistan'la Türkiye arasında kara sularının haricinde, yani devredilen adalar var. Bu kara suların haricindeki alanlar ortay hattan bölünmelidir.
3: Evet, tam ortak hat.
2: Tam ortay hattan.
3: Bu 12 mil ve 25. meridyen
2: mesela. O da şudur. Kara suları ve kıta sahanlığı farklı kavramlardır. Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge açık deniz alanlarının paylaşılmasıdır. Kara suları ise devletin tam egemen olduğu deniz alanlarıdır. Aslında deniz hukukunda tam deniz ülkesi neresidir derseniz kara sularıdır. Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ekonomik ülkedir.
3: Anladım.
2: Ekonomik ülkedir. Yani canlı ve cansız kaynaklardan faydalandığımız yerdir. Bu aslında bu oranda biz %50 böldüm ben burada bunu bölerken. Halbuki aslında Türkiye'nin
3: daha fazla
2: kıta sahanlığı kıyılarının uzunluğu Yunanistan'la oranlandığında %40'a %60'tır. Bizim biraz daha ileride olmamız lazımdır. Ama Yunanistan bağırmasın, çağırmasın diye ben bunu %50'den ortadan böldüm. Yani bizim bu haritamıza maksimalist diyenler, aşırı diyenler çok yanılıyorlar. Bizim haritamız ne maksimalisttir, ne optimalisttir, ne ortadır, yani ne de aşırıcıdır. Bizimki ortayla asgari arasındadır.
3: Evet.
2: Ortayla asgari arasındadır. Ve burada Yunanistan'a ait adaların kara suları dışındaki kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge Türkiye'ye aittir diyoruz. Dünyanın her tarafında bu böyledir. Yani İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi kıyısında, mesela İngiltere'nin Fransa kıyılarında şövalye adaları vardır. Bu aynen böyle. Bizim hani kıyılarımıza Midilli, Sakız falan var ya, onun gibidir. Fransa kıyılarındadır İngiltere'nin adaları. Bu İngiliz adalarının kara suları kadar deniz yetki alanı vardır. Onun ötesi Fransa'nın deniz yetki alanıdır. Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesidir. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz Fransa daha önceden demişti ki,
3: evet,
2: ben Yunanistan'ın tezini destekliyorum. Ben de o zaman bir kampanya yapmıştım. O zaman İngiltere'den özür dile demiştim. Bak biz yanlış yaptık.
3: Hocam isterseniz oturtayım, evet, çok yormayayım, evet, sizi. Buyurun. Buyurun siz anlatın.
2: Ben de dedim ki İngiltere'den özür dile o zaman. Yani nasıl özür dile? Ya biz hata yapmışız. Biz şimdi Fransa, yani Yunanistan'ın tezlerini destekliyoruz. O zaman siz Yunanistan'ın tezlerini destekliyorsak biz burada yanlış yapmışız. Size sadece kara suları kadar deniz yetki alanı tanımışız. Halbuki bunların ayrıca kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi olması lazım. Bizim Manş Denizi kıyısında Fransa olarak bir deniz yetki alanı sahip olmamamız gerekir deyin demiştim. O gün bugündür Fransa Yunanistan'ın tezlerini desteklediğini söylemekten imtina etmektedir. Şimdi dünyadaki örnekler böyledir.
3: Şimdi hocam buraya geldiğimiz işte o mesela şu gri bölgeler uluslararası hukuka göre tanımlanacak. Deniz yetki alanları yasal statüye kavuşacak. Şimdi görüşler alınmış. Yani şimdi mesela bunları da mesela Yunanistan ayağa kalkıyor mu? Kalkacak mı?
2: Tabii, tabii.
3: Bu yasalarla beraber ne diyecek mesela Yunanistan?
2: Şimdi ben bu Adalar Denizi teriminin girdiği Talim Terbiye Kurulu'nun Mavi Vatan konulu yani Mavi Vatan diyelim biz ona, İhtisas Komisyonu üyesiyim Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve bunların hepsi girdi. Bu söylediklerimin hepsi de
3: artık çocuklar öğreniyor bunu.
2: Şimdi burada Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge ilan etmesi durumunda nasıl davranacağına dair bir kanunumuz yoktu. Yani biz bu 15-16 senelik bir çalışmadır.
3: Ya bu kanun bizi mi bağlıyor?
2: Dünyayı mı bağlıyor? Herkesi de bağlıyor. Hem bizi bağlıyor hem dışarıya karşı dışarıdan gelenleri de bağlıyor.
3: Onları da bağlıyor. Tabii, bizim böyle bir
2: bağlıyor.
3: Kanunumuz tabii, var siz de bunu olacaksınız.
2: Egemeniz biz burada.
3: Yani.
2: Biz burada egemeniz. Şimdi buradaki en önemli sorun şuydu. 15-16 senelik bir hazırlık süreci vardır bu kanun tasarısının. Ben yarbayken başlamıştı bu işler. Ve Deniz Kuvvetleri'nde büyük emeği vardı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın. Şimdi bu kanunun bütün temel çalışmaları içerisinde de ben yer aldım. Ta yarbayken, kurmay yarbaykenden itibaren. Ben ve benim gibi arkadaşlar yer aldı. Hepsini de şükranlanıyorum. Şimdi mesela biz münhasır ekonomik bölge ilan ettik. Yani dedik ki canlı ve cansız kaynaklar sadece bizim tarafımızdan bu alanda çıkartılabilir dedik. Balıklar sadece bizim tarafımızdan ya da bizim iznimizle avlanabilir. Ya da petrol ve doğalgaz sadece biz ruhsatlandırabiliriz. Ya biz çıkartabiliriz ya da ruhsat verdiğimizler çıkartabilir. Onlar çıkartabilir. Alanı da budur desek bunun iç hukukta bir karşılığı yoktu. Yani bir kanun yoktu. Ve onun için denizlerimizde nasıl hareket edileceği, karasularının kim tarafından genişliğinin belirleneceği, münhasır ekonomik bölgenin nasıl ilan edileceği, münhasır ekonomik bölgede uygulamaların nasıl yapılacağı, ihlal olursa nasıl cezalarla karşılaşılacağı, hangi kurumun neden sorumlu olacağı, bunların hepsi muğlaktı. Yok, yoktu. Böyle bir kanun yoktu. Şimdi bu kanun hazırlığı son derece önemli bir husustur. Bu Türkiye'nin mavi vatanda davranışlarını ve aslında egemenliğini pekiştirecek ve belirleyecek bir kanundur.
3: Mesela bu egemenlik özellikle Türkiye'nin egemenliğinin artması ve özellikle Batı'yı daha çok yani Yunanistan başta olmak üzere rahatsız ediyor. Onu da bize bir açın. Yani bu rahatsızlığın sebebi ne?
2: Çünkü bu rahatsızlığın sebebi Yunanistan'ın haksız olarak bunlara bu denizlerde hak iddia etmesi. Şimdi biz bunu bu kanun tasarısını ortaya koyunca mesela egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalıklar var. 152 grup. Bunları ortaya dökünce bunların karasularının Yunanistan karasuları olmadığını, Türk karasuları olduğunu, en azından açık deniz alanı olduğunu ortaya koyunca ve bu bölgelerde bizim hak sahibi olduğumuzu ortaya koyunca Yunanistan haksız ve hukuksuz hak iddialarında gerçekten ciddi bir cepheyle karşılaşacak. Bu gerçekten Türkiye'nin duruşunu belirleyecek. Ya bu çok önemli. Türkiye'nin bugüne kadar hukuki duruşu eksikti. Yani yoktu demiyorum. Eksikti. Bu eksikliğin önemli bir kısmı böyle tamamlanıyor. Bundan sonraki kısmı son derece önemlidir. Son derece yani münhasır ekonomik bölge ilan edilmesi. Bundan sonra gelecektir. Kara sularının genişliğinin ilan edilmesi. Bundan sonra gelecektir. 152 grup ada adacık kayalık toplamı 176 ada adacık kayalık. Bunlar hakkındaki görüşler ve hukuki uygulamalar bu kanuna istinaden oluşturulacaktır. Ruhsatlandırmalar bu kanuna istinaden oluşturulacaktır. Bu Türk iç hukukunda mavi vatanı sahiplenme demektir. Bu mavi vatanı sahiplenme, mavi vatan bilincinin bürokratik olarak da sahiplenilmesi anlamına gelir. Sadece kamuoyu anlamında değil. Bu tabii Yunanistan'ı ve Yunanistan'ın arkasındaki güçleri, asıl Yunanistan'dı tabii de ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bunu rahatsız etmektedir.
3: Bir izleyicimiz sormuş, komutanımız Fransa ve Rum kesiminin temaslarını değerlendirebilir mi diye.
2: Tabii. Şimdi burada Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin temaslarını ve Yunanistan'ın temaslarını İsrail ve Amerika'dan ayrı düşünmemek
3: ben
2: lazım.
3: Ben onu diyecektim. İşin içinde bir de İsrail var. İsrail bir de var. ABD
2: tabii,
3: var.
2: Tabii İsrail var ve Amerika Birleşik Devletleri var. İsrail altıgenler şeklinde altıgen niye altıgen onların diye tarif ediyor? Çünkü bal peteği gibi birbiriyle bitişiyor. Bir altıgen, öteki altıgen, öteki altıgen, öteki altıgen. Şimdi bir Orta Doğu altıgeni oluşturdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işte Ürdün, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Kuveyt dedi. Bu Orta Doğu altıgeni dedi. Diğer Doğu Akdeniz altıgeninde de dikkat edin. İsrail'in kime karşı? Öteki Orta Doğu altıgeni İran'a karşıydı. Diğer altıgen, diğer altıgen Amerika kimler? Birleşik Devletleri, İsrail. Bunlar zaten hiç değişmiyor. Zaten, bu tamam. Altıgenlerin ha, ne altıgen olursa var. Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve Mısır.
3: Ha, Mısır da var.
2: Mısır da var. Çok enteresandır. Ama Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu işbirliğinin bu altıgenden, yani Amerika ve İsrail'in öncülük ettiği bu altıgen ittifakından bağımsız düşünülmesi çok hatalı olur. Ve bu altıgenin hedefi, Orta Doğu altıgeninin hedefi nasıl İran'sa, bu altıgenin hedefi de Türkiye'dir. Türkiye'dir. Bunu bir kere çok net ortaya koymak lazımdır. Şimdi ve o haritayı bir daha açabilirsek.
3: Açalım. Ya Fransa'nın derdi ne bizimle mesela? Şimdi, ya da Mısır'ın mesela?
2: Şimdi vallahi Mısır tabii Türkiye karşıtlığı.
3: İsrail'i biliyoruz zaten.
2: Türkiye karşıtlığı vardı biliyorsunuz. Yani ben Türkiye ile Mısır arasında bir karşıtlık olmasını çok üzülüyorum. Yani Türkiye ve Mısır arasında akrabalık ve kardeşlik aslında ittifakı vardır. Yani Türkiye ve Mısır tarihsel bağları, kültürel bağları olan ülkelerdir. Halkları birbiriyle akrabadır. Mısır Memlüklerden itibaren bir Türk soyluluk vardır. Ve Mısır'da Türk ailesinde Türk olması büyük bir asalet göstergesi olarak gözükür. Yani Türkiye ile Mısır arasında bir zıtlaşmanın olması ve Yunanistan'la bir dostluğun olması kadar tezat bir şey söz konusu değildir. Şimdi bu, bir kere bunu söylemek lazım. Ve ben gördüğümüz kadarıyla devletimiz Mısır'la ilişkileri geliştirmeye çok gayret ediyor. Ama Mısır'ın haricindeki bu beş grup, ben Mısır'ın Türkiye'ye karşı doğrudan bir düşmanlık besleyeceği kanaatinde değilim. Ama buna tabii teşvik edenler var. Ama diğer beş tanesi, özellikle Fransa'nın Orta Doğu konusundaki emelleri ve ihtirasları.
3: Emeli Orta Doğu'da ne
2: Fransa? Bir kere Suriye'de ki eski Suriye dediğimiz Lübnan'da dahildir buraya. Burada İran bir kısmı da dahildir. Burada bir hakimiyet tesis etmedi. Yani bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ben buranın hakimiyim, ben burada tarihsel olarak varım diyor. Halbuki tarihsel olarak burası hep Türklerin etkili olduğu yerdir. Osmanlı Devleti'nin, Selçuklu Devleti'nin hakim olduğu yerlerdir. Ama ben burada varım diyerek ve Türkiye'yi buradan dışlayacak şekilde hem İsrail, hem Yunanistan, hem Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle hareket etmesi söz konusudur. Çünkü Fransa özellikle Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da etkili olmak isteyen, özellikle Levant bölgesinde etkili olmak isteyen bir aktördür. Ve Türkiye'yi de bu konuda rakip görmektedir. Türkiye'yi sadece burada da rakip görmemektedir Fransa. Türkiye'yi Afrika'nın kuzeyinde de rakip görmektedir. Çünkü Afrika'da Türkiye, yani bizim uluslararası ilişkilerde bir terim vardır. Eye to eye, göze göz. Yani ne yukarıdan bakarsınız, ne aşağıdan bakarsınız. Eşit seviyeden, aynı seviyeden bakarsınız. Türkiye diplomatik ilişkilerinde Afrika ülkeleriyle eye to eye, göz göze ilişki tesis eder. Halbuki Fransa köle ve onun sahibi, yani master and slave şeklinde hareket eder. Bu Afrika'da Türkiye'nin bu göz göze aynı seviyedeki ilişki geliştirmesi Fransa ve diğer sömürgeci ülkelere karşı bir alerji oluşturmuş, onları uyandırmıştır. Türkiye'nin Afrika'da varlığına da tahammül edememektedir Fransa. O yüzden Fransa'nın Türkiye'ye bakış açısı hem Afrika'dan kaynaklanmaktadır, hem de Orta Doğu'daki etkinliğinden kaynaklanmaktadır.
3: Evet.
2: Şimdi bu noktadan bakınca deniz alanlarında da etkili olmaya çalışmaktadır Fransa. Özellikle Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs Rum yönetimini desteklemekte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de dışlamaya çalışmaktadır.
3: Şimdi hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızın gelebiliriz söylemini. Hani bir Yunanistan o skandal açıklamalarını, böyle arada o yaptıklarını biliyoruz. Böyle Ege'de bir çatışma, bir nasıl ifade bilemiyorum. Böyle bir şeye cesaret edebilir mi Yunanistan? Yani Türkiye'yi karşısına alabilecek bir durumu yapabilir mi?
2: Bir kere Yunanistan...
3: İsrail'den, ABD'den, bir yerden destek alarak ya da Fransa'dan...
2: Yalnız başına Türkiye ile sahaya çıkabilecek, mindere çıkabilecek bir oyuncu değildir. Onu söyleyeyim. Yani çok net ifade edeyim. Hiç abartmadan ve hamaset etmeden söylüyorum. Türkiye bugün savunma sanayinde dünyanın 11. ülkesidir. Dünyanın her bakımdan bakarsanız ilk 10 silahlı kuvvetlerine sahip ülkelerinden bir tanesidir. Dünyanın şu sırada bu sırada değişir ama ilk 20 ekonomisinden bir tanesidir. Yunanistan bizim muhatabımız değildir tek başına.
3: Evet.
2: Yunanistan amatör lig oyuncusudur. Biz Süper Lig takımıyız. Dolayısıyla bir Süper Lig takımıyla bir amatör lig takımının karşı karşıya gelmesi pek mümkün değildir. Süper
3: Lig... Amatör ligdeki takıma
2: tek başına, arkadan... Tek evet. başına. Ama Yunanistan her zaman, bakın şunu özellikle ifade edeyim. Yunanistan iyi niyetli de arkasındakiler kötü niyetli değil. Yunanistan'ın niyeti bellidir. 1791'den beri Megali iddiası vardır. Batı Anadolu'nun tümüne sahip olmak, İstanbul'un tümüne sahip olmak, Pontus Krallığı kurmak, Kıbrıs dahil tüm adalara sahip olmak iddiası vardır. Ve bunu bu zamana kadar bir kısmını gerçekleştirmiştir. Bunları gerçekleştirirken de bu hedeften hiç sapmamıştır. Bugün Kıbrıs meselesi denilen mesele de aslında adanın Yunanistan'a ya da Rum yönetimine bağlı olup olmaması meselesidir. Bunun kral çıplak demeliyiz. Kıbrıs meselesi denilen meselenin bu olduğunu anlamalıyız. Şimdi Yunanistan bütün bu emellerini tek başına gerçekleştiremeyeceğini gayet iyi bilir. Onun için yanına ya Avrupa Birliği'ni ya Amerika'yı alır.
3: İngiltere nerede bu denklemde?
2: Yunanistan'ı kuran 3 tane güç vardır. Bakın Yunanistan'ı kuran 3 tane güç vardır. Bu 3 güçten, 3 güç sayayım ben size. 1821'de başlamıştır bu 3 güç. İngiltere, Fransa ve Rusya'dır. Her sene Yunanistan'ın bağımsızlık günü, hani bizimkiler de kutluyor ya, çok
3: evet,
2: acıdır.
3: Evet.
2: Aslında Tripoliçe soykırımının başladığı gündür. Hiçbir Türk ve Müslümanın canlı kalmadığı günün başlangıcıdır. Bu Yunanistan bağımsızlık günüdür. Yani ben bütün herkesi uyarıyorum. Yunanistan'ın bağımsızlık günü denilen şey Kırım'ın yapıldığı gündür. Onun için burada en büyük destekçileri budur. İngiltere sürekli Yunanistan'ın yanındadır. Bunu hiç Kral Charles ilk Yunan kralının akrabasıdır. Yani dedesi Yunan kralı olmuştur. Almanya. Bakın bugün Yunan bayrağı mavi beyazdır. Bir sürü uydurma yaparlar, değil mi? İşte denizden geliyor bu mavi, bu beyaz da bilmem ne. Yalan. Bu mavi ve beyaz nereden gelir biliyor musunuz?
3: Nerede?
2: İlk Yunan kralı Baviera prensi, Alman prensi Otto'dur.
3: Yani.
2: Ve bayrak da Baviera bayrağıdır. Renkleri de oradan gelir.
3: Denizle alakası yok.
2: Almandır. Bunların ilk kralları bile Almandır. Otto'dur. Ve sanıyorum Prens Charles'ın babası fare ısırdığı için fareden dolayı ölmüştür.
3: Vebadan.
2: Ve veba işte bir yerini işte boğazını ısırmış, bilmem nesini ısırmış falan. Böyledir. Yani komik bir tarihleri vardır. Antik Yunan uygarlığı diye bir uygarlık da 18. yüzyılda İngilizler tarafından çıkartılmıştır. Aslında Yunan uygarlığı diye bir kavram da yoktu. Bütün Mikenler, Akalar, Sümerler hepsine, bütün eski uygarlıkların hepsine antik Yunan diyelim demişlerdir. Yani böyle bir algıyla karşı karşıyayız. Uyduruk bir tarihle oluşturulmuş ve tamamen Osmanlı Türk Devleti'ni yıkmak için yapılmış bir başlangıç sıçramasıdır. uyduruk tarih diyorum. Bugüne alınacak çok ders vardır. Osmanlı Türk Devleti şart meselesi denilerek yıkıldı. Hmm. Doğru mu? Hatırlıyor
3: Doğru.
2: musunuz?
3: Tabii şart meselesiyle.
2: Benim anlayışıma göre Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında tek devlettir. İsim değiştirmiştir, sınır değiştirmiştir. Ama tek devlet anlayışıdır. Hepsi birbirinin devamıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Osmanlı Devleti şart meselesi denilerek yıkılırken, şimdi de uyduruk bir Kürt meselesi denilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmaya çalışılıyor. Şimdi Mavi Vatan'a dönecek olursak.
3: Son 4 dakikam.
2: Mavi Vatan'a dönecek olursak.
3: Sevgili amiralim. Evet.
2: Mavi Vatan'a dönecek olursak bu çok uzun soluklu bir çalışmadır. Ben şimdi bunda şunu söyleyeyim. Bu Mavi Vatan doktrini nasıl çıktı? Mavi Vatan haritası nasıl çıktı? Şimdi ilk Mavi Vatan teriminin geçtiği kitap.
3: Bu mu?
2: Budur.
3: Temel Deniz Hukuku.
2: Bu ben ve Ali Kuru Mahmut'un yazdığı kitaptır. Sene 2010'dur. Bu kitapta Mavi Vatan terimi ilk defa geçmiştir ve Türk Deniz Subayları içindir. Bu bir sistematiğin başlangıcıdır. Önce temel deniz hukukunu deniz subaylarına öğreterek başlayalım demiştik. Sonra soru ve cevaplarla münhasır ekonomik bölge diye bir kitap yayınladım ben. Hepsi görevdeyken. Sonra yani münhasır ekonomik bölge nedir? Bu konuda bir bilinçlenme olsun diye. Bakın adım adım.

0: yazıyoruz. Mavi Vatan doktrini nasıl oluşuyor? Sonra bunun İngilizcesini yayınlayıp yurt dışından da ses gelmesini bekledik. Sonra Libya, Türkiye'nin denizden komşusudur. Libya anlaşmasına zemin sağlamak için 2009'da yazdığım makaleyi gençlere kitap şekline dönüştürdüm. Burada rahmetli Özdemir Bayraktar'ı da rahmet ve şükranla anıyorum. Bu konuda en büyük emeği olanlardan bir tanesi Özdemir Bayraktar'dır.
1: Savunma sanayisi.
0: Evet. Ve bu fikrin, bu kamuoyunun oluşması bakımından. Sonra bunun Arapçasını yayınlayarak Libya'da ve Arap ülkelerinde, Arap nüfusunda, Arap halklarında karşılık bulmasını istedik. Sonra 2012'de Libya anlaşması yapılırsa ondan sonra nasıl yapılması gerekir diye düşünerek yazdığım makalenin kitabını yayınladım. Gene görevdeyken Doğu Akdeniz'in paylaşım mücadelesi ve Türkiye. Doğu Akdeniz'i buraya bu işte böyle hallettikten sonra bütün sorunları.
1: Siz zaten orada mühürlemişsiniz Doğu Akdeniz'i. Evet.
0: Sonra Adalar Denizi'ne geldim. Bunu da Türk Tarih Kurumu'ndan, yine bu kitap Türk Tarih Kurumu'nun kitabıdır. Türk Tarih Kurumu'ndan
1: son bir dakika.
0: Evet, bilimsel kitaptır. Bu da Yunanistan talepleri kitabıdır. Sonra adalar meselesi, gayri askeri sözlük. Sonra İstanbul Üniversitesi'nden bilimsel kitap olarak çıkardığımız Hakemlerden Geçerek, doktora tezinden beter, sıkıntılı bir süreçten sonra Mavi Vatan Doktrin kitabı. Sonra da bunun Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan gene bilimsel kitap sitesinde Mavi Vatan Doktrin kitabı. Sonra da Montrö Sözleşmesi konusunda bir takım tartışmalar olduğu için soru ve cevaplarla Montrö nedir, ne değildir diye yazdığım kitap. Dolayısıyla bu
1: tebrik ediyorum. Kaç tane kitap, Profesör Doktor, aynı zamanda tümamiralimiz Cihat Yaycı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim.
1: Gerçekten çok kıymetli bir vatanımız var. Bizim de üzerimize düşen sorumluluklar var. Ellerinize sağlık.
0: Ben de bu kanun taslağında emeği geçen herkese, geçmişten bugüne herkese tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli izleyenler. Sözü Tuna Öztunç'a bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: 재미와 지식의
1: Şimdi reklamlar. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklamları dinlediniz.

Yollarımız burada ayrılıyor. Artık birbirimize iki yabancıyız. Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa, her şeyi, evet her şeyi unutmalıyız. Her kederin tesellisi bulunur, üzülme. İnsan ne kadar sevse unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer. Sen de unutursun bir gün gelir. Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçesine unutursun o günlerimizi, gecelerimizi. Her şeyi, evet her şeyi unutabilirsin. Hatta bütün yazdıklarımı satır satır. Kalırsa içinde derin bir sızı kalır.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Tamam geldi geldi.
1: Alevler büyüdü, yoğun duman yükseldi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arasöz, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın daha fazla alana yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Tırlar alev topuna dönüştü. Şoförlerse feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç kaza Bitlis'in Tatvan ilçesinde oldu. Kontrolden çıkan iki tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar bir anda alev aldı. Ekipler sevk edildi. Yapılan müdahalede tır şoförlerinin hayatını kaybettiği belirlendi.
2: Görüntüler Filipinlerin başkenti Manila'dan. Senato binasında akşam saatlerinde silah sesleri yankılandı. Binanın içinde büyük panik yaşanırken görgü tanıkları en az 10 el silah sesi duyulduğunu belirtti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yetkililer bina ve çevresindekilere saklanma çağrısı yaptı. Senato Başkanı Alan Peter Cayetano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız." dedi. Cayetano, 4 senatörün olay öncesinde düzenledikleri toplantı sırasında bir şey olacağı gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Bina güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Olay yerine gelen Filipinler İçişleri Bakanı John Vich Remulla saldırganların kimliğinin bilinip bilinmediği sorusuna "bilmiyoruz" cevabını verdi. Saldırı girişiminde bulunan kişi ya da kişilerin kimliği ve gözaltına alınıp alınmadıysa açıklanmadı. Gerilim merkezindeki isimse eski emniyet müdürü ve mevcut senatör Ronald De La Rosa.
3: Ang pagbibigay ba ng...
2: De La Rosa, eski devlet başkanı Rodrigo Duterte dönemindeki uyuşturucuyla savaş operasyonlarında binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. De La Rosa hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. Senatör tutuklanmasının an meselesi olduğunu belirterek destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Malzemesi su borusu, mühendisi ise baba Şefkati. Parası yetmedi belki ama yüreği yetti. Nalbur'dan aldığı borularla kızına dünyaları verdi.
4: Dışa doğru değil.
2: Baba ben de koşacağım. Minik Lila'nın bu cümlesi babası Sadık Yalçınkaya için bir bıçak darbesinden farksızdı. Parkta koşan yaşıtlarını görüp özenen ama serebral palsi nedeniyle adımları yarım kalan Lina için babası kolları sıvadı.
5: Dedim bunu su borusundan ben neden yapmayayım? Sonradan su borusundan yaptım. Lina da yürüdü. Evde de yürüdü. Çok iyi oldu.
2: Piyasadaki yürüme cihazları binlerce lira. 3 metrelik su borusu ve 4 dirsek aldı. 500 liraya kızına özel bir yürüme bariyeri tasarladı.
5: Parka getiremiyorum. Şimdi çok üstüyü bazen getiriyorum. Çünkü niye? Çocuklar koşuyor. Baba, abi, abi. Peşlerine koşacakmış. Ben de koşacağım diyor. Bu sefer siz duygusal olarak yıkılıyorsunuz.
2: Ancak ailenin derdi sadece hastalıkla değil. İddialarına göre 2023 yılında prematüre doğan Lina'nın yoğun bakımda geçirdiği beyin kanaması kendilerinden gizlendi.
6: Bu çocuk dedi yoğun bakımda 2 kere dedi beyin kanaması geçirmiş. Biz tabii ki o anda hayatımızın şokunu yaşadık. Beynimizden kaynar sular döküldü.
2: Olay şimdi yargıda. Hastane kusuru reddederek durumun erken doğuma bağlı olduğunu savunuyor. Bilirkişi raporları ise adli tıp kurumu yolunda. Lina'nın tamamen yürüyebilmesi için 2 milyon 850 bin liralık bir kök hücre tedavisi gerekiyor. Aile şimdi valilik onaylı kampanya için gün sayıyor.

Şarkılarıyla bir nesli büyüttüler. Sahnede yıllarını devirdiler ama meğer bir eksikleri varmış. Almayı unuttukları diploma. Gece yolcuları, onlar sahnenin tozunu yutmuş, yıllarını şarkılara adamış bir grup. Edirne Trakya Üniversitesi'ndeydiler, konser veriyorlardı. Ancak konserin tam ortasında müzik sustu, alkışın rengi değişti. Çünkü o sahnede sadece iki rock yıldızı değil, aslında diplomalarını almayı unutmuş iki makine mühendisi duruyordu. Yıllar önce sıralarında

0: Silahlar çekildi, kurşunlar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavganın görüntüleri 2 yıl sonra ortaya çıktı. Olay 2024 yılının Haziran ayında Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan tartışma saniyeler içinde çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmanın ortasında kalan 6 kişi yaralanmıştı. O dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açıldığı, çevredekilerin panik içinde kaçıştığı korku dolu dakikalar kameralara yansıdı. Olayın ardından 8 kişi hakim karşısına çıktı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Ş.K. isimli sanık 32 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başka bir sanıksa 7 yıl 22 gün hapis cezası aldı.
1: TGRT FM Haber. Reklamlar.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
5: Türksel gücünde 5G.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Reklamları dinlediniz. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Kaf suresine başlıyoruz. Kaf suresi Mekki surelerden, Mekke-i Mükerreme döneminde yani hicretten önce nazil olan surelerden. Mekki surelerin özellikleriyle ilgili bundan önce mükerreren icap ettikçe bilgi vermiştik. Daha çok imani konulara, inanmayla ilgili Allah'a, ahiret gününe, peygambere, meleklere inanmakla ilgili önemli konular müminlere anlatılmış, onların akıl ve izanına hitap edilmiş, onların imani konulara ilgi duymaları, hadisat-ı kevniye dediğimiz tabiat olaylarından hareket ederek ilahi kudrete intikal etme, eserden müessire, ortaya çıkmış bir sanat eserinden onu yapan, onu meydana getiren sani-i hakiki dediğimiz Allah-u Teala'nın varlığına delertecek bir takım uyarılarda bulunmuştur bu surelerde. Onun için fevkalade önemli. Bunlar hiçbir zaman orijinalitesini, tazeliğini, taravetini kaybetmeyen insanlar ilimde, ilmi araştırmalarda, bir takım bilimsel gelişmelerde ne noktaya varırlarsa varsınlar, onların hiçbir zaman müstani kalamayacağı, benim ihtiyacım yok demesine imkan olmayan konulardır bu surelerde anlatılanlar. Bu bilgiler hiçbir zaman değişmez. Kur'an-ı Kerim zaten kıyamete kadar hem lafzıyla hem mana ve muhtevasıyla devam edecektir. Değişmesi mümkün değil. Allah-u Teala'nın büyük bir ihsanıdır ve lütfudur bu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf vel Kur'anil Mecid. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum feqalel kafiruna hada şey'un acib. E izâ mitnâ ve kunnâ turâbâ. Zâlike rac'un ba'îd. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kaf suresi bu ismindeki başındaki kaf harfinden almıştır. Buna elfaz-ı müteşabihe diyoruz. Yani ne anlama geldiği kesin olarak bilinmeyen sözlere, lafızlara müteşabih lafız deniliyor. Yani kaf, huruf-u mukatta'a, kesik harf bakın. Kaf harfi var ya elif bağda, aynen onu burada söylüyoruz. Yani kaf şeklinde okuyoruz. F, kaf mesela onun gibi. Kaf harfini kendi ismiyle telaffuz ediyoruz burada. Bu sure, Kaf suresi tam 45 ayeti kerimeden müteşekkil. 45 ayet-i kerime var bu Kaf suresinde. Ayet-i kerimeler bakın aşağı yukarı Hucurat suresi de 2,5 sayfa kadar. Kaf suresi de ondan 1-2 satır daha fazla olmasına rağmen birinde 18 ayet var, birinde 45 ayet-i kerime var. Bu ayetlerin daha küçük olmasından neşet eden bir durum. Demek ki Kaf kelimesine bazı alimler biliyorsunuz tevil olarak İhtimal belirten ifadelerle şu manaya gelebilir diye bazı manalar vermişlerdir. Çeşitli şekillerde, tevcihlerde bulunmuşlardır ama bunların hiçbiri kesinlik ifade etmez. Bunu daha önce belirtmiştik. Kaf burada dur manasına geliyor demiş bazıları. Kıyf yani dur ve dinle. Arkasından yine vavul kasem ile yemin ifade eden bir ibareyle Cenab-ı Hak buyuruyor ki vel Kur'anil Mecid. Şerefli olan Kur'an-ı Kerim'e yemin ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Yani burada cevabul kasem, yeminin cevabı hasfedilmiş. Yani veyahut da kıyamet günü haktır. Vel ba'su hakkun demek. Yani vel Kur'anil mecid, vel Kur'an şerefli olan Kur'an-ı Kerim'e yemin ederim ki innel ba'se hakkun. Ba'z yani öldükten sonra dirilmek gerçektir, haktır. Veya inne Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah. Muhammed aleyhisselam aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulüdür. Burada kasemin cevabı mahzuf. Arapçada bu hazifler icaz, yani öz ve özlü ifadeyi gerçekleştirmek içindir daima. Yani böyle devamlı fazladan olan, fazlalık ifade eden itnaptan kaçınılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Genellikle icaz dediğimiz özet ve özlü anlatım esas alınmıştır. Bel acibu en ca'ehum munzirun minhum. Onlar Kur'an-ı Kerim'in ne kadar şerefli bir kitap olduğunu, Peygamber-i Zişan'ın ne kadar şanlı, ne kadar haysiyetli, ne kadar yüce bir peygamber olduğunu onlar aslında düşünemediler. Aksine bel acibu, şaştılar, hayret ettiler. En ca'ehum munzirun minhum, kendilerinden bir peygamber gelmesine şaşırdılar. Kendileri gibi bir insan peygamberlikle vazifelendirilmiş. Allah Allah, hiç insandan da peygamber olur mu diye düşündüler. Halbuki onların dedelerinden kendilerine intikal eden, onların aba ve ecdadından, atalarından gelen bilgiler var. Oradan İbrahim aleyhisselamı duymuşlardı, İsmail aleyhisselamı duymuşlardı, çeşitli peygamberlerin varlığından, onların kıssalarından onlara birçok bilgiler ulaşmıştı. Ama bu bilgiler onlarda öyle küllenmiş, öyle canlılığını ve netliğini kaybetmişti ki şaşırdılar, afalladılar, hayret ettiler. Dediler ki Allah Allah, bizim aramızdan çıkan bir insan nasıl peygamber olur diye hayret ettiler, şaşırdılar, taaccüb ettiler. فَقَالَ الْكَافِرُونَ, inkarcılar dediler ki هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ, bu şaşılacak bir şeydir dediler. Hayret edilecek bir hadise, biz nasıl şaşmayalım, hiç olur mu dediler. Bu bizim aramızda büyüdü, üstelik yetim bir çocuk, bizimle birçok şeyleri paylaşmış, insan olarak bize benzeyen, tamamen bizden olan birisi. Evet, kendisinde onlar Peygamber-i Zişan'ın gerek emanet açısından, emanete riayet açısından, hıyanetten uzak olma, hayatında bir defa olsun yalan söyleme zilletine düşmemesi bakımından onun bazı müstesna özelliklerini biliyorlardı. Ama bir türlü işlerine sindirememişlerdi. Çok acayip bir şey bu dediler, bu nasıl olur, biz bunu nasıl içimize sindireceğiz dediler. Arkasından da şöyle ifade ettiler: E izâ mitnâ ve kunnâ turâbâ. Biz öldüğümüzde ve toprak olduğumuzda, yani biz öleceğiz, toprak olacağız. Ondan sonra bu bize diyor ki, siz toprak olduktan, vücudunuzda kemikleriniz iyice dağıldıktan sonra tekrar diriltilecek, Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Ba'su ba'del mevt var, öldükten sonra dirilmek var diyor bu. Bu genç adam Peygamber Efendimiz için böyle söylediğini onlar naklediyorlar. Kendileri arasında tartışıyorlar. Zalike rac'un ba'id. Bu öyle çok imkansız, ihtimal bile verilemeyecek bir dönüş. Olmaz böyle şey diyorlar. Nasıl olacak da? Biz de toprak olacağız, öleceğiz, toprağa karışacağız. Ondan sonra bir defa daha diriltilerek Allah'ın huzuruna geleceğiz, hesap vereceğiz. Olacak iş değil dediler. Kad alimna ma tenkusul ardu minhum. Cenab-ı Hak diyor ki, siz bütün bu mevzularda hiç aklınızı fazla kurcalamayın. Bu size göre uzak ve imkansız gibi görünebilir. Sizin beşeri imkanınız, sizin insan olarak sahip olduğunuz kabiliyet ve yetenekler, aklınızın ulaşabileceği noktalar açısından düşünürseniz bu sizin için zor olabilir. Sizin için uzak ve kabul edilmesi imkansız gibi görülebilir. Ama ilahi kudret mutlaktır. Onun için Allahü Teala buyuruyor ki قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ. Yerin onların vücudundan neleri eksilttiğini, neleri azalttığını biz çok iyi biliyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. Siz hiç endişelenmeyin. Sizin vücudunuzdaki hücrelerden, sizin vücudunuzdaki parçalardan neler kayboldu, yer hangisinin neleri yediyse, kaybettiyse, toprağa neler karıştıysa, bütün bunların hepsini biz biliyoruz. Onu tekrardan terkip ederken onun vücudunun, onun yaratılışının özelliklerini biz aynen muhafaza edecek, koruyacağız buyuruyor Cenab-ı Hak. فَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يظٌ. her şeyin çok iyi muhafaza edildiği, çok iyi saklandığı bir kitap var bizde. Her şeyin hesabı, kitabı, özellikleri, hususiyetleri, nitelikleri orada tamamen korunmuştur, saklanmıştır. Belkezzebu bil hakkı. Aslında onlar gerçeği inkar ettiler, yalanladılar. Lemma ca'ehum, kendilerine gelince. Kur'an-ı Kerim gelince onu bir türlü işlerine sindiremediler, onu yalanladılar. Olmaz böyle bir şey dediler. Biz bunu kabul edemeyiz dediler ve itiraz ettiler. Fehum fi emrin meriç. Kur'an-ı Kerim'i, peygamberi zişanı, Allah'ın sevgili peygamberini reddederken de onlar çok karmaşık, çok tutarsız, birbirinden farklı bir takım iddialar ortaya koydular. Fi emrin meriç demek karışık, komplike bir iş ortaya koydular onlar. Onlar öyle zor bir durumdaydı. Bir kalkıyor diyorlardı ki bir ara, bu adam mecnundur haşa. Arkasından diyorlardı ki bu adam şairdir. Sonra kalkıp diyorlardı ki bu adam kahindir haşa. Bir kere mecnun olsa haşa. Cinnet getirmiş, akli melekelerini, zihni selametini kaybetmiş olsa. Onun tamamen düşünme fonksiyonları karma karışık olsa. Bir söylediği laf diğerini tutmazsa. Sözleri ve davranışları arasında herhangi bir tutarlılık olmazsa, şiir dediğiniz edebi bir türdür, bir sanattır şiir. Şair şiir söyleyen demek. Şair sözlerinde seciler, kafiyeler, rediflerle bir nizam ve ahengin, bir disiplinli üslubun yapıcısıdır şair. Değil mi? Şimdi o şiirinde zaman zaman mecazlar, kinayeler, istiareler, teşbihler yapacak. Onun şiirinde bir takım insanları cezbeden edebi sanatlar meydana çıkacak. Deli bir adam, akli melekelerini kaybetmiş, dengesini yitirmiş bir insandan böyle ciddi ve zor bir iş beklenebilir mi? Sonra kahin diyorlar. Kahin, istikbale dair bir takım şeyler söyleyen adam demek. O adamın bir takım maharetleri var ki insanları kendi hakimiyeti altına alıyor. Onlara söylediği bazı sözlerle onlar üzerinde etkili olabiliyor, müessir olabiliyor. Deli bir adama itibar ederler mi kahin diye? Yani o adamın söylediklerinde millet geleceğe dair bir şeyler bekliyor. Bir taraftan mecnun diyorlar, bir taraftan şair, bir taraftan kahin diyorlar haşa. Onun için işte bu fi emrin meriç, fehum fi emrin meriç. Onlar karmaşık bir durumdaydı, durumdadırlar onların hali. Onların hali çok karmaşıktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir söyledikleri öbürünü tutmuyor. Aralarında bir insicam yok, sözleri arasında bir tutarlılık yok buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar inkar ettiler ama bu inkarlarına herhangi bir şekilde mesnet olacak bir karşı gerekçe koyamadılar. Karma karışık, birbirini tutmaz bir takım iddialarla ortaya çıktılar. Ya. Efelem yanzuru, bakın Cenab-ı Hak burada akla hitap ediyor. İnsanların araştırıcı ve gözlemci özelliklerine hitap ediyor Cenab-ı Hak. Efelem yanzuru, bakmadılar mı? Bakıp araştırmadılar mı? Nazar dediğimiz şey, bir şeye bakmak, atfı nazar etmek diyoruz. Bir şeyi şöyle bir göz atmak manasında. Ama bir de insanın bir şeyin mahiyetini, aslını, künhünü, ne olduğunu kavramak için çok dikkatli ve araştırıcı bir şekilde, konsantre bir tarzda, iyice dikkatli olarak bir şeye yönelerek ona bakması demek. Araştırma manasında nazar. Felem yanzuru ile semai. Gökyüzüne bakmadılar mı onlar? Fevkahum, kendi üzerlerindeki o muazzam göklere bakmadılar mı? Keyfe beneyna, onu nasıl bina etmişiz? Nasıl yaratmışız? O yıldızlar, o seyyarat, o bütün sistemler, her türlü galaksiler vesaireler, bunlar nasıl meydana gelmiş? Ve zeyyennaha, o yıldızlarla gökyüzünü nasıl donatmışız? Ve ma leha min fuş, bir çatlaklık, bir bozukluk var mı? Bu kainatın, uzayın yapısında herhangi bir tutarsızlık, herhangi bir çarpıklık var mı? Bir çatlak taraf görüyor musunuz? Onun ahengini bozacak herhangi bir bozukluk söz konusu mu? İşte bütün bunları düşünün, araştırın buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya ne kadar muazzam bir şey. Hakikaten burada insanı ilme, araştırmaya, hele hele günümüzde çok gelişmiş olan astronomi ve astrofizik konusunda insanları ilahi kudretin azametini görmeye davet eden çok muazzam bir ilmi teşvik var burada, motivasyon var ayet-i kerimede ya. Allah-u Teala'nın lütfu. Onun için İslamiyet bakın ilme ne kadar açık. Teşvik ediyor insanları ve ilahi kudret anlaşılsın diye tabiatıyla. Bu ayet-i kerime hakikaten ilahi kudreti anlama konusunda insanların akıl ve düşünme kabiliyetlerini, gözlem ve araştırma yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirmelerini, kainatın, evrenin yapısıyla ilgili ciddi incelemelerde bulunmalarını emrediyor. Sımnen ayet-i kerime. Ayet-i kerime hatırlayacaksınız. Şöyleydi. Estağfirullah, bismillah. Efelem yanzuru ilessemâi fevkahum. Keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ve mâ lehâ min furûc. Arkasından da bugünkü bölümde okuyacağımız ayet-i kerime geliyor. Şimdi bu ayet-i kerimede nazardan bahsediliyor. Bakmıyorlar mı? Bu bakmak, lealettâin, şöyle bir atfı nazarda bulunmak eski tabirle. Yani şöyle bir göz atmak manasına değil. İtibar, nazarı itibar diyoruz. Yani insanın bir ders ve ibret çıkarmak maksadıyla bir şeye dikkatlice ve konsantre bir şekilde bakması anlamına geliyor. Ya bakmak, lalettayin bakmak değil, araştırma.
1: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz ve bir sorumuz olacak yine sizler adına. İsterseniz soruya geçmeden önce hocamıza mikrofonu bırakalım ve bir duasını alalım. Sonra devam edeceğiz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma gününü tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmeyi de nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'ya bir zaman şifa ihsan etmesini, eceli gelenler varsa iman selameti vermesini, borcu olanlar varsa eda nasip etmesini, derdi olanlar varsa deva ihsan etmesini, sıkıntısı olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Yine Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah teala.
1: Amin. Hocam, şimdi bize çok sorulan, sizin de çok anlattığınız aslında bir konu var. Sadakayla ilgili olarak hani duası kabul olmayanlar, başında bir belası olanlar, hastalık çekenler, efendim ömrünün uzamasını isteyenler falan hep soruyorlar. Siz de diyorsunuz ki işte sadaka ömrü uzatır, gelmekte olan belayı önler. Hastalığınız, başka bir şeyiniz varsa bunları giderir, dualarınız kabul olur gibi bazı bilgiler veriyorsunuz. Şimdi bu nasıl olacak? Yani ben tuttum bir sadaka verdim, o anda benim ömrüm uzadı mı? Veya başıma gelmekte olan bir bela gitti mi? Bunun belli şartlar içerisinde mi bu anlattıklarınız oluyor? Yoksa sadaka vermiş olan herkesin başına gelecek olan bu tür şeyler önlenmiş oluyor mu? Ve bu %100 böyle midir, şartları mı vardır gibi sorularımız var.
2: Şimdi Mustafa Bey, siz güzel ifade ettiniz. Aslında başka bir konuyu seçecektik ama bize gelen mailler oluyor falan. Biz bunu sizin de ifade ettiğiniz gibi televizyonda huzura doğru da yani defalarca aynı şekilde naklettik. Burada da naklettik, Gönül Pınarı'nda da naklettik. Fakat yani gelen mail, gelen mesaj veya telefonlarda bir şey dikkatimizi çekti bizim. Şöyle anlaşılıyor: ben sadaka verdim, beladan kurtuldum. Sadaka verdim, ömrüm uzadı. Ondan sonra dua ettim, şartlarına uydum, tamam, duan kabul oldu, ben aynı şekilde Cumhurbaşkanı olurum. Misal olarak söyleyeyim. Bu böyle değil ya. Bu böyle değil.
1: Yani ben diyelim ki bir sadaka bir gün bile uzatıyor olsa, her gün sadaka veririm, geri kalan ömrümü ikiye katlarım.
2: Bin sene yaşarım diyorsun.
1: Yani böyle böyle bin sene yaşarım. Karada ölüm yok.
2: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri çok güzel anlatmışlar. Biz de mesela diğer anlattığımız zamanlarda her ne kadar arasında serpiştirdik, nakletmiş isek de demek ki altyapı gittiği için yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Mesela siz de şahitsiniz, telefon açığı isteme toplumda. Sizin dediğiniz ben yaptım, o şartlara uydum, dua ettim, sadaka da verdim ama bir şey olmadı. Bir şey olmadı diyor. Şimdi biz mahlukuz. Allah-u Teala'nın dışındaki yedi kat gökler, içindekiler, melekler, cinler, nebatat dediğimiz bütün ağaçlar, bitkiler, cemaatat dediğimiz dağlar, denizler, taşlar, neyse, ve hayvanat dediğimiz bütün aynı şekilde canlı hayvanlar, insan da cin de bunun içerisine dahil oluyor. Hepsi mahluktur. Hepsi mahluktur. Allah-u Teala sebepler altında kudretini gizlemiştir bu dünyada buyuruyor. Sebepler altında. Şimdi yani daha açarak ifade edeyim. Doktor bir sebeptir. İlaç bir sebeptir. Yani bir hastalığın gerçekten çok iyi araştırmış, yapmış, iyi bir müteassıstır. Hatta ilaçları da kendisi aynı şekilde kontrol ederek, diyelim ki yardımcısı bir eczacı var, onunla beraber kapa kapaya verdiler. Hangi bitkide ne özellikler var? Bitkisel ilaçlar ağırlığında kimyasal girmeden de onları uğraştılar. Ama neticede bir şey olmadı. Ya doktor bir daha sız. Kullandığı ilaçlar da işte bu işte mikroba, virüse neyse falan uygundu. Bir netice olmadı. Ha. Doktor sebeptir. Eczacı sebeptir. O bitkiler de sebeptir. Ona tesir gücü veren Allah-u Teala'dır. Bunun en çarpıcı misali Ulu'l-Azm peygamberin başından geçen bir hadise. Ulu'l-Azm peygamberlerin birisinin. Onu biz İslam ve Toplum programında da, bu Gönül Pınarı'nda da, Huzura Doğru'da da habire naklediyoruz. Gazetede de yazıyoruz, Türkiye Gazetesi'nde de yazıyoruz. Nedir o? Yani onu dinlerken böyle hikaye dinlermiş gibi dinleniyor falan. Değil. Bakın şimdi Ulu'l-Azm peygamber Mustafa Bey 6 tane. Musa Aleyhisselam bunlardan birisi. Hastalanıyor. O zamanki doktorlar bakıyorlar, diyorlar ki efendim diyor, sizin bu hastalığınıza işte bizim yapmış olmuş şu ilaç iyi gelir. İstemez diyor, kullanmayacağım. Hastalık artıyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor, Allah-u Teala selam var, o ilacı kullanmıyor. İlacı kullanıyor, iyi oluyor. Aradan zaman geçiyor. Aynı hastalığı yine yakalanıyor. Öğrendi ya ilacını. Hemen gitti, ilacı aldı, içti. Daha beter oluyor. Doktorlara dedi ki, doktorlar tamam dediler, o hastalık. İlaç, o ilaç. İçiyor, daha beter oluyor. Cebrail Aleyhisselam gelince soruyor, hastalık aynı diyor. İlaç da aynı. Öbürsünde iyi olmuştum. Bunda daha beter oldum. Sebebi ne diyor bunu? Ha diyeceksin, nereye getireceksin? Sadakaya, duaya getireceğim işi. Cebrail Aleyhisselam cevaben buyuruyor ki, evet diyor, hastalık aynı. İlaç da aynı. Fakat Allah-u Teala buyurdu ki, ilk hastalığında önce Allah dedi, sonra ilacı kullandı. Yani ilaçtaki tesirin Allah-u Teala tarafından yaratıldığına inanarak yaptı. Allah-u Teala da ona aynı şekilde şifa gücü verdi. Şimdi önce ilaç dedi. İlaçtan bekledi. Allah-u Teala'dan beklemedi. Allah-u Teala'dan beklemedi. Diyeceksiniz, bunu niye anlattınız? Bak, şimdi sadaka tamam. Ben sadaka verdim, her şey olacak. Yok öyle bir şey. Sadaka kabul oldu mu olmadı mı? O sadaka sebebiyle yaratacak mı yaratmayacak mı? Bize ait değildir. Biz kul olarak Allah-u Teala'nın emrettiği, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam haber verdiği sebeplere yapışmakla mükellefiz. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, mallarınızı zekat vermekte koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Dua ile de beladan korunuz buyuruyor. Açık net. Biz bu sebebe yapışmakla mükellefiz. Malımın zekatını verdim. Ama selde hayvanların hepsi gitti. Hayvan zekatını vermiştim. Hepsi gitti mesela. Koruyacaktı. Evet, koruyacaktı. Şimdi istisnai olarak uyanık olmak gerekir. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi habire ısrarla mesela Enver abilere, işte İhlas'ın çeşitli birimlerinde çalışan, buraya gelip de aynı çekti Türkiye Gazetesi, aynı çekti TGRT'si diye çalışan, bunlar kitap okuyor mu? Emel abiler de buyurlardı ki, işte okuyorlar falan. Hatta Emel abi oradan çıkınca orada yanındakilere buyurmuş ki, Emel Bey yüzsüz zannediyor mu, okumuyorlar buyuruyorlar. Halbuki altyapı olmuş olsaydı, bir kimse hayvan zekatını verdiği halde hayvanların başına bir şey gelmişse hemen şöyle düşünür. Ben Rabbimin emrettiği vazifemi yaptım mı? Yaptım. Peki hayvanlarım telef oldu. Ben hayvanlarım telef olmasın diye zekat vermedim ki. Yani için verdim? Rabbim emretti diye verdim. Ha, Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Ama belki daha büyük bir bela geliyordu. Veya o kul böyle kalbi inceldiği zaman Allah-u Teala'dan yüksek derece istemiştir. O dereceye de ibadetleriyle yükselmiyordur. Allah-u Teala öyle bir bela vermiştir başına. Dolayısıyla günahları affolmuştur. Cennetteki derecesi yükselmiştir. Dolayısıyla hiçbir şey boş değildir. Rabbimizin yarattığı beş yaptığı. Onun için de şeyde bu TRT'nin hazırladığı o tarihi dizilerde Selçuklu ve Osmanlı sultanlarının ağzından bir söz söylettiriliyor. Senaryo kim yazdıysa tebrik ederiz. Biz zaferle değil seferle emredildik. Mustafa Bey, bu dinimizin emri biliyor musun? Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Abdesti doğru almakla, namazı doğru kılmakla emredildik. Efendim bu abdest kabul oldu mu? Bu namaz, ben bilmem onu. Benim vazifem abdesti kitaplarda yazıldığı şekilde doğru olarak almak. Namazı da kitaplarda bildirildiği şekilde doğru olarak yapmak. Ben bunları yerine getirirsem bunun kabul olma ihtimali yüksektir. Allah rahmet eylesin Emel abiler. Vefatlarından önce zaman zaman şeyi söylüyorlardı. Mesela halk arasında diyor ya, seni gören cennetlik falan. Mustafa da gözü gördü mü cennete gidecekse üfret de alırız biz ya. Seni koruruz kapıya.
1: Her gün belli saatlerde balkona çıkarım ben.
2: Üfretini yatıra görüyor. Şimdi Emel abiler anlatırken buyurdular ki Eshab-ı Kiram'ın efendilerimizin içinde 10 kişi. Bunlara aşere-i beşere deniyor. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bunları bildirdi cennetlik diye. Dolayısıyla bunların hakkında delil var. Buna nas deniyor.
1: Nas var.
2: Ayet ve hadis varsa bir konuda onlara nas deniyor.
1: Böyle birini ancak seni gören cennetlik denebilir.
2: Onun için rahatlıkla Hazreti Ebu Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman Zinnureyn, Hazreti Ali Kerem el-Mahfece ve diğer altı zat hayatta cennette müjdelenmiş. Peki efendim Eshab-ı Kiram cennet. Onları hüsnü zannediyoruz. Evliya-i Kiram için hüsnü zannediyoruz. Diğer salih saliha mümin ve müminata hüsnü zannediyoruz. İnşallah Teala imanı kurtarmıştır diye. Kesin bir ifade kullanamayız. Hatta konuyu açıyor da mesela şimdi bize müracaat edenler oluyor. Vefat edenin arkasının iskat yapılması. Efendim işte iskat yapılınca bunun günahları affoluyor mu? Bey adam, sen namaz kılınca kıldığın namaz kabul oluyor mu? Bunun garantisi var mı sende? Yok. Bu sadece sebeptir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor ve o sebebi biz şartlarına uygun olarak yapıyoruz. Eğer o kimse imanlı gittiyse ve şartlarına uygun iskat yapılmışsa, Allah-u Teala da murad eder, o kulunu affetmeyi murad ederse, hiçbir şey yoksa işte arkasındakiler iskatını yaptır, Cenab-ı Hak dilerse affeder ona. Affeder. Onun için de yani sadaka ve duayı da bu anlayış içerisinde yerine getirmek gerekir. Sadakayı verirken de ben sadakayı verdim, cennetteki bu köşkü kaptım. Öyle bir şey yok. Ben sadakayı verdim, aynı şekilde benim 1 milyar dolar borcum vardı, hepsi bitti, tükenip gidecek. Öyle değil o. Allah-u Teala kapılar açar, rahatlık verir, ferahlık verir, başka şeyler verir, biz onu bilemeyiz. Ve kafasında, zihninde tahayyül ettiği, hayal ettiği şey değil. Böyle olsun diye değil. Bu konuda mesela insan aynı insan. Mesela 400 sene önce İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'e sorur talebelerinden bir tanesi geliyor, diyor ki efendim diyor. İstişare ettik dinin emri, istişare de yaptık. Ama diyor o iş diyor bizim gönlümüze göre olmadı. İflas ettik mesela, kar bekliyorduk ama iflas ettik. İşte o zaman celalli bir şekilde ama Rabbani Hazretleri cevabını buyuruyor ki, evladım buyuruyor. İstişare yapmak, yani bilenle danışmak, istihare yapmak, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği onlara yapmak sebebe yapışmaktır. Ve bu işi hani yapayım yapmayayım, o işin gönlündeki gibi olması için değildir buyuruyor. Çünkü sadaka verirken de gönlündeki bir şey var. Ondan sonra bize maille dönüyor. Siz böyle dediniz ama ben sadaka verdim, bir şey olmadı. Ömrüm ne kadar uzadı onu biliyor musun? Ha biliyorum, gel burada ölçeceğiz seni. Boyun ne kadar uzamış bunu, ne bileyim ben aynı şekilde. Onu biz bilemeyiz ki. İşte Allah-u Teala'nın rızasına niyet ederek karşılık beklemeden muhtaç olanlara hibe edilen, hediye edilen mala, paraya ve her türlü iyilikte, ihsanda bulunmaya sadaka denir. Bir Müslüman önce ailesine, evladına helal yedirmeli, helal giydirmeli, sonra artan paranın zekatını vermeli ve ondan sonra da sadaka vermelidir. Ölçü bu. Allah-u Teala her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen o şeyin sebebine kavuşmak için dua etmelidir. Sebebine kavuşunca bu sebebe yapışmalıdır. Allah-u Teala insana sıhhat, şifa vermek için dua etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır. Hani orayı bir daha tekrar edelim. Allah-u Teala insana sıhhat için, şifa vermek için dua etmeyi, sadaka vermeyi, ilaç kullanmayı. Mesela o duanın içerisinde Kur'an-ı Kerim'de şifa ayetleri de var. Allah-u Teala'nın sözü. Mesela bunu işte mürekkeple bir tabağa yazıp o şifa ayetlerini suyu da eritip onu içmeli. Hani birçok hadiseler olmuştur. Şifaya kavuşan var. Bazısı da yapıyor, olmuyor. Bir netice hasıl olmuyor. Ya yaparken bir elektrik kaçağı var yaptığı işte. Haram yemeye devam ediyordur. Veyahut da aynı şekilde inanmıyordur. Ona inanarak yapmalı. Veyahut da gönlünde ben bunu yaparsam bana böyle bir ücret gelecek. Bana böyle bir mükafat gelecek. Gelmezse ben bu dini bırakıyorum der gibi hareket ediyorsa kusura bakmasın da dünyanın hepsi kendisinin olsa, hepsini de sadaka diye verse bir şey değişmez. Ne ömrü artar ne de aynı şekilde başka bir şey olur. Peygamber Efendimiz işte mallarınızı zekat vermekte koruyunuz, hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz, dua ile beladan korunuz buyuruyorlar. Zad-ı Mukvin kitabı var. Bu kitapta buyuruyor ki, sadece Tebediye'den naklediliyor bu. Beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum kalırmış. Neymiş o? Birincisi, malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. İkincisi, uşrunu vermeyen, toprak mahsulü zekatını vermeyen tarlasında kazancında bereket kalmaz. Üç, sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. Sadaka vermeyenin. Dört, dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. Beş, namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez buyuruluyor. Yani çok açık net ifade edilmiş. Bunlar sebep. Bu sebeplere yapışmakla mükellefiz. İmam-ı Gazali Hazretleri, kazay-ı muallak, levh-il mahfuzda yazılıdır. Eğer o kimse iyi amel yapıp duası kabul olursa o kaza değişir buyuruyor. İmam-ı Gazali Hazretleri, 5. asrın müceddi bu zat. Hadis-i şerifte kader tedbirle, sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua o bela gelirken korur buyurulmaktadır. Şimdi gerçekten şartlarına uyulur. Kalp aynı şekilde rotası düzgün olursa. Burada kazay-ı muallak ifadesi geçti. Şarta bağlı olan takdirdir bu. Ama o şartın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Dua sebeplerden birisidir. Sadaka sebeplerden birisidir. O sadakayı verir veyahut da o duayı aynı şekilde şartlarına uygun yaparsan senin hakkında takdir edilen değişebilir. Değiştiğini belki de hani bilmiyorsun neyin geleceğini. Mesela diyelim ki bir de kazay-ı mübrem var, muhakkak gelecek. Mustafa Bey, o kazay-ı mübrem bile sadakayla, duayla durdurulabilir. Mesela Osmanlı'nın başına koca bir kaya geliyor. Osmanlı da kitaplarda okuduğu şekilde sadaka verdi, dua etmeye devam etti, şartlarına uygun olarak yaptı. O kaya gene gelir.
0: Kaya kazay-ı mübrem gelecek.
2: Gelecek. Ama o dua sebebiyle, o sadaka sebebiyle Allahu Teala o kayanın içerisine patlama meydana getirir. Kum taneleri haline döner o.
0: Gelirken çarpar sağa sola.
2: Kum taneleri şeklinde. Osmanlı'nın üzerine böyle yağmur gibi kum taneleri iner. O koca kaya gene onun üzerine düştü. İndi ama kum taneleri şeklinde indiği için de ona bir şey yapmadı.
0: Sadece üstü kirlendi.
2: Üstü kirlendi. Demek ki yani efendim dua etmiştim işte falan, bu kum taneleri de gelmiyor. Ya öyle bir şartım yok. Kimse de pazarlık yapamaz onu. Olmaz öyle bir şey. Sen mahluksun, Allah-u Teala Halık'tır. Sebeplerini bildirmiştir. Bizim için onlara yapışmak. Duanın belayı def etmesi de kaza ve kaderdendir. Kalkan oka siper olduğu gibi su yerden otun yetişmesine, havanın oksijen gazı canlının hücrelerindeki gıda maddelerini yakıp hararet meydana getirmesine sebep olduğu gibi dua da Allah-u Teala'nın merhametinin gelmesine sebeptir. Merhametine gelmek. Mesela o sırada orada anlattık. İslam ve toplumda da anlattığımızı hatırlıyorum ben. Bir hadise. Çünkü bazı hadiseler var, kitaplara yazılmış. Yani uzun uzun anlatmaktansa o hadiseyi dinleyince aa diyorsun, bazı şeyler anlıyorsun. Mesela vaktiyle işte bir devletin, Müslüman bir devletin bir payitahtında, baş şehrinde evliyadan bir zat da varmış falan. Sultan dahil, oranın sultanı dahil herkes seviyor bu zatı, muhabbet ediyor. Fakat bir gün ne olduysa başveziri gelmiş sultana, demiş efendim falan zat var ya, hani hürmet ediyorsun, sayıyorsun. O sizin saltanatınız için çok tehlikeli. Böyle böyle işte etrafta adamlar var, bilmem ne var. O gidiyor öbürüsü, öbürü. Ya bakıyor ki bütün vezirler, bütün komutanları ev aleyhinde. Allah Allah. Şimdi sultan bu. Yani koltuk sesi duyduğu zaman hiç yani gözünü yaşına bakmaz kimsenin. Olsa getirir onu diye. Neyse geliyorlar, kapıyı vuruyorlar. Diyorlar ki işte saraya götüreceğiz seni sultan. Peki diyor, hemen apartman üstüne giyiyor, çıkıyor. Bir fırının önden geçerken o askerlere diyor ki müsaade misin fırına gireyim çıkayım. Tamam diyorlar, kaç çeker olmadı işin zaten de. Geliyor fırıncıya, diyor ki ben diyor alelacele diyor saraya götürüyorlar diyor. Param alamadım yanıma, param yok diyor. Saraydan sağ çıkarsam diyor, bana bir ekmek sat, o ekmeğin parasını vereyim. Diyor ki problem değil diyor. Buyur alıyor. Şeyinin parasının içine saklıyor ekmeği. Askerler görmüyor. Saraya yaklaşırken mirane bir evin önünden geçerken diyor ki şu eve bir girer çıkabilir miyim? 5-10 dakikalık bir işim var orada diyor. Askerler bakıyorlar, olur diyorlar. Giriyor içeriye. O aldığı ekmeği çıkarıyor. Orada yatalak, gözleri görmeyen muhtaç birisi var. Çıkartıyor ekmeği, kendi eliyle ona yediriyor, çıkıyor. Diyor ki hazırım. Geliyor. Tabii sultan işte koca şeyde tahtında oturuyor, etrafında vezirler, komutanlar falan, içerisi kalabalık. Bu zatla askerlerin arasında bir sessizlik var. Tam o sessizlik anında baş vezir gelmiş. Demiş sultanım demiş, bu zatın kılına dokunursan demiş tacın tahtın devrilir, tepe taklak olursun. Ne diyorsun sen demiş,
3: sakın ya dokunma,
2: sakın dokunma. Allah Allah. Onu, o gidiyor öbürüsü, o gidiyor. Sultan demiş ki ya demiş,
3: kafam
2: ne diyorsunuz benimle. Ne diyorsunuz siz? O zat da duyuyor ve görüyor bunları. Diyorlar ki önceki söylediğiniz neydi, şimdi ne, niye böyle değiştin, bilmiyoruz diyorlar. Tamam, onu da söylüyorlar, bilmiyor. Bunun üzerine o zat diyor ki sultanım onlar bilmez, ben bilirim diyor. Onu duymuş, duymazdan gelmiş önce, onlara kızıyor çünkü. En sonunda tekrar şey yapınca, sen ne bilirsin diyor ya, bunlar senin idam fermanını hazırlayanlar diyor. Şimdi böyle söylüyorlar, işte onlar bilmez diyor, ben bilirim. Bunun üzerine sultan diyor ki beynim fakir diyor, neyse bu diyor, bu sır açıklar mısınız? Diyor ki sultanım, ben diyor Rabbimin razı olduğu, beğendiği rotada gidiyordum. Fakat diyor bir hata ettim, bir günah işledim. Hemen diyor işlediğimi hatırladım. Ben diyor günah işlemeden önce Allah-u Teala bana merhametle muamele ediyordu. Ve herkesin kalbine benim sevgimi yerleştirmişti. Ama diyor ben günah işleyince Cenab-ı Hak merhametini çekti benden. Gadabı devreye girdi. Gadabı devreye girince kalplerdeki o sevgi bu sefer adavete, düşmanlığa dönüştü. Ben diyor askerlerin farkında değil, bir fırından ekmek aldım diyor. Allah-u Teala muhtaç bir kuluna yedirdim diyor. Tövbe de ettim diyor. Yani sadaka verdim diyor. Tövbe de ettim diyor. Anladım ki diyor Allah-u Teala sadakamı ve tövbemi kabul etmiş. Ve benim üzerinden gadabını çekti. Gadabını çekince bunların kalbindeki buğuz da gitti. Yerine gene muhabbet geldi. Hükümdar diyor ki yani diyor hükümdarım, ben Allah-u Teala ile aramı düzelttim. Mesele bu diyor. Yani bütün kalpler onun emrinde. O da aynı şekilde
3: düzeliyor. Herkesin de arası benimle düzeldi evet, yani.
2: Benimki de düzeldi diyor. Dolayısıyla biz de önce kendi kalbimizi kontrol etmemiz lazım. Önce kendi kalbimizi kontrol edeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepleri de iyi bileceğiz. Ona göre niyetimizi düzelteceğiz. Duanın belayı def etmesi de kaza ve kaderdendir buyurdu İmam-ı Gazalesi. Kalkan oka siper olduğu gibi su yerden otu yerilmesine, havanın akışlarının gazını hücrelerde gıdametleri yakıp hararet meydana gelmesine sebep olduğu gibi dua da Allah-u Teala'nın merhametinin gelmesine sebeptir. Yani sadaka verince, şarttan uygun dua edince merhamet devreye giriyor. Merhamet devreye giriyor. Hadis-i şerifte kazayı muallakı hiçbir şey değiştirmez. Yalnız dua değiştirir ve ömrü yalnız ihsan, iyilik arttırır. Yani sadaka arttırır. Peki kaç sene arttırır abi? Valla Allah, bize öyle bir vahiy gelmedi. Öyle bir şey de bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü peki Peygamber Efendimiz bilir miydi? Hayır. Bilmezdi. Çünkü Peygamberimiz açıkça buyururdu. Ben de sizin gibi bilmem. Rabbim bildirirse söylerim buyururdu. Ben de sizin gibi insanım buyururdu. Doğru ya. İnsan da o da. Rabbim bildirirse bilirim. Hatta bir hadise anlatılır İmam Rabbani Hazretleri'ne kutsası sormuşlar. Demişler böyle bir hadise var diye. Hadise şu. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'de sohbet ederken dışarıdan, yani Medine dışından, çöllerden bir genç geliyor. Ana baba yok, akraba yok, bir şey yok, geliyor falan. Orada Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam huzurunda imanla şerefleniyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın garip, kimsesiz haline böyle acımış. Dolayısıyla gayri ihtiyari ona muhabbet duymuş. Tam o anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki sevdin mi bu genci? Evet diyor, sevdim. Ama diyor bu gece ölecek bu. Öyle deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gayri ihtiyari gence bakıyor. Diyor ki bir arzun, isteğin var mı? Genç de diyor ki efendim ana yok, baba yok, bir şey yok, evlenmek istiyor ama diyor imkan da yok. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram'dan orada olanlar varmış. Gelinlik yaşında kızı olan demiş ki ya Resulallah, ben kızım verebilirim. Şimdiki gibi değildi ki, Mustafa Bey hemen o anda nikah haktı yapıldı. Nikah o anda yapıldı ve götürdü evine. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahleyin gencin ölüm haberi bekliyor. Namaz kılıyor, kuşluk vakti mescide oturuyor, ses seda yok. Yani bir ölüm çığlığı haberi falan yok. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram'da birisini gönderiyor. Git bakayım diyor. Ne haldeler? Genç çıkıyor falan. Ondan sonra Resulullah Efendimiz halini sormak için gönderdi beni diyor. İyiyiz, iyiyiz diyor genç. Geliyor diyor ki ya sonra gayet neşeli genç. Allah Allah. Ondan sonra kalkıyorlar, gidiyorlar. Eshab-ı Kiram'la. Kapıyı çalınca genç Peygamber Efendimiz'i görüyor. Çok seviniyor. İçeri girebilir. Buyurun diyor Resulullah. Diyor ki yattığınız odayı. Ama diyor dağınık. Dağınık dursun diyor. O halde dursun. İzin varsa gireyim. Açıyorlar, buyurun diyor yarısı. İçeri giriyorlar. Doğruca gidip yastığı kaldırıyor. Yastığın altında bir yılan ölmüş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz soruyor. Diyor ki nikah hakti yapıldı. Sen işte hanımını alıp bu evine getirirken yiyecekler de vardı. Ne yaptınız evde? Diyor ki yarısı, o yiyecekleri getirdik hanımla beraber. Hanımla beraber oturduk, onu yiyecektik. Tam o anda kapı çalındı. Açtım. Üç gündür çoluk çocuk açız. Şimdi siz düğün sebebiyle yiyecek var önünüzde. Yani bizim durumumuz bu. Hanımla göz göze geldik. Önümüzde ne varsa tuttuk. Olduğu gibi onlara verdik. Buyuruyorlar ki sadaka değiştirdi. Eğer onu vermeselerdi yılan o genci sokacaktı o gece. Orada yalnız İmam Rabbani Hazretleri bir şey anlattı. Şimdi Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği haberlerin yanlış çıkması vahiy de şey yapar. Bu Cebrail Aleyhisselam vahiyle bildirmedi bunu. Bak melekler de bilmez gerisini. Levh-i Mahfuz'da bu gencin başına böyle bir şey geleceğini görmüş. Onu haber vermiş. Kendi inisiyatifiyle haber vermiş. Ama
3: gerisini bilmiyor.
2: Gerisini o da bilmiyor. Cebrail Aleyhisselam olsa da bilemez. Peygamber Efendimiz de bilemez. Ama orada Peygamber Efendimiz duruyorlar ki sadaka bunu geri çevirdi.
3: Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim.
4: Şimdi reklamlar.
5: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: Reklamları dinlediniz.

0: yani mesela babaannemler, annemler şeyinde falan hala daha onların kültürüyle, yani nenesinden, annesinden falan şey yapanlar, siz de şahitsiniz. Yani radyoya gelen mail, telefonlarda falan şahit oluyoruz. Diyor, verilmiş sadakan varmış, hadi geçmiş olsun diyorlar. Evet. Çünkü daha büyüğü geliyordu, o dua sebebiyle veyahut da o sadaka sebebiyle hafif geçti.
1: Bir iyiliğimiz karşı geldi derler.
0: Evet derler. Şimdi kitaplarda anlatırken, bir kimseye takdir edilen bela, kazay muallakse, yani o kimsenin dua etmesi de takdir edilmişse, o kimse dua eder, kabul olunca bela önlenir. Eceli kazayı da iyilik etmek geciktirir. Yani bu da kazay muallak. Geciktirir. Yani sadaka vermek geciktirir. Bu sadaka deyince illa para vermek şart değil. Birisine yardım etmek de sadakadır.
1: Güler yüzde sadakadır.
0: Güler yüzde sadakadır. Evet. Hadis-i şerif bile var ya o konuda. Fakat eceli müsemma, kazay-ı mübrem deniyor buna, değişmez. Eceli kaza bir kimse eğer iyi iş yapar yahut sadaka verir, hac ederse ömrü 60 sene, bunları yapmazsa 40 sene diye takdir edilmesi gibidir. İşte biz bunu bilmiyoruz. Allah-u Teala yaratırken işte Mustafa Toköz aya çıkacak. Ama aya çıkmadan önce şu duayı okursa çıkacak. Okumasa çıkmayacak. Demek ki okumamış.
1: Hala buradayım.
0: Hala burada.
1: Hala İstanbul'un caddelerinde sürülüyoruz.
0: Fakat bunu kim bilir? Hiç kimse. Hiç kimse. Ama biz bunları devamlı sırada okursak ne yaparız? Sadakayı da duayı da hiç eksik etmeyiz. İşte o demin sizin naklettiğiniz, biz de terennüm etmeye başlarız. Ha, verdiğin sadaka karşılamış onu. Ha, yaptığın iyilik aynı şekilde onu önleyivermiş falan. Aa işte sen fakirlere bana çok yardım ederdin. Bak Allah-u Teala da sana yardımcılar gönderivermiş. Halk arasında diyordu, bizden önceki kuşak bunu biliyordu.
1: Doğru.
0: Altyapılar vardı çünkü. Birinin 3 gün ömrü kalmışken akrabasını Allah rızası için ziyaret etmesiyle ömrü 30 sene uzayabilir. Ama ben bilmiyorum. Senin bilmeye gerekmiyor, tamam.
1: Senin vazifen iyilik yapmak.
0: Tabii. 30 yıl ömrü olan kimse de akrabasını terk ettiği için ömrü 3 güne inebilir.
1: Aa, bir de inmesi var.
0: Tabii.
1: İnebilir. O zaman kötülük yapmayacaksın.
0: Kötülük yapmayacaksın. Yani bütün bunlar aslında insanın lehine olan şeyler. Ne yapıyorsun? Sadaka veriyorsun, dua ediyorsun, durmadan Allah-u Teala'yı hatırlıyorsun. Allah-u Teala rabıta halindesin daha doğrusu. Hani diyorlar ki zikir. Ya bile gece kalkıp değil, her zaman bunu hatırladığında mesele bitiyor zaten o zaman. Cenab-ı Hak hatırlıyorsun. Hazreti Ömer radıyallahu teala yaralanınca onun eshabından deniyor, Kabul Ahmar rahmetullahi aleyh, Ömer radıyallahu anh'a yaşamak istese dua ederdi. Zira onun duası elbette kabul olurdu buyurunca bunu iştenle şaşırıp, nasıl böyle söylüyorsun, Allah-u Teala mealen ecel bir an gecikmez, vaktinden önce gelmez buyurdu dediklerinde, evet diyor, ecel hazır olduğu vakit gecikmez, fakat ecel hasıl olmadan önce sadaka, dua ve ameli salih ile ömrü uzar. Kabul Ahbar Hazretleri rahmetullahi aleyh. Zira Fatır suresinde mealen herkesin ömrü ve ömürlerin kısalması hep yazılıdır. Ömürler ve ömürlerin kısalması, uzaması yazılıdır. Buyurulmaktadır. Cevabını vermiştir. Vaktiyle İsa aleyhisselam eshabiyle bir yere giderken çamaşır yıkayan bir adama rastlar ve selam verip yollarına devam ederler. Oradan biraz uzaklaşınca İsa aleyhisselam dönüşte bu adamın cenazesine hazır olun buyurur. Ulul azm peygamber bak. Hazır olun buyurur. Daha sonra dönüşlerinde bakarlar ki çamaşır yıkayan adam yaşıyor. Buna hayret eden İsa aleyhisselam Cebrail aleyhisselama, ya Cebrail, bu adamın öleceği bana bildirilmişti. Levh-i Mahfuz'da görmüş. Halbuki yaşıyor, sebebi nedir diye sordu Cebrail aleyhisselam. Ya İsa aleyhisselam, o çamaşır yıkayıcısının çamaşırları arasında siyah bir yılan vardı. Onu sokup öldürmesi gerekiyordu. Fakat o adam bir sadaka verdi ve verdiği sadaka sebebiyle ömrü uzatıldı cevabını verdi.
1: Yılan öldü bu sefer.
0: Yılan öldü bu sefer.
1: Zarar veremedi adamı.
0: Zarar veremedi. Zarar vermedi. Daha sonra adamın çamaşırların içine baktıklarında simsiyah ölü bir yılan gördüler. Dolayısıyla kabul olan dua ve kabul olan sadaka gelmekte olan belayı durdurur. Gelmiş olanların gitmesine, ömrün de uzamasına sebep olur. Peygamber Efendimizin Aişe'nin buyurduğu gibi,

0: sadaka belaları giderir ve ömrü uzatır. Şimdi tezekkürül mevt, hemen evvel anlatırlardı. Tezekkürül mevt, yani, ömrü uzatır buyuruyorlar. Yani ölümü zikretmek. Ömrü uzatır. Hatta
1: yani ölümümüz
0: ömrü uzatır.
1: Ölümü zikretmek demek ölüm.
0: Yok değil. Eline tesbih alacaksın 99 defa değil öyle. Ölümü unutmayacaksın yani.
1: Evet.
0: Ölümü unutmayacaksın. Ahireti unutmayacaksın. Yüzün ahireti dönük olacak. Evet, TGRT eski binasında hatırlarsan orada bizde şeyden TRT'den gelen bir masal anlatan bir kadın vardı.
1: Oya abla.
0: Ha.
1: Oya abla. İşte rahmetli.
0: Evet, vefat etti. Bir gün işte radyoya teşrif etmişler, orada Emre abiyle bunu anlatmışlar. Sonra bir şey için yukarı yine o bana sordu. Ya dedi, böyle söyledi ama ben anlamadım bunu dedi. Nasıl uzatır dedi yani. Dedim, kitaplarda yazıyor. Yani Emre abiyle vakti olsa kendileri de aynı şekilde onu anlatacaklar. Tezekkürül mevti, ölümü hatırlamak, ömrü nasıl uzatır. İnsanlara nefes sayısınca verilmiş. Nefes sayısınca. Bu nefesi 60 senede tüketen de var, 50 senede tüketen de var, 100 senede tüketen de var.
1: Ömür.
0: Şimdi ölümü unutmayan kimse, yani hırsızlık yapacak, hesabı vardır, geri çeker. Ama sana ne bileyim harama bakacak, bunun hesabı vardır, geri çeker. Yalan söyleyecek, hesabı vardır, geri çeker. Dolayısıyla bu kimse akşam evine gittiği zaman bu kimseden hiç kimse şikayetçi olmaz. Kimsenin tavuğuna kış demiyor ki, yalan da demiyor. Ve dolayısıyla bu kimse rahattır. Nefeslerini aheste aheste alıp vermektedir. Ama öbür türlü ölümü unuttuysa onun malını çarpıyor. Buna yalan söylüyor. O ikisinin arasını bilmem buna nemmamlık yapıyor falan. Bu adam eve gittiği zaman diyecek ki ulan diyecek, benim yaptığım bu haltlar bir öğrenirlerse perişan olurum. İşte onu ben dolandırdığımı anlarsa elimden alırlar falan. Adam uyuyamaz. Heyecanlandığı için de nefesleri patır patır patır patır arka arkasına verir. Çabucak tüketir. Çabucak tüketir.
1: Halk arasında iyiler çok yaşamaz deniyor. O zaman yanlış bu söz.
0: Yanlış. Onu ben bir yerden rastladım Mustafa Bey. Yani kötüler eğer çoğunluktaysa Allah-u Teala da oraya bir bela gönderecekse o iyileri çöküp alıyor oradan.
1: Evet,
0: çekip alıyor ve onlar tamamen onun içerisinde kark olup gidiyorlar. Allah-u Teala muhafaza eylesin, hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Dolayısıyla yani bir kimse bir iyilik yaptığı zaman, sadaka verdiği zaman, hatta Allah rahmet eylesin, Emre abi de anlattı, bu son zamanlarda ben kaç defa bazı gazetelerde gördüm onu. Amerika'da yapılan bir araştırmada sinirsel, bugün ne diyorlar, depresyon genel adı. Bu hastalıklara en iyi gelen şey başkasına yardımcı olmakmış.
1: İyilik yapmak.
0: Yani sadaka vermek ya.
1: Doğru.
0: Sadaka vermek. Çünkü o sadaka verdikçe veyahut da bir çocuğa bir şey verdikçe onun bir gülümsemesi, böyle masum bakması veyahut da aç bir kimseyi götürüp doyuruvermek, ona bir şeyler vermek. Veyahut da adama aynı şekilde ihtiyacı olan, yolu bulamadı, sokağı bulamadı, yardımcı oluvermek. Bir rahatlık veriyor insana. Ondan sonra sen o rahatlığı onu hissedince, bir de o kimsenin gıyaben yaptığı dua vardır Allah-u Teala senden razı olsun diye. O duanın bereketiyle bir bakıyorsun ki senin yalpalayan sinirlerin düzgün çalışmaya başlıyor. Ne oldu? Sadaka senin sıhhatini düzeltti. Değil mi? Yani adamlar yaptıkları araştırmada bunu görüyorlar. Yaptıkları araştırmada bunu geliyorlar.
1: Bilim buraya gelmiş yani.
0: Ve şeyde de, yani yeri geldiği için onu da nakletmeden geçemeyeceğim. Defalarca naklettik ama konuyla alakalı olduğu için tekrar. Ben Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh bir arkadaş tarafından böyle konuşurken sesi banda alınmış. O arkadaş da banda açtı, ben dinledim. Kendi sesinden Hüseyin Hilmi Efendi'nin. Orada buyuruyor ki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, kardeşim buyuruyorlar, bana sihir büyü tesir etmez. Çünkü ben her sabah Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve huve semî'ul alîm. Hatta bunun besmeleli olanı da var. İslam Ahlak kitabında nakletmişler. Yani besmelesi olarak Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve huve semî'ul alîm. İslam Ahlak kitabında da var. Arzu edenler orada da bulabilirler. Bunu 3 defa okuyorum buyuruyorlar. Bunu 3 defa okuyorum. Bunu okuyana sihir, büyü, nazar tesir etmez. Her sabah ve her akşam.
1: Her akşam.
0: Evet. Sabah namazında sonra ve
1: üçer
0: akşam.
1: Defa.
0: Üçer defa okuyorum. Ama arkasına bir şey buyuruyorlar. Bunu kim söylemiş buyuruyorlar? Ehl-i sünnet alimler buyuruyorlar. Ama buyuruyorlar, inanmak lazım. İnanmak lazım.
1: Evet.
0: E şimdi ben sadaka vereceğim de bu denizin üstüne geçebileceğim miyim, geçemeyeyim? Sen arkadaş, sen tecrübe ediyorsun. Aşağı.
1: Dur bir şu duayı bir okuyayım bakalım. Olacak mı olmayacak mı? Bu kafayla yaparsan olmaz.
0: Olmaz. Hani şeytan hileleri anlatırken bir gün şeytan İsa Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Böyle bir dağın tepesindeymiş. Diyor ki Allah-u Teala dilemese bir şey olmaz diyorsun, öyle mi diyor?
1: Hı.
0: Evet diyor, Allah-u Teala dilemese bir şey olmaz. O zaman diyor, at diyor şu dağdan aşağı kendini diyor. Yani diyor, sana bir şey olmayacağını dilediyse sana bir şey olmaz, atsana diyor. İsa Aleyhisselam onun nasıl peygamber? Ey diyor hain. Allah-u Teala kulunu imtihan eder. Kulun Allah-u Teala imtihan etmeye hakkı yok diyor. O imtihan edemesi diyor. Biz onu imtihan edemeyiz. O Halik, biz mahlukuz. O Halik, biz mahlukuz. Şimdi Davut Aleyhisselam'ın yanına iki kişi gelip birbirlerine şikayet edip dinleyip karar verdikten sonra Azrail Aleyhisselam bu iki kişiden birincisinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de bir hafta önce bitmişti fakat ölmedi. Davut Aleyhisselam tahaccüp eder. Diyor ki sebebi, İkincisinin bir akrabası vardı. Buna dargındı. Bu gidip onun gönlünü aldı. Bundan dolayı Allah-u Teala buna 20 yıl ömür takdir buyurdu. Adamın haberi yok. Ölecek diyorsa bir hafta önce gitmişti. Ama öbürüsü bir haftalık ömrü kalmış diyor. Emali kastesinde öldürülen kimsenin eceli munkati kesilmiş değildir. Yani o anda ömrü ortadan kesilmiş değildir. Kamus mütercimi Ahmet Asım Efendi rahmetullahi aleyh bu beyti şerh ederken ehli sünnete göre öldürülen kimsenin o anda eceli gelmiştir. Ömrü ortadan kesilmemiştir. Herkesin eceli bir tanedir. Görülüyor ki Müslüman olan ve İslamiyet'e uygun akrabayı ziyaret çok lazımdır. Hiç olmaz haftada veya ayda bir ziyaret etmeli. 40 günü geçmemeli. Uzak memlekette ise mektup veya telefonla, hele şimdi mesajlar var, gönlünü almalı. Dargın, kinli ise de vazgeçmeli. Akrabası gelmezse, cevap vermezse de giderek veya hediye selam göndererek yahut mektup ile telefon ile yoklamaktan vazgeçmemeli. Allah-u Teala Müslüman olan ve salih olan akrabayı ziyareti emrediyor. Söylediğimiz gibi hareket ederek bu emri yapılmış olur. Yetimlere de acımalı, gücendirmemeli. Yetimin başını sıvamalı, has sevap verilir. Ve sonra da buyuruyor ki doktor bulmak ve ilaç kullanmak da takdire bağlıdır. Allah-u Teala takdirine göre sebepler yaratmaktadır. Çok eskiden bilindiği gibi bir yeri kesilen insanın eceli gelmediyse damarı bağlanır, ilaç verilir, ölmez. Eceli gelmişse damarı bağlayacak biri bulunmaz. Kanı akar, mikrop kapar, ölür. Yürek adalesi, kalp deniyorlar şimdi, yürek adalesi bozuk olan ağır hastaya ölmek üzere olan bir başkasının sağlam yüreği takılıp takılmaması da ecelin gelip gelmemesine bağlıdır. Kalbin değiştirilmesi de hastayı muhakkak iyi yapmıyor. Çoklarının ölmesine de sebep olabiliyor. Çoklarının ölmesine daha önce de sebep olabiliyor buyuruluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala yeryüzünde biz işte Cenab-ı Hakk'ın ezelde takdir etmiş olduğu bir ömür var. O ömrü yaşarken sebepler yaratmıştır. Bu sebeplere yapışmak gerekiyor. Şimdi ben kendim köy çocuğu olduğum için mesela toprak nedir? Bütün buğdayın, arpanın, yulafın, ondan sonra bütün meyvelerin, bütün sebzelerin neşvi nema bulması için bir sebeptir değil mi? Ama biz buğday yakıyorduk. Gittiğimizde tarla kupkur oluyordu. Hiçbir şey çıkmamıştı. Demek ki toprak sebeptir. Toprak Allah-u Teala dilemedikçe bir işe yaramıyor. Olmuyor. Ektin toprağı. Ektin de arkadaş. Yani olmadı.
1: Ağaç dikiyorsun mesela.
0: Kuruyor.
1: Kuruyor.
0: Olmadı. Dolayısıyla kuruduğu zaman da olmadığı zaman da feryat etmemeli. Mesela ben annemlerin, onlar kendilerinden önce yaşayan insanları görerek öğrenmişler. Mesela hiç unutmuyorum, işte kar yağmadı, yağmur yağmadı. Buğday tarlasına gittik. İnanır mısın Mustafa Bey, bir karışıya var ya yok boyu. Orakla alamıyoruz. Elle yolduk ya. Mesela orada biz 10 kağını buğday kaldırırken bir kağını çıktı. Yani onda bir. Hiç unutmuyorum annemin o sözünü. Böyle eğildi toprağa. Çok teşekkür ederiz. Bizi yine mahrum eli boş döndürmedin. Bir kanı da olsa versin. Teşekkür ederiz dedi. Rabbimize şükrederiz. Yani Cenab-ı Hak bu kadar dilemiş. Ama sen bir bakıyorsun. Bu sefer de 10 kan dedi 15 kan şey çıkartıyorsun. Cenab-ı Hak murad ederse. Cenab-ı Hak murad ederse. Dolayısıyla biz sadaka vermeye, dua etmeye, Allah-u Teala'nın emrettiği sebeplere yapışmaya devam edeceğiz. Ancak birinci bölümde başta söylediğimiz gibi, efendim ben sadaka verince, ben dua edince, gönlümdeki şekilde bu iş olacak demek değildir. Çünkü onu da sizin de başınıza geliyor gelen telefonlarda, istihare yaptım diyor, ben oğlanı gördüm ama oğlan başka kızla evlendi diyor. Veya kızı gördüm, o kız başka kızla evlendi diyor. Ya istihare sadece sebeptir, muhakkak o öyle olacak demek değildir be arkadaşım ya.
1: Veya senin gönlündeki gibi olacak.
0: Ha, gönlündeki gibi olacak değildir. Niye o kız o oğlan da evlendi veyahut da o oğlan falan kızı aldı falan, öyle değildir o. Bazıları bunu hastalık noktasına getiriyor, vesveseye düşüyor falan, sinirlerini bozuyor falan. O öyle değildir. Allah-u Teala biz sebebe yapıştık. Ha, gittin istedin. Hani gönül bu. Sultanın kızını istedin. O da vermedi. Ne yapalım? Vermezse vermedi. Olmadı dersin. Geçer gidersin yani. Ha, sebebine yapıştın mı? Yapıştın. Hani isteme sebebine yapıştın mı? Yapıştın. Vaktimiz var mıydı?
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi oduncu bir adam var yanında da, hemen anlatırdı sık sık bunu. Oğluyla beraber çalışıyor fakat zamanın hükümdarı orada mahiyetiyle geçiyor. Bir de kızı varmış. O oduncunun oğlu kızı görmüş, aşık olmuş. Yanıyor, tutuluyor, diyor ki haddini mi diyor. Sen oduncu çocuğun şeysin, nereden çarpıyorsun? İsa Aleyhisselam da havarileriyle oradan geçiyormuş. Çocuğun derdini öğrenmiş. Dediğimi yapar mısın? Yaparsan kavuşursun diyor. Diyor ki efendim diyor, ne emredersen. Git diyor, hükümdarla buluş. Kızını iste diyor, sokmazlar, sen git diyor. Gidiyor. On sana nebeciler olmaz olmaz falan derken hükümdarın haber olacak. Gelin getirin diyor, neymiş? Kızını isterim diyor. On sana hükümdar şöyle bakıyor. Orada koca bir tepsi var. Böyle kocaman bir sini. Bunun dolusu diyor. Altın getirirsen diyor. Düşürürüz diyor. Ha, İsa Aleyhisselam diyor ki ne derse diyor. Peki de geri dön gel. Peki diyor, geliyor. Efendim diyor, bir tepsi verdi elime, bunu dolduracakmışız. Doldurun diyor. Neyi diyor? Topla. Ya etmeyleme diyor. Doldur. Dolduruyor. Dolduruyor. Altın oluyor. Götürüyor. Koyuyor. Bir tepsi daha isterim diyor. İki. Üç. Üçünü de dolduruyor. Şimdi diyor, seni buraya göndereni getir.
1: Şimdiler de uyanık adammış. Gün görmüş adammış.
0: Ve oraya gelip tamam diyor. Fakat bu sefer oğlan diyor ki istemiyorum hükümdarım. Sen kızını dengine ver diyor. Niye diyor? Ben böyle bir hazine buldum diyor. Ben ne yapayım senin kızı diyor. Ben diyor toprağı doldurduğu altın oluyor diyor. Böyle bir hazine buldum diyor. Tamam. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Gönül Pınarı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Meydanına hoş geldiniz. Gene Türkiye içinde yaşanan çok çarpıcı gelişmelerle hazırladığımız bir Taksim Meydanı'yla huzurlarınızdayız bu akşam. Hoş geldiniz. Gerçekten dop dolu bir gündem var. Nasıl yetiştireceğiz, nasıl sığdıracağız programa bilemediğimiz bir gündem akışı var. Hoş geldiniz. Kimlerle birlikteyiz? Uzunca bir zamandır biz programımızda göremiyorduk. TGRT Haber'de görüyoruz ama bizim programa uzunca bir zamandır gelmiyordu. Genel Araştırma'nın başkanı sevgili İhsan Aktaş. İhsan Bey, hoş geldiniz.
5: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
4: Nihayetinde gördük sizi Taksim Meydanı'nda.
5: Bu çok uzun değil, 2-3 ay önce gelmiştim.
4: Yo, siz şeyle karın. Pazar günleri Gülden Kaleci'ye çıkıyorsunuz. Ben size takip ediyorum. Ama. Ara sıra Pınar Ardur'a çıkıyorsunuz. Evet, evet. Bize de epey oldu, ben tutuyorum takvimini. Hoş geldiniz.
5: Sağ olun efendim.
4: Ve Mücahit Birinci. Mücahit Bey, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
4: Gene bugün kulaklarınız çınlamış duruşmada.
6: Olur böyle şeyler ya.
4: Hoş
6: olur
4: geldiniz.
6: Böyle şeyler. Açıklamaları yapacağız yine.
4: Yapacağız değil mi? Evet. Peki. Mücahit Birinci gene sevgili izleyiciler tartışmaların odağındaydı ama biz zaten o konuyla ilişkin bir program yapmıştık. Ama bugün Murat Kapki Silivri'de duruşmada gene bir şeyler söylemiş. Hasan Basri de oradaydı. Hasan Basri Akdemir. Sevgili Hasan Basri, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
4: Ayağın tozuyla geliyorsun.
7: Evet.
4: Silivri'de duruş. Sen aslında bugün sabah Cebeci'deydin.
7: Ya ben...
4: Cebeci döküm sahasındaydın.
7: Hiç sormayın. Ben Murat Kapki'nin savunmasını unuttum.
4: Heh.
7: Buradan da kusura bakmasın.
4: Hı-hı.
7: Çünkü söz vermiştim. Hı-hı. Bana seslenmişti hatırlıyorsanız. Ben de geleceğim demiştim. Ben sabah Cebeci döküm sahasının, yani döküm sahası diyorum, estağfurullah, döküm olmaması gereken Cebeci maden sahasına gittim. Cebeci köyüne gittim. Köylülerle konuştum. Maden sahasına girdim. Çekimler yaptım. Onu yakında yayınlayacağım. Şimdi... Sonra gazeteci arkadaşlar oradaki burada senden bahsediliyor diye mesaj attı. Sonra baktım tweetler var. Bir baktım Murat Kapki savunma yapıyor. Ben de atladım. Silivri'ye gittim sözümüzü tutmak için. Saat 16'dan sonra Murat Kapki'nin savunmasını dinledim. Çıkışta da neyse ki gördü.
4: Anlatacağım. Tamam, ayrıntıları konuşacağız.
7: Anlatacağım.
4: Hoş geldin. Bir evet. Koltuğumuz boş sevgili izleyiciler. Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevgi. Mehmet Bey geldi. Mehmet Bey. Tamam. Ersan Hoca yapıyor. Evet, hoş geldiniz. Başında baretle geliyor sevgili farklı izleyiciler. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Soma.
6: Sayın Bakanım hayırlı.
4: Evet, Soma'nın yıldönümü. Evet.
8: Arkadaşlar.
6: Merhaba Sayın
8: Bakanım. Sayın Başkanım, hoş geldiniz.
5: Sağ olun efendim.
4: Evet, hoş geldiniz.
8: Hasan, merhaba.
4: Hoş geldiniz. Soma'nın yıldönümü değil mi?
8: Evet, 12 evet. yıl.
4: 301 madencimizi kaybettiğimiz.
8: Yani bu...
6: Rahmetle anıyoruz.
8: Rahmet. Vaziyetle giriş yaptığıma izin verdiğiniz için çok teşekkür
4: estağfurullah,
8: ederim.
4: Estağfurullah, estağfurullah.
8: Daha önce de TGRT'de bu işler tartışılmıyor dedikleri zaman... Hı-hı. Biliyorsunuz o Ankara'da yürüyüş yapan madencilerin ilk dertlerini burada dile getirmiştik. Hatırlarsınız, siz de müsaade etmiştiniz.
4: Estağfurullah.
8: Ve televizyonda. Tabii biliyorsunuz ki. 12 yıl oldu Mücahit.
6: Evet, evet.
8: Ve 12 yılda bir kısmı yargılanmadı. Bir kısmı böyle daha dışarıda duruyor. Ve orada 301 kişi, müsaadenizle çok az.
4: Tabii tabii, anlatın.
8: 301 kişi biliyorsunuz madenden şehit verdik, maden şehitleri. Her yıl anma yapıyoruz. Onları saygıyla anıyoruz. Ve sadece anıyoruz. O insanlara devlet bir kısmına ev verdi. Bir kısmına yardım etti. Yani ölenlerin ailelerine bakanlıklar ev verdi, yardım etti. Ama orada sağ kalanlara hiç yardım edilmedi. Yani sanki onlar da ölmesi gerekirmiş gibi bekliyorlar. Ama orada onların içinde madende de kalanlar vardı. Ve işin bu tarafı, ümit ediyorum ki haklı davaları tekrar açılır. Bu Soma davası ve suçlular yargılanır, ortaya çıkar diye düşünüyorum.
4: İnşallah.
8: Ama isim bir de vahim tarafı var bu tarafta. Onu hep söylüyorum ve bu kez sizin programınızda son kez söyleyeceğim. Ancak senede bir kere televizyonlarda söylüyorum. Soma davasının mal sahibi olan, patronu olan şirketin Maslak'ta bir binası var. Kaçak bir binası var idi. Plaza. Şimdi Maslak'ta yüzlerce plaza var. Ona uyarak yüzlercesi yapıldı. Burada belli bir katı kaçak. yapılıyor. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP Kadir Bey zamanında belediye meclisinden bir karar geçiyor. Diyorlar ki halk anlasın diye kısa anlatıyorum, uzatmıyorum. Bu bina yıkılırsa eski haline döner diye bakıyor. Ama yeni yapılmış bir bina, 150 yıllık ömrü var. 100-150 yıllık ömrü var. Yıkılması mümkün değil. İki grup anlaşıyorlar ve bu binanın yasallaştırıyorlar. Daha iyi anlarsanız avukat ve Hasan da gazeteci, ben bunu halkın diliyle anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda Hüseyin Sağ var. O benim mesela benim gözümde Soma'nın kahramanıdır. Öyle gördüm.
4: Hüseyin Sağ pek çok şeyin kahramanı.
8: Evet, mücadele etti, davalar açtı. Bu konuyla ilgili 14 tane CHP'liler, bir CHP grubunda yapılıyordu. Ben o zaman ön seçim vardı İhsan Başkanım. Ben de ön seçime girmek için Büyükşehir Meclis üyelerinden oy almak isteyip gittim. İkinci bölgeden milletvekiliydim. Akif Hamza Çebi vardı, ben vardım. Meclis üyelerine diyoruz ki bize de oy verin. Yani ön seçimde. Bir gittim içeri, böyle Ertuğrul Gülseven'in odasında plan duruyor. Kocaman böyle bina belli. Görüyorsunuz, tanıyorsunuz. Başında Gökhan Zeybek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve Kemal Bey'in yüzüne tükürün diyen adam. Şükrü eski
4: genç.
8: Belediye başkanı
4: genç,
8: şimdi genç. Hapishanede. Oktay Aksu şimdi Sarıyer Belediye Başkanı ve Ali Rıza. Bugün galiba tahliye oldu galiba.
4: Olmadı. Beşiktaş Belediye oldu mu? Ali Rıza Yılmaz. Oldu
8: Ali Rıza
4: mu?
8: Yılmaz.
4: Oldu galiba. Evet, evet.
8: Galiba tahliye oldu. Bunlar dördü planı gördüler. Beni görünce tak katladılar. Böyle planı. Ya ben işinize bakın, çok önemli değil dedim. Ve bunlar CHP grubunda geçsin yani diye öncülük yaptı.
5: İşi aksatmışsın o zaman.
8: Efendim?
5: Odaya girerek işi aksatmışsın.
8: Tabii ama ben onu bilmiyordum ya, böyle hani ne oluyor, nasıl gidiyor, bunu yasallaştıracaklar mı? Ben zannediyorum ki fakir fukaraya, garip kurabaya yardım edecekler. Orada çalışıyorlar diye düşünüyorum. Meğersem o binanın şeklini yasallaştırıyorlarmış orada. Ben bunlar burada yolsuzluk yaptılar demiyorum Gürkan. Hırsızlık yaptılar diyemiyorum. Ama o binada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hüseyin Sağ'ın ve 14-13 arkadaşın muhalefetine rağmen gruplar ret veriyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyeleri ve CHP'li meclis üyeleri işbirliği yaparak o dönemde o binayı yasallaştırdılar. Madde şu: bu bina yıkılırsa eski haline döner. Ve bundan sonra kaç tane bina yapıldı ona uyarak İhsan Başkanım? Ve neler alındı? Ben buradan Akın Bakanıma rica etmiştim. Ankara'da da rica ettim. Çağrı yapıyorum. Lütfen bu Soma dosyasını açın. Burada gerçekten bir yolsuzluk, haksızlık varsa oradan aldığınız paraları o Soma'da bulunan madencilerin ailelerine dağıtın. Madem ki bir hazır yaptık, bir öncülük yapıyoruz. Yani temiz eller operasyonu başlattık. Peki. Herkese ulaşıyoruz. O bakımdan ben TGRT'ye, sizlere ve burada bana bu konuyu aydınlatmam için izin verdiğiniz çok teşekkür ediyorum. Bu benim içimde bir yaradır. Yani mücadele etmediğim ve sonuna kadar götüremediğim siyaset adamı olarak bir yaradır. Bu Soma davası Türkiye'nin yarasıdır. Madencilerimizin bir yarasıdır. O bakımdan ben Hüseyin Sağ, buradan diğer arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ve buradan bütün Soma halkına diyorum ki hakkınızı arayın. Mücadelenizi bırakmayın. Özgür Özel gitmiş bugün şey koyuyor. Çelenk koyuyor mezarlara. İnsanları sarılıyor, onlara dert anlatıyor. Ben buradan Sayın Genel Başkan Özgür Bey'e bir çağrıda bulunuyorum. Vicdanınız varsa, yüreğiniz varsa, şu kadarcık insanlık böyle duygularınız, o insanlara acıyorsanız sizden rica ediyorum. Çağırın o Gökhan Zey Bey. Genel Başkan yardımcısı yaptınız. Hı hı. Deyin ki kardeşim gel bu Soma'yı bana anlat. Bu Soma'da ne var? Bu Soma'da kim yolsuzluk yaptı? Bu Soma'da kim haksızlık yaptı? Bu Soma'dan kim zengin oldu? 301 kişi ölürken buradan kim rant kazandı? Bu rantlar nereye gitti? Kimlere dağıldı? Burada oy verenlerin mal varlıkları nedir? Özgür Bey'den rica ediyorum. Soma'da mücadele ediyor. Soma milletvekili. Bırakıyorum genel başkanlığı. Ama o insanlar halkına, fakir fukara halkına rica ediyorum. Gelin çağırın Gökhan Zey Bey'i. Planın başındaydı, imar komisyonundaydı CHP'nin. Sorun bakalım ne olmuş orada? Ne oldu diyeceksiniz Gökhan Zeybek Maslak'taki Soma'nın binasında. Bir aydınlatsın sizi. O zaman gidin bakayım Soma'dakilerin yüzüne bakabilecek misiniz? Onlara rahat sarılabilecek misiniz? Ben onu bekliyorum. Bir genel başkan olarak, ben eski bir genel sekreter olarak sizden rica ediyorum Sayın Özgür Özel.
4: Peki.
8: Ve size de çok teşekkür ediyorum. Kusura
4: bakmayın. Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah.
8: Bunu gündem
4: çok,
8: dışı bir
4: toplumsal hassasiyeti dile getirdiniz.
8: Gündem dışı bir konuşma kabul edin.
4: Estağfurullah. Gündem dışı olur mu?
8: Yani,
4: ne demek gündem bu?
8: Bu Soma'nın
4: çok teşekkür
8: derdi,
4: ederiz. Hoş geldiniz tekrar.
8: Derdi. Bu da Gürkan, şunu da söyleyeyim. Bunlar 301 madenciyi temsil ediyor. Hı-hı. 301 tane.
6: Öyle şey mi?
8: Evet. Her
6: Allah
8: biri
6: rahmet eylesin.
8: 301 madenciyi temsil mekanları ediyor.
6: Mekanları cennet
8: olsun. Allah rahmet eylesin. Çocukları yetim kaldı. Eşleri dul kaldı. Devletim sahip çıktı biliyorum, bazılarına verdi. Ama ümit ediyorum ki diğer ölmek mi lazım? Ölmeyenlere de devlet şeyleri gibi yardım etsin diye düşünüyorum. Çünkü kömür karası işte kader yarası derler ya.
4: Evet.
8: Hepinize teşekkür ediyorum.
4: Şimdi sevgili izleyiciler, hızlıca programa başlıyoruz. Bir gazeteci arkadaşımız daha var. Onu da Skype hattımızda olacak. Onu da bir yayına davet edelim. Sonra konularımıza başlayalım. Oğuz Polat Bilek gazeteci arkadaşımız. Sevgili Oğuz, iyi akşamlar. Taksim Meydanı'na hoş geldin.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum hepimize.
4: Sağ ol, hoş geldin. Şimdi Oğuz'la da çok konuları konuşacağız. Dosyalarımız var. Ama önce flash gelişmeyle başlayalım. Sevgili izleyiciler, ilk manşetimizi getirebiliriz. Sevgili izleyiciler, Adana merkezli bir operasyon var. Sabah saatlerinde onunla uyandık. Adana'da 21 ilde, merkez Adana, bana gel sen, 21 ilde 228 adreste 198 gözaltı, içinde üst düzey banka yöneticileri var, gazeteciler var ve pek çok ismin olduğu 128 kişi, özür dilerim, 228 adreste tam 198 kişinin gözaltına alındığı dev bir yasa dışı bahis operasyonuna uyandık. İşin sansasyonel tarafı tabii hem sayının çokluğu hem yaygınlığı, ama bir de bir isim vardı. Rasim Ozan Kütahyalı, gazeteci, televizyoncu Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alınan isimlerdi. Şimdi kendisiyle çok yayın yaptık, çok programlara çıktık ve böyle esprili, agresif yayıncılığı da severdi o. Onun için böyle bir manşeti de uygun gördüm ben. Çünkü kendisine ben her şeyi biliyorum, önümüzdeki olacak operasyonları da biliyorum diyordu. Nostradamus, hatta ne diyordu? Rostradamus diyordu değil mi? Rocktradamus diyordu. Bazen öyle, bazen öyle. Ben gelecekleri tahmin ettiğim için, olacakları tahmin ettiğim için bana Nostradamus Rasim, Rostradamus diyorlardı. Ama Nostradamus dedi ama. Bugün sabah saatlerinde kendisi de gözaltına alındı. Rock gözaltında sevgili izleyiciler. Sıcak gelişmeyi akşam saatlerinde Adana'dan hemen verelim o görüntüyü sevgili arkadaşlar. Rasim Ozan Kütahyalı'nın, bakın sevgili izleyiciler, bakın. Emniyete getiriliyor. İstanbul'dan otobüsle götürüldü. Adana'ya otobüsle götürüldü Rasim Ozan Kütahyalı.
9: Kelepçeyi
4: gazeteci, televizyoncu, televizyon programcısı Rasim Ozan Kütahyalı. Bakın, polisin kolunda, siber daireye bağlı polis memurlarının kolunda, İhlas Haber Ajansı'nın çektiği, akşam saatinde yakaladığı görüntüler bunlar. Kelepçe var galiba, var, değil mi? Kelepçe. Üstüne bir şey atmış ama. Abi, nedir o böyle? Kazağını atmış gibi, değil mi Mehmet Bey?
8: Kelepçeli.
4: Evet, kelepçeli. Bir kelepçeyle Rasim Ozan Kütahyalı geliyor ve

0: Geçeyim ben Mücahit Birinci'ye. Sevgili izleyiciler, Rasim Ozan Kütahlı, Eftal beni uyarıyor, diyor ki abi şu tweet'i de verelim diyor. Bakın, kaçta attı bunu? Kaçta attı bunu? 13 Mayıs tarihli Akın Gürley'in bir tweet'ini alıp, sevgili izleyiciler, yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek diyor. Yani bir ironik durum, gerçekten ilginç bir tablo. Bu tweet'i attıktan saatler sonra kendisi yasa dışı bahis operasyonundan gözaltına alındı sevgili izleyiciler. Yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek diyor Rasim Ozan Kütahyalı ve ardından gözaltına alınıyor. 9'da mı atmış bu tweet'i? 9.51 ona 10 kala attığı tweet'ten yaklaşık bir saat içerisinde kendisi de gözaltına alındı. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok ilginç. Mücahit Birinci, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Adana merkezi bir operasyon, emniyet operasyonu. Tabii başsavcılığımızın, Adana başsavcılığımızın emir ve talimatı soruşturması doğrultusunda yürüyen bir operasyon bu. Hı hı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tabii kamuoyunun tanıdığı bir isim olduğu için orada çok fazla şu anda şüpheli var. Onlardan biri de Rasim Ozan Kütahyalı. Hı hı. Hesabında MASAK tarafından tespit edilen bir para giriş çıkışları var. Onların yılları ve meblağları çok açık bir şekilde zikrediliyor. Hı hı. Bu olağan dışı para girişlerinin ve paranın girdiği firma sahibi de şu anda gözaltında. Bu olağan dışı girişler elbette ona sorulacaktır. Hı hı. Dolayısıyla ben burada çok hassas bir çalışma görüyorum. Bir de soruşturmanın tabii derinliği var. Yani uzun süreli telefon dinlemeleri falan olabilir. Daha şu anda henüz bilmiyoruz. O telefon dinlemelerinde işte o delilleri bir görmek lazım. HTS kayıtları, bu görüşmeler, onları bir görmek lazım. Nerelere gitmiş? Rasim Ozan Kütahyalı kimlerle görüşmüş? Nerelere gitmiş? Onlar elbette kamuoyuna da büyük ihtimalle yansıyacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi bir bilgi notları var. Onları bir geçelim istersen. Tabii. Çünkü şu anda savcılıktan da yapılan açıklamalar var. O da şöyle. Sevgili izleyiciler, diyorlar ki MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketine rastlandığı söyleniyor. Çok ve para rakam. Hareketi ve aklama hareketi.
1: 2 milyar dolar.
0: Bak çok, evet, 2 çok milyar ciddi dolar. Bir rakam o ya. Vollere geçelim o zaman. Vol'den devam edelim.
2: Hatırlarsın İsa Başkanım.
1: 2 milyar dolar için tam milyar, savaş kırır.
2: Değil mi? Bu çok büyük para. Doğru. Mücahit, 1 milyar dolar için Ali Babacan bizi savaşa soktu.
1: Tabii.
2: 1 milyar dolar acayip hibe, 8 milyar dolar kredi için, hatırlıyorsunuz Kuzey Irak'ta. Evet. 2 milyar dolar için.
0: Doğru.
2: Paranın şimdi, büyüklüğünü anlayasın diye Türkan.
0: Evet. Doğru. Çok büyük
2: yani
0: para.
2: Paranın büyüklüğünü anlasın diye.
0: Tabii. 21 il sevgili izleyiciler, 228 ayrı adres, az önce de söylediğim gibi 198 şüpheli. Şimdi burada kritik bir şey var, 3 banka yöneticisi var. Fakat bu bankalar Türkiye'nin çok büyük bir bankasının yöneticisi ama tam kimliklerini doğrulatamadığımız için henüz tepe yöneticiler mi yoksa bir şube müdürü bazında bir yönetici
1: bankalar
0: mi?
1: Bankalar böyle bilinen bankalar değil mi?
0: Çok büyük bir banka. Hmm. Türkiye'nin en büyük 2-3 bankasından biri. Orada ama hani şube müdürü de olabilir.
1: Anladım tabii.
0: Üst düzey yönetici de olabilir. Dolayısıyla o
2: ama
0: konuda
2: bankanın Adana şübesi. Genel merkezde. İşte,
0: tabii. Genel merkezde. Adana'daki şubesi. Bölge müdürlüğü mü, tabii, mi Adana bilmiyoruz.
1: Onu bilmek
0: şimdi lazım. 8 emniyet personeli, bunların içinde bir kısmı emekli galiba. Ayrılmış. 4 avukat var ve dediğim gibi bir gazeteci ve televizyon programcısı Rasim Ozan Kütahyalı var sevgili izleyiciler. Gözaltına alınan isimlerde hakkında gözaltı kararı verdi. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi 3 elektronik para ödeme kuruluşu, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu, 221 taşınmaz, 120 araç otomobil, 3 tekne kayyum ve el koyma tedbirleri uygulandı. Bunlara el kondu sevgili izleyiciler. Bakın. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, ki bunlar büyük ölçekli firmalar, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu, 221 mülk.
1: Çok büyük rakam.
0: 120 araç, 3 tekne.
1: Çok ciddi rakam.
0: Bütün bunlara bu sabah itibariyle el kondu ve kayyum atandı. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki savcılık, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek, örgüt suçlaması var, yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları

0: uyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi diyor. Sevgili izleyiciler, burada bir örgüt suçlaması var. Devam edelim arkadaşlar. Özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlandığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, gene bu savcılığın bahsettiği durum. Suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırarak kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakite dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yapıldığı tespit edildi diyor sevgili izleyiciler. Masa'nın yaptığı inceleme sonucunda savcılığın beyanı bu yönde. Devam edelim. Evet, mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası, bakın 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin yapıldığı yani. Tespit edildi diyor.
1: Vallahi helal olsun.
0: Gene savcılığın yaptığı açıklamada bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, ama dediğim gibi bilmiyoruz, tam pozisyonlarını bilmiyoruz, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisinde katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildi diyor. Bazı emniyet personellerinin de şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri tespit edildi diyor sevgili izleyiciler. Tabii bunlar arka arkaya okuyoruz ama çok vahim, ilginç iddialar. Yani bir örgüt tarifi yapılıyor
1: çok
0: burada.
1: Ciddi bir suç örgütü
0: tarifi.
1: Kalabalık ve ciddi kolları olan.
0: Evet, dev yasa dışı bahis operasyonunda suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasına kullandığı değerlendirilen toplam 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı aldı. 8500 site kapatılmış.
1: Bak, bu
0: son
1: var
0: geliyorum
1: ya.
0: Bitireyim istersen. Sonvol, Rasim Ozan Kütahyalı gazeteci, televizyon programcısı neyle suçlanıyor? Ovol'u getirelim. Evet, 2022-2024 yılları arasında hesabına toplam 16.141.893 TL para girişi, aynı dönemde hesaptan 1.472.482 TL para çıkışı, yani yaklaşık bir 15 milyon para kalmış gözüküyor. Sipay, Fezpay, Palladium, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına toplam 35.201.344 lira giriş olduğu MASAK tarafından tespit edildi deniyor savcılığın yaptığı açıklamada.
1: 2 yıl içerisinde.
0: Evet, 2 yılda. 2 yıllık bir tabloda.
1: Bu,
0: bunun üzerine bir değerlendirme alalım.
1: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük operasyonlarından biri bu.
0: Değil mi?
1: Bak, tüm gerçekten bak, sadece yasa dışı bahisle alakalı söylemiyorum bunu. En kapsamlı, en büyük operasyonlarından biri. Burada işte Akıncı'yla farkını, Sayın Bakan'ın farkını ben daha önce de ifade ettim bunu. Sayın Bakanımızın buradaki iradesinin farkını hep birlikte görüyoruz, izliyoruz. Hı hı. Onun tabii yönetmesiyle, onun siyasi iradesiyle, tabii başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu cereyan ediyor. Ne oluyor? Yargıda güven var. Şöyle bir güven var bizim arkamızda. Siyasi irade, biz bu işe girersek siyasi irade bizim arkamızda durur güveni de var. Başsavcılarımızda. Dolayısıyla çok cesur bir operasyon yapmışlar.
0: Şimdi bak, şöyle, bu tabii soruşturmanın sonucu nasıl olur? Değerlendirmek bizim işimiz değil. Yüce Türk Yargısı karar verecek. Ancak tabii şu var. Rasim'in programlarında hep, yani tanıdım ben, onlarca program yaptım Rasim Ozan Kütahyalı'yla. Beyaz TV'lerde çıktık, başka kanallarda çıktık. Rasim ısrarla özellikle son döneminde hep şeyi söylerdi. Yani işte ben haber aldım, operasyonlar şöyle olacak, operasyonlar sadece bu yasa dışı bahisle ilgili değil. Hemen her konuda böyle değerlendirmeler yapıyordu.
1: Maalesef.
0: Ve şu kanaati oluşturuyordu. İşte ben yargı mekanizmasına çok yakınım. İşte savcılık mekanizmasına çok yakınım. Ben her yerden haber alabilirim vesaire diyordu. Bir yandan da iktidarın çok yakınıyım diyordu. Ben iktidarı destekliyorum açık açık. Başından beri böyledir
1: Oğun'un
0: zaten.
1: Oğun'un evhamıydı tabii.
0: Evet. Nasıl?
1: Oğun'un evhamıydı yani.
0: Evet. Ama bugün gözaltında.
1: Bak şimdi şöyle.
0: Şunu veriyor mu? Yani kim olursa olsun eğer yasa dışı bir şey varsa.
1: Fark etmez. Hiç fark etmez o. Yani kim olursa olsun kendini hangi pozisyonda konumlandırıyorsa konumlandırsın. Hangi gölgelemeyi yapıyorsa yapsın kendisine. Eğer böyle bir yanlış şey girmişse Türk adaleti bunun hesabını soracaktır. Bu kadar basit. Bunu hepimiz bilelim. Herkes bilsin bunu. Şimdi bir de şöyle ben Rasim Bey'i tabii şimdi çok da kritik günler onun için. Kendisi
0: tabii, tabii.
1: Ailesi
0: bu arada geçmiş
1: ama,
0: olsun tabii. Diyoruz. Umarım şimdi, aklanarak yani, ve temiz bir şekilde çıkar.
1: İnşallah şey temiz şekilde çıkar.
0: Tahliye olur.
1: Yani şöyle kimse çok da dikkat şey etmek lazım. Tabii. Çünkü racona tabii, ters bu işlerde. Hani böyle bir durumda olan tabii, bir insanın çok da fazla yapmamak lazım bunu. Ama şöyle de bir durum var. Yani birçok cami arasında beynamaz kaldı. Şöyle AK Parti'ye işte AK Parti'ye meteler düzlüğünde falan çok sahip çıkıldığını görmedik biz AK Parti tarafından. Veya işte zaman zaman Abdullah Öcalan Apo benim çok karşı durduğum bir beyandır o. Apo işte Nelson Mandela ile aynıdır şeyi tanımlaması yaptı. Ya Nelson Mandela ile Apo'nun ne alakası var ya? Hiçbir taraftan aynı değil yani. Şimdi böyle sivri çıkışları vardı. Apo'ya onu yapınca Apo sana sahip mi çıktı? Veya PKK mı seni destekledi? Veya DEM Partisi mi seni sahip çıktı destekledi? Böyle birçok yerde bir bazı denemeleri olan bir arkadaş olarak gördüm ben bunu. Ama umarım kendisi açısından, ailesi açısından hayırlı olur. Hayırlısı olur. Ve inşallah aklanarak çıkar diye temenni edelim yani. Başka bir şey
0: peki,
1: söyleyemeyiz.
0: Mehmet Bey, sizden bir kısa değerlendirme alayım. Sonra bir Oğuz'a uzanacağım. Bu konuda bilgi var mı?
2: Ya Rasim Bey'le biz ilk televizyon programında büyük kavgayla, tartışmayla tanıştık.
0: Ama o standarttı. Rasim canlı yayında programlarında hep tartışma
2: evet,
0: kavgası.
2: Birbirimize yani, böyle karşılıklı canlı yayında ciddi hakaret ederek falan böyle bir tartıştık. Sonra tanıştık. Ümit ediyorum Rasim bu konuda şey olur.
0: Aklanır
2: gelir. Geçmiş olsun. Şey belli olacak davalar. Ama Mücahit'in dediğine katılıyorum. Şimdi Türkiye'de şöyle bir olay oldu. Akın Bey savcı geldi. Sırf CHP'lileri. Biz bütün belediyeler CHP'lilere gidiyordu. Hı. Ve biz böyle CHP'lilere karşı yapılan operasyon diye bakıyorduk. Sonra ilerledikten sonra baktık ki bu savcı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iş adamlarına, milletvekillerine, kulüp başkanlarına, yani sanatçılara bana dokunmadım. Ya kardeşim ben kimim? Ben kim olduğumu biliyor musun? Ben kimin oğluyum? Ya da ben kimim kardeşim? Sen beni nereden tanıyorsun gibi diyenlere hangi seviyede olursa olsun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o sizin bir milletvekiliniz vardı biliyorsunuz. Bursa'nın başında mıydı eski milletvekili? Galiba kim? Bursa'nın başında mıydı?
0: Akim neyin başında mıydı?
2: Bursa'nın mıydı?
1: Bursa'nın başında milletvekili olmaz mı?
2: Eski. Şimdi ismini hatırlarım. O bile biliyorsunuz 2-3 gün gözaltına
1: alındı. Hanımefendi miydi bir?
2: Yok erkek. 2-3 gün gözaltına alındı. Serbest bırakıldı. Belediye başkanı biliyorsunuz tutuklandı. Ekrem'e kelepçe vuruyorsunuz. Vurmuyorsunuz bana vuruyorsunuz diye. Halife galiba belediye başkanı isyan etti.
0: Halfeti
2: belediye başkanı isyan etti. Demek istiyorum ki yavaş yavaş böyle bütün haksızlık yapan insanlara doğru ciddi bir operasyon var. Ve bu operasyon Türkiye'nin en büyük operasyonlardan bir tanesi. 2 milyar dolar.
0: Çok büyük
2: bu
0: para.
2: Paranın büyüklerini anlatmak
0: doğru,
2: için söylüyorum.
0: Zaman, bak, hayır. 2-3 milyar dolara yakın yapıyor.
2: Tabii de ama bu...
0: Yok 3 yapmıyor pardon. 2,5
2: galiba. İşte 2,5 evet, milyar dolar. Bu milyar doların büyük olduğunu bizim millet izleyenler görsün. Ali Babacan Kuzey Irak'ta 1 Mart tezkeresinde Amerika Birleşik Devletleri geliyordu ya. Evet. Kuzey Irak'ta Mersin'e yerleşmişler. Ona müsaade etmek için 1 milyar dolar hibe alacaktık. Sadece bunun için. Ya da 8 milyar dolar kredi. 1 milyar dolar hibe için Türkiye'yi savaşa sokacaktık. Paranın büyüklüğüne bak. Gürkan bak Türkiye hangi şartlardaymış o 1 milyar doların büyüklüğü. Bu 2 milyar dolar bir para. Ve kadar büyük para ve bunun altında kimler var? Kim evet, olursa olsun ister hükümet olsun ister muhalefet olsun ister iş adamı olsun ister bürokrat olsun ister bankacı olsun. Demek ki devlet yani bu devlet kendine yapılan haksızlığı da iyiliği de kötülüğü de unutmuyor kardeşim. Hı hı. Uykuya yatmış devlet. Şimdi uykuda ama diyor ki ben uyandım şimdi bazı konularda. Onlar zannediyorlar ki takip edilmiyor. Fiziki takipler, görüntüler. Ama şimdi devlet bazı konularda haksızlık gördüğümü artık uykudan kalkıyor.
0: Peki.
2: Ve kendi halkına, özüne sahip çıkıyor.
0: Peki.
2: Bu operasyonu
0: Mehmet
2: böyle
0: Bey, bugün çok dinamik gitmemiz lazım.
2: Evet,
0: İnanılmaz konular var.
2: Tamam.
0: Bu arada Hüseyin Sağ dedik. Demin bahsettik Hüseyin Sağ yazmış. Diyor ki eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz bir dosyadan tahliye oldu. Fakat diğerinden tutuklu olduğu dosyalar var. Tutukluluğu devam ediyor.
2: Öyle mi?
0: Evet. Onu söyleyelim. Oğuz Polatbilek. Şimdi Oğuz'a dönüyorum. Sevgili Oğuz, sen de bu kara para ve bahis soruşturmasına ilişkin yeni bilgi, belge bir şeyler var mı?
3: Yani şimdi şöyle Gürkan Acır, ben operasyon olur olmaz hemen birilerini aradım, sordum bu işi bilenler edenler. Çünkü benim savcılık fezlekesinde dikkatimi bir şey çekti. Şimdiye kadar mesela Kapalı Çarşı'da operasyon oluyor, kuyumculara operasyon. Ya da işte bir internetten bu sanal bahis iddialarına ilişkin kurulan şirketleri oluyor, sadece o şirkete yönelik. Ama burada tamamı tarif edilmiş bir sistem var. Emekli birkaç savcıyı aradım hatta. Dedim savcılık fezlekesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu örneği verdiler. Hepimiz okullarda dikey bütünleşme bir şirket açısından. Yani işte ekmek fabrikası kuracaksan tarla, un üretme vesaire. Savcılar diyor ki dikey bütünleşmenin tamamını çözmüş savcı. Yani kuyumcusu işin içinde, döviz bürocusu işin içinde, polisler işin içinde ve herkesin bu sistemde ne görev yaptığını tanımlamış. Yani bir benzetme yapacaksak suç örgütünün dikey bütünleşmesinde tamamını çözmüş ve düğmeye öyle basmış. Ben bu anlamda sevgili değerli konuklarımızın değerlendirmelerine katkı sunmak istiyorum. Gerçekten mükemmel bir operasyon olarak değerlendiriyorlar. Çünkü savcılık fezlekesinin bu kadar ayrıntı ve şüpheye yer vermeyecek şekilde olduğunu iddia ediyorlar. Bir başka konu kasa hesap.
0: Ha yani ne demek o? Oğuz ne demek o? Şey için kasa hesap diyorlar. Mesela Rasim Ozan için kasa hesap diyorlar. Ne demek o?
4: Ama 2,5 milyarlık bir yerde 16 milyonluk nasıl bir kasa hesap bu? Az değil mi?
0: Çok az tabii.
4: 2,5 milyarlık bir havuzda.
3: Benim de dikkatimi çekti kasa hesap ifadesi, çünkü ben denk gelmemişimdir şimdiye kadar, ilk defa denk geldim kasa hesap ne demek diye. Şöyle bir yöntem izleniyormuş, yine bunu uzmanların görüşünü aktarıyorum. Kasa hesap meselesinde toplumun gözü önünde bulunan, dokunulmayacağına inanılan isimler üzerinden yüklü meblağların transferini yapmak, bu işlemleri gerçekleştirmek. Kimisi işte Rasim Ozan Kütahyalı gibi bilinen isimler. Tabii ki soruşturma aşamasında yargı karar verecek nihayetinde. Kimisi işte o bölgenin, yörenin sevdiği isimler, yöresel olarak bilinen isimler gibi böyle bir tarif yaptılar. Kasa hesabı herkes yapmıyor. Yani bir örgüt işin içindeyse diyor eğer uzmanlar. Burada kasa hesap sıradan insanlar olmaz, özel seçilmiş insanlar olur. Rasim Ozan, daha önce siz de bahsettiniz zaten. Rasim Ozan Kütahyalı'da şimdiye kadar farklı söylemlerle, işte benim savcılık makamlarıyla aram iyi, şu şöyle böyle diye sürekli bu konuyu gündemde tutan isimlerden bir tanesi, evet, olduğu için bir kasa hesap vurgusu ayrıca var. İkincisi, şimdi şöyle bir yorum da var aynı zamanda. Yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek mesajı attı. Az önce siz de verdiniz. Bir yandan da seçtiğiniz başlık çok anlamlı olmuş. Nostradamus ama kendi başına geleceği bilemedi. Soru işareti koyuyorum bir gazeteci olarak. Belki de bildiği için o tweet atıldı diye. Böyle bunlar da tabii, biz her şeyi sorgulamak, peki, soruyu da ortaya koymak, doğru, zorundayız. Doğru. Belki de gerçekten dediği gibidir.
0: Doğru doğru. Peki. Oğuz, teşekkür ederim. Devam edeceğiz.
3: Bir daha yapabilir miyim?
0: Tabii.
3: Bazı isimlerde de şöyle yorumlar da aldım. Bu yorumları aldığım isimler sıradan isimler değil. Bu işin uzman isimler olduğu için aktarıyorum. Şimdi bu yasa dışı bahis çetelerinin, yasa dışı bahis organizasyonunun bütün ayaklarına dokunuldu. İşte futbolcu ayağı olsun, sanatçı ayağı olsun, fenomenler ayağı olsun. Benim de aklıma soru işareti bırakan bir ifade kullandılar. Peki bunların siyasi ayağı yok mu? Evet. Gürkan Hacı, nasıl yani diye bir soru sordum. Siyasi ayağı derken şimdi iş burada başka yere gidiyor. Bu işin belediyelere kadar uzanmasına gerektirecek bir süreç işliyordur belki diye bir ifade kullandılar. Bunu da buraya ortaya koymuş olayım. Belki yorum yaparsınız üzerine.
0: İlginç. Bundan sonra tabii soruşturma ilerledikçe daha başka yerlere de uzanabilir. Takipte olalım. Evet İhsan Bey,
2: şimdi
0: ne diyorsunuz?
2: Yasa dışı bahisle alakalı yaptığımız bir araştırma var bizim.
0: Ha öyle mi?
2: Şöyle, yani bir toplam ülke ortalaması ile ilgili yaptık. Bir de doğrudan kullanıcılarla ilgili. Tabii o bilgiler kurumda saklı. AK Parti Genel Merkezi ARGE birimi bu araştırmayı yaptırdı. Yani bizim gördüğümüz veriler vahim. Yani şöyle, bir uyuşturucu bağımlılığı toplumda hangi hasarlara yol açıyorsa, bu bahis meselesi de aynen. Yani insanlar sadece kazanmıyorlar buralarda. Yani aile çöküntüleri, iflaslar, doğru, büyük sıkıntılar.
5: Dolayısıyla aslında bir de yani bu söylenti ama bugünkü rakamlara bakınca diyorlar ki yasa dışı bahisten dönen rakamlar, korkunç rakamlar artık uyuşturucunun en pahalı olan tarafı, yani toplamda uyuşturucu trafiğinden kazanılan parayı geçti diyorlar. Fakat öyle de bir çaresiz durum var ki mesela benim kendi önerim şuydu yani BTK'ya. Ya bir E-Devlet kapısı açılsın. O E-Devlet kapısından girmeyen her şey yasa dışı sayılsın. Yani girmek isteyen. Fakat şöyle bir sorunlar var.
0: Bir dakika, bir daha söyle. Böyle bir formülünüz mü var sizin?
5: Ya ben şöyle bir şey önerdim. Bu normalde işte şey dostlarımızla konuşurken. Yani E-Devlet'in 1000 tane kapısı var. Yani gerekirse bahis kapısı diye bir kapı olsun. Yasalı var bunun. Kişi spor tutu oynayacak. Başka bir şey oynayacak. Hani girsin oradan. Onun dışındaki girişler ama peki, zannedersem... Yeni durumda, yeni durumda bu kimliklerin tespiti konusunda yani internet ortamında kimlikle dolaşma konusunda bazı sıkı tedbirler alınacak. Fakat işin şöyle sorunlu tarafları var. VPN kullananlar var. Kişi diyelim Türkiye'deki bütün sistemi kapattınız, organizasyonu çökerttiniz. Ama Almanya'dan, Fransa'dan daha kontrolsüz ülkelerden bahisler açılıyor ve insanlar oralara giriyorlar.
0: Doğru.
5: Burada yasa dışı olanla yasal olan arasındaki dengeyi kurmak da zor. Acaba yasalın açık kalması yasa dışına engel mi oluyor? Yoksa o da bir alışkanlık mı oluşturuyor? Ya veriler çok detaylı bizde ama asıl ben şeye odaklandım biraz bu toplumsal çöküntü açısından. Ya doğrudan bahise kaptıranlar kendilerini çok büyük ailevi sıkıntılar çekiyorlar. Ya boşanmalar, ya intihar girişimleri, büyük iflaslar.
0: Gördük de birkaç böyle
5: aile şeyleri gördük, evet. Ve bir de tabii şöyle enteresan bir durum var. Türkiye genç bir nüfus, yeni nesil mühendisi çok, zeki insanı çok. Şimdi her zaman şöyle derler, hırsız polisten daha çabuk koşar derler. Yani yol ve yöntem keşfetme konusunda belki devletin bir kurumu değil, ya 5-10 tane kurumu eş zamanlı dijital ortamda gece gündüz harıl harıl yani hırsızdan daha çok koşacak şekilde bir performans sergilemeleri lazım.
0: Bir de böyle... şeyler değişti İhsan Bey. Yani artık suçla mücadelede özellikle yolsuzlukla ve kara parayla mücadelede teknikler teknolojinin değişmesiyle beraber çok değişti. Biz burada her hafta Ersan Hoca ile kavga demeyelim. Hocamızla bizi kavga etmek haddimiz değil. Mehmet Bey de.
2: Biraz
0: tartışmamız trend oldu ama evet. Onu ben anlatmaya çalışıyorum. Hoca da diyor ki yok illa cebine koyarken görmen lazım diyor. Ya hocam. Kripto var, coin var, paralar oradan gidiyor, oradan geçti gidiyor. Ne yapacağız yani? İlla nakit parayı verirken zabıtayı yakalar gibi. Var. Hani rüşvet yiyen zabıta kardeşlerimize tenzih ederim ama hani vardır ya böyle işte simitçiden alırken yakalarsın falan. Yani böyle bir şey yok ki artık
5: kubbe,
0: ya.
5: Demir kubbe kavramı var ya ben 6-7 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber okudum ve çok şaşırmıştım. Dediler ki Pentagon'un bu yıl yaptığı en büyük yatırım blok zincir programlarına yatırım yaparak işte bu sızmaları engellemek şu bu falan filan ben şaşırmıştım. Yani Pentagon en büyük yatırımını bu tür işlere niye yapar? Artık bizim demir çelik kubbe gibi bir çelik kubbe de bu dijital anlamda inşa etmemiz lazım. Fakat bunun uzmanları da zorluklarını biliyor. Yani devlet yetkilileri de biliyor. Bu şöyle olacak. Ya bir taraftan devlet yöntem geliştirecek, ötekiler geliştirecek ve bu mücadele bugünle de bitmeyecek. Muhtemelen biz belli aralıklarla bu tür operasyonlara tanık olacağız. Çünkü dönen rakamlar çok
0: büyük. Çok büyük. Peki. Hasan Basri sendeyiz.
4: Biz geçtiğimiz Perşembe Taksim Meydanı'nda bir haber anlatmıştık. Korkunç bir rakamdı. Milyonlarca insanın verisi, yasa dışı bahis oynadığı üzerine verisi artık Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarının elinde ve yine milyonlarca insanın E-Devlet'te kullandığı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla bu sistemlere giriş yaptığı ve yine milyonlarcasının sayılar azalıyor tabii. Hani 18 milyondan 3 milyona, 3 milyondan 1 küsür milyona iniyor. Yine milyonlarcasının resmi banka hesaplarının tespit edildiği ve bunların artık devletin elinde olduğuna dair bir haber yapmıştık. Daha bu operasyonlardan ben çok göreceğimizi düşünüyorum. Hesaplar, banka hesapları, kimlikler belli oldukça yasa dışı bahis ve kara parayla yani suçtan elde edilen gelirle mücadele kararlılığı da sürdükçe birçok operasyon olacaktır. Benim bu operasyonda takıldığım iki yer oldu. Bir, bu operasyon az önce anlattığım o keşiflerden önce başlamış belli. Çok derinleştirilmiş. İkincisi kasa hesabı, yani bir örgütün ortaya çıkarılması, bir örgüt iddiası. Bu iddialardan bir de kasa hesabı oluşu. Hı hı. Tek kasa hesabı olmaz burada.
0: Yok ama başka var.
4: Yani başka kasa hesapları var.
0: Rasim Ozan Kütahyalı iddia o ki kasalardan bir tanesi deniyor ama. 11
3: kasa.
0: Efendim?
3: 11 kasa. Toplamda 11 kasa olduğu belirtiliyor.
0: Evet.
4: Şimdi
0: evet.
4: 11 kasayı 12 milyon liradan bahsediliyor. Öyle yani, tabii ki herkes 12 milyon lira böyle bir şey değildir ama takribi bir şey yaptığımız zaman rakamın nereye gittiği ortada. Tahmin edilen para 3 milyar. Değil mi? 1,5 milyar.
0: Hayır. 2,5 milyar dolar.
4: 2,5 milyar dolar ama o tahmin edilen para şöyle tabii ki. Toplam bütün bu işte kapatılan o kadar sitede, bu kadar hesapta, bu kadar ilişki ağında dönen bahisin toplam parasıdır. Tabii ki onların ceplerine indirdiği değildir bu örgütün başındakiler. Bir yekündür. Bu büyük bir operasyon gibi görünüyor. Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili ne olur bilmiyorum. Buradaki 11 kişiyle beraber değerlendirmek gerekiyor Rasim Ozan Kütahyalı'nın durumunu.
1: Bunlar yani, şimdi şeylerini kullandırıp kar alıyorlar herhalde, değil mi? Hani banka hesaplarını yöntem
0: o. Oğuz biliyor musun onunla? Yani tam olarak suçlama ne? Şey, özellikle Rasim Ozan'da yani kasa dediği şey, para onun üzerinden mi geçiyor deniyor.
3: Kasa hesap para kendisinde toplanıyor, kendisi üzerinden, yani onun hesabı, şahsi hesapları üzerinden diğer bazı şirketlere aktarılarak sisteme sokuluyor. Resmileştiriliyor bir anlamda para.
2: Güvenilir adam mı?
3: Bunu tarif etmiş kasa hesaptan kasıt.
4: Ama şimdi anladım. Şöyle bir şey var. Bu operasyonların devamının geleceğini biz zaten geçtiğimiz hafta devletin verileri elde etmesinden anlamıştık. Ve Paymix operasyonu.
0: Doğru, tabii.
4: 3 Paymix operasyonu olmuştu ve orada bir dijital veri sağlayıcısı, yani server'ı ele geçiren Başsavcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o server üzerinden milyonlarca kişinin giriş bilgilerine ulaşmıştı.
0: Ama bir dakika dur orada. Bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmıyor bunu.
4: Bu öncesinden bu
2: Adana.
4: Başlamış.
2: Adana ve Diyarbakır.
4: Bu öncesinden Diyarbakır başlamış. Savcısı, bunu ayırıyorum Adana ama savcısı. Şundan bahsediyorum. Bu başlangıç ve az önce Oğuz Polat Bilek önemli bir şey söyledi. Hani işin siyasi, bakın işin medyadan biri geldi. Adı geçti. Ne olur ne olmaz, dışarıda içeri girer ya da iddianame görürüz. Bunları bilmiyoruz şu anda. Ama medyadan biri geçti. Bankaların üst düzey yöneticilerin ismi geçiyor. Şimdi banka ayağı bugüne kadar peyler geçiyor değil mi? Peyler üzerinden. Bu sefer bankaların üst düzey yöneticilerin adı geçiyor. Şimdi orta ve üst düzeyli yöneticilere bu operasyon TC kimlik numaralarıyla girenler,

0: olumsuz yönde etkilenmemesi için bakın ne seviyede ki milli takımı olumsuz yönde etkileyebilecek bir şey var. Etkilenmemesi için her şey belirlenmiş. Belli ki kaçma şüphelerinin falan da önüne geçilmiş. Çalışılmış. Ancak düğmeye basılmayı bekleyen de bir operasyon var.
1: Doğru. Orada.
0: Yani devam edecek. Bununla ilgili de çok kısıtlı bilgiyle çok detaylı bir çalışma olduğunu görüyoruz.
1: Görüyoruz. Bu detaylı Oğuz da onu söyledi zaten.
0: Nereye çok, varacağına
1: bakacağız. Savcılık kendi çalışmasını çok dikey bir çalışma olarak değerlendiriyor dedi. Adli yargı.
0: Merkezi Adana olması da çok
2: şaşırdı. 3 gün evvel de Futbol Federasyonu Başkanı bir basın toplantısında o yasak bahis konusunun üzerine gideceklerini 3-4 gün oluyor zannediyorum. Açık açık söylemişti yani Futbol Federasyonu Başkanı bir basın toplantısında.
1: Peki. Bülent, gidelim mi reklama? Sevgili izleyiciler, bir reklama gidiyoruz. Reklamdan dönüşte Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itiraflarını, etkin pişmanlıktan faydalandığı ifadesini konuşacağız. Gerçekten Türk siyasetine bomba gibi düştü. Satır satır inceleyeceğiz. Sevgili Hasan Basri tahtaya kalkacak vole. Volde anlatacak bize ve biz değerli yorumcularımızla da bunları analiz edeceğiz. Hakikaten tam anlamıyla böyle bir bomba gibi düştü gündeme Özkan Yalım'ın itirafları. Bölümün adı da Özgür Özel'in Mavi Valizi. Çünkü iddia o ki bir mavi valizden söz ediyor Özkan Yalım. Bakalım ne kastediyor? Şu ana kadar bizim gazeteci olarak araştırdıklarımızla örtüşüyor mu, buluşuyor mu? Bütün bunları konuşacağız. Kısa bir ara, Taksim Meydanı sürüyor efendim.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
4: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden...

0: otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
1: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
3: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Sizin sesiniz, huzurun sesi. TGRT FM.

Sensiz bayramlara alışamadım. Bugün hesapladım, 4 bayram, tam 2 yıl, tam 2 yıl oldu anam. Ellerinden öpüp alnıma koyamadım. Sana sarılamadım, senin mübarek kokunu koklayamadım. Alışamadım anam, alışamadım. Mübarek elini öptüğünde çok yaşa evladım der, hayır dualar ederdim. Acelen neydi be anam, böyle zamansız, apansız gitti. Senin o meşhur sofrana ye çocuğum, ye çocuğum deyip yedirdiğim leziz yemeklerinden sonra mübarek ellerinde pişirdiğim bol tellerin Türk kahvesini dumlayamadım sessiz.

Aralıksız geçen bu bayramlara alışamadım. Bayramlarda koştuğum tek kapımdın. Nazımı çeken tek kadındın. Dizinde ağladığımdın. Dert ortağım. Son güne kadar saçımı okşayandın. Sen anamdın. Arkadaşımdın. Kutsaldın. Bayramlar artık sensiz. Sensiz bayramlar da, hatta bu baharda yaşanmakta, bu baharda yaşamakta çekilmiyor. Çekilmiyor be anam. Toprağın bol, mekanın cennet olsun. Cennet olsun canım.

0: aklınızda bulunsun.
1: Akrepler çelik zırhla kaplı korunmuş gerçek bir tanktan farksızdırlar. 2 gün su altında hiç hava almadan kalabilirler. 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirler. Derin dondurucuda 24 saat kaldıktan sonra bile canlılığını sürdürebilirler. Radyasyona dirençlidirler. Zehir oranı arttıkça radyasyona olan direnci de artar. Akrebin zehrinden antinükleer aşı üretilmektedir. Kanı beyazdır. Bu serum atom bombardımanının yol açtığı yaraların kapanıp hücrelerin yeniden üremelerine imkan sağlar.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı sürüyor. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz ama bu arada birinci bölümde bahsettiğimiz büyük dev soruşturmanın kahramanlarından biri Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir başka görüntüsü geldi. Arkadaşlarım onu hazırlayınca size vereceğiz. O görüntüde de bu suçlama soruluyor. Herhalde bir yanlış anlama var diyor Rasim Ozan Kütahyalı. O da biraz şaşkın bir ifadeyle söylüyor ama tabii ne kadar doğrulup olmadığı. Birkaç saat belki de birkaç gün içerisinde ortaya çıkacak. Tabii çok kapsamlı, çok büyük bir soruşturma diyelim. Ve konumuza geçelim sevgili izleyiciler. Şimdi ikinci konu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bir etkin pişmanlık ifadesi verdi. Ortalık birbirine girdi sevgili izleyiciler. Tam anlamıyla. Mehmet Bey, böyle bir şey bekliyor muydunuz? Yani orada anlatılanları şimdi tek tek konuşacağız da. Siz genel olarak okuduğunuzu varsayıyorum. Böyle bir şey bekliyor muydunuz? Çok kısa bir yorumunuzu alayım mı?
1: Yani şeyden bu...
0: Kurultayla ilgili çok çarpıcı şeyler var.
1: Tabii Kurultayla ilgili çarpıcı şeyler.
0: Özgür Özel'e yönelik iddialar var.
1: Evet, bu olaylar ortaya çıktıktan sonra ihraç etmeme nedenlerinden bağlı olduğunu okuyordum. Eğer ihraç edilirse bu olaylardan en azından bir kısmı, çünkü Veli Bey ile kendi arasında ciddi bir anlaşmazlık varmış belediye başkanının. Bu şeyi bahane ederek, ihracı bahane ederek bu işin üzerine gitmiştir diye düşünüyorum. Bahanesi olarak.
0: Evet.
1: Ama biraz sonra tabii detaylı olarak ben de yorumu yapmak isterim yani.
0: Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, özellikle kurultay, bu olayla şaibeli, tartışmalı kurultaya ilişkin çok çarpıcı ifadeler var. Bu hani diyorlardı ya, ya kardeşim onun işte ne ilişkisi var, öbürü kim ki, onun ne yetkisi var, bunun ne konumu var. Böyle şeyler söyleniyordu bugüne kadar kurultaya ilişkin ifade verenler, bu konuda açıklama yapanlar, hatta savcılığa suç duyurusunda bulunan insanlar hakkında böyle değerlendirmeler yapılıyordu. Ama ilk kez bir belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı yetmez, 3 dönemde milletvekilliği yapmış bir kimse diyor ki kurultayla ilgili size çok çarpıcı şeyler söyleyeceğim diyor. İşte bütün
1: ama
0: bunları... Gülkan,
1: ondan önemlisi Özgür Bey'e çok yakın.
0: Tabii.
1: Yedikleri içtikleri beraber olan o delege milletvekillerini falan bir tarafa bırakıyorum.
0: Doğru.
1: Kader birliği yapmışsınız. Berabersiniz. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor. Ailece görüşüyorsunuz. Yaptıklarınız işler ortak. Ama belli bir süre sonra patlama yapıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Ve
0: doğru.
1: Bunun altında çok önemli şeyler çıkacak diye ümit ediyorum.
0: Doğru.
1: Ve bu bakımdan biz Özgür Bey'in çok acil olarak biraz sonra anlatırım istifa etmesi gerekir.
0: Siz istifa çağrısı yaptınız.
1: Tabii çağrısı yaptım. Biraz
0: şimdi geleceğiz ona. Sevgili izleyiciler, şimdi buraya ben sevgili Hasan Basri'yi çağırmadan önce de bizle ilgili bir duyuruda bulunmak istiyorum. Sevgili Hasan Basri kardeşimiz biliyorsunuz TGRT Haber'de biz yaklaşık bir 6 ay kadar olmuştu. Ondan sonra Hasan Basri programlarımıza davet ettik. Benim çok sevdiğim, değer verdiğim ve gelecek kuşağa yönelik çok umut vaat eden bir gazeteci arkadaşımız. Aynı zamanda televizyoncu, televizyon programcısı. Sevgili Hasan Basri'yi Taksim Meydanı'ndan artık uğurluyoruz. Ama nereye? Çok uzağa değil. Medya Kritik programının artık moderatörlüğünü sevgili Hasan Basri yürütecek. Hayırlı olsun diyorum sevgili Hasan Basri'ye. Başarılar diliyorum.
2: Tebrik ediyorum kardeşim.
0: Orada böyle bir görev nöbet değişimi planlandı.
1: Yani bizi terk ediyor yani, öyle mi?
0: Yok, gene aynı grup içerisindeyiz ama o pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olacak. Medya Kritik'in o dev ekibiyle beraber o programı yönetmeye çalışacak. Başarılar diliyorum Hasan Basri'ye. Gönül rahatlığıyla uğurluyoruz kendisini.
2: Medya Kritik bu Şamil Bey'in falan olduğu şey değil mi?
0: Evet. Evet. O program Şamil Bey
2: abonesiyim, Cem hastasıyız seni.
0: Değil mi? Tabii. Evet. Başarılar bekleriz. Diliyorum. Bekleriz. Evet, Hasan Basri hayırlı uğurlu olsun.
3: Teşekkür ediyorum. O izleyicilerimize layık olmaya çalışacağız deyip
2: İnşallah.
3: Politik bir cevap vererek.
0: Vererek, evet.
2: Allah muvaffak etsin.
3: İnşallah Taksim Meydanı'nın volüne gelmek istiyorum.
0: Gel. Evet. Seni bugün son kez bir Taksim Meydanı'nın volünde ağırlayalım.
3: Biz burada şimdi, çok şey anlattık.
2: Bu arada Hasan Basri kilo vermişsin, yakışmış.
3: Evet. Sağ ol. Daha da vereceğiz inşallah.
2: İnşallah.
3: Bu elimde gördüğünüz ifade dün gece saatlerinde, akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iadeli taahhütlü değil, direkt iadesiz bir bakın diye Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
0: Ne var orada?
3: Orada mutlak butlan davası var.
0: Davası var, tabii. Yani, davaya gönderildi sevgili izleyiciler. Mutlak butlan davasına gönderilen ifadeler.
2: Yani istinaf dosyasına da girmiş.
0: İstinaf dosyası.
3: İstinaf dosyasına girmiş oldu. Şunu söylüyorum. Benim şu anda burada okuyacağım ifadeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini ve kaderini belirleyebilecek ifadeler olabilir. Böyle kritik ifadeler bunlar. İfadeyi veren Afyon'un şu anda, Afyon demişim özür diliyorum, Uşak'ın şu anda tutuklu belediye başkanı olan Özkan Yalım.
0: Evet. Manşetimizi ise, bir tekrar verelim. Geri ver manşeti.
3: Manşeti ise.
0: Manşetimiz şu sevgili izleyiciler.
3: Yeni bir detay.
0: Evet.
3: Mavi valiz.
0: Mavi valiz. Özgür Özel'in mavi valizi sevgili izleyiciler. Çünkü neden çünkisi? Çünkisini sen anlat.
3: Hadi. Olur. Şöyle yapalım. Şimdi Özkan Yalım ifadesinin iki ayrı yerinde.
2: Tabii şuradaki valiz temsili tabii yani.
3: Temsili tabii.
0: Tabii. Buradaki görüntülerin hepsi temsili. Evet,
3: tabii ki. İfadesinin iki ayrı yerinde Özkan Yalım 38. olağan kurultay dönemi yaşanan olaylardan bahsediyor. Bir tarafı kurultayda şöyle şöyle işler yaptım. Diğer tarafı kurultay döneminde Özgür Özel'in paraya ihtiyacı vardı, ben de onu verdim diye iki farklı iddiada bulunuyor. Bu iki iddiayı da ben izleyicilerimize okumak istiyorum. Oku. Tamamını okumam lazım. Neden?
0: Tabii. Dikkatle çünkü dinleyeceğiz.
3: Evet. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gitti. Özetleyeyim, az okuyayım, şöyle yapayım, temsili bir şey göstereyim diyemem.
0: Olmaz.
3: Doğru. Burada olmaz.
0: Doğru.
3: Birilerinin hakkına girerim.
0: Doğru.
3: Olmaz. O yüzden başlıyorum. Özkan Yalım diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı olan 4 ve 5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen kurultay öncesinde yapılan ilk kongrelerinde Özgür Özel'in genel başkanlığına destek olunması yönünde delegelerle görüşmek için Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve daha hatırlayamadığım yaklaşık 40 civarında ile giderek oradaki delegelerle yapılacak kongrede Özgür Özel'i desteklemeleri için görüştüm.
0: Burada bir şey yok.
3: Burada bir sorun yok.
0: Sorun yok.
3: İş yani tarafı sorun. Ben ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri üzerinde yoğunlaşarak çalışmalar yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık olarak 1200 delegesinden 600-700 arası delegeyle bizzat telefonda görüşerek Özgür Özel'e desteklemeleri konusunda değişimin şart olduğu, Özgür Özel'in daha genç ve dinamik olduğu yönünde görüşmeler yaparak çalışmalar yürüttüm. Burada da bir şey yok. Bu görüşmelerin çoğunun Ankara Çankaya'da bulunan Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezinde kendi şahsi telefonumla aramak suretiyle gerçekleştirdim. Maraş ve Gaziantep delegeleri Özgür Özel'i daha az destekledikleri için özellikle bu iki ildeki delegeler üzerinde çalışmalar yürüttüm. Şu an bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'da belediyelerin birinde işe alınmasını istediğini ancak bu şartla yapılacak olan kurultayda Özgür Özel'i destekleyeceğini iletti. Burada bir şey var.
0: Şimdi başlıyor.
3: Burada bir şey var. Tabii burada yalanlanan şeyler de oldu, onları da birazdan söyleyeceğiz. Sonrasında benim şahsi telefonuma çocuklarının CV'lerini WhatsApp uygulaması üzerinden gönderdi. Telefonum incelendiğinde Özgür Özel'i desteklemek için çocuklarının işe alınması yönünde şart koşan delegenin göndermiş olduğu çocuklarına ait evler ve açık kimliği tespit edilebilir.
0: CV'ler, evler dedin.
3: CV'ler.
0: CV'ler ve açık kimliği.
3: Evet, CV'ler açık kimliği tespit edilebilir. Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezinde çok sayıda CHP'li milletvekili görev almaktaydı.
0: Şimdi bir dakika dur. Deminki şeyde Volde şunu söylüyorsun. Diyor ki ben Özgür Özel'i desteklemek için...
3: Evet.
0: Sizden bir şartla desteklerim diyor. Çocuğumu işe sokacaksınız.
3: Evet. Belediyelerde.
0: Belediyelerde. Hı. Belediyelerde işe sokacaksınız.
3: Ben de iki tane CV aldım diyor.
0: Evet, bunu açık açık söylüyor. Bunu da diyor benim cep telefonumu incelerseniz bulursun. O kişilerin CV'lerini bulursunuz. Sonra da nereye sokup yani hangi işe sokup sokmadığımı da görürsünüz diyor.
3: Evet, böyle bir iddiası var.
0: Peki, devam edelim.
3: Ben bu kişilerden de Özgür Özel'e yapılacak olan kurultaya destek olmak için talepleri olan delegelerin olduğunu, talepleri karşılanırsa destek vereceklerini anlattım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1200 delegesinin çocukları yönünden bir çalışma yapılarak kurultayda 2 ay önce ve 2 ay sonra CHP belediyeleri ve ya belediyeye bağlı şirketlere işe alınan delegelerin çocukları ve yakınları tespit edilebilir. Bu kişilerin SGK kayıtları kontrol edildiğinde kurultay öncesi yahut hemen sonrasında çocuklarını CHP belediyeleri bünyesinde işe başladıklarına dair kayıtları temin edildiğinde hangi delegelerin çocuklarının işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceklerini söylediği tespit edilecektir. Kahramanmaraş'ta Canset Ceyhan ve Hülya Doğu, Gaziantep'te Elif Berfin Aksu, Fatma Müge Düşün, Zehra Ertan ve Cemile Şervan isimli CHP delegeleri bulunmaktadır. CHP'nin iletişim hesabı bunlardan bazılarını yalanladı. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Hatta çocuk daha küçük falan filan dedikleri oldu. Ancak Özkan Yalım'ın iddiaları bununla bitmiyor. Bunların çocuklarının SGK kayıtları yönünde araştırma yapıldığı takdirde ve telefon inceleme tamamlandığında söylemiş olduğum husus doğrulanacaktır. Telefonumda var CV'leri diyor. Çok enteresan değil mi? Özellikle Antep ve Maraş'ta Özgür Özel'in imzası az olduğu için buradaki delegelerin desteğini almak için çocuklarına ve yakınlarına CHP'li belediyeler ve iştiraklerinde benim bizzat referans olduğum kişi dışındaki kişilerin de işe alınma talepleri karşılanmış olabilir. Yapılacak olan kurultayda Özgür Özel'i destekleme yönünde bildirilen talepler ile alakalı hususlarda başta Veli Ağbaba olmak üzere Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezinde özel bir grup ilgileniyordu. Bu grubun misyonu yapılacak olan kurultayda Özgür Özel'e destek ve imza vermek için karşılarında belirli talepleri olan delegelerin bu taleplerini karşılamak üzerineydi. Bu talepleri genellikle delegelerin çocuklarının veyahut yakınlarının CHP'li belediyeler ve iştirakleri kadrosunda işe alınmaları yönündeydi. Bu yapmış olduğum çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım. Rakam veriyor.
1: Götürmüş genel sekretere.
3: Matbu bir yazı hazırlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum şeklinde 115 delegenin imzasını topladım.
0: Şimdi burası kritik bak. Burada artık iş iyice bir enteresan hal alıyor. Neden? Çünkü diyor ki bana CHP'li belediyeler ve iştirakleri kadrosunda işe alınmaları yönünde talepler geldi. Ben bu talepleri topladım.
3: İlettim.
0: İlettim ve bunun dahilinde 115 delegeden imza topladım ve götürdüm. Matbu bir imzayı kime verdim diyor. Selin Sayak Böke'ye.
3: Toplamış olduğum 115 adet imzalı evrakı o zaman Seçim Koordinasyon Merkezi'nin yetkilisi olan ve şu anda CHP Genel Sekreteri olarak görev yapan Selin Sayak Böke isimli kişiye teslim ettim. Yukarıda anlattığım şekilde Özgür Özel'i desteklemenin şartı olarak çocuklarının ve yakınlarının CHP'li belediye kadrolarında işe alınması yönünde talepler, delegelerle görüşen milletvekilleri ve belediye başkanları toplamış oldukları bu talepleri Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bildiriyorlardı. Bu taleplerle alakalı yapılacak işlemler Veli Ağbaba'nın koordinasyonunda gerçekleşiyordu ve ilgili yerlere iletiliyordu diyor.
0: Çok enteresan.
3: İlk kısım bu.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilk kısım bu. Kurultayla ilgili bu kadar mı?
3: Hayır, bir de para verdim iddiası var.
0: Verdim iddiası var. Tamam.
3: Oraya geleceğiz.
0: Tamam, istersen orayı da gelelim. Kurultaya bir devam edelim.
3: Şimdi arada başka şeyler var. Uşağa yönelik, Uşak Spor'a yönelik vesaire iddiaları var, beyanları. Ve sonra VIP dizaynla ilgili, aracın VIP dizaynı ile ilgili yeni beyanları var.
0: Tamam. Devam edelim arkadaşlar.
3: Kurultay konusuna geri dönüyor Sayın Özgür Özel.
0: Bir dakika kurultayda para iddialarına geçelim.
3: Evet.
0: Tamam, kurultayda paraya geçelim. Evet.
3: Diyor ki 2023 yılı Eylül ayı içerisinde hatırladığım kadarıyla Manisa'daki il kongresinden sonra o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'in evinin olduğu yere aracımla gittim.
0: Evet.
3: Yanımda şu an Uşak Belediye Başkan Yardımcısı olan ve siyaseten eskiden beri arkadaşım olan Halil Aslan vardı. İkimiz benim aracımla Özgür Özel'in evine yaklaşınca ben WhatsApp üzerinden Özgür Özel'i aradım. Kendisine 200 bin TL parayı getirdiğimi, paranın poşet içerisinde olduğunu söyledim. Kendisi de bana parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı, sonra aracıma geri dönmemi söyledi.
0: Bu arada ben Hasan de, Basri bu fotoğraf yani temsili. AI ile yaptığımız temsili bir fotoğraftır. Sakın hani derler ki nereden ondan fotoğrafını
2: tabii
0: buldunuz.
2: Tabii,
0: öyle bir şey yok. Bu temsili bir fotoğraf, canlansın diye gözümüzde.
1: Çöp poşetiymiş.
0: Poşet gibi efendim.
1: Çöp poşetiymiş o mavi ama siz beyaz koymuşsunuz.
0: Öyle miymiş çöp poşeti?
1: Öyleymiş evet.
0: Ha doğru. Yazıyor mu ya onu çöp poşeti diye?
1: Evet, bir yerde yazıyor.
0: Öyle mi okuyorsun? Ha, peki.
3: Diyor ki parayı bıraktığımda hava kararmıştı. Tahminimce saat akşam 21 sıralarıydı. Benim araçtan inip elimde poşetle Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına gittiğimi görmüş. Elimde döndüğümde poşet olmadığını görünce Halil Arslan bana ne bıraktığımı sordu. Ben de Özgür Özel'in duvarına poşetin içerisinde 200 bin lira bıraktığımı söyledim. Halil Arslan bu duruma şahittir. Bu Özgür Özel'in evine ilk ve son gidişimdi. Bahsetmiş olduğum tarihlerde benim ve Halil Arslan'ın bas kayıtları kontrol edildiğinde bu husus doğrulanacaktır. Benim o gün yanımda bulunan telefonuma takılı hatların numaraları diyor. Numaralarını veriyor. Hatırladığım kadarıyla Halil Arslan'ın o tarihte iki tane telefon hattı bulunmaktaydı. Bu numaraların bas kayıtlarının kontrol edilmesi sonrasında doğru söylediğim ispatlanacaktır. CHP yetkilileri tarafından söylemediğim algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak detaylı şekilde anlattığım üzere olay bu şekilde gerçekleşmiştir ve delilleri tespit edilebilir. Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden
0: irtibata geçerek... Dur bir dakika, 200 bin lira, bu şimdi bu şeye gelelim. Önce bu 200 bin lira meselesine gelelim. Mücahit Birinci, şimdi burada bir tabii hukuksal bir durum var. 200 bin lirayı ben diyor götürdüm, oraya bıraktım diyor. Bir etkin pişmanlık beyanı ve benim HTS'lerime de bakabilirsiniz diyor. Yani ben oraya gitmiş miyim? Hatta bir de yanında şahit gösteriyor. Evet. Halil Arslan. Arslan. Değil mi? Halil Arslan. Arslan şu anda da Uşak Belediye Başkan Yardımcısıymış. Beraber gittik. Arabada durdu. Onun da iki tane cep telefonu var. Benim de iki tane cep telefonum var. Telefonlarımızın numaraları da şunlardır. Bakabilirsiniz. Özgür Özel'in evinin orada sinyal vermiş miyiz, vermemiş miyiz diyor. Ama bütün bunlara rağmen bir görüntü. Değil mi? Bir fotoğraf, bir delil, bir belge şu an itibariyle yok. Ama güçlü bir şüphe durumu var herhalde, değil mi? Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şimdi Özkan Yalım tabii bu bas kayıtlarından Özkan Yalım'ın ne kadar orada kaldığı sürede ortaya çıkar. Yani orada kaç dakika kaldığı, işte parayı koyup döndüm dediğine göre çok kısa bir müddetin orada geçirmiş olması lazım. O anlatımıyla uyuşursa bas kayıtları.
0: Ha bir de o var değil mi? Yani gitti süre. Mesela 5 dakika mı durdu? Yani, 30 saniye mi durdu?
2: Evet tabii, yani şimdi parayı koydum çıktım demesi 1-2 dakika 3 dakikalık iş. Şimdi bas kayıtları da o şekilde verirse sinyal, ondan sonra hareket başlarsa arabasına binip, çünkü orada bir konuştum konuştum zaman geçirdim demiyor şahıs. Koydum çıktım diyor oradan.
3: İlk ve tek gidişimdi diyor. Başka evet, zamanlara da bakalım.
2: O noktada beyanlar inandırıcı hale gelebilir. Ama tabii bu yine de para poşetini oraya koyduğuna ilişkin delil. Bir de şu değil tabii, delil değil. Direkt onunla alakalı bir delil değil. Orada mesela paranın konulduğuna ilişkin bir tanık olursa, tanıklık yaparsa birisi.
0: Mesela Halil Aslan olur mu?
2: Görürse, yani bir poşet içinde para oraya evet koydu derse şey, o tabii farklı bir durum oluşur orada.
1: Gelince diyor poşet ne oldu deyince fark ettim diyor, bıraktım diyor. Ama giderken görmemiş herhalde Halil Aslan.
0: Hayır, beraberler.
1: Tam beraberler.
0: Arabayla beraber gitmişler. Diyor yani. Ama diyor ki ben Halil Aslan ne oldu dedim diyor. Evet. Poşeti bıraktım geldim dedim dedim diyor Halil Aslan'a.
2: Ama daha bu arada Halil Aslan da şöyle tutuklu. Şöyle diyor. Önce beni poşetli görüp sonra poşetsiz gördüğü için diyor.
3: Sordu.
2: Bana sordu diyor.
1: Sordu diyor.
2: Demek ki şöyle, en azından bir poşet mefhumuna tanık olmuş bir insan var. Poşetle de ne konulabilir oraya artık yargıya kalmış yani. Hani poşetle de konulacak ne olabilir yani oraya?
0: Ha bu arada bir de tabii WhatsApp'tan görüşme şeyimiz vardı.
2: Ha tabii o da bir delil mesela. Orada bir istenme varsa WhatsApp kayıtlarındaki o kayıtlar gerçekliği ortaya çıkarsa o kayıtların. Yani gerçekliği tespit edilecek. O çok basit, onu tespit edebiliyor artık. Teknik imkanlar gelişmiş.
0: Peki.
2: Onlar tespit edilecek. Orada da örtüştürürse böyle bir şey oluşur. Yani böyle bir suç oluşur. Ve aynı zamanda bu acaba kurultaya ilişkin mi? Neye ilişkin bu para? Bu parayı neye ilişkin verdiğini söylüyor.
3: Kurultay dönemindeki ihtiyaçlara. Ha,
2: evet yani ilişkin. O zaman işte bak buradaki ifadelerde oraya gitmesi gayet doğal. Buradaki ifadelerin kurultay dosyasına gitmesi çok doğal.
0: Hayır, kurultaya ilişkin söylüyor zaten.
2: Evet anladım.
0: Peki Oğuz, bu arada ekleyeceğin şeyler olursa arada girebilirsin.
1: Yok, kurultaya olsun. İlişkin olarak verdim demiyor. Kurultaya
4: tamam,
1: derse...
4: Ben öncelikle Hasan Basri'yi dinliyorum zaten, daha ayrıntılı anlatıyor.
1: Kurultay'a verse, Çankaya'da tamam. Bir seçim bürosu var. Gider Kurultay'daki seçim bürosunun havuzuna verir. Kurultay... Anlaşılıyor ki Özgür Bey'in kendisine
2: tabii vermiş. Tabii canım.
1: Yani, Özgür işte Bey'in yani. Kendisine vermiş bu. Bir genel başkana şu kadar para verdim ama. Diyen doğru bir adam. Mu? Ve kurultay genel başkan çıkıp da bunun hakkında suçturusu yapıyorsa...
2: Kurultay harcamaları için verdim diyor onu.
1: Yani hayır, öyle bir şey yok. Diyor ki Özgür Bey verdim diyor.
3: Birinci ifadesinde diyor kurultay abi, diyor. Harcamaları hayır,
1: için. İlk ifadesinde başka paraları verdiğini söylüyor. Hatta 1 milyon lira götürdüm Denizli'de diyor ya. Yani başkan Yarmut'u gözaltına yani alındı şimdi şey. Manisa'daki.
0: O var, ona geleceğiz. Ha, ona geleceğiz. Denizli'ye geleceğiz.
1: Ha. Ama bunlar
0: bir dakika bir daha söyle Eftal. Kurultay öncesinde il kongreleri sürecinde kullanılmak üzere verdim diyor.
2: Evet.
3: İlk ifadesinde böyle. Şimdi devamında da 1 milyon var.
0: 1 milyon. 1 milyona gelelim o zaman.
3: Hatırlıyorsak bu 1 milyon 200'dü. 200'ü poşette koydum. 1 milyonu birisi aracılığıyla gönderdim.
0: Ama önce bir önce
3: şimdi detay veriyorum.
2: Hasan Basri, bir şey yapabilirim. Bir şey söyleyebilirim. Bak bu niye önemli biliyorsun? Bu adam çok yakın hocam.
1: Tamam mı? Arkadaşı.
2: Ailenin içinden yani dar halkanın içinden bir arkadaş bu. Özgür Özel'in. Şimdi onun için şimdi bu adamı oraya belediye başkan adaylığını Özgür Özel desteklemiş. Doğru mu? Arkadaş, belediye başkan adayı yapmış onu. Belediye başkanlığını desteklemiş. Önceden beri arkadaşı. Ya şimdi böyle birisi konuşuyor. Öyle can kulağıyla dinleyelim bunu. Yani böyle bir şahıs konuşuyor.
0: Birebir
2: kim
0: çok yakın.
2: Konuşuyor?
0: Çok
2: dostu
0: yakın.
2: Hakkında.
0: Doğru.
2: Yol yürümüşlüğü olan bir şahıs hakkında, genel başkan hakkında bunları söylüyor bu adam. Tamam mı? Öyle dinlemek lazım bunu.
0: Doğru. Evet.
3: Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki ben 200 bin lirayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi. Hı hı. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla. Kendi bütçene göre belirle dedi. Ben de o zaman nakit 1 milyon TL param hazır olduğu için 1 milyon TL ayarladım. Hı hı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli İl Başkanlığı'nda kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim. Ha. 13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda, burası önemli, Özgür Özel yeni noğusu kendi veya danışmanı olarak kayıtlı numara Özgür Özel'in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak Özkan yarın sağlam bir paket alarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy.
0: Ya şimdi bir dakika burada bir duralım. Burada bir WhatsApp mesajını dosyaya sunuyor Özkan Yalım. Sevgili izleyiciler bu çok konuşulacak, ileride çok tartışılacak bir mesaj. Bu arada Özgür Özel'in yani gerçekten başına da çok büyük dert bu WhatsApp olacak herhalde. Her yerde bir WhatsApp mesajıyla ilgili bir problem yaşıyor. Bir kere sorun, onu söyleyelim.
2: Bu direkt telefon, bir dakika. Direkt telefon fotoğrafı
3: mı telefon mu? Telefonu sunuyor da mı gösteriyor?
2: Ben şimdi fotoğraftan telefonu sunuyor gibi bak.
3: Evet.
2: Kenar köşelerine bak.
3: Kenar köşeleri var. Telefon sunuluyor.
2: Sunuluyor
3: çünkü
2: gibi gördüm.
3: WhatsApp'ıma bakabilirsiniz diye.
2: Evet.
3: Devam.
0: Bu arada kendisi cezaevinde. Evet. Telefonu yanında değil ancak.
3: Telefonu müsaade etmiş yani.
0: Evet.
2: Müsaade etmiş.
0: Şeyde izin vermiş.
2: Evet izin vermiş.
0: Açılmış. Adli kolluk tarafından değil mi?
2: Evet.
0: Ve o WhatsApp'ına girilmiş, şifreyi vermiş. Şifresi
3: bugün
0: açılmış.
3: Buna montaj diyen çok oldu sosyal medyada. O yüzden bu konuyu açıyor.
2: Tabii orada peşin hükümlü olmamak lazım. Montaj veya değil diye bir görüş beyan etmeyelim biz yine de. O belli olunca.
3: Hayır, bu ekran fotoğrafı mı yoksa telefonu savcılığa mı
2: ya
3: vermiş?
2: Biz yine de bir pay bırakarak
3: bu
2: konuşmak lazım.
3: Bu bir soru yani.
2: Burada.
3: Bu bir soru. Evet.
0: Ama yani bu savcılıktaki telefon. Şu anda telefon savcılıkta değil mi? Savcı
2: evet.
0: El koymamış mıdır telefonda? El koymuştur. Bu numarayı oradan açıp o tarihli WhatsApp'a bakabilir isterse değil mi? Yani dolayısıyla şu anda bir hani dışarıdan hazırlanmış bir görsel verme
2: zor.
0: İhtimali zayıf.
3: Şöyle diyor, telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir. Hı hı. Kendisi bunu demiş.
4: Evet yani burada bir araya girebilir miyim? 618 bin mesaj geri getiriliyor mesela bir başka soruşturmada. Geriye dönük bir de bir dikkatinizi çekeceğim Hasan Basri'nin anlattığı bu ifade tutanaklarında dikkat edin iddiayı koyuyor ortaya delili kendine göre tabii delili de koyuyor iddiayı koyuyor yani hiçbir ifade tutanağın hiçbir yerinde yanlış hatırlamıyorsam galiba şu tarihteydi. Bu böyle olmuş olabilir gibisinden ya da ben böyle duydum gibisinden bir ifade yok. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz son zamanlardaki ortaya çıkan soruşturmalar ya da davalardan de gördüm duydum üzerine davam açılır kardeşim vesaire ya da delili yok. Çoğunun delili var da delili yok söylemler oluyor ama dikkat edin ifade tutanağın hiçbir yerinde hatırlamıyorum. Bu tarih olabilir, o da olabilir, bu da olabilir şeklinde bir ifade yok. Net konuşuyor ve kendince delilleri koyuyor. Hemen arkanızdaki WhatsApp konuşmasını da bugün biri yapay zeka ile hazırlamış. Ne var bunu ben de hazırlarım diye. Ama yani birazcık kafası çalışan insan şu arkadaki fotoğrafın da yapay zeka ile fark edilebileceğin arada farklar olduğunu da az çok anlıyordur diye düşünüyorum herhalde.
0: Doğru. Evet.
3: Yo, zaten
0: bu çok tartışılacak. Burada şimdi şöyle bir şey var, ifade var sevgili izleyici. Hatta iki kere yazmış Özkan herhalde sesli yazdırmaya mı çalıştı ne olduysa.
2: Özkan Harın mı diyor?
0: Harın diyor. Sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım diye bir şey söylemiş.
1: Özkan Canan olabilir. Özkan Canan.
0: Özkan Yarın.
3: Yarın o. Yarın.
0: Yarın. İkinci mesajda şöyle düzeltiyor. Özkan Yarın. Sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver diyor. Şimdi bu mavi valiz lafını buradan duyuyoruz biz. Ve mavi valiz belki de Türk siyasi hayatına girdi artık. Yani öyle, bu ifade.
2: Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver.
0: Denizli'de benim arabada yani, diyor. Şimdi
2: doğrudan
0: peki,
2: bir almam alma yok.
0: Bu arada Denizli nereden? Hemen bakıyoruz. Biz de hemen bunu baktık.
2: Ha, evet,
0: o gün Denizli'de mi şey? Öyle bir ertesi mi? Gün bu yazışmanın olduğu bir ertesi var. Günü getirelim o tweet'i sevgili
2: 14
0: izleyiciler.
2: 14 Ekim 2023.
0: Evet. 14 Ekim Cumartesi 2023 tarihi. Yani
2: Denizli programı.
0: Evet. 100 yılın değişimi yolculuğumuzda 14 Ekim Cumartesi günü Denizli'deyiz. Kritik. Okuyorsunuz. Efendim?
2: Kritik tabii.
0: Evet. O gün Özgür Özel Denizli.
3: Gürkan Hacı çok fazla ifade okuyoruz. Çok fazla ifadelerin sonra soruşturmada nasıl değerlendirildiğini görüyoruz. Hı-hı. Hemen bakın bunu gördük. Bir önceki görsele dönebilir miyiz arkadaşlar? Hı-hı. Bir önceki görsele döndüğümüz zaman savcılığın iş süreceği çok fazla done var burada. Bak bir. Ne var
2: başkanım,
3: burada?
2: İyi akşamlar. Yarın ben Yozgat'a gidiyorum.
3: Bakın
2: yine.
3: Başkanım. Hı-hı. Banaz ilçe başkanımız ölmüş eski dönem cenazeye gidiyorum. Bak, veri bir.
2: Ölüm tarihi belli. Ne zaman? Evet.
3: Yarın sabah Denizli'de karşılarım sizi. Kolay gelsin. Hı-hı. İki kişinin Denizli'de. Zaten biri tweet de atmış. Denizli evet. Olup iki.
2: Denizli'ye geçeceğim diyor
3: şu
2: yani.
3: Şu cevapsız aramanın. Şu cevapsız aramanın WhatsApp üzerinden aramaların toplam saniyesi dinlemesi şu bu olamıyor ama arayıp aramadığı görülebiliyor.
2: Ve saati gözüküyor.
3: Kayıt evet, olarak. Tabii. Şu saati aradı.
2: 19.34 mu?
0: 19.34
2: evet. Evet tamam.
3: Sonra işte cevap
2: yani,
3: ver.
2: Son yazışmadan 9 saat sonra falan.
3: Tamam. Bakın buraya hiç gelmeden şuraya dair savcılık iş sürebilir.
2: Tabii bir sürü done var orada.
3: İş sürebilir. Ha tabii ki yani evvelsi günde burada da ne, suç unsuru ne, niye iş sürsün bu ayrı konu. Ama eğer bir suç unsuru bir şey varsa iş sürülecekse burada birçok şey.
2: Abi bir şey söyleyeceğim yani suç unsurunu bir tarafa bırak.
3: Gerçi bölge adliye mahkemesine gönderildiğine göre
2: ya bu bak şu yazışma başka hiçbir şeye gerek yok ya. Evet. Şu yazışmanın sağlıklı ve gerçek olduğu ortaya konsun. Bir dakika o koltukta duramaması lazım. Bak nettir bu.
0: Dur siyasi yorumlar alacağım.
3: Devam edelim mi?
0: Devam edeceğim ama bu arada sevgili izleyiciler hatırlatalım. Taksim Meydanı hashtag ile bize soru görüş önerilerinizi iletebilirsiniz. Çok sayıda mesaj var. Sosyal medyada da şu anda trend topiklerdeyiz. Taksim Meydanı hashtag ile bize soru görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Yoğun bir ilginiz var biliyorum. Tane tane konuşacağız. Tane tane anlatacağız. Spekülasyona işte... Uydurma habere vesaireye gerek yok. Gerçekleri dinlemek için burada tek tek konuyu ele alacağız. Lütfen sabırla dinleyelim. Önemli bir konu. Bu önemli konuyu da tane tane taraf tutmadan olabildiğince vereceğiz. Bu arada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunların itirazları da var.
3: Onları da birazdan geleceğiz.
0: Evet,
3: şunu tamamlamamız gerekiyor ama bir tane daha tanık gösteriyor.
0: Kim o?
3: Oraya gelelim. Diyor ki. Ertesi gün 14 Ekim günü ben Özgür Özel ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtim. Hı hı. Kendisine 1 milyon TL para getirdiğimi nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisini de bana Demirhan ile hallet dedi. Hı hı. Demirhan diye biri çıktı şimdi. Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine çanta içerisinde para vereceğimi Özgür Özel'in kendisine yönlendirdiğini Denizli CHP İl Başkanlığı'nın yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında bulunan aracın yanında olduğumu söyleyerek yerimi tarif ettim. Demirhan benim olduğum yere Özgür Özel'e ait araçla geldi. Özgür Özel'in aracını bazen Demirhan göz açan kullanmaktaydı. Soyadı da burada görülmüş oldu.
0: Bu arada parantez aç. Demirhan göz açan şu anda gözaltında.
3: Gözaltında.
0: Daha henüz tutuklamaya falan sevk olmadı.
3: Görmedim.
0: Duymadık.
1: Manisa şey Belediyesi'nde görev yapıyor.
0: Ha bu arada Manisa Belediyesi'de danışman olarak görüyorum. Fakat Manisa Belediyesi açıklama yaptı. Bu konunun bizde bir alakası yok diye hemen peşinden bir açıklama yaptılar. Daha soruşturmanın sonucunu beklemeden. Evet, çünkü danışmanları.
1: Evet bir de Özgür Bey'in galiba hanımının teyzesinin yani bir yerde bacanak oluyor uzaktan Özgür Bey'in.
0: Öyle mi?
1: Evet öylece aile bir bağları var.
0: Eşinin?
1: Eşinin teyzesinin teyzesi. Eşi gibi.
0: Teyzesi.
1: Yani uzaktan
0: teyzesinin
1: bacanağı gibi.
0: Oğlu mu ne? Nasıl oluyor?
1: Yani eşinin kuzeninin eşi gibi.
0: Bak kuzeninin eşi.
1: Eşi peki. Gibi yani bir bacanak gibi uzaktan böyle.
0: Uzaktan bacanak gibi. Peki.
1: alınmış bir iş.
0: Evet Hasan Basri,
3: Özkan
0: devam edelim.
3: Kendisine koyu renkli spor çanta içerisinde 1 milyon TL nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel'e teslim etmesini Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan Gözaçan çantayı alarak Özgür Özel'in aracının içerisine koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli İl Başkanlığı'nın bulunduğu konumdur. Sonrasında bu para verme konusunu Halil Arslan'ın da bilgisi vardır. Benim Halil Arslan'ın ve Demirhan Gözaçan'ın bas kayıtları kontrol edildiğinde dediklerimin doğru olduğunu ispatlanacaktır. Demirhan Gözaçan isimli şahıs Özgür Özel'in çok yakınında tuttuğu, sağ kolu gibi gördüğü ve uzun süredir birlikte olduğu güvendiği bir şahıstır. Ben toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit parayı Özgür Özel'e verdiğime ilişkin detaylı şekilde samimi olarak beyanda bulundum. CHP yetkilileri tarafından bu gerçeği saklamak ve beni yalancı çıkarmak için söylemlerde bulunulduğunu da öğrendim. Benim o dönemde hazırda o kadar nakit param olduğu için bu miktarlarda para verdim. Samimi şekilde ikrarda bulunuyorum. Olay bu şekilde yaşanmıştır diyor Özkan Yalın.
0: Evet. Şimdi tabii şöyle, Mavi Valiz'i önce mesajda söylüyor. Mavi Valiz'e bırakırsın diyor. Fakat daha sonra Mavi Valiz yok. Galiba koyu renkli çantayla götürdüm diyor. Demirhan Gözaçan'ın.
1: Hayır, Mavi Valiz var da Mavi Valiz'e para koyulmuyor. Bulgar'dan gelen rakı koyuluyor diye. Bir rakı getirmiş.
0: Kim diyor onu?
1: Cumhuriyet Halk Partililer savcıya müracaat ediyor. Heh. Savcılıktan bu dosyaları geri istiyor. Bu tamam. Kayıtları. Hatta belediye başkanları Özgür Bey'e o rakının resimini de attığı gösteriyor. Bulgar'dan getirdiği rakının Mavi Valiz'e koyduğu diye.
0: Rakı sağlığa zararlıdır lütfen gibi. Beyan edelim.
1: Savcılığa işte siline mesajların geri gelmesi için savcılığa müracaat ediyorlar.
0: Mehmet Bey şey gibi oldu gene. Bu İBB soruşturmasında.
1: Para başka bu başka. İki tine karıştırma.
2: Valizler vardı orada diye.
0: Orada valizlerin içinde Cemur. Evet. İddiası
1: evet, ikisini
0: vardı.
1: Karıştırmamak
0: Cemil
1: lazım.
0: Çıktı.
1: Para veriliyor şeye, Demirhan Gözaçan'a, ama valize Bulgaristan'dan getirdiği o şey koyuluyor işte.
0: Hemen ben de. Bununla alakası yok diyorsun.
1: Evet, ikisi tabii, farklı şey gibi.
3: Peki. Ben de onu açıklıyorum. İki konuda CHP itiraz ediyor. Birincisi saydığı isimlerin çocuklarının kesinlikle böyle bir şey olmadığını, hatta bazı isimlerin yetişkin çocuğunun olmadığını. Diğer şey de Mavi Valiz konusundaki mesajlarda işi gizlediğini, aslında o daha önceki mesajlarda bir alkolü yurt dışından getirdiğini, onu da Özgür Bey'le samimiyetinden başkanım sana getirdim dediğini başkana Mavi Valiz'in içine koy dediğini,
1: hatta resmi de çekip bunu getirdim.
2: Abi yurt dışındaki işi ne dedi? Rakı Türk malı değil mi?
1: Hayır, şöyle, yurt dışında bunlar çok daha ucuz. %50 fiyatına geliyorlar. Kapısta falan böyle aldığınız alkol içecekler. Bulgar'da yurt dışında gümrükten gelirken tırcıya bu arkadaş, eski tır şoförü. Tır şoförü gidip getiriyor, mal getiriyor sağdan soldan. Öyle bir garip işte ilişkiler. Yani Özgür Bey sağ olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin repertuarına camiden halı çalan şeyleri gördük, insanları gördük de belediyeden halı çalıp sevgilisine veren belediye başkanını ilk defa görüyoruz. Yazık. Çok yazık. Üzülüyorum. Ne olacak bu partinin durumu? Mesela onu soruyorum. Ben büyüklerime soruyorum. Mesela bu parti bu duruma geldi. Ne diyor şey? Gökhan Böcek, ben diyor 200 bin dolar genel başkana verdim diyor, değil mi? Şey Muhittin Böcek'in oğlu. 200 bin dolar götürdüm.
0: 200 bin dolar ha şey oluyor. Özgür, ikinci parti.
1: Özgür Bey'e verdim diyor.
0: 1 milyon avro da.
1: Yanımda şahit var diyor. Değil mi? Bak genel başkanı verdim diyor Gürkan. Rica ederim, bak çok dikkat et. Bu böyle geçiştirecek magazin haberi gibi konuşulacak şey değil. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Atatürk'ün koltuğunda, İsmet Paşa'nın koltuğunda, Ecevit'in, Baykal'ın, Kemal Bey'in koltuğunda oturan bir adam. Ve Türkiye'nin kaderini belirleyecek ve yön verecek ve İktidar Partisi'nden birinci partiyiz diyeceğiz ve Türkiye'yi yöneteceğiz. Ve diyor ki birisi, ben diyor genel başkana 200 bin dolar verdim diyor. Yanımda adam var. Özkan Yalın diyor ki ben 200 bin TL verdim diyor. Yanımda diyor adam var. Şahidim var diyor, başkan yardımcısı. Denizli'de 1 milyon TL verdim diyor. Yanımda diyor yine Demirhan, Özgür Bey'in bacanağı, uzaktan akrabası diyor. Ona verdim, Özgür Bey verdi diyor. Bunu da verdim diyor. Yanımda şahit var diyor. Ve biz bu genel başkana verdim diyor. Ya bak genel başkana. Öbür de diyor ki Veli'ye 1 milyon euro verdim diyor. Genel başkanın bilgisi dahilinde. Baban aday olsun diye verdim diyor. Bak bunlar Türkiye'nin en vahim olayları. Ya susuyoruz. Konuşmuyoruz. Televizyonlarda magazin gibi anlatıyorsunuz. Meraklı olaylar gibi anlatıyorsunuz ama parti. Ya ne yapacağız biz peki? Gerçekten ben ne yapacağız? Kemal Bey'le konuşurken ne yapacağız diyorum. Eşref Bey'le konuşurken ne yapacağız diyorum. Mesela ben burada yani Ali Özcan'la konuşurken bu partiye ne yapacağız? Mesela Barış Hikmet Çetin kızıyordum ama genel başkan ne yapacağız Hikmet abi? Ne yapacağız ya? Gerçekten biz ne yapacağız? Ben merak ediyorum. Adnan Keskin genel sekreter ne yapacağız ya?
5: Ne yapacağız? Genel başkana para verdim diyor. Ve genel başkan bunu ben almadım demiyor. Çıkıyor başkalarını suçluyor. Bunları kim yayınlıyor diyor. Bunları yayınlayanlardan hesap soracağım. Geleceğim yarın işte belediye başkanlarına bağırıyor. Onlara hakaret ediyor. Kadın milletvekillerine sahip çıkmıyor. Bu kadın milletvekilinin adını geçiren bu alçak adam şerefsiz, namussuz. Üçkağıtçı bu belediye başkanını getiriyor. Belediye başkanı aday yapıyor ve ihraç etmiyor partiden. Bir ay bekletiyor. Üçkağıtçı rezil. Kendi kadın arkadaşlarını meclis başkanından medet umuyor. Kendin çıkacaksın. Alacaksın kadınları, belediye başkanlarını. Geçen gün söyledim, bugün bir açıklama yapmış kadınlar. Sen olacaksın, abi olacaksın, baba olacaksın. Boşan demeyeceksin ona sen. Diyeceksin ki kızım ailenle bir sorun varsa biz gelelim. Kemal Bey senin yakının. Çoluk çocuğunuz var. Niye ayrılıyorsunuz diyeceğine sen ayrıl kardeşim. Ayrıl sen kocandan, böyle problem varsa biz sana sahip çıkarız. Arka tarafında söylemiyoruz. Çok ayıp, çok aşağılık bir laf var onun arkasında. O ikinci tweetin devamında çok aşağılık bir laf var. Ve şimdi bu genel başkan ve bu arkadaşlar partinin başında. Ve biz susuyoruz. Adnan Keskin susuyor. Eşref abi ne zaman hareket edeceksin abicim? Sen bu bizim ekolün, bizle beraber gelen Baykal'ın filan ekolün temsilcisi değil misin? Rica etmiyor muyum? Mahmut Yıldız ne zaman hareket edeceksiniz? Sizden rica etmiyorum. Ali Özcan ne zaman hareket edeceksiniz? Mesut Değer, Orhan abi, Kemal abi, Bülent Baratalı, ya lütfen ne zaman hareket edeceksiniz? Zekeriya ne yapacağız biz ya? Biz ne yapalım onu söyleyin bana. Biz feryat etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Mevcut milletvekilleri Oğuz Kansalıcı, Ali Öztunç, diğer Ankara'daki belediye başkanları, İzmir'deki milletvekilleri, Kemal Bey'in yanında olan, görev yapan, aktif olan, bu gidişi beğenmeyen, bu gidişten nefret eden milletvekilleri ne yapacağız kardeşim? Teslim mi olacağız? Teslim mi olacağız? Teslim olun diyorsak olalım. Bırakalım bu işler artık. Gitsin bunları aldıkları yere kadar götürsün. Ama borcunuz yok mu? Bak biriniz bey oldunuz, bakan oldunuz, milletvekili oldunuz, belediye başkanı oldunuz. Hayatınızda görmediğiniz mevkilere geldiniz. Hanginiz bu parti olmasaydı belediye başkanı olurdunuz, milletvekili olurdunuz, bakan olurdunuz, il başkanı, ilçe başkanı olurdunuz. Yazık değil mi? Bu partinin size verdiği bu onuru bugün kullanmayacaksınız da ne zaman kullanacaksınız kardeşim? Ne zaman kullanacaksınız? Ne zaman ayağa kalkacaksınız? Ne zaman genel merkezi basacaksınız? 30 tane ilçe başkanı bildiri hazırlıyor. Milletvekilleri siz niye hazırlamıyorsunuz kardeşim? Niye sesiniz çıkmıyor ya? Allah rızası için, Allah aşkına. Çocuklarınızın bağışı için ya. Büyük bir onur aldınız ya. Milletvekilliği ne demek? Meclis peygamber ocağı ya. Bu parti sayesinde biz bakan olduk. Ben Kürt Mevlidi'nin oğluyum kardeşim. Şimdi sıradan bir müteahhit olurdum. Gazi Osman Paşa'dan çıktım, halkın oyuyla bakan oldum, bakan. Kaç kişiye nasip olmuştur bu? Bu parti yaptı beni. Benim gücümle mi geldim ben? Bu partinin gücüyle geldi. Ben borcumu ödüyorum. Siz ne zaman borcunuzu ödeyeceksiniz? Arkadaşlar, siz ne zaman ödeyeceksiniz? Yok mu borcunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Yok mu borcunuz fakire, fukaraya, gariba, gurabaya, madenciye, ocakçıya, Cevit'e, Baykal'a, Kemal Bey'e, Atatürk'e, İsmet Paşa'ya borcunuz yok mu? Yazıklar olsun, kalkmayacaksanız ayağa yazıklar olsun. Bize de yazıklar olsun. Ben sizden özür diliyorum. Milletim, halkım, partimizi koruyamadık. Ben abilik yapacaktım, Baykal'dan sonra yapamadım. Sizden özür diliyorum tabandaki vatandaşlarımdan. Biz bu çakallara bıraktık bu partiyi. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi parayla, şaibeyle, kadınla, şunla bunlar olmazdı. Devletin ve partinin pavyonu var artık arkadaşlar. Güle güle kullanın. Sahip çıkın partinize, rica ediyorum. Uzatın elinizi ya, uzatın, kalkarız. Silkelersek bunlar düşer. Savcıya, yargıca bırakmayalım. Mahkemelere bırakmayalım. Gürsel, ben, Barış, birkaç arkadaşın söz söylemesi yetmiyor. Ali Özcan, neredesin Eşref abi? Neredesin Kemal Bey? Neredesin Adnan Keskin? Mahmut Yıldız, neredesiniz arkadaşlar ya? Neredesiniz?
0: Peki.
5: Yani özür dilerim sizlerden. Neredesiniz? Yok. Yeter artık ya.
0: Peki.
5: Günah. Günah. Bu parti devlet kuran bir partiyiz ya. Kuvayi Milliye'den geliyoruz ya. Bizim sokaktaki çocuğa borcumuz var. Sokaktaki çocuğa. Yetime, fakir, fukaraya. Soma'dakine borcumuz var. 3-4 tane zengin olsun diye mi kurduk bu partiyi biz? 2 tane belediye başkanı para pul bulsun diye mi? Hordalık yapsın diye mi kurduk bu partiyi biz? Şirket gibi yürüsünler diye mi? Bülent Ercan sülalesini koysun diye mi kurduk? Veri sülalesini yerleştirsin, Ankara'da rant kazansın diye mi kurduk? Ali Bayır için mi kurduk? Özgür Özel için mi kurduk? Yoksa fakir fukara bu millet için mi ikinci dönem bu partiyi gövdemizi siper ettik ya? Beni her gün tehdit ediyorlar. aileme küfrediyorlar, iş yerinde çocuklarımı engelliyorlar. Yine susmuyorum. Bugün birisi diyor ki yarın sokağa çıkacaksın, yarın da çıkacağım. Bu parti için 1000 tane Mehmet Sevgen feda olsun. 1000 tane Mehmet Sevgen feda olsun. Peki. Siz de kalkın hayal Bülent.
0: Peki.
5: Kusura bakmayın, çok özür dilerim.
0: Bir yudum su için bakanım. Bir yudum su için. İçinizden gelen bir feryat tabii bu. Anlıyoruz sizi. Kesmek de istemedim ben. Buyurun. Sevgili izleyiciler, tabii Mehmet Bey böyle bir feryadı dile getirince ben de kesmek istemedim. Ama partilerin çoğunun bence hissine de tercüman oldu. Önemli bir tabanın çığlığını dile getirdi Sayın Sevgen.
2: Lazım abi, çok duygusal içten gelen konuşmasını yaptı. Evet. Adam bu parti ya, sayesinde mesela, bakan oldum diyor.
5: Tabii çok üzülüyoruz abi ya, üzülüyoruz ya. Bak şimdi Ulus Yurtu'nun annesi var 95 yaşında.
0: Biraz bayra- sakin olun da Mehmet Bey. Şey sakin olun. Çok duygulandınız, gözleriniz doldu.
2: Abi dikkat
0: edin. Sakin olun biraz. Heyecanlanmayın biliyorum.
5: Adalardaki şey Ulus Yurtu'nun 93 yaşında annesi var, resim atmış. Aldım bayrağı diyor 93 yaşında Adalar ilçe başkanı. Çocuklar ihraç ettiler, 30 tane ilçe başkanını disipline verdiler. Kadın diyor ki sokağa çıktım ağlayarak gidiyorum 93 yaşında CHP bayrağıyla. Diyorlarmış ki ya sizin partide diyorlarmış böyle kadın kız para pul oluyor. Abla bırak artık o partiyi ve eve ağlayarak geldim diyor 93 yaşında. Şimdi o kadının günahını ben nasıl karşılarım ya? Ya bunlarda vicdan varsa, partiyi düşünüyorlarsa bunlar bir gün o koltukta durmazlar. Baykal durmadı abi. Dedi ki partim önemli dedi, istifa etti hatırlarsınız.
2: De ona yapılan FETÖ operasyon şaibesiyle. Nereden geldi ama?
5: Tabii evet. FETÖ şeyiyle kaynağıyla geldi.
2: Maalesef evet, FETÖ.
5: Hem de ortada bir şey yoktu, istifa etti.
2: Evet.
5: Ama bu kadar adam diyor ki genel başkanı verdim. İsa abi ya ben genel başkanı verdim diyor ya, en yakın arkadaşın. Yani benim Ulusça, Gürkan'a vermem gibi. Gürkan'ın bana vermesi gibi, Hasan'ın Gürkan'a vermesi gibi. Ben diyor Özgür Özel'e para verdim diyor. Ve bunu diyor ki bu aldım almadım demiyor. Almadım demiyor. Yalan söyleyenleri de mahvedeceğim diyor kullananları. Efendim, böyle olur mu?
0: Nefeslendirelim mi? Tabii Mehmet Bey biraz sakin olun lütfen. İzleyicilerimiz de endişeleniyor sizin için.
5: Yok.
0: Birçok izleyicimiz yazmış. Ne olursunuz Mehmet Bey biraz sakin olsun evet. Diyorlar. Tabii yani söyledikleri gerçekten parti tabanında çığlık, bir çığlık. Onun için kesmek istemedim ama lütfen siz sağlığınıza dikkat edin.
2: Evet.
0: Bir yudum su için biraz sakinleşin.
5: Tabii,
0: biz de estağfurullah rica ederim. Bir kahve de Mehmet Bey'e yapabilir miyiz arkadaşlar? Bir kahve gönderin lütfen.
2: Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin isyanını çok bu kadar daha nasıl net ortaya koyacak? Yani
0: ne diyeceksiniz İhsan Bey?
2: Mehmet abi öyle meydanların de, sesini, sokağın sesini söylüyor işte.
6: Şimdi ya devletlerin belli bir aşamaları var. Bir zaman sonra işte devletler ilk kurulduğu zaman işte ABD'den örnek verirsek sistem bir mafyanın eline geçiyor. Sonra devlet yavaş yavaş disipline oluyor. Aslında benim bu konularda beklentim bu Almanya'daki sıkılık neyse, yani devlet düzenindeki Almanya'daki sıkılık neyse Türkiye'de de aynı olması lazım. Özellikle kamuda, yani kişi memur ya da belediye başkanı. Bir de Türkiye bütçesini hazırlayan bir arkadaş bana ilginç bir değerlendirme yapmış. Dedi ki ya 3 defa kalemle defterle Türkiye bütçesini ben hazırladım. Kamu bütçesinden yani ıkınsan tıkınsan yani %5 ancak çarçur edebilirsin. Fakat belediyelerde şöyle bir şey var. Belediye başkanı ya da yönetim isterse yani bütçenin %30'unu açığa alabilir. Ben bugüne kadar mesela %30'unu açığa alabilir. Ben mesela İstanbul dışında hiç konuşmadım. Hani Adana'yı bilmem, Mersin'i bilmem ama İstanbul'un mesela toplamda bütçesini, sistemin işleyişini kötü niyetli bir adamın eline geçince, bir de bu elde edilen paraların siyasette de iş gördüğü anlaşılınca, yani çünkü İstanbul'da rakamlar böyle 1 milyonluk 2 milyonluk değil. Yani milyarlık rakamlar konuşuluyor. Dolayısıyla bu yeni yönetim şunu keşfetti. Yani bu altın yumurtlayan tavuğu kesmek diye bir hikaye var. Ben çocukluğumda ilk, hatta şu an o adamın o tavuğu nasıl elinde tuttuğu ilkokul 3 kitabındaydı galiba, hala aklımda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, yani yeni yöneticiler, genç yöneticiler namusuyla işlerini yapsalardı. Belediye başkanlığını yapsalardı, gerekirse Ekrem Bey genel başkanlığa aday olsaydı, bu tür ara yollara, yani siyasetin açığa alınan finansmanını kullanarak yol alma yöntemine gitmeselerdi hayal ettikleri her şey olabilirlerdi. Yani kongreyi fesada uğratmadan mesela. Doğru. Şunu düşünün, muhtemelen Barış'ın ifadesi.
0: Yani şunu diyorsunuz değil mi? İmamoğlu mesela bu davalara muhatap olacak işlemlerden kendisini sakınsaydı, uzak dursaydı. Rüzgar gene ona doğru gelecek.
6: Yani şöyle, İstanbul Kongresi'ni varsayalım ki Kılıçdaroğlu kazandı. Varsayalım ki ötekini de Kılıçdaroğlu kazandı. Bir potansiyeliniz varsa eninde sonunda siz halkın da talebi varsa gelir, bu olmak istediğiniz her şey olabilirdiniz. Fakat şöyledir, yani meşru yolları bırakıp da kestirme yollara gittiğiniz zaman, yani şöyle, bir İstanbul'da büyük bir dönem belediye başkanlığı yapmış, ikinci dönem aday olmuş bir başkan diyor ki benim rakibim devlet memuru ve ben para harcamakta rakibimden baş edemedim diyor. Peki abi, bir devlet memuru bir önceki başkandan daha çok para harcayacak kapasiteyi nereden üretiyor, nasıl üretiyor? Orada şunu fark ettiler arkadaşlar, baktılar ki yani İstanbul'un bütçesi diyelim 700 milyar, bugün muhtemelen öyledir. Abi işte bitlere aktarılandan şu kadar, müteahhitten şu kadar, reklamdan şu kadar, toprak dökümünden şu kadar. Yine belediye başkanı için çalışan bir arkadaş enteresan bir analiz getirmişti. Zannedersem Esenyurt için çalışıyordu. Şu ifade bana çok korkunç geldi. Esenyurt ve İstanbul ölçeğindeki yerlerde resmi kaynak kadar gayri resmi kaynak üretilebiliyor diye bir değerlendirme yapmıştı. O zaman demek ki ya şöyle düşünün, yani şeydeki Kandilli'deki villa, Kandilli'de olacaktı yani muhtemelen 10 Emirgan. Milyon evet. Kandilli miydi?
3: Emirgan
6: daha şey, daha cafcaflı bir yer. Ama 10 milyon dolar sadece onun bir parti rüşveti. Yani arkadan düşünün hikayeleri. Ve maalesef Türkiye'de de bu imar konuları ya anayasada belirlenecek.
0: Evet.
6: Ya bir defa da her şey yapılıp çizilecek abi. Bir şey açık kaldıkça, yani yönetimlere kaldıkça bu imar artışlarından şöyle. Geçen bir arkadaşım bir belediyeye bir işiyle alakalı gitmiş. Dedi ki abi, memlekette dedi namuslu adamlar var ve galiba ülke bunlar sayesinde ayakta duruyor. Benim bir talebim vardı. Gittim. Bir iş adamı olarak başkan bana dedi ki efendim nasıl yardımcı olabiliriz? İşlerini nasıl hızlanır? Şu bu falan filan. Hiç de bende bir talepte bulunmadı dedi. Böyle adamların varlığı sayesinde bu memleket yaşıyor. Peki. Dolayısıyla bir partiler abi, parti disiplini olacak. Şu başkan şunun adamı, bu başkan bunun adamı, bu baştan dokunulmazlık olmayacak. Fakat bir de şaşırdığım bir şey var. Mesela bu yolsuzluklar, yani İmamoğlu tutuklu, o tutuklu, bu tutuklu. Bütün bunlar olurken, gerçi bunlar eski hikaye ama İnsanlar hala riskli işler nasıl yapabiliyorlar? Bu cesaretlerine de hayranım.
0: Doğru.
6: Ya bir cümleyle kapatayım.
0: Onu çıkamıyoruz şimdi içinden o işi.
6: Bir belediyede.
0: Yani mesela şimdi yeni dosyalar var. Daha 3 ay önceki iddialar var.
6: Ya örnek bir örnek vereyim. Çok hani kişilere ve kurumlara girmeden söyleyeyim. Bir belediyede kişi imarla alakalı bir işi var, gidiyor. Müdür adamın yüzüne bakıyor. Müteahhit de diyor ki ya arkadaş. Ya yarısı içeride ya belediyenin. Adamın ifadesine biliyor musunuz? Arsızlığa bakın. Ya onların da ihtiyacı var diyor. Şimdi demek ki burada bu özellikle imar konularında Yelki AK Parti galiba bir reform tasarısı hazırlıyor bu gri alanların.
7: Çok önemli.
6: Böyle toprak döküm gibi, şu gibi, bu gibi gri alanların resmileştirilmesi. Bir özel şirket nasıl takip ediliyorsa belediye şirketlerinde öyle takip edilmesine dönük bir çerçeve tartışma var. Umarız ki bu sağlıklı bir şekilde çıkar.
1: Peki Boğaziçi imarla ilgili bir yasa hazırlanıyordu. Boğaziçi'nde. Bu da en tehlikeli belediyedeki şeyler.
0: Peki.
6: Abi valla Boğaziçi meselesi başlı başına bir sorun. Yani Boğaziçi konusu başlı başına bir sorun. Ona da köklü bir çözüm bulmak.
4: Bir bilgi verebilir miyim bu konuda?
0: Geliyorum Oğuz. Oğuz bir dakika.
4: Tamam.
0: Mehmet Bey, şu anda sosyal medyada size inanılmaz bir destek var. Muazzam bir destek var. Bana gelen mesajlara ben yetişemiyorum. Çok sayıda.

0: düşürülmesi insanın içine sinmiyor. Şimdi Özkan Yalın meselesinin Özgür Özel'e verilen para, evet çok ciddi bir iddia. Uşakspor üzerinden yapılan yolsuzluk, belediye kaynaklarının sevgililere aktarılması, sevgililerin işe sokulması vesaire, bunlar üzerinden konuşuyoruz. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi delege sistemini vesaire etkileyen konular, ama uzunca bir süre güçlü bir iddia olarak savcıların da üzerinde durduğu konu şu. Şimdi işin ahlaki boyutuna girmeden sadece durumu anlatmak için bir iki cümle kuracağım. Biliyorsunuz ilk andan itibaren bazı görüntülerin olduğu, çok sayıda işte partilinin vesaire buna maruz kaldığı konuşuluyordu. Şimdi bu durumun şahsi bir fantazi değil, Gürkan Bey, değerli konuklar, şahsi bir fantazi değil, örgütsel sistematik bir şantaj ağının bir parçası olabileceği. Yani o ahlaki olmayan durumlarla ve görüntülerle Cumhuriyet Halk Partisi
1: Ha, anladım,
0: içerisinde
1: anladım. Bu
0: evet,
1: arada,
0: bu iddia
1: bu arada
0: çokmuş, biliyorsunuz İmamoğlu Suç Örgütü davasında da
1: Oğuz.
0: basamak halinde amaç anlatıyor. Burada da aynı iddia var.
1: Evet. Oğuz, çok önemli bir noktaya değiniyorsun. Özenli ve dikkatli ve temiz bir yayıncılık dili kullandığın için de seni tebrik ediyorum. Dikkatli konuşuyorsun. Çok teşekkür ederim. Ama çerçeveyi çizdim. Biz ne olduğunu anladık. Bir şantaj ağı da kurulmuş olabilir. Bu iddianın üzerine de konuşuluyor diyorsun.
2: Teşkilat için şantaj ağı.
1: Evet, böyle bir ağ da kurulmuş olabilir diyorsun. Çok önemli bir noktaya. Çünkü Oğuz, sevgili izleyiciler, çok yetenekli bir polis adliye muhabiri diyelim aslında. Polis adliye de değil, bütün konulara bakıyor ama ağırlıklı olarak polis adliye de bakıyor. Çok hassas ve önemli bir noktaya değindin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hasan Basri, devam edelim mi?
3: VIP Design var.
1: VIP Design'la devam edelim. Evet.
3: Tabii burada kamu zararı varsa Cumhuriyet Halk Partisi devletin bir cebinden alıp diğer cebine koyacak.
1: Koyacağım dedi.
3: Onu,
1: evet.
3: Onu
1: o zaman reklama gidelim mi ya?
3: Başlayalım.
1: Şey, İstersen reklama gidelim, bölmeyelim.
3: Az
1: olur
3: sonra
1: mu?
3: VIP
1: dizaynı. Az sonra VIP dizaynı. Yani bu tartışılan Mercedes VIP dizaynı vardı ya. Onun dizaynıyla ilgili Özkan Yalım ne dedi? Biz onu sizlerle paylaşmadan önce bir reklama gidelim. Reklamda da Mehmet Bey biraz daha sakinleşmiş olur. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Taksim Meydanı sürüyor efendim.

Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: mu kopar.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza işini bırakır.

olmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Duman duman. Yine düştün aklıma. Seni etrafımda, burada aradım. Sendin ortak olan gizlim saklıma. Seni içimdeki sırda aradım. Düştüm sokaklara deli divane. İzini yağan şu karda aradım. Ne mekan bıraktı ne de bir hane. Seni meyhanede barda aradım. Bu şehir dar geldi, köpürdüm, taştım. Seni otobüste, garda aradım. Adım adım, diyar diyar dolaştım. Çayırda, bayırda, kırda aradım. Hatırladım o veda törenini. Nerede bıraktıysam orada aradım. Bulamadım. Bulamadım saçının bir telini. Senden ayrılması zor da aradım. Ah, perişan bir halde arada kaldım. Fal açtım, şans tuttum, zarda aradım. Yolumu şaşırıp bağlara daldım. Üzümde, elmada, narda aradım. Mecalim yok. Mecalim yok. Hal kalmadı dizimde. Bilseydin ne halde darda aradın. Hiçbir şeyin, hiçbir şeyin değeri yok gözümde. Sana ihtiyacım var da aradım. Sana ihtiyacım var da.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı sürüyor. Gösterdiğiniz yoğun ilgiye, samimi duygularınıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sosyal medyada hem Taksim Meydanı TT hem de sevgili Mehmet Sevigen ağabeyimiz şu anda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Mehmet Bey, gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından, evet, izleyicilerimizden, Cumhuriyet Halk Partililerden, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerden, seçmenlerinden, yöneticilerinden, milletvekillerinden mesajlar alıyoruz.
1: Abi AK Partililerden de aldık,
0: evet,
1: ya.
0: Değil mi? Değil
1: tabii.
0: Mi? Yani merak etme, mail kutumuz, yani WhatsApp yapıyorlar. Mesaj kutumuz doldu. Gerçekten biraz da sağlığınızı riske ederek.
1: Öyle, ben merak etme.
0: Herkes çok korktu, yani. Çok endişe etti.
1: Öyle, yüzünüz
0: kıpkırmızı oldu falan. Evet, o duygularınızı da kesmek istemedim ama sağ hakikaten yankınız, yani sesiniz,
1: ya bir çığlık,
0: çok,
1: çığlık bu.
0: Çığlığınız karşılık buldu
1: bu
0: diyebilirim.
1: Sahip çıkılmayan...
0: Çünkü şu anda Türkiye'de herkes, evet, Mehmet Sevgen'i konuşuyor diyebiliriz. Ekran, evet, başındaki izleyicilerimiz için en azından söyleyelim.
1: Ya bir çığlık çoğalacağız Gürkan. Mecbur çoğalacağız. Yani çoğalmadıktan sonra başarılı olmak şansımız yok. Tek başına bir şey olmuyor. Kimse de, herkes teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Arkadaşlar da baktı. Hı-hı. Hiçbir problem yok. Peki. O bakımda herkes rahat olsun. Peki. Ama destekler için de çok teşekkür ediyorum.
0: Peki.
1: Bu bir çığlık olduğunu görsünler ve bu başlangıç olsun diye düşünüyorum.
2: İnşallah bir şeylerin, evet, başlangıcı.
1: Evet. Evet, bir başlangıç olur.
0: Çok sayıda izleyicimiz WhatsApp'tan yazıyor ama tabii yani hepsine mümkün diye cevap verebilmem sevgili izleyiciler, onu söyleyelim. Hepimizin hislerine tercüman oldu. Lütfen bizim adımıza tebrik eder misiniz? Siz de çekilmiş fotoğraflarını gönderiyorlar. Paylaşmamızı istiyorlar sizinle. Selamları var hepsine.
1: Çıkalım yeter yani.
0: Evet. Hepsine teşekkür ediyoruz. Evet. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Hasan Basri. Nerede kaldık şimdi? Ha, VIP araç. Çok tartışılan bir konu daha. VIP araç konusu. Bu arada ben bir şey söyleyeyim mi? Biraz şeyi de değiştirelim, havayı da. Ya bu konularda, bu olaylarda sevgili izleyiciler, en fazla dahli olmadığı halde başı yanan adam herhalde bir VIP dizaynın sahibi Erbakan Malkoç.
3: Türkiye'de tek ya. Bu işi iyi yapan adam.
0: Ya adam ikide bir gözaltına mı alınıyor, yoksa ifadesi mi alınıyor?
3: Sürekli ifadeye çağrılıyor.
0: Adamın tek suçu ama bu kadar yapmak.
1: Ama bu kadar da büyük reklam olmaz yani. Milyarlar
0: olmaz verse... tabii ama hani ikide bir işte bir bakıyoruz Erbakan Malkoç'un ifadesi. Erbakan ya adamın tek işi bu. Dizayn yapmak. Ama parasını ya... alıyor, işi yapıyor ama ikide bir gel, evet, buraya diyorlar.
2: Ya o bakmaz ki parayı, espri yapıyorum
0: tabii ama doğru. Hani bu işin biraz mağduru oldu aslında.
3: Bu işte de şöyle profesyonelleşmiş durumda. Ha. Yaptığı her görüşmeyi yazılı olarak atın.
0: Ha, dekontu, öyle mi? Öyle saklı, değil mi? Doğru. Yani doğru.
3: Şöyle, ama ben VIP araç dizaynı yaparım, tüm kanıtlarım da vardır diyor. Büyük bir arşiv tutmak zorunda kalıyor. Çünkü bu VIP araç
2: soruluyor işte.
3: İşleri soruluyor, evet, ki biz bu VIP araç işini duymadan önce şöyle bir iddia ortaya atılmıştı. Özkan Yalım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in arabasını alan adam. Değil mi? Böyle bir şey duyuldu. Tabii. CHP'de yalandır.
0: CHP fatura yayınladılar.
3: Bir fatura yayınladılar.
0: Evet.
3: O faturayı da ben bilgisayarıma kaydetmiştim. Hani sonra bu ne olur ne olmaz belgedir. Orada şasi numarası vardı.
1: Evet.
3: Sonra zaman geçti. Özkan Yalım'ın Uşak Belediyesi kasasından ödeyerek bir VIP, bir aracı VIP hale getirttiği Erbakan Malkoç'un şirketinden.
2: Bir minibüsü VIP araç haline getiriyor.
3: Getirttiği ortaya çıktı. İki aracı, özür dilerim, iki aracı. İki aracın da faturası var. Ha. Ulaştık.
2: Şasi numaraları orada.
3: Evet, hatta ilk Fatih Atik ulaştı. Buradan tabii, da söyleyeyim. TGT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik. Fatih Atik hem o dekontu hem diğer aracın dekontunu paylaştı. Paylaşınca şöyle bir şaiye ortaya çıktı. Ya şasi numarasını bile tutturamadım Fatih Atik diye. Ama o iki dekonttu ve ikinci dekontta red yapıp sonra yenilenen bir faturaydı. O faturanın orijinalini arkasından Fatih Atik paylaştı. Ben de benzer zamanlarda ulaşmıştım. Ben de paylaşmıştım. Ve ben yanına o telefonumda, bilgisayarımda sakladığım diğer CHP iletişimin paylaştığı görseli de koydum.
2: Aynı mı?
3: Ve işaretledim şasi numaraları.
2: Aynı mı?
3: Aynı. VW6 ile başlayan değilsin, bir şeydi, hatırlıyorum yani, uzun şasi numaraları, uzun olur. Ve bugün Özgür Özel'e bu sorulduğunda önce yalan dedi Sözcü TV'deki yayında, sonra anlattı konuyu. İşte Özkan Yalım, ben hallederim abi, ben tanıdığım var işte.
2: Dedi, öyle dedi. Yani.
3: Tırları orada yaptırıyormuş, yalan, kamyonları varmış falan filan anlattı ve sonra dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi devletin mali gücünü sağladığı, hazineden yardım verdiği bir kurumdur. Uşak Belediyesi devletin kurumudur. Kamu zararı varsa karşılarız, devletin bir cebinden alır, diğer cebine koyarız dedi. Böyle bir savunma yaptı.
2: Ne güzel.
3: Bu savunmayı ben değerlendirmem. Sayın Bakan da şimdi değerlendirmesin. Biraz daha nefeslensin.
0: Evet.
3: Bakın. Biz de anlatalım.
0: Anlatalım.
3: Özkan Yalım ikinci ifadesi bu. Ek ifadesinde diyor ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsisli olan Mercedes V300 model aracın VIP'ye çevrilme işlemleri, Özgür Özel'in şoförü Mehmet'e vermiş olduğu talimat sonrasında İstanbul'da bulunan Design Auto isimli işletmeye yaptırılmış ve yine Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda VIP dönüşümün ücreti Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
2: Design Auto bu Malkuç'un mu?
3: Evet. Uşak Belediye Başkanlığı'na
0: Türkiye'nin en iyisiymiş o.
3: Makam aracı kullanma, eğer Bakan Malkuç isim soyisime bakarsan
0: öyle mi?
1: Üstelik de var bir tane.
3: Kökeninde şeydir.
2: Tabii görüş kökenidir. Bizden ya. Milli evet. Görüş.
3: Kullanılmak üzere aynı marka ve model aracın VIP dönüşüm işlemleri yapılırken kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 aracın VIP dönüşüm aracının da aynı firmaya yaptırılması, iki aracın VIP dönüşüm ücretinin tek fatura gösterilerek ödenmesi yönde talimat vermesi üzerine, az önce bahsettiğim iki araç, her iki aracın faturası Uşak Belediyesi sosyal testleri üzerinde tek fatura olacak şekilde ödenmiştir. Ama Erbakan Malkoç dediğim gibi akıllı bir adam. İki aracın şasi numaraları farklı demiş. Ve iki araca Uşak Belediyesi'nden ödenme iki ayrı fatura kesmiş.
0: Evet. Şimdi bakın sevgili izleyiciler, burada tabii dikkatli ve duyarlı bir esnaf görüyoruz aslında. Çünkü diyor ki ben yani olur, hep VIP olmaz. Yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Burası Türkiye. Adamın başına her türlü hal gelebilir. Şasi numaralarını alıyor. Yani dizayn yaptı. Zaten onu bu arada ruhsata da belirtmek zorunda. İşletmek zorunda. Onun için şasi numarası bir yasal süreç.
2: Mecburiyet.
0: Mecburi. Çünkü arabanın içerisinde
2: değiştiriyor.
0: Fabrika çıkışından farklı bir dizayn yapılıyor. Bu arada
1: arabalar satılırken, Gürkan affedersin sözünü kestim. Tabii. Bu arabalar satılırken arabanın modeline falan baktıkları yok. Diyorlar ki arabanın dizaynı kim yaptı?
0: Doğru.
1: Arabanın dizaynı yapan firmanın göre arabanın fiyatı yükseliyor, iniyor. 3 tane firma var Türkiye'de. Bir tanesi de bu. Evet. Öbürlerini söylemiyorum. Bir Ankara'da, bir Bursa'da.
2: Evet.
0: Evet. Dolayısıyla o duruma dikkat çekiyor ve iki ayrı fatura kesiyor.
3: Evet. Şimdi faturaların
4: bir konu daha yok mu burada? Araya giriyorum ama Özgür Özel'in ifadeleri şu şekilde değil miydi? Yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. Özkan Yalın dedi ki başkanım illa ben yapayım, Mercedes'ten indirimimiz var vesaire, ama gördüğüm kadarıyla Özkan Yalın Özgür Özel burada yapılsın diye talimat vermiş.
0: Şeyin yani ifadesi doğru. O var. Özkan evet. Yalın'ın ifadesi evet. O var. Evet doğru.
4: O var. Özgür Özel de şöyle anlatıyordu. İlla demiş ki işte ben burayla çalışıyorum, ben yaptırayım, indirimim var. Yani burada da birbirinin zıttı. Özgür Özel'in o açıklamasını yalanlayan bir beyanda bulunmuş. Yine Özkan Yalım.
1: Bak şurada da şunu söyleyeyim, yine araya giriyorum, özür dilerim.
0: Tabii girin.
1: Bu firma ismini söylesek reklam oluyor. Mercedes firması devletin kurumlarına, belediyelere, bakanlıklara, efendim, genel müdürlüklere araç verirken hiç indirim yapmıyorlar. Hiç indirim yok. Şirketler filo indirimi var. Devlet hatta 30 liradan başka bağışta almıyorlar. 30 liradan başka. Öyle bir anlaşmaları var. Aksit anlaşmaları diye. Diyorlar ki biz devlet kurumlarına arabaları verirken hiç indirim yapmıyoruz. Bir karşılık bekler diye. Öyle bir prensipler var Almanya'dan gelen.
3: Devletimizin yalnız bazı makamlarına ilişkin o araçlar değişti. Bol evet. Halkalı olana döndü. Evet. Ben de yakından.
1: Tabii Audi'ye dönmüşlerdir. Mercedes bu konuda çok titiz.
3: Vekiller başka
1: ya,
3: bir şey.
1: Mercedes işte alıyor.
2: Yani indirim
1: var.
2: Yapmıyor ki şaibe yol açmasın diye. Ha, doğru
1: diyor,
2: mu?
1: Hayır. Özgür Bey diyor ya onunla tanıyordu diyor. O aldı diyor, biz arabayı indirim yaptı diyor. Filosu var diyor. 300 tane diyor. Tırı var diyor. Aracı olarak diyor ucuza almaya çalıştık. Ucuza yaptırdık demek istiyor Mercedes'i. Sonra ben Mercedes firmasıyla konuştum. İzmir'de bir arkadaşım var. Büyük Bay diyor ki Mercedes Almanya'dan aldığı bir kararla genel konusunda devletin kurumlarına, bakanlıklara, belediye başkanlıklarına filan verdikleri arabaları da hiç indirim yapmıyorlarmış. Hatta çalışanlara da bağış verirken 30 liradan fazla bağış aldıkları zaman işinden oluyorlarmış.
3: Zaten enteresan. Burası VIP dizayn firması. CHP arabanın parasını kendi ödemiş zaten.
1: Tabii.
3: CHP arabayı kendi ödemiş. Kendi bütçesinden almış arabayı.
0: Tabii.
3: Bu VIP dizayn.
0: Peki.
3: Bu başka bir şey.
0: Peki.
3: Diyor ki Özkan Yalın, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşüm için ödenen 170 bin euro artı KDV bedel benim şahsi hesabımdan değil, Uşak Belediyesi'nin hesabından yapılan bir ödemedir.
2: 170 bin euro tutmuş.
3: Dizayn. Artı KDV. Evet.
2: Yani 170 euro bayağı bir
3: Bayağı para tabii.
2: Ya bir araba parası.
0: Hayır, arabadan pahalı zaten.
3: Arabadan pahalı.
0: Dizayn arabadan pahalı.
1: Arabadan çok pahalı.
3: Ben şahsi hesabımdan
0: araba
3: CHP'ye...
0: Araba o kadar değil yani.
3: Ben şahsi hesabımdan CHP'ye bağış olarak aracın VIP dönüşümünü yaptıracağımı söylemedim. Ve bu yönde bir taahhütte de bulunmadım. Bana bu şekilde bir talimat da gelmedi. Bana şoförü üzerinden iletilen talimat, aracın Özgür Özel'in makam aracının VIP'ye çevrilme işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yaptırılarak ödenmesinin de yine Uşak Belediyesi tarafından yapılması yönündedir. Bunun haricindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Her iki aracın VIP dönüşümü için tek fatura kesilmesinin sebebi Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsisi araç için yapılan 170 bin euro artı KDV ödemenin Uşak Belediyesi'ne tahsisli aracın VIP dönüşüm ücreti içerisinde eritilmesini ve fark edilmemesini sağlamak. Ama Erbakan Malkoç iki şasiye giriyor.
1: Özgür tabii. Karabat arıyor bunu duyunca, diyor ki bunu tek faturada
3: geçebilir misin? Diyor ki, anlatıyor. Özgür Özel'in şahsi kullanıma tahsisli araç için yapılan 170 bin euro artı KDV ödemenin Uşak Belediyesi'ne tahsisli aracın VIP dönüşüm ücreti içerisinde eritilmesini ve fark edilmemesini sağlamak, Uşak Belediyesi tarafından yapılan bu ödemenin gizlenmesi amacıyladır. Bundan dolayı pişmanım. Tarafıma iletilen Özgür Özel tarafından şoförü aracılığıyla iletilen talimat gereği bu ödeme Uşak Belediyesi'nce yapılmıştır. Oluşan kamu zararını gidermek isterim. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer tarafından bu konuyla alakalı yapılan açıklamalar yalandır. CHP Genel Merkezi bu konunun açığa çıkarılmasından korktuğu için yalan beyanda bulunmaktadırlar. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Konu ile ilk kez yerel basına düştüğünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat beni arayarak araçların yapıldığı dizayn notonun muhasebecisi Emre Kartaloğlu onu bir ara onunla görüş dedi. Emre Kartaloğlu o dönemde ve şu an CHP parti meclis üyesidir. Emre Kartaloğlu ile yaptığım görüşmede kendisine de genel başkanın talimatı üzerine aracın VIP dönüşüm işlemlerinin yapıldığı ve ödemeyi Uşak Belediyesi'nin yaptığını söyledim. Bu konuyla alakalı yapılan Sayıştay denetiminde de Sayıştay'a verilecek cevapta yapılan ödemenin sadece Uşak Belediyesi aracı için yapılan VIP ödemesi olduğunu, Özgür Özel'in aracına yapılan işlemlerin Uşak Belediyesi aracına yapılmış gibi gösterilerek cevap verilmesini söyledim. Demiş. Evet.
0: Peki şimdi burada bu VIP aracında da diyor ki ben yaptırdım ve bunu da diyor gittim Uşak Belediyesi'nin kasasından ödedim diyor. Hı hı. Aslında yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kendi kasasından pekala yaptırabileceği bir şeyi Uşak Belediyesi'nin bütçesinden genel başkanın VIP aracı için düşüyor. Şimdi bazı isimler çıktılar bunu küçümsemeye. Grup ne var
1: parti,
0: ki bunda?
1: Parti sözcüsü diyor ki 170 bin dolar nedir diyor ya.
0: Ufak paralar.
1: Ufak para. 170 bin
0: dolar. Zeynel Emre dedi ki evet. Ufak paralar.
1: Ya Gürkan emekli maaşı kaç para biliyor musun? Ya da asgari ücret kaç para bu biliyor musun? Farkında mısın? Sosyal Demokrat bir partinin sözcüsü böyle diyebilir mi ya? 170 bin dolar çok önemli bir şey değil.
0: 170 bin euro.
1: Euro mu?
0: Tam ne yapıyor?
1: Euro. Hiçbir tabii euro, şey değil. Euro. Şimdi paraya vurduğun zaman adam 20 yıl çalışıyor bunun için ya. Sen alay mı ediyorsun insanlarla? Hiçbir şey değilmiş. Çok yok, önemli
0: küçük
1: para
0: paralarmış.
1: Ya.
0: Küçük paralar.
1: Ya bu kadar olursa büyük değil, paraları paralar, görünce evet. Bu paralar küçük gelebilir. Ama Sosyal Demokrat bir partinin sözcüsü çıkıp ya kardeşim emeklisi, işçisi, köylünün aldığı parayı bilerek sanki onların aldıkları paranın içinde nasıl zorluklarla
0: 8 milyon ya, TL. Yani bugün Anadolu'da hemen hemen her ilde çok rahatlıkla ev, konut alabilirsiniz.
1: Tabii canım.
0: Efendim söyleyeyim İstanbul'da da belli semtlerde pekala konut
1: bir
0: alabilirsiniz.
1: Bir daire parası.
0: Daire parası yani.
1: Evet, ama bu bazılarına küçük gelebilir. Ama emekler, fakir, fukara şimdi kim bilir ne düşünüyorlar. Bu paranın rüyasında görmeyenler var bu parayı ya.
0: Evet.
1: Alay
0: eder
1: gibi konuşmanın hiçbir anlamı yok yani.
3: Genel merkezinde.
1: Paranın da küçüğü büyüğü olur mu Allah aşkına? Usulsüz,
0: ama burada bir takım başka şeyler devreye, başka şeyler devreye giriyor. İşte şey için gözükmesini istemediler diyorlar. Yani VIP bir dizayn olarak gözükmesini istemediler.
3: Genel merkez tarafından VIP araç yapıldı gözükmesini.
0: Yapıldı gözükmesini istemediler.
3: Ama işte orada o fatura var mı arkadaşlar içeride? Fatura da çok enteresan yani. Orada iki farklı aracın fiyatlarını ve şasilerini ayırarak ya bayağı kamufle de edilebilirdi. Eğer firma bunu doğru bir şekilde faturalandırmasaydı kamufle de olabilirdi.
5: Ama kamuya tabii. Kestiği faturayı kamufle edemez ki. Yani ya belediye fatura kesiyor.
3: Ama işte evet. Arandım, aradım, söyledim kamufle evet. Edilmesi için de demiş.
0: Hasan Basri bitti mi?
3: Bu tamamdır.
0: VIP bitti, kurultay bitti. Başka?
3: Özkan Yalım'ın ifadelerinde bizim okuyacağımız bizi ilgilendiren, bizim mezhebimize ve meşrebimize uygun başka ifade kalmadı.
0: Bunu neden söyledin herhalde tahmin ettiniz sevgili evet. izleyiciler. Bazı ifadeler de var Özkan Yalım'ın. Ben bu soruşturmayla ilgisi nedir bilemedim. Bir türlü anlayamadım.
3: Ben de anlayamadım.
0: Ama Özkan Yalım buraları da sokmuş bu ifadede. Bazı kişilerin özel hayatıyla ilgili çok...
2: Sakil.
0: Evet, sakil alınan olacak bir takım ifadeler var. Biz katli surette onlara girmiyoruz. Soruşturma konusu olursa... Bakın bir suç teşkil eder, bir şey olur. Tabii, onunla ilgili olursa tabii ki ele alırız. Savcılık soruşturma dosyasının içerisine koyar. Biz de onu gene sorumlu yayıncılık ilkesi gereği o çerçevede ele alırız. Ama burada ne bir alaka gördük ne bir şey gördük. Tabii. Doğru da değil.
3: Bir şey daha var.
0: Yani onun için biz o konulara girmiyoruz. Girmemek
3: Gürkan Acır, savcılıkta ifade verirken Özkan Yalım özel hayatlara dair daha fazla şey söylüyor. Savcılar diyor ki ya
0: ne bunların alaka?
3: Konuyla alakası yok ve almıyor. Sadece o giren kısmı hiç anlatmayacağım. Sadece o giren kısımda öncesinde suçla ilgili bir şeyler anlatırken sonra ben de gitti mi derken araya sıkıştırdığı bir bölüm o. Hı hı. O bölümde adı geçen arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Zaten işte davalar
2: bu adam, bu adamın kendi başına gelmiş bir şey tamam mı? Kendi başına gelmiş bir şey. Bak bu özel hayatın ihlaline ilişkin bazı itirazlar olmuş. Bilmem ne olmuş avukatların illaki. Tabii. Ya böyle bir şey başına gelmiş. Sen nasıl böyle bir şey böyle seri
3: tabii
2: serpe
3: Özkan Yalım'ın bazı özel görüntüleri de yayınlandı. Onu da burada tabii. tasvip etmediğimizi tabii, söyledik.
2: Tabii. Yani, olacak yani, iş değil.
0: Ama hani dediğim gibi bir soruşturma konusu o olur. Konusu o suçlama olur. O zaman onu da gene bir çerçeve yani içerisinde değerlendiririz.
2: Tabii. Onu bir şantaja suçlamaya tabii. bir şeye bağlasa anlayacağız olur. Yani.
0: Şimdi Oğuz ekleyeceğim bir şey var mı konuya? Oğuz duyabildin mi beni?
4: Evet duydum sesinizi aldım.
0: Ekleyeceğim bir şey var mı? Yoksa
4: var burada şimdi bir şunu eklemek istiyorum. Savcı şimdi ben bu konuları sık sık sohbet ettiğimiz için siz konuştukça aklıma geliyor. Oğuz'dan araya giriyorum. Savcı acaba bu konu mu mecbur bıraktı diye o soruları soruyor. Yani savcılık bunu savcılık bir olayı değerlendirirken her yönüyle değerlendirmek zorunda. Onu etki eden unsurları da o az önce zikretmek istemediğimiz konuları da acaba bu olay mı bunu tetikliyor şeklinde değerlendirmek zorunda olduğu için aynı zamanda onları da dikkate almak durumunda. Çünkü ben de çok merak ettim. Başka yine soruşturmalarda da böyle konular geçince işin içinde bu boyut da mı var? Yani çok fazla kelime kullanmak istemiyorum. Üstü kapalı söylüyorum. Bunu değerlendiriyor. Bu 170 bin euro da yani bir olayın büyüklüğü ya da küçüklüğü neyle kıyasladığınıza bağlı. Benim aklıma siz konuşurken şu geldi. Son zamanlarda Türkiye'deki yolsuzluk, rüşvet soruşturmaları, ihale düzenleri üzerinden dönen paralar şöyle aklıma hemen zorluyorum. 170 bin euro ona göre az. O paralara göre az.
0: Doğru.
4: Ama yani kim bilir nasıl meblağlar konuşuluyor da bir parti yöneticisi çıkıp 170 bin euro da para mı kardeşim diyor. Ya da bir başkası bunu bağış olarak düşünelim vesaire diyor başka paralara. Bu gerçekten insanın aklıyla daha alay etmek oluyor açıkçası.
0: Sevgili Oğuz şöyle bir şey var tabii biz İBB dosyasında öyle rakamları konuştuk ki burada rakam algımız da bozuldu.
2: Ya tamam.
0: Dolayısıyla mesela... Anadolu'da bir belediyeye yönelik veya başka bir soruşturmaya yönelik rakamlar geldiği zaman ya bu ufak değil mi acaba bir vesaire diyoruz. Tabii bu bir algı bozukluğu. Aslında yani yolsuzluğun 1 lirası da 1, 1000 lirası da 1.
2: Abi onu bir de vatandaşa sor 170 tabii. bin liranın
0: ayrıca
2: az veya bir, fazla
0: demin ben bu arada çarparken dolarla çarpmışım.
2: Yani 170 bin lirayı
0: daha fazla bir izleyicimiz yazmış. Daha fazla tutuyor. Gürkan Bey diyor onu söylemiş. 9 milyon bugünün parasıyla ki o günkü değerle daha fazla evet. olabilir.
2: Gülkan Acır,
0: 9
2: şey
0: milyon lira
2: bak,
0: tutuyormuş moda, ben dolarla çarpmışım.
2: Gülkan Acır, bir moda var. Savcıların huzurunda ifade veriyorlar ilk önce. Tamam mı? Bu İBB soruşturmalarında da çok fazla var. Ondan sonra kardeşim diyorlar ben bu ifadede böyle baskıyla alındı şunları yazdı savcı falan filan diyorlar. Sevgili izleyicilerimiz bilsin. Külliyen yalandır bu. Niye yalandır? Çünkü orada kapı gibi avukatım var kardeşim.
0: Ha.
2: Avukatın da kapı
0: avukatın
2: gibi.
0: Avukatın eşliğinde veriliyor
2: eşliğinde
0: değil mi?
2: Eşliğinde veriyorsun. Avukatın da kapı gibi her şeye şahit olup orada imzalıyor. Nezaret ediyor sorguyu. Çok fazla karışamaz ama. Nezaret eder. Doğruluğa ilişkin baskı altında alınmadığına ilişkin imzadır o. Yani baskı altında alınmadığına ilişkin söylediklerinin aynen tutanağa geçtiğine ilişkin, ifadeye geçtiğine ilişkin imzadır o avukatın attığı imza. Belgeyi resimleştirici hüviyeti vardır. Öyle kolay kolay reddedemezsiniz kardeşim avukatınızın imzası olan ifadenizi. Bugün işte Kapki de söylemişti. Benim orada baskı şöyle bilmem ne.
0: Bu konuyu açtım. Girelim mi Kapki konusuna?
3: Anlatayım mı?
0: Ya konuştuk. Bu konuyu çok konuştuk. Hatta sen burada çok uzun bir anlatı da yaptın. Hatta sevgili Mücahit Birinci de kalktı dedi ki teşekkür ederim. Bu konuyu bu kadar objektif bir şekilde dile getirdin dedi. Ama bugün bir başka değişiklik oldu. Çok kısa bir değinelim. Çünkü başka konularımız da var. Bugün sen Silivri'ye gittin. Önce Cebeci şeydeydin.
3: Maden
0: sahasındaydın.
3: Önce Cebeci köyüne sonra maden sahasına gittin. Hem güneye hem kuzeye.
5: Bizim mahalleye gitmişsin.
3: Evet.
0: Sizin mahalleye. Ondan sonra oradan da çıktın Silivri'deki İBB davasına gittin. Önce kısa bir davadaki durumu aktar. Oğuz da bu arada çok iyi takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Onu da eklemeleri olursa onu da alırız. Kapki geldi bugün. Murat Kapki. Meşhur evet. Kapki. Ne dedi?
3: Şimdi Murat Kapki'ye sözümüz vardı. Tabii dinleyeceğiz sizi diye. Gözleri de bizi aramış, talep etti. Cebeci'den çıktım, aceleyle gittim. Murat Kapki, etkin pişmanlık ifadelerini baskı altında verdiğini, etkin pişmanlık aslında ilk iki ifadesinin adı etkin pişmanlık ifadesi olmadığını, ileride size yönelik bir suç isnadı çıkarsa, yeni bir suç isnadı, onlara yönelik bir etkin pişmanlık sorusuna, evet o zaman avukatıma sordum, o mantıklı dediğini ve onlara yönelik etkin pişmanlık dediğini söyledi. Eşinin gözaltına alındığı gün, kendi burada yayınladığımız şeyler vardı ya, el yazılı dilekçeleri. Onları tek tek gösterdi. Onlardan birinde eşinin gözaltına alındığı günden hemen önce verdiğini, eşinin gözaltına alındığı günde ifadeye savcı tarafından çağrıldığını, savcıyla arasında bazı diyaloglar geçtiğini, hatta kapıdan girerken savcım eşimi almışsınız gibi girdiğini, savcının da yok ya soru sormak için çağırdık diye cevap verdiğini, oturup biraz konuştuktan sonra ya bana işte anlat işte Murat Kapki, bak seninle ilgili şoför Servet Yıldırım da aslında işte Murat Ongun onu sevmez, aslında o bu işlerin içinde değildir.
0: Bir dakika. Mehmet Bey'in bir ilaç alması gerekiyormuş herhalde. Ha. Mehmet Bey size ilacınızı verelim.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Arkadaşlar göndermiş.
0: Tamam buyurun. Tamam. İlacınızı alın. Tamam,
3: dediğini bu yönde kendi anlatımına göre baskı altında, psikolojik baskı altında, eşinin tutuklanması korkusuyla, çocuklarıma ne olacak korkusuyla, daha önce medyadan gördüğü, daha önce kendisine okunan, hani senin hakkında böyle diyorlar, böyle diyorlar diye okunan ifadelerden kopya çekerek ifadeler verdiğini söyledi.
2: Allah.
3: Tabii ki hakime hiç kesmedi. Uzun, bütün gün tek Murat Kapki savunması oldu. Hakim ve savcı sorusu da olmadan pazartesiye kaldı. Ben 16'dan itibaren yetiştim. 16-18.30 arası falan dinledim yani 2,5 saat. Velhasıl kelam. Murat Kapki...
0: Bu arada sana laf attı mı?
3: Çıkarken attı, anlatırım onu. Murat Kapki uzun bir anlatı yaptı. Anlatısının özeti buydu. Baskı, zulüm, evlatlarıyla, eşiyle tehdit üzerinden savcıları da hani öyle tehdit etti demeyip de aynı zamanı böyle şeylere denk getirip savcı anlat işte Murat Kapki dedi diyerek savcıları da töhmet altında bırakarak bir ifade verdi. Suçlayarak, töhmet altında suçlayarak.
2: Kimi suçlamadan veriyor ki ifadeyi?
3: İfade verdi.
2: Herkesi suçladı.
3: Birçok şeye cevap verdi. İşte naylon faturaya cevap veriyor öbürüne. Ben şimdi burada uzun uzun anlatmayacağım ama sosyal medya hesabımdan tam metni paylaştım Murat Kapki'nin savunmasının tam metnini. Dedi ki televizyonlarda bana sürekli itibar suikastı yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun adının hemen arkasından Murat Kapki dendi ilk başlarda. İddianame öncesine dair tablolar, arabalar, lüks araçlar, para kaçırmalar iddialarını söyledi. Bunlar yalandır, hepsiyle ilgili tek tek şeyler söyledi. İddianame sonrasıyla ilgili de bütün bu süreçle ilgili de 3 tane isim saydı. Taksim Meydanı'ndan aşina olacağımız Cem Küçük, Ferhat Murat, Ece Sevim. 3 tane isim saydı, 3'ünde dava edeceğim dedi. Sağ olsun ben de seyircilere en yakın basın bölümünde oturuyordum. Bazı laflar da atılıyordu, sorun değil.
0: Sana sağ olsun, mı? Sana mı?
3: Sağ olsun seyircilerden şöyle bir ses yükseldi. Hasan Basri de burada diye Murat Kapkin'in
2: hatırlattılar.
3: Duyacağı şekilde sana Murat Kapkin yani. Murat Kapkin şu hareketi yaptı. Şu hareketi yaptı.
0: Yok mu? O yok mu dedi yani?
3: O yok mu dedi?
1: Onu boş verin yani.
3: Onu boş verin mi dedi? Gibi. Ya da hani vardı üç ismi saydıktan sonra bir daha vardı, şu da vardı deyip isim hatırlayamadı bu arada. Belki benim ismimi hatırlayamadı, belki başka birinin ismini hatırlayamadı. Bilemem orası. Şimdi böyle bir şey de yaşandı. Ekrem Bey'in çok sinirlendiği bir tartışma var. Onu bir şimdi
0: dur,
3: anlatacağım.
0: Bir dakika.
3: Ama bana dönüp bir şey de dedi.
0: Ne dedi?
3: Salonu terk ederken, ya yani bu az önce bahsettiğim tartışma olduktan sonra hakim pazartesiye kaldı, devam ederiz dedi. Ayrıldı. Sonra herkes salonu terk ederken ben bilerek onların en yakın göreceği yere gittim. Çünkü beni talep etmişti gelmemi. Ve bekledim görmesini. En son zaten Murat Kapki gidiyordu. Murat Kapki beni gördü. Dinledin mi anlattıklarımı dedi. Dinledim dedim. Anlatacak mısın dedi. Görüyorsunuz anlatıyorum. Hepsini de yazacağım dedim. Sözümü tuttum yazdım. Murat Kapki ile ilgili ben burada bir soru sormuştum. Aslında ona cevap verdi. İnanırlar inanmazlar. Ben değil inan güne inansın. Beni ilgilendiren bir konu. Ben
0: burada Beyoğlu Belediye Başkanı.
3: Murat Kapki. Bütün sıralamayı koydum. Bu arada yeğeninin ifadelerine bana iftira atıyor. Kendini kurtarmak için yapıyor diye. Yeğeni geri dönmemiş ifadelerinden. Yeğenini suçladı. Burada okumuştuk. Murat Kapki dedim. Bütün serencam burada. Diyelim ki dediğinin hepsi doğru ama sen Mücahit Birinci ile ilgili iddialarını kamuoyuna duyurduktan sonra bunu savcıya da anlatmak için diye tahmin ettiğimiz savcıyla görüşmek istiyorum yazısını yazdıktan sonra neden İnan Güney ile ilgili ifade verdin? Ve İnan Güney'i yakmış oldun diye soru sormuştum. Bugün ona bir açıklama getirdi. O işte çıkmak için son bir umut olarak yine baskı altında kesinlikle doğru olmayan ifadeler olduğunu söyledi. Ve onu da şöyle söyledi. Ben Mücahit Birinci ile ilgili olayı anlatmak için bir dilekçe yazdım. Savcı beni çağırmadı, çağırmadı, çağırmadı. Sonra çağırdı. Bu İnan Güney meselesini bana anlattırdı dedi. Böyle açıkladı.
2: Şimdi bir girebilir miyim Gürkan Acır?
0: Evet tam bir dakika bir tam oraya girmeden.
3: Sen oraya nasıl girdin?
0: Ha? Kim?
3: Murat Kapki dedi ki avukat odasına Mücahit Birinci geldi. Oo Murat Kapki sen neymişsin? Sen bütün AK Parti seni konuşuyor. Ben seni kurtarmaya geldim diyerek girdi dedi.
0: Dedin mi?
3: Öyle dedi.
2: Şimdi
1: siz böyle rahat konuşabiliyor musunuz?
2: Şöyle bak şöyle
1: böyle
2: yapalım.
1: Böyle imkan var mı?
2: Şöyle ben yapalım.
3: Konuşamıyorum canım.
2: Şimdi bu arkadaşımız mahpus içeride. Racona uygun konuşmak lazım. Ben tutuklu olan şahısların gerçeği deforme ederek bazen yalan söyleyerek suçtan kurtulmaya yönelik veya dikkati başka tarafa çekerek suçtan kurtulmaya yönelik manevralarını hukuken meşru bulurum. Bu böyledir bu yani. Bu adam bazı şeyler yapacak yani bu. Gerçeği deforme edecek, başka tarafa çekecek şeyleri. Çünkü üzerine atılı bir suçlama var. İşte paraları yurt dışına kaçırdığına ilişkin ciddi suçlamalar var şahsın üzerine atılı. Şimdi dolayısıyla bu tür magazinleri yapması... İşte ben görüş odasına, avukat odası değil orası. Cezaevi avukatların, münhasır avukatlara ayrılmış görüş odaları. Bak ne kamera var, izleyicilerimiz bilsinler. Bomboş bir yerdir. Karşılıklı oturursun, ortanda bir masa var. Ne kamerayla kayıt alabilirsin, yasak. Ne ses kaydı alabilirsin, bak yasak ve skandal.
0: Cep telefonları da yok.
2: Skandal bak, skandal olur. Hiçbir avukatı görüşe götüremezsiniz. Bundan sonra.
1: Cep telefonu var mı? Yok.
2: Yok hiçbir şey yok. Hiçbir kayıt imkanı olmaz. Dolayısıyla Gürkan Acır.
0: Adeta sahur oda.
2: Tabii sahur oda. Gürkan Acır dolayısıyla uydur söyle oda sonrası. Yani her şeyi söyleyebilirsin. Mücahit Birinci işte Donald Trump suikastını azmettirdiğini ifade etti bana. Diyebilirsin bunu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben bunu suçtan kurtulmaya yönelik dikkatleri tamamen başka çerçeveye çekmeye yönelik haller olarak görüyorum. Ama yine de şu parantezi açıp kapatıyorum şahısla alakalı. Netçe itibariyle uzun süredir tutukludur. O noktada aleyhinde beyanda bulunmam. Uzun süredir tutukludur. Empati yaparım. Oranın psikolojisi farklıdır. Dolayısıyla şahsın kah benim, bak şöyle düşün. Şahsın beyanlarına göre savcı haşa yalancı. Tamam. Katip memuru var. İfadeyle kaleme alan savcı yalnız da değil. Katip memuru yalancı. İfadenin altına imza atan avukatın yalancı. Sen vekaletle vekaletnameyi çıkartıp cezaevine gelen avukatın, bak vekaletnameyi çıkartıp sen geliyorsun vekaletnameyi kafasına silah zoruyla dayayıp alamıyorsun ki.
3: Anlattı,
2: kendisi vekaletname isteğiyle çıkartmış. Cezaevine noter gitmiş. Mücahit birinciyi görmüş vekaletin altında, değil mi? Yani burada diyor yani ya avukatı geldi bana süreci anlattım burada. Tekrar anlattırmayın bana. Şimdi şahıs da içeride, çok da üzerine de gitmek istemiyorum bazı konularda. Şimdi Mücahit işte yalancı, savcı yalancı, katip yalancı. Polis memuru oraya da ifade verdin. O da yanlış, gerçek dışı yazmış. Biz sen doğrusun hocam. Biz sen doğrusun. Tamam. Şimdi bu tabloda ben tekrar uzun süre tutuklu kalmanın psikolojisine veriyorum. Suçtan kurtulmaya yönelik beyanları ben mazur görürüm. Magazinleştirmeyi mazur görürüm. Sorun yok bunlarda. Ama tabii bir takım iftiralar atılan şahısların da hukuki haklarını engellemez bu. Hani iftira niteliğindeyse senin söylediğin, çünkü ispatlanabilir bir şey değil. Senin söylediğin iftira niteliğinde olmak zorunda.
3: 8 Eylül'de davanız var.
2: Hocam, doğru senin mi? Söylediğin iftira olarak kalmak zorunda. Neden? Çünkü ispata yönelik bir şey yok. Olamaz ispata yönelik bir şey. Uydur söyle onun için. Bak orası uydur söyle odası. Her türlü şeyi yapabilirsin. Her türlü garezi yapabilirsin. Bana şöyle dedi, böyle dedi. Bak hiçbir şey ispat olmaz. Ancak böyle çamur at kalır. Çamur at gelir suratına kalır. Tamam. Ancak bunu yapabilirsin. Başka türlü
0: peki,
2: bir ispat imkanı yok. Bak Özgür Özel'e söylettiriyorlar. Hukukçular dikkat etsinler. Özgür Özel mesela bazı beyanlarında kamera kayıtlarıyla sabit. Ya sen bunu dediğinde var ya, Türk hukuk sisteminde cezaevi görüşünü bitirdin hocam. Ya kamera kaydıyla sabit dediğin anda hiçbir,
0: belki o koridorları mı kastediyor?
2: Hiçbir avukat, bak ya geliş giriş saatimiz belli. Kamera kaydına gerek yok ki. İmza atıyorsun. 20-25 dakika kalıyor süren. İmza atıyorsun. Onlar belli. Orada bir sorun yok. Ama o konuşmaya ilişkin şeyler ispat edilebilir değil. Olmamalı da zaten. Savunmanın kutsallığı, savunma tarafının kutsallığı prensibidir bu. Bir avukat ifade, şu ifadeyi ver diye tavsiye edebilir. Bak bunların meslek dışında olan şeyler değil bunlar. Biz bunları bilerek bu mesleği seçtik. Şu ifadeyi tavsiye edebilir, bu ifadeyi tavsiye edilir, kabul beyanı olsun diye söylemiyorum. Ama tavsiye edebilir bir avukat bunu. Ama bizim orada konuşmamızla kamuoyuna sunduğu konuşma tamamen farklı. İçerikte öyle bir şey yok. Hatta kendisinin bir takım ifadeleri var. Ben 2 dakikalık o galiz ifadelerini susturdum. Daha önceki programda söyledim ben.
0: Evet.
2: Girer girmez Özgür Özel'le bir saniye. Özgür Özel, Murat Oğuk'un Ekrem İmamoğlu ile alakalı galiz ifadelerini ben susturdum. Ya bunlar davayla alakalı değil ki, sen konuya gel dedim yani. Galiz ifadeler kullanıyordu yani, onları susturdum.
0: Şimdi sevgili izleyiciler, birkaç izleyicimiz de yazmış. Yani bu konuyu biz konuştuk. Hatta Mücahit Birinci'ye dedim ki ben, Hasan Basri ben Kapki dosyası yaptım dedi. Tabii ki hazırladık beraber. Burada anlatırken Mücahit Birinci'ye şunu söyledim. İsterseniz konuşabilirsiniz bu konuda. İsterseniz hiç fikir beyan etmeyebilirsiniz. Sebebi şu. Konunun tarafı çünkü. Yani bu konunun bir tarafı ve mahkemeleri de sürüyor. Dolayısıyla cevap vermeyebilirsiniz dedim. Ancak şu var. Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu ve çok konuşuldu. Başta sosyal medyada, medyada çok konuşuldu bu konu. Konunun da biz tarafını bulmuşken, yani yok sen programın yorumcusun, bu konuya girme demeyiz. Dolayısıyla fikrini sorduk. Daha önce anlatmıştı. Bir kez daha da şimdi
2: daha özet bir şekilde daha da
0: bu konuya değindi.
2: Bu konuda konuşmaya
0: Oğuz,
2: gerek yok.
0: Peki.
2: Daha konuşmaya
0: Oğuz,
2: gerek yok.
0: Evet. Sen de duruşmaları çok iyi takip ediyorsun. Kapki'ye ilişkin neler söyleyeceksin bugün? Kapki'nin savunmasına ilişkin.
4: Kapki'ye ilişkin önce yargı çevreleri diyeyim. Yargı çevrelerinden onun hakkındaki bir yorum olduğu gibi size aktaracağım. benim cümlem değil bu, onlardan duyduklarım. Bu soruşturmayı çok çok yakından takip eden yargı çevreleri. Gözaltına alındı, etkin pişmanlıkçı olmak istedi, etkin pişmanlık ifadeleri kabul edilemedi, sonra yön değiştirdi, şimdi tekrar o tarafa gidiyor gibi görünüyor. Cümle bu. Bunların hiçbiri benim yorumum değil, benim konuştuğum yargı çevrelerinin, önemli isimlerin ifadeleri. Bu ifadeler aynı zamanda. Şimdi bir başka konuyu söyleyeyim size. Bugünkü duruşmada Hasan Basri kendisiyle ilgili olan bölümü de anlattı arada zaten. Mücahit Bey de başka konuyu anlattı. Ben de kendisinin ifadelerinden yola çıkarak bir şeyler anlatayım. Şimdi diyor ki BVA reklamda benim zaten %20 ortaklığım var sadece. Altyapısını ben anlatayım. Kendi ortaklarının çok yakın adamları, bu davanın da aynı zamanda sanıklarından olan insanlar şöyle söylüyor. %30'a çıkarmak için çok uğraştı ortaklık payını ama olmadı, başaramayınca kabul etmek zorunda kaldı. Ortağı kim? BVA reklamın %20'si Murat Kapkin'in, geri kalanı Ahmet Köksal'ın, reklamcı Hüseyin Köksal'ı, yani tekstilciyken reklamcı olan bu davanın tutuklu sanıklarından Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal, oraya gidecek, yani o Köksal'lara gidecek para iddianameye göre sisteme de aktarılıyor. %20'den 30'a çıkarmak için çok uğraştı deniyor, bu işin bir tarafı. Bir başka tarafı, şimdi duruşmada şöyle bir ifade kullanıyor. Bundan önceki ifadelerimin hepsini bir kenara bırakın. Yani çok enteresan bir durum.
0: Şimdi önce nasıl yani bırakın diyor?
4: Bir kenara bırakın hepsini, çünkü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için bazı itiraflarda bulunmuştu. Savcılık makamı bunları yeterli görmediği için etkin pişmanlık hükümlerini uygulamamıştı. Savcılık şuna bakıyor, Mücahit Bey daha iyi bilir. Soruşturmanın önünü açıyor mu? Gidişatı değiştirebiliyor mu vesaire? İşine yarıyor mu? Devlet kamu adına bir fayda sağlıyor mu? Buna bakar. Etkin pişmanlık hükümlerine bakıyor, kamu adına bir fayda sağlamıyor, dolayısıyla etkin pişmanlık başvurusu kabul edilmiyor ama itirafları kalabilir. Buna rağmen mahkemede etkin pişmanlık itiraflarını geri çekti. Vurguluyorum, kabul edilmeyen, yani kabul edilmeyen bir etkin pişmanlık. Yine yargı çevreleriyle konuşurken bunu da sordum, bir şey değiştirmeyecek zaten çekmesi şeklinde bir ifade kullandılar. Doğru. Bu ifade de bana ait değil, olduğu gibi aktarıyorum size. Bir şey değiştirmeyecekti zaten şeklinde bir ifade kullandılar. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki etkin pişmanlık ifademi geri çekiyorum. Bunun üzerinden oradaki bir takım medya tarafından kamuoyuna dava çöküyor. Etkin pişmanlıkçılar geri çekiliyor. Kabul edilmeyen bir itiraf var zaten orada. Kabul edilmiyor. Peki kabul edilmeyen itirafında ne söylüyor Gürkan Acır? Diyor ki Gönül adlı bir muhasebeci var. Sistemin paraları sisteme giden onda kayıtlı. Şimdi bu itirafı da mahkeme huzurunda öncekileri boş verin. Yani boş verdiğiniz itirafa bakar mısınız? Gönül adına devlet peki bunu neden saymamış? Demek ki devlet bu bilgiye zaten ulaşmış. Murat Kapki'ye gerek kalmamış. Ama şimdiye kadarki yok sayın dediği ifade de bir muhasebecinin adını veriyor ve onda kayıtlı diyor. Buna dikkatinizi çekerim. Şimdi biz ne gördük biliyor musunuz? Dünkü duruşmada da tam bugün Hasan Basri gelirken ben yola çıkıyordum. Hatta sizle de telefonla konuştuk yola çıkarken. Evet. Bir görev teslimi gibi bir şey olmuş demek ki. Şimdi neyi gördük? Dün Gökhan Köseoğlu kürsüdeydi. Kültür AŞ'nin hak ediş şeflerine, hak ediş paralarını ödeyen şef.
0: Dur bir dakika, sen öbür konulara mı geçiyorsun Oğuz?
4: Hayır, konuya geçmiyorum.
0: Kapkideysen devam edeceğim. Hasan Basri'ye döneceğim çünkü.
4: Tabii, o zaman buyurun.
0: Dur, sen bir şey mi söyleyecektin?
3: Şimdi Kapki etkin pişmanlıktan dönen ve hepsini reddeden, ben ne etkinim, ne pişmanım, ne itirafçıyım. Ben daha önce anlattıklarımdan suçsuzum. Dönüyorum. Suçsuzum, karısı gözaltına alınmış, evlatları, kayınpederi yargılanan, evlatları tehdit altında olan bir adamım. Buraya gerçekleri anlatmaya geldim dedi. Önemli bir şey. Savcıları suçladı. İfade alınış şeklini suçladı. İftira attırılmaya çalışıldı bana dedi. Mücahit Birinci'yi suçladı.
2: Benim dışında da dedi bunu.
3: Tabii. Şimdi hakim...
2: Savcılarımızla alakalı böyle bir iddiada da bulundu.
3: Evet.
2: Sadece ben
3: hakim
2: diziyim.
3: Bey dedi ki... Murat Kapki... Normalde ifaden tamamlandı... Soru cevap kısmını pazartesiye bırakacağım ama bir iki soru sormam lazım dedim şimdi. Hmm. Bunu netleştirmem gerekiyor. Yani.
2: Çelişkiye binaen soru soracak.
3: Şöyle yaptı. Etkin pişmanlık ifadesiyle hakimin sabahtan başlayıp akşama kadar böyle durup hiç kesmeden dinlediği ifadesinde paralel olan kısımları hakim başladı okumaya. Nasıl takip etmiş? Paralel olan.
0: Paralel derken ne?
3: Etkin pişmanlık ifadesinde söylediklerinin aynısını burada söylemiş. Aa, bazı şeyleri onları okumaya başladı hakim. Tabii,
2: bunları söylemişsin diyor etkin pişmanlığı.
3: Dedi ki kısacası şunu demiş oldu. Buna benzer ifadelerim var. İsmail Kağan'la ilgili falan filan. Ya bunlar şöyle, bunlar senin önüne konup imzalattırılan şeyler mi falan diye iddialar var. Şunu anlayın. Onu ayrıca soracağız. Tabii tabii ayrıca soracağız. İsmail Kağan'ı. Burada demiştim ya İsmail Kağan diye bir karakter var. Kağanlar, Müsiyar ailesinden. Savunmasını bunun üzerine kuracağını hissediyorum demiştim ki öyle yaptı. Savunmasının sonunu bunun üzerine kurdu. Haklılık payı olabilir, bilemem orayı. Dedi ki hakim bey, sadece şunu anlayacağım dedi. Bunları o yüzden soruyorum. Bu ifadenizde anlatıyorsunuz, takip ediyorum. Bazı hususlar burada anlattığınız gibi. O hususların dışında diyorsunuz ki geri kalanları şeyde, emniyette, savcılıkta öyle değil.
2: Manipüle edildi mi?
3: Yani şunu diyor. Aynı olan şeyleri kabul ediyorsunuz. Kabul ettiğiniz kısımların geri kalanı hepsi mi yalan diyor.
2: Hepsi mi oraya yazıldı, zorla imzalattırdı?
3: Evet. Başkanım şöyle söyleyeyim başkanım. Şimdi ben diyorum ki burada anlatıyorum. Sayın savcı, bunlar senin çıkmana yeterli olmaz diyor. Hakim diyor ki ya bunlar şöyle. Bunlar senin önüne konup hazır imzalattırılan bir metin mi? Yok. Yoksa sen kendin mi anlattın?
2: Tamam. Diyor. Güzel soru.
3: Murat Kapki hayır. Ben bu şeyleri, bu benim doğru dediğim şeyleri ben anlatıyorum. Benim doğru dediğim şeyleri ben anlatıyorum. Ama savcı bey bana diyor ki hani bir saat, bir buçuk saat konuşmamız var ya dedim öncesinde. Avukatlar falan yok. Biz sohbet ederken konuşuyoruz. İlk önce savcı bey not alıyor. Biz bunları sohbet ediyoruz. O not alıyor. Sonra bana diyor ki bunlarla Muratçığım bunlar ifade olmaz. Aynen öyle söyledi. Bunlar birli şeyler değil. Bana isim vereceksin. Bana Murat Ongun'u vereceksin. Hüseyin Köksal'ı vereceksin. İnan Güney'i vereceksin diye söylüyor diyor. Avukatlar yokken. Avukatlar gelince de ben bunları anlatıyorum diyor. İddiası bu. Tamam. Hakim diyor ki ifadeleriniz hazırlanırken avukatlarınız neredeydi? Murat Kapkı yoktu. Sonradan geldiler. Hakim diyor ki o zaman söz hakkı verelim avukatlarınıza dedi. Avukatlara döndü. Ben şu hususu netleştireyim. Sonrasında zaten soracağım. Çünkü beyanların kabulü ne kadarını kabul edeyim, ne kadarını etmeyeyim anlamaya çalışıyorum dedi hakim.
2: Anladım.
3: Ben hani anlamaya çalışıyorum. Hakim şey dedi ki Murat Kapkı hayır tamamını bitir. Hakim kesti. Avukata döndü. Avukat konuşmaya başladı. Sayın Başkan, bahsettiği ifadesinde bahsettiği husus avukatların savcılık koridorunda, savcılık odasına alınmadan önceki gözaltı alındıklarından sonraki diyor. Hakim diyor ki şunu anlayacağız şimdi. Bu ifadenin altına siz imza attınız.
2: Bu kadar basit ya.
3: Katıldığınıza dair imzanız var orada. Siz şimdi burada neye göre bunu imzaladınız?
2: Ya hocam çok net.
3: Neye göre imzaladınız?
2: Neye göre imzaladın bunu?
3: Avukat diyor ki bu ifadelerin ifade öncesinde savcıyla baş başa, yani savcıyla baş başa sohbetlerin yapılıp daha sonra biz içeriye girdikten sonra zapta yazdırıldığını beyan ediyoruz. Murat Kapki de benzer bir şey söylüyor. Hakim diyor ki avukatlarınız zapta dahil oluyor muydu o esnada? Avukat diyor ki sayın başkan buradaki bahsedilen şey sizin şöyle anlıyorsunuz galiba. Başka bir odada zabıt yazılıp savcılık odasında zabıt çıktısı alınıyor başkan. Önceden bir savcılıkta sohbet yapılıyor. Bu esnada avukatlar içeri alınmıyor. 7. kat kamera kayıtlarında bunlar bulunabilir. Tereddüt yok diyor avukatlar. Hakim diyor ki peki siz bu noktada hiç şeyiniz olmadı mı? İtirazınız olmadı mı?
2: Doğru.
3: Biz siz niye tek başına alıyorsunuz?
2: Doğru.
3: Murat Kapki diye itiraz soru. Etmediniz mi? Avukat diyor ki sayın başkan biz ifadenin alındığı ana karışamayız. Hakim diyor ki sayın avukatımız.
2: Bak bir şey neye söyleyeyim mi?
3: Neye ses çıkarıyorsunuz?
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bağırışlar oluyor. Bir şey söyleyeyim sana bak. Müvekkilin savcının odasında ya. Bak. Kapıyı kırar girersin. Kapıyı kırar girersin. Müvekkilin savcının odasında yalnız bırakmazsın hocam. Tamam. Onun burası... için boşu boşuna böyle işte biz dışarıdaydık işte efendim orada sohbetteydi falan filan. Ya hocam sayın hakim var ya çok o kadar nezih bir temiz bir şekilde soru sormuş ki. Demiş ki ya senin vazifen müvekkilin yanında bulunmak değil mi? Hiç mi itiraz etmedin, kapıyı hiç mi tıklatmadın kardeşim? Müvekkilimin yalnız sende ne işi var diye. Sonuçta da savcı aslında kürsüde her ne kadar orada oturuyorsa da avukatın bir eşiti.
3: Savunma ve iddia karşılıklı.
2: Bir iddia makamı, sen de bir savunma makamısın. Dolayısıyla savcının odasındaki bir şeye müdahale edememek gibi bir şey söz konusu değil Gürkan Acır. Oraya kapıyı tıklar da girersin. Almazsa zabıt tutturursun. Bak almazsa zabıt tutturursun. Savcıyı şikayet edersin SK'ya. Tamam. Sonsuz yolun var ya, sonsuz yolun. Bu sonradan bunlar çok işte kamera kaydı. Kamera kaydı falan olmaz hocam o işlerde.
3: Hakim parmak orada sesler yüksek. Birazdan Ekrem İmamoğlu
2: gelecek. Eğer iddia doğruysa gereğini yapacaksın tabii.
3: Bir de, sesler çok yükseldi.
0: Ne dedin Oğuz?
4: Bir de orada Ekrem İmamoğlu da araya giriyor. Bir ayrıntı daha var. Ekrem İmamoğlu araya giriyor. Evet. Tartışmanın çıktı. Diyor ki mesela diğer etkin pişmanlıkçılara bu soruyu sordunuz mu? Şimdi ben diğer etkin pişmanlıkçılarda Hasan Basri de orada zaten takip ediyor. Zorla ben savunma zorla itiraflarda bulundum demiyor. Savcı bana baskı yaptı demiyor. İlk diyen itirafları kabul edilmeyen Murat Kapki zaten. Mahkeme başkanının bu soruyu sorması çok normalde.
3: Mahkeme başkanı gürültüden sonra, çok gürültü oldu o sırada, bütün avukatlar mahkeme başkanı biraz sertleştirdi tonunu. Avukatım şimdi siz burada müvekkiliniz, bakın hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Sanık şu an diyor ki bunları hür irademle vermedim.
2: Tamam.
3: Şunu anlamaya çalışıyorum, burada tepki göstermenize gerek yok.
2: Doğru.
3: Muhataplarım burada, avukatı burada, sanık burada. Şimdi ben avukata soruyorum zaten. Siz bu konuda yeni, yani itirazınız olmadı mı diye.
2: Güzel
3: Sayın
2: soru.
3: Başkan, şimdiki ifadelerle ilgili inkar ettiği için bunu sormak durumunda değil miyiz? Avukatım sen neredeydin o esnada diye sormuyor muyuz normal davalarda?
2: Doğru.
3: Soruyoruz. Aynısını soruyorum diyor. Avukat, Sayın Başkan şimdi sanırım şu tekrar... Anlamadınız galiba. Aslında şöyle oldu kısmına diye açıklama yaparken Murat Kapki araya giriyor. Araya girebilir miyim? Giremiyor. Hakim şöyle mi algılayalım? Çıkacağım düşüncesiyle orada ne varsa aklıma geleni anlattım. Çıkamayınca değiştirdim mi oldu?
2: Evet.
3: Diyor.
2: Can alış soru bu.
3: Burada Ekrem İmamoğlu, bakın ben şu ana kadar Ekrem İmamoğlu'nun çok bağırdığını duydum mahkemede. Hiç Sayın Bakanımın bir önceki bölümdeki gibi gırtlağını çatlatırcasına bağırdığını duymamıştım.
0: Öyle mi?
3: Çok bağırdı.
0: Ne dedi?
3: Çok bağırdı. Söyleyeyim. Çok gürültünün
2: hocam,
3: arasında
2: akıllı,
3: duyabildiğimiz.
2: Akıllı adam Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu akıllı bir adam. Şahmatı gördü. Bak şahmatı gördü. Tamam. O kurnazlıkla...

0: kadar yükseltmeyin. Neye yükseltiyorsunuz sesinizi? Burası miting alanı değil. Neye sesini yükseltiyorsun burada sen?
1: Tamam.
0: Sertleşiyor hakim.
1: Olabilir, olabilir. Düzen sağlayacak.
0: Sanık, bakın arkadaşlar, sanık 3 kere ifade vermiş. Şu an bu ifadelerin doğru olup olmadığını bana anlatıyorsa, ben burada ifadeye imza atan avukata sorarım.
1: Doğru.
0: Sanığa da sorarım. Anormal bir kusur mu yapıyoruz biz şu an burada? Baskı altında olduğunu söylüyor zaten. Onu anlayabiliyoruz. Anlatıyor. Eşimi gözaltına aldılar diyor o esnada. Anlatıyor adam zaten. Biz de dinliyoruz. Nasıl yöneteceğimizi sizden öğrenmeyeceğiz burada. Pazartesi devam edeceğiz dedi.
1: Vallahi ben Gürkan Acır, Sayın Hakim'e bak, Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Şöyle, o soruların hepsi çok isabetli ve son derece objektif. Hiç bak tarafsız. Çünkü adam bir şey, sanık bir şey iddia ediyor. Sanık bir şey iddia ediyor, tamam mı? Ben diyor bu şeyleri baskı altında alındı. Sohbetimde geçen şeyler diyor yazıldı diyor oraya. Tutanağa yazıldı diyor. Şimdi bunu söyleyince hakim bunu şey yapıyor, deşiyor biraz. Yani baskı altındaysa da bunu görmek istiyor sayın ya, hakim.
0: Pazartesi savcısı.
1: Burada sadece savcı ben bu adama ceza vereyim, bu adamı söyledi her şey yalandır tarzında bir soru yok ki. Burada rahatsız edici bir soru yok ki. Sanık lehine de bir soru var burada. Ya diyor kardeşim, sen bu iddiaları yaptığında avukatların neredeydi? İşte dışarıdalardı sohbet yaparken. E avukatlara diyor ki bu sefer, ya kardeşim senin adamın, müvekkilin söylemediği şeyleri baskı altında söylediğini iddia ediyor. Sen itiraz yapmadın mı diyor, tutanağını imzaladın diyor tutanağı. O tutanağını imzaladın diyor. İşte o imzaladı, biz de imzaladık diyor herhalde şey avukat, avukatlardan birisi.
0: Biz sonra sadece ifade kısmında oradaydık. Öncesindeki sohbette
1: yoktuk.
0: İfadede bir sorun görmedik.
1: Görmedik diyor. Peki. İşte geçmiş olsun yani. Görmedik. Yani
0: Ekrem İmamoğlu'nun itirazları oluyor. Ekrem İmamoğlu'nun itirazları hakimin tavrına gidemezsiniz. Sorular sormak istiyorum şeklinde onu duydum. Ve bir de Oğuz'un dediği şeyi söyledi. Başkalarına böyle sordunuz mu gibi bir şey söyledi. Hakim Bey tekrar sözü aldı. Ekrem Bey böyle devam etmeyin. Burada anormal bir şey sormuyoruz. Bu üslubunuzla böyle devam etmeyin. Bakın Ekrem Bey, bu üslubla devam etmeyin.
1: Bak.
0: Devam. Bu hoş bir üslup değil. Şimdi... Bu üslubla devam etmeyin. Ya sana avukat bey, burada sorguladığımız bir sanığa ne soracağımızı başka sanığa mı soracağız diyor. Ekrem İmamoğlu dinlemek zorundasınız diyen bir avukata. Başka sanığa mı sanığa soracağımızı
1: şimdi
0: soracağız diyor.
1: Şimdi demek ki Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kapkin'in o geçerli sayılırsa o ifadelerinden çok rahatsız olduğu yerler var.
0: Burada önemli bir şey söylüyor bakın hakim bey. Burada Ekrem İmamoğlu'nun avukat hakkını savunan bir şey söylüyor. Diyor ki şey yapacağız, karar mı vereceğiz? Sizin hakkınızda olumsuz ifadeler var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Burada sorduğunuz sorularla diğer sanıkların da haklarını korumaya çalışıyoruz. Murat Ongun'la ilgili ifadeleri var bunun. Ekrem Bey'le ilgili ifadesi var.
1: Kapki için diyor.
0: Kapki için. Onları anlamaya çalışıyorum diyor.
1: Onların suçlayıcı ifadeleri var diyor hakim.
0: Ekrem İmamoğlu sonra hakim gitti. Ekrem İmamoğlu çıkışa ilk gelendi. Nefes nefes gerçekten sinirlendiğini de gördüm. Bize doğru döndü. Dedi ki Kapki'nin kayınpederi en öndeydi. Ona hitaben dedi ki ailelerimize yapılanları duymak da evladınız haykırdı. Geçmiş olsun, haksızlığı haykırdı, ailelerimize yapılanları duymaktan benim kanım dondu dedi ve gün böyle bitti.
1: Peki.
0: Tabii Murat Kapki sonra bana seslendi, o da ayrı.
2: Ya, yalnız burada hakimin sorduğu sorunun kritikliği, şimdi bir soruyla her şeyi anlamaya çalışıyor. Ben ilk günden bu yana bu mahkemede psikolojik bir savaş da var aynı zamanda. Çünkü bir savunma stratejisi var. Hakim de doğal olarak orayı, o yargılamayı yapmak istiyor. Kendisinin hakim olmasını istiyor. Sorulan soru sanığın, sanık avukatının ve Ekrem İmamoğlu'nun insicamını bozacak. Hiç beklemedikleri bir yerden. Bunları söylüyorsunuz ama avukatınız ne yapıyor? Şimdi o an müdahale etmese iş başka yerlere gidecek. Ben katılıyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun çok uyanık davrandığına ve psikolojik hareket ettiğine Mücahit Bey'in. O soruyu sorarak da en kritik yere vurmuş oldu bir anlamda.
3: Anladım.
2: Hakim.
3: Peki. Doğru. Sevgili izleyiciler, yeni konuya geçeceğiz. Kısa bir reklam. Taksim meydanı sürüyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: Buyurun.
8: Bu benim telefon kapandı da acil durumu ara diye.
7: Alo, ben pin kodumu unuttum, bana biraz
9: yardım edin. Nerede olduğunu öğrenebilir miyim?
10: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer aramalardan oluşuyor. Gereksiz yapılan bu çağrılar gerçek acil hastanın 112 acile ulaşmasına engel olmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmek suçtur ve cezası vardır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
12: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: aklınızda bulunsun.
1: Uygun sıcaklık ve nemli ortamlarda gözümüzde göremeyeceğimiz milyonlarca canlı üreyebilir. Yararlı ve zararlı olan mikroskobik canlılar baktığımız her yerde vardır. Üzümün sirkeye, sütün yoğurda dönüşmesi onlar sayesindedir. Açıkta bekleyen yiyeceklerin bozulması, meyvelerin çürümesi de onlar yüzündendir. Tifo, verem, grip gibi bazı hastalıkların sebebi de yine mikroskobik canlılardır. İnsan vücudunun 3 santimlik bir kısmında bile en az 20 milyon mikroskobik canlı yaşar.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

ediyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
2: TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı sürüyor. Yeni konumuzla devam edeceğiz. Fakat arada başka konular yetişmeyecek gibi. Onlardan da birkaç başlık söylemek istiyorum. Bir tanesi, bugün sabah saatlerinde bir başka operasyon haberi de Eskişehir'den geldi. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi, Ahmet Ataç'ın belediye başkanlığında uzunca da bir süre, değil mi Mehmet Bey?
1: Evet.
0: Çok, en az 15-20 yıldır tabii, herhalde 20, belediye başkanı.
1: 4 dönemdir belediye başkanı.
0: Onun belediye başkanlığını yürüttüğü Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik bir operasyon başladı. Ahmet Ataç'ta herhangi bir durum yok. Yani bir gözaltı vesaire söz konusu değil. Kendisi de açıklama yaptı zaten. Ama 60'a yakın gözaltı
1: 58 kişi
0: gözaltı var. Bu arada az önce düşen bir takım görüntüler de var. Ajanslara düşen görüntüler de var. Gözaltına alınan isimlerle ilgili yapılan aramalarda bir bahçenin içerisinde özel bir oda mı bulmuşlar Hasan Basri?
2: Ya böyle Saddam'ın çıkarıldığı yer altından tünel gibi, diyorsun ya? Oda gibi bir şey. GDH'ta gördüm az önce.
0: O videoya Eftal bir bak.
1: Nasıl bir şey o ya?
0: Evet, yani orada bir takım bir kripto bir şeyler yapılıyor falan filan. Ha, dur, ilk bilgilere göre 20 kişinin gözaltına aldığı öne sürülürken savcılık diyor daha sonra da 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulundu. O bahçede bulunan alt kat dipteki o yer özel kalem müdürünün bahçesinde şey bulunmuş. Mı? Evet.
1: Ya bu kıyamete hazırlık falan bir deliller var.
2: Orayı okuyayım mı? Okuyayım mı?
0: 33'ü belediye personeli olmak üzere toplam 60 kişi. Evet.
2: Yani o tünelle ilgili, o bahçeden inilen odayla ilgili.
1: Doğal dehliz mi orası? Yok.
2: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli ÖE'nin bahçesine gömülü gizli bir oda bulundu. Odada bulunan 9 adet kaçak kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Böyle şeyler var maalesef.
1: Kaçak.
2: Soruşturmada belediye müdür vekili olarak görev yapan DG'nin baskın sırasında şüpheli ÖE ile aynı evde olduğu belirlendi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor diye. Hani görüntüyü görünce bir şok durumu oluştu. O yüzden
0: görüntüyü hazırlıyor arkadaşlarım. Onları da vereceğiz.
2: Tepebaşı operasyonu içinde gizli kripto para madenciliği odası bahçeye gömülü çıktı.
3: Yani orada olsa olsa elektriği belediyeden kullanıyorlar.
0: Ne olabilir?
3: Madencilik şöyle, yani kripto para şeyleri var, cihazlar var, bağlıyorsunuz, kripto para üretiyor. Orada muhtemelen elektriği belediyeden kullanıyorlardır. Başka bir yere, yani kendi evinde de adam bu işi yapabilir ya da bir ardiyede de.
1: Ya bu adam kaçak kripto para mı?
2: Evin bahçesine. Evin bahçesine gömülü.
1: Kaçak kripto, yani sahte kripto para mı basıyor o şey makine?
2: Sahte değil, bu işler kaçak kripto para madenciliği diye bir güçlü bilgisayar, adamlar güçlü internet, yani güçlü elektrik altyapısıyla yapılan bir şey var.
1: Artık şey yapmışlar ya.
2: Bu yasak bu arada. Bunu yapanlar ceza alıyor. Böyle bir şey. Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik galiba bir operasyonda böyle bir yer ortaya çıkıyor.
1: Abi gelecek.
2: Belediyedeki özel
0: evet, kalemler. Video hazır mı? Oldu. Oğuz'a geçmeden.
1: Ama bunun belediyeyle bir ilgisi yok galiba.
2: Yok, tamam, belediye öyle. Özel yok canım, şöyle. Adamın
0: kendi özel kalem müdürünün bahçesinde bulunmuş.
2: Aynı evde belediye müdür vekili olarak görev yapan DG'nin baskın sırasında.
0: Villa, havuzlu bir villa.
2: ÖE ile aynı evde olduğu belirlendi. Yani
1: evet abi, şimdi şöyle.
2: ÖE'nin evine DG olduğu için baktığında baskın yapılıyor.
0: Dur bir dakika. Bir dakika bak, bir saniye.
2: ÖE'nin evine DG orada, belediye başkan vekili orada olduğu için baskın yapılıyor.
1: Anladım.
2: ÖE'nin evinden bile bu çıkıyor.
1: Tesadüfen çıkıyor.
0: Bu arada orada bir yasak aşk lafı da var.
2: Ya orasını bilemem.
1: Hayır. Soruşturma Gürkan Hacı.
2: Ha, yok, oradan görmedim. Çıktı
1: diyor. Soruşturma bambaşka bir şeyin üzerinde olabilir ama soruşturma ve baskınlar sırasında başka suç unsurları bulununca onlar da tabii
0: değerlendiriyor. Tamam, verelim. Görüntü gelmiş Mücahit Birinci. Görüntüyü bir verelim, şu ekranı açalım. Evet. Burası böyle bir evin bahçesinden girilen bir merdivenli bir yer. Aşağıya doğru iniliyor. Anladığımız kadarıyla.
1: Bayağı iniyorsun ya.
0: Evet, gizli bir odadan bahsediliyor. Evet, bilgisayarlar, serverlar. Senin güçlü bilgisayarlar dedin bu herhalde.
2: Yani şaka değil, bayağı güçlü, altyapı, yatırım gerektiren işler bunlar.
1: Allah Allah.
0: Evet.
3: Türkiye'de kripto para üretmek yasal mı? Bitcoin üretmek mesela.
1: Bilmiyorum. Değil. Türkiye'de basılmıyor onlar.
3: Yok, yani basılma değil yani, bu cihazları kurup üretiyorlar.
2: Dijital olarak üretiliyor.
1: Ha, dijital, evet.
0: Bahçenin altındaki gömülü bu gizli odada 9 adet gümrük kaçağı coin, yani kripto para madenciliği cihazı ele geçirilmiş. Bu sabah saatlerinde belediye, Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda, düzenlendiği operasyonda 20'ye yakın şüpheli gözaltına alınmıştı. Fakat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli ÖE'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda olduğunu tespit etti. Odada yapılan aramada ÖE'ye ait 9 adet gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı veren şüpheliler arasında yer alan, belediyede muhtarlık işleri müdür vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden DG'nin de operasyon sırasında ÖE ile aynı evde olduğu belirlendi. İkisi hakkında da gözaltı kararı verildi diyor. Özel kalem müdürü ile şube müdürü aynı evde bulunmuşlar. Yasak aşk lafı da buradan, evli değiller ama baskın sırasında, sabah baskını sırasında aynı evde çıkmışlar.
2: Türkiye'de kripto para madenciliği yasal olarak, yani yasaya konmuş bir yasağı yok. Kripto para madenciliği yasak değil. Yalnız kripto para madenciliği üzerinden gelir elde edildiği için bunun gelir vergisi mükellefi, yani gelir elde edildiği bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirilmediği zaman bir vergi suçu. İki, gümrük ve kaçakçılık suçu başka bir bildirimden dolayı. Çünkü uluslararası bir şeyde üretme durumu ortaya çıkabilir. Üç, kaçak elektrik kullanımı gibi yan suçlar üretir. Bununla ilgili ödeme yasağı konuları vardır. Kripto para madenciliği yaparsın ama bununla bir şey ödeyemezsin. Bu da ayrı bir suç ortaya çıkarır. Bilişim suçları, başkasının bilgisayar sistemini veya bulut sistemini izinsiz yolla kullanırsan bu yolla serverını bilişim suçlarına girer. Böyle bir suç üretir ve çevreye zarar verme riski vardır. Burada işte kazımazı var ya, ama gerçi bu özel mülküne yapmış. Böyle yan suçları vardır. Kripto para madenciliğini bildirmeden ve böyle yan suçlarla yapmak o şekilde suç haline gelir diye internette ilk bir şey gördüm, ama yeni son dakika bir yasa çıktıysa onu bilmiyoruz.
0: Peki. Şimdi Oğuz, sana dönelim. Bir soruşturma. Dün Türkiye aslında biraz senin haberinle haberdar oldu. Bir isim, Cumhuriyet Halk Partililerin yani dar çevrede belki de tanıdığı, bildiği bir isimdi ama çok geniş kitlelerin bildiği, tanıdığı bir isim değil. Bir iş insanı olduğu iddia ediliyor. Fakat çok tuhaf bir suçlamayla, ilginç, şaşırtıcı bir suçlama diyelim daha doğrusu, ile önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı, ardından şoförü gözaltına alındı. Bu isim Turgut Koç. Fakat Turgut Koç'un özelliklerini birazcık senin haberlerini takip ettik. İlginç bağlantılar çıkıyor. Belli ki soruşturma biraz genişleyebilir. Ama ne olacak ne bitecek tabii takip edeceğiz. Şimdi bize bir anlatır mısın? Turgut Koç kimdir? Neyle suçlandı? Bunu senden bir dinleyelim.
4: Şimdi Turgut Koç, farkındaydım. Turgut Koç'u kimse bilmediği için çok fazla. Herhalde önemsemedi kimse. Ama bilenler de Turgut Koç'u bu operasyonun ya da bu soruşturmanın devam edersin nerelere uzanacağını az çok tahmin eder. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Çünkü şöyle anlatayım. Biliyorsunuz ne zaman duyduk Turgut Koç ismini? Kamuoyu ne zaman duydu daha doğrusu? Tolga Erdoğan'a 500 bin dolarlık rüşvet teklifi meselesini de duydu. Kendisi hem Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi hem Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegesi.
0: Oğuz, biz geçen programda biraz söylemiştik ama bir kez daha yinele, bir iş insanı mobilyacılıkla mı uğraşıyor aslında?
4: Evet, evet. Mobilya işiyle uğraşıyor. Temel olarak şirketleri aynı zamanda çeşitli ihalelere de giriyor. Birazdan anlatacağız zaten. Adını biz bu şekilde duyduk. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegesi, ama sıradan bir kurultay delegesi mi? Şimdi bağlantıları aslında çok ilginç. Ekranda görmüş olduğumuz Özgür Özel, yani genel başkan, Veli Ağbaba ve bir isim daha var aslında. Özgür Karabat. Özgür Karabat'la bu üçlüyle çok güçlü bağları olan, çok yakın olan, tırnak içinde izleyiciler net anlasın diye, kanka olan öyle anlatayım. Kanka olan, birlikte oturup kalkan, işte eğlenen, gülen bir isim Turgut Koç. Kamuoyu adını çok fazla duymasa da. Kendisi daha yakın zamana kadar şirketleri üzerinden, çünkü bir şirketi yok, birçok şirket var. Hem de sistemsel bir şekilde işte şoföründen kendisine, kendisinden şoförüne gibi aktarılan, onları da anlatacağız. Bir isim kendi şirketleri üzerinden daha yakın zamana kadar bazı belediyelerden hala ihaleler alan bir isim olarak. Evet, bir isim olarak biliniyor. Çünkü daha yakın
0: zamana kadar. Bu arada yani belediyelerden alıyor tabii değil mi ihaleleri?
4: Evet, belediyelerden alıyor. Mesela 10 milyonluk bir ihale almış bir belediyeden yakın zamanda. Bunlar elbette soruşturma konusu olacaktır. Biz etki etmeyelim diye bu şekilde konuşmayı tercih ediyoruz.
0: Tabii.
4: Hatta şöyle söyleyeyim size. Son 2 yılda bazı zararları da olduğu bu konuda. Nasıl zararlar oldu? İşte belli başlı insanlar araya giriyor. Belediyelerden ihaleler alınıyor. İhale alındıktan sonra aracıya payı veriliyor. Ancak belediyeden geri ödemeyi son 2 yılda, dikkatinizi çekerim, geri alamadığı için, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde para yok, alamadığı için de bazı zararları olduğu söyleniyor. Böyle bir isim. Ne görevi vardı? Niye bu kadar önemli? Şimdi az önce Demirhan Gözaçan mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Gözaçan.
4: Gözaçan. Evet, Demirhan Gözaçan. Sağ kolu dedik ya, Turgut Koç'a gözü ve kulağı diyelim. Çünkü kara kutu diye tabir edildiği için göz kulak benzetmesi daha
0: kimin? Özgür Özel'in mi, Veli Ağbaba'nın mı?
4: Efendim?
0: Özgür Özel'in mi, Veli Ağbaba'nın mı gözü kulağı?
4: Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın gözü kulağı. Çünkü aynı zamanda Özgür Karabat'la da çok samimi. Ama özellikle Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yla çok yakın ilişkileri var. Seçim dönemi, yani Cumhuriyet Halk Partisi kurultay dönemine önce bir geleyim isterseniz. Şöyle bir durum var. Arkadaşlarımız verebilirse kendisi hakkında da görseller ekranlara, oradan da anlatalım aynı zamanda.
0: Şimdi İstanbul
4: İl Kurultayı döneminde birlikte çalıştığı bir isim var. Metin Kaya, ofisi değildi arkadaşlar. Delege, kurultay dönemini anlatalım önce isterseniz. Metin Kaya kendisi İBB Belediye Meclis üyesi. Onunla birlikte Özgür Çelik için delegelerle görüşüyorlar. İddia o ki bir takım akçeli işlerde konuşuluyor. İddia, ama güçlü bir iddia tabii ki bu aynı zamanda. Sonra İstanbul İl Kurultayı bitiyor. İstanbul İl Kurultayı bittikten sonra şu meşhur 38. Genel Kurultay'a geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildi, sırtımdan hançerlendim dediği kurultaya geliyor. Bu kurultay zamanında da il il dolaşıyor. Niçin dolaşıyor? Az önce Özkan Yalım'ın ifadelerini anlatırken bir sürü şehir saydı Hasan Basri. Onun gibi görevler kapsamında kendisi de Malatya ve Maraş bölgesinden sorumlu olarak.
0: Turgut Koç mu?
3: Turgut Koç Malatyalı.
0: Evet, Malatya hemşerimi tanıyor musun?
3: Hemşerimiz Veli Bey, ben çok tanımıyorum, delege yapıldı. Ben parti yıllardır tanırım. Partide kimler vardır, kimler yoktur. Ne zaman Turgut Koç partiye girdi, ne zaman delege oldu, hangi şartları haizde, hangi emeğe delege oldu bilmiyorum. Zannediyorum Veli Bey'in herhalde yakınlığı daha çok Malatyalı hemşerisi olmasından diyalog kurarak delege olmuştur. Hatta bu Tolgan Erdoğan ciddi mücadele etti bu konuda, biliyorsunuz. Aynı davadan biz de 38. davada ifade verdik ya, gittik. Ben de o davada bulundum. Hatta Tolgan'a demişlerdi işte para verelim diye, işte bunları.
0: Bizim programda mı?
3: Evet, davadan çekil
0: diye. Biz Turgut Koç ismini ilk zaman orada, evet, duyduk.
3: Tolgan hiç o konuda.
0: Bizim programda Tolgan bağlandı
3: tabii,
0: ve
3: tabii, Tolgan anlatmıştı. Evet. Davadan Tolgan hiç çekilmeden yine bildiklerini gidip mahkemeye anlattı. Ama ben eskiden beri partili olarak, yani Malatya olursa çok daha iyi tanırdım yakından. Ama tanıdığım, bildiğim birisi değil, ama Beşiktaş yönetiminde olduğu ve Veli Bey'e yakın olduğu, Veli Bey'le nin sayesinde, tabi bunlar iddia, ihale aldığı belediyelerden direkt
0: tabii
3: ihale aldı.
0: Şey, özür dilerim.
3: Evet, iddia olarak söyleniyor. Fakat iş dünyasını çok fazla bilmiyorum. Burada bildiğim Tolga'nın mücadelesidir yani.
0: Peki. Oğuz devam edelim.
4: Evet, Malatya ve Kahramanmaraş bölgesinden sorumlu olarak, daha çok ağırlıklı olarak orada delegeleri ziyaret ediyor. Delegelerle işte görüşmeler yapıyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kulislerinde de konuşulan çok güçlü bir iddia. Bu görüşmelerde bazı parasal mevzulara da girdiği belirtiliyor aynı zamanda. Bu da çok güçlü bir iddia. Zaten dördüncü madde olarak bunu koyduk. Şimdi
0: bu arada Oğuz 2020 seçimlerinde milletvekili aday adayı da olmuş galiba. Evet. Üçüncü bölgede.
4: Evet. Üçüncü bölge
0: Beşiktaş'ta aday adayı da yönetim zamanda. Kurulu. Beşiktaş Spor Kulübü'nde de yönetim kurulu üyeliği devam ediyormuş.
4: Yönetim kurulu üyesi. Ve Malatya Kahramanmaraş ziyaretlerinde kendisine eşlik eden dikkat çekici bir isim daha var. Kalender Özdemir. Hmm. Mehmet Bey belki bilir, siz de bilirsiniz. Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı kendisi aynı Altın zamanda. Altın'da
3: Belediye Başkan Yardımcısı, sonra Ataşehir'e geldi.
4: İl kurultayında Özgür Çelik'i desteklemesine rağmen genel kurultayda Kemal Bey'in karşısındaki adayı yani Özgür Özel için çalıştığı da belirtiliyor. Aynı zamanda zaten yanlış hatırlamıyorsam Kültür AŞ miydi? Kültür AŞ ya da Medya AŞ'de de bir görevi var. Yönetim kurulu üyesi görevi var şu an. Ama Ekrem İmamoğlu'yla verilmiş yani fotoğraf.
3: Kalender şey gibi değildir, koç gibi değildir. Kalender yıllardır partilidir. İlçeden ilden gelmiştir. Yani ikisi aynı kefeye koymak mümkün değil.
4: Aynı kefeye koymak değil. Sadece hani duyduklarımız, anladım, bildiklerimiz. Bir de fotoğraf karesi de var zaten Ekrem İmamoğlu'yla birlikte. Çekildiği, paylaşım yaptığı bir fotoğraf karesi var. Şimdi Turgut Koç'a tekrar dönecek olursak. Şirketleri çok enteresan. Başarılı, tırnak içerisinde, ihaleler kazanmış. Mesela şirketleri de verelim isterseniz ortaya. Bir Santa Ofis Büro Mobilya var. Aslında kendisinin değil. 9 Ocak 2014'te Gökhan Cumalı, kendisinden hemen sonra gözaltına alınan, siz şoförü müydünüz diye soruyor savcı. Şoförüydüm, evet, sonra kendi şirketlerimi kurdum diyor. Biz de o kurulan şirketlere bir baktık. Santa Ofis Büro Mobilya mesela 9 Ocak 2014'te Gökhan Cumalı kuruyor. Kurduktan 20 gün sonra belediyelerden ihaleler almaya başlanıyor. Mobilya temini, ofis mobilyaları temini zaten belli olduğu üzere. Bir sene sonra da 20 gün sonra ihaleler alan şirket tam kurulduktan bir sene sonra yani 9 Ocak 2015'te Turgut Koç'a geçiyor. Turgut Koç devralıyor.
0: Yani şoförü üzerine kuruyor şirketi, sonra kendi devralıyor, öyle mi?
4: Şoförün üzerine mi kuruyor bilmiyoruz ama şoförün üzerine kurulan bir şirket 20 gün sonra devralıyor.
3: Karışıyorlar. Turgut Koç da Veli'nin şoförü bir şirket kuruyorlar galiba. Orada bir yanlış anlaşılmış.
0: Hayır, ifadede şöyle bir şey var. Yanılıyor muyum Oğuz? Gökhan Cumalı da aynı zamanda ben Veli Ağbaba'nın da eskiden şoförlüğünü mü yaptım diyor.
3: Evet.
4: Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yaptım demiyor. Turgut Koç'un şoförlüğünü yaptım. Veli Ağbaba'yı da çoğu yere götürdüm, getirdim, temsilini sıktım, taşıdım. Tamam. Şeklinde bir ifade var.
0: Tamam.
4: Şimdi bir dönem şoförüydüm diyen Gökhan Cumalı üzerine kurulan 9 Ocak 2014'teki şirket bu tarihte kurulan 9 Ocak 2015'te bir sene sonra Turgut Koç'a geçiyor. Turgut Koç'a geçtikten sonra yelpaze genişliyor. Bir anda daha fazla ihale ve daha fazla belediyelerden ihaleler alınmaya başlanıyor. Sadece İstanbul aklınıza gelmesin. İstanbul dışı bazı belediyeler de zikrediliyor. Bir de Koç Büro Mobilya var. Yine Gökhan Cumalı üzerine önce kurulan. Sonra tekrar Turgut Koç'a geçen ve yine aynı istikamette belediyeden ihaleler alan, mobilya ihaleleri alan sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok ilinde bir şirket. Şoförden patrona devrolan şirketler dikkat çekiyor bu noktada. Şimdi bir başka konu da şu, Turgut Koç'un mevcuttaki görevi. Çok sordum, birkaç kişiye sordum bu durumu. Dedim tamam, delege yapılmış İstanbul'da dediği gibi çalışmış, Özgür Çelik kazanmış. Diğer meseleler yargının meselesi. Genel kurultayda Özgür Özel için çalışmış. Peki şimdi önemi ne dedim? Şöyle bir ifade kullandılar bana. Mevcut belediyelerdeki ihaleleri yakın olduğu arkadaş grubu adına iddia olarak ortaya koyuyorum. İddiaları bizim söylemek de görevimiz elbette. Yani zikredilen Veli Ağbaba Özgür Özel'den aldığı talimatlarla belediyelerdeki ihaleleri organize eden kişi dediler. Şaşırdım. İnanmadım. Peki, tabii. Birkaç kişiyi daha aradım, sordum. Benzer iddiaları da yine bizim tarafımıza dile getirdiler. Tabii kendisine savcılıkta sorulan sorular çok ilginç.
0: Oğuz bir dakika şimdi.
4: Tabii ki.
0: Burada şöyle bir şey var. Tabii bütün bu yani belediye ihaleler vesaireler, bunlar söylüyorsun. Aslında bir belediye ihale sistemi üzerinden bir sorgulama var gibi geliyor ama şu anda Turgut Koç'un tutuklamaya sevki bambaşka bir konudan. Şimdi senden evet. özellikle rica ediyorum. Çok dikkatli bir şekilde ve kimseyi hani rencide etmeyecek bir şekilde konuşacağını bilerek söylüyorum. Çok vahim bir iddia ama nasıl bir düzgün cümlelerle bunu söylersin? Turgut Koç neyle suçlanıyor?
4: Şimdi şöyle, narkotik birimi tarafından alınıyor. Çünkü Yiğit Macit isimli bir uyuşturucu torbacısının deniliyor. Telefonundan çıkan isimlerden bir tanesi. WhatsApp yazışmaları geri getiriliyor. O isimlerden bir tanesi telefonda çıkıyor. Bu yönde sorular soruluyor önce narkotik yönünden. Sonra da maalesef zikretmek istemediğimiz ahlaki olmayan bazı konular soruluyor. Ve bu konular Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de adı geçecek şekilde soruluyor. Buradaki amaç şu, konuyu, iddiaları her yönüyle değerlendirmek. Çünkü ortada bir belediyelerden çok sayıda ihale alan şirket var, şirketler var. Bu şirketlerin sahibinin Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez yöneticileri ve genel başkanıyla sağlam ilişkileri var, sıkı fıkı ilişkileri var. Bir de ortada maalesef ahlaki olmayan ilişkilerde...
0: Şimdi onu tam kelime olarak söyleyelim ama detayına girmeyelim. Evet. Bir fuhuşa aracılık suçlamasıyla mı tutuklanıyor?
4: Evet, suçlamasıyla tutuklanıyor. Zaten kaldığı koğuşu da az önce öğrendik. Metris cezaevine gönderilmişti. Üç nolu koğuşa gönderilmiş. Üç nolu koğuşu herhalde polis, adliye muhabirleri vesaire bilir. Yine ahlaki olmayan suçlar işleyen kişilerin kaldığı koğuş diye peki. söyleyeyim.
0: Peki.
4: Böyle ifade edelim yani.
0: Oğuz.
4: Oraya konmuş ve orada da hüngür hüngür ağladığı bilgisini de biz ulaştık. Şu an için ulaştık. Onu da zikretmemde bir sakınca
0: peki,
4: yoktur
0: diye. Peki Oğuz, burada frene basalım. Tamam. Ama bir tamam, şey soracağım. Peki. Bu soruşturma sence daha ilerleyecek gibi bir duruyor mu? Deneyimli bir muhabir olarak ne söyleyeceksin bize?
4: Evet, soruşturmanın ilerleyeceği kanaati bizde oluştu. Bizim gibi bazı bizden daha deneyimli üstadlarımızın da dile getirdiği şöyle bir ifade tutanağını okudular. İddialara baktılar, bağlantılara baktılar ve bu soruşturmanın önümüzdeki dönemlerde ve kısa bir dönemde daha da ilerleyeceği yorumunu güçlü bir şekilde dile getirdiler.
0: Peki.
4: Şeklinde bir ifade kullanayım.
0: Ve, Oğuz, teşekkür ederim.
4: Çok su evet. kaldıracak bir soruşturma olduğu da söyleniyor aynı zamanda.
0: Şimdi bunu burada keselim, böyle keselim ama genel bir değerlendirmeyi İhsan Aktaş'tan alalım. Şimdi yani gerçekten Mehmet Bey programın başında bir isyan etti ve tepkisini koydu. Hayatını Cumhuriyet Halk Partisi'ne adamış, bu konuda çalışmış ve kendi tabiriyle bir Anadolu çocuğuyken bakan koltuğuna oturmayı bana Cumhuriyet Halk Partisi sağladı diyerek partisine olan vefa duygusunu, sevgisini, muhabbetini ifade etmiş bir çığlığı da dinledik. Beraber dinledik Mehmet Bey'den. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de bu girdabın içerisinde şu anda. Çok net görüyoruz. Bir taraf kızıyor, siz diyor bunları niye dile getiriyorsunuz filan. Ama artık hani tabiri caizse mızrak çuvala sığmıyor artık. Yani bu
1: yönetilemiyor artık.
0: Tabii yönetilemiyor. Ve ne yazık ki üzülerek de söylemek lazım. Atatürk'ün koltuğunda oturan genel başkan da sadece öfkeyle sağa sola bağırıyor. Biraz da kontrolünü de kaybetmiş gibi gözüküyor. Ve partilileriyle kavga eden, onlara düşman gibi bakan, düşmanlaştıran bir politika izliyor. Kucaklamak, kapsayıcı olmak yerine onları dışlayıcı, onları atarsam kurtulurum, bu işler biter diye sıkıştığı bir dar mahalle medyasının içerisinde kendisini onaylatmaya çalışıyor. Ancak gitgide her gün yepyeni skandallarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir değerlendiriyorsunuz? Yani. Sizin siyaset okumanız çok önemli. Çünkü hayatınız sizin de siyasi analizlerle geçti ve araştırmalarla geçti. Nasıl şimdi okuyorsunuz?
3: Bir önceki genel seçim bittiğinde Cumhuriyet Halk Partili bir gazeteci bana şu soruyu sordu. Dedi ki yani seçim bitmiş, değerlendirme yapıyoruz. Ya çok zamandır karşı karşıya geliyoruz, tartışmalar yapıyoruz ama son iki yıldır sıkça karşı karşıya geldik ve ben kendi tezlerimi savundum, sen kendi tezlerini savundun. Peki ne oldu yani? Senin bütün söylediklerin doğru çıktı, benim tamamı yanlış çıktı.
0: O mu dedi?
3: O dedi. Ben dedim ki ya bizim parti de biraz rasyonel ya dedim hani. Şimdi şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nde önce biraz geriden alacak olursak. Mesela kendini bir üst sınıf olan olarak gören bir akademisyen kesim var. Onlar işte dünya tasarımları, dünyaya bakışları falan belli. Arada bir gazeteci grup var. Bu gazeteci grup partililerden daha partizan.
0: Doğru. Ve gerçekten öyle.
3: Belki de mesela parti bazı konularda esnekliğe girecek olsa onlara müsaade etmeyecek. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya ile ilişkisi AK Parti ya da diğer partiler gibi değil. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan medya ile yaşıyor. Yani mesela AK Parti için şeydir yani iletişim araçlarından birisidir medya. Hı hı. Araçtır yani nihayetinde siyasetin amaçları vardır. Medya onu dillendirir, tartışır. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi medyanın kendisi ve içinde yaşıyor. Üçüncüsü dedim, üçüncü grupta nedir? İşte troller. 10.000 tane troll, işte siz bir şey yazacaksınız, size küfredecekler falan. Sonra şeye geldiğiniz zaman, ben işte az önce Mehmet Bey'e gönderdiğim yazıda bir şey yaptım. Şimdi şey, iktidara aday olan bir parti, muhalefet partisi, daha idealist, daha dürüst, daha ahlaklı, daha ilkeli.
0: Tabii.
3: Çünkü şöyledir.
0: Ahlaki mesela, üstünlüğü bırakmamış olması.
3: Bırakmamış olması. Mesela iktidar 25 yıldır iktidar. Mutlaka iyi yaptığı şeyler vardır. Yapamadıkları vardır. Bir muhalefet partisi alır. O iktidarı analiz eder. Hatta ben şey önerdim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir AK Parti çalıştayı yapmasını önerdim. Yani çalıştaydan öte şura yapmasını önerdim. Otursun bir baksın. Sonra bu toplumun ihtiyaçları nedir ona baksın. Fakat şöyle bir açmaz da Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya. Mesela diyelim ki İzmir'i yönetiyorsunuz. 30 yıl çivi çakmıyorsunuz ama oyunuz hiç eksilmiyor. Kadıköy yönetiyorsunuz. Kadıköy çöküntü alanına dönüyor. Oyunuz yine eksilmiyor. Bakırköy'e biz gençliğimizde, çocukluğumuzda iyi bir semt görmek için giderdik. Peyzajdı, düzgün, nizami. Hani tamam, kötü yerlerde oturmadık ama işte Üsküdar'da, Fatih'te oturdum. Gider gezmek için Bakırköy'e giderdim. Bakırköy şu an Bağcılar'ın gerisinde kalmış bir yer. Dolayısıyla siz hiçbir şey yapmadığınız halde kitlesin arkanızdaysa o zaman niye bir şey yapasınız ki?
0: Böyle bir
3: şeyle Gazi Osman Paşa'da bir cuma kılmıştık. Bir ilçe başkanı yanıma geldi. Dedi ki ya seninle dertleşmek istiyorum dedi. Buyurun dedim. Dedi ki ya şu an Kılıçdaroğlu görevde. Şöyle iddialar var. Efendim işte şey olsa yani Atatürk gelse aday olsa Kılıçdaroğlu'na karşı kazanamaz. Fakat benim başka bir iddiam var dedi. Daha kurultaya var 2 yıl falan yani. Dedi ki bir gün kurultay olacak dedi. Akşamdan herkes Kılıçdaroğlu'cu olarak yatacak dedi. İmamoğlu hepsinin evine bir adam gönderecek dedi. Akşam Kılıçdaroğlu'ya inanarak yatan adam sabahleyin İmamoğlu'cu kalkacak. Ve biz bu adamlarla, bu yeni nesil adamlarla, bu müteahhit tayfesiyle baş edemeyeceğiz. Ve partiyi bunlara devam
0: edeceğiz. Neye dayanarak söyledi bunu?
3: Bunu bu CHP'li ilçe başkanı söylüyor.
0: Tamam da yani ne nasıl öngörüyor yani? Öngörüsü nerede?
3: Diyor ki bizim içimize yeni nesil bir grup geldi. Bu gruplar ilişkileri kullanmayı, parayı kullanmayı evet, olağanüstü derecede iyi biliyorlar. Biz bunlara karşı yayan kalacağız ve yenileceğiz. Yani iddiası buydu kişinin. Hatta biz bir programda konuşurken bir arkadaş dedi ki ya dedi biz niye yorum yapıyoruz ki gelsin arkadaş konuşsun burada. Hani iki yıl önceden bu öngörüyü koyduğu için. Şimdi gelinen noktada şu var. Cumhuriyet Halk Partisi bence şeyini kaybetti. Mesela bu yazıda da zikretmiştim. Aşağıda bir Cumhuriyet Halk Partisi kitle var. Emekli memur, düzgün adam, sanayici, iş adamı, kentli. Bu adamlar çok partiye de gidip gelmiyorlar ama sadık bir şekilde oylarını veriyorlar. Hatta bunlar dürüstü bırakın topluma dürüstlüğü salık veren adamlar. O yerleşik adamlar. Bir siyasetçi esnafı var maalesef. Bu siyasetçi esnafı daha ara yöneticiler. Ana odak noktasına geçimi koyan insanlar. Yani ticaretlerinden değil yani siyasetten. Eskiden şöyle bir grup vardı tepede. O siyasetçi esnafın üzerinde teknokrat, iyi yetişmiş, bürokrat, biraz aristokrat, hani o karmadan memleket meselelerini önceleyen bir taife vardı. Şimdi geldiğimiz noktada o siyasetçi esnafıyla üst yönetim özdeşleşti. Dolayısıyla aşağıdaki siyasetçi esnafından daha vizyoner düşünen. Mesela şöyle düşünün, dünya değişiyor. Çin bir kutup olarak ortaya çıkıyor. Türkiye savunma sanayinde devrim yap bir şey oluyor. Yani şunu düşünecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an kimse yok. Yarının Türkiye'si nasıl olacak? Ekonomiyle alakalı sorunlar mı var? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin yapamadığı neyi yapabilir ki onun önüne geçsin? Bu çaba da yok. Peki sosyal politikalarla alakalı da bir çaba yok. Varsa yoksa bir müsamere çocuğu gibi. Tamam yani adayınız iyi olabilir. %70'te kazanan olabilir. Mahkemesi olabilir. Ya bir partinin bir tane davası olmaz ki. Partiyi idare edeceksiniz. Vekilleri idare edeceksiniz. Belediye başkanını idare edeceksiniz. Herkese babalık yapacaksınız. Kimseyi mahalleden kaçırmayacaksın. Ben bu Burcu Köksal şeyinde AK Parti'ye geçmesinde iddialı bir cümle kullandım. Burcu Köksal kimliğinde bir kişinin AK Parti'ye geçmesi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma veya iktidar alternatif olma iddiasını kaybettiği anlamına gelir. Normalde akış nedir? Yani bir parti yorulur iktidar partisi. Genelde ikinci dönemde yoruluyorlar AK Parti'nin beşinci dönemi. Dört mü beş mi artık onu da şaşırdık.
0: 23 yıl oldu tabii 5'e 5 oldu.
3: Evet, 5 oldu. Şimdi normalde nedir? İktidar yorgunluğu olur, iktidarda dağınıklıklar olur, ihmaller olur. İktidardan başka partilere doğru hareket olur. Oysa şimdi seçime var şurada kısa bir zaman. Ve ana muhalefet partisi iktidar olma iddiasını bırakın, evlatlarını AK Parti'ye kaptırıyor. Bu mesela şeyde ya yani herkesin futbolla ilişkisi vardır. Bu şampiyonluk heyecanı diye bir şey vardır. Seyirci heyecanlanır, takım ona göre motive olur, yani yönetim disiplinli olur. Bunlar her biri birbirini destekleyerek iktidara doğru yürürler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar olma motivasyonu, iktidar olma programı olsa, mesela bir iktidar sinerjisi olsa, bir vekil ya da bir belediye başkanı bırakıp başka yere gitme, şartlar ne olursa olsun. Sıkıntısı varsa cezasını çıkar. Başka şey olsa başka şey olur. Ben diğer transferle ilgili çok şey söylendi ama ben Afyon'dan sonra direkt bu yorumu yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar alternatifi olma kabiliyetini ve sinerjisini kaybetmiş durumda.
0: Bunu kabullenmiyor tabii ama en azından merkez genel merkez yönetimi bunu böyle kabullenmiyor. Bitiriyorum programı. Bülent. Yakup da girdi içeri. Bitirebiliriz herhalde. Mehmet Bey, çok teşekkür
5: ben
0: ederim.
5: Teşekkür ederim.
0: İyisiniz değil mi?
5: İyiyim, çok iyiyim. Çok tamam. Teşekkür ederim.
0: Tamam. Çok size olumlu mesajlar.
5: Buyurun İhsan Bey'le ilgili. Buyurun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi kadroları var İhsan Bey. Hı. Ya mesela diyelim ki ekonomisten bir İrhan Kesici duruyor da çağırmıyorlar. Çok önemli dışlarından var, uzmanlar var, planlamacılar var. Bu yönetim tamamen böyle bir belli grup üzerinde olduğu için o gördüğümüz o büyük elçiler hepsi biliyorsunuz o Kemal Adol'dan tutun da işte Şükrü Elektağlar, Onur Öğmenler böyle dev gibi Türkiye'yi yönetebilecek ekonomistler, uzmanlar, planlamacılar var. Mutfakta duruyor bunlar. Bunlar eksilmiş değil. Yarın bu yönetim değiştiği zaman bunlar hepsi ortaya çıkacak. Hiç kimse Türkiye bundan endişe duymasın. Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem bak yeni kadrolarıyla yani mutlan gelir gelmez buraya kadar ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi özünden kopmadan bu yönetim değişirse ki biz değişmesini çok arz edenlerden bir tanesiyim. O arkadan gelecek kadrolarla yine Türkiye'nin bana göre iktidar olma şansı en yüksek bir partisi olarak yoluna devam edecektir.
0: Peki.
5: Bu bakımdan ben İhsan arkadaşımın söyledikleri tespitlerin bir kısmına katılıyorum. Bir kısmına katılmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dev gibi kadrolar var. Peki. Ve göreve hazırlar.
0: Mehmet Sevigen, Devlet Eski Bakanı, çok teşekkürler. Hasan Basri Akdemir, çok teşekkürler. Güle güle. Yarın seni Medya Kritik'te keyifle seyredeceğiz. Değerli gazeteci arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Yarın 21'de. Mücahit Birinci, çok teşekkür ederiz.
6: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: İhsan Aktaş, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nda bizden bu kadar. Gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok çok teşekkür ediyoruz. Hem sosyal medyada hem de televizyon başında bizlere yüzlerce mesajla destek oldunuz. Sağ olun, var olun. Biz burada noktalıyoruz efendim programı. Yarın akşam Medya Kritiği seyretmeyi unutmayın. Ama şimdi haber nöbeti sevgili Yakup Sağlam arkadaşımız da onunla devam edecek yayınımız. Görüşmek üzere efendim. Huzurlu bir sabaha uyanın. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber. Haber.
1: Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 15 Mayıs Cuma'yı gösteriyor. Türkiye'de, dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yüksek düzeyli strateji işbirliği toplantısına katıldı. Türk dünyası yüzyılı mesajı verdi. Erdoğan, Kazakistan'la enerji, savunma sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artacağını vurguladı. Erdoğan'a mevkidaşı tarafından da Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim edildi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıllık aranın ardından gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da yoğun temaslarda bulundu. Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı törenin ardından mevkidaşıyla ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev daha sonra Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, Kazakistan'la işbirliğimiz artacak dedi ve önümüzdeki dönemin Türk yüzyılı olacağının mesajını verdi.
3: Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
2: Liderler anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. İki ülke arasında eğitim, savunma sanayi ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda toplam 13 anlaşma imzalandı. Toplantıda konuşan Erdoğan, Kazakistan petrolünün dünya pazarlarına taşınmasında Türkiye vurgusu yaptı.
3: Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Türk dünyası için yeni köprüler kurma kararlılığı mesajı verdi.
3: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesinde gözlemci olarak temsil edilmesinden memnuniyet duyduklarını da söyledi.
3: Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
4: Büyük emeklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi nişanına layık görülmüştür.
2: Tokayev ayrıca Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Erdoğan, Kazakistan tarafından ihdas edilen nişanın takdim edildiği ilk isim oldu.
4: 2024 yılının Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde gelecek okulun temelleri atıldı.
2: Öte yandan iki lider 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan tarafından Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde inşa edilen Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini açıkladı.
3: Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar geçişli orta koridor içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile birlikte Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti.
1: Aziz İhsan Aktaş davasında savcılık mütalaasını açıkladı. CHP'li 4 başkana 12 yıla kadar hapis talep edildi. 4 sanık da tahliye edildi. Karar duruşması ise 15 Haziran'da görülecek.
5: Rüşvet iddiaları, örgüt üyeliği, ihalelerde dönen usulsüzlükler. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcının CHP'li belediye başkanlarına istediği cezalar belli oldu.
6: Dünkü söylediğim gibi
5: Aziz İhsan Aktaş davasında 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklar arasında 3'ü tutuklu 7 belediye başkanı var. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma ise Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görüldü.
7: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
6: Adalet mülkün temelidir.
5: Mütalaada Aziz İhsan Aktaş örgüt lideri olarak tanımlandı. Aktaş'ın kurduğu sistemle belediyelerden ihale aldığı iddia edildi. Çok sayıda ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve sahtecilikten 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Fakat bazı rüşvet suçlarında etkin pişmanlıktan yararlandı.
6: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
5: Dosyada en fazla ihale alan kurum Beşiktaş Belediyesi oldu. Savcı, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için tutukluluğa devam istedi. Akpolat'ın örgüt üyeliği suçlaması düştü. Ancak ihaleye fesat karıştırma ve rüşvetten 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Görevlerinden uzaklaştırılan 4 belediye başkanı için de ceza istendi. Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları listede yer aldı. Bu başkanlar hakkında rüşvet alma suçu öne sürüldü. Savcı 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talep etti.
8: Vallahi ne işin olduğunu biliyorsunuz.
5: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de mütalaada yer aldı. Özer'in ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu işlediği belirtildi. 6 aydan 2 yıla kadar ceza talep edildi. Mahkemede toplam 7 sanığın tutukluluğunun devamı istendi. Dava kapsamındaki 4 sanığın ise tahliyesi talep edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan'ın tahliyesine karar verildi. Diğer 7 sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak.
1: İtirafçı olan Uşak'ın eski belediye başkanı Özkan Yalım, genel başkanı Özgür Özel'in kendisinden para istediğini söylemişti. Yalım'la Özel'in para yazışmalarına dolaşıldı. Öte yandan Yalım'ın ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne de gönderildi.
2: İtirafçı olmuş Özgür Özel'in kendisinden para istediğini ileri sürmüştü. O yazışmalara ulaşıldı. Mesajlar tek tek ortaya çıktı.
9: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Özkan Yalım.
10: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
2: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde itirafçı olmuştu.
11: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
2: Özkan Yalım'ın itiraflarında en çarpıcı başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgiliydi. Yalım ifadesinde Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini ileri sürmüştü.
12: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
2: CHP tarafından o iddialar yalanlansa da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yazışmaları olduğu iddia edilen mesajlara ulaşıldı. O mesajlarda Özgür Özel Yalım'a sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım ifadelerini kullanmıştı. Parayı mavi valizin içerisine koymasını istemişti.
12: Biz milliyiz, ben Uşaklıyım.
2: Öte yandan bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.
1: Merkez Bankası 2026 yılının ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Orta Doğu'daki savaş ve artan petrol fiyatlarının enflasyona etkisi sebebiyle tahminler güncellendi. Ara hedef %24'e, yıl sonu enflasyon tahmini ise %26'ya yükseltildi. 2006

0: yapımı küresel ekonomide artan belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşti.
1: Savaşın bir belirsizlik bulutu eşliğinde dezenflasyon görünümünü etkilediği şu günlerde de kararlılığımızdan taviz vermediğimizin altını çizmek istiyorum.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ve jeopolitik risklerin petrol ve gıda fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti.
1: Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Son dönemde özellikle gıda fiyatlarında çok yüksek artışlar gördük.
0: Merkez Bankası Başkanı enflasyon beklentilerinin istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.
1: Bir önceki rapor dönemiyle kıyasladığımızda enflasyon beklentilerinin arzu ettiğimiz ölçüde gerilemediğini görüyoruz. Beklentiler halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. 2026 yılına ait enflasyon tahminleri de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yukarı yönlü güncellendi.
0: Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğinin de altını çizdi.
1: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
2: ABD Başkanı Donald Trump tarihi Pekin ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. İki lider kameraların önünde ılımlı mesajlar verse de görüşmede İran Savaşı ve Tayvan gibi zorlu konular ele alındı. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'nin İran'a askeri yardım yapmayacağını da söyledi.

0: Çin'in başkenti Pekin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. ...15 saatlik yolculuğun ardından çarşamba gününü dinlenerek geçiren Trump, ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider heyetler arası görüşme öncesinde kısa açıklamalarda bulundu. Trump, Xi ile kişisel ilişkisini övdü. Görüşmenin önemine vurgu yaptı.
1: Gerçekten görüşmelerimizi büyük bir heyecanla bekliyorum. Büyük bir görüşme olacak. Bunun belki de gelmiş geçmiş en büyük zirve olduğunu söyleyenler var. Bunun gibisini hiç hatırlamıyorlar. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar başka hiçbir şeyden söz etmiyor.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de uzlaşı mesajı verdi. Rakip değil ortak olmalıyız dedi.
2: Her zaman Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak çıkarların farklılıklardan daha fazla olduğuna inandım. Birinin başarısı diğeri için de bir fırsattır ve ikili ilişkilerin istikrarlı olması dünya için de olumludur. Rakip değil, ortak olalım.
0: İki liderin kameralar karşısında verdiği mesajlar ılımlıydı. Ancak Çin Devlet Televizyonu görüşmenin basına kapalı kısmında konuşulan zorlu meseleleri izleyicilerine aktardı. Buna göre iki lider İran Savaşı hakkında görüş alışverişi yaptı. Trump'ın İran Savaşı'nı sona erdirmeye yardımcı olmak için Çin'i ikna edip edemediyse şimdilik belirsiz. İran'ın en büyük petrol alıcısı olan Çin'in Tahran üzerinde büyük etkisi bulunuyor. Çin Devlet Televizyonu ayrıca iki liderin Rusya-Ukrayna savaşını da görüştüğünü bildirdi. Kulis bilgilerine göre Xi'nin Trump'a verdiği en sert mesajı Tayvan'la ilgiliydi. Çin lideri ABD'nin Tayvan meselesine yanlış bir yaklaşım göstermesi halinde iki ülke ilişkilerinin son derece tehlikeli bir noktaya geleceği uyarısında bulundu. Beyaz Saray kaynakları ise Çin devlet medyasının tam tersi yönünde açıklamalar yaptı. ABD'li bir yetkili görüşmede Tayvan meselesinin görüşülmediğini belirtti. Beyaz Saray, ABD ve Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Açıklamada ayrıca tarafların İran'ın nükleer silaha asla sahip olamayacağı konusunda da anlaştığı iddia edildi.

0: İki lider görüşmelerin ardından Pekin'deki Cennet Tapınağı'na geçti. Gazetecilerin görüşmelerin nasıl geçtiğini sorduğu ABD Başkanı soruyu geçiştirmeyi tercih etti. Xi Jinping, Donald Trump'ın şerefine bir akşam yemeği verdi. İki lider işbirliği mesajlarını burada da sürdürdü. Donald Trump, Xi Jinping'i 24 Eylül'de ABD'ye davet ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Trump, Xi'nin İran'a askeri yardım yapmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif ettiğini ifade etti.
1: Fransa'ya demirleyen ve 1701 kişiyi taşıyan yolcu gemisine norovirüs nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı. Semptom göstermeyen yolcular da gemiden tahliye edildi.
0: Norovirüs nedeniyle gemide alarm verildi. Gemi karantinaya alındı. Çoğunluğu Birleşik Krallık ve İrlanda'dan gelen yolcuları taşıyan ve norovirüs salgınına maruz kalan bir yolcu gemisi için Fransa'da uygulanan karantina kararı kaldırıldı. Ambition gemisinde bulunan 1701 kişinin tamamı salı günü bordoya demir attıktan sonra bir kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ve onlarca kişinin kusmaya başlaması üzerine yolcular 24 saatten fazla bir süre gemiden inememişti. Yerel yetkililer semptom göstermeyen kişilerin çarşamba öğleden sonra gemiden inmesine izin verirken enfekte olanların gemide izole bir şekilde kalmaları emredildi. Hayatını kaybeden kişi kalp krizi geçiren 92 yaşındaki bir İngiliz erkek. Sağlık yetkilileri ölümün norovirüs salgını ile ilgisi olmadığının göründüğünü belirtti.
1: 9 günlük bayram tatili için artık geri sayım devam ediyor. Vatandaş da bilet derdine şimdiden düştü. Şehirler arası otobüs biletleri de kapışılmaya başlandı. Bu durumu göz önünde bulunduran fırsatçılarsa hemen biletlere zam yaptı. Ticaret Bakanlığı da fırsatçıları mercek altına aldı.
2: Fiyatlarda kesinlikle bir artış var. Dün akşam kontrol ettim hatta. Ankara Kahramanmaraş 1300 TL iken 1500 TL olmuş bayram arefesinde. Bir gecede 200 lira artmış.
3: Ben Pamukkale'ye aldım mesela, bir pahalılık var biletlerde.
4: Ramazan bayramındaki yoğunluktan çok çok fazla yoğunluk var.
5: Ankara İstanbul arasında bilet fiyatı ne kadar?
4: 1100 lira.
5: 9 günlük bayram tatilinde adeta bir göç dalgası yaşanacak. Kimi memleketine, kimi tatile gidecek.
6: 5-6 firmayı aradım, en son işte bir firmada buldum.
5: Yeri biraz zor mu buldunuz koltuğunuzu?
6: Zor buldum, evet.
7: Bilette çok zor buldum. Ben buraya ilk geldiğimde kahve fiyatına bilet alıyordum ama şu an çok pahalı. Zam gelmiş hepsine. 200-300 lira. Çok kötü. Bir fırsatçılık var galiba.
5: Bilet fiyatlarında bir artış var mı?
4: Tabii ki var. Çünkü bu bayram tatil 9 gün.
5: 9 günlük bayram tatili otogarları hareketlendirdi. Vatandaş bilet peşine düştü. Ancak çoğu firmada kapasite neredeyse dolmuş durumda.
8: Bir hafta 10 gündür biletler yok yani. %99 dolar diyebilirim yani.
5: Yer bulabildiniz mi peki?
7: Evet, son anda. Tedirgin geldik, bulamayız diye düşündük ama bulduk. İki koltuk.
9: Ancak iptal edilen yolcuların yerine bulabiliriz. Başka türlü bulamayız.
10: Vatandaş bilet fiyatlarındaki artıştan dert yanıyor.
11: Ocak ayında yapmıştım. Hatay'a gittim. O zaman 1200 TL civarında bir bilet almıştım. Şu an 1500 TL oldu. Bayram zamanları artış oluyor tabii.
5: Ne kadar önceden aldınız bileti?
11: 2 hafta önce aldım.
12: Ramazan geliyor, fırsatçılık var, otobüslerde var, her şeyde var. Olmayan bir şey yok ya. Geçtiğimiz bayram yer bulamadığım için gidememiştim, şimdi gidiyorum.
10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ise fırsatçılara göz açtırmıyor. Ekipler Ankara şehirler arası otobüs terminalinde eş zamanlı fiyat denetimi yaptı.
5: Ticaret Bakanlığı ekipleri firmaların fiyat listesini inceliyor. Eğer bakanlığın belirlediği tavan fiyat aşılmışsa tutanak tutuluyor.
13: Denetimlerimizde ulaştırma elektronik takip sistemine otobüs firmalarının beyan ettiği fiyat listesiyle yolcunun biletindeki fiyatın uyumlu olup olmadığının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda idari yaptırım uyguluyoruz.
1: Ünlü şair Cemal Süreyya, kahvaltının mutlulukla mutlaka bir ilgisi olmalı demişti. Yargıtay'ın son kararına göre kahvaltının boşanmayla da bir ilgisi var. Çünkü eşine kahvaltı hazırlamayan kadın kusurlu sayıldı. Üstüne üstlük bu durum boşanma sebebi olarak değerlendirildi. Yüksek Mahkemenin bu kararı yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
14: Eli ayağı var değil mi? Benden de güçlü kuvvetli. Otursun kahvaltısını hazırlasın. Ben de oturayım giyeyim bari.
15: Yanlış bir kevap. Ben kabul etmiyorum.
16: Duyan olur mu öyle şey dese de oldu. Kahvaltıyı hazırlamamak boşanma sebebi sayıldı. Sizin evde kahvaltıyı kim hazırlıyor?
17: Çalıştığım için kahvaltıya çok zamanım olmuyor.
16: Kadın kocasına kahvaltı hazırlamazsa boşanma sebebi...
17: Şaka. Gülelim. Bence erkeğin kahvaltı hazırlaması çok romantik. O yüzden erkek kahvaltı hazırlamalı.
16: Günün en önemli öğünü kahvaltı. Bu kez yargıya taşındı. Karısının kahvaltı hazırlamadığını gerekçe gösteren eş boşanma davası açtı.
18: Yok ya, aslında müşterek. Yani çalışırsa müşterek. Çalışmadığı zamanlarda zaten eşine kahvaltı hazırlamak Türk iş milletinin isteğidir.
16: Kimileri kararı aile içi sorumluluk olarak değerlendirdi. Kimileri de kadın ve erkek eşitliğini savundu. Kabul etmem dedi.
19: İzinli günlerinde o da hazırlıyor.
16: Kadın kahvaltı hazırlamazsa boşanma sebebi sayıyormuş.
19: Boşasın abla. Boşasın. Gideceği varsa göreceği de var. Yani kahvaltı hazırlamadık diye boşanma mı olurmuş? Eşitlik nerede eşitlik?
16: Kabul etmiyor musun?
19: Etmiyoruz.
16: Davalı eş savunmasına kahvaltıyı ben hazırlamam dedi. Yargıtay'dan şok eden karar geldi. Davada kadın kusurlu bulundu. Kim hazırlıyor kahvaltı evde?
20: Kahvaltıyı ben. Hayat. İki kişilik paylaşımla olmalı lazım.
21: Ama o zaman ben 15 saat nöbet tutuyorum. Geliyorum. Sen de git 15 saat nöbet tut o zaman.
20: Ya, çalışan bayanlar da var.
21: O evde biz çalışıyoruz. Evde olunca gelince de bir bekleriz yani. Kahvaltı yaptıktan sonra biraz sohbet. Ondan sonra tabii bana düşüyor. Topluyorum mutfağa götürüyorum.
1: Bizim çocuklar 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Heyecan her geçen gün artıyor. Dünya üçüncüsü olduğumuz 2002'deki turnuvaya yaptığı besteyle damga vuran Tarkan sessizliğini korurken Sinan Akçıl Türkler Geliyor bestesiyle çıkış yaptı.

0: seninleyiz.
1: Bir oluruz yolunda bir gönüller.
2: Şu şekilde Dünya Kupası için yapmış, ben sana dinleteyim.
3: Milli Mars'a bu abi Tarkan'a hemen şutlarım o Milli Mars'a. Bir onu

0: Nasıl olmuş?
1: Vazgeçtim abi, Sinan Akçıl.
0: Sinan Akçıl dinlediniz mi?
2: Dinledim, evet.
0: Nasıl olmuş?
2: Ya onun son hallerini beğenmedim. Aynen.
0: Tarkan'ı geçemez mi?
2: Yok, hayır, asla.

0: Nasıl olmuş?
1: Yani fena değil, güzel.
0: Tarkan'ı geçer mi?
1: Bence geçemez.
2: Bir de şey, Muğla da yapmış sanırım bir tane var.
0: O nasıl?
2: Onun bilmiyorum, konserinde bir kesit gördüm de. Tamam. Güzeldi yani. Adımız Türkiye, kanımızda var.
0: Sinan Akçıl mı, Tarkan mı?
3: Valla ben normalde Tarkancıyım ama marşı beğendim. Tarkan'ın daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Ondan da bir performans bekliyoruz. Bu

0: ki Atarkan'ın oyu 2002 miydi? İlhan 2002. Maz.
1: Yani geçemez mi?
0: Yanına yanaşabilir mi sizce? Geçemez, bence geçemez.
2: Kötü değil ya.
1: Efendim?
2: Kötü değil. Tarkan'ı
1: geçer mi?
2: O konuda bir şey söyleyemem ya. Yani Tarkan sonuçta. Bilirsin zır deliyiz biz. Hem yazında hem kışında.
3: Nerede olsan seninleyim. Futbol demişken Süper Lig'de son hafta iki maçı kadın hakem yönetecek. Asen Albayrak dört büyüklerin maçında düdük çalacak. İlk kadın hakem olarak tarihe geçecek.
4: Süper Lig'in son haftasında bir ilk yaşanacak. İki maçta kadın hakem düdük çalacak. Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Rize Spor Beşiktaş maçını Asen Albayrak, Kayseri Spor Konya Spor maçını ise Melek Takan yönetecek.
5: Vuruşta maçın hakemine itirazlar topu alana gidiyor.
4: Asen Albayrak Süper Lig'de 4 büyüklerin maçını yönetecek, ilk kadın orta hakem olarak tarihe geçti. Melek Dekansa ilk kez Süper Lig'de görev alacak. Asen Albayrak bu sezon Göztepe-Alanyaspor maçını yönetmişti. Albayrak 22 yıl sonra Süper Lig'de düdük çalan ilk kadın hakem oldu.
3: ABD merkezli robotik şirketin geliştirdiği yeni nesil yapay zeka sistemli insansı robot, herhangi bir insan müdahalesi olmadan tam 8 saatlik çalışma vardiyalarını tamamlayabiliyor. Süre dolduğunda ise diğer robota vardiya teslim ediliyor.
6: Ne yoruldum diyor, ne çay molasına çıkıyor, ne de izin alıyor. İnsansı robot fabrikada 20 saat boyunca durmadan çalıştı. ABD, Kaliforniya merkezli robotik girişimi Figure AI, yapay zeka destekli insansı robotlarıyla teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Paylaşılan canlı yayın videosunda insan benzeri robotun yaklaşık 20 saat çalıştığı görülüyor. Bu süre kapsamında robotlar 24 binden fazla paketi kontrol etmeyi başardı. Söz konusu robotlar 8 saatlik vardiyalar halinde çalışmayı sürdürüyor. Üstelik bu etkileyici sürecin tamamı Helix 02 sistemi sayesinde tamamen otonom bir şekilde gerçekleşiyor. Hiçbir şekilde insan müdahalesi yok. İnsansı robot 70 kilo ağırlığında, 1 metre 70 santim boyunda, bir de 20 kilogramlık yük taşıma özelliği var.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tam destek geldi. Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanında olduklarını söyledi. Tehditlere aldırış etme, Afyon için yeni projelerimiz var dedi. AK Parti kaynakları ise önümüzdeki günlerde katılımların süreceğini belirtti.
7: AK Parti ailemize hoş geldiniz.
8: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize, aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
4: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Köksal'a tam destek mesajı verdi.
8: Onlar ne yaparsa yapsın, biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
4: Genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı saflarına katan AK Parti'de keyifler yerinde.
9: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Burcu Köksal'a tam destek verdi. Köksal'a hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyledi. Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını, ailenin birlik ve beraberliğine her daim önem verdiklerini vurguladı.
7: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: AK Parti kaynakları toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın moralinin çok yüksek olduğunu, toplantının samimi ve enerjik bir atmosferde geçtiğini kaydetti. Ayrıca önümüzdeki günlerde katılımların süreceğini belirtti. Öte yandan toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Karabük'te devlet hastanesi yok iddiası da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için eksiklerin bir an önce giderilmesi talimatı verdi. Yapımı süren hastanelere ödeneklerin artırılması kararı alındı. Erdoğan, teşkilata çalışmaları için teşekkür etti. Yaz dönemi için saha hazırlıklarını hızla tamamlamalarını istedi.
8: Biz AK Parti olarak yegane hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz.
3: MHP'de görevden alma depremi sürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Malatya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın, il başkanlığına Turgay Şengünül'ün atandığını da açıkladı.
10: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
11: Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir.
4: Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyük kurultay öncesi teşkilat yapılanmaları sürüyor. Bu kez Malatya İl Teşkilatı görevden alındı.
12: Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey.
4: MHP'de ilçe ve il kongreleri yaza kadar tamamlanacak. 7 Mart 2027'de 15. olağan büyük kurultay yapılacak. İşte bu önemli sürecin arifesinde teşkilatlardaki deprem sürüyor.
11: Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, İntikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır.
4: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Malatya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
13: Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengön'ün atanmıştır.
4: MHP'de İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl ve Gaziantep il teşkilatları feshedilmişti.
3: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleşti. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da var. Kütahyalı Adana'ya götürüldü ve Kütahyalı'nın operasyondan bir gün önce attığı yasa dışı bahis tweeti ise gündem oldu.
14: Bunu yaptım bize. Hepsiyle hesaplaşmaya, hepsiyle yüzleşmeye hazırım.
6: Yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek diye tweet attı. Üzerinden 24 saat geçmeden o da aynı suçlamayla gözaltına alındı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleşti. Operasyonun hedefinde 200 şüpheli isim vardı. MASAK raporlarında şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettiği vurgulandı.
15: Tamamen bunu bataklığı kurutmak istiyoruz.
6: Gözaltına alınan isimler arasında en dikkat çeken isim Rasim Ozan Kütahyalı oldu. İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
15: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
14: İyiyim baba.
6: Rasim Ozan Kütahyalı sorgulanmak üzere Adana'ya götürüldü.
15: Rasim Bey, sizdeki milyonlarca böyle para hareketli bir şey söyleyecek misiniz?
14: Valla ben öyle bir hareketli yok, bir yanlış anlaşılma var.
6: Sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı ve diğer şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
15: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek
14: misiniz?
6: MASAK raporlarında Kütahyalı'nın hesap hareketlerine de yer verildi. 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon lira para girişi olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinde yapılan incelemede aynı tarihlerde Kütahyalı'ya 6 farklı ödeme kuruluşundan 35 milyon lira gönderildi iddia edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmadan saatler önce Adalet Bakanı Akın Gülley'in yine bir başka yasa dışı bahis operasyonu tweetini retweetlediği ortaya çıktı. Kütahyalı o tweeti yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla yeniden paylaşması dikkat çekti.
15: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna
16: kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor.
6: Adalet Bakanı Güllek, Adana merkezli gerçekleşen operasyonla ilgili bilgi paylaştı. Bakan Güllek, açıklamasında deliller neticesinde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır ifadelerine yer verdi.
16: Tüm Türkiye'deki bastacılarımıza yasa dışı bahis konusunda gerekli işlemleri yapmasını, hazırlanan dosyaları operasyona dönüşmesini söyledik.
6: Güllek paylaşımında operasyonla milletin huzuruna ve ekonomiye kasteden katmanlı suç organizasyonuna ağır darbe indirildiğini vurguladı. Operasyonda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Şüpheliler arasında ayrıca 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu öğrenildi.
16: Biz özellikle gençlerimizin bu bataklıktan kurtulmasını istiyoruz.
3: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
6: Kiralamalarda yapılan usulsüzlükler, mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, fatura bedelinden fazla alınan ödemeler. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
17: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
18: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
19: Burada.
18: YKS Türkiye dördüncüsü.
19: Burada.
18: YKS Türkiye 12.'si.
19: Burada.
18: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
20: Burada.
18: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
19: Burada.
18: Kickboks Dünya Şampiyonu.
20: Burada.
18: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
20: Burada.
18: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
17: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
22: Buyurun.
23: Ben miyim?
22: Evet.
23: Hayırlı günler Osman dede.
22: Hayırlı günler efendim, buyurun.
23: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
17: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
24: TGRT FM.
17: Şimdi reklamlar.
18: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
19: Burada.
18: YKS Türkiye dördüncüsü.
19: Burada.
18: YKS Türkiye 12.'si.
19: Burada.
18: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
20: Burada.
18: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
19: Burada.
18: Kickboks Dünya Şampiyonu.
20: Burada.
18: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
0: Burada!
18: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
17: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
19: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
20: İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, 1. Bölüm, Ehl-i Beyt'ten olan 12 imamın 5.'si, Hazreti Hüseyin'in torunu ve İmam-ı Zeynel Abidin Hazretlerinin oğludur. Annesi, Hazreti Hasan'ın kızı, Hazreti Fatıma'dır. 57. Miladi 676 senesinde Medine'de doğmuş, 113. Miladi 731'de de orada vefat etmiştir. Medine'deki Baki kabristanında babasının yanına defnedilmiştir. Cafer-i Sadık Hazretlerinin babasıdır. Künyesi de Ebu Cafer'dir. Muhammed Bakır Hazretleri Medine'nin büyük fıkıh alimlerindendir. Eshab-ı kiramdan Hazreti Cabir ve Hazreti Enes'le görüşüp onlardan ve ayrıca tabiinden olan büyük zatlardan hadis-i şerifler rivayet etmiştir. Ebu İshak es-Sebi'i, Ata bin Ebu Rebah, Amr bin Dinar, İbn-i Şihab ez-Zühri, Rebi bin Heysem, Haccac bin Ertat, Mekhul es-Şami, İmam-ı Evzai, İmam-ı Ameş, Kasım bin El-Fadl ve İbn-i Cüreyc, rahmetullahi aleyhim ecmain ve başka alimler de kendisinden hadis-i şerif rivayet etmişlerdir. Zamanında bütün dünyadaki evliyanın feyz kaynağı olup, evliyalık yolunda olanlara feyz onun vasıtasıyla verildi. İmamlığı 19 sene sürdü. Bütün ilimlere vakıf olduğu için kendisine ilimde ve fazilette üstün manasına gelen Bakır lakabı verilmiştir. Hazreti Ebubekr ve Hazreti Ömer'i radıyallahu anhüm ecmain çok severdi. Zamanında bazı kimselerin bunlara düşmanlıkta bulunduklarını ve bunu da Ehl-i Beyt'e olan sevgilerinden yaptıklarını iddia ettiklerini duyunca çok üzüldü. Buyurdu ki, ben Hazreti Ebu Bekr ile Hazreti Ömer'e radıyallahu anhüm düşmanlık eden kimselerden uzağım. Onlar da benden uzaktır. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri şifa kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, yıldırım mü'min olana da isabet eder, mü'min olmayana da. Ama her an Allahü Teala'yı hatırlayana isabet etmez. Bir kimsenin seni ne kadar çok sevdiğini anlamak istersen, senin o kimseyi ne kadar sevdiğine dikkat et. Yani sen onu ne kadar seviyorsan, o da seni o kadar seviyor demektir. Allahü Teala'nın korkusundan dolayı yaşaran göz cehennem ateşinden yanmaz. Yani cehenneme girmez. Allahü Teala'nın rızası için bir kimsenin gözünden bir damlacık yaş dökülse Allahü Teala o kimsenin çok günahını affeder. Bir kimsenin kalbinde ne kadar kibir varsa aklında o kadar noksanlık var demektir. Kul ne kadar dua ederse Allahü Teala ondan o kadar belayı giderir. Kendisinde mevcud olan bir kusuru başkasında arayan ve kendi işlemekte olduğu bir aybı yapmamayı başkasına emreden kimse ne kadar kusurludur. Dünya uykuda gördüğün rüyaya benzer. Uyandığın zaman hiçbir şey kalmamıştır. Mide ve fercin, edep yerinin iffetini korumak kadar faziletli ibadet yoktur. Dünyada insana en iyi yardımcı, din kardeşlerine iyiliktir. Varlıklı zamanında etrafında dolaşıp, yokluğa düşünce terk eden kimse, ne kötü kişidir. O, güldüğü zaman, Allah'ım bana darılma, derdi. İmam-ı Muhammed Bakır, oğlu Cafer-i Sadık'a şöyle nasihat etti. Ey evladım! Fasıklarla, cimrilerle, yabancı ve ahmaklarla, ayrıca akrabasını ziyareti terk edenlerle dost olma. Çünkü fasıklar seni bir lokmaya satar. Yalancı, dost görünüp yanından ayrıldığı vakit tavrı değişir. Ahmak, sana iyilik yapıyor zannedip kötülük yapar. Akrabayı ziyaret etmeyenler de, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde lanetlenmiştir. İlmi ile insanlara faydalı olan bir alim, bin abidten daha efdaldir, üstündür. Böyle bir alimin vefatına şeytan, 70 bin abidin vefatına sevindiğinden daha fazla sevinir. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. İlim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. Sorup öğreniniz ki Allahü Teala size merhamet etsin. Zira bunda 4 kişiye sevap vardır. Sorana, öğretene, dinleyene ve onlara uyana. Allah'a imandan sonra aklın icabı insanlarla muhabbetli bulunmaktır. Ümmetimden büyük günahı olanlara şefaat edeceğim. Allahü Teala borcunu ödeyinceye kadar borçlu ile beraberdir. Bu borç Allahü Teala'nın kerih, çirkin gördüğü bir borç olmadıkça. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün sohbet esnasında Hazreti Ebu Bekir'den radıyallahu anh rivayetle bir hadis-i şerif okudular. Orada bulunanlardan birisi dedi ki, hayır, bu hadis-i şerifin ravisi Hazreti Ebu Bekir değil, başka bir zattır. Bunun üzerine Hazreti İmam, bu hadis-i şerifin ravisi Hazreti Ebu Bekir'dir radıyallahu anh buyurdu. O kimse ikna olmayıp itiraza devam edince, İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri toparlandı, ellerini dizlerine koydu ve ey Hazreti Ebu Bekir, bu hadis-i şerifin ravisi siz değil misiniz? Dedi. Bunun üzerine, evet ya Muhammed bin Ali, doğru söylüyorsun. O hadis-i şerifin ravisi benim. Sesi duyuldu ki, herkes bu sesi işitti. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, bir alim nasıl olur da ilmine riya karıştırabilir? Çünkü o bilir ki, Allah'ın rızası olmaksızın elde edilen ilim, başından bozuktur. O halde, bozuk, batıl olan bir şeyle, insanlara nasıl gösterişte bulunabilir? Bir bayram günü kurbanını kestiği zaman, ey Allah'ım, senin rızanı kazanmanın, kendi nefsimi kurban etmekte olduğunu bilsem, İzzet ve Celal'in hakkı için söylüyorum ki, onu kurban ederdim, buyurdu. İnsan ölüm zamanından önce nasıl yaşarsa, ruhunu o hal üzere teslim eder. Ben mala, paraya karşı çok ihtiraslı ve insanları çok çekiştiren bir adamı hastalandığında ziyaret etmiştim. Son anlarını yaşıyordu. Yanında otururken, onun duyup okuması için La ilahe illallah kelime-i tevhidini okuyordum. O ise her defasında para saymakla meşgul oluyordu. Dünyada bir kimsenin hüznü, Müslümanın hüznünden daha fazla olamaz. Çünkü mümin, hayatta lazım olacak nafakasını kazanmak hususunda, dünya ehlinin çektiği hüzün ve meşakkatlere katlanmaktadır. Bir de onun dünya ehlinden fazla olarak ahiretini kazanmak hüzün ve kederi vardır. Bir arkadaşına yazdığı bir mektubunda şöyle diyordu: "Ey kardeşim, kendine nasihat eden yine kendin olsun. Bir noksanın olduğu zaman kardeşlerinin seni uyarmalarını bekleme. Bu güzel haslet artık kendisine veda edilen bir şey oldu. Vesselam." Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. İnsanın beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur. Bir mezarlığa uğrayıp da oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen kimse, hem kendine ve hem de kabirdekilere ihanet etmiş sayılır. Bütün namazlarımda okuduğumdan başka bir şey düşünmem. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısmı mü'mindir, ona eziyet etme. Bir kısmı da cahildir, onu hiç karşına alma. Sa'd bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, "Müslüman olduğum günden beri namaz kılarken hatırıma hiçbir şey getirmedim. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem her söylediğinin hak olduğuna inandım, kabul ettim. Ben üç şeyde kuvvetli olduğum kadar hiçbir şeyde kuvvetli olmadım. Birincisi namazdadır. Müslüman olduğumdan beri başladığım hiçbir namazda bir an önce bitirsem diye hatırıma bir şey gelmedi. İkincisi, bir cenazeye yardıma çıktığımda cenaze defnedilinceye kadar ölümden başka hatırımdan hiçbir şey geçmezdi. Üçüncüsü, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her buyurduğunu kabul ettim. Bunda hiç tereddüt etmedim. Dua yapılırken manevi bir zevk veriyorsa kabul olacak demektir. Allahü Teala'ya itaat edip emirlerini yerine getiren onu zikrediyor demektir. Onun verdiği emirlere göre hareket etmeyen, ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa okusun, zikretmiyor sayılır. İnsanların en çok ibadet edeni, kalbini günahla yaralayıp sonra tövbe eden ve bir daha yapmayan, hatalı işlerini her hatırladıkta iyi amellerini az ve eksik bulandır. Dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız secde edemeden geçirdiğim vakitlerime üzülürüm. Sehl bin Hanif Hazretlerinin Peygamberimiz Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği hadis-i şeriflerde, "Bir kimsenin yanında bir mü'mine hakaret edilse, o kimse de muktedir olduğu halde ona yardım etmezse, Allahü Teala kıyamet günü onu onların gözü önünde zelil eder. Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya sıkışmış vaziyetteki borçlunun borcunu üzerine alırsa veya kölenin hürriyetine kavuşması için yardım ederse, Allahü Teala gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında bulundurur" buyurulmaktadır. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Medine'de bir grup insanlarla oturmuştu. Mübarek başını önüne eğdi. Bir müddet sonra kaldırdı ve "Bir kişi bir sene sonra Medine'ye gelecek. 3 gün boyunca 4000 asker bulunan ordusu ile çok kimseleri öldürecek. Bundan büyük zarar göreceksiniz. Bundan sakınınız" buyurdu. Buna Medinelilerden küçük bir grup ile Haşim oğulları inandı. Ona çoğunluk inanmadı. O ise bir sene sonra kendisine inananları alarak Medine'nin dışına çıktı. Nafi bin Ezrak ordusuyla geldi. Bu zararları yaptı. Artık Medineliler, bundan sonra İmam-ı Bakır Hazretlerinin her sözüne inanırız. Her sözü doğrudur. Çünkü o, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evladındandır, dediler. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, şifa kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti, dinini korumak, yakınlarına bakmak, ibadet için kuvvet kazanmak değilse, onda hayır yoktur. Gözlerinizi zalimlere ve yardımlarına

yardımcılarına bakarak doyurmayınız. Zahirde kabul gözüyle baksanız bile kalbinizde inkar dursun. Böyle yapınız ki iyi ameliniz boşa gitmesin. Kırlarda namaz kılan kimsenin sağında ve solunda iki melek durur ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kâmet getirirse arkasında dağlar gibi melekler saf bağlar. Said bin Müseyyib Hazretleri bildirdi ki, dindar dost aramayı teşvik etmek üzere Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: sadık dost bul ve onların arasında yaşa. Dürüst ve samimi arkadaşlar genişlikte süs ve zinet, darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzelce gör ki lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş, her dosta bel bağlama. Ancak emin olanları seç. Emin olanlar Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma. Onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına, kâfir olmalarına sebep şarap içmekti. Dünya malını toplayıp da her türlü fenalıkta bulunanlarda hayır yoktur. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın muhafazası altındadır. O insanlar için bir şey dilerse buna kimse mani olamaz. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları: ümmetimden ilk kaldırılan şey emanettir. Onlarda kalanların sonuncusu ise namazdır. Fakat nice namaz kılanlar vardır ki onlarda hayır yoktur. Ezanı duyduğunuz zaman kalkıp namazınızı kılınız. Çünkü namaz Allahü Teala'nın mühim bir emridir. Allahü Teala'dan korkan kimse kuvvetli olarak yaşar ve memleketinde emin olarak dolaşır. Güzel ahlak Allahü Teala'nın beğendiği huydur. Her şey için övünülecek bir üstünlük vardır. Ümmetimin kıymeti ve şerefi Kur'an-ı Kerim'dir. Selman Farisi Hazretleri buyurdular ki, şaşılır şu kimseye ki dünyaya hırsla sarılır ama ölüm onu aramaktadır. Unutmuş ama unutulmuş değildir. Güler ama bilmez ki Rabbi ondan razı mıdır yoksa değil midir? Üç şey beni hayrete düşürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde dünyalık peşinde olan kimselerin hali, kendisi gaflete dalıp kendini unuttuğu halde unutulmamış olup hesaba çekilecek olan kimseler ve Rabbinin kendinden razı olup olmadığını bilmediği halde ağız dolusu gülen kimselerin hali. Yine buyurdular ki, ilim çoktur fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri lazım olan ilimleri öğren. Kalp ile bedenin hali kör ve topal bir kimsenin hali gibidir. Kör bir ağacın altına gider fakat onda meyve olduğunu göremez. Topal ağaçtaki meyveyi görür fakat alamaz. İlahi nimetleri kalp bilmeli, inanmalı, beden de onunla amil olmalı ki ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak nasip olsun. Sizler mümkün olduğu kadar sabah çarşıya ilk çıkan ve akşam en son dönen olmayınız. Çünkü bu iki vakit şeytanların harp ettikleri zamanlardır. Müminler de çok şeyler arzu ederler. Fakat Allahü Teala onlara faydalı olanları yaratır, zararlı olanları yaratmaz. Müminler bu şekilde vefat ederler ve Allahü Teala'nın cennetine girerler. Bir kimse Allahü Teala'ya açık günah işlerse tövbesi açık,
gizli olarak günah işlerse, tövbesi gizli olur. Tövbe ettikten sonra, "Ya Rabbi, bu tövbeyle günahımı affet" diye dua etsin. Bir zenginle arkadaş olduğun zaman, onun yanında dereceni düşürmek istemiyorsan, kendisinden bir şey isteme. Çünkü istemek, insanoğlunun yüzünde siyah bir lekedir. Verileni reddeden kimse ise, verenin gözünde büyük ve ona karşı makamını korumuş olur. Farzları tam yapmadığı halde, nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde, kâr peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Mü'minin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp burun deliklerinin kabarması, Allahü Teâlâ'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, Şifa Kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa, büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa, Allahü Teala'nın buyurduğu veyli, cehennemi hatırlasın. Eline geçmediği halde, geçmiş gibi nimetlere şükredip razı olan, eline geçmiş hükmündedir, buyurdu. Kendisine hakaret edip, kötü sözler söyleyen birisine, eğer ahirette günahlarım ağır, sevaplarım hafif gelirse, senin söylediğinden çok daha kötüyüm. Yok, günahlarım hafif, sevaplarım ağır gelirse, senin sözlerinin bana bir zararı olmaz diye cevap verdi. Dünyada Allah için tevazu ediniz. Dünyada tevazu sahibi olanları Allahü Teala kıyamet günü yüceltir. Cehennemin zulmeti ve azabı, dünyadayken insanların kendilerine ve başkalarına yaptıkları zulümdür. Selman-ı Farisi Hazretleri, ölüm döşeğine yattığı vakit ağladı. Sebebini soranlara, dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dünyadan ayrılırken sermayeniz bir yolcunun yol azığından fazla olmasın buyurmuştu. İşte buna ağlıyorum dedi. Halbuki öldüğü vakit bıraktığı malın kıymeti 10 dirhem civarındaydı. Bir gün yanında misafir olduğu halde Medayin'den çıkıp bir yere gidiyorlardı. Yolda karınları acıktı. Yiyecek bir şeyleri de yoktu. Orada geyikler vardı ve süvari atıyla dahi onlara yetişemezdi. Kuşlar vardı fakat avcılar onları vuramazlardı. Zira uzaktan hemen kaçarlardı. Selman-ı Farisi Hazretleri bir geyik ile bir kuşu yanına çağırdı. İkisi de yanlarına geldi. Onlara, "Bu kimse benim misafirimdir. Sizi ona ikram etmek istiyorum." buyurdu. Geyik ve kuş hiç itiraz etmediler. Onları kesip yediler. O zat bu işe çok hayret etti ve, "Ey efendim, geyik ve kuşu çağırdınız, hiç kaçmadan yanınıza geldiler. Ben buna hayret ettim." dedi. Selman-ı Farisi Hazretleri buyurdu ki, "Bunda hayret edilecek bir şey yok. Bir kimse Allahü Teala'ya itaat eder ve ona hiç günah işlemezse her şey ona itaat eder. Allahü Teala müminin hastalığını ona kefaret yapar ve günahlarının affına sebep olur. Fasığın hastalığı ise sahibi tarafından bağlanan devenin hali gibidir. Daha sonra salındığında niçin bağlandığını ve neden salındığını bilmez." Şeddat bin Evs Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Akıllı kimse, kendini hesaba çekip, ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olan da, nefsine, arzu ve isteklerine tabi olur
ve Allahü Teala'dan olmayacak şeyler bekler. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Beni sen yarattın. Ben sana gücümün yettiği kadar verdiğim söz üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden sana sığınırım. Bana ihsan ettiğin nimetini sana itiraf ediyorum. Günahımı da sana itiraf ediyorum. Günahımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Yaptığım şeyin kötülüğünden sana sığınırım. Allah'ım, gözüme, kulağıma ve bedenime sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, kaza ve kaderine rızayı, öldükten sonra ebedi saadet ve mutluluğu, cemalini müşahede lezzetini, sana kavuşma arzusunu, zararlardan ve saptırıcı fitnelerden muhafaza buyurmanı senden ister, zulmetmek ve zalim olmaktan, başkasına tecavüz etmek veya tecavüze uğramaktan veya affedilmeyecek bir günah işlemekten sana sığınırım. Tövbe, günahı temizler. İyilikler, kötülükleri yok eder. Kul, rahatlık zamanında Rabbini zikrederse, Allahü Teala onu beladan kurtarır. Ey insanlar! Dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de kötüler de yer. Ahiret hak bir vaattir. Ahirette her şeye kadir olan Allahü Teala hükmeder. Orada hak neyse o olur. Batıl hükümsüz kalır. Ey insanlar! Sizler ahiret adamlarından, ahireti düşünüp, ona hazırlananlardan olunuz. Dünya adamlarından, ahireti unutup, dünyaya dalmışlardan olmayınız. Siz Allahü Teala'dan korkarak amel yapınız. Biliniz ki, amellerinize göre arz olunursunuz. Allahü Teala'ya mutlaka kavuşacaksınız. Kim zerre miktarı hayır, iyilik işlerse onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını da görür. Temimi Dari Hazretlerinin rivayet ettiği hadislerden bazıları şunlardır. Din nasihattir. Biz kimlere karşı diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara karşı. İnsanların kıyamet gününde ilk hesaba çekilecekleri amel namazdır. Aziz ve celil olan Rabbimiz kendisine malum olduğu halde meleklerine şöyle buyuracak. Kulumun namazının tamam mı yoksa eksik mi olduğuna bakın. Tamam ise öylece kaydedilir. Şayet namazından bir kısmı noksan ise Allahü Teala kulumun nafilelerine bakın. Eğer nafile namazı varsa farzlardaki noksanlıkları onlarla tamamlayın buyurur. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Muhammed Bakır Hazretlerinin sohbetinde bulunan bir kimse anlattı. İmam-ı Bakır Hazretlerinin bir sohbetinde 50 kişi kadar vardık. Bir de Küfe'den bir şahıs Muhammed Bakır Hazretlerinin huzuruna gelip, Küfe'de falan şahıs senin yanında bir melek olduğunu, o meleğin sana mümini, kâfiri, dostunu ve düşmanını haber verdiğini söylüyor dedi. Bunun üzerine İmam-ı Bakır Hazretleri, sen ne iş yaparsın diye sordu. O şahıs, buğday satarım deyince, Hazreti İmam Hazretleri, yalan söylüyorsun buyurdu. O da, ara sıra arpa da satarım dedi. İmam Hazretleri, yine yalan söylüyorsun. Senin işin hurma satmaktır buyurunca, o şahıs,
hurma satmakla uğraştığını itiraf edip, "Bunu sana kim haber verdi?" diye

için kaderin hayır ve şerrine inanmak lazımdır, dedi. Velid bin Ubade, kaderin hayır ve şerrini nasıl anlayabilirim diye babasına sordu. Cevabında, sana gelmeyenin sana isabet etmeyeceğine, sana isabet edenin muhakkak sana geleceğine inanırsın, dedi. Buyurdu ki, cehennemin 7 kapısı vardır. 3'ü zenginler, 3'ü kadınlar, birisi de fakirler içindir. Talebelerinden Sanabic'in hastalığına üzülüp ağladığını görünce, ne ağlıyorsun? Eğer mahşerde sana şehadet etmeme ve şefaat etmeme müsaade edilirse, şehadet ve şefaat ederim. Bu Resul-i Ekrem'den aleyhisselam nakledilen bir hadistir. Size şimdi de Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifini rivayet ediyorum. Resul-i Ekrem aleyhisselam buyurdu ki, kim ki Allah'tan başka tapacak bir mabut bulunmadığına, Muhammed aleyhisselamın Resulullah olduğuna şehadet ederse, onun cesedi cehenneme haram olur, buyurdu. Bir kul, Allah rızası için bir kere secde edince, Cenab-ı Hak muhakkak o secde sebebiyle o kimseye bir iyilik yazar. Yine secde sebebiyle bir günahını affeder, onu bir derece yükseltir. Ey ashabım, çok secde ediniz. Yapacağın işin sonunu düşün. Salah ve iyilik ise onu yap. Azgınlık ise ondan vazgeç. Bir kimse de bir iyilik görürseniz, o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki o kişinin yanında o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Aynı şekilde bir kimse de bir kötülük görürseniz, onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında daha başka kötülükler de vardır. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zat şöyle anlatmıştır. İmam-ı Muhammed Hazretleri ile Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mescidindeydik. O günlerde İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri vefat etmişti. Davud bin Süleyman ile Mansur Devaniki mescide geldiler. Davud bin Süleyman, İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin huzuruna geldi. Fakat Mansur Devaniki ise uzak bir yerde oturdu. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, Mansur niçin yanımıza gelmiyor diye sorunca, Davud bin Süleyman özrünü beyan etti. Bunun üzerine İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri dedi ki, çok zaman geçmeden Mansur vali olup çok yere malik sahip olacaktır. Ömrü uzun olacak. Ayrıca kendisinden önce kimsenin sahip olmadığı hazinelere ve hizmetçilere sahip olacaktır. Davud bin Süleyman, Mansur Devaniki'nin yanına gidip konuştuklarını ona anlattı. Bunun üzerine Mansur Devaniki, İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin huzuruna gelip, büyüklüğünüzden ve heybetinizden dolayı huzurunuza gelemedim diye özrünü bildirdikten sonra, benim için bazı şeyler söylemişsiniz dedi. O da, evet, söylediklerim doğrudur buyurdu. Mansur Devaniki, bizim mülkümüz sizinkinden çok mu olacak diye sorunca, evet buyurdu. Benden sonra mülküm oğullarıma kalır mı dedi. Evet kalır buyurdu. Bizim mülkümüz ve saltanatımız mı çok olacak yoksa Beni Ümeyye'nin kimi çok olacak diye sordu. Sizin mülkünüz ve saltanatınız çok olacak. Hatta çocukların oyuncak ile oynadıkları gibi oğulların bu mülk ile oynayacaklar. Bunu babamdan duymuştum buyurdu. Mansur Devaniki, işaret edilen mülke ve saltanata kavuşunca, İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin o zaman söyledi,

0: gördüklerine hayret etti. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, şifa kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, bir gün Ali Zeynel Abidin Hazretlerinin elleri kelepçeli, ayaklarında kayış bağlı olduğu halde Medine'den Bağdat'a götürüyorlardı. Hazreti Zühri onu bu halde görünce çok ağladı ve dedi ki, keşke şimdi sizin yerinizde benim ellerim kelepçeli olsaydı. Zeynel Abidin Hazretleri de ona dedi ki, ya Zühri, bu bize hiç zor gelmez. İstediğim zaman el ve ayaklarımı açabilirim. Ve çok hafif bir silkinmeyle elindeki kelepçeyi ve ayağındaki kayışı açtı. Kısa bir zaman sonra eline kelepçeyi, ayağına kayışı tekrar geçirerek buyurdu ki, bunlar kulların cezasıdır ve kolaydır. İstediğimiz zaman açabiliriz. Esas zor olan Allahü Teala'nın azabıdır. Mübarek babam Zeynel Abidin Hazretleri buyurdu ki, kibir sahipleri benim çok garibime gidiyor. Kendilerinin bir damladan meydana geldikleri, sonra da cife olacaklarını bildikleri halde, cife çürümüş ve kokmuş leş demektir ve yine de kibirlenirler. Bunlar neyine güvenirler? Allahü Teala'nın bütün yaratıklarını gözleriyle müşahede ettikleri halde öyle kimseler vardır ki Allahü Teala'nın varlığı ile birliği hakkında şüpheye düşerler. Yoktan nasıl var edildiklerini gözleriyle gören pek çok insan var ki ölümden sonraki dirilmeyi inkâr ediyor. Bunlar gelip geçici olan dünyaya emek verip ebedi olan ahireti unuturlar. Ben bunların bu hallerine çok şaşarım. Mübarek babam yine buyurdu ki, ey oğlum, şu dört çeşit kimselerle arkadaşlık etme ve onlara güvenme. Fasık olan kimselerle arkadaşlık etme. Zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. Cimri ile arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. Yalancı ile arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ister ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Buyurdu ki, Allahü Teala günahlarına pişman olup tövbe edenleri sever. Hakiki cömert, Allahü Teala'ya itaat eden, kulların haklarını gözeten, yaptığı iyiliği Allah için yapıp karşılığında insanlardan teşekkür beklemeyendir. İnsanlar zaruret diyerek yiyecek kazanma peşinde koşarlar. Halbuki esas zaruret günahlardan kaçınmaktır. Fakat çokları bundan kaçınmayıp yiyecek peşinde koşarlar. Zeynel Abidin Hazretleri ibadet edenleri şöyle sınıflandırırdı. Allahü Teala'dan korktukları için ona ibadet ederler. Bazı insanlar da Allahü Teala'nın rahmetini ve cennetini istedikleri için ona ibadet ederler. Bu ibadet tüccar ibadetidir. İnsanların diğer bir kısmı ise Allahü Teala'nın gazabından korkarak sadece Cenab-ı Hak ibadete layık olduğu için şükrünü ifa etmek için ibadet ederler. İşte tam manada müttaki olanların ibadetidir diye buyurmuştur. Sabit bin Ebu Hamza İmam-ı Zeynel Abidin Hazretlerinin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kıyamet günü ehli fazilet kalksın diye çağrılır. İnsanlar arasında bir grup kalkar. Onlara hadi cennete giriniz denilir. Onlar cennete giderken meleklerle karşılaşırlar. Melekler nereye gidiyorsunuz derler. Cennete derler. Hesaptan önce mi cennete giriyorsunuz derler. Evet cevabını verirler. Sizler kimlersiniz dediklerinde, biz fazilet ehliyiz derler. Sizin faziletiniz nedir diye sorarlar. Onlar da, dünyada bize hakaret edildiğinde tahammül ederdik. Bize zulmedildiğinde sabrederdik. Ve bize kötülük yapıldığında affederdik derler. Bunun üzerine melekler, hadi cennete giriniz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir derler. Sonra sabır ehli kalksın diye nida olunur. Bir grup insan kalkar. Onlara da hadi cennete giriniz denilir. Onlar da meleklerle karşılaşırlar. Melekler onlara da aynı şeyi sorarlar. Biz sabır ehliyiz dediklerinde sizin sabrınız neydi derler. Biz Allahü Teala'ya ibadet etme hususunda zorluklara katlandık. Nefsimize uymayıp günahlardan sakındık ve bu hususlarda sabrettik derler. Melekler onlara da hadi cennete girin. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir derler. Sonra bir nida daha gelir. Allahü Teala'nın komşuları kalksın denir. Bir grup insan kalkar. Fakat bunların sayıları azdır. Onlara da hadi cennete giriniz denilir. Melekler karşılayıp aynı şeyleri onlara da sorarak sizin ameliniz nedir dediklerinde biz Allah rızası için birbirimizi ziyaret ederdik. Allah rızası için oturup sohbet ederdik ve Allah rızası için birbirimize mallarımızı bol bol verirdik derler. Bunun üzerine melekler salih ve iyi amel işleyenlerin mükafatları ne güzeldir. Hadi girin cennete derler. Zeynel Abidin Hazretlerine bir gün birisi gelip sizi filan şahıs evine davet ediyor. Mümkünse beraber gidelim dedi. Sonra beraberce çıkıp o kimsenin evine gittiler. Daha o şahıs bir şey söylemeden buyurdu ki biz hiç kimseden dünyalık yardım beklemedik. Verileni de almadık. Allahü Teala bizim rızkımızı göndermektedir. Siz yardımınızı ihtiyaç sahibi fakirlere veriniz. Allahü Teala bizi de sizi de affetsin. Çok konuşan kimsenin düşmesi, hata etmesi ve yanlışlara dalması çok olur. Böyle bir kimsenin verası, şüphelilerden sakınması ise az olur. Verası az olanın kalbi ölü bir kalp gibidir. Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap. Kişi için en güzel süs, sükût, doğruluk ve vakardır, ağırbaşlılıktır. Allahü Teala'dan korkan kimselerle beraber ol. Bid'at sahipleriyle oturmaktan sakın. İnsan, nefis, şeytan, münafık gibi üç düşmanla karşı karşıyadır ve bunlardan kurtulmak çok güçtür. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimsede hayır yoktur. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, sonra yapmak, sonra muhafaza, sonra da yaymaktır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinin sırrına eren nefsini sokakta gördüğü köpekten aşağı bilir. Nice küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amel ise niyetle küçülür. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan ondan kaçar. Ondan kaçan ise kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İnsanların en alçağı kimdir diye sorulunca, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır buyurdu. İnsanlardaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca, kâmil akıl buyurdu. Eğer o yoksa dediler, güzel edeptir buyurdu. O da yoksa dediler, kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa dediler, devamlı sükût buyurdu. O da bulunmazsa dediklerinde ölmek buyurdu. Dünya sevgisi ve günahların istila ettikleri kalpten nasıl hayır beklenir? Allahü Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misiniz diye sorduklarında kızmamaktır buyurdu. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Gözleri kör olan Ebu Basir nakleder. Bir gün İmam-ı Bakır Hazretleri ile konuşuyorduk. Siz Resulullah Efendimizin aleyhissalatu vesselam torunlarındansınız değil mi? Dedim. Evet buyurdu. Peki sizde ölüleri dirilten, körlerin gözlerini açan, baras, sedef hastalığını gideren, evlerdeki yiyecek ve eşyalardan haber veren kuvvet de var mıdır dedim. Dediklerini yalnız Allahü Teala yapar. İnsanlardan yalnız izin verdiklerinde bu haller görülebilir buyurdu. Sonra yanına yaklaşmamı söyledi. Ben de yaklaştım. O mübarek elini yüzüme sürdü ve kör olan gözlerim birden açıldı. Elini tekrar yüzüme sürdüğünde ise gözlerim yeniden görmez oldu. Bunun üzerine, dünyada gözlerin görüp ahirette hesaba çekilmek mi istersin, yoksa hesapsız cennete girmek mi? Diye sordu. Ben de dünyada görmeyip ahirette cennete hesapsız girmeyi tercih ettim. Gözlerim de böyle kaldı, dedi. Uygunsuz bir iş yaparak Muhammed Bakır Hazretlerinin huzuruna giren birine, sakın bir daha o kötü işi yapma. Bu duvarların size perde olduğu gibi bize de perde olduğunu mu zannediyorsun? Buyurdu. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap. Kişi için en güzel süs, sükût, doğruluk ve vakardır, ağırbaşlılıktır. Allahü Teala'dan korkan kimselerle beraber ol. Bid'at sahipleriyle oturmaktan sakın. Bir kimsenin çoluk çocuğu olsa ve o onların ihtiyacı için çalışsa, geceleri kalkıp üzerleri açık olan evladının üzerini örtse, onun bu çeşit işleri gaza ve cihattan daha üstündür. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına sarıl. Bid'at sahibi sapık kimselerle oturup kalkma. Onların yanına gitmek, onlara kıymet vermek olur. Mü'minde küfürden sonra yalandan daha kötü bir haslet yoktur. Çünkü yalan en şiddetli bir nifak alametidir. Dinine bağlı olmayan bir kimseyle arkadaşlık etmek hakkında ne dersin diye sorulunca, böyle kişilerle beraber olma. Çünkü o sana pis veya haram bir şey yedirebilir diye cevap verdi. Lokman Hakim oğluna, ey oğul, iyi meclisleri seç. Allahü Teala'nın ismi şerifinin anıldığı bir meclisi, bir topluluğu görürsen oraya otur. Eğer alim isen oradakiler senin ilminden faydalanırlar. Eğer alim değilsen oradakiler sana bir şeyler öğretir. Eğer Allahü Teala oraya rahmetini ihsan ederse orada bulunanlarla beraber sana da isabet eder. Ey oğul, Allahü Teala'nın anılmadığı yerden hemen uzaklaş. Çünkü sen alim isen oradakiler senin ilminden istifade etmezler. Alim değilsen de cehaletini daha da arttırırlar. bildiklerini de unutursun. Böyle bir mecliste Allahü Teala oradakilere azabını gönderirse onlarla beraber sana da isabet eder. Ayrıca insanların kanlarını döken kimseye gıpta etme. Çünkü Allahü Teala'nın nezdinde onu da öldürecek birisi vardır. Kulun Allahü Teala'ya karşı takip edeceği en güzel edep hali, onun emirlerinin hepsine tereddütsüz boyun eğerek itaat göstermesidir. Allahü Teala onu bu haliyle dünyada bırakırsa, bunu kendisine en hayırlı ve sevimli şey olarak kabul etmelidir. Şayet ahirete götürürse, ruhunu alırsa, bunun da Allahü Teala'nın emri olduğunu kabul ederek, bu yine kendisine en tatlı iş gelmeli. İçinizde Allahü Teala'ya asi olanlar, işledikleri o çirkin işlerin isli bir duman gibi olup yüzlerine çökeceğinden, mahşer günü halkın önünde başlarına böyle bir hal geleceğinden niçin korkmuyorlar? Allahü Teala iman edip kulluk yapan bir mümine azap etmez. Onun emirlerine uyup yasaklarından sakınan müminin yüzü kara çıkmaz. Kim dünyaya yönelip dünyalık peşinde koşarsa ahiretini yıkar. Kim ahirete faydalı amel yaparsa dünyaya düşkün olmaktan kurtulur. Böylece fani olanı verip baki olanı alır. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri gece geç vakte kadar ibadet eder, sonra Allahü Teala'ya şöyle yalvararak ağlardı. Ya İlahi, Ya Rabbi, gece oldu. Gökte yıldızlar var. Herkes uyuyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ya Rabbi, sen dirisin. Her şeyi biliyor, yapılan her şeyi görüyorsun. Uyuman, uyuklaman olamaz. Seni böyle bilmeyen ihsanına kavuşamaz. Sen öyle kuvvet ve kudret sahibisin ki, hiçbir şey senin istediğin şeyin olmasına mani olamaz. Senin baki ve ebedi oluşunda, gündüzün bitip gecenin başlaması ve gecenin bitip gündüzün başlaması gibi sebeplerle kesiklik, aksaklık olmaz. Rahmetin o kadar çoktur ki, rahmet kapılarını herkese açmışsın. Sana dua edenlerin, yalvaranların dualarını kabul edersin. İhsan ettiğin nimetlere hamd edenleri çok sever, onlara daha çok nimetler verirsin. İnanarak ve güvenerek sana dua edenler, eli boş dönmezler. Sana güvenen ve kapına geleni döndürmeye kimsenin gücü yetmez. Ey Rabbim! Ölümü, kabri ve sana hesap vereceğimi düşündükçe, önümde bunlar olduğunu bildikçe, nasıl olur da senden sevinç ve neşe isteyebilirim? Amel defterimin sağımdan mı, solumdan mı verileceğini bilemediğim aklıma geldikçe, nasıl olur da senden dünyalık bir şey isteyebilirim? Can alıcı meleğin geleceğini ve canımı alacağını bildiğim halde, dünya lezzetlerinden nasıl tat alabilirim? Ya Rabbi, sana yalvarıyor, senden istiyor, rahmetinden ümit ediyor ve diliyorum ki, ölümümü, hesabımı kolay ve rahat eyle ve sonra azabı olmayan rahat bir hayat ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamıza Recep bizimle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden onun selamıyla geldik yayına. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz dinleyicilerimize. Yağmur da var İstanbul'da. Dün akşamdan itibaren ara ara şiddetini arttıran bir yağmur var. Dışarı çıkacaksanız hava hem serin hem yağmurlu. Tedbirli olmakta fayda var. Bakacağız hava durumuna. Meteorolojinin bazı valiliklerin illerle ilgili uyarıları var. Onları da göreceğiz birlikte. Bugün Perşembe ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Ve Dünya Sağlık Sistemi için, Dünya Sağlık Eğitimi için vazgeçilmez, çok önemli merkez noktası bir ismi İbn Sina'yı konuşacağız. Bugün aynı zamanda Dünya Eczacılar Günü. Sağlıkla ilgili hemen her problemde yanımızda olan, bazen doktora giderken uğradığımız, bazen doktor dönüşü uğradığımız, bazen sadece merhaba demek için kapısını çaldığımız, bazen biraz sohbet etmek istediğimiz, bazen danıştığımız, ilaçlarımızı aldığımız nokta eczacılar. Eskiden daha aktiftiler, kendi ilaçlarını kendileri yapan kişilerdi ama şimdi artık hazır preparatları satan kişiler eczacılar. Ama yine de bir doktor gibi, onun kadar olmasa da elbette, ama bir doktor gibi ürünler, etken maddeleri, kullanımları ile ilgili bilgi sahibiler. Benim de eczacı çok arkadaşım var. Hepsine buradan selamlar gönderiyorum. Günlerini tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Biz de bugün biraz sağlık sisteminden konuşalım istedik aslında. Bugün Eczacılar Günü olması sebebiyle. Dünyada hem teşhisin hem de tedavinin konuşulduğu her yerde merkez İbn Sina'ya, Avicenna'ya kadar gidiyor. Neden İbn Sina dünya tıbbında böyle merkez bir noktada? Aslında beraber onu da anlayacağız. Üstelik İbn Sina sadece teşhis koyan değil, aynı zamanda tedavi için kendi ilaçlarını hazırlayan birisi. Yani hem bir doktor hem de bir eczacı. Eskiden öyleydi. Doktorlar kendi ilaçlarını da kendileri hazırlardı. Bazen çok ehil eczacılara, ilaç karıştıranlara, hazırlayanlara yönlendirirlerdi. Detaylarını ikinci bölümde birlikte konuşacağız.

Ben yeniliklere kapalı bir insanım diyen bir insan yalan söylüyor. Çünkü bedenimizin tamamı 7 yılda bir bütün hücreleriyle yenileniyor. Bütün hücrelerimiz 7 yıl içinde tamamen yenileniyor. Yani aynaya baktığınızda gördüğünüz beden 7 yıl önceki beden değil. Bir yenilenmenin içinde bu inanılmaz bir hızla gerçekleşiyor. Vücudumuzda 1 milisaniye içinde 100 bin hücre ölüyor ve yerine yenisi geliyor. Bu yenilenme çok kıymetli. Yerine yenisi gelmediğinde aslında problem başlıyor. Her gece, her sabah bir yeniden temizlik, bir yeniden hücrelenme içine giriyoruz. Her 7 yılda bir sevgili dinleyiciler. Tırnağımızdan saçımıza kadar tamamen yenileniyoruz. İç organlarımız, oradaki o hücreler, hepsini işin içine katın. Aslında bu bize güzel bir haber de verecek. Yenileniyorsak eğer hastalıklara yenilmeyebiliriz. Bedenimizin aslında daha iyi çalışmak için yaptığı bir şey bu. Yani eskimiş bir şeyi atıyor, yerine yenisini koyuyor. Bir yenilenme içine girmek, ben kendimi daha iyi hissetmek istiyorum demek için aynaya bakmak ve evet ben 7 yıl önceki ben değilim artık, değiştim demek lazım. Ve bu değişimi sadece bedenimizde değil, duygularımızda da hissetmek lazım. Bazı organlar mesela diyoruz ki ya artık burada geri dönüş olmaz. Bazı organlar kendini tamir edebilir. Mesela karaciğer, mesela böbrek. Mesela bir böbreği alınıyor kişinin, kalan böbrek biraz daha büyüyerek, yani gelişimini devam ettirerek. Düşünsenize, ileri yaşta birisi, böbreğin bir stabil hali var. Yıllarca koruduğu bir boyutu var. Ama diğer böbrek azalıp onun iş yükü arttığında kendini büyütüyor ve onun da görevini üstlenerek bedenin atıklarını hasarsız, ona zarar vermeyecek şekilde dışarıya ulaştırmaya çalışıyor. Demek ki bu değişim aslında bize ilham vermeli. Bu ilham kelimesi çok çok güzel bir kelime. Yani deseler ki seni en çok mutlu eden şey nedir? Bu ilham kelimesinin altını doldurmaktır herhalde. Birilerine ilham vermek. Birilerine baktığınızda ondan etkilenerek başka bir şey yapmak. Kıskanmaktan bahsetmiyorum. Yani kıskanmak duygusu insanı hem karşı tarafı hem sizi aşağı doğru çeken bir şey. Ama onun yaptığı güzel bir şeyi görüp ben de bunu yapabilirim demek. Ben de bunu yapabilirim demek. O bunu yapmış. Ben de bunu yapabilirim. O duvarı boyamış. Ben üstüne çiçek çizebilirim mesela. Aynı şeyi yapmak zorunda değiliz. O raf yapmış, ben üstüne kapak da yapabilirim, böylece içi tozlanmaz. O bir şey yapmış, ben kendimi geliştirebilirim. Bu kendini geliştirme kısmının peşinde olmak lazım. O merak duygusu, o ne yapabilirim, nasıl daha iyi olabilir, nasıl daha güzel olabilir, nasıl daha insani olabilir, nasıl daha kolay olabilir. Bu sadece kendimiz için değil, bizden sonra gelenler için de bir yol haritası. İşte o ilham vermek böyle bir şey. Birinin yaptığı bir şeyi yazıyorsunuz, görüyorsunuz, okuyorsunuz, seyrediyorsunuz. Sonra o sizin kafanızda bir pencere açıyor, bir kapı aralıyor. Diyorsunuz ki o duygu belki de alakasız bir şey. Mesela ben şimdi dedim ki o raf yapmış, ben rafa kapak yapabilirim mesela. Ama o raf yapmış, ben rafın üzerine konacak bir şey hayal edebilirim. İnsan böyle bir şey. Baktığınızda birisini kıskanmak yerine o güzel şeyi kendi içinizde nasıl güzel şeyler üretebilirim duygusuna çevirmek lazım. Bu hem sizi hem karşı tarafı yüceltecek bir duygu olur.

bugün Dünya Eczacılar Günü ama aynı zamanda Dünya Çiftçiler Günü. Nasıl unutalım çiftçilerimizi? Onlar ekiyorlar, biçiyorlar. Çok büyük bir emekle, toprağa çok büyük bir saygıyla ondan aldıklarını bizimle paylaşıyorlar. Tabii ki bunun karşılığında para kazanıyorlar. Yani biz de bedava çalışmıyoruz yaptığımız işi. Şu anda radyoda çalışıyorsam ben bir emek veriyorum, karşılığını alıyorum. Sonra gidiyorum çiftçinin ürettiği domatesi, biberi alıyorum. Onların yaptığı peyniri alıyorum, sütü alıyorum ve kahvaltı ediyorum. Mesela ben çalışmasam, o çalışmasa, üretmese bu zincir bir yerden kırılır, döngü bozulur. Dolayısıyla hepimiz çalışacağız. Yapabileceğimiz en iyi işi yapacağız. Onlar da yapabileceği en iyi işi yapıyorlar. Şimdi ben Dünya Çiftçiler Günü'nde tarım arazilerinin böyle saçma sapan görüntülerle konteyner şehirlere dönüşmesine bir dokunmak istiyorum. Yani burada elbette ki artık tarım arazisi ya da orman arazisi vasfını kaybetmiş yerler imara açılabilir. Burada biraz ölçülü davranmak lazım. Hepimizin böyle bir hobi diye başlayan böyle bir bahçe sevgimiz var. Benim de var. Allah'ım olsa keşke bahçeli bir evim, kenarına böyle küçücük bir bostan gibi bir şey yapabilsem. Yani şöyle söyleyeyim size. Salatalıkları yukarı doğru uzasınlar diye hangi teknikle asmam gerektiğini bile videoda izliyorum, görüyorum. Ay, yapabiliyor muyum, yapamıyorum, o ayrı bir şey. Uygulama alanım yok. Ama görüyorum, yani hevesim var, öyle söyleyeyim. En azından iyi bir başlangıç. Ama bu demek değil ki bir çiftçinin doğru düzgün tarım yapıp dünya kadar ürün alacağı yerlerde ben çiftçicilik mi desek oynayayım. Hakikaten o ayrı bir şey. Kendimize ait tabii ki bahçemiz varsa. Ben çok istiyorum. Bahçe saksı bile olur. Defaatle saksıda domates yetiştirme çabasındayım. Bu sene de yapacağım. Vazgeçmiyorum. Vazgeçmek benim kitabımda yok. Asla denemeye devam edeceğim. Yeni yöntemler. Bu defa kovanın içine yapıp yukarıdan aşağı asarak domatesleri büyüteceğim. Bakalım, paylaşacağım fotoğrafı. Öyle kaşlar yukarıya. Yapacağım, deneyeceğim, bakalım olur olur, olmazsa ne yapalım, olmazsa yeşil yapraklarına dokunur, o domates kokusunu içimize çeker, ondan da mutlu oluruz. Ben mesela bugün kurbanlık hayvanlar gelmiş çalıştığımız şirketin yanına, kurulmuş alan, hayvanlar orada, sabah oradan geçerken onları gördüm, inanılmaz bir mutluluktu gerçekten. Toprak insanı mutlu ediyor, çiftçilerin de günü kutlu olsun diyelim. İzin isteyelim kısa bir ara, sonra sağlık konuşmak üzere burada olacağız. İbn Sina bugünkü konumuz. Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün İbn Sina'yı konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Hem Doğu hem Batı tıbbının merkez noktası. Şu anda tıpla ilgili bildiğimiz her şeyin aslında kaynağı, başlangıç noktası gibi düşünülebilir.
1: Evet, universal bir şahsiyet. Yani tarihte böyle şahsiyetler var. Sadece tıpta değil, belki felsefeden musikiye kadar pek çok bilgi disiplininde İbn Sina namlı bir şahsiyet, ama tıp dendi mi akla bütün dünyada, yani sadece Şark dünyasında, İslam dünyasında değil, bütün dünyada ilk akla gelen kişilerden bir tanesidir İbn Sina.
0: Bizim açımızdan da İbn Sina önemli. Bir kere tabii hani Batı dünyasının hakkını teslim ederek bir Müslüman bilim adamının tıbbın temeli olduğunu ifade etmesi çok önemli bir şey.
1: Evet, yani İbn Sina Türk İslam kültürü içinde yetişmiş bir şahsiyet. Yani İslam dünyası içinde yetişmiş. Yani kazandığı ne varsa bunu İslam Türk medeniyetine borçludur. Burada İslam medeniyeti dediğimiz, Müslümanların İslamiyet'in zuhurundan sonra hadiselere hurafelerden uzak, bir yandan naklin, yani dinin, ama bir yandan da aklın perspektifinde bakma geleneğini koymaları, böylece bir manada eski filozofların bir cihetini, eski filozoflar nakli değil aklı ön planda tutarlardı. Zaman içinde biliyorsunuz filozofların yolu da terk edildi. Nakil zaten unutuldu, yani dinler unutuldu. Akıl da terk edildi. Dünyayı hurafeler kapladı. İslamiyet'in zuhuruyla İslamiyet bir yandan nakle, yani vahye, bir yandan insan aklına emniyet verdi. Bunun hasıl ettiği serbestlik vasatında, ortamında alimler zuhur ettiler, ilimler zuhur etti. Şimdi insanlar İslam medeniyetinin zuhuru hakkında çok da bilgi sahibi değiller. Yani her şey İslamiyet'in oradaki insanlara dinamik bir hava vermesi ve bununla fetihler yapmasıyla izah ediliyor. Evet, doğru. Fetihler zenginlik demektir, dinamizm demektir. Yeni memleketler, yeni insanlar demektir. Bu insanların bildiklerinin birbirine aktarılması demektir. Evet. İkincisi, Müslümanların, hani İslam İmparatorluğundan bahsediyoruz. Yani bir ucu Atlas Okyanusu'nda, bir ucu Çin içlerinde. Burada yaşanan bir istikrar ve emniyet vasatı var. Şimdi ilim, sanat böyle bir vasatta gelişir. Bir memlekette emniyet yoksa, istikrar yoksa, insanlar yarın ne olacağından emin değillerse o memlekette ilim olmaz. İnsanlar ilimle meşgul olmazlar. Sanatla şimdi meşgul olmazlar.
0: Tabii enteresan bir şekilde İslamiyet ve bilim birbirinin zıttıymış gibi bir hava estiriliyor şu anda. Yani evet. Müslüman sanki bilime yatkın değildir, araştırmaz, merak etmez, öğrenmez. Ama eskiden böyle değilmiş. Tabii bir sürü şart bir araya gelmiş. Şimdi İbn Sina'nın hayatının üstünden geçerken de o kilometre taşlarını değerlendirirken, biraz önce sizin söylediğiniz noktaların ne kadar önemli olduğu daha da net ortaya çıkacak. Huzur var, barış var ve Türklerin yönetimi altında gerçekleşiyor bunlar.
1: Evet, önce Arapların, arkasından Türklerin İslam coğrafyasına hakim olması üzerine muazzam. Şimdi insanlar bugün anlamayabilirler. Şimdi mesela buradan çıkıyorsunuz, bulunduğunuz şehirden arabanıza biniyorsunuz veya otobüse, tayyareye, trene biniyorsunuz. Yüzlerce, binlerce kilometre ötede bir şehre gidiyorsunuz, iniyorsunuz, çantalarınızı alıyorsunuz, orada bir otele veya akrabanıza, arkadaşınıza gidiyorsunuz.
0: Böyle hiç bir vasat, tanımasanız bile tanımasanız o şehre gidebiliyorsunuz.
1: Şimdi bu bir emniyet vasatıdır. Şimdi tarihte öyle zamanlar oldu ki insanlar bulunduğu şehirden, hatta köyden dışarı çıkamıyorlar. Böyle bir insan ticaret yapamaz. İlimle meşgul olamaz.
0: Sanat yapsa kimin haberi olacak? Yapamaz. Ne yapacak?
1: Ortam müsaitliği şartlar mı? Onun için bu büyük bir kıymet. İkincisi, bu sizin söylediğiniz bize de mekteplerde öğretilen ve empoze edilen bir bilgidir. İslamiyet, sadece İslamiyet değil, bütün dinler ilim ve sanatın önündeki inkişafı engeller. Çünkü insanlara bazı dogmaları empoze eder. Bu dogmalar İnsanların müfekkiresini, yani düşünce yapısını tahdit eder. İnsanlar düşünemezler, düşünmekten kaçınırlar. Düşünenler de baskıyla ezilir ve dolayısıyla ilim, fen ve sanat inkişaf etmez derler. Hatta ticareti de buna katarlar. Çünkü dinlerin bir takım yasakları var. Peki bunu doğru olması için o dinlerin bunun hilafına bazı hükümlerin olması lazım. Yani sizin evet sözünüz doğru. Dinler hakikaten ilim, ticaret ve sanatı engelleyici hükümler getirmiş. Baktığımız zaman dinleri az çok biliyoruz. Bugün Hristiyanlık ve Yahudilik bazı dejenerasyonlara ve deformasyonlara uğramış olsa bile özünü biliyoruz. İslamiyet zaten bir dejenerasyona ve kısmen dejenerasyon ve deformasyona uğramış ama özü duruyor. Yani bir takım malum bidat fırkaları ortaya çıkmış. Onları kastediyorum. Özü duruyor ve insanlar
0: yoksa
1: bunun özünü
0: değişmeyen
1: yani özü aynen duruyor İslamiyet'in. Yani şunlar şöyle anlamış, bunlar böyle anlamış, bu bir şey ifade etmiyor. İslamiyet'in özü Kur'an, sünnet ve onun oradan bu zamana gelen gelenek biliniyor. Biraz tarih yakınlığı sebebiyle, biraz Müslümanların bu mirasa sahip çıkmaları sebebiyle bu mirası biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim hiç değiştirilmemiş. Nereden biliyorsunuz? İnsanlar, binlerce insan her sene hacda bir araya geliyorlar ve Kur'an okuyorlar. Birisi Kur'an-ı Kerim'i değiştirse diğerleri itiraz etmez mi? Hop ne oluyorsun?
0: Kur'an-ı Kerim böyle değil, böyle bir şey yok.
1: Böyle bir şey olmamış hiçbir zaman. Ki bir insanın dini değiştirmesi için ilk yapacağı şey mukaddes kitaba müdahaledir.
0: Bir de tabii yazılı bir şeyden bahsediyoruz yani.
1: Düşünün, daha Hazreti Peygamber zamanında yazıya geçmiş bir dinden bahsediyoruz. Diğer dinlerin, mesela Zerdüşt dininin, Brahma dininin dini metinleri çok sonradan yazılmıştır. Orijinaldir veya değildir, burasını bilemiyoruz. Aynı şey Yahudi, ya daha doğrusu Musevi ve İsevi dini için de caridir. Bugün Yahudilerin ve Hristiyanların elindeki metinler peygamberlerinden çok sonra kaleme alınmıştır. Yine dediğim gibi orijinaldir, değildir, bilemiyoruz. Bir kısmının orijinal olduğunu, bir kısmının olmadığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor zaten anladığımızda. Ve bunun üzerinde çalışan ilim adamlarının da sözü bu. Gerek Yahudi, gerek Hristiyan ilim adamları diyorlar ki bugün Yahudi ve Hristiyanların dini metinleri, asli dini metinleri tahriflere uğramıştır. Yani insan eliyle yazılmıştır.
0: Bunun tarihleri de belli zaten.
1: Evet.
0: Yani
1: bunların hepsi bulundu, bilindi. Evet. Şimdi dinlerin metinlerinde insanı bilimden uzaklaştıran, bilimden men eden bir şey yok. Bilakis insanları bilim yapmaya teşvik ediyor ki, çünkü bütün dinlerin esası Allah'ı tanımak, onu bilmek ve ona hakkıyla kulluk etmek olduğuna göre insanları Allah'ı tanımaya sevk eden bütün yolları dinler teşvik ediyor. Bunlardan bir tanesi de tabiatı, insan anatomisini bilmektir. Bu da ilimle olur. Bütün dinler böyledir. Nitekim Avrupa'da da o bilim adamlarının çoğu, Pascal'ler falan hep din adamıdır. Yani manastırların, kiliselerin tozlu, rutubetli mahzenlerinde o ilimler yapılmış, buluşlar yapılmıştır. Ve onun dışında Avrupa'da Rönesans ve aydınlanma çağını gerçekleştiren bilim adamlarının pek çoğu dindar kişilerdir. Ve en azından inançlı kişilerdir. Aynı şey İslamiyet için de caridir. Dinler içine girmiş bazı hamsofu kabayobazlar, zaman içinde dinin idaresini veya cemiyetin dini işlerin idaresini eline geçirmiş olabilir. Bunlar dinin hilafında sözler söylemiş ve insanları bu tarafa sevk etmiş olabilir. Bu dine mal edilemez. Pozitivistlerin en büyük hatası veya bilerek yaptıkları bir şey, dinlerin o dinle alakası olmayan ama dindar görünen o kesimin sloganlarını dinmiş gibi anlayıp bugünkü modern zihniyetle onu mukayese edip onu mağlup edip bunu haklı çıkarmasıdır.
0: Onlar da aslında dinin özünü anlamaya yönelik bir şey yapmıyorlar.
1: Yapmıyorlar.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani madem ki bilim insanısınız ve bir şeyin özü önemli, onu da merak edip gerçeğini araştırmayı seçmiyorlar.
1: Maalesef zamanımızda böyle bir problem var. Şimdi insanlar dini meselelerle uğraşmayı bir tabu kabul ediyorlar. Yani ben dindar bir insan değilim, ben inançlı bir insan değilim. O ayrı bir meseledir. İlim ayrı bir meseledir. Siz bir cemiyette yaşıyorsunuz ve bu cemiyetin kahir ekseriyeti Müslüman. Veya bu cemiyetin kahir ekseriyeti Hristiyan. Veya bu memlekette Hristiyanlar ve Müslümanlar beraber yaşıyorlar. Siz bu bir fenomen, yani bir şeyniyet, bir gerçeklik, bu realite. Siz bunu yok sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Bana ne dinden kardeşim diyebilir misiniz? Hayır, insanların hayatını bu tanzim ediyor. Büyük insanların hayatını tanzim eden en mühim amillerden, etkenlerden biri dindir. O zaman dinleri bilmek mecburiyetindesiniz. Dindar olup olmamak sizin meselenizdir. Onun için mesela din kültürü dersi çok lüzumlu bir derstir.
0: Ama
1: din dersi değil. Çünkü din dersi isteğe bağlıdır. Ama din kültürünü herkesin bilmesi lazımdır. Bu din kültürü üzerindeki münakaşaları ben anlamış değilim.
0: Ama en gereksiz gibi görülen ders de olur.
1: Bana sorarsanız en gerekli derslerden bir tanesidir.
0: Zaten onu gereksiz gördüğümüz için toplumda şimdi neden bu kadar çok şiddet var, neden bu kadar kabayız, neden bu kadar saygısızız, neden üretmiyoruz,
1: evet,
0: neden hırsızlık çoğaldı, neden zina çoğaldı, neden insanlar birbirinin malına mülküne göz dikiyor.
1: Evet.
0: Bu soruların hepsinin cevabı çocuklukta maalesef.
1: Şimdi ailelerin çocuklarına dini terbiye vermemeleri bir problem. Ama bu dersin adı zaten din kültürü. Yani insanların bunu bilmek mecburiyetindedirler. Bu cemiyette yaşayan insanlar. Adı üstünde din kültürü. Dini bilmediğiniz zaman dinle alakalı bir mevzuyla karşılaştığınız zaman ister pazarlamacı olun ister idareci olun fark etmiyor. Bunu bilmeniz icap ediyor. Ondan sonra işte bizim gazete yazarları gibi bu sene Hac Kurban Bayramı'na rast geldiği gibi saçma sapan sözler söylenebilir. Veya bizim yara entelektüellerimiz gibi Tevrat'tan veya Yunan mitolojisinden misallerle fikirlerini desteklerler. Halbuki o bizim mukaddes kitabımızda da vardır. Bizim kültürümüzde de vardır. Komik duruma düşerler. Tamam Yunan mitolojisini bilmek veya Hristiyan Holy Bible kitabı mukaddesinde geçen kıssaları bilmek güzel de yani Müslümansan veya Türksen veya içinde yaşadığın kültürün esaslarını bilmeyip de bunlardan misal getirince insana biraz Mevlana'dan değil de Çin atasözünden getirsen komik olur yani. Entelektüel demezler böyle adama.
0: Toplumun içinde değiller maalesef. Evet. Dışında ve yukarıdan baktıklarında sonuç maalesef sözünü ettiğiniz gibi bazen ironik durumları ortaya çıkartıyor. Şimdi tekrar İbn Sina'ya döneceğim. Belki de dünyada bilim insanlarının doğuda ve batıda üzerinde mutabık oldukları, dehasına, bilimine, öngörüsüne, araştırmalarına, yazdığı kitaplara en fazla saygı duyulan isimlerden, ortak isimlerden bir tanesi.
1: İbn Sina'dır. İslam Alimleri Ansiklopedisi'nde ben yazı heyetinde bulundum ve bazı maddeler yazdım. O maddeleri yazarken bazı şeyler gördüm. O benim ufkumu çok değiştirdi, hadiselere bakışımı çok değiştirdi. Tabii yazarken isimler tespit ediyorsunuz. Bu buraya girer mi girmez mi? Yani ehemmiyetli biri mi değil mi? Bir kere bunu ortaya koysun. Çünkü binlerce milyonlarca ismi bir ansiklopediye koyamazsınız. İkincisi hakkında bilgi var mı yok mu? Bilgi yoksa koyamazsınız. Üçüncüsü münakaşalı bir şahsiyet mi değil mi? Yani İslam alimleri kategorisine girer mi girmez mi? Bunları düşünüyorsunuz. Şimdi bunlara baktığınız zaman bu bilginlere tefsir denilen İslami ilimlerle meşgul olmuş, hadis denilen İslami ilimle meşgul olmuş, fıkıhla, tasavvufla meşgul olmuş ve aynı zamanda bakıyorsunuz astronomiye dair eserleri var, matematiğe dair eserleri var, tıbba dair eserleri var. Yani hatta bazısına bakıyorsunuz bugün fen dersleri dediğimiz pozitif ilimlerde muazzam eser vermiş. Yani bu bir din bilgini mi, fen bilgini mi ayırt edemiyorsunuz.
0: Hatta Da Vinci ile çok karşılaştırılır dünya tarihinde. Evet. Benzer bir şey var
1: benzer
0: sanki değil mi?
1: Şimdi demek ki bir kere zaten din ilimleriyle fen ilimleri birbirinden ayrılamıyor. Çünkü ilmin disiplini aynıdır. Yani ihtisaslaşma tamam zamanımızın icabıdır ama bütün ilimlerin yani bilginin elde edilme yolu bir kere aynıdır. Yani bütün ilimler için aynıdır. Binaenaleyh siz o yolu biliyorsanız o vasıtalara ulaşarak bir yandan siz bir dini bilgide de mahir olursunuz. Bir fen bilgisinde de mahir olursunuz.
0: Peki o zaman şimdi mesela bilim insanlarını biz uzmanlaşma başlığı altında belli bir alana itiyoruz.
1: İtiyoruz, hapsediyoruz.
0: Evet. Diyoruz ki ya hukukta uzman olacaksın ya tıpta uzman olacaksın.
1: Tarihte, fizikte.
0: Astrolojide ya işte fizikte, kimyada. Ama ben eski bilim insanlarına bakıyorum. Bunların pek çoğu ile ilgili araştırma yapmışlar. Üstelik de kaynağa ulaşmak gibi çok ciddi problemleri varken, üstelik de teknoloji gibi şimdi hayatımızı kolaylaştıran, bilim insanlarına zaman kazandıran çok ciddi bir silahları yokken, yani mikroskop yokken hücreyi tarif etmişler. Ya da hastalığın nasıl oluştuğunu anlatmışlar. Bütün bu, üstelik de ortalama insan ömrü zannettiğimiz kadar da şimdiki kadar uzun değilken.
1: İbn Sina 57 yıl yaşamış. Bugün için çok genç bir ölüm.
0: Tabii şimdi 57 yaşında geriye dönüp bir dikili taşı ağacı olmayan insanlar
1: olmayan. Hayata yeni başlayan insanlar var. 50 yaşına gelmiş hala daha hayat kurmayı düşünenler var. Şimdi dediğim gibi ihtisaslaşma bir zaruriyet zamanımızda. Evet fen ilimleri belki o zaman o kadar inkişaf etmediği için fizikti, kimyaydı, biyolojiydi, astronomiydi belki bir arada mütalaa edilebiliyordu ama ilmin esası aynıdır, değişen bir şey yoktur. Yani tamam bir takım buluşlarla bazı şeyler ilave edilmiştir ama tekmili sınaat telahuk efkar iledir. Yani fikirlerin peş peşe eklenmesiyle deneylerin, müşahedelerin ilim inkişaf eder ama ilmin özü hep aynıdır. Hep aynıdır, değişen bir şey yoktur. O 100 bin yıl önce de aynıydı, 100 bin yıl sonra da aynı olacak. Ama o keşiflerle onun dalları, türevleri arttırılabilir. Onun için bu bilginler hepsinde mahir olmuşlar. Yani bunlara tıptan da ama dediğim gibi iş bölümü yapmışlar gayet tabii olarak. Hepsi bir şeyde tanınmış. Şimdi İbn Sina denince akla mesela tıp gelir. Ama İbn Sina'nın eserlerine baktığımız zaman 200'e yakın eseri var. Çoğu günümüze intikal etmiş. Felsefeden, musikiye, fıkıhtan yani dini bilgilerden tıbba kadar pek çok eseri var. Yani mantık üzerine eserleri var. Demek ki çok yönlü insanlar. Bunlara hezarfen deniyor. Bütün alimler böyle değil ama içlerinde bazıları var ki işte bunlardan bir tanesi de İbn Sina'dır. Böyle tanınıyor. Şimdi Leonardo da Vinci'ye benzetirler.
0: Şimdi insan beyni.
1: Fakat onu bunun yanında biraz hayalperest bulurlar. Yani
0: makineler
1: daha farklı bir kişiliği var. Daha farklı bir çalışma. İbn Sina daha oturaklı bir adam, daha ayakları yere basan bir adam.
0: Şimdi 2 artı 2 4 bu bilinen bir gerçek, matematiğin kabul ettiği gerçeklerden bir tanesi, ama bazı insanların beyninin çalışma biçimi sağ ve sol lobu birlikte kullanarak 2 artı 2 5'e ulaşmalarına yol açmış. Evet. Bu gerçekten çok az insana nasip olacak bir şey. Yani vücudunun, beyninin iki tarafını eşit kullanabilmek, onlardan elde edecek deltiği güçle yeni bir şeyler üretebilmek. İşte, belki İbn Sina'yı o kategoride görmek lazım.
1: İbn Sina'nın çok zeki, çok zeki bir insan olduğunda herkes müttefiktir. Kendi de zaten hayatını yazdığı için ve başkaları da hayatını yazdığı, İbn Sina'nın hayatına dair biraz tenakuzlu da olsa çok malumata sahibiz. İbn Sina kimdir?
0: Hangi herkes dönemden bahsediyoruz?
1: Herkes o dönemin bilir ama 11. asırda dünyaya gelmiş. 980 senesi dünyaya gelişi. 57 yıl yaşadığına göre 1037'de de vefat etmiştir. Daha Selçuklu Devleti dünyada yok. Yani Samanoğullarının son zamanları, Gaznelilerin ilk zamanları. Yani İslam coğrafyasında bulunduğu coğrafya Türkistan. İbn Sina onun tanındığı isimdir esas. Ebu Ali diye biliniyor. İbn Sina'lı diye meşhur olmuştur. Şimdi Buharalı. Buhara şehrinden. Buhara o zaman bir ilim merkezi, kültür merkezi.
0: Ne enteresan, evet. Değil mi? Şimdiki haline bir bakın.
1: Tabii şaşılacak işler. Ona ne diyorsunuz ki, onun gibi pek çok şehirler bugün toprak altındadır. Bazısının harabeleri var. Merv gibi, Rey gibi, bazılarının harabeleri bile yok. Özgenç gibi yok ortada, yani yok öyle bir şehir, kalmamış. Çok enteresan. Buhara yine bir kültür merkezi, ama nerede o zamanki Buhara, nerede şimdiki Buhara? Buhara'nın Efşene köyünde dünyaya gelmiş Tacik bir aileden. Milliyeti hususunda çok çeşitli spekülasyonlar vardır. Bizim resmi tarihimize göre Türktür. Ama Tacik olduğu çok kuvvetli bir rivayettir. Farsça konuşuyordu, Arapça iyi konuşuyordu, Türkçe de biliyordu. Çünkü o devirde o mıntıkada Türkler ve Tacikler, Müslüman iki ırk bir arada yaşıyorlardı. Ve hükümette Türkler sayıca fazla idiler.
0: Yani yönetim aslında bir Türk yönetimi.
1: Türklerdeydi, evet. Samanoğulları Abbasi valisiyken zaman içinde istiklalini kazanmış. Enteresan devletler. Abbasi İmparatorluğu çok geniş. Zaman içinde biliyorsunuz her bir vali müstakil hükümdar olmuş. Yine halifeye bağlı ama aslında müstakil bir hükümdar. Bu mıntıka Samanoğulları'nın, Saman değil tabii, biz mekteplerde falan Saman derler. Saman'la alakası yok. Saman zenginlik demektir Farsça. Samanoğulları hakikaten ben gidip gördüğüm zaman Samanoğullarından kalma, ki çok eski devir. Yani eserlerde aşırı süsten ziyade statik harikalıklar var. Mesela depreme karşı dayanıklılık, kubbenin çökmesini engelleyecek.
0: Bilim var yani.
1: Bilim var, evet. Ben onu mesela.
0: Demek ki zenginlik bilinmiş.
1: Bayi Samani'nin türbesi mesela mütevazi bir türbedir. Fakat türbeye girdiğiniz zaman hiçbir türbede görmediğiniz bir ihtişam var türbede. Kubbenin o kenarların duruşu, taşların yerine konuşu, enteresan bir ihtişamlı bir devir. O devirde gelmiş İbn Sina ve o bu devlette vazife almış. İbn Sina'nın çok zeki olduğunu söyledik ama sadece zekası değil onu İbn Sina yapan, babası. Çok entelektüel bir aileye mensup. Yani babası her ilimle meşgul olan ve alimlerle görüşmeyi seven, biraz da serbest fikirli. Hatta o serbest fikirliliği sebebiyle İbn Sina'nın Şii olduğu da iddia edilmiştir. Babası zamanın pek çok düşünürüyle, alimiyle görüşür. Şiilerle de görüşürmüş. O mıntıkada Şiiler var ve güçlü. İsmailiye Şiası denilen batınilik, yani bugün işte Hasan Sabbah diye tanınan

0: gösteriyor. Yani Hanefidir, Hanefidir. Tacik zaten, Tacikler Hanefidir. Türk de olsa, Tacik de olsa Şii değil. Belki tesir görmüş olabilir veya Şiilere tesir etmiş olabilir. Çok entelektüel bir vasatta büyümesine rağmen İbn Sina'nın daha 12-13 yaşında hasta tedavi etmesi ve 18 yaşında Samanoğullarına vezir olması enteresan bir hadisedir.
1: 18 yaşında.
0: Evet. Tıp o zamanki meşhur alimlerden ders alıyor. Buhara'ya dedim ya, eğitim o zaman şey merkezi, kültür merkezi İran hududu. İran'da da alimler var. Ve hatta İbn Sina kendisi biraz da kibirlidir İbn Sina. İbn Sina'nın en mühim şahsiyet hususiyetlerinden bir tanesi kendini aşırı derecede beğenmiş olması. Böyle egoizm derecesinde ve inanılmaz hırçınlığıdır. Muhtemelen kibrinden gelen, herkesle tartışan, işte zekanın, farklı zekanın ve meydana getirdiği kendini beğenmişti. Kendini beğenmişliği meydana getirdiği hırçınlık, bütün herkes ittifakla İbn Sina'nın böyle bir şahsiyet olduğunu
1: gerçekten
0: söyler.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Kaynaklar... Hırçın, kibirli, egoist bir insandı derler. Diyor ki ben de 18 yaşındayken bütün ilimleri öğrendim. Ondan sonra okuduklarımın hepsi onu teyit içindi. Yeni bir şey öğrenmedim. Ölene kadar o bilgi, yani kemale gelmişti.
1: 18 yaşında ne biliyorsan.
0: Kemale gelmişti benim bilgim diyor. 18 yaşındayken ben onların hep kitap okuyarak çok öğrenmiş. Hocalardan çok şey öğrenmiş ama hocaların istikametinde pek çok kitap okumuş. Zamanında yazılmış bütün kitapları okumuş ve dediğim gibi 15-16 yaşında bir prensi tedavi ederek Samanoğullarının teveccühünü kazanmış. Ve 18 yaşında saraya alınmış ve ondan sonra sarayda hem hekimbaşı, hem müşavir danışman, hem vezir olarak vazife yapmış. Bu onun hayatında bir dönüm noktasıdır. Çünkü Samanoğulları sarayı çok entelektüeldi. Muazzam bir kütüphane vardı. Bu kütüphane onu kemale getirmiş. İşte bu kemal o kütüphanededir. Kütüphanenin de enteresan bir hikayesi var. Onu da...
1: Kısa bir aradan sonra dinleyelim.
0: Hay hay.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şaşıracaktır. Hani İbn Sina profiline kibir hiç yakışmaz bizim kafamızdaki İbn Sina'ya. Onu biraz açmak gerekir mi acaba, yanlış anlaşılmasın?
1: Şimdi ilim sahiplerinde kibir olur. Hatta derler ki ilim sahiplerini iki tehlike bekliyor. Bunlardan bir tanesi kibir, gurur, kendini beğenmek. Yani düşünün, siz biliyorsunuz, başkaları bilmiyor. Ve çok az insan bilir. Çok kişi bilmez. Bu insana bir kibir verir. Hatta Hazreti Ali diyor ki kibir caiz olsaydı alimlere yakışırdı. Yani sen kimsin de kibirleniyorsun? Yani ama ilim öyle değil. Fakat bu da caiz değil. Yani alimin de böyle olmaması lazım. İkincisi de zenginlere ve makam sahiplerine yakın olmak, o da bir tehlikedir. Bir müddet sonra biliyorsunuz ilimden uzaklaşır, bilgileri onların istediği gibi tahrif eder. Onun için gerek kibir, gerek zenginlere ve makam sahiplerine yaklaşmak alimleri bekleyen iki büyük tehlike. Şimdi bu da kaçınılmaz tabii, çünkü dediğim gibi bilen kişi de kibir oluyor. Hatta derler ki eski hocalardan bir tanesi kendine ne sorsa kitaba bakıyormuş. Oğlu demiş, baba utanıyorum, en basit soruda bile kitaba bakıyorsun. Demiş, evladım ben de biliyorum bunların hepsini ama kitaba bakmazsam gururuma pay vermiş olurum. Yani gururlanırım, bak ben her şeyi biliyorum. Adamlar der ki kitap gibi falan. Onun için bilgi sahiplerinin en büyük tehdit bu. İkincisi de makamı. İbn Sina dediğim gibi hakikaten öyle. Şimdi İbn Sina diyor ki ben 18 yaşındaki her şeyi öğrendim. Hadi be, öyle şey olur mu diyemiyoruz çünkü hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Eserleri
0: hakkını ortada. Da teslim etmek lazım,
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Yani genç yaşından beri yani düşünün, hocası sayılan Farabi'ye Üstad-ı Sani demişler Aristo'dan sonra. Buna da Şeyh-i Rüyesa demişler. Reislerin şeyhi. Yani İbn Sina İslam dünyasında böyle bilinmiş yani. Farabi'yi bile geçmiş. İkincisi de İbn Sina hayatı boyunca hep sponsor altında yaşamıştır. Zengin bir ailenin çocuğu değil. Hep hükümdarlar, vezirler, mesela Samanoğulları devletinde, arkasından Harezm beylerinde, daha sonra Büveyhoğulların himayesinde yaşamış. Devlet adamlığı yapmış, vezirlik yapmış.
0: Bu ona çalışma alanı oluşturmuş ekonomik olarak.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Rahatlık, ekonomik hürriyet, hasımlarının, kıskanç hasetçilere karşı bir teminat.

0: Evet,
1: ama vezirin yan, şeyin yanında bir sultanın, evet, yanında olunca bu tabii onun çok daha kolay üretmesine, öğrenmesine, öğrendiklerini yaymasına vesile olmuş. Samanoğullarının yanında olması bir dönüm noktasıdır. Buradaki muazzam kütüphaneden, evet, istifade etti. Bu kütüphanedeki bütün kitapları okudu ve ezberledi. O zaman ezber bir metottur. Zaten onun için ezberlemek nedir ki? Yani bir okudun, bir kere de ezberleyen adamlar bunlar. Evet. Ve arkasından derler ki kütüphane yandı. İbn-i Sina yaktı dediler. Kendisinden sonra hiç kimse bunları okuyup da bu ilimlere sahip olmasın diye orta çağın en zengin kütüphanelerden birisi olduğu söylenir. Samanoğlu adı da üstünde. Saman zengin demek. Samanoğulların kütüphanesinin Buhara'da dünyanın en zengin kütüphanelerden birisi olduğu rivayet edilir. İbn-i Sina'ya böyle bir töhmet atılmıştır. Yani kütüphaneyi o yaktı diye bunu bilmemiz mümkün değil. Arkasından Samanoğulları devleti inkıraza, yani çöküşe uğrayınca o havalideki mahalli beyler, mesela Harzem beyleri, tıp var ya, tıp, hastaları iyiletme var ya, beyler, prensler, prensesler, sultanlar hasta olmuyor mu, oluyorlar, onları tedavi edince, kulunç hastalığı, romatizma tedavi ediyor ve dile benden ne dilersen, Harzem Sarayı'nda itibar görüyor. Orası küçük bir beyliktir, Harzem Beyliği. Şöhretini duyan Gazneli Mesut.
0: Ama burada büyük büyük başarıları da var. Yani yazdığı kitaplara bakıyoruz. Yani
1: zaten bu tıbbın, anlattığımız zamanda
0: tıbbın şu anda modern tıbbın esasını oluşturacak, evet, iki kitaptan bahsediyoruz. Evet.
1: Bu zaman zarfında zaten felsefe, efendim, felsefenin çeşitli sahaları, ahlak felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, bu sahaların hepsinde çalışmaları var. Küçük de olsa çalışmaları var ve esaslı çalışmaları var. Ama onu en çok tanıtan tıp üzerinde çalışmalarıdır. Bu devirlerde yazmış. Arkasından Gazne Devleti kurulunca Gazne hükümdarı Mesut, arkasından Mahmut, onu davet etmişler memleketlerine. Gitmek istememiş. Bu gitmek istememe hususunda çeşitli rivayetler var. Emin olmadığı için gitmedi. Çünkü bazı fikriyatı sebebiyle Gazneli Mahmut'un kendisini taziklerde bulunacağından korktu deniyor. Bilemiyoruz. Onun için ondan sonraki hayatı biraz sıkıntılı olmuştur. Yani Gaznelilerin elinden kurtulmak için Büveyhoğulları'na sığındı. Büveyhoğulları İran, Irak tarafında hüküm süren Abbasi Devleti'nin valilerindendir. Şiidirler. İşte biraz da İbn-i Sina'ya Şii töhmetin atılmasının sebebi bu. Orada üstünü kabul gördü. Orada vezirlik yaptı uzun zaman. Hekim başılık yaptı ve Büveyhoğulları zamanında mükerrem ve müreffeh, rahat bir şekilde izzet ikram görerek yaşadı. Yani aynı zamanda devlet adamıdır. Çok gaddar, çok zalim olduğu söylenir. Gözünü yani ağlatmadığı insan yoktur derler tarihler. Hiç sevilmeyen bir insan.
0: İbn-i Sina.
1: Evet, devlet adamlığında. Hı. İşte böyle adamlar biraz da şeyli olmuyor. Yani böyle opsiyonel olmuyor. Yani ilim adamları biraz düz oluyor. Yani böyledir. Doğrusu bu. Yani diyorlar. Ve çok can yaktığı için hiç sevilmeyen bir şahsiyet. Seferlere katılıyor. Bir seferde hastalanıyor. Hemedan'a giderlerken hastalanıyor yolda. Kendi kendini tedavi ediyor. Yanında da stajyerleri var. Bir müddet tedavide biraz aşırı gidiyor. Hastalığı artıyor. Hatta arada bayılıyor. Bağırsakları temizleme onun en mühim tedavilerinden bir tanesi oydu. Stajyerlerine ilaç tarif ederken stajyeri biraz fazla koyuyor ilacı bilmeden. Bir rivayette de zehirlemiştir. Ve ölümün ucundan dönüyor. Yani öldü ölecek derken kurtuluyor. Yani böyle şeyler de yaşıyor. Ve hemen de ama kurtulamıyor, hastalıktan vefat ediyor. Şimdi orada da gene antır parantez, İbn-i Sina'nın şahsiyetiyle alakalı pek de belki tasvip edilmeyecek bir teferruat var. Kadınlara çok düşkünmüş. Gayrimüşlü münasebet olarak düşünmeyin. Kadınlara çok düşkünmüş ve derler bünyesi muazzam yıpranmış. Doktorlar demişler ki senin bu hastalıklarının sebebi bu. Kadınlara olan aşırı düşkünlüğün. Buna mani ol. Demiş ki ben ömrü azize, ömrü lezizi tercih ederim. Yani uzun bir ömür yaşamaktansa tatlı bir ömür yaşamayı tercih ederim demiş ve vefat etmiş. Bütün kitaplarda bu yazar. Yani İbn-i Sina'nın kişiliği ve hayatı onun bıraktığı miras ve tesir kadar parlak değil. Değişik. Ama
0: demek ki kitaplarındaki bilime odaklanmamız,
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, evet. Şimdi İbn-i Sina'nın iki cihetinden bahsetmek istiyorum. Dinleyicilerimizi en azından tenvir etmek, aydınlatmak cihetiyle. Birincisi felsefi cihet, ikincisi tıbbi ciheti. Şimdi dünyada onun en çok tanınması tıbbi cihetiyle olmuştur. Çünkü Yazmış olduğu eserler yıllarca Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Yani vefatından epey sonra Avrupa'da tanındı. Kitapları Avrupa dillerine çevrildi. Tıp fakültelerinde okutuldu. Fransa'da Montpellier Fakültesi'nde İbn Sina kürsüsü kuruldu. Avicenna derler ona Avrupalılar, hı hı, ismini. Yani İbn Rüşd'ü, Averroes ve İbn Sina'yı, Avicenna'yı bilmeyen yoktur Avrupa'da. Yani ilimle meşgul olan, ilim tarihiyle meşgul, başkaları da vardır ama
0: özellikle İspanya'da değil mi?
1: Evet, muhakkak bilinir bunlar. Bu ikisi mutlaka bilinir. İbn Sina Averroes'ten, yani İbn Rüşd'ten farklı olarak bütün Avrupa'da tanınmıştır. Averroes daha çok İtalya ve İspanya'da tanınırken İbn Sina bütün dünyada tanınmıştır. Bu böyle bir başka bilgin yoktur dünyada. Bir de tıp olduğu için tıp herkesin ihtiyacı olan bir bilgidir. Ve bu yazmış olduğu eserler aktualitesini uzun zaman korumuştur. Tedavülden kalkması da yanlış olduğundan değil, daha kolay, daha anlaşılır bir şekilde tıp tahsili başladığı için İbn Sina'nın kitapları artık ağır kitaplar olarak rafa kaldırılmıştır.
0: Ne var bu kitapların içinde?
1: Ne var? Şimdi El Kanun Fit Tıp kitabı. Bir de Eşşifa kitabı. Şifa kitabı adı şifa olmakla beraber içinde hem tıptan hem felsefeden hem fenden bahseden bir kitaptır. Ama El Kanun Fit Tıp kitabı muazzam bir kitaptır. 5 kısım. Ben onun yazma nüshalarını gördüm, Arapçasını. 5 kısım. İşte tıptan bahsediyor, tedaviden bahsediyor. Gerek
0: kendisi Arapça mı yazmış?
1: Kendisi Arapça yazmış. Ondan sonra ilim dili o zaman. Hastalıklardan bahsediyor. Anatomiden bahsediyor, ilaçlardan bahsediyor ve yan etkiler ve ilaç sonrasından bahsediyor. Bu cihetle mühim. Şimdi ben tıp tarihçisi değilim, bu işin mütehassısı değilim ama bildiğim kadarıyla şunlar var. Mesela yenilik olarak bir kere mikrobu biliyor ve cinnül mader ona, su perisi. Hastalıkları su perilerinin yaptığını anlatıyor. Yani görülmeyen, gözle görülmeyen bunlar yapar diyor. Aynı bizim bugün anladığımız gibi mikropların bulaşmasından, bulaşma hastalıkları buna göre tasnif ediyor. Bununla bulaşan, bulaşmayan hastalıklar diye tasnif ediyor. Bu enteresan. Hastalıkların ciddi anatomik yapısını ortaya koyuyor. Neden oluyor bu hastalık? Nasıl ne oluyor? Gibi sendromlar meydana getiriyor? Birbirlerinden farkı ne ve nasıl tedavi edilir? Tedavilerinde çok makul ilaçları var. Mesela dünyada anesteziyi ilk defa makul şekilde kullanan İbn Sina olmuş. Alkolün içine
0: yapmış mı ameliyatı?
1: Tabii tabii. Tabii sarı sabır koyuyor. Bir ot daha var, onu koyuyor. Bu muazzam bir antiseptik. Ve o zaten bütün dünyada antiseptik. Ondan sonra onu biraz afyon koyuyor. Onunla o geliştirilmiştir. Yani anestezinin de kurucusu İbn Sina denilebilir. Mesela akıl hastalıkları hususunda bugün modern tıbbın kabul ettiği ayrımı o yapıyor. İnsanlarda nevrozlar ve psikozlar vardır. Bir de böyle fobiler gibi hastalıklar vardır diyor. Mesela homoseksüellik hakkında beyanları var. Bunların bir kısmı doğuştan meydana gelir. Bir kısmı sonradan bazı seksüel travmalarla meydana gelir diyor. Ve Freud'u biz onda okuyoruz. Freud'un yazmış olduğu, söylemiş olduğu pek çok şeyi İbn Sina tartışmış.
0: Peki o zaman şimdi ki bilim insanlarının da aslında eserlerinde ya da düşüncelerinde ondan izler var.
1: Çok izler var. Ben İbn Sina burada yanılmıştır diyen tıp şeysi görmedim. Dediğim gibi ihtisasım yok ama hepsi söyledikleri doğrudur. Şöyle yorumlanırsa daha da doğru olur demişler. İbn Sina bir kere bu cihetle muazzam bir ekol kurmuştur. Yani ilaçlar, hastalıklar, tedavi, akıl hastalarının tedavi edilmesi, bunların yayılması, genetik intikaller insanı hayrette bırakıyor. Yani bunun üzerine yapılmış olan etütler insanı hayrette bırakıyor. Ve Avrupalı bilim tarihçileri de diyorlar ki yani İbn Sina olmadan dünya ilim tarihi, hele hele tıp tarihi yazılamaz. Avrupa tıbbı hakkında hiçbir şey söylenemez. Onun için İbn Sina muazzam bir popülaritesi olan bir kimse. İkinci bir husus İbn Sina ile alakalı onun filozofluğudur. Çok üzerinde konuşan ve hatta İbn Sina deyince herkesin aklına gelen filozofluğudur. İbn Sina Aristo yolunun takipçilerindendir. Meşşailerdendir. Aristo felsefesine bağlıdır. Niye meşşai? Meşşia yürüyenler demek. Aristo talebelerini ayakta ders vermiş, yürüyerek. Çünkü o sporun, hareketin de ehemmiyetini bildiği için, o zamanlar da yapılmıyor malum, yürüyerek ders verilmiş. Onun için meşşailer yürüyenler demektir. Ama Aristo'dan ziyade Eflatun'a daha çok bağlı. Her ikisinin felsefesini birleştirmiş. Hocası Farabi. Farabi çok tanınan bir şahsiyet. Farabi Şii'dir. Onun için İslam dünyasında itikat olarak çok tasvip edilmez. Yani başka şeyleri tamam ama başka eserleri, mesela El Medinetül Fadıla diye bir kitabı vardır Farabi'nin. Üstadı Sani derler Aristo'dan sonra. Thomas More'un Ütopya kitabı oradan alınmadır. Bütün Avrupa'ya tesir olmuş. Farabi çok tanınan, bilinen birisi. Ama mesela İbn Sina'nın Farabi'den farkı ne? Farabi Yunan felsefecilerin kitaplarını 2., 3., 4., 5. tercümelerinden okumuştu. Bu tercümelerin her birisinin içine bir şeyler karıştırılmış. Bilhassa Hristiyanların yaptığı tercümelerde hakikat ortadan kalkmıştı. İbn Sina o felsefecinin eserlerini orijinalinden okudu. İbn Sina yapan da biraz bu kitabın da orijinaline, bunun da önceki nüshasını diyerek bilginin temeline gitmeye çalışmış. Bu onu ön plana çıkartmış. Filozofide, felsefede İbn Sina'nın İslam alimleri tarafından tenkit edilen tarafı mesela doktorluğu değil, filozofi tarafıdır. Şimdi filozofi biliyorsunuz aklın muhakemenin neticesini ortaya koyan bir disiplin. Niye varız? Eşya niye var? Evren niye var? Biz niye varız? Her şeyin sebebini araştırır. Bu hususta İbn Sina'nın çok ciddi eserleri vardır ve bu eserler felsefe bizatihi zararlı değildir. Hatta felsefe bizatihi faydalıdır. İnsanlara doğru düşünmeyi öğretir. Felsefedeki problem dinin nakille anlaşılacak kısımlarında felsefe yapmak yanlıştır. Onun için mesela İslam felsefesi tabiri tasvip edilmez. Çünkü İslamiyet bir dindir. İslam, ama mesela din felsefesi olur. Din felsefesi ne demektir? Din niçin var? Dinde ne bulunmalıdır? Dinin fonksiyonu nedir? Dinin bunları, bu mesela din felsefesidir. Mesela bunu ortaya koymuş.
0: Ama İslamiyet niçin var sorusunu sormuyor.
1: Cevabını vermiş. Mesela İslamiyet insanlar niçin yaratıldı? Bunun cevabını veriyor Kur'an-ı Kerim. Filozoflar bunu kafa yormaya çalışmışlar. Bazen Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberin sözleriyle bir gelmişler, bazen ters düşmüşler. İmam Gazali, ki o da meşhur bir alimdir. O da, yani yabana atmayın, hep din bilgini olarak bilinir ama onun da fen bilgileri üzerine eserleri var. Dil üzerine eserleri var, tarih üzerine eserleri var, edebiyat üzerine eserleri var. Ve en çok filozoflarla alakalı yazılarından tanınır. İmam Gazali bu İbn Sina, Farabi gibi filozofları esas alarak, tabii Kindiler falan da var, esas alarak felsefecilerin yanılgılarına dair bir eser yazmıştır. Bu arada felsefecilerin, gerek Aristo, Eflatun, Sokrates'in, gerek onların takipçisi olan Farabi ve İbn Sina ve Kindi gibilerin 20 kadar meselede yanıldıklarını, bu 20 yanlışının 3 tanesinin küfre düşürücü olduğunu, 27 tanesinin sapkınlık olduğunu ispatlamış. Bu belki çok teferruattır ama alemin kıdemi. Yani felsefeciler diyor ki alem de Tanrı gibi başı sonu olmayan bir şeydir diyor. Neden? Çünkü Allah yarattı. Allah'ın yaratması onun sıfatı olduğuna göre o da ezeli olması lazım, ebedi olması lazım. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Burada akli bir çıkarım yapmışlar. Fakat dine
0: çünkü
1: uymuyor.
0: Sınırı var.
1: Sınırı var. Allah'ın bütün sıfatlarının tecellisi sınırlıdır. Şu anda benim konuşmam da Allah'ın yaratmasıyladır. Başladığımız zaman belli, bitirdiğimiz zaman belli. Bu Allah'a, özüne zarar vermez. Allah cüzleri bilmez. Bir de haşrı cismani reddederler. Yani insanlar öldükten sonra bedenleriyle değil ruhlarıyla dirilecektir deniyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim bedenle dirileceklerini söylüyor. Bu üç hususta İslam inancının dışında diğer 17 meselede de yanlış fikirleri olduğunu İmam Gazali söylüyor. Hatta İmam Gazali'yi filozof derler. İmam Gazali bunları okuyarak bir filozof kadar bilgi kazanmıştır. Bu sebeple İbn Sina ve Farabi'nin, dediğim gibi, dini meselelerde sadece İslam coğrafyasında tenkit edildiğini biliyoruz. Bu da ayrı bir şeyi gösteriyor. İslam coğrafyasında böyle insanlar çıkıyor, kitap yazabiliyor, fikirlerini anlatabiliyor ve onlara bir şey olmuyor. Yani Sünni liderler bunlara bir şey yapmıyorlar. Çünkü İslamiyet'te fikir hürriyeti vardır. Siz bugünkü moda tabirle eyleme dönüştürmediğiniz müddetçe, başkalarını tazik etmediğiniz müddetçe, onların mukaddesatını hakaret etmediğiniz müddetçe ilmi olarak istediğinize inanabilirsiniz. İstediğinizin propagandasını yapabilirsiniz İslam dünyasında. Bu sebeple mesela İbn Sina'ya dokunulmamış. İmam Gazali onu tenkit etmiş. İmam Gazali'yi tenkit edenler olmuş. İmam Gazali tekrar onlara cevap vermiş. Yani bu bugün bile insanların Avrupa'daki dünyanın en gelişmiş demokrasilerinde bile olmayan bir serbest düşünce ve tenkit vasatının İslam coğrafyasında, Orta Çağ'da, Şark'ta biz mevcut olduğunu görüyoruz.
0: Aslında işte bu o dönemde yazılanların neden hala etkili olduğunu, işte neden hala felsefede, tıp tarihinde bu kadar okutulduğunu ve modern tıbbın ya da modern felsefenin